Türkiye'ye hayır gelmez. Ama bunlar alıştığımız hikayeler. Biz uzaktan izlemeye devam ediyoruz. Sadece ve sadece Türkiye

0: 24 ekranlarından ve 24 Radyo frekansından mutlu akşamlar doğrusuna devam ediyor. Konuklarımızı değiştirdik. Star Gazetesi yazarı, hukukçu avukat Cüneyt Altıparmak bizlerle ikinci bölümde. Saygılar hocam, hoş geldiniz
1: yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Kütahya Doğu Pınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Can Türk Caner bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Sağ ol ve iyi yayınlar.
0: Şimdi bu bölümde iç siyaset konuşmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde zaten çok uzun süredir konuşulan bir konuydu. CHP bölündü, bölünecek. Özgür Özel yeni parti kuracak, kurmayacak. Yeni parti mi olacak adı, başka bir parti mi olacak şeklinde bir dizi yorum vardı. Ve sonunda artık dilekçe verildi. Yeni parti kuruldu. Can Türk hocam, sizinle başlayayım. Yeni parti siyasette yeni bir şey vermiyor ama adı Yeni Parti.
2: Ekrem İmamoğlu Partisi oldu. Başka bir şey değil. Yani ilk söylenebilecek. Yani en sonda söylenecek şeyi baştan söyleyelim de. Çünkü yani görüntü şöyle bir şey. Şimdi Türkiye'nin hem sağında hem solunda yani bir parçalanmışlık, bir kırılmışlık yok. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük bir kırılmışlık var. Nitekim de Sayın Kılıçdaroğlu bugün bir konuşmasında, partinin katılım töreninde yaptığı konuşmada açık açık da dedi.
0: Evet.
2: Yani artık dedi büyük, yani arınma büyük ölçüde gerçekleşti. Tabii bunu siyaseten söylüyor. Bu işin bir de hukuki arınma biçimi var. Yani davalar devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerle ilgili. Tabii çok sembollerle dolu da bir açılış yaptılar. Nedir bu sembollerle dolu açılış? Yani 24 Temmuz Lozan yıl dönümünde Lozan Anlaşması'nın Anıtkabir'e gidildi. İşte cuma namazı kılındı. Hac Bayram Veli'de birinci meclise gidildi vesaire. Yani Özgür Özel ve ekibinin de yani kendi söylemi yeni bir parti olmadıkları yönünde. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, yani yeni CHP denilebilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni versiyonu denilebilir. Zaten önümüzdeki haftalarda yani gidişatı da göreceğiz. Sadece iki milletvekili dışında diğer bütün milletvekilleri parti meclisine üye oldu, girdiler. Tabii il ve ilçe teşkilatlarının yapısını göreceğiz. Muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevden alınan veya mevcut il ve ilçe teşkilatları üzerinden bir kadrolaşma olacaktır. 41 ilde hızlı bir şekilde örgütlenmeleri gerekiyor. Parti programına baktım. Parti programına ve tüzüğüne de baktık. Buralarda da benzeri şekilde yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin geniş ölçüde bir şeyi var. Yani
0: etkisi,
2: esintisi var. Demek ki söylemleri de göreceğiz. Yani Özgür Özel ve ekibi eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklenmeye başlarlarsa, çünkü Sayın Kılıçdaroğlu çok ciddi bir şekilde büyük ölçüde arınma gerçekleşti diyerek işte partide kirlenmiş olanların nihayetinde gittiğine dair bir imada bulundu. Yaşattığı rüzgara bakacağız. Dolayısıyla biraz ilk etapta, ilk bir haftada görüntü bu yeni partinin esasen Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni versiyonu olduğu. Eğer böyleyse, önümüzdeki günlerde de böyle devam ederse muhtemeldir ki biz bir sene geçmeden birleşmeyi konuşmaya başlarız. Çünkü bir de şey dönüşünde, yani adli tatil bitince Yargıtay'ın kararını bekleyeceğiz. Şimdi Yargıtay'ın kararıyla da daha netleşecek seçimlere doğru. Mesela bu Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partinin birleşme senaryoları tekrar gündeme gelir. Çünkü şimdi büyük bir rüzgar var, büyük bir gaz var tabiri yerindeyse. İşte %35 alıyoruz, %45 alıyoruz, %70 ile iktidara geleceğiz. Ben hatta bunu dediklerinde de şaşırdım. Bunlar dedim 2023'te de %70 ile geliyorlardı. Demek ki parti bir %1 bile oyunu arttırmamış. Yani söylemler üzerinden. Evet. Tabii bu zaman içerisinde kesilecektir. Şöyle bir şey var Mustafa Bey. Yeni bir söylem yok. Yani eski söylemin yeni bir versiyonu var. Yeni bir umut dalgası yaratır mı, yaratmaz mı? Partinin sağa açılması nasıl olacak? Çünkü 50 artı 1'i alabilmesi için mutlaka AK Parti seçmenin

0: MHP seçmenine, diğer sağ partilere de uzatması lazım. Ama şöyle bir cümle geçti Sayın Özel'in söylemlerinde. Yeni bir Türkiye ittifakı. Öyleyse o zaman yeni partinin en çok İyi Parti'yi vuracağını düşünüyorum ben. Yani
1: Evet.
0: şey olarak, oy şey olarak tabii ki illaki Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine de hitap edecek. Yani biraz daha merkez sağ, liberal sağdan oy alır. Çünkü şöyle bir durum var. Yani ne Milliyetçi Hareket Partisi ne de AK Parti'de bir erime yok, bir kırılma yok. Yani Türkiye'nin siyasetinde bir dalgalanma yok. Yani şöyle bir imaj oluşturmaya çalışıyorlar. İşte 1999'daki rahmetli Ecevit'in Yeni Türkiye Partisi ile bir erime var ya, Demokratik Sol Parti'nin. Orada bir üçlü bir şey kurmuşlardı. Ona benzetmeye çalışmışlar ama öyle bir şey de yok. Ama CHP'de bir deprem var. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki depremin etkisiyle böyle bir görüntü söz konusu. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Ama dediğim gibi şimdilik görüntü Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni bir versiyonu olduğu ve çok da büyük bir heyecan getirmedi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi mevcut seçmen kitlesi dışında, hani Türkiye'deki diğer seçmen kitlelerinde veya sokaklarda büyük bir heyecan, büyük bir hareketlenme yok. Yani o AK Parti'nin kuruluş sürecinde olduğu gibi büyük bir hareketlenme yok. Yani Türkiye'de insanlar bekleyelim, görelim hesabındalar. Tabii bir de enteresan kısmı belediyeleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde tuttular. İşte Mansur Yavaş meselesi başta olmak üzere. Peki bu belediyeler, belediye başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacaksa, bazı milletvekillerinin kaldığı söyleniyor. Yeni partili olup da işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde mücadeleye devam edecek, bunlar da var. Sosyal medyada ve diğer o kanalda, muhalefet kanallarında söyleniyor. Peki orada kavga nasıl yürüyecek? Ama işte bütün bunlara eklediğimizde ucuca biraz yeni partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni bir versiyonu olduğu söylemi yani ağır basıyor bana göre.
1: Siz peki birleşmeye tam kesin gözüyle bakıyor musunuz? Ya birleşmeden kastınız yeni partinin CHP'nin içerisinde erimesi mi? Yoksa yeni partinin güçlenerek CHP içerisinde geri dönmesi mi?
0: Yani şöyle, ikisi de olabilir. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi mutlak putlan kararı çıktı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir şey yapıldı. Kongreler yapıldı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir yönetim geldi. Veya işte Kemal Kılıçdaroğlu ayrıldı. Veya Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber yeni bir yönetim geldi. Yeni parti de yeni bir şey söyleyemezse, çünkü şöyle bir durum var. Sağdan ve soldan katılımın olması lazım ki yeni bir umut olarak doğması lazım. Şimdilik bu görüntü yok. Yani büyük bir heyecan yok. Heyecan var ama kimde var? Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarında var. Yani diğer siyasi partilere gönül veren veya oy veren sıradan insanların dünyasında böyle bir şey yok. Bir de şeyi de göreceğiz. Şimdi yeni parti kuruldu. İşte pazartesi günü teşkilatlarını oluşturacak. Merkez teşkilatını oluşturacak. Akabinde de örgütlenmeye başlayacak. Örgütlenmeye başlayınca sağdan ve diğer soldan diğer siyasetçileri nasıl devşirecek, ona bakmamız lazım. Eğer
1: Partiye yeni katılacak olanlar.
0: Tabii ki.
1: Bu istifa eden 91 kişi değil, kurucu
0: şimdi
1: takımı
0: hep
1: değil.
0: merkez üzerinden görmemek lazım Mustafa Bey. Yani milletvekiller üzerinden görmeyin. Çünkü asıl hareket aşağıda olur. Şimdi
1: İlçe teşkilatları.
0: tabii ilçe teşkilatları, parti üyelikleri. Şu ana kadar en son bildiğim kadarıyla 397 bin üyesi vardı bu partinin, yeni partinin. Şimdi göreceğiz, yani bu milyonlara ulaşması lazım. Ha, ulaşır, nasıl ulaşır? Dediğim gibi yeni partiye katılımların nereden geldiğine bakmamız lazım. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ni erozyona uğratmaya başlarsa, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ni yok etmek, bitirmek veya Sayın Kılıçdaroğlu'nu siyaset dışı itmek için kurulmuş bir parti görüntüsü verir. Yani yine %35'lik kitlenin içerisindeki bir harekettir bu. Ama sağ siyasetten veya hiç beklemediğimiz veya işte siyaset dışı kalmış diğer kitleler gelmeye başlarsa, diğer siyasi partilerden gelmeye başlarsa, o zaman bu sol parti olmaktan da çıkar. Ama yeni partinin hem parti programı hem tüzüğüne baktığımızda

0: tipik bir sol parti görüntüsünde. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kopya versiyonu gibi bir görüntüde. Ve ilk izlenimim o. Eğer bu izlenim devam ederse o zaman bu sol partidir. O zaman doğrudan hedefi Cumhuriyet Halk Partisi olur. Yani parti programında evet her türlü şeyi cesurca kullanmışlar. Mesela enteresan şey var orada. Tüm işte etnik, mezhepsel açılımları da mesela DEM Parti'nin söylemlerine de yer verdiği izlenimler var. İşte o izlenim partinin programında yer alan o yeni fikirler, partiye yeni bir takım katılımları, özellikle siyasetin eski ağır toplarının katılımlarını sağlarsa, ha o zaman deriz ki bu yeni bir hareket, yeni bir liberal hareket veya bir kitle partisi görüntüsü. Şimdi bir de enteresan kısmı, Ekrem İmamoğlu hiç gözükmüyor. Şimdi bu Ekrem İmamoğlu'nun etkisiyle ve neresi emriyle kurulmuş bir parti. Şimdi Ekrem İmamoğlu burada nerede oturacak? Şimdilik onu görmemiz lazım. Eğer birkaç gün içerisinde, yani bu işte ilk merkez teşkilatı kurulur, örgütlenme genişlemeye başlar. Orada yeni bir figür olarak Ekrem İmamoğlu'nu görmeye başlarsak, bu Ekrem İmamoğlu'nu kurtarma partisi olur. Ama Özgür Özel'i görmeye başlarsak, o zaman Özgür Özel'in yeni kendini Cumhurbaşkanı ilan edeceği bir, yani süreç görürüz. Ama bu parti Ekrem İmamoğlu'suz olmaz. Çünkü Ekrem İmamoğlu nerede duracağı çok önemli. Kaldı ki zaten görüntü o ki, Ekrem İmamoğlu'nun isteği üzerine kurulmuş bir siyasi parti. Yani yoksa bu partide devam edeceklerdi. Yani edindiğimiz imaj oydu veya bilgi oydu. Ama görülüyor ki yeni bir oluşum. Tabii bu üçüncü yeni parti, onu da söyleyelim Türk demokrasisi açısından. Evet. Yani bundan önce üç defa kuruldu.
1: Şimdi editörüm de çıkartmış. Bakın evet. Ben şöyle tarihleri sıralayayım. 1993 yılında Turgut Özal'ın kardeşi Yusuf Bozkurt Özal ilk kurmuş. 92 yılında kendisiyle birlikte bir grup milletvekili Anavatan Partisi'nden istifa etmesiyle şekillenmiş parti. Diğer taraftan ikinci yeni parti 2008 yılında CHP İstanbul milletvekili Tuncay Özkan tarafından kurulmuş. Tuncay Özkan da yine yeni parti saflarına katılan isimlerden bir tanesi. 2014 döneminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme sonrasında tekrar CHP'ye geri dönmüş. Üçüncü partide işte CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in kurduğu yeni parti oldu. Burada Ekrem İmamoğlu konusu birazcık hassas noktalardan bir tanesi, özellikle yeni parti ve CHP arasında. Yani şimdi şöyle bir süreç de olabilir belki. Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ile alakalı bir disiplin sürecini hiç başlatmayabilir. Ekrem İmamoğlu da CHP'den hiç ayrılmayabilir.
0: Tabii her şey olabilir.
1: Şimdi Ekrem İmamoğlu yeni partiye geçecek diye yeni partiye geçen pek çok isim de Özgür Özel ile aynı çatı altında kalabilir bir anda. Ekrem İmamoğlu CHP'deyken onlar da yeni partide kalabilir.
0: Şöyle bir görüntü var. Yani hukuki CHP ile sosyolojik CHP'nin ayrıştığı bir görüntü içerisindeyiz. Yani hukuken, yani o ne demek bu? İşte CHP'nin adı mal varlığı duruyor. Ama İmamoğlu eksenindeki seçmen yeni bir parti oluşumuna gidiyor.
1: Öyle diyorsunuz. Bir de bu işin şimdi hazır hukuki boyutundan bahsetmişken, tabii maddi boyutu ayrı bir mesele. Diğer taraftan etik boyutu mesela ayrı bir mesele.
0: 90 milyon liraymış bir siyasi partinin kurulma maliyeti.
1: 90 milyon lira?
0: Evet.
1: Hocam o kadar yoktur ya.
0: Hayır, ilk etapta işte kira, bina, teşkilat ya, yani merkez teşkilatı
1: tam parti kurmak
0: görevler.
1: İstersen bir ayarlarız.
0: 90 milyon
2: hocam,
0: lira.
2: Mütevazi bir parti.
1: Ya ben şimdi şeye baktım. Tabii. Buradan da Türk siyasetine bir eleştiri olarak not düşünün. Siz de katılacaksınızdır yüksek ihtimalle. Şimdi yeni partiyle alakalı bu isim hakkı falan filan mevzusu var ya. Yani nedir ne değildir. Yargıtay bunları paylaşıyor. Kaç tane siyasi parti olduğu. Hocam vallahi kimin ağzından cümle çıksa birileri gidip parti kurmuş.
0: Tabii.
2: İnternet sitesi de alıyorlar.
1: Ya, internet sitesi de alıyorlar. Parti de kuruyorlar.
0: Bugün bir olay vardı zaten sosyal medyada.
1: Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından mesela bir cümle çıkıyor. Tak partisi kurulmuş hemen. Ya şu konuyla alakalı şu projemizi açıklıyoruz diyor. O projenin adıyla beraber hemen bir parti kurulmuş. Ya, bununla alakalı kesin bir adım atılması lazım.
2: Alan adlarıyla ilgili hemen kısaca bir bilgi vereyim. Alan adlarıyla ilgili TOB'un uyum diye bir tahkim merkezi, tahkim ve arabuluculuk merkezi var. Yetki orada. Oraya itirazda bulunabilir. Bir alan adı gaspına uğradığını iddia eden

0: kesim. Oradan da alan adı transferi için karar verilebiliyor. Ama diğer o markalaşma meselesi iptal, o farklı bir dava. Dava gerektirebilir. Orada ara buluculuğu filan süreçleri
1: bu...
0: olabilir.
1: Partinin finans konusu çok fazla tartışılıyor. Etik mevzular çok fazla tartışılıyor. Mesela Müslüm Sarı'nın yaptığı açıklama vardı. Ya biz bunu çok etik bulmuyoruz. Bir ahlak sorunudur. Affedersiniz. Hem CHP kürsüsünden yeni partinin açıklanıyor olması. Var mıydı siyaset tarihinde böyle bir örnek? Ben çok fazla hatırlamıyorum. Hani bir partinin grup başkanı o partinin grup toplantısına çıkacak da işte biz yol haritası çiziyoruz. İşte 90 milletvekili benimle beraber hareket edecek ve biz bir parti kuracağız. Baba ocağı diyorduk ama işte böyle de kapıyı kırarız çıkarız gibisinden hareketlerle bu işin yapılması. Diğer taraftan da partinin finans konusu şimdi ayrı bir mesele. Şimdi son yapılan milletvekili seçimlerine göre ana muhalefet partisi, yani seçimin ikinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Bütçeden de baktığımızda ona göre payı vardı. Hazineden de ona göre payı vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı. O da mesela şöyle bir ifade kullanıyor. Grafik 4 arkadaşlar getirebilirsiniz. Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor, CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyorsa, böyle bir durumda 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır dedi. Özgür Özel cephesinden bu gayet olumlu karşılanıyor. CHP cephesinden eleştiriler var. Özellikle İyi Parti dönemi hatırlatılıyor. Madem öyle İyi Parti zamanında MHP'de niye böyle bir şey olmadı tarzında açıklamalar var. Nedir hocam bu işin hukuki altyapısı?
0: Ya hukuken şu andaki mevcut mevzuata göre böyle bir şey mümkün değil. Bir partinin hazine yardımı alabilmesi için seçime girmesi gerekiyor. Yani seçime girme şartı yeterliği de Türkiye'deki illerin yarısında örgütlenmiş olmak.
1: Ya seçime girmeden
0: her ilin yarısında da örgütlenmiş.
1: Yapılmıyor o iş.
0: Tabii seçime girip bir de barajı, yani %3 barajını aşmanız lazım ki bir hazine yardımı alabilirsiniz. Ama burada öyle bir durum yok. Bu Sayın Bahçeli'nin, bence biz bunu yayın öncesi hocamla da konuştuk. İki ihtimal var. Birincisi, yani bunlara bir parayı aktaralım. Biraz önce konuştuğumuz o meselelerde bunlar tırnak içerisinde daha önceden yolsuzluğa bulaşmış kişilerin göndereceği paralarla bu işi yapmasınlar. Türkiye siyaseti anlamında bu olsun
1: İnce
0: diye.
1: İnce bir mesaj
0: esprili mesaj. Ama hocamın söylediği şey, ondan transferle söyleyeyim. Yani biraz da yeni partinin künyesini belirtiyor. Yani siz CHP'nin içerisinden çıkan bir partisiniz. Yani orada hakkınız var. Onun dışında bir yerde hakkınız yok.
2: Tabii.
0: Bu da bunu da söylemiş olabilir. Çünkü Sayın Bahçeli'nin yaptığı yorumların veya ortaya koyduğu ifadelerin asimetrik yorumunu yapmak lazım. Çünkü bazı şeyler söylüyor. Söylediği şeyin altında başka nedenler de var. Şimdi kurulan yeni partiyle ilgili ben iki nokta üzerinden meseleye bakmak gerektiği kanaatindeyim. Şimdi futbolda bir tabir var. Umut vadeden atak. Şimdi burada bir atak var. Burada biz yeni bir parti kurmanın her türlü siyaseten bir atak olduğunu kabul edebiliriz.
1: Ama Rıdvan işte gol olur diyecek mi?
0: Ya burada bir umut vadeden atak var mı? Mesele bu. Bunun da temel bir turnusol kağıdı var. Sayın Özgür Özel genel başkan seçildiği günden mutlak mutlan kararıyla görevden alınana kadar Türk siyaseti açısından yeni olarak ne söyledi? De bu yeni söylem yeni partide, YF'de nasıl devam edecek? Şimdi bunun üzerine düşünmek gerekiyor. İkinci bir durum da hukuki olarak, tabii ben biraz buradan müdahale etmiş gibi olacak ama ana muhalefet diye bir kavram yok artık Türkiye'de. Birinci parti ve ikinci parti var. Şu anda ikinci parti oldu. Yeni parti.
1: Fark ne?
0: Fark şu, ana muhalefet misyonu yüklenme gibi bir durum yok. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde. Tabii. Ana muhalefet dediğiniz andan itibaren yeni partinin parlamenter sisteme dönüş paradigmasının kavramını kullanmış oluyoruz. Hı. Sadece bir şerh olarak düşünüyorum. Bunu anlatım rahatlığı olarak tercih edebiliriz. Bunun farkında olduktan sonra bunu söylemenin hiçbir beis yok. Bir de üçüncü bir durum var. Biraz önce Müslüm Sarı'nın ifadesinden bahsettiniz. O da bence çok açık kapı bırakan bir açıklamaydı. Yani gitmelerine gerek yoktu. Burada mücadele edip partiyi alabilirlerdi. Bunun için imkan vardı. Bu da sanki bence biraz Kılıçdaroğlu ve ekibinin buranın 6 aylık bir periyot içerisinde nasıl bir süreç yaşayacağı veya dağılma ihtimali gözeterek ona bir açık kapı bıraktığı kanaatindeyim. Kılıçdaroğlu'nun biraz daha sert ama alt ekibinin de biraz daha yumuşak bir bağlam üzerinde meseleyi tartıştığını düşünebiliriz. Şimdi burada bence okunması gereken bir husus var. O da altılı masa tecrübesi. Altılı masa tecrübesini okumadan, yani Millet

0: İttifakı'nın kodlarını ve çözülme tabii biçimini tahlil etmeden Türkiye İttifakı'nın ne demek olduğunu biz net bir şekilde masaya koyamayız. Bunu teşhis etmeden de yeni partinin aslında bir müddet sonra ne yapmayı planlayacağı noktasında bir eksiklik kalır.
1: Bu aslında bir yüksek lisans tezidir biliyor musunuz?
2: Bu ittifakın adı yani Türkiye İttifakı diyor Özgür Bey. Özgür Özel bunu ilk defa kullanmıyor. Çok daha öncesinde
1: bir yönetişim modeli gibi kurdular. Yani,
2: ama işte başarısız olan bir modeli hala devam ettirip şimdi yeni bir parti de hala aynı şeyle
0: devam ediyor. Millet İttifakı'na atfedilen bir husus var. Yani bunu biz mesela İYİ Parti'den veya buna benzer partiyle irtibatlı olan kişilerle de konuştuğumuz zaman şöyle bir durum var. Şimdi yerel seçimlerdeki başarı tırnak içerisinde o başarı olup olmadığı da tartışma konusu. O başarının sebebi Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun meydana çıkması mıydı? Yoksa seçmenin genel seçimlerle yerel seçimleri birbirinden ayırıp altılı masa minvalinde bir sürece destek vermesi miydi? Bunu niye söylüyorum? Yani normalde bir CHP adayının Ankara'da alabileceği oyla İstanbul'da alabileceği oy Millet İttifakı paradigmasıyla birlikte değişti. Bunu görmeden meseleyi tahlil etmek hatalı olur. O zaman siz günün sonunda çıkıp altılı masanın emanet oyları benim deyip şimdi de Türkiye İttifakı paradigması çıkardığınız zaman ortaya sizin bunu test etmeniz gereken iki nokta daha çıkar karşınıza. Birincisi siz bu yeni parti paradigmasını mevcut CHP seçmenine geçirebilecek misiniz? Bu birinci soru. İkinci soru siz bunu CHP seçmenini ikna ettiniz diyelim. CHP seçmeni dışında kalanları muhafazakarlar, Kürtler saydı ya genel şeyde toplantıda. Bunları ikna edebilecek misiniz? Bunu da geçtik. Üçüncü soru. Siz mevcut sistemde şu anda muhalif blokta bulunan diğer partileri bu fikre ikna edebilecek misiniz? Şimdi bunlar konuşulmuşsa ve bitmişse buna diyecek bir şey yok. Bunlar konuşulmuş ve bitmişse partinin kurucular listesinin salt milletvekillerinden mi oluşması gerekirdi? Demek ki burada öyle bir önerme veya bunun üzerinde ciddi bir tahlil yapılmamış. Ciddi tahlil yapılmadığını veya söylenenlerle eylemin bir yerde uyuşmadığı noktasında şöyle de bir tahlilim var. Yeni Parti'nin tüzüğünü oturdum okudum ben. Yeni Parti'nin tüzüğü, bunu da yazmayı düşünüyorum. Özgür Özel'in seçimi kazandığı dönemde yaptığı kurultay konuşmasında bazı vaatler vardı. Biz genel başkanlık sultasını zayıflatacağız. Adaylar doğrudan aday belirleyecek. Ön seçim bizim için önemli bir paradigma olacak. Bunların hiçbirisini Yeni Parti tüzüğünde göremedim ben.
2: Daha öncesinde vaat ettiği şeyler.
0: Tabii. Şimdi o zaman sizi CHP'nin o bürokratik yapısı veya CHP'nin içerisindeki durum veya seçim yaklaşmıştı. Siz dediniz ki yapamadık bunu. Peki şimdi sizi ne tuttu? İki ihtimal var. Ya o verdikleri sözler o zaman verilmesi gereken sözlerdi ve siyaseten verilmişti. Ya da gerçekten böyle bir niyetleri var ama hazırlıksız bir şekilde bu sürece girdiler. Şimdi bunlar bence önemli ayrıntılar ve üzerinde hani biraz hukukçu olmam nedeniyle biz niyeti davranış üzerinden okuruz. Evet. Şimdi bu tablo varken yeni ne diye ister istemez kafamdaki soru işaretleri büyüyor. Şimdi yeni olan şuysa eyvallah. Yani biz yeni bir binaya geçtik. İşte eski mi? Arkadaşlarla artık yeni bir mekanda oturacağız. İşte bize yeni bir yer tahsis edecekler.
1: Tebdili mekanda ferahlık.
0: Böyle var. Bunu diyorlarsa tamam. Burada bir şey, buna bir şey diyemem. Ama umut vaat eden bir atak mı? Yok. Bir atak var. Ama bunun umut vaat edip etmediğini bilmiyorum. Son bir cümleyle hocama sözü devredeyim. Yeni olma meselesi siyasete bugünden itibaren girdi. Bu da ister istemez diğer siyasi partilere de bu yeni bağlamında bir şekilde bir dönüşüm veya bir biçimde yeni isimlerin siyaset sahnesine çıkabileceği bir sürece de işaret edebilir. Çünkü rekabet noktasının biraz da bu yeni kavram üzerinden tartışıldığı bir duruma, bir evreye giriyoruz gibi geliyor bana.
1: Tabii bir de şeye de bakmamız lazım esasen. Hiç bakmadığımız bir yer var. Bu işin Avrupa boyutuna bakmadık.
0: Evet.
1: Şimdi
2: Sosyalist internasyonel üyesi miydi?
1: CHP Sosyalist internasyonel üyesi. Almanya Sosyal Demokratlar Birliği Cumhuriyet Halk Partisi'ni Sosyalist internasyonelden çıkaracağız. Yeni partiyi muhatap alacağız şeklinde açıklamaları var. Avrupa Birliği'ndeki bütün sosyal demokrat sol partiler yeni partiyi desteklediklerini açıkladı.
0: O zaman parti sol bir parti hocam.
1: Sol bir parti veya

0: kurulan bir parti de olabilir.
1: Ya kurdurulan... Bu kadar çok destek mesajı diyorsunuz.
0: Kurdurulan parti. Tabii canım. Yani şimdi Türkiye'de şimdi AK Parti kurulduğunda dışarıdan bu kadar çok destek mesajı geldi mi? Yok. Veya İYİ Parti kurulduğunda geldi mi? Daha yakın bir zamana gelir mi? Yok. Türkiye'de bir
2: yeniden
0: sürü siyasi partiler
2: yeniden
0: var.
2: Refah kurulduğunda.
0: Yeniden Refah Partisi kurulduğunda dışarıdan yeni şey alkışlamalar geldi mi? Yok. Peki Özgür Özel'in partisi kurulurken niye alkışlamalar geliyor?
2: Hocam orada paranın izini takip edersek.
0: Evet.
2: Bence bu sizin dediğiniz durumla ilgili.
0: Oradan ben şunu şey diyorum.
2: Netleşilebilir yani.
0: Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmadan önce işte İngiltere Büyükelçisiyle, Amerikan Büyükelçisiyle veya işte Avrupalılarla hatta Sayın Özel'in gidip de niye bize destek vermiyorsunuz şikayetleri oldu. Buna yönelik de destek mesajları gelmeye başladı. Yani demek ki şöyle bir durum var. Batı hala aynı durduğu yerde duruyor. Türkiye'de bölünecek her türlü siyasi iklime hiçbir zaman hayır demiyor.
1: Bu arada bir detay var orada. Şimdi editörümüz Ayşegül Gedik çok güzel yakalamış. Bu parti kurulur kurulmaz. Hemen biliyorsunuz X üzerinden, sosyal medya platformu üzerinden paylaşımlar yapılmaya başlandı. Sonra ya oradaki takipçi sayısı falan biraz böyle dikkat çekiyor. Hani biraz yüksek takipçi sayısı. Diyorsunuz ki ya yeni kurulmuş bir şey hesap hemen bu kadar takipçi nasıl acaba olabiliyor? Orada mesela bu sosyal medya hesabının daha öncesinde CHP grup başkanlığı tarafından
2: hesap ismi değiştirmiş.
1: Bir de mesela geçmişimize sahip çıkıyoruz şeklinde bir açıklama var şimdi yeni partinin direkt sosyal medya hesabı üzerinden. Şimdi şu videoyla alakalı, ekranda dönen videoyla alakalı bir paylaşım, biraz da aslında ironik bir paylaşım. Atatürk'ten gelen mirası, cumhuriyet değerlerini ve milletin umudunu yanımıza aldık. Geride ise değişime direnen, koltuğa tutunan eski düzen kaldı. Biz tabelaların, binaların veya koltukların peşinde değiliz. Biz cumhuriyetin değerlerini, halkın umudunu, iktidar yürüyüşünü, geleceği taşıyoruz. Geçmişin birikimi bizimle diyor Özgür Özel ve ekibi. Ama geçmişteki bütün genel başkanların da tek tek fotoğraflarının kaldırıldığı aslına bakarsanız bir video paylaşılıyor. Yani bir tarafta verilen mesajlar farklı, diğer tarafta yapılanlar farklı, atılan adımlar farklı. İşte partinin adı öylesine bir kere ağızdan çıktı, sonrasında ya işte şu mesela çok garip ya, en fazla şu konuşuldu. Ya yeni parti ismi bir anda çok tuttu kamuoyunda falan fistan diye. Başka bir şey sunmadın ki.
0: O zaman şu soruyu da bir soralım.
1: Tartışmaya mı verdin adamı?
0: Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartnamesi'ne Türkiye bazı çekincelerini koyarak 93'te imza koydu. 6, 7, 10, 11. Avrupa Yerel AYÖŞ deniyor ona. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartnamesi'nin bütün maddelerine niye onay vereceğiz diyorlar? Madem Atatürk'ün partisi.
2: Tabii.
1: Değil mi?
2: Yok şey, tarih önemli ama hangi tarihte şerh koyarak imzaladığımız önemli.
0: 1993'te yani. Biz buna evet. Tarih 6, 7,
2: AK Parti
0: 10,
2: döneminde
0: 11.
2: Değil. AK Parti döneminden önce, AK Parti döneminde de sürdürülmüş
0: zaten
2: bir.
0: Zaten 70'lerde, 80'lerde çıkarılan bir yerel yönetimler özel şartı. Türkiye 93'te imza attı. Ve bu bazı maddelerine şerh koyduk. Şimdi önemli değil. Avrupa Yerel Yönetimler Özel Şartnamesi'nin yani şerh koyduğumuz maddeleri de ortadan kaldıracağız diyor.
1: Ya bu arada şimdi grafik altı var arkadaşlar. Grafik altıyı da bir getirelim ekranlara. Fotoğrafları kaldırıyorlar.
2: Evet. Biraz önce şey dediniz ya, hesap, sosyal medya hesabı. Orada CHP Twitter'la görüşüp kendi malikliğini ispatlarsa o hesabı kapattırabilir.
1: Ya öncesinde, hesabın çok daha öncesinde yapılan paylaşımlarda mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları falan duruyor. Düşünün.
2: Çok ilginç.
1: Yani onunla alakalı çok böyle alelacele atılmış bir adım. Şimdi grafik, kaçıncı grafik arkadaşlar söylüyorum. Grafik 6, hani biraz böyle hafızamızı güzelleyelim diye. Grafik 6. CHP'den ayrılarak kurulan partiler. Evet. Cüneyt Hocam, şimdi Milli Kalkınma Partisi 1945'te çok partili döneme geçiş denemesi kapsamında kuruluyor. 1946'da Demokrat Parti Adnan Menderes tarafından kuruluyor. 1967'de Güven Partisi kuruluyor. Dördüncü sırada 1972'de Kemal Satır tarafından Cumhuriyetçi Parti kuruluyor. 1983'te Demokratik Sol Parti kuruluyor Bülent Ecevit tarafından. Sosyal Demokrat Halk Partisi 2002'de Murat Karayalçın tarafından kuruluyor ki Murat Karayalçın da o dönemde yine en güçlü olan isimlerden bir tanesi. Yani şu anda ne kadar çok konuşulan isim varsa en az onlar kadar konuşulan bir isimdi Murat Karayalçın. Halkın Yükselişi Partisi 2005'te Yaşar Nuri Öztürk tarafından kuruluyor. Anadolu Partisi 2014'te Emine Ülker Tarhan tarafından kuruluyor. Öztürk Yılmaz 2018'de Yenilik Partisi'ni kuruyor. 2020'de en az yine bu dönemde konuşulanlar kadar ismi gündemde olan Mustafa Sarıgül Türkiye Değişim Partisi'ni kuruyor. Sonra ondan aşağı kalmayan Muharrem İnce ismi. Memleket bunlar şimdi Partisi. Bir dönem CHP'de hep böyle genel başkanlığa yarışan, bakın bu isimler ya genel başkanlığa yarışmış ya da Cumhurbaşkanlığına CHP tarafından yarıştırılmış olan isimler. Memleket Partisi 2021'de Muharrem İnce tarafından kuruluyor ki Özgür Özel yönetimi döneminde Memleket Partisi'nin kapısına kilit vurup CHP'ye geçti Muharrem İnce. Bilmiyorum bu olacakları düşünseydi acaba geçer miydi? Son olarak da Özgür Özel yeni partiyi kurdu. Hocam yeni partiyle beraber 12 parti çıkarmış CHP içerisinden. Şimdi bu partiler içerisinde şöyle baktığımda benim Türkiye siyaset tarihine damga vuran partilerden bir tanesi DSP. 1983'te Bülent Ecevit tarafından kurulan. Yüksek ihtimaldir ki bunun dışında bir de işte Milli Kalkınma Partisi'ni biliriz 1945 Nuri Demirağ. Bir de
2: DSP'nin içerisinden parti denemeleri var. Onları
1: tabii,
2: da dersek sayı artar.
1: Tabii. Yani DSP'nin içerisinden de var.
0: Ama rahmetli Ecevit şey diyordu. Onlar sosyal demokrat, biz demokratik soluz diyordu.
1: Çoğunun yani adını mesela bu son olan Türkiye Değişim Partisi ile Memleket Partisi biraz daha yakın tarihte olduğu için hatırlıyoruz. Çoğunun adını unuttuğumuz partilerden bahsediyoruz. Bülent Ecevit'in partisini bir kenarda tutarsak, DSP'yi bir kenarda tutarsak. Diğerlerini hepsini unutmuşuz. Cüneyt Hocam, sizce yeni partide önümüzdeki günlerde aynı siyasi kaderle karşı karşıya olur mu? Çünkü şimdi arkadaşlarım bir taraftan da getiriyorlar ekrana şu arkamızda LED'deki görüntü var ya arkadaşlar. O LED'deki görüntüyü de getirelim. Hani partinin adı yeni parti ama hala eski siyasi mesajları vermeye devam ediyor. Mesela işte hala o traktör mevzusu ki bence CHP seçmeninde çok büyük bir travmadır şu traktör konusu. Birazdan o sesi de getiririz ekranlara. Siz ne düşünüyorsunuz?
2: Ya şöyle, bu burada dediğim, başta söylediğimiz aslında biraz da bu yeni partinin ikna edebilme kabiliyetini de bu bağlamda değerlendirmek lazım. Yani şu anda yeni olarak söylenen bir şey yok. Parti programı anlamında da böyle. Tüzük anlamında da böyle. Siyaseten de ben bunu bu bağlamda yeni bir şey söyleme imkanının neden olmadığını düşünüyorum. Onu kısaca söyleyeyim. Şimdi bu isimlerin tamamı zaten CHP'de siyaset yapan isimler. Evet. Yani partinin kuruluşunun tamamı kökeninde CHP'de siyaset yapmış isimler var. Peki CHP ile ilgili olan eleştirileri ortadan kaldırabilecek bir netlik var mı? Bu yok. İkincisi, mesela belediyelerle ilgili bir ikna veya bir değişim süreci yaşatmadılar. Bunun sebebi ne? Bence bunun sebebi şu. Bir, şimdi siz her gün gördüğünüz 90 kişiyi bir anda bir parti değişikliğine ikna edebilirsiniz. Çünkü bunlar merkezde ve süreci yaşıyorlar. Peki diyelim ki X ilinde belediye başkanı geçti. Meclisin bir kısmı geçmedi. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bu aslında tabanın buna ne refleks vereceği konusunda kendilerinin de emin olmadığını gösteriyor.
1: Evet.
2: Siz madem tabana bu kadar güveniyorsunuz, belediye başkanlarına da aynı çağrıyı yapın.
1: Geçsinler.
2: Şimdi bunu geçemediğini gördükleri için, benim kişisel kanaatim bu veya böyle bir risk olabileceği için bunu bir şekilde değerlendirmiş olabilirler. Bir nokta da şu, bu parti kurulmadan, parti kurulacağı söylenmeden iki veya üç gün önce Sayın Özgür Özel'in bir açıklaması var. Diyor ki, biz diyor arkadaşlarımız tüzük çalışması yapıyor. Aynı zamanda diyor CHP'de de bizim bir biçimde hukuki olarak mücadelemiz devam edecek. Ben bu 44 milletvekili içerisinde tamamının da Kılıçdaroğlu taraftarı olduğu kanaatinde değilim. O zaman bu kalan CHP de bölünmüş durumda yani şu anda. Bir, Özgür Özel bıraktığı bakiye. Belki yarın öbür gün 5 tane geçti. 5 tane geçti. İşte furya devam ediyor şeklinde bir
0: belki
2: kampanyaya
0: bir de, parti kuracaklar.
2: Bir de kampanyaya dönüşebilir. Ya da onlar hukuki süreci başlatır. Orada CHP'nin içerisinde ilde ve ilçelerdeki delege seçimlerini bunlar kazanırsa biz buraya tekrar dönebiliriz hesabı. Şimdi siz tam ve net bir kopuş yapmadan kendiniz ikna olmadığınız şeye toplumu nasıl ikna edeceksiniz? Mesele bu. Tartışma bu. Türkiye'de yeni bir partinin siyaseten oluşabilmesi için bunun bir ana gövdeden kopup gerçekten değişebilmiş olması şartı var. Şimdi mesela Milli Görüş fikrinden AK Parti doğdu. Biz AK Parti'ye tüm unsurlarıyla Milli Görüş'ün tüm unsurlarını yansıtıyor diyebilir miyiz? 2002'deki kuruluş hikayesinde. Diyemeyiz. Tamam, büyük bir nüve vardır ama kendisi yeni bir parti oluşturduğu zaman farklı bir söylem

0: geliştirdi ve bunu ciddi anlamda bu değişime toplumu inandırdı.
1: Evet.
0: Şimdi bu inandırma meselesiyle ilgili, bu değişimin, yenilik meselesinin hitap ettiği kitle kim? CHP'liler. CHP'lileri bir yenilik veya değişime inandırdılar. Toplumun tamamını inandırma sürecinin daha yeni başladığını düşünüyorum ben. Bunun ne kadar başarılı olacağı, ne kadar olmayacağı konusu da hep bir müphem, bir muğlak durum. Sebebi de şu, ben Özgür Özel ve ekibinin gerçekten net bir şekilde CHP'den bir kopuş yaptığı veya kopuş gerçekleştirdiği kanaatinde de değilim. Yarın öbür gün parti içerisinde bir değişimde bu konuların tekrar pazarlık masasına gelmesi mümkün olabilir. Bir de şöyle bir durum var. Kılıçdaroğlu arınma bitmiştir. Ben bundan sonra aday olmayacağım dediği andan itibaren bu parti Kılıçdaroğlu'nun da işaret edeceği veya Kılıçdaroğlu'nun da onaylayacağı şu anda üçüncü yol dediğimiz bir grubun etkin biçimde siyasetine, CHP siyasetine dönüşebileceği bir durum olur. O zaman buradan kopma sahiki Kılıçdaroğlu'nun gelmesi ise bu sahik de ortadan kalktığı zaman
1: Ne olacak?
0: yeni bir düzlem ortaya çıkacak.
1: Yani mesela şöyle bir durumdan bahsediyorsunuz benim anladığım kadarıyla. Lütfen yanlış anladıysam siz de düzeltin. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki tamam ben şimdi kurultaya gidiyorum.
0: Arındım. Gitti.
1: Arındım. Kurultaya gidiyorum. Zaten kurultay takvimi işleyecek. İşte 2027'nin bahar aylarında biz kurultayı bekliyoruz. Kılıçdaroğlu dedi ki ben şey değil, genel başkan adayı değil. İçimizden bir genel
0: Kimi
1: başkan adayı
0: seçiyorsanız çıkıyor. Seçin.
1: Kimi seçerseniz seçin. Orada da üçüncü yolcuların adayı yani CHP içerisinde mevcut yönetime de Özgür Özel tarafına
0: Üçü
1: da...
0: Şu hassaslaştırmak için Oğuz Kağan Salıcı diyelim.
1: Aynen. Bir isim geldi genel başkan oldu. Şimdi Oğuz Kağan Salıcı genel başkan olduktan sonra bugün yeni partiye geçenlerin çoğunun geçme sebepleri neydi? CHP.
0: Saik. Saik ortadan kalkıyor. Saik ortadan kalktı mı iştahat değişir.
1: Ama şu da olabilir. Mesela Özgür Özel'i CHP bir daha almayabilir. Öyle değil mi ya genel başkan?
0: Tabii.
1: Sonuçta şey diye bir kardeşim ben seni almıyorum partiye.
0: Tekrar üyelik yani. Noktasında zaten şey mesela yeni partinin de üyelikle ilgili şeyi çok ilginç. CHP'nin aynısı. Başvuru yaptınız
1: aynısı.
0: Reddetti. Gerekçe
1: evet.
0: Gerekçe yoksa yok bitti.
1: Hocam kısaca şunu da değerlendirmek istiyorum ya. Her ikinizden de alayım. 37 geçiyor. Bu bölüm bitirmek için yaklaşık 3 dakikalık bir sürem var. Daha sonra Terörist Türkiye'ye geçeceğim. Şimdi bu paylaşılan fotoğraflarda mesela özellikle Özgür Özel'le alakalı paylaşılan fotoğraflarda biliyorsunuz CHP'de sürekli olarak kullanılan isimlerden bir tanesi rahmetli Bülent Ecevit. Yani Ecevit'in gömleğidir, Ecevit'in kasketidir sürekli olarak kullanılır. Anlaşılan o ki Özgür Özel de bunu çok fazla kullanacak. Kemal Kılıçdaroğlu da kullandı geçmişte. Şimdi ben şuna baktım.
0: Kopuşun mesela, tek başarılı ismi o diye.
1: Şöyle bir durum var ama iki tarafı ya kopuşlar birbirinden çok farklı. Tabii. Hani Bülent Ecevit'in CHP'den ayrılma süreciyle Özgür Özel'in ve beraberindekilerin ayrılma süreçleri, hikayeleri aynı değil. Mesela genel sekreterlik görevini yürütüyor Bülent Ecevit. 12 Mart mıhtırasının CHP içerisindeki ortanın sol hareketine karşı verildiğini söyleyerek partisinin askeri yönetimci oluşturulan yani darbecilerce oluşturulan hükümette katkıda bulunmasına karşı çıktı ve genel sekreterlikten istifa ediyor. Ne zaman? 21 Mart 1971 yani halkın darbeciler tarafından ezilmesine bir karşı dik duruş. Bülent Ecevit'in aslında bakarsanız CHP içerisindeki duruşu ve Bülent Ecevit'in vatandaşlar tarafından da desteklenmesinin daha sonrasındaki en büyük sebeplerinden bir tanesi bu zaten. Ya bu dik duruşu. Şimdi siz böyle bir hikayeden buradaki hikayeyi bağdaştırıp da bir başarı öyküsü yazabilir misiniz?
2: Şimdi o sadece görüntü. Şimdi
0: mesela CHP kapatılsaydı bu öykü olabilirdi.
1: Evet.
2: Bir de şimdi rahmetli Ecevit'in Ortanın Solu diye bir kitabı vardır.
1: Hı hı.
2: Bir de ben tavsiye ederim izleyicilerimize Demokratik Sol Parti'nin tüzüğünü ve Demokratik Sol Parti nedir diye kendi yazdığı bir doktrini var.
1: Hı hı.
2: Yani Demokratik Sol Parti döneminde. Şimdi alakası yok. Yani zaten rahmetli Ecevit yani hayatını kaybedene kadar onlar sosyal demokrat biz demokratik soluz diye yeni bir sol okuyuşu gerçekleştirmişti. Alakası yok. Yani o şöyle kasket giyerek herkes Ecevit olsaydı ben rahmetli dedem de Ecevit olurdu. Yani o işlerin üstünden çok geçti. Birincisi bu. İkincisi bir de köylü milletin efendisidir falan dediler. Ben hani şimdi Türkiye'nin %95'i kentlileşmiştir. Bugün köyler de kentli.
1: Artık çok farklı şeyler konuşuluyor yani, Türkiye'de.
2: Şimdi burada ne var biliyor musunuz Mustafa Bey? Jeremy Rifkin'in izleri var. Şimdi bir dönem Sayın Kılıçdaroğlu bir gürültülü patırtılı hatırlayalım.
0: Tabii.
2: Jeremy Rifkin'i getirdiler bunlar. Şeyi getirdiler bir tane yabancı.
0: Online bağlandılar.
2: Online bağlandı adam. Mesela karbon ayak izine şey yapıyor, yeşil ekonomiye selam duruyor, selam yolluyor. Bir de en benim çok dikkatimi çeken bir şey var. Eşit yurttaşlık diyor. Bu Dem Parti'nin zaten şeyi var. Yani bu eşit yurttaşlık dediği zaten anayasal eşit yurttaşlık söylemi var. Dem Parti'nin de ortaya koyduğu bir şey. Çok hızlı, çok acele. Ya yapalım da bir artık gidelim de ne olursa olsun. Burada şimdi bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye katılım töreninde yaptığı konuşmada arınma gerçekleştirirken Sayın Kılıçdaroğlu siyaseten arınmanın olduğunu söylüyor. Yani bunlar gittiler. Bu parti kuruldu. Şimdi bu parti başından sonuna kadar yani ilk görüntüsü Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan bir ekibin yeni yedek, yeni CHP diyememiş veya işte CHP'nin yani CH isimlerini kullanmak yani harflerini de kullanmak istememiş. Ne var? Yeni parti var.
1: Hocam şimdi senin bütün bu söylediklerini destekleyecek bir şey söyleyeceğim. Bugün kameraman arkadaşları çok gördüm. Kusura bakmasın çok fazla hareketliyim masada. Arkadaşlar ses biri. Bir getirelim mi ekranları? Ses biri. Neden diyeceksiniz? Çünkü o tabelada ne kadar yeninin ne kadar tabelada kaldığını göreceğiz. Evet. Bir açalım sesi.
3: Diyorsunuz ki inanmayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör demişsiniz. Nerede traktör?
4: Çarpıcı olsun diye. CHP'ye oy verene traktör bedava. Şimdi sosyal medyada
3: inanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör.
4: Aynen öyle. Martın başlığı öyle.
1: Şimdi ne diyor? Bu döneminde şöyle bir reklam filmi vardı. Hatırlatalım. Bu röportajdan kestik bu sesi. Bunun reklam filmi var. Reklam filminde şöyle bir ifade kullanılıyor. CHP'ye oy veren her seçmene bir traktör. Daha sonrasında da diyorlar ki ya siz böyle bir vaatte bulundunuz. Hani bu CHP'ye sonuçta oy veren isimler var. Hani ne oldu traktör? Diyor ki ya sansasyonel olsun diye biz böyle bir ifade kullandık. Cantürk hocam hemen sağında LED'de arkadaşlarım hazırladılar. Bak LED'e bir göz atar mısın? Hemen sağa arkanda hemen. Evet. Hemen orada. Bak orada bir traktör var. Şimdi Özgür Özel'in yeni parti kurulduktan sonra sosyal medya hesabı X üzerinde bir kapak fotoğrafı paylaştı. Mesela orada da yine traktör. Ya hala eski vaatlerle yeni bir şeyler yapmaya çalışılıyor. Ama artık Türkiye o Türkiye değil. İhtiyaçlar o ihtiyaçlar değil. Farklı hedefler, farklı beklentiler. Ama sizin vaat ettiğiniz şey hala traktör.
2: Şimdi şöyle, 2023 yılı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam traktör sayısı Türkiye'de 2.186.000'miş. 2024 başında açıklanan güncellemelerle 2.26 milyon civarında olduğu söyleniyor. Hı hı. Şeyden bakıyorum, trafik şeyinden. Şu anda Türkiye genelinde çiftçi kayıt sistemine göre çiftçi başına ortalama kaç traktör düşüyordur sizce?
1: Kaç?
2: Bir traktör düşüyor. Şu an çiftçinin traktöre ihtiyacı yok ki.
1: Ya değişti zaten artık, her şey değişti. Şimdi
2: bunu anlatmaya çalışıyorum işte.
1: Yani artık eskiden traktör şeydi. Mesela neydi? Bir camız. Bir traktör, bir manda bir traktör
2: şimdi,
1: değerindeydi.
2: TÜİK verisi, Tarım Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde 2023 yılı 2.363.000 kayıtlı çiftçi var. Trafiğe kayıtlı 2.321.253 adet de traktör bulunuyormuş. Ya bakın, bir siyasi parti böyle kurulmaz Mustafa Bey. Şimdi izah olmayanın mizahı olur. Yani çok da mizaha girmek istemiyorum. Yeni bir şeyler yaptılar da. Ya Z kuşağına yönelik hiçbir şey yok. Kentlere yönelik hiçbir şey yok.
1: Ya kentlerdeki yapay zekadan
2: hoş şimdi %45 ile her yeri kırıp geçirmişlerdi.
1: İnsanlar topraksız tarım arıyor.
2: Türkiye'nin %70'ini onlar yönetiyorlardı. Yerel yönetimler, işte Ankara bugün sel aldı. Yerel yönetimlere yönelik hiçbir şey yok.
1: Ankara'yı selaması ayrı bir mevzu.
2: Hayır.
1: Ankara,
2: sizin İstanbul, en yaralı hali tabii, şeyinizdir tabii, o da damarınıza bastım
1: bugün
2: da.
1: Bugün gerçekten şimdi Cüneyt hocam bugün Ankara'daydı bilir. Siz öğleden sonra Ankara'daydınız. Evet. Siz zaten her hafta geliyorsunuz hocam. Tabii siz de Ankara'dasınız yani. Buradan Kütahya'ya selamlar olsun. Evet. Transfer ettik hocamızı. Ya yıllardır çözülemeyen bir altyapı problemi. Yıllardır çözülemeyen, kangren olmuş bir süreci. Ya bir de diyorsunuz ki yeni ben bir şeyler vaat ediyorum. Yani yeni neyi vaat ediyorsun? Bu belediye başkanları zaten senin döneminde seçilen belediye başkanları. Bu belediye başkanlarının her birini sen getirdin, sen koydun. Ankara'da bugün hala yol çöktü ya. Asfalt çöktü. Başkentte asfalt çöktü. Hani Konya'da, tarlada, obruk i̇şte değil. Ankara'da cadde çöktü.
0: Belediye başkanlarını acaba almamasının sebebi bu mu? Bu da olabilir.
1: Hocam yani cadde
0: bunları
1: çöktü
0: alırsam
1: ya.
0: Bunlarla muhatap ya olacağım diye. Bunların bu
2: şimdi Türkiye'nin
0: bu eleştirilerle
2: Türkiye nüfusunun %95'i kentlerde yaşıyor. Kentlileşmiş yörelerde yaşıyor. O yüzden eğer siz çiftçiye yönelik bir şey söyleyebilirsiniz.

0: verecekseniz zaten çiftçi başına bir traktör düşüyormuş. Daha ne yapacaksınız ki? Kaç tane daha traktör vereceksiniz?
1: Evet.
0: Mesele traktör olsa zaten sorun çözülmüş.
1: Aynen.
0: Yani kaldı ki şunu da söyleyeyim. Hani tamam tartışılır. Çiftçinin sorunları o başka bir hikaye. Onu uzmanlar daha iyi bilir de. Türkiye'de şu an tarımsal üretim bakımından da hayvancılık dahil olmak üzere Türkiye zaten Avrupa'da ilk 3'te, ilk 5'te pek çok parametre.
1: Toprak Mahsulleri Ofisi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklama yaptı. Günde 370 bin ton hububat alıyoruz dedi. Türkiye'nin bu kışın bir ayda sattığı hububat miktarı
0: Şimdi
1: günde
0: işte
1: alıyoruz.
0: onu anlatmak istiyorum. Şimdi buradan baktığınızda artık hani çiftçinin meselesi kalmamıştır demiyorum. İlla ki vardır.
1: Vardır tabii.
0: Onu uzmanlar bilir, çözer. Onlar ayrıca konuşulur. Ama şunu anlatmak istiyorum. Şimdi Türkiye'nin işte yani bir siyasi partiyi, yeni bir parti kıracak geçireceğiz. %35 aldık, %40 aldık. Kimileri diyor %70. Bir tane arkadaşım dedi bak dedi %70 de geliyoruz falan. Yeni partili. Gönül verenlerden. Ben dedim ki o zaman dedim siz 2023'ten bu yana dedim yatmışsınız. Yani bari %71 olur da %1 o zaman da %70 de geliyordunuz siz dedim. İnsan dedim %1 oy arttırır. Bu kadar da stabil olmaz. Yani demek istediğim şu. İşte izah olmayanın mizahı oluyor Mustafa Bey. Alelacele sırf hazırlamış olmak için oradan alalım, buradan alalım. Biraz da şeyin kokusu var parti programında. Şeydeki İngiliz başbakanı vardı ya. Blair, yeni sol, üçüncü yol. Ha biraz da onun şeyleri var. Yani bir dönem Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin olduğu dönemlerde Türkiye'de Sosyal Demokrasi Okulu vardı. Onun kitapları hala vardır bende. Öyle güzel o dönemlerde bu İSKİ skandalı çıkana kadar öyle güzel doktrin üretiyordu ki o. Bari onu bulun da arşivlerde vardır CHP'nin şeylerinde.
1: Evet.
0: Oradan bir şeyler çıkarmaya çalışın. O da yapılmamış. İşte bir haftada yapalım derseniz bu kadar oluyor.
1: Anca bu kadar oluyor. Şimdi buna bir virgül koyalım. Daha çok konuşuruz. Terörsüz Türkiye süreci Cüneyt Hocam'ın tam konusu. Niye? Çok uzun süredir aslına bakarsanız takip ettiğimiz ama konuşmadığımız bir konuydu. Bu hafta çerçeve yasanın meclise sunulması bekleniyor hocam. Vardır kesin duyumlarınız.
2: Buyurun. Yani duyumlar, yüksek tahminler var. Öyle diyelim. Yani bu konuda dört tane temel durum var. Birincisi bir mekanizma oluşturulacak. Yani bir takip mekanizması. Bunun başkanı da Sayın Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı da olabilir bu. Başka bir isim de olabilir ama bunun içerisinde MIT'in ve diğer güvenlik birimlerinin olduğu bir takip ve tescil dediğimiz, tespit komisyonu dediğimiz bir komisyon olacak. Silah bırakmayı ve silah bırakanın gerçekten bırakıp bırakmadığını idari yolla tescil edecek. Sanırım MGK'nın da bu konuyla ilgili bir tavsiye kararı alması gündeme gelebilir. Bu da düzenlemenin içerisinde. Denetimli serbestlik, özel bir denetimli serbestlik gelecek. 4 veya 7 yıl gibi olabilir bu. Kanun süreli bir kanun olacak. Yani 2 yıl veya 3 yıl içerisinde sürenin uzatılmasına Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verebilecek. Bu konuyla ilgili bir başvuru olmadan sistem harekete geçmeyecek. Yani bir terörist kendisi gelip ben silah bıraktım ve bu yasadan yararlanmak istiyorum derse onunla ilgili dosyalar açılacak, toplanacak ve onun suçlarına bakılacak. Suçun mahiyetine göre ayrım olacak. Kendisi üye ise, örgüt üyesi ise ayrı. Örgüt üyesi olup örgütün suçlarına karışmamışsa ayrı. Örgüt üyesi olmakla beraber adam öldürme veya cinsel suçlara bulaşmışsa belki kanun kapsamı dışında kalma ihtimali de söz konusu olabilir. Bir de şöyle bir durum var. Silah bırakmanın hukuki durumunu biz ilk kez bu yasada göreceğiz. Yani bir silah bırakma durumu nasıl gerçekleşecek veya bunu nasıl tescil edileceğine ilişkin bir mekanizmada oluşturulmuş olduğunu göreceğiz. Bu yasanın belirli bir süre olmasını da şöyle anlamak gerekiyor. Sınırsız, her zaman bir hak tesis etmeyecek. İki tane konu vardı. Demin işte Abdullah Öcalan'la ilgili bir talebi, bir de örgüt yöneticileriyle ilgili bir talep. Belki onun bu yasada gündeme gelmesi mümkün olmayabilir. Bir de şöyle durumu değerlendirmek gerekiyor. Terörsüz Türkiye sürecinin yasası değil bu. Terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılan ilk yasa. Belki daha sonra buna benzer veya bu kanuna ek yapılmak suretiyle alanın genişletildiği düzenlemeler olabilir. Günün sonunda da bu sürecin, terörsüz Türkiye sürecinin geleceği nokta anayasa değişikliği. Çünkü temel amacı bizim bu komisyon raporlarından da gördüğümüz Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerin bir biçimde tesis edilmesi. Bu konu sadece silah bırakmayla ilgili olacak. Örgüt üyeliğini bitirmenin başka unsurların noktasında da değerlendirmeler olabilir. Son olarak da mağdurlarla ilgili özel bir

0: düzenleme gündeme gelecek. Mağdurların hak ve hukuku korunacak ve onların yasa yollarına başvurmalarının önünde bir engel olmayacak. HSK muhtemelen Ankara'da bir ağır ceza mahkemesini görevlendirecek ve o ağır ceza mahkemesi, ya yeni bir ağır ceza mahkemesi ihdas edilecek bu konuyla ilgili. O ağır ceza mahkemesi bu konuyla ilgili gelen tüm davalarla inceleyecek ve kişiyle ilgili bir infaz süreci belirleyecek. Kişilerin belirli bir süre infaz, cezayı infaz edip dışarı çıkma ihtimalleri de gündeme gelebilir. Ama detaylar pazartesi. Ben Sayın Numan Kurtulmuş'un yaptığı bu çalışmanın ileride anayasa çalışması için de önemli bir altlık olduğu kanaatindeyim. 50 dakika konuşma yaptı. Görüşmeler 50 dakika sürdü. Bu taslağın aslında bitmiş olduğu, partilerin bilgilendirildiği anlamına gelir.
1: Bu meclisteki yasama sürecinde bir değişiklik, farklılık yok.
0: Bu bunda olacak ama.
1: Yani şöyle mi? Şimdi normal.
0: Burada amaç şu, ortak mutabakat metni. Dolayısıyla arada bir ihtilaf olmadığı için komisyondan da bir günde geçmesi veya hızlı bir şekilde geçmesi, genel kurulda da hızlı bir şekilde geçmesi zaten amaç o. Amaç bu konunun tartışılmadan geçmesi. Olumlu veya olumsuz. Şöyle, şu olmamalıydı değil, şu eklenmeliydi de cümlesinin de olmaması.
1: Anladım.
0: Ben Sayın Numan Kurtulmuş'un bu çabasının anayasa bağlamında da önemli olduğunu düşünüyorum. Yarın öbür gün bu pratik bizi yeni anayasa gündeminde meclis başkanının bu performansının günün sonunda bu sürece de etki edeceğini, teröristlik Türkiye'nin de son halkasının anayasa olduğunun altını çizmek istiyorum.
1: Yani şöyle diyorsunuz, şeklen bir komisyon süreci olacak.
0: Tabii.
1: Komisyona gidecek ama tartışılmadan komisyondan geçecek. İstenilen o.
0: Aynen öyle.
1: Daha sonrasında genel kurula gelecek. Genel kurulda da ivedilikle kabul edilip resmi gazeteye
0: yani gidecek. Komisyona katılmayan İYİ Parti'nin de ziyaret edilmesini bu minvalde değerlendirmek lazım.
1: Çok teşekkür ederiz. Star Gazetesi yazarı, hukukçu, avukat Sayın Cüneyt Altıparmak efendim, yorumlarınıza değer kattığınız programımıza. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türkçener efendim, çok teşekkür ederiz. Ben kırmadığınız da Kütahyalardan kalktınız buraya kadar geldiniz ama dediğim gibi biz sizi yarı Ankaralı yaptık artık.
2: Teşekkür ederim.
1: Doğrusu neyi noktalıyoruz mutlu akşamlar.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te. İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'ye hoş geldiniz. Efendim, değerli bir konuğumla çok kapsamlı bir mesele üzerine yazılmış, kapsamlı bir literatüre katkı sunan 4 ciltlik önemli bir eser hakkında konuşacağız. En başta yardımınıza her zamanki gibi ihtiyacım olduğunu yineleyeyim ve müsaadenizle döneyim misafirime. Konuğumuz Hitit Üniversitesi öğretim üyesi Erhan Kabakçı, ama özür diliyorum, Ersin Kabakçı hocam, düzeltiyorum hemen. Sakınılan göze çöp batarmış. Çünkü ben o kadar hassas bir çalışmayla ilgili bir gayret içindeyim ki, çünkü Batı literatüründe İslam araştırmaları 4 ciltlik katkı sunanın çok sayıda olduğu önemli bir çalışma bu. Siz de birkaç editörle birlikte bu alanda çalıştınız ve ortaya çıkan eseri bugün bize anlatacaksınız. Aman ha, ne kadar dikkatli derken ben hoş buldum dedim hemen. Siz de hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Zeynep Hanım, çok teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Çok iyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Çok şükür iyiyim, ama iyi misinizi şu anlamda da soruyorum. Şu an, şu gün, burada nasılsınızın ötesinde başlığı kendisini söylüyor. Batı literatüründe İslam araştırmaları. Hem parçaladığımızda hem bütün olarak cümleyi aldığımızda ne kadar ciddi bir işe girişildiğini anlıyoruz burada. Ortaya çıkmış olması, bir şeyin geride ciddi bir emeği barındıran böyle bir şeyin ortaya çıkmış olması bir kere heyecanı katlayan bir şey mi, yoksa oh be çok şükür elhamdülillah istediğimiz gibi de oldu diyebildiğiniz bir yerden mi bakıyorsunuz şimdi şu üst üste koyduğumuz 4 cilde baktığınız vakit?
1: Aslında ikisi de. Burada belki de bu sorduğunuz ilk soruyla ilişkili olarak bir hakkın teslimini ifade ederek başlamak istiyorum ben. Çünkü burada ben toplamda 80 civarında araştırmacımızın katkı sunduğu bir çalışmanın 4 editöründen bir tanesi olarak bulunuyorum. Bu bağlamda diğer editör arkadaşlarım, onlar olmasaydı bu çalışmayı ben tek başıma yapamazdım. Onların isimlerini zikretmek isterim.
0: Lütfen.
1: Araştırma görevlisi Doktor Necmettin Salih Ekiz, araştırma görevlisi Feyza Çelik ve doktora öğrencisi Zeynep Şüheda Başaran olmak üzere 4 arkadaş. Böyle bir projeye başlama kararı aldıktan sonra bir online platformda grup oluşturmuşuz. Bu çalışma bittiğinde baktık tam 3 sene geçmişti üzerinden.
0: Onu soracaktım, yani ne zaman, hangi tarihte bir araya geldiniz ilkin? Yani zihinde oluşmasını da merak ediyorum hocam.
1: Evet.
0: Bu neyin peşindeydiniz, neyin ortaya çıkması gerekiyordu?
1: Aslında biz 4 editör olarak da Batı literatüründeki İslam araştırmalarıyla belli açılardan ilgiliyiz. Benim yüksek lisans ve doktora çalışmam Batı literatüründe Kur'an araştırmalarıyla ilgili. Necmettin Salih Ekiz kardeşim yine aynı şekilde Alman oryantalizmi çalıştı. Ve yenilerde doktorasını bitirdi. Yine Batı literatüründe tefsir araştırmalarıyla ilişkili nitelikli bir tez ortaya koydu. Feyza Çelik, araştırma görevlisi Feyza Çelik yine Batı literatüründe Kur'an araştırmalarıyla ilgili çalışmakta. Zeynep Şüheda Başaran da İslam tarihi ve sanatları alanında yine Batı tecrübesi olan, uzun yıllar Batı'da bulunmuş olan bir arkadaşımız. Dolayısıyla hali hazırda kendi branşımız özelinde de olsa biz Batı literatürüyle ilgili idik. Fakat diğer taraftan şunu net bir şekilde görüyorduk. Ciddi bir literatür ortaya çıkmış durumda. Devasa bir literatür var ve bu literatür artık Batı'da eskiden olduğu gibi salt savunmacı bir refleksle ya da pejoratif ifadelerle ve sadece İslam, Hazreti Muhammed ya da Kur'an gibi üst başlıklarda değil, çok en spesifik alanlarda. Bugün bizim ilahiyat disiplinlerimizin her birine dair en spesifik alanlarda yani ürünlerin
0: hadis, fıkıh ve bunların altlarına doğru
1: kesinlikle
0: inerek.
1: Dini musikiye kadar uzanacak şekilde çeşitli türlerde tezler, projeler, makaleler yayımlandığını görüyor idik. Ve bu bağlamda literatüre baktığımızda da literatürün Türk Akademiyası bağlamında söylüyorum. Açıkçası kayda değer çalışmalar bulunmakla birlikte sınırlılığını fark ediyor idik. Ve bu anlamda birileri inisiyatif almalıydı ve biz belki de biraz da fazla cesaretle bunu kendimizde bulduk. Bu işe başladık, besmele çektik. 75 yazarımıza ulaştık. 75 yazarımızla birebir görüştük ve doktora öğrencilerimizden profesör hocalarımıza kadar tamamına meramımızı anlattık. Ve neticede hemen bütün hocalarımız yapmaya çalıştığımız bu çalışmanın, hedeflediğimiz bu çalışmanın gayet makul olduğunu ve katkı sunabileceklerini söylediler. Kimdi hocalarımız? Her birisi mutlaka Batı'da bir proje kapsamında ya araştırmalarda bulunmuş kendi spesifik disipliniyle ilgili yahut projelerde bulunmuş yahut bu alanda lisansüstü tezler yazmış, kitaplar ortaya koymuş hocalarımızdan oluşmaktaydı. Dolayısıyla affedersiniz bu anlamda diğer 3 arkadaşıma, ben editör arkadaşıma teşekkür ederken yaklaşık 80 civarındaki tüm bu yazar kitap bölümü yazarı hocalarıma da evet, hassaten teşekkür ediyorum. Onlar olduğu için ve kabul ettikleri için bugün bu çalışmayı konuşabiliyoruz.
0: Hocam bu çalışmanın bir Batı literatüründe İslam araştırmalarının Türkçe literatüre ve araştırmalara katkısı çok önemli. Buna tekrar döneceğiz. Bunu hem bizdeki yapının ortaya koyduğu eserleri

ne olduğu bakımından dönelim isterim. Hem de aynı zamanda tırnak içine alalım burada. Batı literatüründe İslam araştırmaları neden var? İlgi duyulmasının sebebi ne? Tanıma mı, anlama mı? Geçmişle bir mukayeseyi küçücük yaptınız. Geçmişte olduğu gibi

0: projenin sorumluluğunu üstlenmiş bir editör olarak sizin de çalışma alanınız olduğu için aynı zamanda az önce söylemiş olduğunuz gibi özel çalışma alanınız tefsir. Hı hı. Konuklarıma şunu sormayı seviyorum. Her iş, her meslek, her ilgi alanı mutlaka özel bir ilgiyle seçildiğinde çok daha verimli olur ama sanatçılar ve akademisyenler için hep bunun daha da fazla bunu gerektirdiğini düşünürüm. Yani içten gelen tabii bir merak, böyle doyumsuz bir iştah olmadan ilimde bir şey edinebilmek biraz zor gibi geliyor. Tefsirle aranızda bağ kuran belli bir şey var mı? İlahiyat eğitimi içinde özellikle bu alana yönelmenizi mümkün kılan şey, yani alan mı sizi seçti, siz mi alanı seçtiniz, tavsiyeye mi uydunuz, bir hocanız mı gel dedi size, hı hı. Ne oldu orada?
1: Benim hikayem aslında biraz ilginç. Çünkü ben 2008 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı, Konya Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Dolayısıyla İngilizce öğretmeni olarak başladım ben mesleğime. Fakat İngilizce öğretmeni olarak başladıktan bir yıl sonra da yaklaşık olarak eş zamanlı olarak ilahiyata duyduğum ilgi nedeniyle Hitit Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladım. Tabii Hitit Üniversitesi'nde yüksek lisansa başlayınca hocalarım haklı olarak tabii alan dışı başvuruyorsunuz. Evet. Ve sizin sorduğunuz soru karşınıza geliyor. İngilizce öğretmeni olarak ilahiyat alanı neden sorusu.
0: Yani lisanstaki
1: sorusu.
0: Oluşturması gereken altyapı henüz oluşmamışken en azından dışarıdan sorgulayan açısından.
1: Kesinlikle.
0: Neden bu tercih?
1: Bu haklı bir soruydu. Alan dışı olarak ilgimin olduğunu söylediğimde ve İngilizce öğretmeni olduğumu söylediğimde İngilizce olarak yani dil becerimin yeterli seviyede olduğunu fark edince hocalarım beni sağ olsunlar oryantalizm üst başlığı altındaki yani batıdaki Kur'an araştırmaları üzerine beni yönlendirdiler ve ben yüksek lisans tezimi önemli oryantalistlerden William Montgomery Watt'ın Vahiy ve Kur'an Algısı başlığıyla yazdım. 2013'te tamamladım. Daha sonra alanı daha çok sevdim. Bir de tabii dil biliyor olmamın da tabii burada olumlu
0: büyük avantajı,
1: çok büyük
0: kaynaklara,
1: avantajı oldu.
0: Birinci kaynağa doğrudan
1: birinci kaynaklara vukufiyet. Aynı zamanda yüksek lisans tez sürecinde batıdaki çeşitli önemli araştırmacılarla da birebir yazışma, görüşme fırsatı da bulunca doktora sürecine yönlendirdi beni bu süreç. Motive etti. Ve doktora tez çalışmamı da 2019'un sonunda yine Batı literatüründe Kur'an metnine yaklaşımlar, metin bütünlüğü arayışları başlığıyla tamamladım. O arada da tabii tez bitimine bir sene kala gibi ben öğretmenliği bıraktım ve radikal sayılabilecek bir kararla araştırma görevlisi olarak Hitit Üniversitesi'nde, İlahiyat Fakültesi'nde göreve başladım. Ve yaklaşık 8 yıldır da burada devam ediyorum çalışmaya. Yine bu bağlamda 2 yıl önce de TÜBİTAK Postdoc projesi kapsamında da Indiana'da 1 yıllık bir yine batıdaki Kur'an araştırmaları bağlamında bir yurt dışı deneyimim oldu. Bu şekilde devam ediyoruz.
0: Hocam şimdi İngilizce öğretmeni olabilecekken ilginizi çeken ilahiyat konularına yönelerek yüksek lisansınızı yapmaya yönelmiş olabilirsiniz. Yüksek lisans da bir yüksek lisans olarak kalabilirdi. Hı hı. Yani İngilizce öğretmeni ama yüksek lisans da var. Olabilir. Çünkü akademinin renkliliği de söz konusu aynı zamanda. İçine girdikten sonra yani nihai bir yol gibi değil, devşirilecek değer ve kaynak bakımından değerlendirilebilecek bir şey de olabilir. Fakat siz ana mecra olarak, yol olarak seçmeye yönelmişsiniz. Bu ilginç geliyor her şeye rağmen bana. Baştan ilginizi çekmiş olsa da içine girdikten sonra bir İngilizceyi çok iyi bilmek bir avantaj sağlamış olabilir ama verinin kendisi o kadar ilginizi çekmeyebilirdi. Orada belli ki sizi heyecanlandıran, yani buldukça heyecanlandıran bir takım şeyler olmuş. Heyecanlandıran şey o literatürdeki Kur'an-ı Kerim'e yaklaşım mıydı? Kişilerin çalışma disiplinleri miydi? Ne buldunuz da ben bu alanda devam edeceğim dediniz? Orası ilginç çünkü bu sadece dili bilmekle de tatmin olabileceğim bir cevap değil aslında.
1: Mutlaka. Fakat tabii dışarıdan dahil olduğunuzda ilahiyat alanına bir şey yapabiliyor olmak meselesi önemli ya. Yeni bir alana gelmişsiniz. Hani iş doyumu tırnak içerisinde de önemli. Ve benim bir önceki mesleğim yeni mesleğime çok ciddi katkı sunuyor. Bir kere bunun hazzını alıyorsunuz. Yani alana katkı sunduğunuzu gördüğünüzde mutlu oluyorsunuz. Bu çok önemli idi benim için. Diğer taraftan da gayrimüslim

0: Müslümanların Kur'an araştırmalarına yönelik ilgisi, çok farklı perspektiflerden aklımıza gelmeyen soruları yöneltiyor olmaları, ki ben kendim de sorgulamacı bir yapım vardır, soru sorarım. Belki bazı soruları biz içimizden sorarız. O içimizden sorduğumuz soruları Batı literatüründe açıktan sorulduğunu fark ettim ve hangi bakış açıları ortaya çıkıyor? Ne tür cevaplar veriliyor İslam hakkında, Hazreti Peygamber hakkında, Kur'an hakkında şeklinde? Dolayısıyla ilgimi çeken bir alan oldu ve doktora çalışmamı da yine son dönemlerde Batı'da çok önemli, Kur'an araştırmaları bağlamında önemli bir konu olan 1980 yılına kadar Batılı gayrimüslimlerin Kur'an'ın dağınık bir metin yapısına sahip olduğu yönündeki hakim tezin, 80'lerden sonra Kur'an'ın bütüncül, simetrik, insicamlı bir yapıya sahip olduğu şeklindeki bir kontra teze dönüşmesi meselesini kendime konu edindim ve doktora da ben bu meseleyi çalıştım. Kur'an'ın bütüncül olduğunu iddia edenler arasında sadece Müslüman Batılı araştırmacılar yoktu. Gayrimüslim araştırmacılar da vardı ve bu önemliydi. Yani gayrimüslim araştırmacılar neden Kur'an'ın bütüncül bir yapıya, insicamlı bir metne sahip olduğunu ispat etmeye çalışıyorlar, neden bunu yapıyorlar şeklinde tezimi bu temelde 2019'un sonuna doğru tamamlamış oldum.
1: Şimdi şöyle bir şey var. İtiraf etmek gerekirse biz bazı meselelere, güncel meseleler olabilir veya zihnimizi kurcalayan daha kadim meseleler de olabilir ama etraftaki bilgi kırıntılarına dönüp bakıyoruz ve bunun haklı sebepleri de olabiliyor aynı zamanda. Yargı ya da ön yargı geliştirecek sebeplere de sahip olabiliyoruz. Akla ilk gelebilecek şeylerden bir tanesi de izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin de aklına gelebilir diye tahmin ediyorum. Biz ilim konusunda kafası gönlü açık insanlar olarak kalmaya çalışıyoruz. Çünkü bize bu dini tebliğ eden peygamberimizin bize bir çağrısı var. İlimle nasıl bir ilişki kuracağımıza dair bize söylediği sözler var. Bu sebeple biz hani coğrafyayı veya tarihi bölerek, parçalayarak değil, neredeyse hakikat onun peşine koşma konusunda bir gayrete sahip olmaya çalışıyoruz. Bu çağrıdan kopmamaya çalışıyoruz. Fakat tarihi tecrübeler aynı zamanda bir takım şeylere karşı bizi biraz daha dikkatli olma mecburiyetine itiyor. Biraz daha şüpheci olma mecburiyetine itiyor. Sizin üzerine çalıştığınız oryantalizm konusu başlı başına bu konuda bir tedbir ve temkin sebebi aynı zamanda. Ve bir savunma mekanizması geliştiriyor. Bütün bunları hesaba katarak ve kenarda tutarak şunu sormak istiyorum. Gerçekten batıdan doğuya doğru İslam dinini anlamaya dönük, özellikle de kendi alanınız içinden soruyorum ama genel anlamda İslam ilimlerine yönelik merakın kökeninde ne var ve hangi yıllardan itibaren böyle bir ilgi var? Bu ne zaman orası için bir araştırma ve ilgi sahası oluyor?
0: Bu çok önemli bir soru. Biz bu sorunun cevabını birinci cildin giriş kısmında editör kurulu olarak ana hatlarıyla vermeye çalıştık. Üç ana başlıkta ele aldık meseleyi. Birinci başlığımız reddiyelerden aydınlanmaya. Yani Hicri 2. asırdan itibaren fetihlerin, İslam fetihlerinin geniş coğrafyalara yayılmaya başlaması süreci var. Ve burada özellikle Doğu Hristiyanlarının Hristiyanlığı muhafaza etme amacıyla polemikçi ve reddiyeci bir dille İslam karşıtı söylem ve ortaya koydukları literatür söz konusu. Ana hatlarıyla baktığımızda
1: yani karşısında pozisyon alabilmek için önce onu tanımak istiyor ve o yüzden yöneliyor o alana.
0: Tanımak ya da en azından taraftar kaybetmemek, müntesip kaybetmemek anlamıyla. Aslında bu savunmacı refleks. Yani savunmacı refleks belki az sonra gelir, şimdi bizde var artık. Son iki asırdır da bizde var. Ben diyorum ki savunmacı refleks makul ve sağlıklı bilgi üretmemizin önünde engel olabilir. Muhalefet psikolojisi isabetli yorumlar yapmanın önünde engel teşkil edebilir. Yenilgi hissi ya da farkındalığı doğru kararlar almamıza engel teşkil edebilir. Erken dönemde bu Doğu Hristiyanları nezdinde ortaya çıktı. Tırnak içinde büyüyen, hızla yükselen bir güç vardı ve buna karşı bir refleksle ne yapılması gerekiyordu? Kötülenmesi, temelsiz

0: İngilizce de olsa önemli değil. Bir şekilde yazarak yani gerekirse üretme anlamında, kurgusal anlamında söylüyorum. İslam bir karşı, bir düşman olarak görüldü. Ve Hazreti Peygamber hakkında da çok olumsuz nitelemelerle. Aydınlanmaya kadar büyük oranda bunun devam ettiğini söyleyebiliriz. Hiç gelişme yok diyemeyiz. Ama düşünün 12. asırda ilk Kur'an tercümesi Latince'ye yapılıyor. 12. asır. Ki bu tercümenin de Latincesi, yani Türkçesine baktığımızda tercümenin başlığı sahte peygamber Muhammed'in yasası şeklinde tercüme ediliyor. Ve
1: kendi isimlendirmesini inancına göre yapmış inancına, yani.
0: Ve niçin o tercümenin yapıldığı başlığından belli.
1: Belli, evet.
0: Ve içeriği hakkında bile bir şey söylüyor henüz daha başlığından. Nitekim içeriği daha sonraki yıllarda bizzat Batılılar tarafından bile eleştirilecek. Fakat ilginç olan 12. asra kadar tercüme bile yapılmamışken Kur'an'ın tercümesi, o bozuk, problemli tercüme 4-5 asır kadar daha bir de etkisini referans sürdürüyor. Metni halinde devam ediyor, etkisini sürdürüyor. Ta ki işte 16-17. asır noktasına,
1: Batı'nın aydınlanma
0: sürecine gelinceye kadar. Orada bir kıpırdanma oluyor. Belirli isimler İslam'ı ve Kur'an'ı daha daha rasyonel bir din olarak konumlandırma gibi ilginç bir pozisyona giriyorlar, ama buradaki kaygı da yine İslam'ı doğru anlamak değil, kilise karşısında İslam'ı bir tür koz olarak tırnak içerisinde kullanmak maksadıyla, yani İslam'ı doğru anlama, Kur'an'ı birincil kaynaklar üzerinden anlama şeklinde bir kaygı hala tam olarak oturmuş değil. İşin daha ilginç olan tarafı ise aydınlanma sonrasında nihayet 19. yüzyıl, oryantalizmin kurumsallaştığı yüzyıl dediğimiz, artık kurumlarıyla, enstitüleriyle, okullarıyla var olmaya başladığı o dönemde ise aydınlanmanın verdiği o nesnel bilgi üretme vesaire gibi vizyon, Edward Said de daha sonra ifadesini bulacak olan doğunun büsbütün tanımlanması, biçimlenmesi, tahakküm altına alınması şeklinde Batı'nın doğuya dönük bir tahakküm sürecine evriliyor.
1: Çok enteresan. Aydınlanma süreci aslında Batı dünyasının kendi içindeki zihinsel ve hayat kavgasını vermeye devam ederken, bir taraftan inanç bağlamında belki ve tarihsel bağlar yönüyle de birbirlerine karşıtlıklarını ya da beraberliklerini görebilmek için daha gerçekçi bir arayış iken, evet, ne olursa olsun. Ama 19. yüzyıla doğru bunun sistematik hale geldikten sonra bir coğrafyaya, bir inanca, bir bölge insanına, bir insan türüne, hatta onun zihnindeki kodlama, tanımlama, çerçeve içine alma, bu nasıl açıklanabilir? Yani hani ilerlemecilikse 16. 17. yüzyıldan sonra biraz daha iyi bir noktaya gelmesi, gelişmesi gerekmez miydi? Neden katılaşıyor 19. yüzyılda?
0: Kendi dünyasında aslında Batı, bahsettiğiniz anlamda o aydınlanma ve sonrası perspektif kazanımlarını muhafaza edip kendisini geliştirmeye ve dönüştürmeye çalışırken, İslam ne yazık ki kadim bir düşman olarak varlığını sürdürmektedir. Dolayısıyla ve uzun yıllar boyunca da, Orta Çağ boyunca da,
1: zaten altyapı tabii ki buna çok müsait. Literatürün ortaya doğuşu da
0: tabii
1: buna
0: ki
1: sebep.
0: Kesinlikle. Yani burada Batı Haçlı Seferleriyle, bir takım daha sonra Mısır'ın alınmasıyla vesaire gibi süreçlerde alabildiği kadar, veya Endülüs tecrübesi üzerinden de yine Batı alma konusunda, yani Müslümanlardan bilim alma, felsefe alma noktasında geri durmamıştır. Ancak zihninde sürekli bir düşman olarak, bir gün alt edilmesi gereken bir düşman olarak İslam hep var ola geldiği için, şartlar uygun hale geldiğinde de bahsettiğimiz anlamda doğuyu bütün olarak aslında tahakküm altına alma ve dolayısıyla da İslam da bundan nasibini almış oluyor.
1: Bu külliyat içinde o başlangıç noktasına işaret ettiniz, ama ağırlıklı olarak diye tarif edebileceğiniz bir dönem var mı? Yoksa hepsiyle kendi değerlerine matuf olarak yeterince ilgilenildi mi? Yani hani Orta Çağ dönemi mi idi buradaki daha fazla ilgilenilen alan ya da aydınlanma mı ya da ondan sonraki oryantalizm dönemi mi veya günümüz mü? Buradaki dengeyi nasıl kurdunuz ve oluşturdunuz? Çünkü birbirinden çok farklı ihtiyaç ve amaçlarla yönelindiğini de düşünebiliriz. Yani tek bir sepette toplayamıyoruz Batı literatüründeki İslam araştırmalarını anlayabildiğim kadarıyla.
0: Yani zamansal olarak ayırmak zorundayız. Özellikle oryantalizmin kurumsallaştığı 19. yüzyıldan sonra çok daha nitelikli çalışmalar ortaya konulduğunu, kürsülerin, üniversitede bölümlerin, pek çok öncü ismin, başta Fransız ve Alman şarkiyatçılığını saymalıyız. Oradaki öncü isimler ve onların talebelerinin ortaya çıkmasıyla birlikte tabii önemli bir alan, çalışma alanı ortaya çıkıyor ve daha spesifik çalışma alanları burada ortaya çıkıyor. Yani Hazreti Peygamber üzerine, İslam üzerine ya da Kur'an üzerine o üst başlıklar değil, çok daha spesifik başlıklarda çalışmalar ortaya çıkmaya başlıyor. Aslında bu süreç içerisinde büsbütün İslam'ı öteki olarak görme şeklinde bir literatür yani tamamen pejoratif olduğunu söyleyemeyiz. Bu noktada çok ciddi inisiyatif alan araştırmacılar da biz biliyoruz. Yani 1734'te ilk İngilizce Kur'an çevirisini yapan George Sale, İngiliz, gayet nitelikli sayılabilecek bir Kur'an tercümesi mesela ortaya koyuyor. Fakat dönemi itibariyle kendini ifade etme, anlatma zorluğu yaşayacağını bildiği için o kötü sayılmayacak, nitelikli kabul edilebilecek dönemi itibariyle ve bir gayrimüslim tarafından yapılması itibariyle bakıldığında tercümesinin önüne uzun bir giriş yazarak aslında ne yapmak istediği veya ne yapmak istemediği şeklinde kendini kendi ortamına anlatmak zorunda olduğu dönemlerden geçiyor. Bu 1950'lere kadar ya da İkinci Savaş'a kadar biraz bu şekilde devam ediyor süreç. Burada Alman şarkiyatçılığı, Fransız şarkiyatçılığı başta olmak üzere tabii ki önemli isimler belirli disiplinleri önceliyor. Mesela İknaz Gozziher hadis alanına yoğunlaşıyor. Yine Nöldeke, Theodor Nöldeke gibi önemli isimler Kur'an ve Kur'an tarihi alanında yoğunlaşıyor. Joseph Schacht gibi isimler İslam hukuku alanında yoğunlaşıyor. Dolayısıyla dikkat ederseniz ilahiyat disiplinleri daha spesifik başlıklarda ele alınmaya başlanıyor. 50'lerden ya da 2. Savaş'tan sonra hegemonya demeyelim ona, Batı üzerinden o devam eden bu tartışmalarda yön ya da mekan artık Amerika'ya taşınıyor. Ve Amerika'ya taşınmasıyla birlikte aslında çok seslilik, biraz daha karşı tarafın ya da öteki olarak görülenlerin daha tanınması.
1: Kıta Avrupa'sı kadar sert hatlara sahip olmayan bir yer
0: olmayan,
1: Amerika bu anlamda.
0: Kesinlikle
1: tabii.
0: Ve dini bağlamda da özellikle 1960'larda 2. Vatikan Konsili ve bu 2. Vatikan Konsili'ndeki kapsayıcılık, diğer dinlerin de tırnak içinde tanınması vesaire gibi perspektifleri de burada belki dahil etmeliyiz. Hatta o kadar ki bu perspektifin ürünü olarak daha sonra bazı Hristiyan araştırmacılar Kur'an'ın çoğulcu bir perspektife sahip olduğunu, Hristiyanlar yani ehli kitabı da cennete davet eden, hatta cenneti teklif eden onlara, yani ehli kitabın da Yahudi ve Hristiyanların da cennete gireceğini ispat etmeye çalışılan bir metne dönüşüyor. O kapsayıcı perspektifi yani metni kendi perspektiflerine göre konuşturmanın bir örneği olarak bunu söylüyorum, ilginç olması bakımından. Dolayısıyla burada bir de şöyle bir şey oldu. Sadece metin merkezli, yani Kur'an üzerine ya da kadim İslam literatürü üzerine çalışmaların yanı sıra area studies dediğimiz Amerika ile birlikte alan çalışmaları. Dolayısıyla metin merkezli değil, toplum merkezli araştırmalar ve bu bağlamda yeni sorulsanlar, göç, diğerlerini siz söyleyin. Yani yeni problem alanlarının İslam toplumunda ve diğer toplumlarda tanınması ve toplumsal çözümleme, bu anlamda sosyoloji, antropoloji ve diğer disiplinlerle birlikte daha interdisipliner bir okuma diğer toplumları öne çıkmış olduğunu söyleyebiliriz.
1: Bütün bu araştırmaların ortaya koyduğu bir şey var aslında. Şimdi biz yine yani ben bir sade vatandaş olarak, sade bir okur olarak bir şeyin kaynağına baktığımda, yani söz söylenmiş, tanımlanmış, ortaya konulmuş, hüküm verilmiş.

0: Evet, üzerinden de geçmiş ama peki hala daha neyi araştırıyoruz veya niçin bu ihtiyaç içindeyiz? Şimdi o Batı'nın İslam'ı önce reddiye, sonra anlama, sonra tanımlama, yani coğrafyayı ve insanı tanımlamak için aslında dini ve onun kaynaklarını kullanma yönlerini şey yaptık, konuştuk ama özellikle 50'lerden sonra bir çeşitlilik, renklilik, hareketlilik görünüyor burada ve tek bir kanalla tanımlayamayacağımız bir renklilikten, bir çeşitlilikten bahsediyoruz. Güncel olarak bu araştırmalar hala tanımlama ihtiyacı ya da yani çok kuvvetli bir damar olmasa da hala tanımlamak için mi üzerine gidiliyor ya da böyle bir damar var mı? Veyahut yine İslam'ın kendisinin kaynaklarıyla daha iyi anlaşılması için mi ya da daha güncel bir arayışın parçası mı? Siz sosyoloji diye söylediniz ama tarihe dönüp bakabiliriz. Yazışmaları, anlaşmaları, ilişkileri okuyabiliriz. Sosyolojiyi tanımlayabiliriz, bakabiliriz. Fakat insan yaşamaya devam ediyor. İnsan psikolojisi bununla ilgili alışverişte olmaya devam ediyor. Bugünün insanıyla ilgilenerek bu araştırmaların kendine yeni bir soru üretmesi veya ortaya çıkan sorulara buralarda cevap aranması bakımından da hala kaynak olarak müracaat ediliyor mu?
1: Şimdi bizim aslında bu soruya daha sağlıklı cevap verilebilmesi için de biz bu dört ciltlik eserin ortaya çıkmasını arzuladık. Ve burada müsaade ederseniz kısaca
0: Estağfurullah,
1: formatla
0: buyurun.
1: alakalı şöyle bir kompozisyon belirledik. Evvela Batı'da İslam araştırmalarının çıktığı 13 ülke, bu 14-15 ülkede olabilirdi. Mesela Rusya'yı dahil edemedik buna. Yani fixed başlıklarla Almanya'da İslam araştırmaları, İspanya'da İslam araştırmaları, Amerika Birleşik Devletleri'nde İslam araştırmaları şeklinde, Hollanda'da İslam araştırmaları. Bu ülkelerde İslam araştırmalarının tarihçesi. Ne zaman, hangi öncü isimlerle başladı, daha sonra nasıl kurumsallaştı, hangi yayın evleri vesaire süreli yayınlarla bir fotoğrafını çektik. Kurumsal bağlamda fotoğrafını çektik ülkelerin. Daha sonra ise bu kurumları tanıdıktan sonra diğer üç ciltte de çok farklı kelamdan tefsire, tasavvuftan din sosyolojisine, dini musikiye kadar uzanan alanlarda ne kadar spesifik çalışmaların verildiğini örnekledik. Ve son cildin sonuna da Türkiye'de batıdaki İslam araştırmalarına dair ne çalışıldığına dair bir bibliyografya seçkisi paylaştık. Böylece kompozisyon şöyle oluştu zihnimizdeki. Şu ülkelerde, bu kurumlarda, bu yayın evlerinde, şu şu şu şu alanlarda bu gibi çalışmalar yapılmaktadır. Ve bu kadar devasa literatürü biz örneklerken bizim geldiğimiz nokta itibariyle bu devasa literatüre dair şimdilik muadil çalışma olarak makale, tez, kitap yahut editoryal çalışma bağlamında geldiğimiz nokta burası göstermiş olduk. Yani o bibliyografya seçkisi en sonda hem alanı çalışmak isteyenler için bir müracaat ama daha önemlisi de bizim açımızdan o kadar ciddi bir çalışma alanı ortaya çıktı ki, o kadar detaylı her bir ilahiyat disipline dair çalışma ortaya çıktı ki aslında zımnen şunu söylemek istedik biz gibi geliyor geri dönüp baktığımda. Bu dört iyi niyetli editör ve onları dikkate alan 75-80 civarında nitelikli araştırmacı yazarımızın katkısıyla evet Türk Akademiyası'na ilgi literatürü önemli bir katkı iken ama toplamda bize göre büyük, ilgi literatüre göre ise hala küçük bir yerde olduğumuzu da zımnen vurgulanması gerektiğini düşünüyorum bu çalışmanın. Ve özellikle ilk ciltte 13 farklı ülkede, o kadar ki Almanya'dan, Hollanda'dan bahsettiğimiz gibi Norveç, Yunanistan gibi ülkelerden de bahsediyoruz. Buralarda da İslam araştırmaları kurumsallaşmış durumda. İslam araştırmalarının bu gibi ülkelerde bile kurumsallaştığı bir durumda peki Türkiye'de durum ne? Buna da dikkat çekmek istiyoruz biz ve ben sizin vesilenizle bugün. Bu dört editörün bir gün ya da dört arkadaşın bir gün hadi böyle bir inisiyatif alalım demesiyle ve 75-80 araştırmacıyı
0: Araştırmacıyla.
1: ikna etmesiyle olabilecek bir mevzu değil, bunun daha ötesinde. Yani diğer ülkelerdeki kurumsallaşmayı anlatırken bizdeki kurumsallaşmanın ya da kurumsallaşamamanın ne durumda olduğunu neden kurumsallaşamıyoruz sorusuna da bu çalışma eğer dikkat çekerse ve belki de sizin vesilenizle bir kurumsallaşmanın yolunu açarsa belki de daha büyük bir vazife görmüş olur diye düşünüyorum.
0: Yola çıkıldığındaki niyet aynı niyet ama herhalde ortaya çıktıktan sonra siz kendiniz bu mukayeseyi yaptığınızda yani 3-4 yıl evvel bu çalışmaya başlayacağınız sıralarda hedefinizle bugün ortaya çıkan şeyin önünüze yeni hedefler de koyduğunu anlıyorum kişisel olarak da Türkiye'deki çalışmalar bakımından da. Soruyu yinelemek pahasına tekrar dönmek istiyorum. Şimdi kurumsallaşmış İslam araştırmalarının olduğu ülkelerden bahsettiniz. Bunu ille bir bit yeniği tırnak içinde aramak için sormuyorum sadece. Ama çok haklı şüpheleri edinmemizi gerektiren geçmişi de bildiğimiz için aynı zamanda hem şüpheyle yaklaşıyoruz hem de aynı zamanda güncel sorunlarımıza biz de bir arayışla yaklaşmaya çalışıyoruz. Biz burada bu hayatı bu şekilde yaşarken araştırmacıların bir kısmı büyük ihtimalle Müslüman olabilir. Kendilerini bu yönde geliştirmiş Müslümanlar olabilir. Bir kısmı Müslüman olmayabilir. Başka dine mensup veya inançsız olabilir. Sonuç olarak bunlar araştırmacı. Bir şeyi derinlemesine inceleme yolunda ciddi gayret sarf eden insanlar. Hala bu motivasyonu ve bulundukları ülkede de bunun kurumsallaşmış yapıya dönüşmesinin altındaki sebebi merak ediyorum. Disiplin anlayışı mı bu? Veya güncel herhangi bir şeye tekabül edebilecek cevap arayışı mı? Sizin kişisel olarak da buna bakışınız ve yorumunuz nedir?
1: Bu zor bir soru aslında. Şunu söyleyebiliriz. Gayrimüslim bir Batı ülkesinde İslam araştırmalarına dair milyonlarca avro, dolar harcanabiliyor projeler için. Bu anlamda çok ciddi, mesela doğudan bulunan bir takım Kur'an el yazmaları batılı bazı ülkelerde yaşını, yani el yazmasının yaşını tespit edebilmek için çalışmalar yapılıyor. Bunlar çok ciddi masraflar. Burada şunu söyleyebiliriz. İslam'ın ya da Kur'an'ın Allah vahyi olduğunu ispatlamak için yapmıyor tabii ki batılı araştırmacı bunu. Şunu diyebilirsiniz, ama tamam, salt bilimsel bir motivasyonla da bunu yapmıyor da diyebiliriz. Ama bu varsayım olur bunların hepsi. Ben diyorum ki motivasyonu ne olursa olsun ortada böyle bir literatür var. Teolojik olarak yaklaşacak olsak bir Müslümanın kendi dinini bu kadar detaylı araştıran bir gayrimüslim literatüre kayıtsız kalması düşünülebilir mi? Akademik perspektiften bakacak olursak keza aynı şekilde nesnel bir bakış açısıyla yalnızca kendi akademiyamızda oluşan ürünlerle, araştırmalarla sınırlı kalamayacağımız da ortada. Yani her halükarda yüzleşilmesi gereken bir literatür. Bir de şunu eklemek istiyorum. Aslında son yarım asırda Müslüman araştırmacılarında Batı'da kayda değer bir yekün teşkil ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla son birkaç on yılda ortaya çıkan editoryal çalışmalara baktığınızda mesela burada Müslüman, gayrimüslim araştırmacı olduğu kadar Müslüman araştırmacılarla da karşılaşıyorsunuz. Hatta editörünün Müslüman bir Batılı araştırmacı olduğunu görüyorsunuz. Yahut en çarpıcı örneklerinden bir tanesi Encyclopedia of Islam serisidir. Yani 20. yüzyılın başında Encyclopedia of Islam 1'de Müslüman araştırmacı yoktur, madde yazan. İkisinde yaklaşık 20. yüzyılın ortalarına doğru görünür olmaya başlar. Ve bugün 3. edisyonunda Müslümanlar kayda değer bir sayıda katkı vermişlerdir. Son örnek olarak yine çarpıcı 2001-2006 yılları arasında tamamlanmış olan Encyclopedia of the Quran'da da yine Müslüman araştırmacıların çok ciddi katkısının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla alanı aslında bizim oryantalist İslam araştırmaları değil de Batı literatüründe İslam araştırmaları olarak seçmemizin nedenlerinden bir tanesi de bu. Çünkü bütün bir literatürü 19. yüzyıldaki gibi oryantalist literatür altında, şemsiyesi altında değerlendirebileceğimiz homojen bir ses söz konusu değil. Müslümanların da çok aktif rol aldığı bir durum söz konusu.
0: Hocam süremizin sonuna geliyoruz. Son birkaç dakikanın içindeyiz. O yüzden yoğun bir çalışma döneminden çıktınız ve 4 ciltlik bir eser olarak bugün karşımızda Batı literatüründe İslam araştırmaları alt başlıklarıyla birlikte Ketebe yayınlarından çıkmış olan bu külliyatın ardından oh be çok şükür yükü attık sırtımızdan mı diyorsunuz? Yoksa bu çalışma size yeni ufuklarda yeni yükler mi vaat ediyor aynı zamanda? Hem kişisel olarak hem belki editör arkadaş grubunuzla, akademik çalışmaları yürüttüğünüz isimlerle sizin yani size dönük bu işin çıktısı ne? Bundan sonra nasıl ilerleyecek? Bunu da birkaç dakika içinde sizden rica edeyim.
1: Teşekkür ederim Zeynep Hanım. Aslında oh be demedik dersek tüm arkadaşlar olarak yalan söylemiş oluruz. 3 yıllık bir araştırmanın ya da emeğin neticesinde ortaya böyle bir çalışmanın çıkmış olması bizim açımızdan gerçekten rahatlatıcı. Ama aynı zamanda motive edici de. Bu bağlamda ileri çalışmalar olarak bu çalışmaya, editoryal çalışmaya başlamadan önce aynı başlık ya da yakın bir başlıkta uluslararası bir takım etkinlikler yapılabileceğini biz gündemimize almıştık. Şu anda bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bir danışma kurulu oluşturduk. Yalnızca tamamından bahsetmeyeceğim ama yalnızca sempozyum ya da çalıştay şeklinde değil de daha hibrit bir model. Söz konusu çalışmaları bütün paydaşlarıyla buluşturabilecek ulusal ve uluslararası lisansüstü öğrencilerimizle ilgili buluşturabilecek çok daha workshopları, sergileri içine alan bir ekosistem oluşturalım istiyoruz bu anlamda. HİTİT Üniversitesi olarak da ilk inisiyatifi almak istiyoruz. HİTİT Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanım Profesör Doktor İsmail Bulut'la da bu hususu konuştuk. Kendisi her türlü katkıyı sağlayacağını sağ olsun söyledi. Dolayısıyla bunu söyleyebiliriz ilgililerine. Bu çalışma sözün sonunda Ketebe yayınlarına da hasreten tekrar teşekkür edelim. Yalnızca araştırmacı, akademisyenlerin çalışması değil, alana ilgi duyan Batı literatüründe İslam dünden bugüne nasıl anlaşılıyor ve hangi spesifik konulara kadar girilmiş durumda? Bugün o kadar spesifik tartışma alanlarına girilmiş durumda ki biz zaten kendimiz bunu tez konusu yapıyoruz. Biz kendimiz makale konusu, İslam dünyasında makale konusu, tez konusu yapılan hususların eşit bir şekilde Batı literatüründe de konu edildiğini görüyoruz ve Müslümanların da yine Batılı Müslümanların da dahil olması da sürece çok daha çok sesli ve nitelikli bir hale getirmiş durumda. Görmezden gelemeyiz, öyle bitirmek istiyorum. Bu alana dair kaygılar olanlara da şunu söylemek istiyorum. Aslında Kur'an, Kur'an'ı bir referans verecek olsak mesela, benim aklıma şu iki ayeti hatırlatmak gelir. En yakınlarınıza bile olsa, anne babanıza karşı bile olsa adaleti ayakta tutun. Ve bir kavme olan, bir topluluğa olan kininiz sizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmesin. Yani eğer Batı literatürüyle yüzleşmek istiyorsak bu iki ayet en yakınlarımıza karşı bile olsa adil ve nesnel davranmak, en uzağımızdakilere karşı da olsa yine adaleti ve objektifliği muhafaza etmek şeklinde Kur'an'ı referansımız da var. Akademik perspektiften baktığımızda da zaten akademiya elden geldiğince nesnel bir değerlendirmeyi bize her zaman salık veriyor. O nedenle alanı seviyoruz. Bu alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben sözün sonuna doğru herhalde yaklaşıyoruz. Ne ara 45 dakika oldu onu da anlayamadım.
0: Ben ayıptır söylemesi onu söylemiştim. Biz güzel sohbet ederiz. Evet. Konuklarım sayesinde öyle olur ama zaman su gibi akar. Fakat alan gerçekten çok geniş bir alan. Bir de şöyle bir şey var. Şunu itiraf etmek durumundayım. Ben bu külliyatı alacağım ve baştan sona her şeyine vakıf olarak okuyacağım iddiasında bulunabilecek kadar saf biri değilim. Ama bir sade okur olarak şu ilgimi çekiyor ve başından beri ısrarla söylüyorum. Çerçeveyi o kadar güzel temellendirdiniz ki buna rağmen yine bir sade insan ve okur olarak tarihi gerçeklik ve tarihin bana sunmuş olduğu veriler ışığında kenara bırakmakta güçlük çektiğim, belki de bırakmamam gereken şüphelerle yaklaşıyorum. Fakat ortada emek verilmiş, çalışılmış bir eser duruyor. Dolayısıyla benim peygamberimin bana tavsiyelerini ciddiye almam gerekiyor okuyup anlama hususunda da. Yer, yön, zaman, tarih ayırdığını onun işaret ettiği şekliyle, onun doğrusuna göre, yani bu beni insan olarak durduğum yerde de, mümin olarak, Müslüman olarak durduğum yerde de terbiye ediyor. O terbiyeye sığınarak biraz daha ciddiyetle bakmaya çalışacağım. Araştırmacıların olduğu kadar konuya ilgi duyan ve tereddüt edenlerin de istifade edebileceğini tahmin ettiğim bir çalışma. Her zaman söylüyorum, iki kapak arasında bu kadar kıymetli bilgiyi yükleyen araştırmacılarımıza her zaman müteşekkiriz. İnsan olarak bizim vazifemizi hafifletiyoruz.

0: etiyorsunuz siz bu yaptığınız çalışmalarla. Gayret edeceğim ve çok çok teşekkür ediyorum. 45 dakika içinde olabilecek en verimli şekilde ben öğrenmeye çalıştım. Dilerim sizin açınızdan da herhangi bir boşluk kalmamıştır. Varsa son 1-2 dakika içinde onu da alabilirim. Son hatırlatma, okurken şuna dikkat et ha diyeceğiniz şey varsa o tavsiyeyi de alırım veya yayın sonrası da alabilirim.
1: Estağfurullah. Zeynep Hanım, ben de çok teşekkür ederim. Sizin şahsınızda, Kanal 24'e, ailesine teşekkür ediyorum. Beni burada ağırladınız. Ben bugün sözün başında da ifade ettiğim üzere bu çalışma benim çalışmam değil. 4 editör arkadaşım ve 75 yazar hocamızın çalışması. Onlar adına elden geldiğince tanıtmaya çalıştım. Sürçülisan ettiysem affola diyorum. Teşekkür ediyorum o anlamda.
0: Çok çok teşekkürler hocam. Ayağınıza sağlık. Değerli izleyenler, 24 Portre'nin sonuna geldik. Misafirimiz Hitit Üniversitesi öğretim üyesi Ersin Kabakçı ve 4 ciltten oluşan önemli bir külliyatla misafir ettik hocamızı. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Bir başka bölümde yeni bir konukla karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın.

Klasik fikirler nerede doğdu, nasıl kayboldu ve bulundu? Yedi şehir bir tarih. İskenderiye'den Bağdat'a, Kurtuba'dan Toledo'ya, Salerno'dan Palermo'ya, oradan Venedik'e bilginin yolculuğu ve durakları. Sinan Çakır Türkçe'ye kazandırdığı eserle bilginin tarihi ve coğrafi bağlarını 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

Renault'un elektrikli otomobil atağındaki en önemli modellerinden biri yeniden sahnede. 2022 yılında tanıtılan Megane E-Tech elektrikli, markanın tamamen yeni elektrikli platformu CMF EV üzerine geliştirilen ilk seri üretim modellerden biri olmuştu. Avrupa'da kısa sürede büyük ilgi gören model, Renault'un elektrikli dönüşümünün sembollerinden biri haline gelirken, birçok pazarda sınıfının en çok tercih edilen elektrikli hatchback modelleri arasında yer aldı. Şimdi ise Megane E-Tech elektrikli, tasarımından teknolojisine, bataryasından sürüş özelliklerine kadar kapsamlı bir yenilemeyle karşımızda. Ve güzel haber şu, Renault Megane E-Tech elektrikli 2026 yılının son çeyreğinde Türkiye yollarına çıkacak. İlk dikkat çeken değişim ön tasarımda. Farların karakteristik yapısı korunurken ön tampon tamamen yenilenmiş. Kapalı ön panjur artık Renault'un yeni elmas desenli tasarım dilini taşıyor. Yeni gündüz farları ise otomobile çok daha modern, daha sportif ve daha premium bir görünüm kazandırıyor. Arka bölümdeki 3 boyutlu yeni stop grubu da tasarımı güçlendiren detaylardan biri. 4 metre 20 santimetrelik kompakt gövdesine rağmen uzun aks mesafesi sayesinde geniş yaşam alanı sunan Megane E-Tech elektrikli, gizli kapı kolları ve kupe formundaki tavan çizgisiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Model artık iki farklı karakterle sunuluyor. Tekno ve Esprit Alpin. Tekno versiyonu teknoloji odaklı donanımıyla öne çıkarken, Esprit Alpin daha sportif tasarım detayları, 20 inç jantları, elektrikli masaj fonksiyonu koltukları ve Harman Kardon ses sistemiyle premium sınıfa göz kırpıyor. İç mekanda kalite algısı da önemli ölçüde artırılmış. Yeni döşemeler, yeni dekor kaplamaları, kişiselleştirebilir ambiyans aydınlatması ve tamamen dijital kokpit. Sürücünün karşısında 12.3 inçlik dijital gösterge paneliyle 12 inçlik multimedya ekranını bir araya getiren OpenAR Link sistemi bulunuyor. Google tabanlı çalışan bu sistem artık çok daha akıllı. Çünkü artık Google Gemini yapay zeka desteği de sunuyor. Sürücü doğal konuşma diliyle navigasyonu yönetebiliyor. Yakındaki şarj istasyonlarını bulabiliyor, klima ayarlarını değiştirebiliyor ve birçok işlemi ellerini direksiyondan çekmeden gerçekleştirebiliyor. Elektrikli otomobillerde en çok merak edilen konuysa elbette menzil. Renault bu konuda da önemli geliştirmeler yapmış. Yeni geliştirilen 67 kWh kapasiteli LFP batarya sayesinde Megane E-Tech elektrikli artık WLTP normuna göre 500 km'ye kadar menzil sunuyor. Üstelik bataryada cell-to-pack mimarisi tercih edilmiş. Bu teknoloji hem enerji yoğunluğunu artırıyor hem de bataryanın daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Şarj performansı da geliştirilmiş. DC hızlı şarj gücü artık 165 kW seviyesinde. Böylece batarya %15'ten %80 doluluğa yalnızca 24 dakikada ulaşabiliyor. Standart olarak sunulan 11 kW AC şarjın yanında 22 kW AC seçeneği de tercih edilebiliyor. Megane E-Tech elektriklinin dikkat çeken özelliklerinden biri de çift yönlü enerji aktarımı. Yani otomobil sadece enerji tüketmiyor. Gerektiğinde enerji de verebiliyor. V2L sistemi sayesinde kamp ekipmanlarından elektrikli bisikletlere kadar 3700 watt gücüne kadar birçok cihaz doğrudan otomobilin bataryasından çalıştırılabiliyor. Kaput altında ise 220 beygir güç ve 300 Nm tork üreten elektrikli motor görev yapıyor. Sıfırdan 100 km hıza 7.6 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı ise saatte 160 km.

Yeni Megane E-Tech elektrikli de sürüş deneyimi de daha konforlu hale getirilmiş. Tek pedal sürüş sistemi sayesinde şehir içinde çoğu zaman fren pedalına ihtiyaç duyulmuyor. Gaz pedalından ayağınızı çektiğinizde otomobil kontrollü şekilde yavaşlıyor. Enerjisini geri kazanıyor ve tamamen durabiliyor. Direksiyon arkasındaki kulakçıklarla ayarlanabilen 4 farklı rejeneratif fren seviyesi ise sürücünün kullanım alışkanlığına göre ayarlanabiliyor. Güvenlik tarafında ise Renault yine oldukça iddialı. Araçta 30'dan fazla gelişmiş sürüş destek sistemi bulunuyor. Akıllı adaptif hız sabitleyici, acil durum fren desteği, şerit takip sistemi, sürücü dikkat uyarısı, güvenlik koçu ve sürüş güvenliğini analiz eden güvenlik puanı sistemi bunlardan sadece bazıları. Özetle yeni Renault Megane E-Tech elektrikli, yenilenen tasarımı, 500 km'ye ulaşan menzili, 24 dakikada hızlı şarj olabilen yeni bataryası, Google Gemini destekli akıllı dijital kokpiti, 220 beygirlik performansı ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle elektrikli C-Hatch sınıfında rekabeti yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Biz de bu iddialı modeli Türkiye'de satışa sunulduğunda ilk fırsatta test edip tüm detaylarını sizlerle paylaşacağız.

0: Kasyon Magnetik işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuzu Ferhat Alaca sormuş Kars'tan. Sardar Bey, arabayı her çalıştırdığımda start stop sistemini manuel olarak kapatıyorum. Bu sistemin marş motoruna, aküye ya da motora uzun vadede bir zararı var mı? Tasarruf edelim derken masraf açar mı?
1: Şimdi motora bir zararı olmadığı kesin. Ama marş motorunun ve akünün ömrünü kısalttığı da diğer taraftan kesin. Fakat bu start-stop sistemleri araçlarda seri imalatta kullanılmaya başlandıktan sonra zaten buna uygun şekilde marş motorları daha geliştirildi. Hı hı. Yani marşın ömrü atıyorum 100 bin kere basmaksa bu 200 bin kere, 300 bin kere basmaya karşılayabilecek daha gelişmiş marş motorlarına dönüldü. Aynen akülerin de amperleri hı hı. yükseltildi. Ama bu soruya esas vereceğim cevap, yani Kars'ta çok büyük bir ihtimalle start-stop sistemini kullanabilirsiniz. Ama İstanbul trafiğinde yüzlerce defa durup kalkmada her seferinde motorun istop edip tekrar çalışması, istop edip tekrar çalışması çok doğru değil. Yani birazcık buna trafik koşullarıyla trafiğin ne kadar tıkalı olduğuna bakarak karar vermek lazım. Yani ben de gerçekten hani bir Bağdat Caddesi'nde giderken, bir İstiklal Caddesi'nde giderken, bir Maslak'ta otomobil kullanırken ben de kapatmak ihtiyacını duyuyorum start-stop'u. Çünkü 5 metre gidiyorsunuz, tekrar duruyorsunuz. 3 metre gidiyorsunuz, tekrar duruyorsunuz. Belki Maslak'tan 4. Levent'e kadar 100 kere start-stop sistemi tekrar çalışması gerekiyor. Ama yani Kars trafiğinde buna çok yapmaya gerek olmayabilir. Ama söylediğim gibi yani motora bir zarar vermez sistem kesinlikle. Hı hı. Marş motoru ve aküde bu koşullar düşünülerek yapılmıştır. Ama bu koşullar derken tabii İstanbul koşulları biliyorsun. Dünyadaki evet. standart koşulların çok dışında bir standart gerektiriyor.
0: Zaten Moskova ve İstanbul trafiği dünyanın en yoğun trafikleri olarak da defalarca açıklandı. Buna rağmen tabii ki start stoplarda sistemler gelişti. Şöyle bir şey var. 2-3 kere stop ettikten sonra aküde yeterli voltaj yoksa ve çok sık duruyorsa bunu araç algılıyor. Stop etmemeye başlıyor.
1: Bazı araçlarda o sistem var. Evet.
0: Yeni araçlarda ama sonuçta ben de o çok stop et start böyle 2 santim gidiyorsun duruyorsun 3 santim gidiyorsun metre gittiğinde olmuyor bazen kaydırıyorsun ya. O da beni rahatsız ediyor. Ben de rahatsız ettiği için genellikle kapatıyorum. Çünkü çok yoğun start stop hoşuma gitmiyor. Ama bu emisyonları düşürmek için ortaya çıkarılmış.
1: Özellikle şehir içinde. Şehir içinde.
0: Yani bunun bir amacı
1: vardı. Motorlar mümkün olduğu kadar az çalışsın. Hava o kadar az.
0: Evet.
1: Ya Murat orada da şöyle bir denge var. Yani o da tam %100 bir çözüm değil. Çünkü sen de bunu bilirsin. Özellikle eski karbüratörlü benzinli evet. araçlarda falan. İlk çalışmada çok daha fazla hava kirleniyor. Çok daha fazla karbondioksit ve karbonmonoksit çıkıyor. Halbuki relantide çalışmaya devam ettiği takdirde o kadar fazla hava kirletmiyor. Hatırlıyorsun bu start stop'la ilgili yıllar önce, herhalde 15-20 yıl önce birlikte bir film de çekmiştik.
0: Evet, evet. Evet, trafikte çektik.
1: Trafikte,
0: ölçüm
1: evet.
0: yaptık, kaç evet, kere
1: ölçüm
0: oluyor
1: yaptık,
0: diye.
1: Evet, evet.
0: Yani çekmiştik. O şehirden şehire, hakikaten araçtan araca, dönemden döneme çok değişen bir şey. Bir de senin dediğin çok doğru, o daha yoğun bir patlama olduğu için orada daha fazla bir yakıt tüketiliyor.
1: Dizel mi benzinli olduğu da burada çok doğru. Yani benzinli daha az bu etken, dizelde yani daha fazla.
0: Çok sıkışık trafikte evet yapılabilir ama hani işte şehir arası yolda gidiyorsun, ne bileyim 50-60 kilometrede bir tane kırmızı ışığa bir yere geliyorsun, o çok rahatsız etmez.
1: Ya ben orta sıkışık diyorum. Çok sıkışıkta da kullanmamak lazım. Açıkta da kullanmamak lazım. Yani çok sıkışıkta kullandığınız zaman gerçekten sisteme, mekanizmaya zarar veriyor olabilirsiniz. Bu arada biz seninle o filmi çekeli herhalde net 15 yıl olmuştur. 15 yıl önce biz trafikte seninle kullanırken çok kötü diyorduk. Şimdi onun iki misli falan daha kötü herhalde.
0: Evet, evet. Çok değişti vallahi. İşte dediğiniz gibi bunu ile göre bakmak lazım. Araca göre bakmak lazım. Ama gün sonunda bu tabii ki belli bir amaç üretilmiş bir sistem. Evet, bu haftaki sorumuz da bu şekildeydi. Haftaya yeni bir soruyla tekrar birlikte olacağız. İşin doğrusunu tamamladıktan sonra stüdyomuzda Salih Çiçek'le beraberiz. Yine bir veri analiz köşesinde bakalım bu hafta neler konuşacağız. ki ana konumuz bu hafta elektrikli araçlar olsun. Evet. Elektrikli araçlarda sık sık gündeme geldi Salih. Yangınlar. Elektrikli araç kullananlar aslında bunun o kadar abartılacak kadar çok olmadığını söylüyor. Elektrikli araç üreticileri de böyle söylüyor. Ama elektrikli araçlara karşı olanlar da ya bu araçlar yanıyor diyor. Bilmeyenler yanıyor mu alayım almayayım mı diyor. Sen ne diyorsun? Verilerinle bunu nasıl bize analiz edeceksin?
2: Çok güzel bir konu. Aslında çok heyecan verici de bir konu. Teknoloji çok yeni. Ama verilerle buna öngörü oluşturmak çok daha sağlıklı olacak. Öncelikle jeneriğimizi verelim. Elektrikli araçlar, içten yanmalı araçlara göre çok riskli değil. Şimdi bunun altını dolduralım. Bir kere işin kimyasını öğrenmemiz lazım. Kimyasından sonra detaylara bakabiliriz. Şimdi bu konuda verileri toplamak zor. Üç farklı veriyle geldim Murat. Bir tanesi Amerika'dan, Amerikan Ulusal Ulaşım

0: raporu. Hı-hı. İkincisi Avrupa kıtasından Avrupa elektrikli araçlar güvenlik raporu. Üçüncüsü de global bir veri. Bağımsız bir ajanstan aldığım, hı-hı, veriler. Rakamlar şunu söylüyor. Amerika'daki veriler 10.000'de 3 diyor. Yani ömürleri boyunca 10.000 elektrikli aracın 3'ünde yangın türü bir kaza oluştuğunu söylüyor. Hı hı. Avrupa verileri 10.000'de 2'yi işaret ediyor. Global veriler ise 10.000'de 1 işaret ediyor. Türkiye'de yaklaşık 450.000 civarında elektrikli araç olduğunu düşünürsek, ömürleri boyunca 10.000'de 2'den alacak olursak rakamı, ömürleri boyunca yaklaşık 100-120 aracın bir riskini söyleyebiliriz. Şimdi akılda şu soru geliyor tabii ki. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Konuştuğumuz son işte 8-10 senelik elektrik araç teknolojileri, yazılımları, malzemeleri bunlarla. Tabii önümüzdeki dönem için yeni teknolojiler bu rakam çok daha aşağı geleceği net.
1: Peki aslında burada biraz da yangınların sebeplerine bakmak gerekmiyor mu? Yani evet yangın var deniyor ama neden çıktı? Elektrikli araç olduğu için mi çıktı? Yoksa kullanıcı bunu nasıl kullanacağını bilmediği için mi çıktı? Şöyle bir örnek vermek istiyorum seni de rahatlatmak için. Örneğin evimizde su ısıtıcılar kullanıyoruz. Onların da bir yangın çıkarma, işte kontak yapma riski var. Eğer biz doğru priz kullanmazsak, doğru akım yoksa, işte ıslak zeminde kullanıyorsak, suyla temas ettiriyorsak ölümcül olabiliyor. Evet. Dolayısıyla otomobillerde de biz çok aşina olduğumuzu veya altyapılarımızın her zaman doğru olduğunu söylemek mümkün değil diye düşünüyorum. Sen ne diyeceksin bu konuda?
0: Çok doğru. Çünkü sadece motor sisteminin değiştiği bir yapı değil elektrikli araçlar. Tüm yapının değiştiği bir teknoloji. Hı-hı. Yani bildiğimiz 100 yıllık otomotiv dünyasının dışına çıkıyoruz. Hı-hı. Mimarisiyle, malzemesiyle, yapısıyla. Kullanıcının da buna adapte olması gerekiyor. Üreticinin bu noktada sorumlu olması gerekiyor. Yani bir zanaatkar mantığıyla üretimini yapması gerekiyor. Kullanıcının da bilinçli olması gerekiyor. Akılda şu sorular oluyor genelde. Araçlar nerede yanıyor? Yine verilerden bahsedeyim, evet, ben. Araçların yaklaşık %33'ü seyir halindeyken yangın olayı raporlanmış. Hı hı. Yaklaşık %30'u açık otoparklarda yanmış. Yaklaşık %25'i de kapalı otoparklarda. Hep akılda şu soru var. Şarj ederken araçlar yanıyor mu? Çok riskli mi? Değil. Yangınların yaklaşık %83'ü şarj ederken değil, dışarıki ortamlarda, hı hı, gerçekleşmiş. Çünkü şarj teknoloji de inanılmaz derecede hızlı büyüdü. Kontroller, denetimler, bunun içerisinde teknolojik gelişmeler, şarj aslında elektrikli araç için bir riskli bir nokta değil. Hı hı. İstersen biraz işin kimyasına geçelim. Neden böyle? Neden farklı yanıyor? Bildiğimiz yanma kimyasında 3 temel madde vardır. Yanıcı, yakıcı ve oksijenin olması gerekiyor. Ama elektrikli araçların veya batarya yangınları diyelim, konuyu biraz daha sınırlandıralım. Bu kimyaya uymuyor. Yani oksijensiz ortamda bile batarya yangınları söz konusu oluyor. Bataryaların yangınlarının söndürülmesi için iki farklı yöntem kullanıyor. Çünkü batarya yanmaya başladığı zaman birkaç hafta bile yangın devam edebiliyor. Ya su havuzlarına daldırılıyor bataryalar ya toprak altında gömülme noktasına geliyor, bekleniyor. Bunlar kimyanın değişik olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla öncelikle biz kullanıcı olarak, paydaşlar olarak elektrikli araç yangınına hazırlıklı mıyız? Bu noktadan bakmamız gerekiyor. 2024 yılında Türkiye Makine Mühendisleri Odası'nın birliğinin çok güzel bir raporu var. Çok detaylı çalışılmış bir rapor. İçerikleri çok güzel incelenmiş ve belli noktalara ödevler atanmış. Eksikliklerimiz çok net olarak ortaya konmuş. Murat, elektrikli araç yangında, batarya yangında sıcaklık yaklaşık 2480 dereceye çıkıyor.
1: Çok ciddi bir çok derece. Ciddi. Yani kurtulmak mümkün değil.
0: Değil. Ve yangın kimyası bildiğimiz gibi değil. Bir jet alevi şeklinde yangın oluyor. Yani itfaiyecilerin buna alışık olması gerekiyor. Çok daha önemlisi bina mimarilerimizin kapalı otoparklarda 2480 dereceye dayanıklı olması gerekiyor. Maalesef mevcut yönetmeliğimiz, bina yangın yönetmeliğimiz bu noktada yeterli değil. Hı hı. Bunun gelişime açık olduğunu söyleyebiliriz.
1: Zaten çoğu bina eski. Yani genel, aynen, olarak baktığımızda. Aynen.
0: Daha ilginç bir konu, devam edelim. Batarya yangınlarında zararlı gazlar da ortaya, hı hı, çıkıyor. Hidrojen, klorit gibi gazlar ortaya çıkıyor. Özellikle AVM'ler, özellikle hastanelerin kapalı otoparkları bu tür gazların deşarjına uygun olarak yapılanması gerekiyor. Yani sadece havanın, egzozun değil, bu tür gazların deşarjına da uygun olması gerekiyor. Hı hı. Ben şahsi olarak düşünüyorum, kapalı otoparklara girdiğim zaman elektrikli araçlar neredeymiş, nasıl konumlanmış, bunu bakıyorum. Rapor diyor ki elektrikli araç

0: araçların giriş çıkışa engel olmayacak şekilde ama itfaiyenin de ulaşabileceği konumlarda olması gerekiyor. Bu çok değerli. Çünkü bir acil durumda giriş çıkışı kapatan bir yangın içerideki araçları da kişileri de çok fazla etkileyecektir. Hı hı. Diyor ki iki elektrikli araç arasında en az 1 metre mesafe olması gerekiyor ki bu jet yangının diğerlerine yansımaması, sıçraması. Yakıcı malzemelere karşı 15 metre mesafe uzakta bulunması gerekiyor. Bunlar çok değerli bilgiler. Kapalı alan için çok değerli bilgiler. Ama işin toplamına bakalım Murat. Aslında yola çıkan bir elektrikli aracın çok fazla paydaşı var. Yani jandarması, trafiği, itfaiyesi, çekicisi, sigortası, kullanıcısı, diğer vatandaşların hepsinin bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor. Şimdi ben kendimi sivil toplum kuruluşu olarak görüyorum. Sahip olduğum bilgileri getiriyorum. Sizler medyacı olarak bize fırsat veriyorsunuz. Bunları paylaşıyoruz. Burada bilgiye sahip çıkmak gerekiyor. Yani showroom'dan otomobil alıp, elektrikli otomobil alıp kullanmak değil. Bütün kuruluşların burada hakikaten öğrenmeye aç olması gerekiyor. Ki önümüzdeki dönemlerdeki rakamlar çok artacağını düşünüyoruz. Talebin çok fazla artacağını düşünüyoruz. Tedbirli olmak sonradan ah demekten çok daha değerli. Çok fazla ödev var. Yapılacak çok fazla ödev var. Elektrik aracının tanımlanması, yangın durumunda kimin nasıl müdahale edeceğinin bilmesi. Çünkü ben birkaç görüntüde gördüm. İtfaiyeciler sadece yangın battaniyesiyle elektrik aracı yangını kapatıyorlar. Bu yangını söndürmüyor. Bu sadece sıçramasını engelliyor. Faydalı mı? Faydalı ama o bataryalı aracın çekilmesi, çekiciye yüklenmesi, çıkarılması, gönderilmesi hakikaten bunların çok emek sarf eden değerli çalışmalarla yapılması gerekiyor.
1: Bu arada kaza anında illa yangın olması gerekmiyor. Kaza anında da içeridekilere nasıl müdahale edeceklerinin de eğitiminin verilmesi lazım. Tabii. Çünkü hangi noktadan kesilecek, hangi noktadan açılacak, hangi noktadan araca girilecek bunlar da apayrı. Yani içten yanmalı araçlar gibi değil. Çevredeki vatandaşların da ona göre müdahale etmesi lazım. Bu arada ben de bir ek bilgi vereyim. Çin'de başlayan bir uygulama bu. Artık elektrikli araçlarda, hibrit araçlarda artık emergency stop dedikleri acil durdurma düğmesi. Ona basıyorsunuz, bütün elektriği şalter olarak kesiyor. Bu da araçlar artık gelmeye başladı ki bence elektrikli araçlarda bu çok önemli. Herhangi bir arıza, bir problem durumunda ana şalterden, dışarıdan özellikle yarış otomobillerinde bu vardı. Evet. Hem dışarıdan hem içeriden. Dışarıdan elektriğin kesilmesi bence çok çok önemli ki oradaki müdahaleyi hızlandırıyor ya da olası daha büyük felaketlerin önüne geçiyor. Zaman bize ne gösterecek bilmiyorum. Çünkü çok gelişim sürecinde olan bir şey bu. Teknolojiyle, bataryayla bir sorun daha olacak. Batarya tipleri var Salih. Evet. Bu batarya tiplerinden bir ayrım var mı? Hani bu batarya daha çok yanar, normal nikel kadmiyum batarya daha az yanar gibi bir durumda söz konusu mu? Ya da ısılar nedir? Yani gün açık otopark dedin, aracı bıraktık, güneş altında duruyor. Bu da yangınları tetikliyor mu? Bundan da bir endişe duymalı mıyız?
0: Şöyle, aslında yeni teknolojiler birlikte bazı zorluklar ortadan kalkıyor. Alışık olduğumuz zorluklar ortadan kalkıyor. Artık yeni tip bataryalarda kilogram başına güç verimi çok daha artıyor. Hı hı. Ama bunun yanında bir zorluk geliyor. O bataryaları belli basınç altında tutmak gerekiyor. Çünkü sistem bütün yapıyı basınç altında tutarak kontrol ediyor ve daha verimli hale geliyor. Ama bu şunu getiriyor. Mekanik olarak zorluklar ortaya çıkıyor. Soğuk durumlarda eski bataryaya göre çok daha verimli. Çünkü hava sıcaklıkları düştüğü zaman mevcut bataryalarımız çabuk tükeniyordu. Ama yeni tip bataryalarda bu durum ortadan kalkıyor. Güvenlik yeni tip bataryalarda çok daha üst noktaya geliyor. Hı hı. Yeni bataryaların hayatımıza katılmasıyla özellikle alttan darbelerde, bataryaya gelen darbelerde korunaklık çok fazla artıyor. Yani şu anda bildiğimiz iki tip bataryamız var elimizde olan. Bu bataryalarda eski tiplerin oranı çok daha yüksek, yenilerde oran çok daha düşecektir. Burada şunu da düşünmek gerekiyor. Yeni tip bataryalar tabii ki yeni teknolojiyle fiyatla birlikte gelecekler. Yani çok büyük menzilleri belki orta üst sınıfı araçlarla başlayacak. Teknolojinin artmasıyla orta sınıfa inecek. Ve bunların kaza oranı belki çok daha az olacak. Ve biz şuna bakacağız. Evet, bu bataryalar çok daha sağlıklı, çok daha iyi diyeceğiz ama orta sınıfa gelip frekans artmaya başladığı zaman yol durumlarına göre bunu çok daha net koyacağız. Ama elektrikli araçlarda üreticiler şuna çok dikkat ediyorlar. Albenisi çok fazla. Çünkü kullanan müşterilerin %96'sı diyor ki ben yine elektrikli araç alacağım. değiştirmeyeceğim, aracımdan memnunum diyor. Üretici için çok verimli bir hale geldi ama rekabet ortamı burada elektrik araç üreticini zorlamaya başladı. Burada en kritik nokta saha bilgileri. Saha bilgileri üreticiye geldikçe bu çok daha verimli hale gelecek. Yani batarya tipini mi değiştirelim, ucuzlatalım mı, güvenliği mi ön plana çekelim, bu noktada üreticiler karar verecek. Belki tüketicinin de bu noktada

0: yangınları, içten yanmalı araçlara göre çok daha az riskli. Yeter ki biz gerekli tedbirlerimizi alalım, bilgimize sahip olalım, nasıl kontrol edebiliriz öğrenelim. Hem içten yanmalı motor kullanan için hem elektrikli araç kullanan için söyleyelim. Elektrikli araç bir risk değil. Kesinlikle risk değil. Sadece nasıl davranmamız gerektiğini kullanıcı olarak, tüketici olarak, kamu olarak buna sahip olalım.
1: Şimdi Türkiye'de durum biraz ters. Elektrikli araçlar, hani aynı donanım, aynı marka, aynı model için söylüyorum. Bizde daha devlet teşviğiyle, vergi oranlarıyla daha düşük kalıyor ama Avrupa'daki fiyatlara bakıldığında son 5 senede oran aynı şekilde hala devam ediyor. Elektrikli araç fiyatları aslında daha yukarıda. Çünkü teknoloji yeni, batarya üretimi pahalı, içinde kullanılan madenler pahalı. Dolayısıyla bunlar ülkeden ülkeye de değişiyor. Hani bizim karar verme durumumuz. Çünkü erişeceğimiz fiyat çok önemli burada. Bunlar biraz zamanla oturacak diye düşünüyorum. Bataryalarda kullanılan madenler ne olacak? Önümüze neler gelecek? Onu da görmek istiyorum. Çok erken konuşmak istemiyorum. Şu da iyidir. LFP batarya mı iyi? İşte klasik bildiğimiz nikel kadmiyum batarya mı iyi? Bunları hani şu anda erken görüyorum. Şu anda deniyoruz, öğreniyoruz, görüyoruz. Evet. Bunların bir tedariği var, üretimi var. Daha sonra tabii ki yok edilmesi gerekiyor bu bataryaların. Hani ortada bırakamazsınız. Geri dönüştürülmesi gerekiyor. Ne yapacağız? Bütün bunlar oturduğunda çok daha rahat konuşacağız. Çünkü içten yanmalılar dediğin gibi minimum bir 100 seneyi geride bıraktı. Artık herkes biliyor. Tabii. Ama bu volume olarak diyeyim. Yani eskiden de vardı elektrikli otomobiller ama işte o günkü şartlarla tutmadı diyelim ya da tutturmadılar. Bugün elektrikli araç biraz şart oldu. Regülasyonlar ve çevre faktörleri nedeniyle günlük hayata girdi. Nereye gidecek? Biraz daha zaman diyorum. Ondan sonra güvenlik artacak, teknoloji artacak, bilgi artacak. Ama biz de buna burada senin verdiğin verilerle yön vermeye, anlatmaya, doğruları anlatmaya devam edeceğiz. Evet. Ağzına sağlık diyorum Salih. Teşekkür bir başka ederim. Konuyla yine beraber olacağız. Evet, Salih Çiçek'e teşekkür ediyorum. Bu hafta da bu kadar. Önümüzdeki hafta yepyeni bir bölümde buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te. İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. ...15 Temmuz'un 10. yılına özel olarak hazırlanan İrade Bizim, Zafer Bizim sergisi Vakıfbank Sanat Galerisi'nde açıldı değerli izleyenler. Bu anlamlı sergi milli iradenin, bağımsızlık mücadelesinin ve ortak hafızanın izlerini bir araya getirerek karşımıza çıkıyor.
1: Vakıfbank'ın 15 Temmuz'un 10. yılına özel olarak düzenlediği İrade Bizim, Zafer Bizim sergisi Vakıfbank Sanat Galerisi'nde ziyaretçileriyle buluştu. ...15 Temmuz

Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında hazırlanan Milli İrade'yi, Bağımsızlık Mücadelesini ve Ortak Hafızayı deneyim odaklı bir anlatımla buluşturan sergi, arşiv fotoğrafları, video gösterimleri ve kronolojik akışla 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Milli İrade'nin Bağımsızlık Mücadelesi'nin ve Ortak Hafıza'nın izlerini bir araya getiren sergi, aynı zamanda ziyaretçilerine 15 Temmuz gecesinin dönüm noktalarına tanıklık etmeye de davet ediyor. Bu unutulmaz destansı hafızayı gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan sergi, sıradan bir akşamdan milletimizin demokrasiye sahip çıktığı tarihi direnişe uzanan süreci çok katmanlı bir anlatımla ele alıyor. Projeksiyon odası ve dijital içeriklerle desteklenen sergi tasarımı, ziyaretçilere yalnızca bilgi sunmakla kalmıyor, o gece yaşananların atmosferini de hissettiren güçlü bir deneyim sunuyor.

0: Değerli izleyenler, Türkiye Kültür Yolu Festivali tüm heyecanı ve coşkusuyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Konya'ya uzanan Kültür Yolu'nun yeni durakları Nevşehir, Malatya, Erzurum ve Ordu olacak.
1: Türkiye Kültür Yolu Festivali tüm heyecanıyla devam ediyor. Festival bu yılın 11. durağı olan Konya'da da heyecanını tüm Konyalılara doyasıya yaşattı. Konya 9 gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, geleneksel sanat atölyelerinden çocuk etkinliklerine, gastronomiden yaşayan miras programlarına uzanan yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yaptı. Selçuklu medeniyetinin başkenti ve Mevlana Celaleddin Rumi'nin şehri olan Konya, tarihi mirası, manevi atmosferi, köklü sanat gelenekleri ve zengin mutfak kültürüyle müzelerden tarihi meydanlara uzanan festival rotasında her yaştan ziyaretçiye kültür ve sanatla iç içe unutulmaz bir deneyim sundu. Festival kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda gerçekleştirilen ücretsiz konserlerde Ebru Yaşar, Sinan Akçıl, Sefo, Kıraç, Özcan Deniz, Serkan Kaya, Fatma Turgut, Mert Demir ve Simge Konyalı müzikseverlerle buluştu. Festival programında konserlerin yanı sıra Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda, Opera Anadolu'da etkinliği, Sema Mukabeleleri, Türk Sanat Müziği Dinletisi, Züleyha ile Sınırsız Sohbetler Programı ve Ölümüne Cinayet Tiyatro Oyunu da sanatseverlerle bir araya geldi. Bu yıl 26 şehre yayılan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yeni durakları ise Nevşehir, Malatya, Erzurum ve Ordu.

0: İzleyenler bu hafta da yine birbirinden farklı türde yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım. We're gonna run if you don't walk. Never gonna
1: talk but don't look. Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor. Altı yeni filmin vizyona gireceği yeni haftada iki başarılı film ise öne çıkıyor. Onlardan ilki Hayatımın Şarkısı. Bir düğün grubunda solistlik yapan Rick, tesadüfen karşılaştığı eski pop yıldızı Danny ile bir gecede doğaçlama bir şarkı yazar. O an için eğlenceli bir anıdan ibaret görünen bu beste, 6 ay sonra dünya çapında bir hite dönüşür. Ancak şarkının kazandığı tüm başarı ve ilgi Danny'ye yazılmıştır. Solo kariyeri hızla yükselen eski yıldız, şöhretin tadını çıkarırken Rick de kendi payını ve emeğinin karşılığını almak için mücadeleye girişir.
2: Bugün ormanda şelaleyi görmeye gideceğiz.
3: Ha bu seminer işi olmasa ben de gelirdim sizle.
1: Bir diğer filmimiz ise çocukları epey yakından ilgilendiriyor. İzci takımı şelalenin peşinde.
4: Ormandaki ilk göreviniz burayı tertemiz yapmak.
5: Bu ormanda ölümsüz bir kötü adamın yaşadığını herkes bilir.
1: Film, karne gününde başlayan bir doğa yolculuğunu merkezine alıyor. Utku, Ege, Elif, Deniz ve Eylül'den oluşan izci takımı, okulda katıldıkları deprem eğitimi ve okul müdürünün verdiği tavsiyelerin ardından hazırlıklarını tamamlar.
5: Şelaleyi kurtarmamız gerekiyor çocuklar.
6: Bu işte o kadar kolay değil izciler.
1: Grup, Bülent öğretmenin öncülüğünde ormanın içindeki büyük şelaleye ulaşmak hedefiyle yola çıkarak doğanın içinde ilerledikleri bir sürece adım atar.

0: Değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Alan'ın konuğu oyuncu Deniz Bolışık. Kendisiyle hem oyunculuğa dair hem de serüvenine dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizler de buradaysanız eğer hemen başlamak isteriz. Merhabalar Deniz Hanım.
1: Merhabalar Ali Bey, nasılsınız?
0: Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. İyi ki Kırmızı Alan'dasınız, iyi ki buradasınız. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun, var olun diyorum ve siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Davetiniz için de çok teşekkür ederim. Çok şükür, iyiyiz.
0: Rica ederiz, iyi ki buradasınız tekrar. Çok teşekkür ediyorum. Dedikten hemen sonra müsaadenizle başlamak istiyorum.
1: Buyurun.
0: Bizim için klişe bir girizgah ama önemli bir girizgah. Oyunculuk sizin için ne demek? Oynamak hali ne demek sizin için? Bu tanımın sizdeki karşılığı nedir? Böyle bir ısınalım ve giriş yapalım.
1: Tamam. Güzel bir soru aslında. Çok klişe sayılmaz ama ben de klişe bir cevapla gireceğim. Bence oyunculuk birazcık... Hakikaten yaşam biçimi ve yaşama algılama şekli diye hep ben tarif etmeye çalışıyorum. Birazcık da kendi tabirimde şöyle bir şey var. Kişinin kendine giden yoldaki en keyifli aşama bence. Çünkü ben hayatta var olmanın birazcık böyle daha manevi taraflarıyla da ilgilenmeye çalışıyorum.
0: Çok güzel.
1: Mesleğimizin de yani ben ve diğer arkadaşlarımın da mesleği yoluyla da burayı da biraz genişlettiğini düşünüyorum. O yüzden bence... Birazcık hayatın her yerine dağılan bir meslek diyebiliriz.
0: Çok güzel bir tanım oldu. Oyunculuğa peki ne zaman ve nasıl başladınız? Hep oyunculuk hayaliniz miydi?
1: Ya,
0: değil
1: biraz,
0: de olabilir.
1: Bu da biraz klişe olacak ama gerçekten öyleydi. Yani çocukluğumdan beri falan diye söylenen cümleler biraz hakikaten doğru. Küçükken bir sinema tutkunuydum. Hala öyleyim ama çocukkenki olan heyecanım ve tutkum çok daha böyle farklı bir noktadaydı. Bir şeyler seyredip eve gidip onların tekrarını falan kendi kendime canlandırırdım. O yüzden aslında evet gerçekten çocukluktan beri geliyor yani.
0: Çok güzel. Hayalinizi gerçekleştirmiş olmanız da çok kıymetli.
1: Evet, o manada çok şanslı hissediyorum kendimi. Hakikaten insanın hayatta en ne kadar zorluklarla karşılaşsak karşılaşmıyor demeyeceğim ama en önemli şeylerden biri sevdiği işini yapabiliyor olması ve o yolda zorluk çekiyor olması bile çok büyük şans.
0: Çünkü onun aslında o yolda çektiği zorluk da mı oluyor vesaire, o da bir...
1: Yani aslında hayatın
0: sevdiği ve istediği işi yapıyor ya.
1: Evet, sevdiği ve istediğiniz işi yaptığınızda bir manevi güç de sizin sırtınızda oluyor. Yani bu yol her zaman herkesin yolunda çok karşılaşacağı duvarlar var. Bir yerlerde tıkandığınızda o küçücük sizin o sorduğunuz sorudaki hissiyatı hatırlamak bile... Öyle devam denebilecek gücü veriyor. O yüzden önemli.
0: Peki oynarken kendinizi nerede ve nasıl hissediyorsunuz? Oynarken çok gerçek yaşamdan ayrılıyor musunuz, sıyrılıyor musunuz? Yoksa bilinçli bir süreç mi? Bu merak ediyorum.
1: Aslında çok gerçek yaşamdan ayrılıp kopmak tabiri çok doğru olmayabilir. Yani sonuçta her zaman orada oluyorsunuz. Yani o böyle bir trans hali olmaması gerekiyor bence. Ama tabii ki hiçbir zaman... Yani bence en sıcak ve karşıya ulaştığınız şey de ne kadar o anda kalabilirseniz. Bu da klişe bir cümle ama o karakterin içindeki onun duygusunda ne kadar tamamıyla orada kalırsanız o çok kıymetli oluyor. O yüzden bence ben hatta bunu tiyatro için de söylüyorum. Yani hakikaten bir meditasyon gibi başka hiçbir şey düşünemeyeceğiniz belirli bir süre var orada. Ve siz o süre içerisinde o karakterin içindesiniz. Karaktere göre değişiyor ama bence ben her zaman iyi hissediyorum.
0: Çok güzel. Vallahi çok net, kendinden emin cevaplar veriyorsunuz. Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun.
0: Bu da bunca yıllık deneyiminizle doğrudan...
1: Evet.

0: Biraz tabii ki üzerine düşünmeye fırsatımız oluyor açıkçası.
1: Çok güzel. Bu soruyu cevaplamak biraz zor olabilir.
0: Tamam.
1: Garip de karşılayabilirsiniz ama
0: bakalım.
1: Bir öz bakışla kendi oyunculuk üslubunuzu nasıl tanımlıyor ve adlandırıyorsunuz? Nasıl bir bakış ve perspektif sergiliyorsunuz merak ediyorum.
0: Tabii şöyle insanın kendini tariflemesi biraz zor, haklısınız. O manada düşünüyorum.
1: Ama en dürüst cevaplar da buradan
0: dürüst cevaplar
1: çıkar.
0: Dürüst cevaplar şöyle, bence yine bir parça kendimizden yola çıktığımız bir süreç bu. Karşılaştığınız karakterlere mutlaka size söylediği bir şey oluyor sizin hayatınızda da. Ne kadar size yakın da olsa, uzak da olsa biraz o bağlantı için ben özdeşleşmeye doğru böyle bir kendimi araştırıyorum. Bana yakın olan tarafını aramaya çaba gösteriyorum ki benim bakış açımda bu samimi olan oluyor. Tabii ki bu oynadığınız karaktere, oynadığınız alana da, yani sinema, tiyatro, işte dizi, bunlar bile birazcık değişiklikler oluyor. Ama önemli olan sizin orada birbirinizle kurduğunuz paralellik diyebilirim.
1: Peki biraz andınız. Hangi formatta kendinizi daha mutlu hissediyorsunuz, daha iyi hissediyorsunuz? Ay. Tiyatro, sinema, dizi, televizyon, kısa film, uzun metrajlı film vesaire.
0: Bunu sadece şöyle ayırmak mantıklı olabilir. Kamera ile tiyatro diye ayırabiliriz. Çünkü kamera dediğimiz yerdeki sinema ya da...
1: Doğru.
0: Evet, hepsinin farklılıkları var. Çok ayırmak ve böyle ya birinden vazgeçmek kolay değil. İkisinin arasında başka bir fark var. Ben kamerayı oyunculuk anlamında tiyatroya çok birbirinden ayırt etmiyorum. Tiyatronun sadece biraz sosyal farkı var. Yani tiyatroda o ekip arkadaşlarınızla oranın önü, arkası ve sonrası ve seyirciyle temas etmek gibi bir fark var. Ama sevmek anlamında çok ayırt edilemiyorlar. Ama onun dışında oynamak anlamında hepsi çok keyifli.
1: Hepsi çok keyifli, gerçekten öyle.
0: Aynen.
1: Onu da biz enerjinizden ve ekrana yansıttığınız duygudan çok iyi anlayabiliyoruz.
0: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: Şimdi... Ekran, lütfen yanlışım varsa düzeltin. Kaba bir tabir de kullanmak istemem. Çok teşekkür ederim. Ekranda sizi hep iyi temsillerle ve iyi rollerle görüyoruz. Çok güzel bir kadınsınız.
0: Çok
1: o
0: teşekkür
1: ayrı.
0: Ederim, sağ olun.
1: Ancak neden böyle? Bundan mutlu musunuz ya da fiziki görüntünüz buna daha mı müsait, merak ediyorum. Sizin ne düşündüğünüzü bu konuda.
0: Ben öncelikle sizi şu konuda tebrik etmek istiyorum. Çok güzel ve çok yerinde bir soru. Hakikaten çok da büyük bir farkındalık olduğunu düşünüyorum kendi adıma, benim
1: çok
0: yolculuğumda. O yüzden... O nacizane gözünüz için teşekkür ediyorum. Çok haklısınız. Evet, biraz serüven böyle ilerliyor. Şimdi bunda birkaç tane şey olduğunu düşünüyorum. Birincisi, bir kamera dünyasında kast denen bir şey var. Yani kastınızın, kast dediğimiz şey saçımız, gözümüz, bakışımız, bir şeyimiz, yani bedenimizin sunduğu önermenin bir karşılığı var. Galiba benim de biraz önermemde o iyi insan önermesi var. Bu şu demek değil. Yani benim kötü ya da daha karanlık alanlardaki karakterleri oynayamayacağım anlamına gelmiyor. Bence bunun biraz platformu değişebilir. Yani ana akım dizilerde bu birazcık daha stabil, sizin kastınıza uygun şeyler daha yakın, daha kolay ve daha tercih edilir
1: risksiz.
0: Oluyor. Daha risksiz. Yani herhangi bir sinema ya da tiyatroda bunu birazcık daha alanını genişletebiliriz. Böyle olabilmesi için de tabii o işlere denk gelebilmek gerekiyor. O da biraz şans, birazcık işte kariyer yolculuğundaki planlamalar. Ama bence gözleminiz çok doğruydu. Umarım birazcık daha genişletebilirim diye umuyorum ben.
1: Böyle bir isteğiniz olduğunu
0: tabii
1: anlıyorum.
0: Tabii ki. Her oyuncu için olur.
1: Buna paralel şunu da merak ediyorum. Çok oynamak istediğiniz bir rol, üslup, tarz, karakter var mı? Ve bu karakteri ve rolü bize nasıl tarif eder ve betimlersiniz? Burada bir senaryo yazalım size.
0: Tamam, şöyle tarif edebilirim. Geçende de bir arkadaşımla bir sohbet programı çekerken bunun üzerine düşündüm. Daha taze taze. Aslında genel olarak hep kafamın içinde dönen bir şey. Ben birazcık daha şu aralar şunun hayalini kuruyorum. Bu iyi görünüyor dediğiniz, hani iyi insan görünüyor şeyinin altında da bir karakterin çoğu zaman düştüğü karanlıklar, gri alanlar, işte hayata dair çabaladığı noktalar, tökezlediği yerler, bunlar çok kıymetli. Birazcık daha yani hayatınızda iyi, yani bir meslek olur, bir karakter olur, bir şey olur ama bunun, bu karakterin düştüğü ikilemlerin çok olduğu, hayatında ve olaylarda zorlandığı ve buralardan çıktığı ya da ne yapacağını bilemediğimiz, ikilemlerde kaldığı konular benim şu an ilgimi çekiyor. Bunu sınırlandırmaya gerek yok ama birazcık daha hayata dair o gri alanların olduğu dediğimiz, işte insanın kendi hayatında da sıkıştığı yerlerle empati kurabileceği bir rol. Böyle çok heyecanlandıracak.
1: Psikolojik detaylar da barındırıyor.
0: Evet, evet, çok
1: kadarıyla.
0: İsterim. Yani psikolojik detaylar benim hayatımda da önem verdiğim, araştırdığım, insanlarda gözlemlediğim, kafa yorduğum, sevdiğim alanlar. Bunu yansıtıp seyirciyle böyle buluşmak benim için çok keyifli
1: olur. Çok güzel. Güzel de bir motivasyon ve mesaj oldu diyelim.
0: Evet, tamam, öyle diyelim.
1: Çok teşekkür ederim. Kamera önü oyuncu eğitim kısmınız da var sizin oyunculara verdiğiniz, ama ona birazdan geleceğim.
0: Tamam.
1: Kamera önü oyuncu

0: Yolculuk diye bir tanım var.
1: Hı hı.
0: Bu şimdi az önce bahsettiğiniz, ilk bahsettiğiniz kısımlarda olduğu gibi kamera ve kamera arkası diye mi ayırabiliriz? Kamera onu oyunculuk, bu ne demek?
1: Yani şöyle bir şey var. Aslında oyunculuk duyguyu aradığınız yer bence aynı. O değişmez. Hı-hı. Ama ben bunu hep böyle bir şeyleri büyütüp küçültmek örneğiyle örneklendiriyorum. Sizi izlediğimiz yer küçük bir karedeyse, yani kamera vesilesiyle sizin sadece gözlerinizi görüyorsak, orada o zaman çok büyük hareketlerle seyirciye ulaşamazsınız. Hı-hı. Ama bir tiyatro sahnesinde çok daha bedeninizle bir şey anlatıyor olmanız gereken bir oyunda oluyor olabilirsiniz. O zaman birazcık daha bütüncül kullanırsınız bedeninizi. Bence duyguların çıktığı yer, yani araştırdığınız ve hani o küçücük hücresini bulduğunuz yer aynı. Ama bunu yansıtırken göstereceğiniz platformda bazen kameranın ölçeği bile bir şeyler değiştirir. Görüntü yönetmeninizle bunu konuşursunuz, bilirsiniz yönetmeninizle. Buralarda da o zaman bazı teknikler, yani seyirci ne izleyeceğini bilip ona göre bir şey sunmak önemlidir. Bence kamera önü diye ayırt ettiğimiz konu buradan kaynaklanıyor.
0: Bunun bir de eğitim tarafı var. Ona birazdan geleceğim.
1: Tamam.
0: Bu zamana kadar içerisinde yer aldığınız işlerden sizin için hepsi eminim çocuklarınız ve hayatınızdan bir parça gibi, ama en özel olanlarını anmak ister misiniz burada ve neden?
1: Aslında gerçekten hepsini yaşarken o an sizin için çok özel oluyor. Çok güzel insanlarla çalıştığım süreçler oluyor. Mesela en son işimde Ertan Saban'la çalışmıştım. Çok keyifliydi benim için. Önemli, kıymetli bulunuyor. Ama kendi yolculuğumda bakarsak, hem süresinin uzunluğu, hem bir karakter alıp bir yere taşımak, hem bütün işin heyecanını taşımak anlamında Kanatsız Kuşlar diyebilirim yani.
0: Çok güzel. O da ana akım bir işti ama
1: evet,
0: çok kıymetli bir işti.
1: Evet, ana akım en önemli işlerimden biriydi. Onun o enerjisi, heyecanı, seyirciyle temastaki, sadece karakter değil yani seyirciye ulaştığınızdaki noktalar benim hayatımda çok kıymetli. O yüzden öyle söyleyebilirim, ama hepsini yaşarken o an tadını çok güzel çıkartıyorsunuz.
0: Bu çok doğru bir cevap bence, değil mi? Çok radikal olarak bu iş benim için çok iyiydi ama bu iş çok iyi değildi demek bana biraz yanlış geliyor.
1: Yok, bence de ben olduğum bütün işlerimde galiba bunu da bazen tarıyorum. Bütün işlerimden razıyım, çok mutluyum.
0: Ne kadar güzel.
1: İşte mesela bir çocuk işimiz vardı bizim, tarihi bir iş. O işe başlarken böyle bir kaygılanmıştım aslında. Yani ben burada tam olarak ulaşabilecek miyim diye, ondan da bahsedeyim. O da çok kıymetli. Sonra çocuklara ulaştığımı fark ettiğimde mesela o baştaki kaygımdan çok, yani kendimi ayıp ettiğimi düşündüm. Çok yani yanlış bir yerden bakmışım, heyecanlanmıştım. Mesela o işimden de çok mutluyum. Çünkü sizden sonraki nesile bir şey aktarıyor olmak çok heyecan verici. Çocuklarla temas edebiliyor olmak çok güzel. Yani böyle geriye doğru giderseniz hepsinin kıymetli bir tarafı var. Hepsinden razıyım.
0: Ki zordur çocuğa ulaşmak.
1: Evet. Yani. Bence de ulaştık bu arada. Çok da başarılı bir iş oldu. O yüzden yani geriye doğru baktığımda işte kiminde çalıştığınız yönetmen, kiminde çalıştığınız partner, kiminde çalıştığınız ekip. Bir de benim çalıştığım çoğu ekip sonlara doğru baktığımda herkesle ayrılırken böyle gözümüzün ucunda ufacık böyle gözyaşlarıyla sarılarak ve yani içimi cız ederek
0: bu
1: ayrılıyoruz.
0: Bu duygu gerçekten çok kıymetli.
1: Aynen.
0: Ve özel bir duygu.
1: O yüzden de her iş aslında kıymetli.
0: Şimdi biz sizinle bir 4 sene önce bir röportaj vesilesiyle tanıştık.
1: Evet.
0: Sizi de az buçuk tanıyorum, sosyal medyadan takip ediyorum güzel ve başarılı işlerinizi.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne kadar iyi bir insan olduğunuz da yüzünüze yansımış durumda.
1: Tamam,
0: az önceki soruya da bir atıf olsun. Buradan şunu sormak istiyorum. Kamera arkasında olmayı hiç düşündünüz mü? Çünkü çok müsaitsiniz. Yani bir şeyler yazmak, bir şeyler karalamak ya da daha teknik bir kısımda yer almak gibi.
1: Yani aslında mesleki hayata başladığım andan itibaren hep böyle arkasını kurcalıyorum. Çünkü oyunculuk artık şöyle gelişen bir şey. Yaş aldıkça, büyüdükçe ve siz yaşadıkça gelişen bir şey aynı zamanda. Tabii ki bunun çalışması hiçbir zaman bitmiyor teknik olarak. Ama bir yandan da kendimi büyütmek için böyle işin o arka tarafını hep merak ettim. Yazmakla ilgili çok başarılı değildim. Bir de yazabilseydim muhtemelen bugüne kadar ekranlara ya da işte sahneye bir şeyler yansıtmış olurdum seyirciye. Biraz orada eksiğim var. Çok isterdim ama bu da doğuştan gelen bir şey. Ama arkasında bütüncül bir anlamda bir projeye bakmak beni çok heyecanlandırıyor. Yani böyle bir projenin varoluşunun alt temelleri hakkında fikir beyan etmek ve o ekipleri oluşturmak heyecanlandırıyor. Bakalım, göreceğiz.
0: Güzel.
1: Belki bu konularla ilgili bir şeyler olur. Sürpriz
0: Peki,
1: olsun.
0: Sürpriz olsun. Okey.
1: Tamam.
0: Yazabiliyor olsaydınız ya da işte bunu ilerlettiğinizde ve pişirdiğinizde ne yazmak isterdiniz daha çok, hangi alanda?
1: Kendi söylediğim, oynamak istediğim tarzda bir şeyler yazmak isterdim. Çünkü yani yazarlık tabii ki drama ve kurgu yapabilmektir. Ama hiç değilse kendi yolculuğumdan çıkardığım bazı doneleri güzel kurguların içine entegre edebilseydim, o zaman sizin hani ne oynamak istersiniz dediğiniz şeyi kendi başıma yapıp bunu sunabilmek isterdim. Bu bir kısa film de olabilirdi, bir tiyatro oyunu da olabilirdi. Tabii ki

0: bir prodüksiyonda gerekiyor olan bir şey. Ama önermemi sunabilirdim. Bazen böyle kafamda bir şeyler çeviriyorum. İşte bir hocamız vardı tanıdığımız, onun böyle ya bir şeyler de dinliyorum bu konular üzerine. Ama ne zaman kaleme dökülür, ne zaman hayatta gerçekliğini bulur bilmiyorum. Bu konuda biraz arkadan geliyorum.
1: Onu tez vakitte ve hayırlısıyla i̇nşallah, olmasını aynen, temenni inşallah. Ediyorum. Siz aynı zamanda bizim de tanışmamıza vesile olan eğitim veren bir eğitmensiniz oyunculuk konusu hakkında. Bunu bir reçete olarak sormuyorum ama nedir öğrencilere söylediğiniz, ilk derste neler söylersiniz mesela? Yani farkında olun, çevrenizi iyi okuyun, iyi okumalar yapın mı, başka bir şey mi teknik olarak? Püf noktalar nedir gibi çiğ bir yerden sormuyorum. Tamam. Çünkü bu çok geniş bir şey.
0: Tamam.
1: Burada hemen konuşulup tartışılacak ve çözüme ulaştırılacak bir şey değil. Tabii. Ama nedir bu oyunculuk eğitiminde meselesinde önemli olan detaylar?
0: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, eğitmenim demek çok büyük bir iddia. Ben sadece deneyimlerimi paylaşıyorum demeyi daha çok tercih ediyorum. Çünkü hani çok daha büyük hocalar ve eğitmenler var, onlara haksızlık etmek istemem. Ben deneyimlerimi paylaşırken kendi çözümlerimi, insan kendi çözümlerini de üretiyor, bunları paylaşmaya çalışıyorum. Ama size şöyle komik bir şey söyleyeceğim. Ben genelde öğrencilerle karşılaştığımda şey yapıyorum, onları biraz sınıyorum. Yapmayın bu işi falan yapıyorum.
1: Güzel.
0: Şeye bakmak bence daha en önemlisi o. Burayı ne kadar istediğini. Çünkü burası gerçekten zorlu bir yol. Ve birazcık böyle oradan onun oradaki vazgeçmeyişini test etmeye çalıştığım bir şey yapıyorum.
1: O söylemde onunla ilgili aslında.
0: Aynen, tabii ki, tabii ki. O söylemde de öğrencilerle olan şeyde birazcık böyle kinayeli bir şey sergiliyorum. Bazen biz buna gülüyoruz. Her zaman değil de. Çünkü öncelikle hazır olmak ve istemek bunun en başında geliyor. Siz hem isterseniz ve bu yoldan vazgeçmeyeceğini düşünürseniz o anlattığınız çok uzun konuşabileceğimiz bütün yolculukları bir yerlerde öğrenebilirler. İkincisi de hem samimi olmak hem de kendiyle insanın temasa geçebiliyor olması. Biraz kendi gerçekliğinizi kendinize çuvaldızı batırabilirseniz oradan bulacağınız malzemelerle çok daha iyi şeyler yansıtırsınız. Benim deneyimlerimde ve öğrencilerle temasımda öyle. Yani herhangi bir şey çalışırken onların mış gibi yaptıkları yerleri biraz yüzlerine vurmak üzerine iletişimde kalmaya çalışıyorum. Buraları böyle birazcık kaslarını çalıştırmaya çalışıyoruz.
1: Çok güzel, çok güzel bir noktaya değindiniz. Mış gibi yapıyor olmak oyunculukta ne demek?
0: Yani bu çok bir sürü teknik var. Bu illa böyle şey, bu şu an böyle burayı oyunculuk ana sanat dalı dersine çevirmeyelim ama bence siz orayı gerçekten kendinizle temasa geçirip böyle o puzzle parçasını iyi oturtmadığınızda bunu başka bir yerden de yapabilirsiniz ama seyirci bunu görüyor. Anlamıyor, hissediyor. Ya da tariflemiyor ama hissediyor ve size oradan geçiyor yani hani. O yüzden orada sizin sunmak istediğiniz şeyden emin olmanız, birazcık öyle emin olduğunuz yerde kendi bildiğiniz yerden oraya bakmak üstünden gidebilir. Böyle tarifleyebilirim.
1: Çok güzel. Siz peki genç, bunu da yine bir reçete olarak sormuyorum.
0: Tamam.
1: Genç oyunculara ve yeni oyunculara, illa bu yaşla paralel bir şey değil en nihayetinde.
0: Tabii tabii.
1: Neler söylemek istersiniz? Sizce kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra bu yola baş koymalılar ve ben de varım demeliler? Tekrar ediyorum, bu bir reçete değil elbette.
0: Tamam.
1: Ama eminim Deniz Bolaşık'ın söyleyeceği şeyler vardır.
0: Biraz önceki şeye atıf yapayım tekrar. Öncelikle burada karşılaşacakları her şeyi göğüsleyebilecek kadar buraya sevgi ve bağlılıkları var mı bir onu tartışsınlar. Yani burada böyle bu yolculuk ekranlardan gözüktüğü gibi işte ışıklar altında parıltılar denecek kadar böyle şaşalı olmayabiliyor. Bir yandan da aşırı keyifli, çok güzel bir yolculuk. Her işte olduğu gibi iyisiyle kötüsüyle var olmak istediğini bir test etsinler. Güzel zamanları da olacak. Hayatınızın en güzel anlarını da bu meslekte yaşayabilirsiniz. Çok sorguladığınız, zorlandığınız ve çünkü bu bir aslında bazen bir sürü şeyde bir yarışa da dönüşüyor. Bu yarışta kendi özgüveninizi ve her zaman kafanızı yastığa koyduğunuzda ben tamam dünyaya bunu yapmak için geldim diyecek misiniz? Bu soruyla başlamak en güzeli. Bu soruda siz kendinizin yanınızdaysanız hayat ve herkes sizin yanınızda olabiliyor. Önce buradan başlamak lazım. Sonra geri kalan teknikler, çalışmalar, bir sürü yol var. Yani orada o doğru insanlara ulaşırsınız. Bence buraya kontrol
1: çok
0: ediyorsak
1: güzel bir özet oldu.
0: Ve burada o doğru tiki atıyorsak o zaman yürüsünler.
1: Deniz Hanım, bütün burada biz sizin yolculuğunuzun ve serüveninizin çok kısa bir tarafını konuştuk.
0: Çok
1: belki onda
0: ederim.
1: Biri bile değil
0: olsun.
1: Ama şöyle bir yolculuğunuza baktığınızda, oyunculuk serüveninize baktığınızda bu yolu nasıl değerlendiriyor ve adlandırıyorsunuz? Kısaca rica ediyorum. Nasıl bir bakış atıyorsunuz?
0: Nasıl bir bakış atıyorum? Yani aslında olan her şeyden çok razıyım. Ama farklı senaryolarda canlandırabiliyorum kafamda. Tabii ki kendi sorumluluğumuzda şunu şöyle mi yapsaydık, bunu böyle mi yapsaydık dediğim bir sürü başlık alıyor. Ama sonuçta olan her zaman için en hayırlısıdır. Bundan sonra da daha

0: neyi ne kadar ne yapabiliriz, bir yerlerde kendim ne kadar ne bir şeyler üretebilirim, bunları sorguluyorum. Hı-hı. Bu bir yolculuk zaten, çok ortasında bir şey. Daha yolun ortasında hani
1: kesinlikle
0: bir şey ahkam kesebiliyor olmak zor. Gidiyoruz, buradayız. Güzel.
1: Bunu biraz soracaktım ama biraz bahsettiniz. Tamam. Bundan sonrası için sona doğru geliyorum çünkü. Tamam. Bundan sonrası için kaygınız, planınız, hayaliniz, hedefiniz, kariyer kelimesinden çok hoşlanmıyorum. Çok teknik buluyorum çünkü. Siz nasıl bir geleceğe bir bakış atıyorsunuz? Şimdi geçmişe bir bakış attık. Geleceğe dair bir bakışınızı da görürsek süremizin de sonuna geliyoruz.
0: Tamam, çünkü bizim işimizde her zaman heyecan doğrukta. Çok büyük heyecanlar da var, çok büyük kaygılar da var. Neyi nasıl yaparsam nereye varır düşünceleri var. Bunların hepsini aynı cümlede bazen taşıyabiliyorum. Ama iyi tarafını seçmeyi düşünelim. O yüzden heyecanlı ve güzel bir şekilde çok daha bugüne kadar yaptığım her şeyi kenarda bırakacak ve üzerine ekleyebilecek, üzerine konuşabilecek ve imza atabilecek işlerim olsun diye niyet ediyorum. Böyle söyleyeyim.
1: Yolunuz her zaman açık olsun,
0: çok
1: güzel olsun. Temenni ediyorum ben de.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben de çok teşekkür ederim. İyi ki Kırmızı Halı'daydınız. İyi ki buradaydınız. Sağ olun, var olun. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
0: Çok teşekkür ediyorum. Programınızı çok keyifle takip ettim. İyi ki varsınız. Böyle bir programı böyle bir programa ihtiyacımız vardı. Bol kültür sanatlı bir hayatımız olsun. Sizin de bol bol programlarınız olsun diyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Güzel bir mesaj oldu bizim için de. Sağ olun, var olun. Tüm ekip adına da çok teşekkür ediyorum.
0: Tüm ekibe de ben de çok sevgilerimi iletiyorum. Beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, değerli konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
2: Merhaba, Türk sinemasında köyden kente göç temasını güçlü biçimde işleyen filmlerden biri hiç kuşkusuz Halit Refik'in 1964 tarihli Gurbet Kuşları filmidir. Senaryosunu edebiyatımızın usta kalemi Orhan Kemal'in yazdığı film, yalnızca bir ailenin İstanbul macerasını anlatmakla kalmaz, aynı zamanda Türkiye'nin hızlı kentleşme sürecinde yaşadığı toplumsal dönüşümün etkileyici bir portresini çizer. Film, Kahramanmaraş'ta işleri bozulan Bakırcı oğlu ailesinin daha iyi bir yaşam kurma umuduyla İstanbul'a göç etmesiyle başlar. Ancak taşı toprağı altın olarak görülen bu şehir, ailenin beklentilerini karşılamak yerine onları zorlu bir sınavın içine sürükler. İstanbul, zamanla aile bireylerini birbirinden uzaklaştırır. Her biri farklı hayallerin, tutkuların ve zaafların peşine düşer. Ailenin büyük oğlu eğlence hayatına kapılarak sorumsuz bir yaşam sürmeye başlar. Kız kardeş Fatoş, modern ve zengin bir hayatın cazibesine kapılır. Çevresindeki insanların etkisiyle değişen genç kız kötü yollara sapar. Fatoş'un Maraş'tan getirdiği eski bavulunu denize attığı sahne, onun masumiyetini kaybedişinin, geçmişini geride bırakışının simgesi haline gelir. Sonraki yıllarda sinemamıza damga vuracak olan Cüneyt Arkın, bu filmdeki Selim karakteriyle önemli bir çıkış yakalar. Gurbet Kuşları'nda İstanbul, fırsatlar sunan büyülü bir şehir değil, insanı dönüştüren, sınayan ve çoğu zaman yalnız bırakan bir mekan olarak karşımıza çıkar. İstanbul esnafından bir yumurta mı alıyorsun, gör bak sarısı içinde mi sözü, büyük şehrin güvensizlik ve çıkar ilişkileri üzerine kurulu düzenini özetler. Üstelik bu uyarıyı yapan baba, İstanbul'a gelir gelmez dolandırılarak filmin temel trajedisini de başlatmış olur. Halit Refik'in yönetmenliği filmin en güçlü yanlarından biridir. Refik, melodramın duygusal imkanlarından yararlanır ama gerçeklikten uzaklaşmaz. Cüneyt Arkın, Tanju Gürsu, Pervin Par, Sevda Ferda, Filiz Akın ve Mümtaz Ener'in başarılı performansları da filmin etkisini arttıran önemli unsurdur. Gurbet Kuşları, Türk sinemasında toplumsal gerçeklik akımının etkili örneklerinden biri olarak kabul edilir. Film gösterime girdiği yıl büyük beğeni toplamış ve Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi filmle en iyi yönetmen ödüllerini kazanmıştır. Filmin sonunda İstanbul'da umduğunu bulamayan aile Maraş'a, memleketlerine dönmek zorunda kalır. Haydarpaşa Garı'ndan hareket eden tren, yalnızca bir geri dönüşü değil, kırılan hayalleri ve tükenen umutları da simgeler. Özetleyecek olursak göç olgusunu, büyük şehir hayalini ve insanın değişen hayat koşulları karşısındaki mücadelesini anlatan Gurbet Kuşları yalnızca bir Yeşilçam klasiği değil, aynı zamanda Türkiye'nin toplumsal hafızasını yansıtan önemli bir sinema eseridir. İyi seyirler.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda değerli bir konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

Klasik fikirler nerede doğdu, nasıl kayboldu ve bulundu? Yedi şehir bir tarih. İskenderiye'den Bağdat'a, Kurtuba'dan Toledo'ya, Salerno'dan Palermo'ya, oradan Venedik'e bilginin yolculuğu ve durakları. Sinan Çakır Türkçe'ye kazandırdığı eserle bilginin tarihi ve coğrafi bağlarını 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: bizim okur yazar seyircisi ve dinleyicisi için öncelediğimiz, misafirimize yönelttiğimiz bir soru var. Muhakkak çeşitli motivasyon ve ihtiyaçla bir eser kaleme alınabilir. Ama bir giriş olsun bizim için, bir pencere aralasın ve şöyle soralım. Hakkın Tahakkuku kitabı nedir, ne anlatır ve onu yazmak sizin için neden gerekliydi?
1: Evet, teşekkür ederim. Şimdi bu aslında benim için uzun yıllara yayılan bir süreç. Yani 10 yılı aşan bir geçmişi var. İslam hukuk düşüncesini, İslam hukuk felsefesi disiplini diyebileceğimiz bir disiplini ben temel başlıklarıyla anlatmaya çalıştım bu çalışmamda. Ama bu çalışmam aslında benim tespit ettiğim 6 başlığın 3 tanesini içine alıyor. İnşallah bir ikinci cilt olacak. Hayrın Tahakkuku başlıklı inşallah. İslam hukuk felsefesinin yani hukukun, İslam'da hukukun mahiyeti, hukuk ve ahlak ilişkisi, hak kavramı ve adalet kavramı. Bu elinizdeki kitapta, Hakkın Tahakkuku kitabında bu başlıkları ele aldım. Bunları ele alırken sadece İslam alimlerinin, hukukçularının, düşünürlerinin görüşlerini değil, aynı zamanda Batı hukuk düşüncesiyle mukayeseli olarak bunu işlemeye çalıştım. Bu biraz tabii daha çalışmamı hem süresini biraz daha uzatmış oldu, hem hacmini artırmış oldu. Tespit etmiş olduğum iyilik ve kötülük meselesi, irade özgürlüğü ve özgürlüğün diğer türleri ve aynı zamanda da hukukta amaç, yani İslam hukukunda maslahat ve makasıt dediğimiz meseleleri de inşallah ikinci kitapta ele almayı düşünüyorum. Şu ana kadar bazı kitaplar var, İslam hukuk felsefesi başlıklı bazı kitaplar yayınlandı. Fakat bunların içeriğine baktığınız zaman tek bir konuyla ilgili olduğunu görüyoruz. Yani o da genellikle gaye meselesi, maslahat ve makasıt meselesi. Sadece bu konuyla ilgili İslam alimlerinin görüşlerini toparlayan bazı kitaplara bu isimler verilmiş. Ama bir güncel bir hukuk felsefesi kitabına baktığınız

0: bu temel başlıkların yer alması beklenir. Yani böyle bir çapta, böyle bir geniş perspektifte bir çalışmayı bulamadığım için ben bunun bir ihtiyaç olduğunu gördüm ve böyle bir çalışmaya giriştim.
1: Benden önce yazmamışlardı, okumak için yazmam gerekiyordu diyorsunuz
0: galiba.
1: Aynen,
0: evet, evet. Yani en bildiğiniz gibi düşünmenin ve okumanın en güzel yolu yazmaktır derler.
1: Peki bu yazdıklarınız kitaplaştıktan sonra Asım Cüneyt Köksal'ın kendi ilgi ve meraklarını cevaplandıran ve onları tekrar değerlendiren ve bir düşünme biçimi olarak ardından yazıya döken bu çalışma, okuru olarak sizin dışınızda kimlere hitap ediyor? Akademisyenlere mi, sade okuru da ilgilendirir mi? Kim kendini burada bulur ve nasıl bir dille karşılaşır sizce?
0: Şimdi bu çalışma esasında bir İslam hukukçusunun çalışması. Fakat sadece İslam hukukuyla ilgili değil, yani Batı hukuk düşüncesiyle ilgili olan hem akademisyen hem de bu konuda okumayı seven, bu konuya meraklı olan okur için yani şöyle söylemek gerekir. İlahiyat alanında özellikle İslam hukuku ve kelam alanında okumalar yapan ve akademisyen olan ve lisansüstü seviyesinde öğrenci olan öğrencilere hitap ettiği gibi hukukçulara ve bunun yanı sıra da pratik felsefe dediğimiz, yani felsefenin hukuk, ahlak ve siyaset bölümleriyle, bu alanların felsefesiyle ilgilenen okur ve akademisyenlere de hitap ediyor. Burada bir taraftan bizim İslam düşüncesi ve İslam hukuku geleneğinin kaynaklarını ve dilini kullanırken, bir taraftan da modern felsefenin ve hukuk biliminin de dilini okurlar bu kitapta görecek. Burada biraz yorucu bir işe kalkıştım ben esasında. İki farklı terminoloji, iki farklı literatür, başka dünyaların ortaya koyduğu düşüncelerin mukayesesi. Dolayısıyla tek bir disipline veya tek bir okur kitlesine değil, nispeten genel, daha geniş bir okur kitlesine hitap ettiğini söyleyebilirim.

0: Bilhassa titiz araştırmacılar aslında doğal bulurlar bu hali ve o yüzden uzun zamanımı aldı cümlesini çok sıklıkla duymayız. Zaten hak ettiği zaman buydu bu çalışmanın derler. Siz titiz bir insan olarak yine de bu cümleyi kurduğunuza göre çalışmanın kendisi arka planında ne kadar zaman gerektirdi ki devamının da geleceğini söylüyorsunuz aynı zamanda. Kaç yıldır yoğrulmaktasınız bu üzerine çalışmış olduğunuz alanda?
1: Bu çalışmanın ilk nüvelerini yani bazı makaleler olarak yayınlamaya başlamam 2011 senesini buluyor, 15 seneyi buluyor. Bunun artık bir kitaplaşması tasavvurunun iyice belirlemesi ise 10 seneyi aşkın. Yani belki 12 seneyi falan buluyor diyebilirim. Araya tabii bazı yani sadece bütün mesaimi bu çalışmaya hasrederek değil ama araya elbette bazı başka çalışmalar da yaparak işte Elmalı Hamdi Efendi'nin tefsiri bunun en önemlisi. Sürece yayılan, takip gerektiren bir iş oldu doğrusu. Ben önce bu sözünü ettiğim 6 başlığı tek bir kitapta işlemeyi, daha sonra da temel bazı metinleri yani Arapça metinlerden tercüme derlemesini yani konuyla ilgili İslam hukuk felsefesiyle ilgili bir günümüz okuruna bir derleme sunmak için ikinci bir cilt düşünüyordum ama telif kısmın kendisi iki cilte bölünmüş oldu bu hacim ve süre meselesinden dolayı.
0: Dediniz ki 15 yıllık yani nüveleri 15 yıl öncesine dayanıyor ama elbette biz farkındayız. Biz araştırmacıyla bir akademisyenle birlikte olduğumuzun dolayısıyla sohbetin seyri içinde işin buralara gelmemesi mümkün değil. Bir taraftan birlikte çalıştığınız öğrencileriniz, bir taraftan üzerine çalıştığınız eserler, müellifi olduklarınız ve araştırmanıza konu olanlar ya da çevirilerini yaptığınız. Bu çoklu meşgale aslında bir araştırmacı, yazar, akademisyenin hayatının doğal parçaları. Farklı şeyler değil çok fazla ama merak ediyorum. Asım Cüneyt Köksal mesaisini en çok hangisi içinde geçirmeyi seviyor? Okumada mı, yazmada mı, paylaşmada mı?
1: Evet. Şimdi okuma yani bütün meşgalemizin aslında belki kökeni, en asli olanı okumak. İyi bir okur olmadan bir yazar olmanın mümkün olmadığı da müsellem zaten. Yani bütün faaliyetlerimizin temelinde öğrenme çabası var. Her şeyden önce öğrenme. Aslında yazmak da okumanın bir uzantısı sayılabilir doğrusu. Yani öğrenme çabamızın bir başka biçim almış şekli. Biraz daha belli bir konuyu belli bir biçimde ve daha titiz bir okuma sürecine tabi tutuyorsunuz yazarken. Yazmanın en güçlü bir öğrenme yönü olduğu. Yani bir konuyu öğrenmek istiyorsanız onu yazmanız gerekli derler mesela. O açıdan ben okumayla yazmayı birbirinden tamamen ayırt etmeyi doğru bulmam ama tabii ki varlık açısından okumanın bir önceliği var. Okumak belli bir seviyede, belli bir nicelik kazandığı zaman bir birikim oluşturur ve bu birikimi paylaşmak istersiniz. Daha zihninizde oluşan bilgileri, düşünceleri biraz daha böyle derli toplu bir hale getirmek istersiniz. Bunu yaparken yeni okumalar yapma ihtiyacı duyarsınız ve bunlar birbirini besler. Dolayısıyla okuma ve yazmayı beraber aynı sürecin iki farklı aşaması gibi veya iki farklı yüzü gibi değerlendirmeyi daha tercih ederim.
0: Paylaşma kısmı ile ilgili henüz bir şey söylemediniz. Hocalık bunun neresinde?
1: Hocalık tabii ki yani şerefli olduğu kadar ehemmiyet verdiğimiz öğrencilerimizi yetiştirmenin çok önemli olduğu bir mesleğimizin asli bir parçası. Biz bir taraftan öğretmek, bir taraftan işte alanımıza yeni bilgi katmakla sorumluyuz. Bu öğretmek meselesinde okumak, yani okumak da oradan şey değil, soyutlanabilir bir şey değil. Derslerimize hazırlanırken okuruz. Kendimizi güncellemek için okuruz ve her sene mesela öğrendiklerimizle beraber derslerimizi güncelleriz. Yeni yayınlar yaparak, alana yeni bilgiler katmaya çalışarak bu öğretim faaliyetinin de daha üst seviyeleri elimizden geldiği kadar çıkarmak isteriz. Yani bizim şeyimizin, alanımızın, akademisyenliğin bir gereği olarak. Yani bu münlemiş işin içerisine. Biraz da ben şundan da bahsedeyim. Bu İslam hukuk felsefesi dersini ben uzun yıllardır doktora dersi olarak veriyorum. Yani bir taraftan da Bu kitabın aslında başlığı bir doktora dersimin konusu. Ama bu alanda mesela öğrencilerime mesela diyelim ki işte bu başlık altında ve belli başlı önemli diyebileceğimiz, bu alanın önemli başlıkları diyebileceğimiz bütün başlıkları toplayan ve bunu da günümüz hukuk birikimiyle, Batı merkezli hukuk, ahlak ve siyaset düşüncesi birikimiyle mukayese eden bir çalışma eksikliği de benim bu çalışmayı yapmamın sebeplerinden bir tanesi aynı zamanda. Dolayısıyla bunlar hep iç içe geçen süreçler.

0: Geçmişe dönük araştırma ama bugüne de bir söz söyleme kapasitesini üretebilme. Yapmış olduğunuz çalışmaların hem müellifi olduğunuz kısmında hem de aynı zamanda söz gelimi Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın Fatiha tefsiri, Yasin, Mülk ve Nebe tefsirleri çalışmalarınızda yahut Gazali ile ilişkili çalışmalarınızın hepsinde bunlar herhalde sadece bir geçmişe dönük nostaljiyi canlandırma çalışması değil, aynı zamanda bugüne dair ne ortaya çıkarılabilir meselesi. Müellifi olduğunuz çalışmaların dışında üzerine çalıştığınız isimlere dönelim istiyorum biraz ve Gazali ile başlayalım derim. Tarihi açıdan önemli bir kişilik, düşünce tarihi bakımından etkisi olmuş bir isim. Bir araştırmacı olarak ona yönelmenizin temeli neydi ve okurla yeniden buluşturmuş olduğunuz eserleri öncelemenizin özel bir sebebi var mıydı?
1: Evet. Şimdi ben esasında merhum dedem Mustafa Asım Köksal bir İslam alimi olarak kendisinin torunu olduğum için çocukluk yıllarımda onun kütüphanesi, onun çalışmaları ve onun sohbetleri elbette benim üzerimde çok etkili oldu. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben 2 aylıkken bana İmam Gazali'nin bir eserini, Kimya-i Saadet eserini bana imzalayarak hediye etti rahmetli dedem. Aziz bir hatıra olarak sakladım. İşte mini mini torunum Asım Cüneyt Köksal'a diye hediye ettiği bir eser İmam Gazali'ye ait. Kendisinden İmam Gazali'nin önemini idrak edişim biraz da dedemle irtibatlı. Onun için konuya buradan başlamak istedim. Diğer taraftan aynı şey Elmalı Hamdi Efendi için de geçerli. Yani çağdaş bir alim, merkezi bir alim, böyle hem ilmi hem ameliyle örnek olabilecek bir alim portresi olarak bir taraftan yaşayan bir örnek dedem vardı karşımda. Bir taraftan onun çok hürmet ettiği ve eserlerini çok ciddi bir şekilde okuduğu Elmalı Hamdi Efendi. Bir taraftan da bütün bir İslam tarihinde merkezi bir şahsiyet olarak İmam Gazali, Hüccetül İslam lakaplı büyük allame İmam Gazali. Şimdi bunu yani 20'li yaşlarımda da mesela bir 3 alim benim için farklı kategorilerde olmakla beraber hayatımın merkezinde yer alan bu 3 alimle ilgili çalışmalar benim aynı zamanda ilim ve yayın hayatıma da bir şekilde yön verdi. Yön vermeye devam ediyor. İmam Gazali çok yönden bizim için önemli. Yani onun ortaya koyduğu bir vizyon var. Bilgi ve eylemin bütünleştiren bir vizyon bu. Nazari olanla teorik olana, teorik olanla pratik olana beraberce ve birbiriyle irtibatını kesmeksizin insan hayatını bir bütün olarak ele alan ve bunu aynı zamanda da nihai bir amaç çerçevesinde yorumlayan bir eserler külliyatı onunkisi. Yani Allah rızası, Allah'ı bilmek, marifetullah, ahiret saadeti. Bunu insan hayatının merkezine koyarak bütün yapıp etmelerimizi ve bütün insani etkinlikleri bunların hiçbirisini dışlamadan bilimi de yani birçok yanlış anlaşılmaların hilafına bilim de sanatta ve diğer felsefede bütün etkinliklerde insan hayatında yer alacak şekilde fakat bunlara asli bir anlam vererek ve yüksek bir gayeye doğru sevk ederek yönlendiren bir isim. Bunu başta İhya-ül Ulumiddin olmak üzere bütün eserlerinde bu vizyonu ortaya koymuş bir büyük insan ve şunu da görüyoruz, bir vazife bilinci var. Yani ben insanlara bir şeyleri anlatmalıyım. Herkese kendi kapasitesince, bunu da eserlerinde çok sık görürsünüz. Yani alimlere hitap ettiği ifadeler ve eserler var. Orta halli okumuş yazmış ama alim olmayan insanlara veya hiç okuma yazması bile olmayan belki kesimlere, herkese ayrı ayrı hitap edebilen bir alim aynı zamanda. Herkesin kendisinden bir şeyler alabileceği bir alim. Ve bu bilgisini de aynı zamanda hayatına geçirdiği için, yani ilmiyle amil olduğu için, samimi ve ihlaslı olduğu için hiçbir zaman ne diyelim gündem tırnak içerisinde yani gündemden düşmeyen bir isim. Her zaman Müslümanlara söyleyecek bir sözü olan bir alim. Yani burada ben onun bütün bir İslam geleneği gibi elbette onlara tabi olarak onların peşinden giderek yani bir İslam düşüncesine merkezi şahsiyet olarak görüyorum ve öyle görmek lazım olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu açıdan benim işte bazı çalışmalarını tercüme etme imkanı buldum. İnşallah başka İhya Ulumiddin üzerinde çalışıyorum inşallah. Yani kendisi hakkında şunu da söylemek belki gerekebilir. Şöhreti ve başta İhya olmak üzere eserlerinin yayılması veya şu veya bu ölçüde bir evlere girmesi ile mütenasip değil sanki kendisinin anlaşılması ve derinliğine eserlerinin nüfuz edilmesi. Yani bunu da belki bir iddia olarak söylemek lazım. Çok sığ söylemler var hakkında maalesef. Yani işte İslam dünyasını geri bırakmak gibi biraz klişelerle, oryantalist klişelerle, biraz yerli bazı yazar, çizerlerin veya akademisyenlerin hala terviş etmeye çalıştığı. Halbuki Batı dünyasında Batılı ciddi araştırmacılar, Frank Grifel gibi daha birçok isim sayabiliriz. Bunların çoktan terk ettiği,

Ve çoktan bunun yanlışlığını ortaya koyduğu iddialar bunlar esas itibariyle. Yani onun üzerine çok durmak istemiyorum ama İmam Gazali'yi gerçekten bir alim ve aynı zamanda düşünür olarak hakkını yeterince verdiğimizi belki söylemek kolay değil. Yani onun üzerine bu anlamda taze bir bakışla yeniden okumak ve yeniden bakmak gerekiyor kanaatimce.

0: İslam hukuk felsefesi üzerine çalışan bir akademisyen olarak, bir araştırmacı olarak geçen yüzyıllardan yakın geçmişte bıraktığımız yüzyıla kadar muhtelif alimle ilgili çalışmalarınız, yazılarınız mevcut. Ama bunlardan çağımıza en yakın olanla bağınız dede-torun ilişkisi aynı zamanda. Şimdi bütün bu araştırmacı titizliği, profesyonellik vesaire hususiyetleri, ilme sadakat, bütün bunlar burada durmakla beraber, hala onlar masanın üzerinde. Ama başka bir hukuk var, dede-torun ilişkisi. Mustafa Asım Köksal'ın hayat hikayesini, hatıralarını ve eserlerini bir araya getiren bir çalışmanız da var. Buradaki kimliğiniz daha çok araştırmacı yönünüz müydü, yoksa Mustafa Asım Köksal'ın torunu olan Asım Cüneyt Köksal mıydı?
1: Evet, aslında ikisi de demek lazım. Bu benim aslında ilk telif kitabım aynı zamanda. Bu elinizdeki hali güncellenmiş son versiyonu ama ilk neşri 26 sene önce yapılmıştı. Ben o zaman tabii daha akademisyen değil ama işte henüz yeni yeni lisansüstü çalışmalara başlayan bir genç idim. Dedemin vefatından kısa bir süre sonra onun hatıralarından, onun kendi yazmış olduğu bir otobiyografisi vardır. Neşredilmemiş, daktilo halinde. Bir taraftan o var. Bir taraftan yani aile efradına dağıttığı, ne yaptığını, nasıl yetiştiğini anlatan, hocalarını anlatan, Diyanet işlerindeki tecrübelerini anlatan, eserlerini nasıl yazdığını anlatan bir otobiyografik bir metni vardır. Tabii ki baş kaynağım o. İkinci kaynağım dedemin bizzat kendi anlattıkları. Ama daha biraz daha onun yanında kalmam, biraz da ömrüm nasip olmuş olsaydı belki bir 5 sene daha böyle bir çalışmayı onun sağlığında başlamış olsaydım şüphesiz yani ona sorularımla biraz daha aşacağım meseleler vardı. Yani elbette bazı şeyler, ayrıntılar, bazı mevzular onunla beraber ahirete intikal etti. Mesela benim Hüsnü Lostar isimli merhum alimden Ankara'ya geldiği zaman dedem Diyanet İşleri'nde çalışırken ondan ders aldığını kendisinden değil başka birisinden bu kitabı yazarken öğrendim. Mesela kendisinden doğrudan duymak isterdim o hadiseyi, o nasıl 30'lu yaşlarda ama işte İslami ilimlere dair bir talebe grubuyla beraber her sabah namazından sonra ders alıyorlar mesela. Şimdi bunu kendisinden sonra öğrenmiş oldum ama kendisinin çok anlattığı güzel şeyler vardı. Bunların önemli bir bölümünü bu kitapta değerlendirmeye çalıştım. Bir kısmı tarihi şahsiyetlerle alakalı olması hasebiyle, işte Şerefettin Yaltkaya gibi, Ahmet Hamdi Akseki gibi şahsiyetlerle ilgili, Ferit Kam'la ilgili, Mehmet Akif Ersoy'la ilgili mesela. Bu gibi önemli şahsiyetlerle, bizim tarihimizde önemli yeri olan şahsiyetlerle ilgili anlattıkları var, anıları var. Bir taraftan bu çalışmayı yaparken, şimdi ben tabii şöyle bir şey açayım, parantez açayım. Objektiflik demek istiyorsunuz. Objektif olabilir mi bir insan? Mesela dedesinin hayatını yazıyor. Objektif olabilir mi? Mesela değil mi? Şimdi objektifliği ben bu anlamda mutlaka riayet edilmesi gereken asli bir değer olarak görmüyorum. Objektif olamaz insan, mümkün değil. Ben değil sadece dedeme, mesela Elmalı Hamdi Efendi'ye, İmam Gazali'ye veya başka bir muhabbet ettiğim bir büyüğüme karşı da objektif olamam. Ama insaflı olmak, ama adil olmak ve samimi olmak mecburiyetindeyim. Yani tahrif etmemek, bilgileri, belgeleri tahrif etmemek, olduğundan başka türlü göstermemek, gizlememek mecburiyetindeyim.

Bu benim vazifem ama objektif olmak değil. Dolayısıyla eğer sadıksam yaptığım işi, doğru bir şekilde aktarıyorsam bence olması gereken erdemlerin bu olduğunu düşünürüm. Dolayısıyla bu kitabı yazarken

anlayışı var. Metodu nedir? Buna dair de bir bölümüm var. İlk baskısında yoktu bu. Daha sonraki bölümlerde çalışma üzerine biraz daha şey yaptım. Onu bir İslam alimi olarak da ele almayı, takdim etmeyi, İslam alimi olarak kimliğini ortaya koymaya çalışıyorum. Ama aynı zamanda bir insan olarak ne yapardı, nasıl yaşardı, torunlarıyla ve aile efradıyla ilişkisi nasıldı, bunu da ortaya koymaya çalışıyorum. Dolayısıyla bu ikisini birbirinden çok ayrıştırılabilir gibi doğrusu görmüyorum. Onu arz etmek isterim.

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Arafta Söyler programından hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler de karışık. O konuda da Arap'tayız. Neyse. Hayırlı geceler değerli 24 TV izleyicileri. Kim var programımızda? Çok uzun zamandan beri almayı düşündüğümüz ama bugüne nasip olmasından son derece şeref duyduğum değerli konuğum, sevgili sanatçı Aslı Hünel. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi herhangi bir cümle kurma fırsatı vermeden,
1: evet,
0: o ilk hiç kimseye sormadığım, sadece size ya özel sorumu soruyorum. Aslı Hünel Araf'ta mı?
1: Şimdi aslında dersine biraz çalışmıştım ama buraya gelince her şey gitti, uçtu bir anda.
0: Uçtu. Öyle de güzel.
1: Şöyle, ya ben yapım itibariyle aslında biraz hani kararsız bir mizacım var. Ama bu her konu için geçerli değil. Tabii ki bir takım ideolojilerim, hayat, hayata bakışım, hayat görüşüm. Bu konuda arafta değilim açıkçası. Eşimi seçerken de hiç arafta değildim. O kadar doğru, net karar verdim ki. Allah'a çok şükürler olsun. Ama zaman zaman gerek iş hayatımda bazen arafta kalmıyor desem yalan olur. Yani zaman zaman oluyor ve öyle olduğumda sevgili Esra ne yapıyorum biliyor musun? Bak elimi açıyorum, diyorum ki Allah'ım ben gerçekten çok arada kaldım, çok kararsızım. Ben sana teslimim ya Rabbim. Ne olursun diyorum, hani sen hakkımda, benim hakkımda en iyisi neyse onu bana nasip eyle diyorum. Sana teslimim diyorum. Ve ona teslim olduktan sonra hani su akıyor ve yolunu buluyor.
0: Çok doğru. Ya aslında Arafta mısın sorusunu şöyle açayım sevgili Aslı. Bir şeyi tercih etmediğinden duyduğun pişmanlıktan ziyade, o ikisi arasında sana en yakın olanı tercih etmek diyelim.
1: Evet. Yani ben de aynısını yapıyorum. Bana en yakın olan neyse, kalbimin sesini dinleyerek o yoldan gidiyorum aslında. Yani bunu kastediyorsan şayet.
0: Tabii.
1: Kalbimin sesini dinlediğimde o ses beni hiç yanıltmıyor.
0: Peki Aslı Hünel, hangi durumlarda kendini çok özgür hissediyor?
1: Şu anda gerçekten sürprizlerle dolu bir kadınsın. Gerçekten

0: Sorularını da çok merak ediyorum. Bir daha rica edeyim sorunu.
1: Hangi durumlarda kendini çok özgür hissediyorsun? Hangi, bu bir yer olabilir, bir an olabilir, bir vakit olabilir. Hangi durumlar?
0: Şöyle ki, kendimi özgür hissetmediğim hiçbir yerde bir kere olmak istemiyorum. Kendimi tabii ki çok güvendiğim ailemin yanında özgür hissediyorum. Çok sevdiğim işimi yaptığım anda da çok özgür hissediyorum. Biliyorsun ben hem şarkıcı hem televizyon programcısıyım. Ve işimi yaparken saatin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Bence o da benim özgürlük alanım. Yani çünkü severek yaptığım işlerde, severek bulunduğum ortamlar benim özgürlük alanım.
1: Süper.
0: Ama evim tabii bir de yani evim. Acayip evcimenimdir. Hani boş vakit buldursam şayet benim için en güzel şey evi yaşamak.
1: O zaman
0: evde
1: şöyle
0: yemek yapmak.
1: Harikasın. Evin gibi hissettiğin muhabbetleri kiminle yapıyorsun?
0: Bir kere ben çok sosyal bir insandım. Evet. Dım diyeceğim. Çok severdim. Sürekli böyle dışarıda arkadaşlarımla vakit geçireyim, onlara gideyim geleyim. Fakat bir zaman sonra bir takım sorumluluklar, bir takım yaşadığın durumlar, bazı kayıplar seni biraz farklılaştırdı ve değiştiriyor hayat içerisinde. Yani ben kendi adıma söylediğimde biraz değişikliğe uğradım.
1: Buna ne diyorsun mesela? Olgunlaşmak mı yoksa nitelikli bir yalnızlığı tercih etmek mi?
0: Biraz aslında olgunlaşmak, biraz da galiba yorulmak. Biraz da yoruluyorsunuz. Yani artık bir süre sonra mesela şeyi fark ettim. Hani bir şey anlatmaya çalışır bir halim vardı. Hani bir çabam vardı. Aa, öyle değil, bu böyle, şu. Artık mesela bunu bıraktım. Söylüyorum, olmuyor mu? Peki diyorum. Ve kendimi çekiyorum, gülümsüyorum, tebessümümle oradan ayrılıyorum.
1: Ve o anda olmaya başlıyor.
0: Yani. Ya aynen öyle. Yani mesela soracaksın biliyorum. Hani öyle kin güder misin? Hani birilerine. Mesela asla hayatım boyunca çocukluğumdan beri hiç kin güden biri olmadım. Unutmayı tercih ettim hep biliyor musun? Unuttuğum zaman daha mutlu. Daha relax bir hayatım oldu. O yüzden böyle daha sakin ve daha dingin hayatı seçtim. O eski telaşlı Aslı yok artık, eskisi kadar yok diyeyim. Yani yine belki yeni tanıyanlar benim o enerjimi hissederler ama o eski oraya da yetişeyim, buraya da yetişeyim, şunu da yapayım, bunu da yapayım diyen Aslı yok artık.
1: Peki merhametin Aslı gibi misin?
0: Oo, çok güzel. bir şey söyleyeyim mi? Hayatım boyunca benim şöyle bir mottom oldu. Hayatıma giren eşim olsun, yakın çevrem ve arkadaşlarım olsun. Hep ne dedim biliyor musun? Allah korkusu olacak ve merhametli kul olacak. Böyle insanları hayatımda olmasını isterdim. Şimdi ben böyle bir şey isterken de bunların bende var olması lazım. Sende var olmayan hiçbir şeyi karşı taraftan isteyemez ve bekleyemezsin. Dolayısıyla merhametli insan ve Allah'tan korkan insan olmak, kuldan utanma duygusunu bilen insan olmak çok kıymetli. Ve dostluklarımda da buna tercih ediyorum. Böyle insanlarla yol almayı seviyorum. Ama tabii ki böyle insanlar çok fazla var mı özellikle? Camia denilen işte malum ortamlarda. Belki yok ama insanları olduğu gibi görüyorum ve kendime bir kalkan oluşturuyorum. Ama ben her zaman iyilik ekmeği tercih ediyorum Esra. Yani hissediyorum karşımdaki insanın bakışını, hakkımdaki düşüncesini ama yine de ben Aslı olmaktan vazgeçmiyorum.
1: Çok güzel.
0: Ve bir noktadan sonra o insanın da o sabrımla fikrinin değişeceğine inanıyorum. Çünkü bir insan kötülük de yaparsa kendine, iyilik de yaparsa kendine. Çok ne düşünürsen bumerang etkisi onu yaşayacak. O onun sınavıdır, o onun düşüncesidir. Herkes de özgürdür. Ama ben Aslı'yım ve merhametimle, iyi kalbimle ve iyi olmaktan vazgeçmeyen bir birey olmaya gayret gösteriyorum.

0: Yani aslında bir kaostan kendi tercihinle çekilmeyi tercih ediyorsun. Değil mi? Bir kaos ortamı ya da işte...
1: Bir kaos olduğu zaman açıkçası yani biraz deniyorum, hani anlatmaya çalışıyorsunuz tabii, bir insansınız. Onu baktım ki karşımdaki benim gibi bakmıyor hayata. Daha farklı düşünüyor. O noktada peki diyorum. Peki. Zaman acıdır, meyvesi tatlıdır Esra.
0: Ne güzel ya. Bu sözler... Yani, bu şu anda mı yazılıyor bunlar?
1: Valla hep ona inan. Bir de hep şey söylerim. Her nasip vaktine esirdir. Biliyor musun? Pandemi döneminde ve onun öncesinde evlendikten sonra şeye taşındım. Hani bir enerji çeker ya sizi. Salacak Üsküdar tarafına taşındım. Hemen arkamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri. Çok da böyle severim ben böyle dua etmeyi, inancım da güçlüdür Allah'a çok şükür. Hep elimi açtım, dua ettim her ezanda. Böyle dört bir tarafımız camiler içerisinde. Çok net duyulur bizim terastan. Sesli sesli dua ettim. Ve Allah'a çok şükür ki ne dilediysem Rabbim benim önüme çıkardı. Çünkü çok halisane duygularla çok kalpten istedim. Ve şunu anladım, ben eşime de diyorum, hayatım içten çok masumane iste. İstediğin vakit, hani o namaz kıldığımızda, secdeye eğildiğimizde, o hani her şeyden arınarak isteriz ya. O kalpten istediğin zaman Rabbim bunu geri çevirmiyor. Yeter ki duygularımızda samimi olalım, iyi niyetli olalım. Hayalini kurduğum her şeyi içinde yaşıyorum şu anda. Gerçekten
0: çok
1: öyle.
0: Yani hamdolsun diyoruz.
1: Hamdolsun. Bunun için de ben işte hayalini kurduğum her şeye sahip oldum deyip bir kenara çekilip bunun keyfini sürmüyorum. Diyorum ki Rabbim bunları bana nasip etti. O zaman ne yapalım? Paylaşalım. Yani ben bir şey kazanıyorum Allah'a şükür, maddi manevi bunun tatminini yaşarken etrafıma da faydalı olan bir birey olmaya çalışıyorum. Yani veren el olmak çok güzel. Allah bana hep veren el olmayı nasip etsin. Çok arzu ettim. Bunu da yaşıyorum.
0: Maşallah. Çok,
1: çok şükür.
0: Şimdi sevgili Aslı, aslında benim soracağım soru şu. Şuraya gelmek istiyorum. Yani merhamet dedik, Aslı dedik. Yani gerçeklik.
1: Evet.
0: Aslında geleceğim bu söylediklerimin tezahürü şu. Şimdi şöhretsin. Şöhret bir insansın. Yani ünlü mamullerle sanatçılar arasındaki hani fark desem, aslında sen bir sanatçı olarak bunu çok iyi sıralayabilirsin. Son zamanlarda çok konuşulan, hani şöhret dünyası dedik ya, aynı zamanda güvendir değil mi? Mesela işte şunu gördük ki bir takım algıda keçicilerin ya da seçicilerin bazı yüzleri kendi teamülünden çok uzakta nasıl algılatmak istiyorlarsa o şekilde bir büyük bir mühendislikle kurgulayıp servis ettiklerini görüyoruz. Şimdi aslında herkes şu anda onu konuşuyor. Evet. Bir yardım derneği gibi görünen, tabii ki belli yargı sürecinden geçecektir ama işte kendi itiraf ettikleriyle ya da mağdur ettikleriyle aslında çok ciddi bir süreçten geçiyoruz. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Deprem olduğu andan itibaren ilk hemen Kahramanmaraş'a gittin. Oradan Gaziantep Islahiye'ye gittin. Orada çorba dağıttın. Merak ediyorum, bir sanatçı olarak birçok acılı bölgelere gittin. Evet, oradaki insanlarla çok ciddi temaslar kurdun. Yani,
1: çok
0: ne gördün orada? Yani şöyle bir şey mi yapılmaya çalışıldı bu süreçte? Hani biz o mesela acı tazeyken herkesindir. Ama üzerinden zaman geçtikten sonra sadece sahibinindir. Sahibine kalandır.
1: Ateş hepimizin düştüğü yeri yakın yani.
0: Şimdi burada aslında dedik ki ya biz ne yaşamışız, biz ne görmüşüz, neler olmuş? Yani bu kadar devleti yok sayarak, bu kadar başka mühendisliklerle bir şeyi şişirmek adına yapılan şeyler, ki bu insanların üzerinden, ki bu acılı insanların üzerinden. Sen bu ortamın bizzat şahidisin. Yani sen acı ilk olduğunda, o yaraya ilk böyle pansumana koşan sanatçılardan bir tanesi. Evet. Ne gördün orada?
1: Yani ben şu an o kadar güzel anlattın. Nereden başlayacağımı düşünüyorum.
0: Şuradan başlayabiliriz mesela. Güven ilişkisi.
1: Ya da o depremden mi başlamalıyız?
0: Evet. Nasıl istersen.
1: O andan mı? Bir kere Bunu biliyorsun, Marmara bölgesinde de yaşadık. Çok acılar yaşadı Türkiye. En son işte dediğimiz gibi o bölgelerde gittiğim vakit tabii çok acılı şeyler gördük. Çok üzüldük. Ne kadar üzülürsek üzülelim, ateş düştüğü yeri yakıyor. Onlar kadar üzülmemiz, onlar kadar yaralanmamız mümkün değil. Yani adam çok zengin, malı var, mülkü var ama bir sabah bir uyanıyor. Bırak malı mülkü, ailesi, evladı, eşi, dostu, hiçbir şey kalmamış. Bir hiçsin. Hani hep diyoruz ya, güzelliğine güvenme, bir sivilce yeter, zenginliğine güvenme, bir kıvılcım yeter. Misali bir anda hiç oluyorsun. Dolayısıyla o tarz, o bölgelerde o insanları ben gibi, malumunuz o insanlar da gördü, yaşadı. İşte dernekçilik vesairecilik, işte herkes bir yardım seferberliğine başladı. Bizim insanımız, Türk milleti olarak bizler hakikaten çok yardımsever bir milletiz bir kere. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli hanımefendi olmak üzere gerçekten çok merhametli ve yardımsever insanlar. Biz devlet olarak koşan insanlarız. Bizim insanımız da böyle. Bizler de böyleyiz. Yani bizim komşumuz açken biz tok yatamayız. Dolayısıyla bundan çok faydalanan, nemalanan insanlar oldu. Yani biz dişimizden tırnağından kumbarasını boşaltan çocuklar, aileler belki maaşını, belki mutfak masrafını kesip o bölgelere yardım gönderen insanların tüm iyi niyetiyle, tüm vicdanı, merhameti aptal yerine konuldu. İnsafsızca ve hoyratça yaptılar bunu. Malum şahıstan bahsediyoruz, evet, değil mi? Şimdi biz sanatçı kendisi ve tabii ki sanatçılar öncüdür, örnektir. Hep öyle değil midir? Sanatçılar örnektir. Şimdi yeni nesil genç kardeşlerimiz işte bir takım sanatçıları örnek alıyorlar. Bugün belki beni, belki seni, belki bir başka şarkıcıyı veya oyuncuyu. Dolayısıyla bizim sorumluluğumuz var bu insanlara karşı. Bizi bu ekrana çıkartan da bizi sevenlerimiz ya. Bizim bir zorunluluğumuz var. Biz iyi örnek olmak zorundayız. Çünkü bizim arkamızda, biz kitleleri arkamızdan getiren insanlarız. Ne oldu? Bir isim çıktı. Hani gitarını alıp dediği gibi. Yardım topladı. Onunla birlikte diğer sanatçı arkadaşlarını da davet ederek. Mesela bunlardan bir tanesi bendim. Ben de buradan davet aldım. Fakat bizim devletimiz afat dururken ne alakası var yani? Neden? Ben bir iyilik yapacaksam, ben bireysel olarak bir iyilik yapmak istiyorsam gidip şahsım olarak zaten eşimle birlikte, Allah başımdan eksik etmesin, biz o bölgelere gittik. Karınca kararınca, gücümüz nispetinde zaten yapacağımızı yapmaya çalıştık. Her şey maddi değil bir kere. Oradaki insanlara sarılmak, orada bir kase çorbayı bölmek, bölüşmek de önemli. Bu da bir paylaşım, bu da bir iyilik.
0: Peki orada sence ne yapılmaya çalışıldı? Şimdi hani olaylar tazeyken çok anlayamıyoruz ama burada neden mesela insanların devletin orada olmadığı üzerine ya da devletin güven vermediği üzerine bir alıntıyla
1: böyle bir algı yaratılmaya çalışıldı.
0: Niye böyle bir şey yapıldı sence?
1: Sence?
0: Bunu bazı isimler
1: yani sence diyorum. Şimdi herkesin tabii ki inandığı bir takım ideolojileri var.
0: Evet.
1: Tercihleri, seçimleri var. Hani herkes oy kullanıyor ya.
0: Evet.
1: Burada bir yani bu bir kafa karıştırma olayıydı. Yani bizim koskoca bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni belki bölmek için yapılan, ayrıştırmak için yapılan bir şeydi. Hani belki başarılı olduklarını zannettiler. Bir an bir rüzgar yakaladıklarını da zannettiler. Ama iş öyle olmadı. Ne oldu?
0: Peki bu oluşumdan mesela, bu oluşum sonrasında ilk mesela sanat, bazı bir takım sanatçılar da oldu, evet, bu anlamda gerçekten. Tabii evet, onların niyetlerini ben sorgulayamam ama bu anlamda şöyle bir şey de çıktı yani. Aslı Hünel olarak ya burada bir sıkıntı var diye hiç düşündünüz mü? Yani siz olayı yorumladınız mı kendi kafanızda?
1: Bir şey söyleyeceğim. Bir kere artık hepimizin elinde bir cep telefonu var değil mi? Bilgisayar. Evet. Bilgisayarımız. Açın. bu işi yapan kişiyi bir kere bir tanıyın, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Kimdir, geçmişinde ne yapmıştır? Ben bu insana, hani ben bu insana kefil oluyorum bir anlamda. Hı. Evet, ben oraya diğer sanatçı olarak gitseydim. Hı. Ne olmuştu? Ben bu kurumu, ben bu kişiyi destekliyorum. Siz de destekleyin. Ben güveniyorum, siz de güvenin. Hı. Orada bir sürü çok önemli oyuncular, çok önemli, yine iyi niyetli olduklarını düşünüyorum hepsinin. Hı. Açıkçası. Ama keşke biraz bu insanın background'unu araştırmış olsalardı. Bu ne bana göre, biliyor musun? Kediye ciğer teslim etmek gibi bir şey oldu.
0: Acaba şu olmuş olabilir mi? Mesela AFAD gibi, Kızılay gibi çok devlet üstü kurumların, saygın kurumların o kadar sığ bakılarak, hele ki böyle deprem gibi çok acılı anlarımızda siyaset karşıtlığı üzerinden bakıldığını, aynen, düşünüyor musun? Yani mesela
1: tabii,
0: işte
1: kesinlikle.
0: Sanki yani devlet olarak bunu görmeyip, bunu sanki bir siyasi oluşum ve buna karşı menfaat sağlamak üzerine yapılmış bir şey gibi algılatmak isteyen insanların olduğunu.
1: Bence aynen öyle. Aynen de öyle. Hı. Yani bana tabii ki şu an kızan bir sürü kişi olabilir. Benim, hı, haddime değil siyaset konuşmak. Hı. Lakin ben de bir birey olarak her şeyi görüyorum, takip ediyorum. Bu vatanın bir evladı olarak bu o kadar net ve açık gözüküyor ki Esra'cığım. Yani aslında bu acılı durumda aslında bunlar siyaset yaptılar. Siyaset yapıldı bana göre. Hı. Bakın işte onlar dururken biz yapıyoruz. Onlar, hı, dururken yani burada bir onlar, bir ayrıştırma var. Halbuki biz olmamız gereken yerde herkes bölündü, ayrıştırılmaya çalıştı. Hala yapılmak istenen bu. Yani gerçekten benim devletime, bayrağıma saygım var, kendime saygım var. Seçimle gelinmiş ve yıllardır başımızdaki insanların yaptığı bunca güzel şeyleri nasıl göz ardı ediyoruz?
0: İşte
1: inanılır gibi değil, biliyor musun?
0: Şöyle, biz bir ara böyle bir yine bir sizin gibi değerli bir sanatçıyla...
1: Bunlar çok özür dilerim mesela. Bunların mı yaşanması gerekiyordu? Yani hani, hı-hı, takke düştü kel göründü misali. Yani hani...
0: Evet, orada başka şeyler söylüyorlar şu anda, evet.
1: Anladın mı? Evet. Yani hani bunların mı yaşanması gerekiyordu? Şimdi hepsi tek tek çıkıyor. Ya çok özür dileriz. Biz yanlış kişiye inanıp yanlış kişiye yönlendirmişiz yardım yapmak için. Şimdi böyle bir şey söylüyorlar. Hepsi çıkıyor. Çok özür dileriz. Ben evet bu tweet'i paylaştım. Evet ben bunu paylaştım. Evet ben şunu... Yahu sen bunları yapmadan önce bu adamın, girsene sen. Bu adamın 50 tane zaten davası var. Yani bu adam bunca parayı gördüğünde, bunları yapmış bir adam, bu parayı gördüğünde tahrik olmaz mı? Yani, hmm, böyle büyük rakamları devletin kurumları varken nedendir ya? AFAD dururken neden? Bak ben hani gittim ya İslahiye'ye gittiğimde, evet, çok eski bir arkadaşımla karşılaştım. İnşaat işi yapan bir arkadaşımla, hmm, karşılaştım. Çok da önemli bir iş insanıydı. Bir şey söyleyeyim, nasıl bir halde gördüm onu biliyor musun? Dedim ki sen ne bu hal? Dedi ki bana Aslıcan der. Aslıcan, inşaat burada yapıyoruz, bir an önce bitirmemiz, teslim etmemiz lazım bu insanlara. Dedim helal olsun. Ben dedi burada yatıyorum, burada kalkıyorum. Yani bu o inşaatları yapan şirketlerden birinin sahibiydi. Sana yemin ediyorum. Tanıyamadım orada. Ve o kadar hoşuma gitti ki onun o çabasını orada görmek. Öyle büyük, önemli, kıymetli bir iş insanıydı. Gözümle gördüm İslahiye'de. Hı. Aslı dedi ben burada yatıyorum, burada kalkıyorum konteynerde. Bunları yetiştirmemiz lazım. Dedim Allah senden bin kere razı olsun senin gibi insanlardan. Hı. Yani adını da söyleyeyim burada, Hikmet arkadaşımın ismi. Selamlar,
0: selam
1: sevgiler olsun.
0: İyi insanlara,
1: yani
0: selam,
1: iyi insanlar var olsun gerçekten. Hı. Ben hep de bunu diyorum. Bu iyi insanlar yüzü su hürmetine bu dünya dönüyor ayakta. Ben buna inanıyorum. Vallahi ya.
0: Biz de. Peki aslında şuraya da gelebiliriz. Yani soruyu bir daha ekonomik nasıl hale getirebilirim diye düşünürken şöhret ve güven ilişkisi derken mesela bir algı dünyası dedik ki siz de öyle söylediniz. Gerçekten gerçeklikle ya da sahilikle çok uzak mı bu şöhret dünyası? Genelleme edebiliriz.
1: Yani kendi adıma cevap vermeliyim ben. Bir şey söyleyeyim mi? Ben biraz da annemle babamla yetiştirilmekle de alakalı bir şey bu ya. Evet. Yani sonucunda dönüyorsunuz, otu çekiyorsunuz, köküne bakıyorsunuz. Hiç martılmadan, kendimi bozmadan büyüten, çok aklı başında bir kere anne ve babaya sahiptim elhamdülillah. Çok şanslıyım ben bu konuda. Ve uzunca yıllarda ikisiyle birlikte olabildik. Ne güzel bir şey. Çünkü anneyi babayı çok erken kaybeden insanlarımız var. Ama bunlardan biri değiliz. Ama her zaman da çok acı, geç de olsa. Şunu söylemek gerekirse, çok özel yetiştirdiler bizi. Biz o sebeple kendimizi bozmadık, kendimizi dağıtmadık. Hiçbir şey bizi şımartamadı yani. Çünkü hiçbir zaman şımartılan bir çocuk olmadım ben. Abim de keza öyle. O sebeple mesela ego denen şey bana pek uğramaz. Çünkü yok bizim bizden, birbirimizden farkımız. Rabbim bana bir ses verdiyse, bir yorumcu ruhu verdiyse buna şükrederim. En iyi şekilde işimi yapmaya devam ederim. O sebeple ben her gün yeni bir şey öğrenmeyi çok seven bir insanım. Araştırmayı çok seven biriyim. Ve öğrendikçe ve bir şeyleri başardık, merdivenleri çıktıkça o reytinglerde o zirveleri gördükçe çok şükür. İzleyicimizin teveccühü, onların takdiri.
0: Zahmet Emin programlarınız ilk üçte galiba. İlk üçte, ikide de o görüyorum.
1: Evet, finalimizi ilk yüzde maşallah. Tüm programlarda yani bunu ana haberlerde dahil olmak üzere ilk üçte tamamladık. Üstümüzde iki maç vardı. Bugünkü maçın olduğu gibi. Evet, bu çok önemli bir şey. Çok az kişiye nasip olan bir şey.
0: Maşallah. Güzel.
1: Ama bu hiçbir zaman bizi değiştirmedi. Bu başarıyı yakaladıkça her zaman başımızı daha fazla eğmeyi bildik. Yani boş başak nasıl sallanıyorsa dolu başak oldukça daha tevazu sahibi olmayı, daha mütevazı olmayı bize annemiz babamız öğretti. Ve çizgimizden de şaşmıyoruz
0: elhamdülillah. Nasıl bir aileydi o sevgili Aslı?
1: Valla çok bir kere çok neşeli, çok pozitif, çok merhamet dolu, çok yardımsever bir aileydi benim annem babam. Özellikle annem. Güzel insanlardı ama aynı zamanda çok rahatsızlıklar geçiren, yaklaşık 58 ameliyat olan bir annem vardı.
0: Öyle mi?
1: Dolayısıyla benim çocukluğum, ilkokul dönemim, üst kat komşumuz beni okula yazdırmıştı. Hatta ona cici anne diyordum ben. O kadar çok onlarla vakit geçiriyordum ki. Dolayısıyla anneme aslında biraz da hasret büyüdüm. Hep böyle bir evin annesi gibi oldum küçücük yaşta. Çok erken yaşta yemek yapmayı öğrendim. Yani hani çok daha erken yaşta olgunlaşmak durumunda kaldım Esra'cığım. Yani şımarmayı da bilemedim. Sokakta çıkıp oynamayı da, okulu kırmayı da. Hayatımda hiç hatırlamıyorum okulumu kırdığımı. Yani böyle şeyler o kadar uzaktı ki bizim için. Çünkü çok daha ciddi durumlar vardı. İşte babamız işten eve gelecek. Annemiz yok. Hastanede. Ve gerçekten çok kolay şeyler değildi bunlar.
0: Çok kolay aslında şeyler bir sanat, değildi. Sanatın olduğu da bir evde değil mi o?
1: Evet. Babam eski Türkiye dans kralı. Annemle birlikte muazzam dans ederler. Sanata acayip saygısı olan bir aileydi. Çok küçük yaşta rahmetli Baki Duyarlar, hani o seni ben ellerin olsun diye ya, mi sevdiğimin bestekarı dersem. Şimdi hemen herkes hatırlar. Babamın da çok sevdiği arkadaşıydı. Allah nur içine yatırsın hepsini.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Bizzat Türk müziğini ilk ondan öğrendim. Udu'yla gelip evde bana Türk müziği dersleri verip eserler geçerdi. Ay nasıl mutlu olurdum, nasıl hoşuma giderdi. Ben radyo sanatçısı olmak istiyordum aslında. Ama hayat nasip etmedi, olmadı. Ama çok da güzel bir çizgi doğrultusunda kendimi yıpratmadan, bak ben neredeyse 35 yıldır varım diyebilirim yani. 18 yaşında başladım aslında. Fakat hiç eskimeden işime devam ettim. Bu da belki de çok fazla göz önünde olmadım. Her şeyin içinde belki çok fazla olmadım. O sebeple kendimi daha diri ve taze

0: tutmama sebep oldu.
1: Sanat dünyasında dostluk var mı gerçekten?
0: Çok fazla olduğunu düşünmüyorum ya. Ne acıdır ki.
1: Öyle mi?
0: Çok fazla dostluk yoktur. Çok nadir. Yani çok nadir. Yani beş parmak geçmez. Çünkü yani sana dönüyorum. Sanat camiası, mesela sizin de gazeteci camiası, haber camiası var mı yani? Dönüyoruz. Bir avukata sorsak orada geldi, da evet. Bak, bir avukata sorduğumuzda orada da yok diyorlar. Yani demek ki her meslek gruplarında bir rekabet var.
1: Rekabet mi sevgili Aslı, yoksa mesela dinlemeyi severim ama kendimi anlatma konusunda çok ketumumdur. Belki onunla da alakalı. Yani dostluk dediğim şey şu galiba, yani senin yerine de senin duygularını taşıyabilecek bir güzel bir kalpten bahsediyorum. Az olması evladır zaten, onda bir sıkıntı yok ama hani çok konuşulduğu için mesela şöhret dünyasındaki hani dostlukların gerçeklik duygusunun, gerçek olanların aslında kalabildiği. Mesela 35 yıldan beri değil mi sevgili Aslı? Evet. Bu camiadayım diyorsun. Kalmak, başarmak önemli bir şey yani bu.
0: Geçecek. Ya şimdi bazen bir takım mesai arkadaşlarımız oluyor. Yanımda çalışan ekibim oluyor. Çok mütevazi ve iyi, hani ben çalışanlarına davranan bir insanım. Onları ailem gibi görürüm. Çok bazen iyi. Bir şeyleri şaşırabiliyor herkes. Ama diyorum ki bakınız. Siz beni şimdi bir senedir, iki senedir veya üç beş senedir tanıyorsunuz. Ama siz bunun üstüne bir 30-35 sene koyun. Ben kolay gelmedim bu noktaya. Çok emek verdim. Çok üzüldüm. Çok yoruldum ve çok çalıştım. Hiçbir şey bu kadar kolay olmadı. Çünkü birden uyandım. Hop bu programı sundum. Bir şarkı yaptım. Hop Aslı Hünel oldum değil. Çok emek verdim. Çok sabrettim.
1: Dedireceğim yani.
0: İnan ki... Ama şunu söyleyeceğim, hiçbir zaman şey dedim ya, mesela işte sevgili Seda Sayan'ı programına konuk olurduk ve kadın kuşak programlarında o artık hani bir numara, evet. Ekoldü. Ne güzel derdim ya, bir gün ben de inşallah bir televizyoncu olurum, böyle programlar yaparım ve hep tercih edilen insan olurum derdim. İmrenerek bunu söylerdim ama kalbimi hiç bozmadım. O kadar halisane, o kadar saf duygularla söylüyordum ki bir gün ben de inşallah diyordum. Ve Allah o bir günü kalbime göre doğru zamanda verdi. Belki o zaman bana verseydi onu hazmedemeyebilirdim ya da başaramayabilirdim. Belki de o kadar donanımım yoktu. Ama Cenab-ı Hak en doğru zamanda, en doğru şekilde, en doğru yerde olmayı bana nasip etti. O yüzden ne kadar kıskanırsan kıskan, ne kadar çelme takmaya çalışırsan çalış, nasipte ne varsa onu yaşayacaksın. O yüzden iyi düşün ki günaha girme, o yüzden iyi düşün, çalış, mutlaka başarırsın. Hani çalışma. Nazar etme ne olur, çalış senin ne olur diye bir laf vardır ya.
1: Bir de sevgili Aslı Hünel, güzel de bir marka isim.
0: Teşekkür
1: ederim. Şöyle bir şey fark ediyorum. Mesela gerçekten bir kaos yönetiyorsun aslında değil mi programda? Yani,
0: evet.
1: Anladığım kadarıyla da hani zorlu bir süreç geçiyor. Evet. Çok da konuşuluyor, çok da...
0: Gelin mutfakta.
1: Gelin mutfakta.
0: Gelin mutfakta, evet.
1: Evet, o güzel. Mutfakta hiç alakam olmadı.
0: Şükürler olsun. Gerçekten evet. Halkın yıllardır gönüllere girmiş, eve girmiş, taht kurmuş bir program. Çok izlenen bir program. Rabbim onu nasip etti. Şu an üçüncü sezon oluyor. Program
1: sunucusu benim. Peki hayret şeyler oluyor mu mesela? Hayret.
0: Ya, tabii ki olmaz.
1: Ne oluyor mesela? Ya, ne alakası var dediğinizde?
0: Yani... Bir kere gelin kayınvalide ilişkilerine hayret ediyorum.
1: Evet. Yani orada hatta fenomen şeyler de üredi galiba.
0: Evet, fenomen gelinler ve kayınvalideler oluyor. Ve aralarındaki diyalog bazen beni gerçekten hayretler içerisine düşürüyor. Çoğunlukla da şok oluyorum. Ve o noktada Aslı ablaları oluyorum ve dur bir dakika diyorum. Bu senin kayınvaliden. Bir sakin dur. Kelimelerini seç. Ölç tart, öyle konuş. Sonucunda sen ne diyorsun? Kocam. Ve o kocam dediğin, sevdiğin adamın annesi. Sevmek zorunda değilsin ama saygı duymak zorundasın. Yani burada biraz da geleneklerimizi, örf adetlerimizin unutulmaması noktası.

0: Süper. Tam oraya gelecektim.
1: Oradaki belki o klikleri veren kişiyim şu anda. Evet, biraz aslında bırakıyorum onları. Hani bir koysunlar karakterlerini, kendi hallerine bırakıyorum.
0: Çok bırakıyorsun hani, gibi.
1: Ama bırakmak durumundayım. Çünkü bu da var, bu da hayatın gerçeği.
0: Tabii.
1: Bunu gösteriyorum, bakalım nereye kadar gidiyorlar. Ama noktayı da
0: yani
1: finalde...
0: Yani gerçek kayınvalide gelin görüyoruz.
1: Ben koyuyorum.
0: Evet.
1: Finalde bir dakika demeyi biliyorum ve finalde diyorum ki sen doğrusun, sen yanlışsın, bunu yapmalısın.
0: Yani gerçek hayatta da zaten hani kendi evlerinde de ya da işte bilmiyorum neredeyse aslında hayatlarına müdahale edilmeden onlar bir şekilde akışta olan gerçek profiller bu.
1: Tabii ki gerçek gelin, gerçek kayınvalide. Ama şey, bazılarının öyle bir ilişkileri var ki hani anne kız gibiler artık. Böyle can cana. Onlar da çok enteresan, güzel ilişkileri olanları da tabii görüyoruz.
0: Şimdi oradan sevgili Aslı, oradan şeye geleceğim. Aramıza çok az kaldı ama hemen konuşursak devam da ederiz ikinci bölümde.
1: Tabii.
0: Şu olabilir, yani hep konuşuyoruz. Neden aile kavramı, toplum, işte değerleriniz, değerler silsilesi neden bu kadar takdir ediliyor ve saldırı altında? Yani niye mesela insanlar daha büyük ailelerde yaşamaktan bu kadar uzaklaştılar? Niye çok tahammülsüzüz diye sorsam mesela.
1: Niye çok tahammülsüzüz?
0: Ama gelenek başlığında sorsam. Mesela Aslı Hünel gelenekleri ve görenekleri olan çok güzel bir evde büyüdüğünü anlattı şimdi. Aslında aynı zamanda bununla çok mütenasip bir program da yapıyor,
1: evet,
0: sunuyor. Bunu fark ediyor muyuz yani? Bir, başka bir şey yapılıyor. Ya başka bir saldırı var.
1: Değişim ve dönüşüm, değil mi?
0: Evet.
1: Yani bir yerde aslında çırpınan ve bu aile kavramını yaşatmaya çalışan bir kısım ama bir yerde buna hani böyle farklı bakılıp biraz hakir görülen.
0: Evet, tam oraya
1: yani,
0: geleceğim.
1: Ya bu işte çok bağnaz bir yapı. Ay çok klişe. Ay çok geçmişte kaldın sen falan gibi. Yani biraz da ebeveynlerle alakalı bir şey. Annelere babalara çok iş düşüyor. Yani bilinçsiz anne, bilinçsiz baba. Bu çocukları biz yetiştiriyoruz. Bunlar bizim geleceğimiz. Önce anneler babalar bilinçli olacak ki onların dünyaya getirdiği çocuklar bizim yarınlarımızı oluşturacak.
0: Tabii.
1: La la la. Bu böyle devam edecek. Dolayısıyla önce anneler babalar bir eğitilmeli. Ben ne diyorum biliyor musunuz? Müfredata gelenek görenek bunlar eklensin. Nerede nasıl davranacağımız, usul, erkan, bunlar ilkokulda müfredatta olsun. Gerçekten. Olsun. Çocuklara bunlar öğretilsin. Çünkü unutuldu. Herkes buradan sosyal medyada nasıl meşhur olurum, nasıl ben buradan para kazanırım, nasıl popüler olurum. Artık bütün çocuklarımız elinde telefon. Mesela eskiden Luna Park'lara giderdi bu çocuklar. Oyun parklarına giderdi.
0: Hala var mı Luna Park'lar ya?
1: Yani,
0: var değil mi? Ne güzeldi.
1: Var ama gidilen var mı acaba?
0: Vardır ya. Değil mi? Bu böyle dönme dolaplar falan vardı.
1: Çok güzeldi.
0: Şimdi hayatımız dönme dolap oldu. Neyse.
1: Yani hani o çeyiz olayları hani... Çeyizimiz vardı,
0: öyle bir şey de
1: vardı, gecelerimiz vardı. Evet, çeyiz. Ben gelin evini önemli yaptım biliyorsun, gelin mutfaktan önce. İlk sunucusuyum hatta.
0: O çeyiz kısmı önemli.
1: Çok da severek yaptığım bir programdı ve burada çeyiz bölümü vardı. Çeyizlerimizden açıyorduk sandıkları, kızların yapmış oldukları çeyizler. Bir de her yörenin kendine has özel işleri, nakışları. Her yörenin kendine has bir düğün, dernek adeti vardı. Hep bunları biz anlatıyorduk programda.
0: Çok önemli aslında. Şimdi kısmın gelenek kısmına geldik ama bir de reklam kısmına geldik sevgili Aslı. Reklamdan sonra sanatçı Aslı Hünel'le muhteşem sohbetimize devam edeceğiz. Hadi bakalım.

0: Klasik fikirler nerede doğdu, nasıl kayboldu ve bulundu? Yedi şehir bir tarih. İskenderiye'den Bağdat'a, Kurtuba'dan Toledo'ya, Salerno'dan Palermo'ya, oradan Venedik'e bilginin yolculuğu ve durakları. Sinan Çakır, Türkçe'ye kazandırdığı eserle bilginin tarihi ve coğrafi bağlarını 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
1: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Arap Sorular programındayız. Programımıza devam ediyoruz. Sanatçı Aslı Ünel'le muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. En son aile kavramını konuştuktan sonra dedik ki geleneklerimiz. Aslında evet. Aslı Ünel ne yaptı? Hiç kimsenin belki de şu anda bile dediği gibi mesela hakir görülme, yani Anadolu kültürünü çok da tartışıldı değil mi bu belli zamanlarda? Mesela çeyiz.
1: Evet.
0: Önemli bir
1: artık
0: şey.
1: Artık çeyiz mi kaldı diyorlar mesela.
0: Diyorlar. Yani. Aslında... Evet, bayağı da keşke, var. Biz bir çeyiz kültürüyüz yani.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Her şeyi böyle İstanbul'un belli muhitlerinden ibaret olduğunu bazen düşünüyoruz. Ama ben yapmış olduğum işimden sebep Türkiye'yi gezdiğim için hala var. Bizim harika insanlarımız, çeyizlerimiz, nesilden nesile geçen bir sürü gelenek ve göreneklerimizi devam ettiren çok güzel insanlarımız var. Onu bırakın, hatta seninle biraz sohbet etmiştik yayın öncesinde. Yani biz öyle bir evden, öyle bir aileden geliyorum ki babamız eve geldiğinde biz terliğini önüne koyardık. Yani ayakkabıyla bizim evimize girilmezdi. Ayakkabı dışarıda kalır veya işte alınır, silinir, kaldırılır. Ev terlikleri var. Bizde hala öyledir. Kendi evimde de öyledir. Eşim de terliğini girer. Dönüyorum. Babam rahmetli annemden cebimden para getir dediğinde benim annem babamın pantolonunu götürürdü ya da işte neyse o çantasını götürürdü. Babamın cebine annem elini sokmamıştır. Biz de bunu gördük. Ben hayatım boyunca eşimin ne çantasını ne de cebini karıştırmış insan değilim. Çünkü ben de annemden bunu gördüm. Dedim ya biraz önce reklam öncesinde sana. Hani annenin yetiştirmesi evladını o kadar önemli ki. O yüzden bilinçli kadınlar, bilinçli analar. Gerekiyorsa eğitmemiz, gerekiyorsa eğiteceğiz. Bu televizyondan mı olacak? Belki işte bizim tarz yapmış olduğunuz programların arasına mı bunu serpiştireceğiz? Bunu yapacağız. Yani bu bizlerin görevi. Memleketini seven, insan seven, bayrağını seven insanın görevi.
0: Bir zaman çok konuşuldu mesela. Bu devleti, bu topraklara ait herhangi bir şeyi övdüğünde siz bir siyasi partinin bir profili haline geliyorsunuz. Sonra dediler ki hayır, sanatçı muhalif olmalıdır. Dediler mesela şimdi. Biz o muhaliflikten ne anlıyoruz? Yani bu toprakların değerleri söz konusu olduğunda bunları savunmak insanı herhangi bir siyasi partiye angaje durumuna mı getirir? Ne düşünüyorsun sen biraz?
1: Şimdi bak
0: mesela
1: benim...
0: işte şöyle bir kavram oldu. Çok da tartışıldı. Biz buraya çağırdığımız birçok sanatçıyla da bunu konuştuk mesela. Amacım konuyu buraya çekmek değil ama bir mahalle baskısından da bahsedildi mesela işte. Herhangi bir şekilde bu ülkenin savunma sanayisine iyi şeyler söyleyen, gerçekten gerçeklik algısıyla ya evet burada çok güzel şeyler yapıldı, Türkiye şuradan şuralara geldi dendiğinde bile burada bir takım sanatçılar yanlışlıkla mesela itham edildiler. Ne diyorsun bu konuda sevgili Aslı?
1: Ya çok saçma, çok yazık diyorum biliyor musunuz? Çok büyük, üzgünüm ama cehalet diyorum. Gerçekten öyle. Şimdi benim... biraz hani deminden beri bahsediyorum ya, aile şöyle böyle yetiştirildik, böyle oldu. Şimdi ben öyle bir aileden gelince bunun aksini düşünmem mümkün değil. Benim düşünce yapım belli. Ben geleneğine, göreneğine bağlı. Saygıyı, mesafeyi, sınırı

0: sınırını ve haddini bilen insanların olmasını istiyorum geleceğimizde de. Donanımlı, eğitimli, hatta bizim belki sahip olamadığımız, bizim öğrenemediğimiz, alamadığımız eğitimleri evlatlarımız, çocuklarımız alsın, öğrensin. Doğru düzgün, güzel nesiller yetişsin. Yani şu anda görüyoruz işte bir sürü insanlar hani yasaklı maddeler kullanıyorlar. Yazık, günah değil mi? Bu mu çağdaşlık? Yani bu mu modernlik? Bunları yapınca, bir takım ortamları paylaşınca ne kadar modern, ne kadar çağdaş mı oluyorsun? Hani ben sigara kullanmıyorum, alkol kullanmıyorum, bir şey kullanmıyorum veya işte onlar gibi eğlenmiyorum diye ben çok geri kafalı mıyım? Hayır. Ben de denize giriyorum, ben de dekolte kıyafetler giyiyorum. Hani dekolte giyiyorum diye beni ayrıştırıyorlar mı? Aslı giyme falan mı diyen var bana? Hayır, ben kendi ülkemde dilediğim kıyafeti giyiyorum. Dilediğim restoranda oturabiliyorum. Gecenin ikisinde de çıkıyorum. Bir yerden gidip geliyorum. İşimi de yapıyorum. O saygınlık da bana veriliyor. Eski, yani çok eskiden neydi ki, hani kadınlar evde otursun, çalışmasın, okumasın, genç yaşta evlendirilsin de, değil mi? Şimdi öyle mi? Bakın mecliste hep kadınlar çoğunlukta değil mi?
1: Tabii.
0: Bu anlamda bizim başımızdaki Sayın Cumhurbaşkanımız hani özellikle kadın ve kız çocuklarına yönelik bir takım çalışmalar yapmıyor mu? Geçtiğimiz günlerde sen vakfın ismi şu an
1: Türge.
0: Sayın Cumhurbaşkanımız bunu kurmadı mı? Bir evladımız kendisine gidiyor, diyor ki Cumhurbaşkanım ben okumak istiyorum diyor bir genç kızımız. Ama diyor hani yurt yok, nerede kalacağım, nasıl yapacağım hem çalışıp, ve o gün sonrasında Cumhurbaşkanımız Türgev'i kurmuyorlar mı? Kız çocuklarına sahip çıkılmıyor mu? Hani kız çocukları kapatılacak, işte burası şöyle olacak, kimse sokağa çıkamayacak. Nerede? Bütün bu... dünya markaları şu anda hepsi elimizin altında. İstediğimize ulaşıyoruz. Bakınız yani uçakla bir yere gideceğiz, uçakta yer bulamıyoruz. Otellerde yer bulamıyoruz. Şu an tatil dönemi ya. Allah Allah diyoruz, otel de mi dolu? Bak bu cumartesi bütün oteller doluydu Bodrum'da. Arkadaşlarımız yer bulamadı. Gidemediler. Nerede hani? Yani farklı gösterilmeye çalışılıyor. Yani bu olacak. Demek ki olacak. Yani şu anda bu devlet, bu hükümet var. Evet. Olacak. Yarın başka birileri geldiğinde de aynı şey onlar için de geçerli olacak. Sistem böyle. Sistem böyle. Ama şu anda en güzel şey, yastığa başımızı rahat koyuyor muyuz?
1: Koyuyor.
0: Kendi şahsım adına konuşmam gerekirse dünyadaki en büyük zenginlik bana göre ne biliyor musun? Başını yastığa rahat koymak. Huzurla uyumak. Allah'a çok şükür.
1: Vicdani kazanım.
0: Gerçekten vicdani kazanım çok önemli. Şu anda bugün senin karşında bu sohbeti yapabiliyorsam ne mutlu bana.
1: Estağfurullah, ben de sizinle yani...
0: Çok donanımlı, entelektüel, kendini yetiştirmiş çok kıymetli bir yazarsın. Bir o kadar da çok müzik bir tarafın, esprili, tatlış bir tarafın da var.
1: Öyle
0: çok
1: miyim?
0: Da güzel bir arkadaşsın. Ve senin gibi güzel insanlar hep var olsunlar arkadaşım.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten öyle.
1: Çok teşekkür ederim. Hani gerçekten.
0: Vallahi gurur duyuyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
0: Sen
1: gerçekten
0: senden de.
1: Mahcup da oldum.
0: Dostluğundan gurur duyuyorum.
1: Evet. Genelde programda. Benim üzerime dönmüyorlar. Şimdi hemen kamera sevgili Aslı'ya doğru. Soru kabul etmiyorum. Evet.
0: Ya Aslı çok biliyorsun ben de televizyoncu olduğum için sormak istiyorum
1: böyle,
0: ama.
1: Var mı öyle bir proje kafanda? Sanki böyle değil mi?
0: Ya ben akıştayım. Yaptığım işimi çok seviyorum. Yani şu anda gelinim mutfaktaya aşığım. Benim işim gelinlerime, kayınvalidelerime...
1: Mutfağa mı aşıksınız yoksa gelinlere mi?
0: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Önce mutfağa aşığım. Bir kere
1: unutulmaya... Anadolu'dan bütün yemekler değil mi?
0: Oraya geliyordum. Çok unutulmaya güzel. Yüz tutmuş lezzetlerimizi...
1: Yöresel yemekler.
0: Yöresel

0: Lezzetlerimiz bir kere bizim önceliğimiz. Ekip arkadaşlarımla birlikte oturuyoruz, araştırıyoruz ve bunun için bir toplantı yapıyoruz. Ne işte unutulmuş işte Ankara'nın işte şu yemeği, işte Belen tavası, o su, bu su gibi gibi, Adana'nın işte analı kızlısı gibi, Malatya'nın vesaire. Bu tarz yemekleri özellikle yapıyoruz, yarıştırıyoruz ki hatırlayalım, yapalım. Ama masa ve yemek, masa sohbetleri çok aile kavramını anlatan şeyler değil midir? Yani biz mesela akşam yemeklerini her zaman böyle saat
1: Ailemiz.
0: 7'de yerdik ve bütün herkes saat 7'de elini yüzünü yıkamış, masa başında oturan aile bireyleri idik. Böyle bir aileden gidiyoruz. Bayramlarımız vardı. İşte Kurban Bayramıysa kurbanımız seçilir. İşte efendim ilk önce kabristana gidilir. Dualar okunur kaybettiklerimiz büyüklerimize. Sonra işte el öpülür. Babamız, abimiz camiden gelirdi. Bizim anne tarafımız Arap kökenli, Siirtli Arap kökenli. Baba tarafımız Selanik, Üsküp dedelerimiz. İşte bizde annemiz nohutlu pilav yapardı. Mutlaka olmazsa olmazımızdı. İşte babam camiden geldikten sonra bu yemekler yenir ya da misafirlerimize ikram edilir. İnan, bak ben evlendim. Öyle bize öyle çok gelenler olmuyor. Biz küçüğüz ya. Biz gidiyoruz. Ama ben yaşatmaya çalışıyorum. Ben
1: Çok güzel.
0: yapıyorum. Annem babam yok artık. Ama ben yapıyorum. Bayramlarımızda pilavımız, nohutlu pilavımız, eti, tavuğu Allah ne verdiyse. İşte yaşatmaya çalışıyorum kendimce.
1: Bu çok
0: Böyle
1: önemli.
0: mutlu hissediyorum kendimi. Kimseyi de yargılamıyorum. Hani illa böyle onu da demiyorum. Herkes kendi hayatından mesul. Beni kimse yanlış anlamasın. Bu benim tercihim, bu benim yaşam şeklim. Böyle yaşamayı
1: Var mıdır
0: seviyorum ve
1: öyle sevgili
0: seçiyorum.
1: Aslı? Yani mesela bir şey yaparken çok el alem ne derci misindir yoksa kim ne derse ne anlarsa anlasıncı mısındır? Yani öyle bir ket var mı kafanda? Yani bir şey yaparken el alem ne der tedirginliği yaşıyor
0: Ya
1: musun?
0: zaman zaman bunu yaşadığımız
1: Bu
0: dönemler
1: çok da
0: oldu
1: insani bir şey
0: aslında.
1: aslında bu yani.
0: Yani olmaz mı? Tabii ki yani mesela annemi hatırlıyorum. Yine ondan örnek vereceğim. Kızım ne yapıyorsun? İşte bak şimdi şöyle yap böyle yap. Ay bak yanlış anlayacak birisi görse. Tabii bunları düşünen bir
1: Var tabii
0: annem
1: ki.
0: vardı. Bunları düşünen bir anneannem vardı. Babaannem vardı benim. Ama tabii zaman içerisinde ne yaptığını bildiğin zaman bunlar aklına gelmemeye başlıyor. Ben yanlış bir şey yapmıyorum ki diyorsun mesela. Kendinden eminsen bunu aklından bile geçirmiyorsun.
1: Aslında bir tarafta sahne var değil mi sevgili
0: Evet.
1: Aziz? Yani sahnede
0: Sahne
1: de
0: derken konser, halk
1: konserler,
0: konseri,
1: halk
0: düğün,
1: konserleri
0: bayi
1: de var.
0: toplantıları şeklinde devam ediyorum ben sahne
1: Peki
0: hayatıma.
1: o
0: Ben özel
1: şeyler
0: programı yapmıyorum. Tercihen.
1: anladım.
0: Yetişemiyorum zaten.
1: 90'lı yıllarda o hani klipler, o şaşa, o debdebeler, o çok fazla işte kasetler vardı değil mi o zaman? Yanlış
0: Kaset vardı evet,
1: hatırlamıyorum. Yaşım da
0: kamyonla
1: ortaya
0: kaset
1: çıkacak.
0: çıkardı. Ben o zamana yetiştim. Ya.
1: Kasetler vardı değil mi?
0: Kasetler vardı.
1: Şimdi
0: 1
1: mesela
0: milyon 750 bin kaset sattım ben. İlk kasetim.
1: ciddi
0: 1 milyon
1: hangi
0: 750 bin.
1: eserdi senin okuduğun?
0: Güneş doğmuyor. Çok özledim ve büyük hata. 3 şarkım birden patlamıştı. Ya bu çok önemli bir şey. Kamyonla çıkarken ben bir kamyon kasetimi görmüş bir sanatçıyım. Bu çok güzel bir şey. Allah'a çok şükür. Bunu bana nasip etti Rabbim. Yeri işte yeri CD'ye dönüştü. Şimdi artık tek single çıkıyor biliyorsun.
1: Hangisi daha mutlu olduğun aslıydı?
0: Ya kaset tabii ki çok güzeldi. 12 şarkı. İşte TRT'den denetimden geçiyordu. Denetimden geçtiği zaman havalara uçuyorduk. Denetimden geçmediği zaman oluyordu. Bu ne demek? Şarkıyı doğru düzgün okuyamazsan, yanlış ve hatalı olursa
1: Okumak mı yoksa güfteye mi takılıyordu?
0: her şeye takılınıyordu.
1: İcraya da.
0: İcraya takılıyor, güfteye takılıyor, aranje. Sanatçının icrası çok önemli. Detonesi, sürtonesi var mı? Doğru notalarda okunmuş mu şarkı? Ya işte ne güzel bir şeydi.
1: Çok güzel bir şey ama aynı zamanda şu da var. Yani mesela çok da konuşuluyor. Tabii herkes işte her şeyin çok tüketilir, çok hızlı tüketilir olduğu falan falan çok böyle ıslık klişeler arasındayız ama bir taraftan da şu var. Mesela oyunculuk camiasında çok tartışıldı. dediler ki işte yeterli donanımda olan oyuncular aslında işte kendilerini yer bulamamaya başladılar. Çünkü sürekli aynı yüzleri görüyoruz. Sürekli evet. işte aynı aktörler, aktrisler falan filan. Sahne camiasında, sanat şarkı camiasında da bu var mı?
0: Var. Olmaz
1: yani
0: mı?
1: Tekelcilikten bahsediyorum.
0: Var. Menajerler var bu anlamda. O menajerler mesela geçen dedim ki ya hep sadece bu isimler mi? Başka sanatçı yok mu ya?
1: Yok. Aynısı oyunculuk camiasında
0: aynen
1: çok konuşuluyor.
0: Aynen öyle. Mesela lütfen abimi davet edeceksin tahmin ediyorum.
1: Kesinlikle.
0: O anlatsın. Ona bu soruyu sor.
1: Evet, onunla konuşmak istiyorum.
0: O bunu çok derinden yaşayan bir oyuncu. Çok kıymetli bir oyuncu.
1: Ama işte şöyle bir şey var sevgili Aslı. Yani bir dönem gerçekten biz mesela Saruhan Melide çok görüyorduk ekranda. Hı hı, hı. Orada mesela nasıl bir şey devreye giriyor? Şu anda en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Özellikle
0: kesinlikle bunu abime sormalısın ve yani, o anlatmalısın.
1: Oradaki yani daha böyle majör belki sebeplerle bizi açıklayacaktır ama
0: kesinlikle.
1: Ben de çok ağırlayacağım inşallah. Buradan selam olsun sevgili Saruhan
0: Melide. Selamlar olsun.
1: Ama şu anda mesela çok yetenekli gördüğümüz isimler neredeler diye mesela bak, ben soruyorum.
0: Eskiden ne vardı biliyor musun? Ben bunu yaşadım. Hı hı. İsim vermeden bir ilk defa belki senin programında söyleyeceğim.
1: Ben o ismi anlarım. Evet.
0: Yok anlamazsın. bir televizyon programı vardı. Bir yarışma programı. Güner Ümit'ti galiba. Hı hı. Çok izleniyordu ama yani. Çok önemliydi orada bir şarkı söylüyorsun ve ertesi gün o şarkı patlıyor yani. O kadar hı hı. çok izleniyor ki program. İşte birkaç sanatçı çıkıyordu aynı anda. Bir çok eski ama yani çok önemli, büyük bir ses. Hayran olduğum, çok saygı duyduğum bir ses. Ben giyinme odasındayım. Bir perdeyle böyle. Makyaj da orada yapılıyor. Bak çok küçüğüm o zaman. İlk albümüm çıkmış işte 18 yaşındayım. 17-18 yaşındayım. Hanımefendi diyor ki ne o kız mı var? Evet diyor işte Aslı çok şarkıları tuttu şu an çok seviliyor. O varsa ben yokum.
1: Hı hı. Ya bu evet
0: genelde. Ben bunu o dönem yaşadım ne acı değil mi?
1: Çok.
0: İşte böyle işte onunla çalışma eğer onunla çalışırsan benle çalışamazsın gibi gibi şeyleri yaşayan bir sanatçıyım ben. Hala bu var. Hala bu var. Diyor ki mesela sen de benim sesimin tarzında, benim klasımda bir ses sanatçısı varsa o menajerde ve çok iyi işe gidiyorsa diyor ki onu almayacaksın. İş bölünür. Hala bu yapılıyor ve ben buna maruz kaldım. Ne acı değil mi? Hala hazırda buna maruz
1: çok
0: kalıyor
1: acı,
0: olmak.
1: Ama aynı zamanda sanki onlara rağmen aştığın o duvarlar...
0: Evet.
1: Şu anda işte bir Aslı Hünel
0: çok
1: ondan
0: şükür.
1: Sebep oldu. Yani ekranda galiba ondan çok daha sonra oldu. Yani sahneden işte sanatçılık tecrübenden evet. daha çok daha sonra oldu.
0: Evet. Aslında biraz eş zamanlı gitti. Evet, evet. Ben çok televizyon programları yaptım sevgili Esra. Çok farklı farklı programlar yaptım. Aslı Hünel'le Rengarenk, Aslı Hünel'le Hafta Sonu Keyfi gibi şu an hatırlayamadığım hatta isimlerini. Yani televizyon hep benim... müziğimle birlikte devam etti. Ve yani çok da seviyordum.
1: Yani.
0: Gerçekten öyle. Hani bana sorsan ki hani sahne mi yoksa televizyon mu desen gerçekten ikisinden de vazgeçemem. Belki son dönemde televizyon daha ağır basıyor. Çok severek yapıyorum gerçekten bunu. Ya herkes engel olmaya çalışsın. Akacak kan damarda durmuyor. Olan er ya da geç oluyor. Çok engellendim evet ama hayatım boyunca dedim ki ben kimseye bana yapılan bunu bu şeyi kimseye yapmayacağım. Çünkü bu hayatta kime ne yaparsanız bir gün size gelecek aynısını yaşayacaksınız. Ektiğinizi biçeceksiniz.
1: Bir dolanıyor yani değil mi? Hayat?
0: Vallahi dolanıyor. Dönüyor dolaşıyor size geri geliyor. O sebeple dedim ya hani arafta kalmak hani olayında ben arafta kalmak yerine Rabbime sığınıyorum. Çünkü o doğru olan yöne beni gerçekten o yöne doğru itiyor diyeyim.
1: Peki sevgili Aslı bir hu dönüşüm var mı? Evet, ne demek istiyorsun burada?
0: Ne demek istiyorsun?
1: Bir hu dönüşü derken yani şöyle, gerçekten

Allah'ı hissetme anında böyle bir anda ya evet böyle bir şeyin çok kalbinde hissettiğin bir an, çok kırılma noktası diyelim. Var.

0: aslında. Ve annemi kaybettiğimde işte o kırılma noktası, işte ölüm var. Anladın mı? Gerçekten bunu kelimelere dökmek çok zor. Dilersen bunu çok fazla anlatmayayım.
1: Tabii, tamam. Hiç çok fazla anlatmayayım. Yerlerde, sularda gezmeyelim. Oradan çıkalım.
0: Evet, çıkalım ya gerçekten.
1: Bir de mesela şöyle söyleyeyim sevgili Asya. Yani maneviyatın, manevi duyguların ya da işte dünya içerisindeki telaşlarımız diyelim. Bu anlamda böyle seni navigasyonun olabilecek isimler var mı etrafında? Böyle danıştığın, sözüne danıştığın, kalbine danıştığın, tecrübesine danıştığın, stratejisine danıştığın diyelim.
0: Var tabii.
1: Navigasyon.
0: Yani şöyle, çok sevdiğim dostlarım, arkadaşlarım da var. Onların yapmış olduğu başarıları bile takip etmek ya da okumak. O da bana bir yol haritası çiziyor aslında bakacak olursanız. Ben insanların başarılarından hep kendime bir pay çıkartmaya çalışırım. Aa, ben olsam ne yapardım derim. Yani hani ben oldum demedim, ben piştim demedim. Herkesin fikrini almayı çok severim bir kere. Mesela ya böyle bir şey yapacağım, ne dersin Esra? Sence ne yapmalıyım?
1: İstişare. Evet.
0: Çok severim istişare yapmayı ve sonunda fikrine güvendiğim 2-3 kişiden fikir hani aldıktan sonra, istişare ettikten sonra kendi zihnimde tahallül eder, son noktayı koyarım. Ama bu anlamda gerçekten bu yolculuğumda Allah razı olsun eşim bu anlamda benim için gerçekten çok kıymetli bir... Evet. Hani mihmandarlık yapıyor diyebilirim. Yolumu birlikte çiziyoruz diyebilirim.
1: Manevi navigasyon diyebiliriz.
0: Yani diyebilirim, evet. Ve o manevi, hani manevi navigasyon şöyle.
1: Rotayı
0: secdede böyle bir manevi navigasyon oluyor. Tabii ve ki, tabii ki. Rabbimden istiyorum, diliyorum ve o beni o rotaya sokuyor gerçekten. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bazen oturuyorum, düşünüyorum geçmişe. Bak, kimse kusursuz değil. Hatasız da kul yok. Benim de bir sürü hatalarım var. Ama inan hala ben 20 sene önce ya da 15 sene önce aklıma gelir. Ah keşke bunu, ah keşke bugün olsa da ona şunu yapsaydım deyip, Allah'ım beni affet deyip el açıp dua etmişliğim çoktur, biliyor musun? Ama bu hatamla da yüzleşiyorum ve bu kendime de kızıyorum ayrıca bunu yaparken. Neden bunu yaptın Aslı? Ama her günde de Aslı sen bir şey öğreniyorsun. Hatalar yapıyorsun ve bu hatadan ders çıkartıyorsun. Ve zaman zaman dönüp onları kendime hatırlatıyorum. Ne şımarayım ne bir daha o hatalara düşeyim diye.
1: Hatanı kendinize hatırlatmak.
0: Evet. Güzel. Ve hatayı genelde önce zaten hep kendimde ararım, başkasında aramak yerine. Mesela birisiyle tartışırken ya ben acaba bunu mu yaptım diye önce kendimde hep kendimde sorarım. Önce hep kendimle hesaplaşırım ben. Eşimle bile bir şey konuştuğumda önce kendime sorarım ya ben burada hatalı mıyım? Yani ne bileyim, buna kendini bilmek mi dersin? Ya da kendi belki bilememek mi? Ama önce kendimle bunun muhasebesini yaparım.
1: Aslında şu da var yani.
0: Yani bilinçsizce ben haklıyım deyip bır bır bır konuşmaktansa kendi öz eleştirimi önce ben kendim yaparım.
1: Yani ilk önce kendisiyle yüzleşme.
0: Dersimi de kendim veririm yani. Cezamı da veririm.
1: Tamam. Tek ayak üstünde.
0: Tabii dururum gerekirse tek ayak üstünde.
1: Evet. Peki burada aslında şunu da hata derken bir o kadar da şey var yani, yorgunluk da var değil mi? Bir yol yorgunluğu da var. Yani her şeyde olduğu gibi. Burada aslında sığındığımız bazı şeyler, mesela şöhretin evet çok iyi bir şey olabilir ama fazlasıyla Allah imtihan etmesin deriz. Evet. Çünkü insanız yani, hata ve telafi edememe duygusu, bunların hepsi zaten çok böyle diyalektif ve iç içe halde. Fakat en sonunda nihayet de şuna geliyoruz yani, her şey bittiğinde değil mi? Mesela bütün her şey bittiğinde, makamlar geçtiğinde, o ışıklar kapandığında, perdeler kapandığında, gün bittiğinde mesela şöyle diyor musun? Güç o zaman nedir? Her şey bittiğinde

0: ki gücü tanımlar mısın bize? Mesela bana göre şudur. Güç her şeyi bittikten sonra çalan telefonundur mesela. Ya da kendine yetebilme duygusu, manevi olarak dediğim, biraz önce çok güzel söyledin sevgili Aslı. Aynen. Bu anlamda gücü tanımlamak. Güç sence ne?
1: Ne biliyor musun? Her şey bitip ışıklar söndüğünde, kendi kendine kaldığında güç, eğer çok sağlam bir ailen varsa bu bir güçtür. Koy cebine.
0: Çok güzel.
1: Koy cebine. Seni her koşulda ve her şartta, hastalıkta, sağlıkta ve bir takım şeyleri de noktaladığında yine sana eşlik edecek bir can yoldaşı, bir yarenin varsa, tabii bir ki eşin varsa koy cebine. O da büyük bir güçtür. Ama en büyük güç ne biliyor musun? Sağlığın varsa,
0: maşallah,
1: ayakların üstünde durup nefes alabiliyorsan, işte o en büyük güç. Çünkü her şey bitse bile, her şeyini kaybetmiş olsan dahi, sağlığın yerindeyse, aklın yerindeyse, nefes alabiliyorsan, onu yeniden yapılandırabilirsin. Çünkü daha önce onu sen yapmışsın, bir daha yaparsın. Ama sağlığın yoksa, işte o noktada bittiksin. O yüzden Allah'ıma hep duam, Rabbim bana sağlık, sıhhat, sevdiklerime sağlık, sıhhat ver. Çünkü sağlığın olmadığında şu bir bardak suyu içemiyorsun. İçemiyorsun. O yüzden en büyük güç bence sağlık. Sonrasında yanındaki, yanında duran, seni o düştüğün yerden ya da bitti dediğin anda seni kaldırmak için uzanan, koşulsuz seven eldir.
0: Çok güzel.
1: Yani ben böyle tanımlıyorum. Allah kimseyi, peki, sahipsiz bırakmasın.
0: Amin, amin. Peki ekran dedik aslında, işte sanatçılık tecrübesi dedik, devam sahne dedik ama bir taraftan da aslında iyi bir oyuncu yüzüsün sevgili
1: Aslı
0: sen. Evet. Mesela şu öyle anda içime gelenlerde hiç böyle bir şey oldu mu, düşündün mü?
1: Oyunculuk teklifi çok aldım.
0: Olmuştur,
1: ben.
0: Olmuştur değil mi?
1: Çok aldım.
0: Bak, yani bunu bilmiyorum ama hani.
1: Evet bir... ama şey dedim, her ailede bir bir oyuncu yeter bir aile
0: öyle
1: dedim.
0: Mi? Sizde, yani onu unuttum.
1: Açıkçası ama hiç belli olmaz, belki bir sürpriz bir proje gelebilir. Öyle mi hissediyorsun Esra?
0: Öyle hissediyorum.
1: Gerçekten mi? Hı-hı. Sen hissediyorsan.
0: İstanbul, evet. Evet. Öyle bir
1: öyle bir şey, belki bir sürpriz olabilir. Hı-hı. Olabilir.
0: Bu
1: doğru hissediyorsun.
0: Aslı Dinel dediğimiz zaman bu çok önemli. Hepimizin yarası ve burada konuşmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Gazze'nin gazası diyoruz hep. Hep 75 yıldır süren ama kimilerinin 7 Ekim'e sığdırmaya çalıştığı, niye öyle yaptıklarını da çok iyi bildiğimiz Siyonizm, Sifonizm'den bahsederek, hı hı, burada konuklarımızı ağırlıyoruz. Ama Aslı Hünel de bugün çok önemli bir şey yapıyor. İşte istersen sen anlat. Gazze için.
1: Evet, evet.
0: Çok önemli. Şimdi, bir Gazze teçi olarak, evet.
1: Biliyorsun hani televizyon programcılığı, evet, ama hı hı, benim içimde böyle hep bir coşan bir müzik tarafım var ve özellikle de Türk müziği yorumlamayı çok seviyorum. Hı-hı. O sebeple en güzel ve en doğru platform TRT Müzik'ti. Hı-hı. Ve Allah nasip etti.
0: Ne güzel.
1: Ve çok enteresan bir şey anlatacağım, vaktimiz var inşallah.
0: Var, var.
1: Annemin o kadar istediği bir şeydi ki TRT Müzik'te benim müzik programı yapmam.
0: Gördün mü?
1: Annem görmedi. Hı-hı. Ve bir şey söyleyeceğim, inanamayacaksın. Annem 19 Mayıs'ta vefat etti. Annemin ölüm yıl dönümünde bir yıl sonra 19 Mayıs'ta TRT Müzik'te başladım. Salı günü demiştik ve 19 Mayıs'a denk geldi, biliyor musun? Ne acayip, ne enteresan bir şey. Adeta anneme böyle bir hediye göndermiş gibi oldum ve o onu hissetti. O kadar çok istediği bir şeydi ki. Ve Allah onu bana annemin ölümünün birinci yılında nasip etti. O gün, yani birinci yıl duasını yapıp akşam televizyon programı yaptım canlı. Dedim anneme gitsin bütün şarkılar. Onun sevdiği şarkıları söyledim. Ve dedim ki programa konuk alıyorum. Konuklarım da sağ olsun çok kıymetli. Hepsi birbirinden değerli konuklar.

0: çocuklar, sanatçı arkadaşlarım geliyorlar. Hepsine kapım açık sonuna kadar. Başımın üstünde yerleri var. Dedim ki onlar gelirse, gelen her konuk için ben bir iyilik yapayım. Ne yapayım? Gazze'ye sıcak yemek göndereyim. Sevgili Burak Kut, hatta dedim ki Burak, biliyor musun, sen bir iyiliğe vesile oldun. Aa dedi, ne yaptın? Sen bana konuk olarak dedim geldin, ben de geldiğin şerefine senin adına benden Gazze'ye dedim 100 kişilik sıcak yemek göndereceğim. Ve bu diğer konuklarım için de
1: devam etti değil mi?
0: Devam ettirdim. Togemdere, Kızılay'a, elimin uzandığı bir takım oluşumlara, İstanbul Valimizin yapmış olduğu burs veriyor biliyorsunuz.
1: Evet,
0: çocuklarımıza.
1: İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'e çok selam olsun.
0: Davut Gül'e, burada eşi Gülden Gül'e selamlar, sevgiler olsun. Harika bir çift onlar. Benim de çok sevdiğim, çok kıymet verdiğim dostlarım. Ben de çok seviyorum kendilerini. Çok güzel ruhlu insanlar. Çok. Yani İstanbul'umuzda o kadar güzel ruhlu insanlar var ki, valimiz o kadar kıymetli bir aile ki. Çok güçlü ve huzurlu hissediyorum kendimi. Gerçekten çok korunaklı hissediyorum ben kendimi İstanbul'da. Allah hepsinden razı olsun. Ay ne diyordum ben Esra ya, i̇şte kafam gitti. Bak, bu sevdiğim yardım, insanlardan bahsedince benim kafam gidiyor.
1: Süper. Bu yardımları.
0: Onların da yapmış yardımı, olduğu, valiliğin yapmış olduğu yerler. Her bölümde bir iyilik yapmaya karar verdim. Ve bunu kurumumuza bağlı olmaksızın, sağ olsun takdir ettikleri tabii ki bir ücret var. O ücretin içerisinden kendi adıma böyle bir dedim ki yani hani... bir elin nesi var, iki elin sesi var dedim. Biz bir şeyler yapmazsak kim yapacak Esra'cığım? Hep alıp kazanıp yiyip gezmek içmekten
1: değil, ibaret
0: değil hayatımız. İnan ki paylaştıkça çoğalıyor, bereketi artıyor. Paylaşınca da çok mutlu oluyorum. Ben kendi diğer setimde de öyle. Bir şey canım çekiyor. Kızlar ne istedi canınız diyorum. İşte 50 kişilik bir ekibimiz var. Hadi tatlı söyleyelim. Hep birlikte yiyelim diyorum. Hı hı. Paylaşırsak.
1: Zaten orası sevgili Aslı mutfak değil mi? Gelin mutfak.
0: Baklava da yaptırmıyoruz. Kızlara yani yaptırıyoruz o yemekler hariç. Onun dışında canımız bir şey çekiyorsa yapımcımız da tabii ki alıyor. Sağ olsun hiç kimseleri kırmıyorlar. Ama ben aman o yapsın bu yapsın beklemiyorum. Ben hemen atlıyorum. Hemen atlıyorum. Hı. Çünkü paylaşmak, birlikte bir lokmayı paylaşmak, bir masayı paylaşmak.
1: Ne kadar çok azaldı güzel, değil mi? Azaldı bir de.
0: Çok azaldı.
1: Azalanlar arasındalarlar.
0: Çok azaldı.
1: Kesinlikle.
0: Sadece Ramazan'da böyle bazılarımızın aklına geliyor biliyor musun? Yani işte paylaşmayı bilmek çok önemli.
1: Ama aynı zamanda tabii ki acıyı da.
0: Acıyı da.
1: Bu da önemli. Peki burada sevgili Aslı, aslında yeni sezonda inşallah sen tekrar programı yapmaya başlayacaksın.
0: Evet, Allah nasip ederse inşallah bu, Allah'ın izniyle. Işte,
1: inşallah senin için çok hayırlı olur. Çünkü amin, aslında bu anlamda çok da başarılı işler yaptın, çok da konuşuldu işlerin.
0: Evet,
1: bu arada da mesela bak bunları yapmışsın, ne güzel işte... Gazze ile ilgili bu. Aslında çok da duyulmasını istemiyorsun anladığım kadarıyla
0: yani,
1: bu anlamda.
0: Aslında biraz yine o hani programda gidiyoruz, söylüyorum.
1: Evet.
0: Biraz da farkındalık olsun. Hani ben bunu yapınca insanların aklına geliyor biliyor musun? Aa biz de yapalım diyorlar mesela. Hı. Olur yani mesela ben de bir arkadaşımın yapmış olduğu bir iyiliği duyduğum zaman aha ne güzel bir şey yapmış. Keşke ben de yapsaydım. Dur ben de bir yapayım. Hı. Zaman zaman söylüyorum ama söylemediklerim de var. Hani tabii ki hani sosyal medyada hani yazıyorlar ya, ya bir iyilik yapıyorsun onu da söyleme. Ya ben hani ben yapıyorum hadi beni alkışlayın diye söylemiyorum. Vallahi söylemiyorum. İnanın hani gerçekten aklımıza geliyor.
1: Peki sosyal medya gerçeklik algısından bu kadar uzak bir mecra olarak mı görüyorsun? Yoksa sosyal medyanın daha profesyonel bakalım aslında iş için değil mi kullanılacak evet, bir mecra. Okey bunu kenara koyalım ama öbür taraftan baktığın zaman çok fazla mesai harcanacak bir yer mi? Mesela

0: Aslı Hünel'e göre.
1: Ya şimdi
0: sosyal medya.
1: Sosyal medyanın çok ciddi bir gücü var.
0: Var.
1: Artık eskiden bizim hani hep işte aslıhünel.com'u alırdık falan, oradan girerlerdi. Artık onlara bakmıyorlar. Mesela bir konser
0: öyle
1: olacak,
0: bir
1: şey olacak.
0: Öyle bir zaman vardı değil mi, o koma?
1: Evet, tabii tabii. Öyle bir site hazırlıyorduk, giriyorlardı, bakıyorlar bu insan ne yapmış, ne etmiş. Şimdi Instagram'a giriyorlar mesela, şimdi Twitter'a bakıyorlar ya da neyse bunun adı. Dolayısıyla artık yani hani yadsınamaz. Bunu doğru kullanmak çok kıymetli. Tabii bunu farklı amaçla kullananlar da var. Ya aslında herkesin ideali doğrultusunda bunu kullanıyorlar. Ben biraz mesela bazen dertleşiyorum. Orada böyle Instagram dostlarım var benim. Fanlarım var, sevenlerim var. Beni abla anne yerine koyan
0: güzel.
1: Bir sürü güzel insanlar, güzel kalpler var. Şu anda şu saatte bizi izlediklerini biliyorum. Şu anda fotoğrafımızın screenshot'ını alıp ne yarın bütün güzel. Sosyal medyayı donatacaklarını da biliyorum.
0: Sevilmek güzel bir şey değil mi aslında?
1: Çok güzel.
0: Seviliyorsunuz.
1: Çok şükür.
0: Onu şimdi çok anladım. Ve zaten hep biliyordum da. Yani çok da önemli mi? Evet önemli. Ama bak herkes işte sevsin diye bir şey içerisinde değildir.
1: Ben hiç kendimi değil ortaya koyuyorum. Evet. Yani en doğal halimle. En hakikaten doğal halimle. İşte bak çok seviliyorsunuz. Ne kadar önemli bir misyon biliyor musun? Hı-hı. O kardeşlerim, o kızlarımız beni örnek alıyorlar. Hı-hı. Benim yapmış olduğum bir hareketi, mesela şu an çeyize önem verdiğim için, misalen, buna önem veren genç kızlarımız var. Bana gönderiyorlar. Aslı ablacığım ben de bunu hazırladım. Mesela bir çok sevgili bir kardeşim vardı. Sürekli bir şeyler hazırlıyordu. Dedim ki ve hep benimle ilgili videolar paylaşıyor. Dedim okuldan ne haber? Yazdım ona. Okuldan ne haber? Nasıl gidiyor? İşte Aslı ablacığım bunu yapıyorum. Dedim ki bak benimle ilgileniyorsun çok güzel. Ama çok mesai harcıyorsun. Bana harcadığın mesaiyi lütfen derslerine harca. Ve bana dedim, beni mutlu etmek istiyorsan bana dedim yıl sonu diplomanı gönder. Ve ikinci üniversitesini bitiren benim şahane güzel sevenlerim, kızlarım var. Buradan hepsini öpüyorum. Hepsini
0: aslında
1: çok seviyorum.
0: Aslında program sayesinde ulaşan değil mi o?
1: Sosyal medyayla ulaşan.
0: Hem sosyal medya hem de
1: tabii bir şekilde
0: program.
1: Tanıyorlar beni. Ama temasa nasıl geçsinler? Sosyal medyayla. Ben zaman zaman girip cevap veriyorum. Böyle sürprizler yapıyorum. Hoşuma gidiyor. İnsanları mutlu etmek hoşuma gidiyor.
0: Ne kadar güzel. Aslında bu da bir dua.
1: Ya çok güzel. Fiili ama burada tabii kin kusan, enteresan, sağlıksız zihinler de var.
0: Evet, bunu mu konuşmak istiyorum?
1: Ya evet.
0: Yani sosyal medya mı, mera mı, ikisi arasında kaldığım çok böyle mutantan hareketlerle de karşılaşıyorum.
1: Sorma, onlara da cevap vermek istiyorum. Eşim Savaş beni tutuyor. Sakın cevap verme, dur ne yapıyorsun diyor. Evet, bir bakıyorum o dayanamamış güzel. O cevap vermiş. Çünkü insan bazen biz de insanız ya. Çünkü hakaret ediliyor yani. Buna ne hakkım var ki?
0: Bu galiba şöyle bir şey yani. Sosyal medya ile söz söyleme cüreti ve eşit hissetme. Yani pek gibi ki herkes eşittir de.
1: %100
0: neticede
1: herkes
0: bir
1: eşit.
0: En büyük sosyal.
1: Sevmeyebilirsin beni. Ama hakaret edemezsin bana. Çünkü ben sana hakaret etmiyorum. Şu anda da ben kendi fikrimi beyan ediyorum örneğin.
0: İşte biz mesela linç bağışıklığı sağlam insanlar olarak, kardeşleriniz olarak bu durumu geçici görmenizi. Çünkü onların asıl kalıcı olmamalarına dair bir hıncı olarak bir yansıması bu hareketleri. O yüzden onların ya da kim bilmiyorum fake
1: ne
0: de olabilir.
1: Acı değil mi? Ne acı.
0: Çok android bir sistem bu sistem.
1: Hayatım boyunca ne bir fake hesap açıp birine hakaret etmeyi düşündüm. Ne de Aslı Hünel olarak birine bir şey bu anlamda yazmayı düşündüm. Tevessül etmedim. Gerek de görmedim.
0: Mesela şöyle bir şey. Artık insanları şöyle ayırıyorum ben. Yani erkek, kadın değil. İyiler var ve kötüler var.
1: Evet.
0: Bu kadar. Çok ekonomik bir buluş bence. Yani iyiler var, kötüler var.
1: Bir de neye önem veriyorum? Bunu da çok senin yayınında söylemek evet. istiyorum. Bir de insanlar bir şey, mesela söz veriyorlar. Hı-hı. Ve sözlerini tutmuyorlar. Hı-hı. Ben bu insan profiline de çok karşıyım. Hı-hı. Bunu yapacağım.

0: Dediysen ben yapacağım. Yapamayacağın hiçbir şeyi için söz verme. Çünkü karşında onu bekleyen ya da onun hayalini kuran insan olabilir. Ve o da bir kalp kırmadır.
1: Aslında sevgili Aslı, bu programlarla mesela Anadolu'nun ücrasındaki insanlara da ulaştım değil mi?
0: Evet,
1: Yani
0: kesinlikle
1: oradaki
0: evet.
1: mesela gerçekten metropol kaosu başka bir şey. Bir de Anadolu sakinliği başka bir şey.
0: Çok
1: Bazen
0: seviyorum.
1: değil mi?
0: Çok seviyorum. Var ya,
1: Daha
0: çok
1: bir
0: seviyorum.
1: inziva hali, daha huzur.
0: Çok. Yani o evlere konuk olup o evlerde onların ikram ettiği börekleri yemek, ayranlarını içmek, hatta onların şalvarlarını giyip çetiklerini, patiklerini ayağıma geçirmek,
1: Çok güzel.
0: yemeniyi başıma bağlamak ve onlarla sohbet etmek. O kadar samimi, o kadar saf duygularla. O kadar beni mutlu ediyor ve eşime dedim ki ne olur dedim ya bir yani böyle bir hani bir köy evi bir taş ev gibi bir yere yerleşsem o kadar ruhumun ihtiyacı var ki o huzuru çok istiyorum Esra. O kadar yoruldum ki yani anneciğim ve babacığımı kaybettikten sonra biliyorsun Allah nasip etmedi bir evlat bize. Nasip olmadı ama bir sürü evladım olduğunu biliyorum. Bizi bağlayan da bir şey olmadığı için bu bağlamda diyorum valla gidelim o doğal ortamda hani biraz o saf samimi gerçek duyguların içinde yaşamak istiyorum ve bunu da en kısa zamanda hayata geçireceğim.
1: Bir inziva hali oluyor değil mi? Öyle bir
0: Ya bir, ama
1: istek.
0: bak bir şey söyleyeyim mi?
1: Ruh
0: Çok
1: vitamini.
0: insanda var bu inzivaya geçme hali. Çok insanda var daha böyle sadeleşme isteği. Çok duyuyorum son dönemde. Bilmiyorum sen de denk geldin mi?
1: Çok denk geliyorum
0: Değil mi?
1: ama bu şey gibi bir
0: Sence
1: şey mi?
0: neden? Yani bu bir arkadaş sohbeti gibi olduğunu
1: Tabii
0: düşünüyorum.
1: öyle öyle
0: Senin
1: olmasın
0: fikirlerin de
1: bence.
0: çok güzel bu anlamda. Sence neden böyle bir şey oldu? Yani herkesin bir uzaklaşma, bir daha sadeleşme ihtiyacı duymak. İşte belki mesela benim bir hani köyüm olsaydı annemden, dedemden ve çok isterdim gitmeyi. Hatta diyorum ki sizin köyünüz var mı? Hani nereden hani anneniz nerede yaşıyor? Gitsenize ya ne var bu
1: Buradan
0: İstanbul'da bu kadar?
1: şuraya mahsus bir şey söylemek istiyorum sevgili Aslı. Geçtiğimiz aylarda bir partinin isim vermeyeceğim bir organizması Mihal Gazi Belediye Başkanı Zeynep Hanım'a şalvarından ve ya, oyalı yazmasından dolayı çok aşağılık kelimeler sarf etti mesela. Çok
0: Nasıl?
1: evet bayağı böyle aşağılayan işte
0: Duymadım
1: bayağı sosyal medyada işte televizyon programlarında da ona tepki
0: ben. Haklı
1: gösteren
0: bir
1: güzel insanlar vardı ve işte burada mesela bu şalvar olayı orada işte gündem oldu mesela. Çok enteresan bir şey vardı. Yani hem çok tepki vardı o organizmaya hem de bir o kadar da aslında bizim kültürümüzün işte şalvar, işte bu
0: ha.
1: oyalar,
0: Evet.
1: Anadolu'nun gerçekten bu olduğu gerçeği de tekrar gündeme gelmiş oldu. Tam da bununla söyleyince çok mütenasip bir gündem oldu. Yani sen aslında değil mi hem bir televizyon programcısın hem de
0: Evet.
1: aslında ruhunun bir inzivasından aslında oraları bir toprak
0: Evet, toprağa
1: tekrar
0: dokunmak
1: bir
0: belki
1: toprak
0: de. Kesinlikle
1: hissiyat.
0: öyle. Ya çok enteresan. Yani şimdi İskoçya'nın hani İskoçya'da da etek giyiyor ya erkekler. Yani o modellik, o harika alkış hatta giyip poz veriyor bizimkiler gidip. Onların hani yöresel giydikleri kostümlerden biri değil mi? Yanılıyor muyum? Onların da yok mu yani?
1: İyi.
0: Hani
1: İskoç.
0: İskoç
1: Tabii
0: etekleri
1: var.
0: vesaire
1: Evet.
0: beyler giyiyor. Bizim
1: Beyler giyiyor.
0: şalvarımız için bu şekilde eleştiriye maruz kalıyor. Yemenimiz, başörtümüz. Hayırdır? Neden? Allah Allah. Herkes o şekilde hani herkes sevdiği gibi bir kere giyinmeli. Herkes özgür zaten. Burası özgür bir ülke. Öyle değil mi? Kimse kimseyi böyle olsun, böyle olmalısın diye kodlamıyor ya da böyle bir yasa gelmiyor. Yani herkes istediğini giysin etsin. Ama kimse kimsenin kıyafetine zaten karışmayan özgür bir ülkede yaşıyoruz ya.
1: Aslında orada bir, hani diyoruz ya, bazıları sahil kasabası

0: kasabasına yerleşebilir ama bazıları gerçekten cahil kasabasına yerleşsin. Yani sadece kendisinden ibaret olan bir yere. Buradaki cahil kelimesini niçin kullandığını çok bariz. Bir hakir görme, aşağılama değil ama bir şey söylemeden duramayan insanlar aynalı odada kendileriyle alakalı güzel sohbetlerde bulunabilir. O yüzden de mesele aslında bir kıyafet meselesinden de ziyade bir kültürü aşağılama.
1: Kesinlikle öyle.
0: Bir özenti olma hali ve bir kültürü aşağılama ve tahkir etme durumu olduğunda gerçekten böyle Aslı Hünel gibi sanatçılar da muhteşem bir tavır ortaya koyabiliyorlar.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Gerçekten çok teşekkür ederim. O kadar güzel ifade ettin ki. Kalbinden geçenleri de söyledin. Bu arada saat kaç oldu? Aha, 1'e geliyor.
0: Evet, yavaş yavaş çıkıyoruz.
1: Bir şey söyleyeyim, benim uyku saatim. Bakayım. Öyle mi? Tabii ben erken uyuyorum.
0: Ama şimdi kanalda
1: çok erken
0: kalkarım. Bir dakika, kanalda şu anda sabah ezanına kadar...
1: yok artık. Şimdi ben sabah 6'da kalkıyorum. 5.30-6'da, hatta 5.30'da da kalkıyorum son günlerde. Bu saatler benim uyku saatim. Ve gerçekten 11 ile 1 arası kesin uykuda olmalısın. Cilt sağlığı için önemli.
0: Bir de bu çok küçük, bunu konuşmak istiyorum ki. Sadece. Bu güzellik meselesi. Mesela çok konuşuluyor ya, şöyle oldu artık, yüzler aynı oldu falan filan. Evet. Yeni bir trend midir bilmiyorum ama gerçekten orada da hissediyor musun yani insanlardaki bu değişimi? Mesela sosyal medya mı bu, ya da şöyle sorayım, sosyal medya mı, biz mi sosyal medyayı kullanıyoruz yoksa sosyal medya mı bizi kullanıyor? Sorusundan şu çıkıyor yani, gerçekten oraya yönelik böyle pıtı pıtı aynı yüzler meselesine, eleştirisine katılıyor musun? Yani herkes Android gibi aynı oranda ve tonda, birbirine çok benzer, özgün yüzler kalmadığı tarzında bir eleştiri.
1: Ya şöyle bir şey, herkes bir kere kendini nasıl görmek istiyorsa, imkanı da varsa, bunu bir makyaj gibi düşün. İşte genç kızlarımız da bir görüyor, arzu ediyor, yapmak istiyor. Şimdi sen bunu hani şey yapamazsın, hani bu konuda hani yapmamalı demiyorum. Yapmak isteyen kendini iyi hissedecekse, ona iyi gelecekse.
0: Ben de buna katılıyorum.
1: Yapmalı. Yani anlatabiliyor muyum? Ama hani bunda da bir yaş olmalı yani. Hani bir 17'den önce de yapılmamalı diye düşünüyorum. Çünkü insanın yüzü gözü hani daha oturmuyor bir takım şeyler. Hani belli bir yaştan sonra yapılmasından
0: aslında
1: yanayım.
0: Aslında benim anladığım Aslı Hünel prototipi şu. Yani aslında eleştirmekten ziyade var olanı de bir yapıcı bir görüş ortaya sunmaktan yanar. Benim anladığım...
1: Kesinlikle öyle. Aslında. Mesela atıyorum, dudağından mı rahatsızsın? Yaptırmak mı istiyorsun? Yaptırmalı, öyle mutlu olacaksa. Dünyaya bir daha gelmiyoruz. Mutlu olacaksa tabii ki yaptırmalı. İnsan kendini nasıl iyi hissediyorsa o şekilde yaptırmak da estetik midir bunun adı? Bunun adı makyaj mıdır? Ameliyat mıdır? Medikal estetik midir? Ne istiyorsa bence yaptırmak da özgür. Ben de zaman zaman bunu yaptırıyorum. Çünkü belli bir yer çekimi var. Ekran önündeyiz ve iyi gözükmek durumundayız. Ben de vitamin yaptırıyorum yüzüme mesela. Botoksum var minik minik. Ben bunları saklamıyorum. Burnumda mesela bak, dolguyla mesela burnumun ucunu kaldırdım. Hoşuma gitti. Çok seviyorum mesela bu halini. Anlatabiliyor muyum? Yani insan bedenine, ruhuna, sağlığına eğer ki zarar vermiyorsa kendini mutlu etmek adına istediği gibi özgürdür.
0: Evet sevgili Aslı, bugün seni çok yorduk ama gerçekten ben seninle sohbeti çok sevdim.
1: Gerçekten
0: çok
1: ben
0: doğal,
1: daha çok sevdim.
0: Çok bir insani, güzel.
1: Gerçekten bir senedir geleceğiz yan yana,
0: geleceğiz,
1: nasip olmadı.
0: Geleceğiz diyordum ve bugün nasip oldu. Ben
1: her nasip neymiş? Vaktini esirmiş.
0: Evet. Bu sözleri de bu arada tık tık tık tık tık sevgili Aslı sözleri. Bunları da not ettik. Ben sana çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de sana çok teşekkür ediyorum. İnşallah... İzleyicilerine çok teşekkür ediyorum.
0: Evet,
1: şu anda bu saate kadar bizi izlediniz. Sürçülisan ettiysek efendim affola. Sadece kendi duygu düşüncelerimi, kendime uygun olan kendimin fikirlerini kendime anlattım aslında.
0: Anlatmayı da seviyor musun yoksa biraz ketum musun? Onu çok
1: anlayamadım. Yok, çok bayılırım. Her şeyimi anlatırım. Çok sırdaşımdır. Mesela arkadaşlarımın, dostlarımın sırrını aman Allah'ım tutarım. Ama ben çok dışa dönük yaşayan bir insanım. İçim acayip dışarıdadır. Hani dilim böyle

0: hemen anlatırım, şöyle oldu, buna üzüldüm, şuna üzüldüm. Ya da mesela sana kızdım, mesela onu içime atmam. Ay ben sana kızdım, bana böyle yaptın diye hemen söylerim. Ya yani içimde hiçbir şey kalsın istemiyorum. Negatif hiçbir şey vallahi içinizde kalmasın. İçinizde kalıp dert olmasın.
1: Çok iyi. Bunu şey yapacağım, evet. İçimizde kalmasın.
0: Kalmasın.
1: İçimizde
0: kalmasın. Kalmasın hayatım. Evet. Ben de kalıp dert olacağına sana anlatayım. Sen dert et ya da çöz işi yani.
1: Yok, ben ortada dursun biraz şimdi. Ortada dursun. Çok teşekkürler sevgili Aslı Ünel.
0: Ben teşekkür
1: gerçekten
0: ediyorum.
1: Bu Gazze konusundaki hassasiyetin için de tekrar çok teşekkür ediyorum.
0: Hiçbir şey yaptık saymıyoruz kendimizi.
1: O kadar böyle hani Gazze'den bize ne ki diyen bir takım organizmalara karşı hissizlere ve vicdanının sahibi değil kiracısı bile olmamışlara.
0: Çok kısacık bir şey söyleyeceğim. Tabii ki Gazze'yi hani düşünüyorsun. Ben en yakınlarımı da düşünüyorum. Onun da altını çizeyim. Şimdi eleştireceklerdir muhakkak. Tabii ki ben gözümün gördüğü, elimin uzandığı her şeyde varım gücüm nispetinde.
1: İşte depremde de vardı. Depremde
0: aynen öyle.
1: Yanı da vardı.
0: Aynen öyle. Kendi insanımı da.
1: Kesinlikle.
0: Ama insanlığa yakışır şekilde hepimizin davranması gerektiğine inanıyorum. Çok da bir şey yaptım saymıyorum kendimi. Yapmaya da elimden ne gerekiyorsa devletimin de yanındayım. Vallahi öyle ahbapmış mahbapmış benim öyle şeylerle hiç işim olmaz. Anladın mı? Bizim afatımız dururken bu ahbaba gidip yardım eden şimdi vah da yapmayın. Araştırsaydınız bunu da söylemeden edemeyeceğim. Çünkü aklım almıyor gerçekten. Buraya bu kadar para vermek, akıtmak. Ah benim güzel insanım diyeyim. Ne yapmaya çalıştınız diyeyim yani. Ama bence birçok şey anlaşıldı. Demek ki bunu yaşamak da gerekiyormuş belki
1: doğru,
0: de.
1: Doğru.
0: Belki de. Evet. Belki de hepimiz dersler çıkartıyoruz. Çok teşekkür ediyorum
1: çok
0: sevgili
1: teşekkür
0: Esra.
1: Ederim. Sevgili Aslı Ünel'e çok teşekkür ettik. Kim vardı programımızda? Sevdiğiniz sanatçı. Mutlu da oldunuz biliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgili sanatçı Aslı Ünel vardı. Kendisine çok teşekkür ettim. O da son cümlelerini çok güzel kurdu. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse efendim bu oralarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özge Nur Reyhan Güler. Bu akşam an ve zamanda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ruhunu tarih ve diplomasi ekseninde ele alacağız. Bir millet iki devlet anlayışının tarihsel temellerini, ortak hafızayı, stratejik işbirliğini ve bugün gelinen noktayı konuğumuzla beraber değerlendireceğiz. Geçmişten geleceğe uzanan bu güçlü ilişkinin bilinmeyen yönlerini hep birlikte konuşuyor olacağız. Türkiye-Azerbaycan arasındaki bağ yalnızca ortak bir geçmişten mi ibaret, yoksa ortak bir geleceğin de güçlü bir teminatı mı diye soracağız. Tarih, kültür ve kardeşlik ekseninde bu ilişkiyi an ve zamanda masaya yatırıyor olacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü kardeşliğin izini süreceğiz.

0: tarihin derinliklerinden günümüze kadar getireceğiz. Selçuklu döneminden Kafkas İslam ordusuna, milli mücadeleden Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazanmasına kadar bir millet, iki devlet anlayışının nasıl kurulduğunu ve zor zamanlarda iki halkın gösterdiği eşsiz dayanışmayı ele alacağız bu akşam. Kıymetli hocamla beraber, kiminle beraberiz? 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İbrahim Tellioğlu hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür
1: Nazik
0: ederim hocam.
1: davetiniz için teşekkür ederim. Sizi ve seyircilerinizi bu vesileyle en içten duyularıma selamlarım.
0: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Siz de çok değer verdiniz ve hakikaten kıymet verdiniz, şeref verdiniz. Programımıza
1: Sağ ol.
0: katıldınız. Sizi ağırlamak çok büyük onur.
1: Sağ ol.
0: Her zamanki gibi güzel bir program
1: Sağ ol.
0: gerçekleştireceğiz beraber. Önemli bir konu ve sizin uzman olduğunuz bir konu
1: Evet.
0: elbette. Bu konuyla ilgili de eserleriniz var. Eserleriniz demişken hemen bahsetmek istiyorum. Öncelikle yeni değil mi?
1: Evet.
0: Yeni çıkan kitabımıza başlayacağım. Referans kitabımızı birazdan göstereceğim. Türk Tarih Kurumu'ndan çıkan hocamın eseri İbrahim Tellioğlu hocamın Anadolu'nun Fethi, Cumhuriyet'in 100. yıla armağanı kitabı. Elinize emeğinize sağlık hocam. Çok teşekkür
1: Evet, bu Türk
0: ederiz.
1: Tarih Kurumumuzun bir projesi. Genel okuyucu kitlesinden her eve 100 kitap projesi yaptı. Sayın Başkanımızın böyle bir projesi vardı. Bu da o projeden çıkan kitaplardan birisi. Gerçekten halkımızın ilgi duyduğu konularda bu işin uzmanlarına bu kitapları hazırlattırarak her evde Türk Tarih Kurumu'nun bir kitabı olsun istediler ve gerçekten şu zamana kadar büyük bir başarıyla devam ediyor. Bu da o seriden çıkmış bir kitaptı. Anadolu'nun fethini yazmak bana nasip oldu diyelim.
0: Çok teşekkür ederiz. Bize de okumak nasip oldu. Elinize emeğinize sağlık. Ve diğer kitabımız yine Türk Tarih Kurumu'ndan Başlangıçtan Günümüze Türkiye-Azerbaycan İlişkileri. İbrahim Tellioğlu hocamızın editörlüğünde birçok kıymetli yazarın burada dirsek çürüttüğü ve emek verdiği nefis bir yayın olmuş hocam. Çok kapsamlı. Elinize emeğinize sağlık tekrardan. Bununla ilgili de belki bir şeyler söylersiniz.
1: Bu kitap Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak hazırlanan kitaplardan birisi. 2023 yılı aynı zamanda Türkiye-Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin başlangıcının da 100. yılıydı. Ve biz Türk Tarih Kurumu olarak Azerbaycan İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü ile birlikte böyle bir kitap hazırlama kararı aldık. Her iki taraftan bilim adamlarının ortak emekleriyle hazırlanmış bir kitap bu. Ve gerçekten hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da örnek kabul edilebilecek bir kitap bu. Hunlar zamanından aldık, Maraş depremine kadar getirdik Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini. Gerçekten her ülkenin uzman bilim adamları bilimsel birikimlerini bu kitap vesilesiyle okuyucularına sundular ve gerçekten örnek bir kitap oldu bu.
0: Çok teşekkür ederiz kıymetli
1: Evet.
0: yazarlarımıza, size,
1: Evet.
0: Türk Tarih Kurumu'na. Türkiye-Azerbaycan İlişkileri kitabı bugünkü referans
1: Evet.
0: kitabımız. Bugün Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tarihsel perspektiften konuşacağız hocam da yetiştirebildiğimiz kadar
1: Evet.
0: çok fazla konu
1: Tabii
0: var.
1: bir de şunu da vurgulamak lazım. Şu anda kurumsal olarak en iyi ilişkilerimizi kurduğumuz ülkelerden birisi Azerbaycan. Hani tarihçiler açısından söylüyorum, Türk Tarih Kurumu açısından söylüyorum. Azerbaycan Bilimler Akademisi ile gerçekten çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu kitabın devamı niteliğinde bir kitabımız da inşallah bu yıl yine yayınlanacak. Onun da Türkiye'den ve Azerbaycan'dan bilim adamlarının ortak hazırladığı bir çalışma. Azerbaycan Hanlıkları, Türkiye'de çok fazla bilinmeyen bir çalışma, bir konu bu. Yine bu konuyla ilgili olarak bir araya geldik. Bunu Türk okuyucularına duyuralım dedik. Sağ olsun onlar da büyük destek verdiler ve şu anda son aşamaya geldi. İnşallah bu yıl içerisinde yayınlanacak. Her yıl böyle bir kitap yayınlarsak hem Azerbaycan'daki o bilgi birikimini Türkiye'deki okurlara tanıtmış oluruz. Hem de Türkiye'deki meslektaşlarla ortak bir fikir alışverişi yaparlarsa çok güzel neticeler ortaya çıkacağını düşünüyorum ben. Bu
0: Muhakkak olur.
1: bakımdan kurumumuz da sınırsız destek veriyor bu tür çalışmalara. Sağ olsunlar. Onların vesilesiyle de bu tür yayınlarımız çıkıyor.
0: Çok teşekkür ederiz bizimle paylaştınız. Ortak hafızayı güçlendirmek için ve hatırlatmak için çok önemli
1: Evet.
0: yayınlar bunlar.
1: Evet.
0: Haklısınız. Bir sonraki kitabınızda tekrar sizi İnşallah. Ağırlamak isteriz. İnşallah. Kıymetli hocam, öncelikle etiketimizi hatırlatayım. İzleyicilerimiz sizi duyduktan sonra tanıtımda hakikaten sorular o zaman daha gelmeye başladı. Şimdi etiketimize yazanlar da olacaktır. X platformu üzerinden ve En Sosyal Next üzerinden Bir Millet İki Devlet etiketine yazarsanız İbrahim hocama sorularınızı, merak ettiklerinizi sormuş olacağım bilginize. Hocam, şimdi köklü bir kardeşlikten bahsediyoruz. Eşsiz bir dayanışma. Çoğu zaman Türkiye-Azerbaycan arasında ciddi kardeşlik bağları var. Tabii bu bağlar tarihte önemli olaylar vesilesiyle şekilleniyor. Karşılıklı iki devletin fedakarlıkları ya da işte özverileriyle birbirine ne kadar yakınlaşma niyetinin olduğuyla da ilgili. Elbette diplomatik ve hani siyaset ilişkileri çok farklı ilerliyordur ama o ruh, o kardeşlik ruhu tarihten beri bize kendini hissettiriyor. Şimdi oradan başlayalım isterseniz. Türkiye-Azerbaycan arasındaki yakınlığın temellerini ne kadar eskiye dayandırabiliriz? Nereden başlıyor? Tarih bizi nereye götürüyor bu anlamda?
1: Şimdi hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'de tarih boyunca pek çok topluluk yaşadı. Pek çok medeniyetin izlerini görebiliyoruz. Ancak bizim bu bir millet dediğimiz milletin izlerini biz orada bu bozkır göçebe geleneklerini yaşatan topluluklarla birlikte görmeye başlıyoruz. Ve de bu yaklaşık milattan önce 800 yıla kadar geriye götürebiliyor. Yani günümüzden 2800 yıl öncesine kadar her iki ülkede de bozkır göçebe geleneklerini yaşatan topluluklar var. Bunlar işte bunların kökeni hakkında bugün değişik çevrelerde farklı görüşler var. Ancak biz en azından Türk dünyası için söyleyeyim, bugün bunların bozkır göçebe geleneklerini devam ettiren topluluklar olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Kimmer dönemiyle birlikte başlatabiliyoruz biz bu süreci. Kimmerler hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'ye yayılmış topluluklar. Onların devamında İskitler geliyor. Şimdi Hazar Denizi'nin batısının şöyle bir özelliği var. Türkler ana yurdu olan o Altay bölgesinden batıya doğru yayılmaya başladıkça biraz daha düz bölgelere iniyorlar. Biraz daha sulak bölgelere iniyorlar. Ve bu bakımdan ikinci yurt olarak adlandırılan iki nehir arası, Mavera-Ün Nehir bölgesi. Düzlük, büyük su kaynakları var ve orada hem geçim kaynakları değişmeye başlıyor, biraz daha tarımla uğraşmaya başlıyorlar. Hem de iklim değişiyor, coğrafya değişiyor. Ve oralara doğru insanlar yoğunlaşmaya başlıyorlar. İkinci bir yurt olarak orayı tutuyorlar. Hazar Denizi'nin batısına geçtikleri zaman ise çok daha farklı bir coğrafya karşılarına çıkıyor. İklim olarak farklı, coğrafi yapı olarak farklı, geçim kaynaklı olarak farklı ve biz aslında o şeyi, o başlangıç noktasını Hazar Denizi ile Akdeniz arasında tutabiliriz. O aynı coğrafi özelliklere sahip, aynı iklim özelliklerine sahip bölgeyi Hazar Denizi'nin Akdeniz'e kadar getirebiliriz. İşte bu bölgede 2800 yıldan beri bozkır göçebe geleneklerini devam ettiren topluluklar var. Fakat biz bir kronolojik illa bir şey çizelim diyorsak Hunlarla birlikte Hunlardan Selçuklara kadar oraya yerleşen Türkler var. Kafkasya ve Anadolu'ya yerleşen Türkler var. Hunlardan itibaren başlıyor bu. Hunlar var, Sabirliler var, işte Bulgarlar var. Ve böylece bir aynı kültüre sahip insanların, aynı kökene sahip insanların yaşadığı iki bölge haline geliyor. Hem Türkiye hem de Azerbaycan. Ancak bugünkü anlamda ulus kimliği yüksek olmadığı için bunlar arasında doğrudan bir ilişki var mı biz bilmiyoruz. Yani Azerbaycan'da yaşayan Hunlarla işte Türkiye'de yaşayan, Anadolu'da yaşayan Hunlar arasında bir şey var mı? Organik bir bağ var mı? Bununla ilgili çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. Aynı şekilde işte efendim Sabirler hem Anadolu'ya gelmişler hem Kafkas'a varlar. Acaba bunlar arasında bir şey var mı? İlişki var mı? İşte o kitabın girişinde Ahmet Taşal Hoca bunları uzun uzadıya yazdı. O işte Kimmer İskit döneminden Selçuk dönemine kadar, Oğuz dönemine kadar olan kısmı yazdı. Varlar ama bunlar arasında organik bir ilişki var mı bilemiyoruz. Ancak aynı millet yaşamaya başlıyor. Şeyde.
0: Mutlaka kültürel izler
1: evet.
0: var. Ortak kültürel izler.
1: Hatta biz bu yıl başlayacağız çalışmaya. Bu Ağustos'ta başlayacağız. Bir TÜBİTAK projesi aldık. TÜBİTAK ve Azerbaycan Bilimler Akademisi'nin ortak projesi. Azerbaycan ve Türkiye'de en eski Türk izleri diye. Çünkü orada kaya resimlerinin aynısını Anadolu'da da görüyorsunuz.

0: Oradaki damgaların aynısını burada da görüyorsunuz. Oradaki heykellerin aynısını burada da görüyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Kültür var, kültürel benzerlik var ama işte bunlar arasında organik bir bağ var mı? Biraz onları ortaya koymaya çalışacağız bu çalışmayla aslında.
1: Ama hocam Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin ilk gerçek dönüm noktası aslında Selçuklu dönemi diyebilir
0: evet,
1: miyiz?
0: Evet. Şimdi Selçuklu dönemi öyle bir dönem ki hani biz başlığımız bir millet iki devlet de aslında Selçuklu devrinde biz bir millet bir devlet olduk. Şöyle bildiğiniz gibi Dandana Kan Savaşı'ndan sonra Selçuklular 23 Mayıs 1040'tan sonra bir devlet kurmaya karar verdiklerinde ilk yöneldikleri alanlardan birisi Kafkasya ve Anadolu oldu. Ve 1050'li yıllardan itibaren Azerbaycan'ı ele geçirmeye başladılar. Daha sonra da Anadolu'ya gelmeye başladılar. İşte bu sürecin, bu fetih sürecinin tamamlanması sırasında biz artık her iki taraf arasında organik bağ görebiliyoruz. O yüzden bir millet bir devlet diyorum. Yani Azerbaycan'dakiler de Anadolu'da yaşayanlar da aynı devlet çatısı altında yaşamaya başlıyorlar. Aynı hukuka tabi oluyorlar. Aynı siyasi iklimin içerisinde yaşamaya başlıyorlar. O yüzden sizin de buyurduğunuz gibi Selçuklu dönemi bu açıdan bir dönüm noktası. Aynı zamanda Azerbaycan ve Anadolu'da aynı insan tipinin yaşaması bakımından da çok önemli bir dönem. Şöyle, hem Azerbaycan ele geçirildiğinde, hem Kafkasya ele geçirildiğinde, hem de Anadolu ele geçirildiğinde Horasan'dan Mavera-Ünleri bölgesinden batıya doğru büyük bir göç başlıyor. Bu göç öyle bir göç ki o kadar büyük bir insan gücüyle geliyorlar ki onu tarif etmeye çalışan tarihçiler sayısal bir analiz yapmaktan çok uzaklar ama çok önemli benzetmeler yapıyorlar. Mesela bir Süryani tarihçisi dünya Türkleri almayacak diye korkuyorduk diyor. O kadar büyük bir nüfus akıyor Kafkasya'ya, Anadolu'ya. Yine bir başkası tarihçi dünyadaki bütün Türkler bizim ülkemizde buluşmak için sözleşmişti sanki diyor. Dedi. Nihayetinde bir Ermeni tarihçisi de şöyle diyor. Türkleri tarif ederken denizdeki dalgalar gibi veya çöldeki kumlar gibiydiler diyor. Dikkat ederseniz bu hep olağanüstü bir çokluğa izafe edilen benzetmeler. Şimdi nüfus o kadar önemli bir şey ki coğrafya boşluk kaldırmıyor. Eğer siz gidip orayı doldurursanız sizin oluyor. Bugün için de böyle bu. Hiçbir coğrafya boşluk kaldırmıyor. Ve o kadar büyük bir güçle Kafkasya ve Anadolu'ya gelmeye başladı ki buranın hem siyasi yapısını değiştirdik hem de sosyal, kültürel ve dini yapısını değiştirdik. İşte zaman zaman bazen ima yoluyla bazen de bazıları da açık açık şey yapıyorlar, soruyorlar. İşte bu Anadolu'da Hristiyanlar ne oldu veya Kafkasya'da Hristiyanlar ne oldu? Tırnak içinde söylüyorum. Orada bir işte bunların asimile oldu, bunların işte zorla Müslümanlaştırıldığı iması var aslında. Halbuki biz kaynaklardan çok rahat bir şekilde takip edebiliyoruz bu özellikle sosyal değişimi. Bunların hepsi bulundukları yerde yaşamaya devam ediyorlar. Ancak işte o zaman şartlarında düşünün, Anadolu'daki en büyük şehir işte 30 bin insanın yaşadığı şehir. 10 bin ile 30 bin insanın arasında yaşadığı bir ülkeden bahsediyoruz mesela. Ama birdenbire oranın çevresinde 200 bin Türkmen geldiği zaman oradaki insanlar küçük bir azınlık durumuna düşüyor. Ve Anadolu'da bu bakımdan çok büyük bir değişim oldu. Ancak bu bahsettiğimiz değişim o Horasan ve Mavera-Ünleri bölgesinden Anadolu'ya gelenlerin önemli bir kısmı Azerbaycan üzerinden, Kafkaslar üzerinden bizim Kars-Erzurum-Bingöl hattından Anadolu'ya giriş yaptılar. Şeyde. Ve birdenbire Azerbaycan'da ve Anadolu'da aynı boydan, aynı soydan insan toplulukları yaşamaya başladı. Mesela o boyun bir kolu Gence'de yaşıyor. Bir kolu gelmiş Konya'ya yerleşmiş mesela. Şeyi başlıyor. Burada bir çok somut olarak izlerini takip edebileceğimiz bir akrabalık bağı başlıyor ve şeyi takip edebiliyorsunuz.
1: Bu göçlerle beraber soy bağı başlıyor.
0: soy devamlılığı diyelim bunun. Aslında daha önce de bir bağ var da hani bundan önceki dönemde bunların birbiriyle organik bir bağı var mı? Bunu bilemiyorduk. Ancak şimdi organik bir bağ da var artık.
1: Evet.
0: Mesela hani bu bazen öyle bir yere geliyor ki mesela Osmanlı Devleti'nde Şeyhülislamlık yapmış Karabağlı, Karabağ kökenli aileler var mesela. Karabağ'da doğmuş, gelmiş Osmanlı'da Şeyhülislam oluyor. Şey başlıyor. Akrabalık bağları bu kadar güçleniyor. Hani bugün mesela Aras Nehri'nin doğusu ve batısı artık ayrıldı çizilen sınırlar. Ama o zaman öyle bir ayrım yok ki. Evet. Böyle bir sınır yok. Anlatabiliyor muyum şeyde? Ve genellikle bizim hala bugün yoğundur. Çoruh Vadisi'ne kadar olan insan grubuna bir bakın. Mesela bir Erzurumlu, bir Karsi'yi şeye götürdüğünüz zaman, bir Iğdırlı'yı, bir Ağırdağlı'yı, işte Azerbaycan'a götürdüğünüz zaman böyle o kadar çok birbirine benzeyen bir insan prototipiyle karşı karşıya geliyorsunuz ki orada bir Çoruh Nehri bir adeta kıstak gibi oluyor. Onun doğusundakiler hep aynı şey. İşte bu bir millet bir devlet işi Selçuk dönemiyle ilgili gerçekten çok anlamlı. Ve Azerbaycan üzerinden işte Azerbaycan orada bir geçiş noktası aslında. Horasan ve Muavera ünlerinden Anadolu'ya çok büyük bir nüfus geliyor, insan gücü geliyor. Bir kısmı Van Havzası'ndan geliyor. Bir kısmı da daha küçük bir kısım da Suriye üzerinden geliyor. Bunların büyük kısmı Oğuz. Yani bugün Azerbaycan'da, İran'da, Irak'ta ve Türkiye'de olan insanların büyük çoğunluğunu oluşturan Oğuz kitlesi bu Selçuklular zamanında bu kısımlara geliyor. Hı hı, şeyde. Hı. Ve tabii orada 1050'li yıllar Azerbaycan'ın Selçuklu hakimiyetine girmesi Anadolu biraz da geç oluyor. Yani hani çok klasik bir şey olacak ama Malagız Savaşı'ndan sonra bir siyasi kırılma yaşanıyor. Ondan sonra çok büyük bir insan akışı oluyor buraya.
1: Hocam tam da söylediniz Ani, Pasinler, evet. Savaşı, Malazgirt gibi bu zaferler Anadolu'nun Türkleşmesini hızlandırıyor değil mi? Yani Azerbaycan'dan o Anadolu'ya uzanan ortak bir Türk dünyasının kurulmasına artık bir zemin hazırlıyor diyebilir miyiz?
0: Evet. Şimdi bahsettiğiniz zaferler aslında çok önemli kırılma noktalar. Mesela 1048'de Pasinler'de Anadolu'daki ilk zaferimizi kazanıyoruz. Ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun Doğu Anadolu'daki savunma gücüne çok büyük bir şey oluyor aslında. Darbe vuruyor o. Ancak en büyük darbe bizim tarihimizde de çok ön plana çıkarmadığımız çok büyük bir zaferle oluyor. O da 16 Ağustos 1064'te Ani'nin fethedilmesi. Ani o Romalıların Doğu Anadolu'da kurduğu savunma hattının tam merkezine yer alan çok önemli bir savunma hattı. Sultan Alparslan orayı fethedince 1064'ten 1071'e kadar zaten oralarda bize karşı çok ciddi bir savunma gücü kalmıyor. Hı hı. 1071'de hatırlarsanız Roman Diyojen Balkanlarda ve Anadolu'dan topladığı bir orduyla beraber Doğu Anadolu'ya gelir. Oralarda Selçuklara karşı direnecek bir güç kalmamış. Nihayetinde bir şey var işte. Malazgirt Zaferi var. Bir de ben ona Mirekeferon'u da ekliyorum. Hmm. Yani biz Malazgirt Zaferi ile beraber Anadolu'yu yurt edindik. Ancak Mirekeferon Zaferi ile beraber de onu bizden geri almak isteyenlere karşı 105 yıl sonra çok büyük bir ders verdik, vermedik. Yani o da vatan edindiğimiz bu yurdu korumak adına yaptığımız çok önemli bir şeydi bence. Ama o dediğiniz üç savaş gerçekten önemli. Özellikle Malazgirt Savaşı'ndan sonra Romalıların yaptığı anlaşmaya uymaması üzerine. Hmm. Bunun altını özellikle çizmemiz lazım. Eğer Roman Diyojen belki de o anlaşmaya uysaydı, o beyliklerin kurulması belki de mümkün olmayacaktı. Yaptıkları anlaşmaya uymayınca Sultan Alparslan yanındaki beylerine Anadolu'nun fethi emrini veriyor. O fethi emrini alan komutanlar da Anadolu'da beylikler kurmaya başlıyor ve her kurulan bu beylikle birlikte Anadolu'ya yeni bir insan grubu daha geliyor. İşte en batıdaki uç noktada Türkiye Selçuklu Devleti var. Süleyman Şah'ın hizmetine o Horasan'dan akıp gelen yeni Türk grupları gelmeye başlıyor. Niye? Romalılarla sınırlar, Romalılara gaza ve cihat yapıyorlar. Onlar da hem buna katılmak için hem de kendilerine yurt bulmak için buraya geliyorlar.
1: Hocam Selçuklu Devleti'nin zayıflamasından sonraki dönemde, yakın dönemde Anadolu ve Azerbaycan'daki o Türk siyasi yapıları işte Haçlılara, işte Gürcülere, Moğollara karşı zaman zaman birlikte hareket ettiklerini görüyoruz. Bu tarihte o hani o ortak

0: millet şuurunun bir göstergesi olarak söyleyebilir miyiz?
1: Şimdi ortada bir büyük Selçuklu otoritesi kalmayınca herkes bulunduğu yeri korumaya çalışıyor. Mesela Azerbaycan'da İldenizler Atabeyliği ortaya çıkıyor. Bu İldenizler Atabeyliği işte o çevredeki Hristiyan unsurların Türk topraklarına yayılmasını, Kafkasya'ya yayılmasını önlemek için ortaya çıkmış bir beylik. Yine Haçlılara karşı yapılan mücadelede bütün Doğu Anadolu beyleri bir araya gelip mesela şey yapabiliyorlar, Haçlılara karşı ordu hazırlayabiliyorlar. Yine aynı şekilde Gürcistan'dan Anadolu'ya yönelik akınlara karşı bunlar bir araya gelip ordu hazırlayabiliyorlar. Ordu çıkarabiliyor. Bu sizin söylediğinize işaret ediyor. Artık bunlar işte kendileri birer bağımsız beylik olmalarına rağmen ortak bir düşman gördüklerinde bir araya gelebiliyorlar. İşte o belki de o şuurun şeyi. Tabii orada çok önemli bir kırılma noktası var bana göre. O da Moğol istilası. Moğol istilasıyla bu bir millet bir devlet işi ortadan kalkıyor aslında. Yeni bir sürece geçiyoruz biz. Hepsi Moğol hakimiyetinde. Yani hem Azerbaycan hem de Anadolu Moğol hakimiyeti altına giriyor. Fakat o arada çok ilginç bir olay oluyor. Moğolların önünden kaçan yeni Türk grupları, işte şehirleri yağmalanan veya işte efendim bulundukları, bağlı oldukları devletler yıkılan yeni Türk toplulukları Anadolu'ya gelmeye başlıyorlar. Ve ikinci bir göç dalgası olur bizim için bu. Moğol döneminde Anadolu'da pek çok olay oldu. Yani siyasi olarak Anadolu'da siyasi yapı bozuldu. Ekonomik olarak çok büyük zorluklar ortaya çıktı. Ancak bu Moğol zamanlarda yapılan göçlerle birlikte Anadolu'ya yeni bir insan grubu geldi. Ve o zamanlar için Doğu Anadolu Türklerle dolu, İç Anadolu Türklerle dolu ve bu yeni gelen gruplar uç bölgeler olarak tabir edilen yerlere yerleştirildiler. Mesela Toroslara yerleştirildiler. Mesela Batı Anadolu sınırına yerleştirildiler ve o zamana kadar Türklerin çok yoğun olmadığı yerler bunlarla meşgul oldu. Mesela Karamanoğlu Beyliğini kuranların bu ikinci Moğol zamanında Anadolu'ya gelen gruptan olduğu kabul edilir. Aynı şekilde bazı tarihçiler Osmanoğullarının kurucularını da oraya bağlarlar. Ve birdenbire Batı Anadolu'da çok büyük bir şey ortaya çıktı. Türk nüfusu ortaya çıktı. Osmanlı Beyliği'nde kurulduğu o Batı Anadolu beyliklerin tamamında böyle bir şey var. Bu Moğol döneminin böyle bir Anadolu'ya olumlu bir yansıması var şeyde. Ama dediğim gibi o Büyük Selçuk Devleti'nin yıkılmasıyla birlikte bir millet bir devlet şeyi de bozulmuş oldu siyasi yapı
0: Ama
1: açısından.
0: hocam Moğol hakimiyeti dönemi Selçuklu dönemindeki gibi o güçlü siyasi bir birlik
1: Yok.
0: kurulamadı, değil
1: Yok,
0: mi?
1: Türkler arasında kurulamadı.
0: Neden?
1: Şimdi Moğol hakimiyeti zayıflamaya başlayınca Anadolu'da olduğu gibi herkes kendi bulunduğu yerde bağımsız olmaya çalıştı. Hem Anadolu'dakiler hem Azerbaycan'dakiler ve farklı devletler ortaya çıkmaya başladı. Yani işte Osmanlı Beyliği'nin ortaya çıktığı zamanı düşünün. Anadolu'da işte pek çok beylik ortaya çıktı ve her biri kendi yurdunu savunmaya çalıştı. Her biri kendi yurdunda bağımsız davranmaya başladı. Aynı şey Azerbaycan için de geçerli. Aynı şey Irak için de geçerli. Aynı şey Suriye için de geçerli. Ancak belli bir zaman sonra bunların hepsini derleyip toparlayıp güçlü bir devlet haline dönüşecek devletler ortaya çıkmaya başladı. Hem Anadolu'da, hem Suriye'de, Mısır'da, hem Irak'ta, hem de Azerbaycan'da.
0: Evet. Dediniz ki hocam hani Selçuklu döneminde bir millet bir devlet olundu. Ama Moğol hakimiyetinde farklı gruplar
1: Evet.
0: herkes kendini korumaya başladı. O zaman Selçuklu sonrasındaki işte o Moğol döneminde bu farklı devletlerin, devletçiklerin ortaya çıkması o ortak millet duygusunu biraz zayıflatmış mı o dönemde? Ya yoksa bu duygu acaba halk arasında hala yaşamaya devam mı ediyor?
1: Şimdi hani sözün başında da söyledim. Bugünkü gibi bir ulus kimlik kavramı olmadığı için bunların birbiriyle çok böyle organik bir bağının olduğunu söylemek mümkün değil. Biraz daha hanedancılık ön plana çıkmaya başlıyor. Biraz daha boyculuk ön plana çıkmaya başlıyor ki aslında belli bir zaman sonra iki tarafı arasındaki ilişkileri gerecek meseleler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu özellikle hanedanlar üzerinden. Bu hanedanların güçlenmesi biraz önce bahsettiğim

0: O bir millet, bir devletin şimdi başka bir yere gitmesine yol açıyor.
1: Haklısınız. Hocam, tabii bu bütün hani Anadolu'ya olan Türk göçleri, ilerlemeler, bunlar sırasında kültürel bağlarla beraber dil de

0: Türkçenin belki de böyle en temiz kalmış hallerinden birisi. Çünkü Azerbaycan'da edebiyat çok güçlüdür. Pek çok sanat dalında olduğu gibi edebiyat da çok güçlüdür ve mesela orada çok güçlü bir şiir geleneği vardır, çok güçlü bir musiki geleneği vardır ve bunu yaşatmışlar. Tabii biz bulunduğumuz coğrafya itibariyle pek çok toplumla iç içe bulunmaktan dolayı dilimiz etkilenmiş. Mesela dilimize Farsçadan, Arapçadan, Rumcadan, Ermeniceden kelimeler geçmiş. Onlar biraz daha bu bakımdan şey olmuşlar, izole olmuşlar. Ancak hani kültür o kadar ortak ki şimdi bunu konuşurken aklıma geldi bir örnek. Biz Azerbaycan'da Şeki şehri yakınlarında bir Oğuz kasabası var, Oğuz reyonu. Biz oraya gittiğimizde Yakup Mahmudov, eski Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü Başkanı bizi oraya götürdü. Oğuz kasabasına gittik. Orada bize Yunus Emre'nin mezarını gösterdi. Bakın dedi, Yunus Emre'nin mezarı buradadır diyor. Hani Yunus Emre, bizim bildiğimiz Yunus Emre, Eskişehir civarında yaşamıştı, Anadolu'da gezmiş vesaire. Hani biz de dedik ki ne güzel, Yunus Emre'nin burada da makamı varmış diye. Makam, hani böyle önemli kişilerin her yerde sahiplenildiği için orada Yunus Emre burada öldü, burada yaşadı vesaire şeyler yapılır. Yunus Emre ne güzel, bak Oğuz'da da bir makam varmış diye kendisine söyledik. Hayır dedi, o Yunus Emre'nin mezarı burada dedi, sizin oradaki makamdır dedi. Hatta o mezarın yanında Tapduk Emre'nin mezarını da gösterdi. Bakın bu da hocası Tapduk Emre'nin mezarıdır falan dedi. Bu örnek niye aklıma geldi? Şimdi o kadar ortak sembolümüz var ki. Yunus Emre burada da öyle, orada da öyle. Anlatabiliyor muyum? Şeyde, mesela Köroğlu aynı şekilde devam ediyor. Mesela Dede Korkut destanları, Dede Korkut hikayeleri. Bunlar Azerbaycan'da geçiyor, biz Anadolu'da geçiyoruz. Özellikle bu Çoruh boylarında, işte Bayburt civarında filan hala Dede Korkut şenlikleri yapılır. Orada bizden daha büyük şenlikler yapılıyor. Ne bileyim yani Leyla ve Mecnun, işte meşhur Azerbaycan'ın meşhur şairinin şeydir. Biz de aynısını benimsedik. Nasrettin Hoca bizde de var, onlara da var. O kadar çok ortak sembol var ki böyle kültürel bakımdan, hani siz dil üzerinden dediniz ya, kültürel bakımdan o kadar ortak şey var ki. İşte zaman zaman arkadaşlar diyor, işte Azerbaycan'a gittiğiniz zaman nasıl? Türkiye'den hiç farkı yok. Hiç farkı yok. Yani hem insan tipi açısından, hem yaşam biçimi açısından, hem günlük hayat açısından, hem konuşma açısından vesaire. Hatta kötü huylarımız bile benziyor yani, anlatabiliyor muyum böyle şeyde? Trafikte kornaya basmaları vesaire, dedim hiç Türkiye'yi aratmıyorsunuz yani falan. Bu kadar benziyor insan tipi. Ve o bakımdan hani bunun ortaya çıkması da bence bu Selçuklu dönem bir şey olmuştur.
1: Temelleri
0: Çok büyük bir
1: atılmıştır.
0: temel atılmıştır
1: Evet,
0: orada diye düşünüyorum ben.
1: haklısınız. Hocam tabii tarihin her döneminde böyle kültürel yakınlaşmalar, kaynaşmalar olmuyor. Mesela tabii dersime çalışmaya çalıştım sizin de önemli makalelerinizi de okuyarak kitabınızı da. Otlukbeli Savaşı'nda Osmanlı Devleti Akkoyun Devleti arasındaki Otlukbeli Savaşı'nda Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin ilk büyük siyasi ayrışmalarından birini görüyoruz. Ne tür detaylar var? Nasıl
0: Şimdi
1: etkilemiş tarihin gidişatını 1473 yılı?
0: ben onu Türk'ün Türk'le savaşı olarak görüp bunu bir ayrışma dönemi olarak adlandırıyorum. Bu ayrışma dönemi ne zaman başladı? Bakın, şöyle bir algı var. İşte şu kadar devlet kurduk ama şu kadar devletimizi de kendimiz yıktık. Türkler kendi kurdukları devletleri yıkmaktan hoşlanan bir toplum değil ya. Böyle bir algıyı düzeltmek lazım. Orada çok önemli bir şey var. Bizim tarihimizde zaman zaman bütün dünyayı kendi bayrağı altında birleştirmek isteyen devletler ve liderler ortaya çıkar. Türk Cihan Hakimiyeti mefkûresi diyoruz biz buna. Allah rahmet etsin, Osman Turan'ın muhteşem bir eseri vardır. Başucu eseri vardır bununla ilgili. Orada bütün ayrıntılar anlatır bunu. Pek çok öyle devletimiz vardır. Pek çok da devlet adamımız vardır. Şimdi Osmanlı Devleti gelişti, büyüdü. İşte İstanbul alındı. Cihan İmparatorluğu'na doğru gidiyor. Fakat o sırada karşısında bir devlet

0: var. O da diyor ki ben de diyor Cihan hakim olacağım diyor. Ak koyunlar. Uzun Hasan. Şimdi o dönemin kaynaklarını okursanız işte mesela bir ak koyunu tarihini okursanız Ebu Bekir Tihrani Rum hükümdarı der mesela. Fatih Sultan Mehmet'e ak koyunu Uzun Hasan'a da sahibi kıran der. Yani Cihan hükümdarı der. O zamanın tarihçileri her biri kendi baktığı cepheden kendi devletlerine hükümdarlarını böyle görürler. Şimdi bu dünyada iki tane, bu dünya iki hükümdara fazla. Bir hükümdara az. Güneşin battığı yere kadar olan her yere hakim olacaklar ama buna bir kişi hakim olabilir. Bu ikisinden birisinin devre dışı kalması lazım. İşte bu mücadeleyle birlikte, Osmanlı Akkoyunlu mücadelesiyle birlikte bu bir millet yani Türkiye'de ve Azerbaycan'da yaşayanlar iki farklı hanedan çatısı altında birbiriyle mücadele etmeye başlıyorlar. Millet aynı millet. Devletler de Türk devleti. İşte Akkoyunlu devletini kuranlar Bayındırı'ya boyu. En az Osmanlı devletini kuran işte kayılar ne kadar Türkse Oğuz'sa onlar da o kadar Türk. Bununla ilgili hiçbir problem yok. Ama işte o zamanın şartlarında iki hanedan birbiriyle mücadele ederken aynı millet birbiriyle mücadele etmeye başlıyor.
1: Halkın savaşı haline de geliyor bu savaş, evet. O zaman.
0: Ayrışma dönemi diyorum o yüzden ben. Hı hı. Millet aynı millet ama her tarafta, her iki tarafta kendi hanedanını üstün kılabilmek için birbiriyle mücadele etmeye başlıyor. Hı hı. Ve bu çok uzun süren bir mücadele oluyor bizim için.
1: Ne kadar sürüyor?
0: Kasr-ı Şirin anlaşmasına kadar devam ediyor aslında bu. 1629'a kadar devam ediyor. Bir tarafta Osmanlılar ve Akkoyunlular vardı. Daha sonra Akkoyunlu Devleti'nin yıkılmasından sonra işte Otlukbeli Savaşı bunun tetikleyicisi oluyor. Ondan sonra diğer tarafta Safeviler ortaya çıkıyor 16. yüzyıl başlarında. Yine Osmanlılar burada. Bu sefer Osmanlı-Safevi mücadelesi başlıyor. Yine her iki taraf arasında Cihan hakimiyetini kurabilmek için uzun yıllar devam eden savaşlar var. Nihayet Kasr-ı Şirin'le bu şey bitiyor. Bu mücadele bitiyor. Ancak yaklaşık 2,5 asır devam ediyor bu mücadele. Ve o farklı hanedanlar üzerinden aynı millet birbiriyle kamplaşıyor.
1: Evet.
0: Bu arada özellikle işte Safeviler Osmanlılardan farklı olmak adına din. İşte birisi Abbas Halifeli'nin temsil ettiği İslam'ı savunurken diğeri de Şii İslam'ı savunmaya başlıyor. Şah İsmail ile beraber. İşte o arada bazı savaşlar var. İşte Çaldıran Savaşı gibi savaşlar var. Tekrar iki hanedan bu sefer birbiriyle mücadele etmeye başlıyor. Bu arada mesela sadece bu ikisini söylemeyelim. Mesela o arada ne oluyor? Osmanlılarla Memlükler arasında bu tür mücadeleler oluyor. Onlarda da bir can hakimiyet davası var. Hatta işte efendim Timur geliyor. Timur işte Bayezid'e mektup yazıyor. Ben ta diyor işte Çin sınırından kalktım diyor. Buralara kadar olan her yeri ele geçirin diyor. Can hakimiyim diyor. İşte sen ne diyorsun bu konuda falan. Ankara Savaşı malum. Timur şey yapıyor. Osmanlı'yı mağlup ediyor. Saf dışı bırakıyor. Öyle çok fazla Anadolu'yu almak bir niyeti yok. İşte geri giderken de zaten Doğu Anadolu'nun idaresini Akkoyunlara bırakıyor. Hı. Doğu Anadolu'nun idaresini. Bu Osmanlı Akkoyunlu çekişmesinde de işte o bir milattır. Zaman zaman böyle mücadelelerimiz var bizim. Ama bunu işte bir hanedan mücadelesi olarak düşünmek lazım. Şimdi Türk tarihine bir bütün olarak bakacaksak eğer orada Safevi de Türktür, Akkoyunlu da Türktür, Osmanlı da Türktür, Memlükler de Türktür. Timurlular da Türktür. Bunlar Türk tarihinin bir parçasıdır. Biz bu aradaki hanedan mücadelesine takılıp da bunları farklı bir şey gibi görmeye başlarsak aslında kendi tarihimize haksızlık etmiş oluruz. Milletin tarihine haksızlık etmiş oluruz. Böyle suni bölümlemelerle bir milletin o tarihini parçalamış oluruz diye düşünüyorum ki bu Türkiye-Azerbaycan tarih anlayışının da bayağı etkili olmuş bir şeydir, konudur bu aslında.
1: Ne kadar hocam yaklaşık 300 yıl süren
0: 250 yıl devam eden bir şey var. Şimdi yeri gelmişken buradan devam edin müsaade ederseniz. Biz Türkiye'de uzunca bir zaman meselelere Osmanlı tarihi

0: Bakış açısıyla baktık. Ve 16. yüzyıl, 17. yüzyıl tarihçilerinin, 18. yüzyıl tarihçilerinin bakış açısını, retoriğini yakın zamana kadar sürdürdük.
1: Kıymetli hocam, çok önemli bir konuya girdiniz. Önemli bir dönem eleştirisi yapacaksınız anladığım kadarıyla. Bir önemli bir tespit ama kaynamasını istiyorum. Aradan sonra bu konuya devam edelim mi
0: Peki.
1: müsaade
0: Peki.
1: ederseniz?
0: Nasıl
1: Değerli
0: öngörürsün?
1: tarih severler, kısa bir aramız olacak, ayrılmayın. Sonrasında İbrahim Tellaoğlu hocamızla beraber konuşmaya devam edeceğiz.

Klasik fikirler nerede doğdu, nasıl kayboldu ve bulundu? Yedi şehir bir tarih. İskenderiye'den Bağdat'a, Kurtuba'dan Toledo'ya, Salerno'dan Palermo'ya, oradan Venedik'e bilginin yolculuğu ve durakları. Sinan Çakır, Türkçe'ye kazandırdığı eserle bilginin tarihi ve coğrafi bağlarını 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de, 24'te.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Devam ediyoruz değerli tarihseverler. Profesör Doktor İbrahim Tellioğlu hocamızla bir millet iki devlet diyoruz. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tarihini konuşuyoruz. Kültürel bağları, ortak mirası, hafızayı ve günümüze kadar hangi dönüm noktalarından geçtiğini bu köklü bağların, bunları analiz ediyoruz. Kıymetli hocam, bir millet iki devlet etiketine yazıyorsunuz. Hocama iletiyorum. Hocam hemen devam edelim. Önemli bir noktada da kalmıştık. Sorularımız da var. İlerleyen dakikalarda soracağım. Dönemin tarihçileri ve o dönemi nasıl anlattıklarını analiz ediyordunuz. Bölmüş oldum, kusura bakmayın. Buyurun devam edelim.
2: Şimdi o dönemin tarihçiliği açısından bunlar belki normaldir. Çünkü 15. 16. yüzyılda tarih yazan birileri yazdıkları eseri hükümdarlarına sunduğu için o hanedanı övücü şeyler yazabilirler. Bunlar gayet o zamanın şartları için normal şeylerdir. Mesela bir Osmanlı tarihi yazanın işte bir Safevi hükümdarını ve onun devletini, aynı şekilde bir Safevi tarihi yazanın da bir Osmanlı hükümdarını ve onun devletini hor görmesi, onlar hakkında işte aşağılayıcı ifadeler kullanmaz bile. Belki o zamanın şartları açısından normal kabul edilebilir. Çünkü o zamanın tarih yazıcılığında böyle bir şey vardı. Fakat bunu o tarih yazıcılığının etkisini günümüze taşıdığınız zaman bu sefer iş bambaşka bir yere gidiyor. Şimdi Türkiye'den örnek verelim. Türkiye'de işte Osmanlıcı bakış açısıyla öyle şeyler yazıldı ki mesela bu bahsettiğimiz devletler sanki bir İran devletiymiş gibi, İran'da kurmuş bir devletmiş gibi, ne bileyim bir Fars devletiymiş gibi bir tarih anlayışı bir zamanlar vardı. Bakın çok ilginçtir. Selçuklular zamanında 1925'e kadar İran hep Türk hanedanları tarafından idare edildi. 1950'li yıllardan 1925 yıllara kadar düşünebiliyor musunuz? İran Türkler idare etti. Siz şimdi bunu ön plana çıkarmak dururken olaya başka bir açıdan baktığınız zaman aslında kendi tarihinize haksızlık etmiş oluyorsunuz.
1: Ve kalıcı önyargılar oluşturmuş
2: tabii,
1: oluyorsunuz. Toplumlar
2: hani
1: arasında da.
2: Yine Azerbaycan'da kullanılan bir sözle benzetme yapalım. Geçmişine hor bakan geleceğine kör bakar diyor. Çok hoşuma gider bu söz benim. Şimdi

0: Siz burada aslında geçmişinize, kendi tarihinize haksızlık etmiş oluyorsunuz. Hor bakıyorsunuz çünkü. Ve burada bu Osmanlıca bakış açısı bizi çok uzunca bir süre etkiledi. Karşı tarafta ise Şahçı bakış açısı vardı. İşte Akkoyunlar ve Safevilerden kaynaklanan Şahçı bakış açısı. Onlar da işte Osmanlı'yı hor görüyorlardı. Osmanlı'yı aşağılıyorlardı. İşte biz daha Türk devletiyiz. Osmanlılar işte daha karışmıştır vesaire gibi bir bakış açısı vardı. Tabii Sovyetler Birliği zamanındaki o eğitim anlayışının da bunda etkisi vardı. Çünkü Sovyetler bir yandan işte oradaki Türk topluluklarını birbirinden ayrı varlıklar gibi göstermeye çalışırken bir yandan da Anadolu'yla ve Osmanlı'yla böyle aralarına bir set kurmak gibi bir eğitim politikası belirlemişlerdi. Ancak bunlar düzelmeye başladı. Düzelmek zorunda da zaten. Hani artık sultancılık ya da şahçılık yapma dönemi bitti. Tarihçilik açısından söylüyorum. Türkiye'de gerçekten bu bakımdan Akkoyunlu ve Safevi devletlerini, Kaçar Hanedanı'nı, Afşarları, Türk tarihinin bir parçası olarak gören tarihçilerin sayısı hızla çoğalmaya başlıyor. Azerbaycan'da da bunun sayısı artmaya başlıyor. Ve biz buna aynı milletin tarihi açısından bakmamız lazım. Tabii burada çok önemli. Artık tarihi kahramanlar ya da tarihi olaylar ya da devletler birbiriyle yarıştırıldıkça siz Türk tarihine bir bütün olarak bakamıyorsunuz. Yani Yavuz Sultan Selim büyük, Şah İsmail küçük veya Kanuni Sultan Süleyman. Ya Kanuni Sultan Süleyman da bizim, Şah Tahmasp da bizim. Yavuz Sultan Selim de bizim, Şah İsmail de bizim. Fatih Sultan Mehmet de bizim. Akkoyunlu Uzun Hasan da bizim. Bunlar Türk tarihinin önemli şahsiyetleri. Bu şahsiyetleri birbiriyle yarış ettirerek bir yere varamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Buradan bir şey çıkmaz. Bırakalım onların faaliyetleriyle ilgili tarih kendi hükmünü versin. Tarihçiler bunu tartışsın. Ama siz böyle bir ayrım yaptığınız zaman hem Türk tarihine hem de iki ülkenin tarihine eksik bakmış oluyorsunuz. Tabii mesela geçen yıl Şah İsmail'in doğum yıl dönümü diye Türkiye'de çok önemli bir toplantı düzenlendi. Sadullah Gülten arkadaşımızın öncülüğünde, işte Cemevi Başkanlığımızın desteğiyle Erzincan'da çok büyük bir toplantı düzenlendi.
1: Profesör Doktor Sadullah Gülten hocamıza da selam ve sevgilerimizi iletiyoruz.
0: Bu vesileyle onu da anmış olalım. Şimdi Azerbaycan'daki meslektaşlarıma diyorum, bakın diyorum ya, Türkiye böyle bir şey geçiriyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. İşte Şah İsmail ile ilgili bir çok büyük bir anma toplantısı düzenliyoruz ve buna Azerbaycan'dan pek çok meslektaşımız da geldi bunu. Bunu görün artık diyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani bir bu bakımdan zihniyet değişmesi lazım. Bu sadece Türkiye Azerbaycan açısından da değil. İşte Türkiye Özbekistan açısından da böyle. Tamam mı? Yani Yıldırım Beyazıt büyükse Timur da o kadar büyüktür. Bunu Özbek meslektaşlarımıza da söylüyoruz. Yani tarih şahsiyetlerimizi birbirinin üstüne çıkararak veya işte birbirle kavga ettirerek birbirle o büyüktü bu büyüktü şeyle bir yere varılamıyor. Anlatabiliyor muyum? Hani aynı millet bir tarih akışı var. Başladığımız yere dönüyoruz işte. Cihangirlik davası var. Cihan hakimiyet davası var. Bunlar zamanla birbiriyle mücadele etmişler. Belli bir yerde birisi birilerini bertaraf etmiş. O bakımdan Türkiye'de gerçekten çok önemli çalışmalar var. Artık Safevi tarihini Türk tarihinin bir parçası olarak gören, Akkoyunlu tarihini Türk tarihinin bir parçası olarak gören pek çok çalışmalar var. Artarak da devam ediyor. Azerbaycan'da da buna yönelik çalışmalar devam ediyor. Mesela ben şu kitabı o yüzden önemsiyorum. Bu kitapta bu bahsettiğimiz tarih görüşünün aksine bir cümle, bir kelime, bir noktalama işareti bile göremezsiniz. Türkiye-Azerbaycan tarihine bir bakma açısından çok önemli bir çalışmaydı. Bunların biraz daha yaygınlaşması lazım, biraz daha güçlenmesi lazım.
1: Kesinlikle haklısınız hocam. Şimdi yine kırılma noktalarına işaret etmek istiyorum sizinle beraber. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde kırılma noktalarından bir tanesi de tarihte o dönemi, o coğrafyaya Rusya'nın, daha doğrusu evet, Kafkasya'ya Rusya'nın hakim olması dönemi var. Bu dönemde neler yaşanıyor Türkiye ve Azeri ilişkileri
0: açısından? Biraz önce söylediğimiz gibi 1639'da Kasr-ı Şirin anlaşmasından sonra bu iki taraf arasındaki bu rekabet, bu can hakimiyet davası dinmeye başlıyor. Hı hı. Ancak esas orada 1747'de Nadir Şah Afşar'ın ölümünden sonra Azerbaycan'daki büyük siyasi güçler ortadan kalkmaya başlıyor. Ve bizim Azerbaycan hanlıkları dediğimiz hanlıklar ortaya çıkıyor. Bu hanlıklar hem Kuzey Azerbaycan'da hem de bugün İran'ın kuzeyini içeren tarihte Güney Azerbaycan olarak adlandırılan bölgede hanlıklar ortaya çıkıyor. Bizdeki beyliklerin benzeri bunlar. Bunlardan bir kısmı 20 yıl yaşıyor, bir kısmı biraz daha kısa yaşıyor ama 19. yüzyıl başlarından itibaren bunlar artık böyle ayrı bir güç olarak ortaya çıkmışlar.
1: Çok özür dilerim hocam. Azerbaycan artık Kuzey ve Güney Azerbaycan olarak bölünüyor mu? Daha net bir şekilde hanlıklar
0: dolayı. Ona biraz daha zaman var. Ona biraz daha zaman var ama hani coğrafya olarak biz bunları Kuzey Azerbaycan hanlıkları ve Güney Azerbaycan hanlıkları diye iki kısma ayırıyoruz. O
1: anladım.
0: Coğrafi bölümleme aslında. Ve sıcak denizlere inmek isteyen, Kafkasya'ya hakim olmak isteyen Rusya 19. yüzyıl başından itibaren bu hanlıkları yavaş yavaş ortadan kaldırmaya başlıyor. Ve 1813'e kadar bu süreci tamamlıyor. Ve 1813'te artık Azerbaycan hanlıkları denilen bir siyasi oluşum kalmıyor. Orası Rusya'nın hakimiyetine giriyor. 1829'da da Osmanlı Devleti Edirne Anlaşması'yla Kafkasya'da haklarından vazgeçince artık biz o bölgeyi şeyin eline bırakmış oluyoruz. Rusya'nın denetimine bırakmış oluyoruz. Tabii bu dönem aynı zamanda Osmanlı Devleti'nde gerilemeye başladığı bir dönem.
1: Evet. Yani Kafkasya'da etkisini kaybetmiş oluyor.
0: 19. yüzyılda artık şey ortadan kalkmaya başlıyor. Hem bu biraz önce bahsettiğim Türk'ün Türk'le savaşı ortadan kalkmaya başlıyor. Hem de artık Osmanlı Devleti kendi toprak kaybetmeye başlarken Azerbaycan'da da o Akkoyunlardan, Safevilerden işte gelen şey azalmaya başlıyor. O siyasi kudret azalmaya başlıyor. Parçalı bir siyasi yapı ortaya çıkıyor. İşte bu dönemde Azerbaycan hanlıklarının Osmanlı Devleti ile bir şekilde temasları oluyor. Bazıları iyi ilişki kuruyor. Bazıları Osmanlı Devleti ile rekabet içine giriyor. Ancak bu her iki tarafta siyasi kudretin hem Anadolu'da hem de Kafkasya'da siyasi Türk kudretinin azalmaya başladığı bir dönem olarak görüyor. Tabii o arada Rusya'nın güçlenmesi oradaki dengeleri başlı başına yerinden oynatıyor.
1: Tabii çok uzun bir süre Türkiye-Azerbaycan ilişkileri en alt seviyeye iniyor değil mi hocam?
0: Evet.
1: Bundan sonra Rusya'nın hakimiyeti.
0: Evet.
1: Dolayısıyla ta ki Birinci Dünya Savaşı'na kadar diyelim. Artık Birinci Dünya Savaşı da Türkiye-Azerbaycan ilişkileri için olumlu bir kırılma noktası diyebilir miyiz?
0: Evet. Orada işte bir millet, iki devlet dediğimiz şey ortaya çıkıyor.
1: Bir millet, iki devlet dediğimiz hala da söyleyip üzerine titrediğimiz o söz Birinci Dünya Savaşı ile beraber
0: o dönemde ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi şöyle, bu bir millet iki devleti ilk kim söyledi şeyi vardır. Biz resmen bu sözün Haydar Aliyev tarafından Azerbaycan'ın bugünlere ulaşmasına en büyük emeği geçen insanlardan birisi olan Haydar Aliyev'in Türkiye ziyareti sırasında biz bir millet iki devletiz sözüyle isim olarak kazanıyor bu anlamı. Fakat daha önce Azerbaycan Büyükelçisi Abilov'un Atatürk'e güven mektubunu sunduğu toplantı sırasında Gazi Mustafa Kemal'in bir sözü var. Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir diyor. Aslında şeye aynı şeye gönderme yapıyor. Aynı anlayışa gönderme yapıyor. Tabii Azerbaycan'ın büyük şairi Bahtiyar Vahapzade'nin bir şiiri var. Türkiye Azerbaycan diye. Aslında orada da o gerçekten çok ustaca, çok dahiyane bir şekilde bunu dizelerine dökmüş. Türkiye Azerbaycan bir ananın...
1: Bir dakika hocam. Burada ben dersime çalıştım. şiiri de çıkarttık. İsterseniz şiiri okuyabiliriz.
0: Peki siz okuyun o zaman.
1: Siz mi okursunuz? Lütfen, ben siz buyurun o zaman. Tamam. Bahtiyar Vahapzade dediniz.
0: Evet.
1: Türkiye Türkçesiyle okuyayım.
0: Evet.
1: Diğer türlü dilim dönmeyebilir. Evet. Bir ananın iki oğlu demiş. Bir evet. ananın iki oğlu diye başlıyor. Evet. Bir ananın iki oğlu. Bir amacın iki kolu. O da ulu, bu da ulu ve Azerbaycan Türkiye.
0: Evet.
1: Dinimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir, yılımız bir, aşkımız bir, yolumuz bir, Azerbaycan Türkiye. Bir milletiz, iki devlet, aynı arzu, aynı niyet. Her ikisi de cumhuriyet, Azerbaycan Türkiye. Birdir bizim halimiz, sevincimiz, melalimiz, bayraklarda hilalimiz, Azerbaycan Türkiye. Ana yurtta yuva kurdum. Ata yurda gönül verdim. Ana yurdum, ata yurdum, Azerbaycan, Türkiye demiş Bahtiyar Vahapzade. Biz de buradan
0: evet. Bir ananın... Minnette analım kendisini.
1: Evet, analım. Bir ama, ananın iki oğlu ne güzel bir evet. tabirdir
0: ve
1: hocam.
0: En sondaki şey de çok önemli. Ana yurt, ata yurt.
1: Evet, ana yurdum, işte ata yurdum.
0: Herhalde bu iki ülkenin kardeşliği ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Ancak işte orada hani... Biraz önce de dedim ya, edebiyatta çok mahirler diye. İşte bir millet, iki devlet herhalde ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Tabii Birinci Dünya Savaşı çok büyük bir kırılma dönemi oldu. Şöyle kırılma dönemi oldu. Bu aradaki rekabet ortadan kalktıktan sonra, yani bu millet... Farklı hanedanlar çatısı altında birbirle mücadele etmeyi bıraktıktan sonra başlarına bir sıkıntı geldiğinde ne kadar dayanışabileceklerini, ne kadar büyüyebileceklerini, ne kadar güçlenebileceklerini gösterdiler. Nasıl gösterdiler? Balkan Savaşları sırasında Azerbaycan'dan gönüllü birlikler gelip Balkan Savaşları sırasında Osmanlı ordusuyla beraber savaştılar. Azerbaycan neresi? Balkanlar neresi? Çanakkale Savaşları'nda savaştılar. Çanakkale Muharebelerinde savaştılar. Ve Çanakkale Muharebelerinde esir şehit düşen Azerbaycanlılar için bir anıt yapıldı Çanakkale'de. O anıt onları Anadolu'da en azından ölümsüzlüğe kavuşturdu. Diğer yandan 1918-20 arasında yaşayan bir bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti var. Rus Çarlığı'nın yıkılmasından sonra. O süreçte bizim Kafkas İslam Ordumuz 15 Eylül'de ve 8 Kasım'da Bakü ve Karabağ Ermeni ve Rus işgalinden kurtardı. Ve bugün gidin Bakü'ye, oradaki Türk şehitliğinde Azerbaycan'daki kardeşleriyle birlikte göğüs göğüse yatıyorlar. Hem bu Çanakkale'deki şehitlik, hem öbür taraftaki Bakü'deki şehitlik, hani bir milletin bugünkü sınırları tanımadan birbirleri nasıl büyük bir özveriyle dayanıştığını gösteriyor bize. Yakın zamanda bir kitap gördüm, çok etkilendim. Azerbaycan'dan bir meslektaşımız yazmış. Osmanlı'da doğuplar, Gubatlı'da yatarlar diye. Kafkas İslam Ordusu sırasında gidip de orada sadece Bakü'de değil, işte Gubatlı'da şehit düşmüş askerlerimizle ilgili bir kitap yazmış. Yani Osmanlı. Tabii o Bakü'deki Türk şehitliği bizim aslında nasıl bir millet olduğumuzu da gösteriyor. Bakü'deki Türk şehitliğinde gidin bakın. İşte Anadolu'nun her tarafından şehitlerimiz var. Balkanlardan şehitlerimiz var. Üsküptler var. Makedonyalılar var. Anlatabiliyor muyum? Hani bizi millet yapan değerleri de aslında orası gösteriyor.
1: Yani aslında Azerbaycan'ın milli hafızasında, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinde çok önemli bir yere sahip Bakü'deki işte Kafkas İslam Ordusu, orada göz göze çarpışma evet. ve bu, evet. bu hafıza çok önemli evet. anladığım kadarıyla.
0: Ve Hala bugün bile işte Nuri Paşa'nın hatırası oralarda yaşatılır. Kafkas İslam Ordusu'nun hatıraları orada yaşatılır. Ve çok önemli bir şeydir. Ahmet Cevat, Çırpırdığın Karadeniz şiirinin yazarı. Mesela Ahmet Cevat

0: Balkan cephesinde savaşmıştır Osmanlı ordusunda beraber. Çok önemli bir şeydir. Tabii o daha sonra Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan Rus işgalinden kurtulunca Ahmet Cevad'ın bu şiiri alınıp besteleniyor ve Kafkas İslam Ordusu'na ithaf ediliyor. Aslında daha önce yazılmış bir şiir. Ve düşünün yani bugün hani Türkiye Azerbaycan dendiğinde böyle bizim tüylerimizi diken diken eden bu Çin Pırıldığın Karadeniz'in şairi bizzat gelip Balkan Savaşları'nda Osmanlı ordusunda Türkiye'de kardeşleriyle beraber savaşıyor. Bunun o kadar çok örneği var ki. Mesela işte Kazım Karabekir'in Paşa'nın emrinde Doğu cephesinde, Şark cephesinde savaşan Azerbaycanlılar var. Ancak bunun zirve yaptığı bazı hadiseler var. O da şu. Meşhur bir Nargin Adası var.
1: Nargin esir Adası, tutulan Osmanlı evet, askerleri.
0: Esir tutulan Osmanlı askerleri. O Nargin Adası'nda esir tutulan Osmanlı askerlerini kurtarmak için Azerbaycan'daki kardeşleri, Bakü'deki kardeşleri o kadar büyük fedakarlıklar yapıyorlar ki. Onları esaretten kurtarabilmek için. Hatta yakın bir zamanda bir meslektaşımız Telma Nusretoğlu Nargin Adası esirlerini yayınladı. 2026 yılı içerisinde yayınlandı kitap.
1: Çok mu esir vardı hocam Osmanlı askeri
0: hem orada? Hem subay olarak hem asker olarak çok esirimiz var orada. Fakat Bakü'deki Müslümanı Hayriye Cemiyeti çok büyük fedakarlıklar yaparak oradaki esirleri kurtarmaya, kurtaramadıklarını da yardım etmeye çalışıyorlar. Ve gerçekten orada çok büyük bir dram var. İşte o meslektaşımız o eseri yayınladı, bize gösterdi oradaki şeyleri. Onun dışında bu Şark cephesinde bizim askerlerimize yardımlar geliyor Azerbaycan'dan. Tabii bu dayanışma hem daha önceki şu ayrışma döneminin izlerinin çok kısa sürede silinmesine yol açıyor. Hem de o bir millet şuurunun birdenbire zirveye çıkmasına yol açıyor. Betül Aslan hocamızın çalışması var. Kardeş kömeği.
1: Kardeş?
0: Kardeş kömeği. Kardeş yardımı demek
1: kardeş
0: bu.
1: Kardeş yardımı.
0: Azerbaycan
1: kardeş Türkçesi.
0: Kömeği. Evet. Kömeği. Kardeş kömeği. Kardeş kömeği karşılıksız olur diyorlar. Hani bu bu kadar destek veriyorlar vesaire. Kardeş kömeği karşılıksız olur diye. Betül Hanım o çalışmasında hem bu derneklerin faaliyetleri hem o cemiyetlerin faaliyetleri hem de orada yapılan bu esirlere yapılan yardımlar gerçekten önemli.
1: Kıymetli hocam sizler Betül hocamızdan da bahsetmişken çok sevdiğimiz kıymetli hocalarımız da bizi izliyor ve selamları var. Profesör Doktor Okan Yeşilot hocam yazmış. Demiş ki Azerbaycan'ın kadim şehirleri telefonumda var.
0: Evet.
1: Yine Türk Tarih Kurumu'nda.
0: Yeni çıktı. Evet,
1: evet yeni çıkmış. Evet. Demiş ki Azerbaycan'ın kadim şehirleri kitabımızın yayınlanmasında İbrahim Tellioğlu hocamız vesile oldu. Sağ olsun. Çok güzel program oluyor. Selam ve saygılar demiş. Biz de kendisine selam ve sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz.
0: Gerçekten Okan Bey Türkiye'de Azerbaycan tarihi üzerine, Azerbaycan meseleler üzerine en çok kafa yoran insanlardan birisidir. Zaten hem bu kitabımızda yer aldı hem de yeni hazırlanan Azerbaycan Hanlıkları kitabımızda yer aldı. Daha bu meseleler gündemde yokken mesela Karabağ Türktür diye bir kitap yazdı. Karabağ evet. Hanlığını, Karabağ meselesini böyle çok ciddi bir şekilde ele aldı. Bu Azerbaycan'ın kadim şehirleri kitabı da öğrenci Zeynep Hanım'la beraber hazırladığı bir kitap. Okurken o kadar büyük keyif aldım ki biraz önce gösterdiğimiz seriden çıktı bu da.
1: Evet.
0: Genel okuyucu serisinden inşallah okuyanlar ondan çok şey yapacaklar, istifade edecekler. Ve bu süreçte, bu bahsettiğimiz süreçte hem o Nargin Adası'ndaki esirlerin kurtarılmasına hem de oradaki diğer işlerde yaklaşık 3 milyon rubleye yakın para harcıyorlar. Gönüller topladıkları yardımlarla birlikte. Bu gerçekten çok büyük bir şey. Orada bu yardımlaşmanın dışında vurgulamamız gereken bir şey daha var. Osmanlı Devleti'nin son döneminde bu milli kimliklerin oluşma sürecinde biliyorsunuz

İslamcılık, Osmanlıcılık, Türkçülük akımları, Osmanlı Devleti'nin son dönemine damga vuran akımlar ve o sırada Osmanlı'daki bu kimlik arayışlarına katkıda bulunan bazı Türk aydınları var. Bu Tatar aydınlar mesela Osmanlı Devleti'ne gerçekten çok etkili olmuşlar. Yusuf Akçurası'ndan İsmail Gaspıralısı'na kadar ki Üçtarı siyaseti Yusuf Akçuralı yazdığı zaman Yusuf Akçura ilk kez bu tartışmaları başlatıyor. Yani orada Türkçülüğü de İslamcılık veya Osmanlıcının yanında bir alternatif olarak ortaya koyuyor. O sırada Azerbaycanlı bazı aydınlar da Türkiye'de çok etkili olmaya başlıyorlar. Mesela bunlar içerisinde bir Ahmet Ağaoğlu var ki Fransa'da eğitim görerken orada iddiatçılarla tanışıyor. Daha sonra Osmanlı Devleti'nde Türkçülük düşüncesinin ortaya çıkmasına çok etkili olan insanlardan birisi. Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda görev yapıyor. Daha sonra biraz önce bahsettiğimiz o 2 yıllık Azerbaycan'da bağımsız devlet kurulunca gidiyor. Azerbaycan parlamentosunda mebusluk yapıyor. Daha sonra o devlet yıkılınca tekrar Anadolu'ya geliyor. Milli mücadeleye katılıyor. Pek çok kamu görevi yapıyor. Bu arada da ikinci ve üçüncü meclislerde de mebusluk yapıyor. Yani hem Osmanlı Meclisi'nin üyesi, hem Azerbaycan'da kurulan meclisin üyesi, hem de Türkiye'de ikinci ve üçüncü dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi vekilliği yapıyor. Bunun belki de dünyada başka bir örneği yok. Ama burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Yani bir aydın sıfatıyla Azerbaycan'da ya da Türkiye'de olması onun için çok fazla bir şey fark ettirmiyor. Ama şeyde geliyorlar aynı düşüncelerini, Azerbaycan'daki düşüncelerini burada da yayıyorlar şeyde. Ve o bakımdan hani Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin belki de en önemli ve en entelektüel değerlerinden birisi o. Diğeri mesela ilk aklıma gelenlerden birisi Hüseyinzade Ali Bey var mesela. Hüseyinzade Ali Turan. Mesela Hüseyinzade Ali Bey, Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak fikrini Ziya Gökalp'e aşılayan insanlardan birisi. Ve hani Gazi Mustafa Kemal'in fikirlerin babası dediği Ziya Gökalp, Hüseyinzade Ali Bey'den etkileniyor. Bu Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak meselesinde. Yani bir milli kimlik oluşturulma meselesinde. Hüseyinzade Ali Bey'in etkisi var. Yine Mirza Fethullah Ahunzade var mesela. Latin alfabesine geçilmesini istiyor. Bu Türkler arasında Latin alfabesinin daha büyük bir güç olabileceğini düşünüyor. Ve bununla ilgili geliyor Osmanlı Devleti'nde bunu anlatıyor. İnsanların aklını bu yöne çekiyor. Nihayetinde bu yıl 100. yılı anılıyor. Hatta Azerbaycan'da çok büyük toplantılar yapıldı. Hala da yapılmaya devam ediyor. İşte bir hafta boyunca Türk Dünyası Haftası ilan edildi. Bununla ilgili olarak bütün Türk dünyasından temsilciler çağrıldı. Bakü Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılı bu yıl. Ve 100 yıl önce orada öyle şeyler tartışmışlar ki hala bugün bile belli konularda o tartışmaların gerisindeyiz, biliyor musunuz? Öyle büyük bir entelektüel şey varmış orada, tartışma ortamı varmış. Ve orada Latin alfabesine geçilmesi fikri de gündeme gelince Türkiye'den gönderilen, Atatürk'ün bizzat gönderdiği şeyler var orada, temsilciler var. Onlara sadece bu tartışmalara girmeden dinlenmesi tavsiyesinde bulunuyor. Ve onların sunduğu raporlarda Latin alfabesine geçilmesiyle ilgili bir şey olduğu, bir irade olduğu Atatürk'e bildirilince Atatürk bundan çok memnun oluyor. Çünkü bu bahsettiğimiz Mirza Fethullah Ahunzade'den itibaren zaten Türkiye'de Latin alfabesine geçilmesiyle ilgili bir hazırlık var. Onu da duyunca ilk geçenlerden birisi biz oluyoruz. Tabii Türk dünyası belli bir zaman Latin alfabesi kullanıyor ama bu şey olmuyor. Bir süre sonra bu bozuluyor. İşte bu dönemde bu 1920'den sonra Azerbaycan hükümeti

0: dağıtırıp da Ruslar orayı ele geçirince Azerbaycan'dan Türkiye'ye milli mücadeleye yardımlar gelmeye başlıyor. Şimdi normalde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Azerbaycan'ın o bağımsızlığını ve o bağımsız devleti kuranları gerçekten çok önemsiyor. O 2 yıllık devleti. Ancak Sovyetler o bölgeyi ele geçirince farklı bir siyaset takip etmek zorunda hissediyor kendini. Şöyle, Sovyetler milli mücadeleye destek oluyorlar. Sovyetlerin karşısında o dönemde Anadolu'da işgalci olan bütün kuvvetler var. Ve Mehmet Emin Resulzade'ye büyük saygı duymasına rağmen ki Atatürk bu saygıyı şundan ifade ediyor. Mehmet Emin Resulzade Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilgili bir kitap yazıyor. Atatürk ödül alıyor o kitap. Atatürk bizzat el yazısıyla o kitabın kenarına bir şey yazıyor. Senin yükselttiğin bayrağı biz burada taşıyoruz diye Mehmet Emin Resulzade'yi onurlandırıyor. Ona çok büyük saygı duyuyor ama Sovyet hükümetiyle de Azerbaycan Sovyet hükümetiyle de iyi ilişkiler kuruyor. Bu ilişkilerin bir sonucu olarak milli mücadele sırasında Azerbaycan'dan ne zaman yardım talep etsek Başbakan Nerimanov bize istediklerimizi fazlasıyla gönderiyor.
1: Para gönderiyor.
0: Para gönderiyor,
1: petrol
0: gönderiyor, gaz gönderiyor ve bu öyle bir hal alıyor ki mesela
1: ya Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminde çok ciddi bir katkı hocam bu milli mücadele
0: yani
1: yıllarında
0: 1
1: o
0: milyon ruble
1: yoklukta.
0: istiyor. 1 milyon rubleyi hemen gönderiyorlar. Daha sonra 1,5 milyon frank isteniyor. 1,5 milyon frank hemen gönderiliyor. Bu o zor şartlar içerisinde gerçekten çok önemli bir
1: Çok
0: şey.
1: önemli.
0: Ve işte o şartlarda İbrahim Babilov buradaki büyükelçi, Ankara'daki büyükelçi, büyükelçinin açılış töreninde Atatürk Azerbaycan bayrağını bizzat kendisi göndere çekiyor. Hem bu desteğe verdiği önemi göstermek için hem de o kardeşliğe verdiği önemi göstermek için. Ve işte bu Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda başlayan o yardımlaşma, o kardeş kömeği, o kardeş yardımı, o Çanakkale'de birbiriyle kucak kucağa yatan Türkiye'liler ve Azerbaycanlılar, o Bakü'de birbiriyle kardeş kardeş kucak kucağa yatan Türkiye'liler ve Azerbaycanlılar aslında bu kardeşliğin ne kadar büyük, ne kadar fedakar, ne kadar büyük maliyetlere sebep olduğunu bize gösteriyor. Bu gerçekten bir slogan olmanın ötesine geçiyor. Kanlar birbirine karışıyor, canlar birbirine karışıyor. Kendisi yokken Anadolu'daki kardeşleri de gönderiyorlar kendilerinde yokken. Anlatabiliyor muyum? Ve biz de bunun karşılığını vermeye çalışıyoruz. Ancak tabii Sovyetler Birliği güçlenmeye başlayınca, merkez otorite güçlenmeye başlayınca Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti'nin birbiriyle doğrudan bir bağı kalmıyor. Ancak Sovyetler Birliği üzerinden yapabiliyoruz bunu. Ve o başlayan bahar dönemi diyelim çok kısa bir sürede kesintiye uğruyor. Fakat o bir millet iki devlet temeli orada atılıyor. Zihnen orada atılıyor. Ve o kardeşlik yardımı aralarında coğrafi sınırlar da olsa hala şey devam ettir. O güçlü bağların atılmasına büyük bir şey oluyor. Başlangıç noktası oluyor.
1: Hocam tabii yine bir millet iki devletin önemli göstergelerinden biri de bağımsız Karabağ, bağımsızlık ve Karabağ. Yani Azerbaycan'ın 91'de 1991'de bağımsızlığını kazanmasından sonra o 44 günlük Vatan Muharebesi'ne biraz isterseniz girelim. İşte Şuşa Beyannamesi, bunların detaylarına girelim. 6 Şubat depremlerindeki dayanışmaya kadar birçok olay var yine yakın
0: Evet.
1: tarihimizde. Bunlar baktığımızda o bir devlet iki bir millet iki devlet anlayışını nasıl değerlendiririz?
0: Şimdi Azerbaycan 30 Ağustos 1991'de bağımsızlığını kazandığı zaman onu ilk tanıyan ülke kardeş Türkiye Cumhuriyeti oldu. Ve 20 Ocak 1992'de iki devlet arasında dostluk ve işbirliği anlaşması imzalandı.

0: Bakın, bağımsızlıktan çok kısa bir süre sonra dostluk ve işbirliği anlaşması imzalandı. Ve 1991'den günümüze bizim bütün devlet adamlarımız, bütün liderlerimiz, her iki taraf için de söylüyorum, iki taraf arasındaki ilişkileri geliştirmek için gerçekten çok büyük çaba gösterdiler. Arada bazı eksik kalan kısımlar olmuştur. Arada bazı yapılamayan işler olmuştur. Bunlar tarihi bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Bazı yanlış anlaşılmalar olmuştur. Ancak bizim bütün liderlerimiz iki ülke arasındaki ilişkileri bir uluslararası ilişkiler boyutu olmaktan çıkarıp iki farklı ulusun ilişkisi olmaktan çıkarıp aynı ulusun iki farklı devletinin ilişkisi haline döndürmeyi başardılar. Burada da sizin biraz önce söylediğiniz gibi 10 Kasım 2020'de biten 44 günlük Vatan Muharebesi çok önemli bir dönüm noktasıydı. Aslında biz 16 Ağustos 2010'da bu iki devlet arasındaki işbirliğini stratejik ortaklık seviyesine yükseltmiştik. Bu diplomasi açısından çok önemli bir şeydir, stratejik ortaklık. Fakat bu 44 günlük vatan muharebeleri bu işin rengini değiştirdi. Tarih öyle bir şey ki bazen böyle talihin ve tarihin değiştiği anlar vardır. Hem tarih değişir hem talih değişir. Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgal etmesi, Azerbaycan topraklarının bir kısmını işgal etmesi hem Ermenistan'ın Türklerle ilişkilerini bozdu, hem de Azerbaycan'ın o binlerce yıllık kadim şehirleri Azerbaycan'dan koparıldı. Bu 44 günlük vatan muharebeleri olana kadar orası Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin içerisinde bir yaraydı, Karabağ meselesi. Bu 44 günlük vatan muharebeleri sırasında Azerbaycan'daki ifadeyle söylüyorum, Cenab-ı Prezident Ali Başkumandan İlham Aliyev'in önderliğinde Azerbaycan ordusu çok büyük kahramanlık göstererek Karabağ'ı yeniden öz vatanına kattı. Ana yurduna kattı. Yani Azerbaycan toprağı oldu. Biraz sonra bununla ilgili de bir tespit yapmak zorundayız. Tabii bu süreç sizin, benim, bu stüdyodaki arkadaşlarım ve bizi izleyenlerin çok yakın takibi altındaydı.
1: Nefeslerin tutuldu.
0: Nefeslerimizi tuttuk.
1: Evet.
0: Orada alınan her köy, orada alınan her kasaba, orada alınan her şehir Türkiye'de gün be gün takip edildi.
1: Alkışlarla.
0: Alkışlarla,
1: Evet.
0: dualarla. İhtiyaçları olmadı ama mesela Azerbaycan biz bu savaşta Türkiye'den gönül istiyoruz deseydi herhalde Azerbaycan nüfusundan daha fazla bir gönüllü Türkiye'den gitmeye hazırdı diye düşünüyorum ben. O kadar büyük bir hassasiyet oluştu. Hatta benim ilgincime gitti. Mesela Azerbaycan bakanlar resmen işte bugün şu şehri aldık diye açıklama yaptıkları zaman sokakta binlerce Azerbaycan bayrağı elinde olan insan gördük. Hepimiz gördük. Bizim büyük şehirlerimize gösteriler yapıldı. Ve orada anladık ki gerçekten artık her iki toplumun kalbi aynı şekilde atmaya başlamış. Dikkat ederseniz daha önce hep acılarımız üzerinden bir ortaklıktan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Dayanışmadan bahsettik daha önce. Ancak şimdi mutluluklarımız üzerinden de biz çok büyük bir dayanışma göstermeye başlamışız. Ve o zafer kutlamaları sırasında Azerbaycan ordusuyla beraber bizim askerlerimizin de orada o toplantı, anma toplantılarında yürüyüşler yapması, gösteriler yapması, işte o bir millet, iki devletin nasıl birbiriyle mutlu günlerinde dayanışabildiğini gösterdi. O zaman çok ihtiyaçları olmadı ama ihtiyaç duydukları her alanda da Türkiye lojistik olarak onlara gerekli desteği verdi. Ama hepsinden önemlisi, hem devlet olarak, psikolojik olarak onların yanındaydık, hem de millet olarak canı gülden onların yanındaydık. Ve o Azerbaycan tarihinde önemli bir dönüm noktasıydı ama bizim tarihimiz açısından da gerçekten önemli bir dönüm noktasıydı. Ve bu 44 günlük vatan muharebelerinin sonrasında bizim bu zamana kadar ilişkilerimiz olan ilişkilerimizi zirveye taşıyan bir anlaşma imzalandı. 15 Haziran 2021'de Şuşa Anlaşması imzalandı. Şuşa Beyannamesi imzalandı.
1: Beyanname neden iki ülke arasındaki ilişkide yeni bir dönemin başlangıcı diyoruz hocam? Önemi nedir? Şimdi, en vurucu noktası nedir bizim için?
0: Bu anlaşmayla biz bu zamana kadar çıktığımız en üst seviye olan stratejik müttefik, stratejik ortaklıktan çıktık, müttefik olduk. Şimdi Şuşa Beyannamesi'ne bakarsanız, Şuşa Beyannamesi'nde ilginçtir. Hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir sözüne atıf var. Hem de Haydar Aliyev'in biz bir millet iki devleti sözüne atıf var o beyannamede. Çok anlamlı. Çünkü bunun aslında ne kadar tarih derinliği olan bir şey, bir kavram olduğunu ortaya koyuyor. O beyannameye bakın. O beyannamede pek çok konuda iki devlet arasında işbirliği yapılacağından bahsediyor. İşte uluslararası platformlarda işte Ermeni soykırımı gibi meselelerde veya işte Karabağ statüsü gibi meselelerde ortak hareket edeceğinden tutun da siber güvenliğe kadar, savunma alanında, sanayi alanında işbirliğinden tutun da kültürel işbirliğinin artmasına kadar, işte medya alanından tutun da ekonomik işbirliğinin artmasına kadar pek çok madde var orada Şuşa Beyannamesi'nde. Bu bakımdan hani ilişkilerimizi zirveye çıkaran bir beyanname o. Ancak orada bir madde var. O madde şudur. Bizim iki taraf arasındaki bu bağları artık sarsılmaz hale getiren, Türkiye ve Azerbaycan bir diğerine yapılacak saldırıyı kendine yapılmış bir saldırı gibi kabul etmeye başlıyor. Şuşa Beyannamesi'nden sonra. Hı. Yani bu saatten sonra Azerbaycan'a yapılan herhangi bir saldırı, Azerbaycan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırı, Türkiye tarafından kendine yapılmış bir saldırı gibi kabul ediliyor. Türkiye yapılacak bir saldırı da Azerbaycan tarafından kendilerine yapılmış bir saldırı gibi kabul ediliyor.
1: Artık karşılıklı gönül bağları resmi bir protokolle müttefikliğe dönüşmüş oldu. Tabii,
0: çevrildi ve artık hani bunun da ötesi yok. Bunun da ötesi bir millet, bir devlet.
1: Evet.
0: Bunun da ötesi. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar da birbirleriyle şey yapmaya başladılar. Çok yüksek perdeden dayanışmaya başladılar. Tabii bu bölgesel bakımdan da etkili olmaya başladı. Bölgesel istikrar bakımından da etkili olmaya başladı. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki bu ilişkiler, Türk Devletleri Teşkilatı'nda da ilişkilerin hızla iyileşmesine çok büyük bir katkı sağladı. Bugün Azerbaycan Kazakistan'la, Özbekistan'la, Türkmenistan'la çeşitli anlaşmalar imzalıyor. Özellikle Kazakistan ve Türkmenistan'la imzaladığı petrol ve doğalgaz anlaşmaları hem Kazak hem de Türkmen petrolünün doğalgazının dünyaya daha verimli olarak pazarlanması açısından çok kıymetli. Türk dünyasıyla ilişkiler açısından söylüyorum.
1: Evet. Bir lokomotif gibi.
0: Lokomotif gibi oluyor. Ya şimdi Türk devletleri arasındaki ekonomik işbirliğinin artmasından kazanmayacak kimse yok. Hı hı. Şimdi bu tarafına gelelim. Türkiye-Azerbaycan arasındaki iyi ilişkilerin

0: Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan arasındaki iyi ilişkilere dönüşmesi, Bakü, Tiflis, Ceyhan petrol boru hattı bu bölgeyi hem bir istikrar adası haline getirecek, hem de herkesin kazanıp herkesin birbirine dayanacağı bir zemin ortaya çıkardı. Ve Türkiye'nin Gürcistan'la ve Azerbaycan'la bu ilişkileri bugün medeniyetler çatışması fikrini gündemde tutarak her yerde bir istikrarsızlık oluşturup oraya girmeye çalışanların da planlarını bozmaya başladı.
1: Evet.
0: Aynı şekilde orta koridorun canlandırılmaya çalışması
1: Hı.
0: Türkiye ve Azerbaycan'ın bu bölgenin lojistik bakımdan çok kıymetli bir yer haline gelmesini sağladı. Yine bu iki devletin önerisiyle buraya İran'ı da katarak, Rusya'yı da katarak, Ermenistan'ı da katarak bu Kafkasya'nın meselelerinin bir arada görüşülmesi fikri, altılı masa fikri çok hayata geçirilmese de bölgesel barışın sağlanması açısından gerçekten çok önemliydi. Bakın, dünyadaki bütün gelişmiş devletler, büyüyen devletler komşularıyla iyi ilişki kuran devletlerdir. Bugün Avrupa Birliği'ni oluşturan devletlerin 20. yüzyıla kadar olan birbirleriyle olan savaşlarında birbirlerinin yok etmedikleri şey kaldı mı? Kalmadı. Ancak baktılar ki dünyanın gidişatında birbirleri ne kadar dayanışabiliyorsa o kadar büyüyebiliyorlar, o kadar güçlenebiliyorlar.
1: Hı.
0: Şimdi onlar bir yandan kendileri için bunu yaparken diğer taraftan da başka yerleri istikrarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bugün Kafkasya'da Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, İran, Ermenistan kendi aralarındaki problemlerini oturup kendileri tartışsalar, kendileri bunlara çözüm üretmeye çalışsalar herhalde bura daha istikrarlı, daha müreffeh, daha herkesin huzurlu yaşadığı bir yer haline gelebilir. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Bu aklın yolu bir. Siz üçüncü bir tarafı işin içine sokmadan kendi meselelerinizi kendi içerisinde halledebiliyorsanız hepiniz birden büyümeye başlıyorsunuz. Ve bu bakımdan şu Ermenistan'ın Paşinyan'ın son zamanlardaki politikaları da Kafkasya'da bu gerilimin düşmesi açısından gerçekten çok önemlidir. Diyor ki ya bırakalım diyor bu işte bize dayatılan bu soykırım iddialarını. Bunun asıl olduğunu hepimiz biliyoruz diyor. Bırakalım diyor. Bu soykırım iddialarının peşinde koşarak diyor. Türklerle kavga ederek biz bir yere varamıyoruz diyor. Akılcı bir yol.
1: Evet.
0: Tarihi bakımdan da doğru bir yol. Şu anda diasporadan çok büyük bir direnç görüyor ama doğru olanı yapıyor. Halkı için, ülkesi için doğru olanı yapıyor. Türklerle kavga ederek nereye gidebileceğiz diyor. Bir başka bir şey Karabağ meselesinde seçim çalışmaları sırasında hatırlayın. O Karabağ'dan göç eden Ermeniler ona saldırıyorlardı topraklarını. Burası senin toprağın değildi ki diyor. Onlar da biliyorlar Karabağ'ın kimin toprağı olduğunu. Anladın mı? Ve böylece bakın oralarda hem tansiyon düşüyor hem toplumlar birbirine yaklaşmaya
1: Evet.
0: çalışıyor. İyi ilişkiler kurmaya başlıyor. Bunlar gelişmeye başladıkça var ya bu Kafkasya bir özellikle Güney Kafkasya bir istikrara kavuşmaya başladıkça dünyaya örnek gösterebilecek bir yere gideceğiz biz. Bugün dünyada dinler çatışması körükleniyor. Biz burada dinler uzlaşmasını gösterebiliriz. Şu anda Gürcistan'da bunu fazlasıyla gösteriyoruz.
1: Hı.
0: Farklı kültürden, farklı inançtan iki ülkenin birbirleriyle sadece kimlikte seyahat edebiliyor. Şimdi bu niye Ermenistan'ın olmasın, niye Azerbaycan'ın
1: Evet.
0: olmasın, niye şeyli olmasın? Barışın kaybedeni olmuyor. Bu bakımdan da hani bu son süreç Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesi bu sürece bir enerji yükseltti, bir katkı sağladı. Ve bugün gelinen noktada hem Türk dünyasına örnek gösterilebilecek durumdayız, Türk dünyasındaki ikili ilişkilere örnek gösterilebilecek durumdayız. Hem de işte güneyimiz çatışma bölgesi, kuzeyimiz çatışma bölgesi. Tamam. Bu etrafımız ateş çemberiyken burada bir barış adası oluşturuyoruz. Bunda da Azerbaycan'la ilişkilerimizin çok büyük rolü var.
1: Tabii en son dönemde de şey oldu, savunma sanayi işbirliği de oldu değil
0: Evet.
1: mi hocam o
0: O
1: bölgede?
0: zaten

0: en üst düzeye çıktı.
1: Evet, o bölgesel dengeleri
0: evet,
1: bayağı
0: en üst düzeye çıktı.
1: Etkilemeye yönelik ciddi bir adımdı. İyice pekişti.
0: Evet. Azerbaycan savunma sanayi konusunda Türkiye'nin birikimlerinden faydalanmak istedi. Hı hı.

0: çok önemli bir şey ve o Karabağ zaferinde Azerbaycan ulusu büyük bir zafer kazandı ama çok da şehitler verdiler. Yani onun yerine kurulan yeni Azerbaycan ulusu, daha güçlü bir Azerbaycan ulusunun kurulmasına hem bu silah ve mühimmatın çok büyük rol olacak hem de artık Azerbaycan kendi ordusunu Azerbaycan'da eğitiyor.
1: Evet.
0: Burada o var. Daha önce bunlar Türkiye'nin de dahil olduğu ülkelerde eğitim görüyordu subaylar. Şimdi orada kendi askeri okullarını açtılar. Bu da gerçekten çok önemli bir şey. Aşama. Ve şu anda çok üst düzeye çıktı yani ilişkiler. Ve daha da geliştirileceğini umuyorum ben.
1: Kesinlikle hocam. Aslında biz programın başında duygusal bir kardeşlik ifadesi olarak bir millet iki devlet diye başlamıştık. Ama günün sonunda programın sonuna geldik. Bir iki üç dakikamız var bitirmeye. Günün sonuna geldiğimizde artık bugün sadece duygusal bir kardeşlik değil, sizin de ifade ettiğiniz gibi savunma, diplomasi, eğitim, ulaşım, enerji, ekonomi, kültür, birçok şey ortak gelecek hedefleri üzerine kurulmuş stratejik bir modele dönüşmüş bu güzel kardeşlik duyguları. Bu birlik modeli diyelim. Siz bu birlik modelinin gelecek öngörüsünü nasıl görürsünüz? Ya da bununla ilgili son yorumlarınızı almak istesek buyurunuz.
0: Şimdi kardeşlik zor günde belli olur. Bizim zor bir günümüz vardı. Asrın felaketi dediğimiz Maraş depremi.
1: Evet.
0: Zor günümüz oydu. Bakın o şu kitabımızın en sonunda Musa Kasımlı hocamız Azerbaycan'ın en önemli bilim adamlarından birisidir. Musa Kasımlı hocamız.
1: Musa Kasımlı hocamıza selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz.
0: Profesör doktor, aynı zamanda
1: Azerbaycan'da
0: milletvekili,
1: değil mi?
0: Milletvekilimiz, evet. Hı-hı. Azerbaycan'da milletvekilimiz. Azerbaycan Meclisi'nde başkan vekilidir, başkan yardımcısıdır. Musa Bey'in çok güzel videosu var. Bağımsızlıktan Maraş depremine Türkiye-Azerbaycan ilişkileri diye. Şimdi kardeşlik zor zamanda belli olur. O asrın felaketini yaşadığımız zamanlarda pek çok yerden biz yardım aldık. Hepsi gerçekten bizim için şükranla minnetle anılacak bir şey. Fakat şimdi Azerbaycan'dan öyle görüntüler ortaya çıktı ki mesela kefen parasını Türkiye'ye yardıma gönderen bir yaşlı kadının videosu vardır orada. İzleyin.
1: Evet, evet doğru.
0: İşte para bulamadığı için bir komşusundan borç alıp Türkiye'ye para göndermeye çalışan bir yaşlı bir amcamızın görüntüsü vardır orada. Anlatabiliyor muyum? Arabasının üstüne kızının çeyizlerini koyup da Türkiye'ye gelecek yardım konvoylarını yetiştirmeye çalışan kardeşlerimizin görüntüsü vardır orada. İşte bu zor gün kardeşliği denilen şey, o hani karşılıksız kardeş yardımı denilen şeyi biz o zamanda da gördük. Bakın biraz önce şeyden bahsettik ya, Bakü'deki Türk şehitinden veya Çanakkale'deki Türk şehitinden. Yeni bir abidemiz daha var, o da Maraş'taki Azerbaycan Mahallesi. İlham Aliyev bizzat verdiği talimatla Maraş'ta bir şey yaptırdı. Azerbaycan Mahallesi yaptırdı. Hayata da geçti. O da gerçekten bir iki ülkenin kardeşinin bir abidesi olarak sonsuza kadar yaşayacak orada.
1: Çok anlamlıydı hocam. Zor günlerde belli olur kardeşlik, evet, diye. Hakikaten çok önemli bir anekdotla bitirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz programın
0: ben
1: sonuna
0: teşekkür
1: geldik.
0: Ediyorum.
1: Hakikaten konuşacak çok şeyimiz, evet, var. Bu alanda bize çok şey kattınız. Teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Bu arada bir selamım var, unutmak istemiyorum. Kıymetli hocam Profesör Doktor Mustafa Hatipler de bize Yavuz Bülent Bakiler'in bir şiirini hatırlatmış. Azerbaycan yüreğimde şah damardır,
0: evet,
1: diye.
0: O da Karabağ kökendir.
1: Evet, izliyorlar. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocamıza saygılarımızı iletiyoruz. Değerli tarih severler, bu akşam Profesör Doktor İbrahim Tellioğlu hocamla beraberdik. Bir millet iki devlet dedik. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tarihini derinlemesine işledik. Teşekkür ediyoruz. Önemli katkılar sağladınız. Bu saate kadar bizleri yalnız bırakmadınız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar an ve zamanda beraber olacağız. İyi geceler diliyorum.

0: kendine nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

Bir an durup etrafınıza bakın. Şu anda verdiğiniz kararların kaç tanesi gerçekten size ait? Hangi yolu kullanacağınıza navigasyon karar veriyor? Hangi filmi izleyeceğinizi algoritmalar öneriyor? Hangi haberi göreceğinizi sistemler seçiyor? Hangi ürünü satın alacağınızı yapay zeka tahmin ediyor? Yani farkında olsak da olmasak da kararlarımızın bir kısmını çoktan makinelere bırakmış durumdayız. Ama şimdi çok daha yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Çünkü teknoloji artık sadece tavsiye vermek istemiyor. Anlamak, görmek, öğrenmek ve bazı durumlarda bizim yerimize karar vermek istiyor. Otonom araçlar yollara çıkıyor. Robotlar fabrikalarda üretim yapıyor. Yapay zeka hastalıkları teşhis ediyor. İnsansız sistemler savaş alanlarında görev alıyor. Üstelik dönüşüm bununla da sınırlı değil. Yapay zeka artık yalnızca ekranların içinde yaşamıyor. İnsan gözünün sınırlarını aşmayı hedefleyen yeni bir teknoloji doğuyor. Akıllı lensler. Belki de gelecekte bilgiye ulaşmak için ekrana bakmayacağız. Hatta belki de ekran diye bir şey de kalmayacak. Çünkü bilgi doğrudan gözümüzün önünde belirecek. Gördüğümüz her nesne, karşılaştığımız her insan, içinde bulunduğumuz her ortam yapay zeka tarafından analiz edilecek. Peki ne dersiniz? Bir makinenin gözüyle görmek, bir algoritmanın önerileriyle karar vermek, bir yapay zekanın yorumladığı dünyada yaşamak, insan olmanın anlamını değiştirir mi? Dahası insanı daha özgür kılar mı? Çünkü artık tartıştığımız şey yeni bir cihaz değil, yeni bir insan-makine ilişkisi. Belki de tarihte ilk kez sorulması gereken soru, teknolojinin ne yapabildiği değil, insanlığın bundan sonra neye dönüşeceğidir.

Tarihte her büyük kırılma aslında oldukça sessiz başladı. İnsanlar önce değişimi fark etmedi. Ama bir gün dönüp baktıklarında dünyanın değişmiş olduğunu gördüler. Sanırım bugün de benzer bir eşikteyiz. Çünkü insanlık ilk kez yalnızca çalışan değil, karar verebilen makineler geliştiriyor. Öyle ki bu makineler yorulmuyor, dikkatleri dağılmıyor, milyonlarca veriyi aynı anda analiz edebiliyor. Hatta giderek daha fazla alanda insanın yerini almaya hazırlanıyor. Baksanıza, yollarda sürücüsüz araçlar, gökyüzünde insansız sistemler, fabrikalarda otonom üretim hatları, ameliyathanelerde robot teknolojileri. Gerçekten de heyecan verici ama aynı zamanda düşündürücü. Peki bu çağın sonunda ne olacak? İnsan makine arasındaki görev paylaşımı yeniden mi yazılacak? Öyleyse karar verme gücü kimin elinde olacak? Ne dersiniz?

0: Birinci sanayi devrimi oldu hepimiz bildiğimiz gibi. Birinci sanayi devrimine bakın buharın gücü etkili oldu. İkinci sanayi devrimi oldu. Burada elektrik etkili oldu. Üçüncü sanayi devrimi bilgisayarlar. Artık dördüncü sanayi devrimi eşiğindeyiz. İçine girdik. Burada otonom sistemler devreye girdi ve otonom sistemler artık dördüncü sanayi devrimini başlatıyor. Ve böylelikle baktığımız zaman bugün gördüğümüz şey şu. Bu sistemler otonom sistemler tam bağımsız değil. Yani burada insan gözetiminde bir otonomi söz konusu. Çünkü her şeyi insan planlıyor ve şekillendiriyor. Mesela gelecek 10-20 yıl içerisinde şimdi MR'ler görünen birçok şey var. Nedir? Mesela ulaşımda sürücüsüz araçlar. Yani tek tük var. Metrolarda görüyoruz falan. Ya da işte deneme testleri yapılıyor. Bazı yerlerde sürücüsüz araçlar devreye. Ama bu çok yaygınlaşacak mesela. Tam bir otonom. Ama bunu kim planlayacak? Rutlar, insanlar planlıyor. Bir başka şey var. Üretimde artık karanlık fabrikalar. Yani insan gözüyle görmek zorunda kalan otonom sistemler ham maddeyi alacak, depodan çekecek, bitmiş ürünü paketleyip sunmaya başlayacak. Hangi ürün üretiyorsa. Yani karanlık fabrikalarla karşı karşıya. Bir başka şey, tarımda otonom ekipmanlar. İşte diyelim makineyi tarlanın başına koyacağız. O kendisi işini bitirecek. En sonunda da bittiği zaman da istop yapacak, bitirecek. Bu hale geliyor. Böyle bir durumla karşı. Ya da sağlıkta robot destekli teşhisler var. Artık bu çok yaygınlaşacak. İşte robot destekli ameliyatlarla karşı karşıya kalacağız. Ve aynı zamanda şimdi başladı mesela insan hava araçları savunma sanayinde işte uçaklar başladı. İşte biz başlatıyoruz. İşte denizde başladı değil mi? Karada. Tamamen savunma platformlarda otonom hale gelecek. Böyle bir dünyada karşı karşıyayız ve bu dünyada insan hataları azaltacak. Ancak algoritmik hatalar devrilecek. İnsan hatalar azalacak ama algoritmik hatalar. Çünkü bu sistemler nasıl tasarlandıysa, nasıl algoritmaları yazılsa öyle işleyecek. O zaman da devreye ne girmiş olacak? Algoritm hatalardan dolayı kimler sorumlu olacak? İşte siber ya da saldırılar ya da etik sorunlar gibi yeni problemlerle karşı karşıya kalacağız.
1: Otonom sistemler dediğimizde bence şu anda eşiğinde değil, içindeyiz. Çünkü her şeyin otomatize edildiği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Otonom araçların da eşiğindeyiz benim gözümde. Günümüzde yapay zeka ajanlarıyla birlikte bütün iş akışlarımızı otomatize etmeye başladık. Ama bence tam olarak içinde hissettiğimiz gün otonom araçların gerçek olduğu gün olacak. Şu anda baktığımızda insan hatalarını azaltıyor. Ancak insandan bağımsız bir hale getiremiyor. Çünkü aslında bir yandan da riski arttırıyor. Bu teknolojiler halüsinasyon görebiliyor, olmayan veriyi üretebiliyor. Ondan dolayı önümüzdeki dönemde insanın kontrolünde olan yapay zekanın yükselişini göreceğiz.
2: Sabah uyandığınızda gününüzü yapay zekanın planlamasına izin verir miydiniz? Yoksa kararları kendiniz vermekten vazgeçmez misiniz? Mesela yapay zeka size bu kararı verme, hata yapacaksın dese onu dinler misiniz? Örneğin gelecekte eş seçimini yapay zekaya bırakır mıydınız?
3: Günümü planlamak için yapay zekaya güvenebilirim. Çünkü genelde tatil planlarımı da yapay zekaya yaptırmayı tercih ediyorum. Çünkü kendi belirlediğim özelliklere göre bana bir plan hazırlıyor. Fakat geleceğimle ilgili ciddi planları henüz bırakmaya hazır değilim. Bence o kadar gelişmedi teknoloji.
4: Eş seçimimi kesinlikle bırakmazdım yapay zekaya. Sonuç olarak duygusal olmayan varlıklar.
5: Evet, yapay zekanın bize çok büyük katkıları ve artıları var. Hepimiz gerek derslerde gerek akademik hayatımızda gibi sürü noktada yapay zekayı kullanıyoruz. Ama şöyle düşünüyorum ben. Ne kadar evet zeki de olsa ben duygusal anlamdaki bazı geçişleri ya da insanların tercihlerini, hislerini yorumlayabildiğini düşünmüyorum. O yüzden günlük hayatımda mesela yapay zekayı uyandığımda kullanmak istemem. Çünkü evet hani her ne kadar belki planlamamız, saatlere oturtmamız gereken şeyler olsa da biraz hislerle de alakalı. Hava güzelse bugün biraz bu metçimlerde oturmak da isterim yani. Öyle olunca bunu çok mantıklı bulmuyorum.
6: Kararları kendim alabiliyorsam neden yapay zekayı kullanmaya ihtiyaç duyayım ki? Zaten yapay zekanın da hata oranı hala yüksek yani.
7: İstemem yani, ben kendi kararlarımı kendim vermeyi tercih ederim.
8: Bir kahramanlar, makineler insanın uzantısıydı. Ne yapacaklarını biz söylüyor, onlar uyguluyordu. Bugün ise farklı bir noktadayız. Çünkü artık makineler sadece komut almıyor, öğreniyor, karşılaştırıyor, tahmin ediyor. Hatta bazı durumlarda karar bile verebiliyor. İşte bu değişimin merkezinde yapay zeka var. Peki yapay zeka makinelerin beyni haline gelirken insanın rolü nasıl değişecek dersiniz? Mesela kararları alan taraf olmaya mı devam edeceğiz? Yoksa süreçleri sadece izleyen ve onaylayan taraf mı olacağız? Daha da önemlisi bir gün gördüğümüz her şeyi yapay zeka yorumlamaya başlarsa neler olacak? Mesela bir tehlikeyi, bir fırsatı, bir insanı. Çünkü baksanıza teknoloji artık sadece kas gücümüzü değil, düşünme ve karar verme süreçlerimizi de dönüştürmeye hazırlanıyor. Oysa tarih boyunca insan makineleri geliştirdi. Peki şimdi ilk kez makineler insanın nasıl düşüneceğini etkilemeye başlarsa ne olacak?

0: Şu anda bence ana tartışılan konulardan birisi dünyada bu. Çünkü yakında insanın düşünmeyi bıraktığı bir dünyaya doğru mu gidiyoruz? Yoksa insanın daha nitelikli şeyler düşündüğü bir dünyaya doğru mu gidiyoruz? Ana tartışılan konu. Ve yaptığımız birçok işi yapay zeka yapar hale geliyor. Baktığımızda bilişsel işlerin tamamını yapay zeka üstlenirken fiziksel işlerin de tamamını neredeyse robotik teknolojiler üstleniyor. Böyle bir durumda aslında human in the loop denilen, yani insanın içinde olduğu yapay zeka uygulamalarının değeri artıyor. Çünkü yapay zeka aslında sıradan kararları çok iyi yaparken, sıradan işleri çok iyi yaparken bir noktaya geldiğinde insanın kontrolü ya da insanın küçük dokunuşu esas fark yaratan nokta oluyor.
1: Şimdi baktığımız zaman insanın rolü tamamen devir dışı kalmayacak. Neden kalmayacak? Çünkü roller değişecek. Mesela insan operatörden deneticiye dönecek. İşi yapıyordu, deneticiye dönecek. İnsan uygulayıcıdan stratejiste dönüşecek. Yine insan veri işleyicisi olmaktan çok karar mimarına dönecek. Çünkü veriyi yapay zeka milyonlarca veri işleyecek. Böyle bir hale gelecek. Yani geleceğin en önemli yeteneği bilgiye sahip olmak değil, doğru soruyu sorabilecek bir algoritmik sistem oluşturabilmek. Burada ise yapay zeka milyonlarca veriyi analiz edebilir. Etik değerlendirme, değer yargıları, vicdan ve toplumsal sorumluluk hala insan elinde olacak. Çünkü etik değerlendirmeyi yapay zeka yapamaz. Vicdan yapay zekada devreye girmez. Çünkü o vicdan bizim insandan insana da değişir bir şeydir. Onun için burada insanın rolü tamamen devre dışı kalmaz söz konusu değil. İnsan yapay zekayı yönlendirme konusunda, denetleyen konumunda devam edecek.
2: İnsan dünyayı gözleriyle görür ama sadece bakmaz. Bir yüz ifadesinden duyguyu anlar, bir ses tonundan tehlikeyi sezer, bir hareketten niyeti tahmin eder. Yani görmek insan için yalnızca ışığı algılamak değil, dünyaya anlam vermektir. Peki makineler için görmek ne demek? Mesela bir sürücüsüz araç karanlıkta yolun kenarındaki yayayı nasıl fark eder? Bir drone havadayken önündeki engeli nasıl hesaplar? Bir robot elindeki nesnenin kırılgan mı, ağır mı olduğunu nasıl anlar? Yani bir makine gerçekten görebilir mi?
1: İnsan dünyayı gözüyle görür, algılar. Ama yapay zeka gözüyle görmez, veriyi algılar. Yani veri algılar. Ne yapar? Kameralarla, radarlarla algılar ya da lidar sistemleriyle, yani üç boyutlu olarak algılar. Yani lazer ışınlarıyla görülmeyen her alana lazer ışınları milyonlarca gönderir, oradan üç boyutlu resimler, böyle algılar. Ve aynı zamanda termal sensörlerle algılar ya da süper ultrasonik sensörlerle

0: sensörler algılar ve bunlar kullanır. Yapay zeka verileri birleştirerek çevrenin dijital haritasını oluşturur. Bu çevre olabilir, insan olabilir, herhangi bir şey. Bunun dijital haritasını oluşturur. Ancak önemli bir fark var. Yani insan anlamı görür. Mesela ben sizin yüzünüzdeki anlamı görürüm. Ve ona göre şey yapabilirim, karar veririm. Ama yapay zeka örüntüyü görür. Yani ilişkiyi görür. Makine bir yüzü tanımlayabilir. Ama o yüzdeki duyguyu insan kadar derin algılama yapamaz. Çünkü her insanın algılaması kendi değerlerine göredir. Onun için bu manada arada büyük bir farkla karşı karşıyayız yani. Birisinin görmesi, birinin algılaması.
1: Gelecekte gözünüze takacağınız bir lens sayesinde insanların duygu durumlarını görebilseydiniz kullanır mıydınız? Mesela yalan söyleyen birini anında tespit eden ya da sevdiğiniz kişinin size gerçekten ne hissettiğini gösteren bir lens olsa kullanmak ister miydiniz?
2: Ya ben kullanmak istemezdim çünkü kime güvenip güvenmeyeceğimi de kendim yaşayıp öğrenmek isterdim. Direkt başka bir şeyin bana söylemesini istemezdim.
3: Kullanmak istemezdim çünkü duygusal olarak samimiyeti bozduğunu düşünürdüm. Bundan dolayı kullanmazdım.
4: Şöyle ilk bakışta düşününce çok güzel geliyor insanın kullandığı ama tahmin ediyorum ki kullanmazdım. Çünkü yaratılışımız gereği böyle bir özelliğimiz yok. Dolayısıyla hani bence olmasa hepimizin mutluluğu ve genel huzuru açısından daha iyi olur diye düşünüyorum.
5: Kullanırım çünkü sonuçta herkesin asıl niyetini daha açık ve net bir şekilde görmüş oluyorsun. Yani maskeler kalkmış oluyor diyeyim. Olsa çok da güzel olur hatta.
6: Ya hayatın doğal akışını fazla etkilerdi bu ya. O yüzden bu da pek güzel bir şey olmazdı benim için.
7: Tüm eğlencesi kaçardı sosyalleşmenin.
8: Bu zaten makul bir şey olsa bu bize verilirdi diye düşünüyorum. Yani insan kafayı yer herhalde bir yerden sonra. Herkesin düşüncelerini okuyabilmek bence korkutucu bir şey. Bazı şeyler böyle gizli kalsa iyi olur.
9: Bir insan beyni gördüğü şeyleri anlamlandırmak için milyonlarca yıllık bir deneyime sahip. Mesela yolda yürürken farkında bile olmadan ağacı ağaç olarak, arabayı araba olarak, insanı insan olarak tanımlar. Makinelerse dünyaya insan gibi bakmaz. Aslında hiçbir canlı gibi bakmaz. Mesela bir sürücüsüz araç için kırmızı ışık dur anlamına gelmez. Bir insan yüzü bir robot için önce bir yüz değildir. Matematiksel bir örüntüdür. Bir yaya geçidi beyaz çizgilerden oluşan geometrik bir şekildir. Yani makineler dünyayı bizim verdiğimiz isimlerle değil, olasılıklarla görür. Biz bir çocuğun yola çıktığını görürken bir makine hareket eden bir nesnenin hızını, yönünü ve olası davranışını hesaplar. Onların gözleri kameralar, kulakları sensörler, refleksleri algoritmalardır. Radarlar mesafeyi ölçer, lazer sistemleri çevrenin 3 boyutlu haritasını çıkarır, sensörler sıcaklığı, hızı ve hareketi algılar, yapay zeka ise bütün bu bilgileri birleştirir. Ve ortaya insan gözünün göremediği başka bir dünya çıkar. Belki de asıl ilginç olan budur. Makineler insan gibi görmeye çalışmıyor. Kendilerine özgü yeni bir görme biçimi geliştiriyor. Ve ilk kez tarihte bir varlık, dünyayı insan gözünden farklı bir şekilde algılıyor.
10: İnsanlık son 50 yıldır ekranlara bakıyor. Önce televizyonlara, sonra bilgisayara, ardından akıllı telefonlara. Yani bir bilgiye ulaşmak için hep bir ekranın karşısına geçiyoruz. Peki ya gelecekte? Ekran diye bir şey kalmazsa, mesajlar, haritalar, çeviriler, sağlık verileri ve hatta yapay zekanın önerileri doğrudan gözümüzün önünde belirmeye başlarsa, kulağa hoş geliyor değil mi? Bilim insanlarının üzerinde çalıştığı akıllı lensler artık yalnızca görmeyi düzeltmiyor. Görebilen, analiz edebilen, bilgi gösterebilen ve yapay zeka ile iletişim kurabilen yeni nesil akıllı lensler geliştiriyor. Belki de yakın gelecekte bir restorana girdiğinizde menüyü çevirmek zorunda kalmayacaksınız. Yabancı bir ülkede yön sormayacaksınız. Hatta bazı sağlık sorunlarınızın ilk işaretlerini sizlerle sizden önce gözünüzdeki teknoloji fark edecek. Peki bütün bunlar hayatı daha mı kolaylaştıracak, yoksa gözümüz dijital dünyanın yeni giriş kapısı mı olacak? Çünkü ilk kez tartıştığımız

0: Yaptığımız şey yeni bir cihaz değil, insan ile bilgi arasındaki son mesafenin ortadan kalkması. Dolayısıyla asıl soru şu, gelecekte dünyaya biz mi bakacağız yoksa yapay zeka dünyayı bizim yerimize mi yorumlayacak?
1: Bugün bunun en yaygın uygulamaları akıllı gözlük şeklinde oluyor. Ve baktığınızda gideceğiniz yolu bile size gösterebilir bir teknoloji haline geliyor. Kameralar dünyayı algılıyor, üzerindeki kameralar, ve bunu bir ekran olarak gösterip sizin dünyada yapacağınız işleri asiste etmesini sağlıyor. Eskiden sanal gerçeklik diye bir kavram vardı. Bu bir ara çok popüler oldu, ancak artık sanal gerçekliğin değil, artırılmış gerçekliğin olduğu bir dünya söz konusu oluyor bu lensler ya da gözlüklerle birlikte. Yani gerçek dünyanın tamamen bir sanal dünyaya girmektense gerçek dünyayı sanalla birleştirdiğimiz bir ortam hem iş verimliliğimizi arttırıyor, fabrikalarda işçinin yapacağı işi daha doğru yapmasını sağlayabiliyor, ya da gündelik hayatta farklı faydalarını görebiliyoruz.
0: İnsan gözü bildiğiniz üzere kusursuz değil. Bazen olmayan şeyleri görürüz, bazen gördüğümüz bir şeyi yanlış yorumlarız. Mesela bir kalabalığın içinde bir yüzü kaçırabiliriz, bir ayrıntıyı fark etmeyebiliriz, bir olayı ön yargılarımızla değerlendirebiliriz. Çünkü insan görmekle yetinmez, gördüğünü kendi hikayesiyle tamamlar. Şimdi bir düşünün, ya bir gün yanınızda hiçbir şeyi unutmayan bir yardımcı olursa, yüz binlerce yüzü hatırlayan, milyonlarca görüntüyü karşılaştıran, saniyeler içinde analiz yapan ve size sürekli olarak şunu söyleyen bir yardımcı. Bu kişiyi daha önce görmüştün. Bu bölgede risk olabilir. Bu bilgi doğru olmayabilir. Bu işareti gözden kaçırdın. İşte yapay zeka ve akıllı lenslerin vaat ettiği dünya biraz da böyle bir yer. Yani bu bir anlamda insan gözüne ikinci bir katman eklemek demek. Şöyle de söyleyebilirim. İnsanın eksikliklerini tamamlayan ikinci bir dijital göze sahip olabiliriz. Peki bu yeni katman bizi daha mı güçlü yapacak, yoksa zamanla kendi sezgilerimize olan güvenimiz mi azalacak?
2: Bilgiyi ben mi görüyorum yoksa bana gösterilen bilgiyi mi algılıyorum? Değil mi? Ben mi görüyorum yoksa bana gösterilen? Çünkü yapay zeka bunu yapabilecek. Burada insan ve yapay zeka aynı görüntüyü gördüğünde aynı şeyi mi algılar? Sonuç hayır. Nedir? İnsan deneyimleri, kültürleri, sezgileri ve duyguları yoluyla yorum yapar. Bu son derece, ama yapay zeka ise ne yapar? İstatistikle yorum yapar, veriyle yorum yapar, örüntüyle yorum yapar ve karar verir. Onun için bizim algılarımızla, yorumlarımızla yapay zekanın algı ve yorumları farklıdır.
1: Yapay zeka aslında hepimizin bence gerçeklik algısını değiştiriyor. Hatta şunu düşündürtüyor. Şu anda yapay zeka ajanları otonom karar verip aksiyonlar alabiliyor. Biz de başka bir yapay zekanın ürettiği otonom ilerleyen yapay zeka ajanları olabilir miyiz başka bir evrende? Bunu sorguladığımız bir dünyaya doğru gidiyoruz.
0: Eğer akıllı lensler sayesinde yabancı dil bilmeden dünyanın her yerinde iletişim kurabilseydiniz, bu teknolojiyi kullanmak ister miydiniz?
3: Bunu çok isterdim. Çünkü dil öğrenmek asla kolay bir şey değil. Yani insanlar senelerini ayırıyorlar bu tarz şeylere. Bu denli kullanmak isterdim, evet.
4: Yani bunda bir sakınca olmazdı. Bu gerçekten güzel olurdu.
5: Almanca başladım, çok zor öğrendim. Yani hala öğrenme aşamasındayım. O yüzden kesinlikle öyle bir şey olması çok güzel olurdu.
6: Bu teknoloji bence diğerlerine kıyasla çok daha uygun olurdu. Bu uluslararası ilişkileri çok kolaylaştırırdı, dil bilmeyen insanları çok rahatlatırdı. Bu noktada bunun bayağı başarılı bir çalışma olacağını düşünüyorum. Çok güzel olurdu.
0: İnsanlığın en eski özgürlüklerinden biri nereye bakacağına kendisinin karar vermesi. Bir manzaraya bakmak, bir insanı izlemek, bir

0: vitrinde durup düşünmek ya da sadece gözlerini ufka çevirmek. Bütün bunlar bugüne kadar yalnızca bize aitti. Üstelik kimse neye baktığımızı tam olarak bilemezdi. Hatta ne düşündüğümüzü, neyin dikkatimizi çektiğini, neyi merak ettiğimizi, şimdi ise akıllı lensler ve yapay zeka sistemleri nereye baktığımızı, ne kadar süre baktığımızı, neyle ilgilendiğimizi, hatta bazı araştırmalara göre duygusal tepkilerimizi bile veriye dönüştürebiliyor. Düşünsenize, bu teknoloji daha da gelişir ve bir gün bakışlarımız bile dijital iz bırakmaya başlarsa neler olur? Şöyle de sorabilirim. En çok neye dikkat ettiğimizi, nelerden etkilendiğimizi, nelerden korktuğumuzu bir algoritma bizden daha iyi bilirse bu ne anlama gelir?
1: Şu anda insanın en özel alanı olan bakışları bile dijital iz bırakıyor. Örneğin bizi geliştirdiğimiz sürücü yorgunluk algılama sistemlerinde insanın nereye baktığının, davranışlarını, yorgun olup olmadığını, uyup uyumadığını analiz ediyoruz. Tabii ki bunu saklamıyoruz kahveye kalkar geriye. Ancak bunu kötü niyetli bir şekilde saklayabilirsiniz. Biz ne yapıyoruz? Bunu güvenlik amaçlı kullanıyoruz. Uyuduğumuzda aracın kendini otonom bir şekilde güvenlik şeridine çekmesi ya da bunun kaza yapmaması, olduğu yerde durması, frenlemesi gibi sistemlerde kullanıyoruz. Ancak bunların kötü amaçları toplandığı bir dünyada sizin herhangi bir gizliliğinizin kalmadığı bir dünya haline gelebilir. Ve ancak bunu önlemek için çeşitli yasalar çıkıyor. Avrupa'da GDPR dediğimiz, Türkiye'de de kişisel verileri koruma kanunu dediğimiz yasalar da tam olarak bunu önlemek için var.
2: Akıllı lensler burada belki de en kritik soru şu. Çünkü akıllı lensler neye baktığımızı, ne kadar baktığımızı, göz hareketlerimizi ya da sağlık durumumuzu ne yapıyor? Analiz ediyor, ölçebiliyor. Bugün sosyal medya davranışlarımızı izliyor. Hemen ya da davranışlarımızı dinliyor. Şu anda bu konuş birazdan sosyal medyadaki değişik alanlarda bize konuştuğumuz konularla ilgili görüntüler devamlı gelecek. Açtığımızda Facebook'u, Instagram'ı ya da diğerlerini. Bunlar devreye girecek. Yani sadece bakışlarımız değil, sözlerimiz de izliyor. Bu nedenle geleceğin en değerli varlığı bu manada altın ya da petrol değil, veri olacak.
3: Bir robotun yaptığı ameliyatı mı yoksa bir insan doktorun yaptığı ameliyatı mı tercih edersiniz?
4: Şu anda tabii ki insan bir doktorun ama insan olduğumuz için hata payımız yüksek. Şu anda fabrikalarda robotlu sistemlere geçildi çünkü hata payları daha düşük. İleride tıp alanında da böyle gelişmeler olursa tabii ki robotlar tercih edilebilir.
5: Komplikasyon açısından sanırım bir robotun yaptığı ameliyatı tercih ederdim.
6: Ya belki ileride teknolojinin daha da ilerlemesiyle belki bir insanın elinin titremesinden dolayı oluşabilecek bir yanlış bile zaman içinde kapatılabilir, bu eksik kapatılabilir ama şu an için o kadar ilerlediğini düşünmüyorum.
7: Ya bu ameliyat konusunda kesinlikle insan tercih ederdim.
8: Ya bence seçmekten ziyade ortak paylaşımlı bir şey olsa daha mantıklı olabilir çünkü insanın da hata payı var.
9: İkisini de birlikte düşünebiliriz çünkü hem robotların otomasyon sistemi yani kullanışlılığı ve verimliliği çok yüksek, insan hatalarından arınmış bir şekilde ama bazen de insanların karar vermesi gereken durumlar oluyor. Yani biraz daha teknolojinin gelişmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: İnsanlık binlerce yıldır aynı ilkeye göre yaşadı. Bir karar varsa bir sorumlu da vardır. Bir doktor teşhis koyduğunda, bir pilot uçağı kullandığında, bir komutan emir verdiğinde kimin karar verdiği belliydi. Peki şimdi kararı bir algoritma verirse, mesela bir sürücüsüz araç saniyenin binde bir içinde yön değiştirip bir kazaya neden olursa, bir yapay zeka hastanın gözden kaçan bir verisini yanlış yorumlarsa, bir otonom sistem savaş alanında geri dönüşü olmayan bir karar alırsa, o anda sorumluluk kimin olacak? Aracın mı? Yazılımın mı? Mühendisin mi? Şirketin mi? Yoksa sistemi kullanan insanın mı? Yani kararı makine verirse hesabı kim ödeyecek?

0: 21. yüzyılın en önemli hukuk sistemlerinden biri de bu. Nedir bu hukuk? Çünkü algoritmaların cezalandırılması mümkün değil. Çünkü otonom sistemler algoritmalarla çalışıyor. Sorumluluk büyük bir ihtimalle şunda da, sistemi geliştiren şirkette, sistemi işleten kurumda ya da sistemi yazan bireyde olacak. Ve böylelikle bunlar arasında paylaşılacak. Gelecekte algoritmik sorumluluk hukuku denen bir hukukun gelişeceğini düşünüyorum. Onun için herkes yazdığı kodların hesabını verecek. Çünkü kodlar sadece bize bazı işleri yaptırmıyor, aynı zamanda bizi doğruya ve yanlışa da yönlendirecek. Yoksa bugünkü silahların kendi başına bir suçu yok. Ama silahı alıp birini öldürdüğün zaman mahkemeye yargılanıyorsun. Bunun gibi algoritmayı yazanlar nasıl yönlenirse onun hesabını vermek zorunda kalacak. Ve burada teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, hesap verebilirlik insana ait bir kavram olacak. Çünkü algoritmayı cezalandırdık, seni sistem dışı bıraktık. Bunun algoritma için hiçbir anlamı yok. Ama sizin ve bizim için, sistemi kuranlar için bir anlam var. Onun için hesap verebilirlik insanın elinde kalacak.
1: Çocuğunuzun öğretmeninin yapay zeka destekli bir sistem olmasına nasıl bakarsınız?
2: Ben çok tercih etmezdim çünkü bence bilgi konusunda evet daha verimli olabilir ama insani ilişkiler konusunda bence gerçek bir insanın şefkatine ihtiyacı var çocukların.
3: Aynı şekilde ben öğretmenlik tarzı becerilerin sadece bir robotik bir sistemle yapılabileceğini düşünmüyorum. Hisler çok önemli. O çocuğa eğitimi verebilmek, ona geçebilmek, öğretmenliği sağlayabilmek çok önemli. O yüzden yapay zeka tarzı şeyleri amaç olarak evet kullanabilir ama direkt yapay zeka odaklı bir öğretmen kabul etmezdim.
4: Ya yapay zeka mantıklı kullanıldığı sürece bence güzel bir buluş diye düşünüyorum ben ama çok yapay zeka bazlı olunca düşünmeyi de çok tembelleştirdiği için beyni yani %100 yapay zeka bazlı olmasın.
5: İstemezdim çünkü his yok, duygu yok, gerçek bir iletişim yok çocukla öğretmen arasındaki bu bence çok önemli bir şey. Yani özellikle küçük çocuklar açısından çok önemli bir şey. Hani bence olmamalı.
1: İnsanlık tarih boyunca eksikliklerini teknolojiyle tamamladı. Kas gücü yetmedi, makinayı yaptı. Uzağı göremedi, teleskobu yaptı. Hızlı hesaplayamadı, bilgisayarı yaptı. Şimdi ise ilk kez farklı bir şey oluyor. İnsan yalnızca kullandığı araçları geliştirmiyor, kendisini de geliştirmeye başlıyor. Evet, belki de geleceğin insanı bilgiye ulaşmak için bir ekran aramayacak, bir kitaba bakmayacak, bir arama motoruna yazmayacak. İyi ama gelin düşünelim. Bir gün kararlarımızı bizim yerimize algoritmalar vermeye başlarsa ya da çocuklar bilgiye doğrudan erişmeye alışırsa, insanlar aynı dünyaya bakıp farklı gerçeklikler görmeye başlarsa, dahası geleceğin toplumları zengin ve fakir olarak değil, geliştirilmiş insanlar ve geliştirilmemiş insanlar olarak ayrılırsa, rekabet ülkeler arasında değil, insan ile yapay zeka destekli insan arasında yaşanırsa neler olur? Hiç düşündünüz mü?
6: İnsan evrimi kısa vadede çok hızlı olan bir şey değil. Ancak uzun vadede zaten seçilim baskısını görüp de bunun nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz. Çünkü günümüzde hani seçilim baskısı belki güzellik, belki başarı, belki para yönünden ya da fiziksel özellikler üzerinden giderken ilerleyen dönemde seçilim baskısı bu araçları ne kadar iyi kullandığınız üzerinden de olabilir insanlarda evrimsel açıdan baktığınızda. Tabii bu şeyi de insanların daha rahat yaşadığı bir dünyada belki de hiçbir seçilim baskısı olmadan hani sizi öne çıkaran özellikleriniz sizi öne çıkarmadığı bir dünyada insanın evriminin nasıl olacağını ben kendim de hayal edemiyorum.
0: Burada asıl tartışma konusuna baktığımızda gelecek 30 yılda şunu göreceğiz. Akıllı lensler, yapay zeka asistanları, beyin bilgisayar arayüzleri ve bilgi biyoteknolojiyle birlikte gelişecek. Bunun sonucunda insanın doğal yetenekleri teknolojik olarak güçlenecek. Ancak burada bir yol ayrımı var ve burada iki senaryo ile karşı karşıya kalacağını düşünüyoruz. Birincisi, insan teknolojiyi daha özgür hale getirir, daha hızlı öğrenir, daha sağlıklı yaşar ve daha verimli çalışır. İkinci senaryoda ise insan teknoloji insanı görünmez şekilde yönlendirir. Ne yapabilir? Kararlarını etkiler, algılarını şekillendirir, davranışlarını yönlendirir. Bu nedenle geleceğin temel meselesi teknoloji değil, teknolojinin kimin kontrolünde olacağı. İşte burada genel olarak bu sisteme baktığımızda bu tüm sorulardan şunu çıkarabiliyoruz. Yapay zeka, otonom sistemler, akıllı lensler aslında bize tek bir soru soruyor. Teknoloji ne kadar akıllı olacak değil, insan ne kadar bilge kalabilecek? Geleceğin mücadelesi insan ile makine arasında değil, insanın kendi değerlerini koruyarak teknolojiye yön verebilme mücadelesinde olacağını düşünüyoruz.

0: Sizce gelecekte insanlar mı teknolojiyi yönetecek? Yoksa teknoloji mi insanların hayatını yönlendirecek? Bir gün hafızanızı yapay zekaya yüklemek mümkün olsa kabul eder misiniz?
1: Ben kabul ederdim çünkü bir nebze de olsa ölümsüz bir yaşam haline geliyor bence. Ve bütün düşüncelerimiz, duygularımız, bu dünyaya bıraktıklarımız bence kalıcı olmuş hale geliyor. O yüzden kabul ederdim ben.
2: Bir gün hafızamı yapay zekaya yüklemek mümkün olsa kabul ederdim büyük ihtimalle. Ama bugün de olduğu gibi açıkçası yapay zeka insanları yönetiyor diyebilirim.
3: Üzülüyorum ki maalesef ki teknoloji insanları yönetecek diye düşünüyorum ama hafızamı yüklemek bir seçenek olsa şu anki hayatımda kabul etmezdim mesela. Belki akademik başarıda bana ait olan bir bilginin ya da becerinin başkasına geçmesini sağlardı. Şu an etmezdim ama ileride bu teknolojinin gelişmesi ve yeni değişen dünya ile beraber belki güzel bir seçenek olabilir.
4: Ya, hafızamı yükleyebilirdim ama irademi yüklemek istemezdim. Yani kendim yönetmeyi tercih ederdim. Gelecekte de yine bir şekilde sonuçta yapay zeka yaratanlar da insanlar olduğu için insanlar yöneteceğini düşünüyorum.
5: Etmezdim ya. Bence İnsan yapay zeka yönetmeye devam etsin, yani daha üstüne çıkılmasın diye düşünüyorum ben.
6: Hafızamı yapay zekaya yüklemeyi kabul etmezdim. Zaten bugün de teknoloji hayatımızı çokça şekillendiriyor ve yönlendiriyor. Özellikle alışverişi bile artık insanlar internet ortamından yapmaya başladı tamamıyla. Yani bu hani önümüzdeki yıllarda bence daha sorunlu hale gelecek bence.
5: Yapay zekanın gidişatı da şu anda tehlikeli bir yerlere gidiyor gibi. Yani asla güven vermiyor bazı açılardan. O yüzden biz böyle biz bize, insan insana bence daha mutluyuz. Yani yapay zeka bence daha fazla ilerlememeli.
0: Efendim, program boyunca otonom sistemleri, karar verebilen makineleri, dünyayı algılayan yapay zekaları, gözümüzün önüne bilgi getirmeye hazırlanan akıllı lensleri konuştuk. İlk bakışta bunların hepsi büyük bir fırsat gibi görünüyor ve gerçekten de öyle olabilir. Daha az trafik kazası, daha doğru teşhisler, daha güvenli üretim sistemleri, daha verimli bir hayat. Ancak her büyük teknolojik sıçrama yeni bir sorumluluk da getiriyor. Çünkü teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, onun hangi amaçla kullanılacağına insanlar karar verecek. Kısaca evet, bir yapay zeka yön gösterebilir ama hedefi belirleyemez. Bir algoritma riskleri hesaplayabilir ama hangi riskin alınacağına karar veremez. Bir sistem milyonlarca veriyi analiz edebilir ama doğru ile yanlış arasındaki çizgiyi tek başına belirleyemez. Belki de geleceğin dünyasında asıl mesele makinelerin ne kadar akıllı olacağı değil, insanların ne kadar bilinçli olacağı olacak. Bu sorunun cevabı ise gelecekte değil, bugün vereceğimiz kararlarda saklı.

Klasik fikirler nerede doğdu, nasıl kayboldu ve bulundu? Yedi şehir bir tarih. İskenderiye'den Bağdat'a, Kurtuba'dan Toledo'ya, Salerno'dan Palermo'ya, oradan Venedik'e bilginin yolculuğu ve durakları. Sinan Çakır Türkçe'ye kazandırdığı eserle bilginin tarihi ve coğrafi bağlarını 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum. Anlatamıyorum.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Haberimiz yok Yüksel abi.
3: Of ama benim adım Çekici Yükselse.

0: çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Türkcell gücünde 5G. Geleceğin Medipol, o güzel ufukları hazırlayan Medipol.
6: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.
7: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
9: İşte Paraf'ın yıldız kadrosu. Paraf üstü. Küsüratları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günün. Avantaj basını tam zamanında verin.

0: Mutlu pazarlar, 24 ekranlarına hoş geldiniz. Moderatör hafta sonu başlıyor. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'nin, dünyanın gündemine, öne çıkan başlıklara birlikte bakacağız. Hemen başlayalım anlatmaya. Gündemimizin ilk sırasında Gülistan Doku cinayeti soruşturması var. Şimdi zaman geçtikçe, yeni isimler yakalanıp gözaltına alındıkça, tutuklandıkça, onların ifadeleriyle birlikte aslına bakarsanız soruşturma daha da derinleşiyor, çember de daralıyor. Son olarak tutuklanan iki isim daha var, iki kritik isim. Bunlardan biri eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Hande Sonel. Bir diğer isim ise Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim firması sahibi Mehmet Aca. Bu iki isim tutuklandı. Bu arada Hande Sonel hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.
1: Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel tutuklandı. Gerekçe ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme.
2: Katiller! Katiller! Katiller!
1: Tunceli'de 2020 yılından bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun cesedinin nerede olduğu hala belirsiz. Ekipler iğneyle kuyu kazıyor. Bu kapsamda derin bir soruşturma yürütülüyor. Son olarak dikkat çekici isimler tutuklandı. Onlardan biri eski Tunceli valisinin eşi Handan Sonel. Şüpheli suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmekle suçlanıyor.
2: Katiller! Katiller! Katiller!
1: Handan Sonel'le birlikte tutuklanan bir diğer isim Mehmet Aca. Onunsa Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendiriliyor. Tutuklanan Sonel ve Aca cezaevine sevk edildiği esnada Doku ailesi şüphelilere katiller sloganları atarak tepki gösterdi.
2: Katiller! Katiller! Katiller!
1: Öte yandan şüpheli Handan Sonel'in ifadesi soruşturma dosyasına girdi. İfadelerde kayıp Gülistan Doku dosyasına ilişkin dikkat çeken iddialar yer aldı. Sonel'e Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından kullanılan sim kart, silindiği öne sürülen hastane kaydı ve telefon hatlarına ilişkin sorular yöneltildi. Şüpheli Sonel ise bu iddiaların hiçbirinden haberi olmadığını savundu. Şüpheli Sonel'e soruşturma dosyasına giren ifadelerde Mustafa Türkay Sonel'in olayın ardından evden çıkmadığı, aracını kullanmadığı ve bir gece eve dönmediği yönündeki beyanlar soruldu. Handan Sonel ise tüm iddiaları reddederek ifadelerin gerçeği yansıtmadığını ve bazı tanıkların baskı ya da tehditle ifade vermiş olabileceklerini öne sürdü. Dosyada ayrıca sim kart, hastane kaydı ve telefon sinyallerine ilişkin sorularla vali konutunda panik yaşandığı iddiası da yer aldı. Handan Sonel bu iddiaları da kabul etmedi. Dosyadaki bir başka bölümde ise vali konutunda görev yapan mutfak çalışanı Selvi Yeşil'in beyanı gündeme taşındı. Yeşil, Gülistan Doku'nun son telefon sinyalinin kesildiği saatlerde Handan Sonel'in kendisinden panik halinde evden çıkmasını istediğini öne sürdü. Bu iddiaya yanıt veren Sonel, Selvi Yeşil'in ifadesinin baskı ya da tehditle alınmış olabileceğini iddia etti. Gülistan Doku soruşturmasında şu ana kadar 15 şüpheli tutuklandı. Vahşice katledildiği ortaya çıkan Gülistan Doku'nun cesedi ise henüz bulunamadı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.
0: Temmuz ayındayız ama baktığınız zaman sanki Ekim-Kasım sonbaharı yaşıyor gibi bir hava var. Özellikle Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz bölgeleri şiddetli yağışlardan nasibini aldı. Kastamonu da aynı şekilde o yağış sele neden oldu. Birçok iş yeri ve binanın giriş katları suyla doldu. Araçlar su altında kaldı. Ekiplerin ise çalışmaları devam ediyor. Gece saatlerinde ortaya çıkan manzara bakın ekranlarınıza yansıyor. Şiddetli yağışın ardından böyle bir tablo oluştu Kastamonu'da. Özellikle sahil ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış taşkınlara neden oldu. Bazı bölgelerde sel meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları vardı. Aslında Türkiye'nin birçok noktasında benzer manzaralar ortaya çıktı. Kastamonu'da bu yağışlardan nasibini aldı. Sabah saatlerinde ortaya çıkan manzara bu oldu. Yağış nedeniyle Devrekani Çayı'nın taşması sonucu ilçe merkezi sular altında kaldı. Cide ilçe merkezinde bulunan ev ve iş yerlerinde de benzer bir tablo var. Bakın giriş katları tamamen suyla kaplanmış durumda ve park halindeki araçlar da sular altında. Cide-Bartın karayolu bir süre ulaşıma kapandı bu yağışın etkisiyle. Ancak yağış ve su miktarının azaldığı ilçede an itibarıyla bir ulaşım engeli bulunmuyor, onu da söyleyelim. Valilikten gelen bir açıklama var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun yağış uyarıları gereğince kentte afet müdahale planı, afet çalışma grupları da teyakkuza geçirilmiş durumda. Ama konutları sizler de görüyorsunuz. Hani dere yatağına yapılan evler, binalar dolayısıyla bir taşkında daha kötü manzaralarda ortaya çıkabilir. Yine de geçmiş olsun diyelim Kastamonu'ya. Dün tam da bu saatlerde aynı konuyu konuşuyorduk. Yine yağışlardan bahsediyorduk ve Ankara başkentin başkentte ortaya çıkan manzarayı ele alıyorduk. Çünkü birçok noktada, sadece bir değil birden fazla noktada alt geçitler sular altında kaldı. Altyapının yetersizliği başkentte bir kez daha ortaya çıktı. Dün neler yaşadı başkentliler, Ankaralılar? O çileyi hep birlikte izleyelim.
3: Bütün motorları gitti, aşağı indi. Eyvah! Araba gitti. Araba gitti, bizim araba da gitti.
4: Başkentte çilenin adı yine sağanak yağış. Rögarlar taştı, altyapı iflas etti. Ankara'da yollar nehre dönüştü. Olan vatandaş oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlerdir sağanak yağış uyarısında bulunuyordu. Vatandaşlar tedbirlerini aldı. Tedbir almayan Ankara Büyükşehir Belediyesi ise sınıfta kaldı. Sabah saatlerinde başlayan yağış giderek şiddetini arttırdı. Başkentli kabusu yaşadı. Eski asfalt sağanak yağışa dayanamadı. Yol bir anda çöktü. Seyir halindeki araç yoldaki çukura böyle düştü. Yetersiz kalan rögarlar bir süre sonra taşmaya başladı. Su alt katlardaki evlere doldu. Yenikent mahallesinde bir evi su bastı. Vatandaşlar canını zor kurtardı. Başka bir cam pazarı da Turgut Özal Bulvarı'nda kuruldu. Sel alt geçitleri doldurdu, araçlar suya gömüldü. Yağışın şiddetini azaltmasıyla kentteki zararın boyutu da ortaya çıktı. Ekipler gün boyunca alt geçitlerde kalan araçları kurtarmaya çalıştı. Ankara'da şiddetli sağanakların hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.
0: Bir de mega kente bakalım, İstanbul'a bakalım. Hani Ankara kadar

0: vurdu.
1: İstanbul'da yaşanan yağışların ardından bazı yerlerde sel ve su taşkınları yaşandı. O noktalardan biri de ise İstanbul Güngören'deki bu eski Londra asfaltının oradaki alt geçit oldu. Yağışın artmasıyla beraber bu nokta suyla doldu. Ekipler ise bu noktayı boşaltmaya çalışıyorlar.
0: Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'a beklenen yağış geldi. Gece saatlerinde başlayan yağış kısa sürede etkisini gösterdi. Yağışla birlikte kentin dört bir yanında yollar su birikintileriyle doldu. Güngören'de sağanak alt geçidi göle çevirdi. Yağışın ardından eski Londra asfaltı üzerindeki alt geçidin suyla dolması üzerine bölge güvenlik amacıyla araç trafiğine kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alt geçitte biriken suyun tahliyesi için çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmaları sürerken sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Benzer bir manzara Zincirlikuyu'da da görüldü. Sağanak nedeniyle Zincirlikuyu alt geçidinde su baskını meydana geldi.
1: İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağışın ardından bazı noktalar sular altında kalmıştı. İşte o noktalardan birisi de burası Zincirlikuyu'daki alt geçit. Fakat buranın diğerlerinden bir farkı var. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışta yine bu nokta sular altında kalmıştı.
0: Araçların yer yer geçişlerinde aksamalar yaşanırken belediye ekipleri biriken suyu tahliye etmek için çalışma yaptı.
2: İstanbul'da yağışla birlikte kayganlaşan yollarda sürücüler de süratli olunca kazalarda kaçınılmaz oldu. Bir yolcu otobüsü Sinop'tan İstanbul'a seyir halindeydi ve mega kentte Eyüp Sultan mevkiinde bir trafik kazası meydana geldi. Önce bir araca ardından da yol kenarındaki direklere çarptı. Kazada ikisi ağır olmak üzere 30 kişi yaralandı.
0: Önce otomobile sonra levhaya çarptı. Yolcu otobüsü kayganlaşan yolda kaza yaptı. Cam pazarı yaşandı. Kaza sabah saatlerinde Eyüp Sultan Yavedut Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolcu otobüsü seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir otomobile daha sonra trafik yönlendirme levhasına çarparak durabildi.
1: Sinop'tan yola çıkarak İstanbul'a hareket edecek işte bu yolcu otobüsü İstanbul Eyüp Sultan'da önündeki araca çarpmamak için manevra yaptı. Yağışın etkisiyle hakimiyetini kaybeden işte bu otobüs yer yön tabelasına çarptı. İçerisinde 35 yolcu bulunuyordu. 30'u ise yaralandı. İkisinin ise durumunun ağır olduğu bildirildi.
0: İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan otobüs şoförüyle muavin, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 30 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner en sosyal hesabından açıklama yaptı. Güner, yaralılarımızın tedavi süreçleri hastanelerimizde titizlikle sürdürülmektedir. İki hastamızın genel durumu ciddiyetini korumaktadır ifadelerini kullandı.

0: Türkiye'nin gündemindeki en önemli mesele belki de terörsüz Türkiye süreci. Aslına bakarsanız artık son ve en kritik virajlar dönülüyor diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret etmişti. Bir siyasi parti turuna çıkmıştı. Şimdi gözler yarına çevrildi. Çünkü yarın ne olacak? Çerçeve yasa adı verilen taslak metin meclise gelecek. Böylelikle terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir döneme geçilecek.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde söz artık mecliste. Çerçeve yasa olarak bilinen tasarı pazartesi günü komisyonda ele alınacak. 51 üyesiyle Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları sonrası gözler artık Meclis Genel Kurulu'nda. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içi de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste grubu bulunan partileri ziyaret etmiş, karşılıklı

0: istişare ve değerlendirme gerçekleştirilmişti. Haftanın son çalışma günü ise 24 Temmuz'da DEM Parti heyeti sürpriz bir ziyaretle AK Parti grubuna gitmişti. Mithat Sancar ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti AK Parti'den Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le bir araya gelmişti. Görüşme sonrası bir açıklama yapılmazken gündemin meclis tatile girmeden çerçeve yasanın meclise gelmesi üzerine olduğu öğrenildi. Nitekim o görüşme sonrasında da terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa tasarısı içinde pazartesinin işaret edildiği öğrenildi. Bu yeni süreçte çerçeve yasa tasarısı için önce teyit mekanizması görüşülecek, sahadan gelen raporlar ele alınacak. Raporlar terörün bittiğini doğrular nitelikte olursa önce mecliste Adalet Komisyonu süreci ele alacak, ardından da Kardeşlik Komisyonu'nun ortak raporu rehberliğinde Meclis Genel Kurulu konuyu ele alacak.
1: Yeni partideki gelişmelere bakalım. 80 kişilik parti meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve Özgür Özel'in A takımı netlik kazandı. Burada dikkat çeken şu, 4 vekil haklarındaki soruşturmalar nedeniyle parti meclisinde yer almadı. Partinin kurucuları arasında şaibeli isimlerse dikkat çekiyor.
2: Yeni partide Özgür Özel'in A takımı netleşti. Parti meclisi ve MYK belirlendi. Yeni partide parti meclisinde 80 milletvekili yer aldı. Hakkında belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması bulunan 4 milletvekili parti meclisinde yer almadı. Kurucular kurulu toplantısında 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu da seçildi. CHP'de grup başkan vekilliği görevini yürüten Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın yeni partinin de grup başkan vekilleri oldu. Bu nedenle 3 isim parti meclisinde bulunmadı. Partide 9 kişilik MYK da netleşti. Genel Sekreter Yunus Emre, örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, İdari ve Mali İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gizem Özcan, Yurtdışı Örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakır Özer, Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman ve parti sözcüsü Zeynel Emre oldu. Yeni partide en çok dikkat çekense isimleri şaibelerle anılan kişilerin parti çatısında bir araya gelmesi. İBB ve Aziz İhsan Aktaş davaları iddianamelerinde rüşvet almakla suçlanan Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat yeni parti saflarında yer aldı. Yine İBB iddianamesinde adı geçen milletvekili Turan Taşkın Özer de yeni partiye katılanlar arasında. Adaylık karşılığı rüşvet talep etmek ve delege borsası kurmakla suçlanan Veli Ağbaba da yeni partinin başrol isimlerinden.
1: En düşük emekli aylığı düzenlemesinde teklif Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Biliyorsunuz 20 bin liraydı en düşük emekli aylığı. Yeni düzenleme ile birlikte 23.552 lira olarak emeklilerin hesabına yatırılacak.
0: Teklifin ilgili maddesi Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. En düşük emekli aylığı 23.552 liraya çıkarıldı. 2026 yılıyla birlikte 20 bin lira olan en düşük emekli maaşı 23.552 liraya yükseltilmesini öngören teklif genel kurulda onaylandı. Böylelikle teklifin önemli bir kısmı yasalaşmış oldu. Teklifin diğer maddeleri ise salı günü genel kurulun açılmasıyla birlikte görüşülmeye devam edecek. En düşük emekli aylığı alan milyonlarca emekli yasalaşan emekli aylığı ile birlikte maaşlarını artık 23.552 lira olarak hesaplarında görecek. SGK ise maaş farklarının maaş günlerinde hesaplarında olacağını aktardı.
1: İngiltere'de camilerde kek dağıtarak başlattığı Cake Not Hate hareketiyle tanınan Joshua Harris'in Türkiye turu devam ediyor. Bu tur kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmişti babasıyla birlikte. Joshua Harris şimdi ailesiyle birlikte İstanbul'da kapsamlı bir sağlık kontrolünden de geçtiler. Babası Harris'in Dan Harris, Türkiye'de gördükleri ilgi ve misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
3: Welcome.
4: Joshua.
3: İngiltere'de İslamofobiye karşı başlattığı kampanyayla adını dünyaya duyurdu. 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris, Türkiye ziyaretinde yoğun ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Harris, İstanbul'daki programı kapsamında sağlık kontrolünden de geçti. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen sağlık kontrolünde ise Joshua'nın ihtiyaçlarına uygun bir süreç yürütüldü. Baba Dan Harris, otizmli bireylerin sağlık hizmeti alırken doğru iletişimin büyük önem taşıdığını ifade etti.
4: Ve evet, Türkiye'ye geldiğimizde de bir hastane araştırma yapıyorduk. Halkbilipol Hastanesi'nde de gördük ve çok güzel bir hizmet gördük ve sağlandı bizim için. Hatta bizim bir sözümüz vardı İngilizce. Güzel sağlık ya da ilgili sağlık gibi anlamına geliyor ya da sevgiyle sağlık yapılan bir şey.
3: Harris ailesi için ziyaretin en özel anlarından biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan görüşmeydi. Baba Dan Harris, o buluşmanın hem kendileri hem de Joshua için unutulmaz bir hatıra olduğunu söyledi.
4: Ve buraya Cumhurbaşkanı'yla görüşmeye geldikten sonradaki ne kadar önemli bir şey yaptığımızdaki ve etkili olduğunu gördük. Ve Joshua içindeki yeni bir amca olduğunu dedi ki, kendisine de söyledi. Bir anlayışla yaklaştılar.
3: İngiltere'de nefret söylemi karşı başlattıkları Cake Not Hate hareketinin büyüyerek farklı ülkelere ulaştığını söyleyen Harris, amaçlarının insanları ortak bir iyilik mesajında buluşturmak olduğunu belirtti.
4: Tatlı nefret değil kampanyasını başlatmamızın sebeplerinden biri ki İrlanda'daki olan mescide karşı olan saldırından sonra başladık ve buraya geldik de bize bir destek sağlandı.
3: Türkiye ziyaretini değerlendiren Harris ailesi gördükleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Otizmli bireylerin toplumsal hayata daha güçlü katılımı için farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bahçeli Evler'de semt pazarında bulunan tuvaletlerin kapısına kilit vurdu. Günlerce tezgah başında, gün boyu tezgah başında çalışmak zorunda kalan esnafla birlikte pazara gelenler de bu tuvaletleri kullanamadılar, mağdur edildiler. Sonunda devreye Bahçeli Evler Belediyesi girdi, kilitli kapılar yeniden açıldı.
3: Kapılarına kilit vuruldu, pazarcı esnafı da vatandaş da mağdur edildi. İBB binlerce kişinin kullandığı pazar alanındaki tuvaletleri kapattı. Adres Bahçeli Evler Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Soğanlı Cumartesi Pazarı. Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan pazar alanındaki tuvaletlerin kapısına kilit vuruldu. Gün boyunca tezgahının başından ayrılamayan esnaf en temel ihtiyacını bile karşılayamadı. Alışveriş için pazara gelen vatandaşlar da kapalı kapılarla karşılaştı.
5: Hikmet abi, burası mı?
6: Tuvalet. Evet.
5: Neresi onun? Bayan tuvalet.
6: Şimdi arkadaşlar, amirle...
5: Yani şu an esnaf bunu kullanabiliyor mu?
6: Eskiden
5: kullanıyordu.
7: Arızadan dolayı kullanamıyoruz.
5: Arızadan.
7: Giderildi. Tamam. Arıza mı da girdi?
5: Giderildi.
7: Arıza giderildi. Şu an kullanılamıyor maalesef.
5: Ama neden kullanılamıyor şu an?
3: Üstelik bu ilk değildi. Pazar alanındaki tuvaletler daha önce de farklı gerekçeler öne sürülerek kapalı tutuldu. Bu kez kapılar tamamen kilitlendi. İBB'nin gerekçesi ise şaşkınlık yarattı. Tuvaletlerin günde yalnızca 15 kişilik kapasiteye sahip olduğu öne sürüldü. Atıkların boşaltılması için vidanjör gelmediği savunuldu. Ancak İBB'nin çözüm üretmek yerine kapıya kilit vurması pazarcıların ve vatandaşların tepkisini çekti. Artan tepkiler üzerine Bahçeli Evler Belediyesi devreye girdi. Ekipler İBB'nin çözümsüz bıraktığı mağduriyetin giderilmesi için harekete geçti. Gerekli çalışmalar yapıldı. Kapalı tutulan tuvaletler yeniden kullanıma açıldı. Pazarcı esnafının ve vatandaşların günlerdir yaşadığı sorun böylece çözüme kavuşturuldu.
8: Belediyemize teşekkür ediyoruz. Bu esnafını yalnız bırakmadı. Evet, vatandaşına aynen hizmet ettiği için.
9: Belediyemize çok teşekkür ederim. Bazı
5: onları
9: giderdikleri için. İnşallah da çözülür
5: yani.
1: Avcılar'da da yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait katlı otopark inşaatında çalışan bir işçi 15 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan işçi kule vinç yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
10: Tamam.
3: 15 metre yükseklikten düştü, kule vinç yardımıyla kurtarıldı. Yaşam mücadelesi veriyor. İş kazasının adresi Avcılar Cihangir Mahallesi oldu. İBB'ye ait katlı otopark inşaatında çalışan bir işçi yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi düştüğü noktadan kule vinç yardımıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan işçinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. İşçinin durumu ciddiyetini korurken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
1: İstanbul'da son dönemde bu haberleri sıklıkla paylaşıyoruz. Aslında kentsel dönüşümün önemini de bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Şimdi ilk durağımız Kartal olacak. Yıkım aşamasındaki bir binanın balkonları ile duvarında çökme meydana geldi. Mahalle sakinleri panikle uykularından uyandılar. Benzer bir durum Şişli'de de yaşandı. Yine 6 katlı binanın 3. katındaki duvar çöktü. Burada da vatandaşlar deprem oluyor zannettiler.
11: Kartal'da çöken balkonlar, Şişli'de yıkılan duvarlar, İstanbul'dan korkutan haberler peş peşe geldi. Mahalle sakinleri deprem korkusuna kapıldı. Kartal'da kentsel dönüşüm kapsamında bulunduğu için daha önce boşaltılan 5 katlı binanın 3, 4 ve 5. katlarının balkonlarıyla üst katın duvarı kendiliğinden çöktü. Çökme esnasında kopan beton parçalarıyla molozların çıkardığı sesleri duyan çevre binalardaki vatandaşlar dışarıya çıkarak güvenli bir bölgeye geçti.
12: Biz hemen yan binada oturuyoruz. Yani yüksek bir sese uyandık. Hemen buraya geldik apar topar. Kaza oldu sandık bizlikten. Toz dumanı görünce bizim burada park halinde arabalarımız vardı. Hemen onları çektik. Allah'tan bir zarar yoktu. Hani ardından itfaiyeyi aradık çünkü çatırtı sesleri devam ediyordu.
11: İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde çökme yaşanan binanın yanında park halindeki bazı araçlara moloz ve beton parçası isabet ettiği tespit edildi. Kopan beton parçalarını caddeden temizleyen ekipler binanın çevresine bariyer koyarak şerit çekti.
12: İnşallah kısa sürede yıkılır. Gerginlik tabii ki de var. Bakın abi saat gece 2.30-3 sokakta hep bina, insanlar var zaten. Ha, bugün de zaten yıkıldı. Bugün bura yıkıldı. Bakın çatıyı görüyorsunuz. Çatı zaten gelecek gibi duruyor. Binanın diğer tarafında da çatırlar geliyor. Benim binam hemen bu binanın dibinde.
11: Şişli'de de daha önce yıkılan bir binanın bitişiğindeki daire duvarı henüz belirlenmeyen bir nedenle yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken duvarı yıkılan dairede hasar meydana geldi. Büyük bir gürültü duyan mahalle sakinleri hemen itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Duvarı çöken dairede 97 yaşında bir kadının yalnız yaşadığı ve yazlıkta olduğu öğrenildi.
13: Şiddetli bir gürültü geldi ve şiddetli gürültüyü biz deprem oldu zannettik. Ama meğersem yan binamızın balkonu çöktü. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. O binada herkes yaşıyor ama balkonu çöken kişi 97 yaşındaki bir teyze ve şu anda yazlığında. Allah'tan o yoktu.
1: Bedriye Karaçay isimli bir kadın İstanbul'da yaşıyor. Eşiyle tartıştıktan sonra taksiye bindi. Eşini 3 çocuğunu ardında bırakıp kayıplara karıştı. Günlerdir de Bedriye Karaçay'dan haber alınamıyor. Genç kadının babası Çınar Yarar gözü yaşlı şekilde kızının bir an evvel geri dönmesini istiyor. En azından sesini duysam da bana yeter diyor.
14: Lütfen Allah rızası için bana haber versinler. Çünkü ben bir tane evlat acısı yaşadım. Az da çocuğum var. Öldü. İkincisini Allah bana yaşattırmadı. Eğer bana yaşarsam onu sıkıntı.
3: Eşiyle tartıştı, evi terk etti. Taksiye binip uzaklaştı. Bir daha da haber alınamadı.
14: Aşağıdan Güzeldere Caddesi'nden bir taksiye biniliyor deniliyor. Böyle bir haber aldım. Ve ondan sonra kendisine ulaşamıyoruz.
3: Olay İstanbul Kağıthane'de 21 Temmuz Salı akşamı gerçekleşti. 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay iddiaya göre eşiyle tartıştı. 27 yaşındaki Karaçay da çocuklarını bırakıp evden çıktı. Eşi peşinden koştu ancak yetişemedi.
14: Tamam dedi, kapattı. Sonra Gayrettepe Asayiş'ten beni aradılar. Ben kızımın kaybolduğunu o zaman anladım. Sonra bizim Gültepe Karakolu'na gittim. Böyle bir asıl var mı yok mu diye öğrenmek istedim. Evet dedi, böyle bir kayıp dedi, verildi dedi.
3: Baba Çınar Yararsa damadına güvenmiyor çünkü çelişkili konuştuğunu iddia ediyor.
14: Bir taksiye bindiğini söylüyor ve sonra çelişkili haber verip göremedim diyor, anımsayamadım diyor.
3: Günlerdir kızından haber alamayan baba oldukça endişeli. Tek isteği kızının bir an önce sağ salim bulunması.
14: ve kızımın bulunmasını istiyorum. Burada kamerası var. Takip edilip hızlı bir şekilde bulunmasını istiyorum. Çocuğu bunun gibi iki tane daha var. Bir tanesi damadım bugün benim dörde kadar yanımdaydı. Dörtten sonra

0: kayboldu. Nereye gitti? Bir tane daha torunum var, burun büyük küçük. Onu da aldı. Ve şu anda onu da ulaşamıyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ve hayatımda şüpheliyim.
1: İstanbul Fatih'ten 12 milyon liralık bir hırsızlık haberi paylaşacağız. Bir kuyumcuda yaşanıyor olay. 300 tam altın çalınıyor. Üstelik altınları çalan kişi kuyumcuda çalışan bir eleman. Elektriklerin kesilmesini fırsat biliyor. O sırada karanlıkta bu eylemi gerçekleştiriyor. Yakalandığı altınlar evinden çıktı. Ancak başka ayrıntılar da var.
2: Önce elektrik kesildi. Ardından kasadaki yüzlerce tam altın ortadan kayboldu. İlk anda büyük bir gizem gibi görünen olayın şüphelisi aslında iş yerinin çalışanı çıktı. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Olay Fatih'te faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre ilçede yaşanan elektrik kesintisi sırasında iş yerinde çalışan şüpheli 300 tam altın alarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden iş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameraları ve teknik incelemeler şüpheliyi kısa sürede ele verdi. Evine düzenlenen operasyonda 282 tam altınla 90 bin lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma derinleştikçe dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıktı. İddiaya göre şüpheli aynı iş yerinden daha önce de altın çalmıştı. Ancak eksiklik anlaşılmasın diye çaldığı altınların yerine yenilerini koyuyor, böylece hırsızlığı uzun süre gizlemeyi başarıyordu.
1: Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılmıştı. Ardında da hatırı sayılır bir miras bıraktı. Tabii bu miras kimlerin olacak, nasıl pay edilecek? Şimdi 2015 yılında bir vasiyeti var merhum Kadir İnanır'ın hazırladığı. Bununla beraber iki ayrı, 2022 yılında noter huzurunda iki ayrı vasiyeti daha olduğu ortaya çıktı. Eylül ayında her şey netlik kazanacak. Bu vasiyetler açılacak ve kimlere kaldığı da ortaya çıkmış olacak.
3: Al yazmayı çandalına bağladım. Şıkıdıkı mıkıdıkı şıkıdıkı mıkıdıkı oynadım.
4: Türk sinemasına damga vuran isimlerden Kadir İnanır 27 Haziran'da zatüre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında yaşamını yitirdi. Usta sanatçının vefatının ardından bu kez geride bıraktığı miras ve vasiyetleri gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre Kadir İnanır ilk vasiyetini 2015 yılında hazırladı. Ardından 2022 yılında noter huzurunda iki ayrı vasiyet daha düzenledi. İçeriği henüz açıklanmayan üç ayrı vasiyetin yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından Eylül ayında açılması bekleniyor. Vasiyetlerin açıklanmasıyla birlikte İnanır'ın mal varlığını hangi kişi ya da kurumlara bırakmayı tercih ettiği de resmiyet kazanacak. Sanatçının geride bıraktığı mal varlığı da kamuoyunda merak konusu oldu. Bankalarda yüklü miktarda mevduatı ve çok sayıda gayrimenkulünün bulunduğu belirtilen İnanır'ın mirasını nasıl paylaşacağı vasiyetlerin açıklanmasıyla netlik kazanacak. Kardeşlerinden yalnızca ağabey Reşit İnanır'ın hayatta olduğu çok sayıda yeğeninin bulunduğu biliniyor. Vasiyetlerde aile bireylerine ya da farklı kişi ve kurumlara ilişkin nasıl bir tasarrufta bulunulduğuysa şimdilik gizliliğini koruyor.
5: Seni almadan gitmem.
6: Ne olur git.
5: Yarın geleceksin kaleye.
6: Geleceğim, git.
5: Seni seviyorum al yazmalım.
4: Öte yandan Kadir İnanır'ın mirası yalnızca banka hesapları ve gayrimenkullerden oluşmuyor. Yıllar boyunca büyük bir titizlikle oluşturduğu özel koleksiyonları da mirasın dikkat çeken parçaları arasında yer alıyor. Lüks bir markaya ait yaklaşık 25 adet saat, yine ünlü markalardan altın kaplama çakmaklarla özel işlemeli yüzüklerden oluşan koleksiyon bunlardan bazıları. Kurbağaları olan ilgisiyle tanınan İnanır'ın dünyanın farklı ülkelerinden topladığı yaklaşık 3000 kurbağa figürü de koleksiyonun en dikkat çekici parçaları arasında bulunuyor.
3: Hey gökyüzü, tenimi yakan sıcak güneş!
4: Eylül ayında açılması beklenen vasiyetlerle birlikte hem mirasın paylaşımı hem Kadir İnanır'ın son arzuları resmiyet kazanmış olacak.
7: Elinden tutuversem benimle gelir mi?
6: Seninim işte. Alıp götürsene beni.

Sırada gazeteler var. Akşam gazetesiyle başlayalım. Manşete baktığımızda 82 ülke İsrail'in kumpasına oynadı başlığını görüyoruz. Soykırımcı Netanyahu ve Bakan Gallant hakkında tutuklama emri talep eden Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han taciz iddiasıyla görevden alındı diyor haber. Malezyalı bir kadın avukat Han'ın kendisini Aralık 2023'ten itibaren taciz ettiğini öne sürdü. Hakkında 3 Mayıs 2024'te soruşturma açılan Han bir gün sonra Batı ülkelerinden baskı gördüğünü açıkladı. İsrail istihbaratınca takibe alınan Han baskılara rağmen 20 Mayıs 2024'te Netanyahu'ya tutuklama istedi. Ağustos 2024'te yeniden tacizle suçlanan Han, önceki gün BM'deki oylamada 13'e karşı 82 oyla görevden alındı. Yani 13 oy onun lehineydi ama 82 oy aleyhine olunca, ki manşette de görüyoruz 82 ülke İsrail'in kumpasını oynadı diyor. İsrailli bu soykırımcıları tutuklamak isteyen savcı görevinden alınmış olduğu yine bir İsrail oyunuyla gibi görünüyor. Faili meçhul cinayetler aydınlatılmaya devam ediliyor. Türkiye'nin 90'lı yıllarda gündemine oturan cinayetler de bunlar arasında. 3 faili meçhul açılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni büro kurulmasıyla 28 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını belirtti. Bunlar 20-25 yıl önce işlenmiş cinayetler. Devlet mutlaka hesabını sorar dedi. Gürlek, burada zaman aşımına uğramamış dosyaları alıyoruz. Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahriye Üçok gibi önemli dosyalar da var. Bu dosyalara da bakılıyor ifadelerini kullandı. Önemli bir haber. Akşam gazetesinde ilk sayfada yer alıyor. Ankara'da yaz manzarası hemen altta. Az önce biz de aktarmıştık, o çöken yola düşen bir araçtan bahsetmiştik. O görüntüyü ekrana getirmiştik. Akşam gazetesi de bu fotoğrafı kullanıyor. Balkanlardan gelen yağışlı hava başta Ankara ve İstanbul olmak üzere 35 kentte etkili oldu. Başkentte yollar göle döndü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Mamak'ta sağanak sonrası yol çöktü. Çukura düşen araçta bir kişi yaralandı. Hemen yanda küçük bir haber var ama etkisi büyük bir haber diyebiliriz. Dördüncü kez aday olacağım diyor ABD Başkanı Donald Trump. Biz hatırlıyoruz, yani dördüncü kez aday olacak ama 3 kere seçim kazandım ifadesini kullanıyor. Halbuki ikinci dönemi bu başkanlıkta. Kaybettiği seçimi de kazanmış gibi kendini gösteriyor. 3 seçim kazandım, şimdi bunu tekrar yapacağımı ve resmi adım atacağımı belirtiyorum diyor. Bakalım Trump nasıl olacak? Yani yeni bir yasayla mı devam edecek? Bunu da göreceğiz. Bu da yine öne çıkan haberlerden biriydi. Buradan Sabah gazetesine geçelim. Ahbap vurgununda gölge suç kadrosu manşetini görüyoruz. Masaka göre Haluk Levent, kağıt üzerinde derneğin yönetiminden tasfiye ettiği sabıkalı isimlerle arka planda gizli bir yapı kurdu. Deprem paraları bu kişiler üzerinden borsa ve kumar masalarında buharlaştırıldı. Sabıkalı kadroyu gölgeye çekip dernek yönetimine adli sicili olmayan isimler yerleştiren Levent, milyarlarca lira bağışı Kasa Yeliz Kaya üzerinden suç şebekesine aktardı. Masak raporlarına göre eski yöneticiler Zafer Yay, Alper Çelik, Emrah Gödeliner ve Yeliz Kaya'nın hesaplarında toplam 10 milyar 62 milyon liralık para hareketi tespit edildi. Daha fazlası da var tabii, soruşturma derinleştikçe yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Bunların detayları da yine Sabah gazetesinde yer alıyor. Tarihçilerin Kutbu İnalcık'a saygı. Başkan Erdoğan, Osmanlı ve Balkan tarihi üzerine yaptığı öncü çalışmalarla uluslararası alanda saygınlık kazanan Profesör Doktor Halil İnalcık'ın vefat yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Tarihçilerin Kutbu Profesör Doktor Halil İnalcık hocamızı vefatının 10. yılında rahmet ve hürmetle yad ediyorum ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı. Tek oğlum var, Gülistan'ı yok et. Bir başka haber, Gülistan doku cinayetinde tutuklanan eski valinin eşi Handan Sonel hakkındaki suçlamalar var. Çok ciddi suçlamalar ki bunlar kan dondurdu diyor gazete. Bakalım Gülistan doku soruşturmasında tutuklu sanık Turan Güler ifadesinde Handan Sonel bana tek oğlumun o kızla evlenmesini istemiyordum. Oğlum iki el ateş edip Gülistan'ı öldürdü.

öldürmüş dedi. Cesedi yok etmem için 100 bin lira verdiği iddiasında bulundu. 20 yıldır kullandığı telefon hattını da değiştiren Handan Sonel, cinayeti bilip delilleri yok etmekle suçlanıyor. Önemli bir haber, biz de açılışta paylaşmıştık. Gülistan 9 soruşturması her geçen gün daha da derinleşiyor. Yakalananlar, gözaltına alınanlar, tutuklananların sayısı arttıkça, onların verdiği ifadelerle beraber yeni deliller de ortaya çıktıkça çarpıcı isimler gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Handan Sonel de o isimlerden biri. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi delilleri karartmak, gizlemekle suçlanıyor. Peki sırada Hürriyet gazetesi var. Yeni parti yeni vitrin manşetini görüyoruz. Özgür Özel liderliğindeki yeni partide MYK belli oldu. Yeni MYK'da CHP MYK'sından sadece 3 isme görev verildi. Haklarında fezleke bulunan tartışmalı isimlerse MYK'ya girmedi. Veli Ağbaba MYK'ya girmeyen isimlerden biri. Zaten son dönemde yolsuzluk soruşturmaları, rüşvet soruşturmalarında adı en çok geçen CHP'li isim o. Özgür Karabat yine vitrinde yer almıyor. Burhanettin Bulutsa A takımına katılmadı diyor gazete haberinde. Sağanak fena vurdu. Şiddetli fırtına ve sağanak dün Türkiye'nin önemli bir bölümünde etkili oldu. Ankara ve İstanbul'da sel suları cadde ve sokaklarda dere gibi aktı. Araçlar, motosikletler, çöp konteynerleri sele kapıldı. Alt geçitler göle döndü. Yıldırım düşmesi sonucu Ankara'da bir kişi öldü. Eskişehir'de bir kişi yaralandı. Kastamonu'da da metrekareye 150 kilogram yağış düştü. Kahve severleri mutlu edecek bir haber. Filtre kahve kalp dostu. Amerikan Kalp Derneği'nin raporuna göre günde 5 fincana kadar filtre kahve içmek felç, şeker hastalığı ve kalp yetmezliği riskini azaltıyor. Kahvenin faydaları çekirdeğin hazırlanış biçimine doğrudan bağlantılı. Kağıt filtre kullanılarak demlenen ya da hazır kahveler kalp sağlığını destekliyor diyor haberde. Kahve severler için, hani en azından kahve içmek için böyle de bir bahaneleri olabilir diyebiliriz. Peki Milliyet gazetesinde sıra insanlık, bir ajanın hikayesi, yapay zeka, insanlık savaşı. Open AI'ın kontrolden çıkan deneysel yapay zeka ajanı günlerce hack yapmış. Şirket kendi ajanının olayın arkasında olduğunu ancak yaklaşık bir hafta sonra anlamış. ABD'li vekiller yapay zeka kapatma düğmesi adında bir yasa teklifi sundular. Yapay zeka çok konuşuluyor. Bilim kurgu filmlerde görülen bir senaryo. Teknoloji dünyasında gerçeğe dönüştü. Olay OpenAI'ın GPT Sol modeli ve henüz piyasaya sürülmemiş, daha gelişmiş bir model üzerinde gerçekleştirdiği güvenlik testinde yaşandı. İzole edilmiş test ortamında çalışan modeller 9 Temmuz'da test ortamından kaçmayı başardı. Daha sonra açık internete erişim sağlayıp 2 gün sonra yazılım geliştirme platformu Hugging Face'e saldırdı. OpenAI olayın yapay zeka güvenliği açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtip incelemenin sürdüğünü duyurdu. Uzmanlar yapay zekanın insan düşmanlığıyla veya kötü niyetle hareket etmediğini, sadece önüne konan hedefi ne pahasına olursa olsun gerçekleştirmek isterken tüm güvenlik sınırlarını bypass ettiğini vurguladı. Ancak kötü niyetli bir komutan da bu tür sonuçları olabileceğine, kötü niyetli bir komutun da bu tür sonuçları olabileceğine dikkat çekildi. İşte yapay zekanın geldiği nokta bugün manşette yer alıyor. Bir ajanlık hikayesi başlığıyla. Yine sağanak yağışa ilişkin haberler karşımıza çıkıyor. Arınma büyük ölçüde bitti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, dünyada 100 yılı aşkın süredir ayakta kalan 4-5 partiden biri de Cumhuriyet Halk Partisi'dir diyor. Şerefli bir partidir, onurlu bir partidir, kirlenmemiş bir partidir. Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse ki çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti ifadesini kullanıyor. Bir anlamda da bu yeni partiye de göndermede bulunuyor. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bu ifadelerle. Türkiye gazetesine bakalım. F-35'te yeniden üretici olacağız. Diplomatik kaynaklar S-400 düğümünde gelinen noktayı ve F-35'lerle ilgili devam eden süreci değerlendirdi. S-400'ler için Körfez ülkeleriyle temasların sürdüğünü belirten diplomatik kaynaklar, önemli olan hangi ülkeye satıldığı değil, şu anda bir fırsat penceresi açıldı. Körfez ülkelerinin ciddi savunma sistemi ihtiyacı var. Türk firmalarının hava savunma sistemlerini istiyorlar. Türkiye de bunları vermeye çalışıyor ifadesi kullanıldı.
S-400.

Çözülürse F-35'ler konusu da hızlanır diyen kaynaklar şöyle devam etti. Katsanın kaldırılması kolay. F-35'te yaklaşık 1000 kalem malzemeyi firmalarımız üretiyordu. Yeni tedarikçiler buldular. ABD sıkıntı çekiyorum, üretimi hızlandıracağım. Sizin firmalar üretsin gibi bir şeyle gelirse bazı parçalar tekrar Türkiye'de üretilebilir diyor haberde. İran'a ekonomi füzesi, Trump taktik değiştiriyor. Petrol sahaları, enerji, nakil hatları ve limanları vuran ABD, Hürmüz'ü kuşatıp Tahran'a ekonomik olarak diz çöktürmeyi planlıyor. Trump yönetimi 10 Temmuz'dan bu yana kritik enerji merkezleri, petrol sahaları ve liman altyapılarını füzelerle hedef alıyor. Çok sayıda köprü havaya uçuruldu, onlarca radar etkisizleştirildi. İhracat ve ticaret rotaları neredeyse kullanılamaz hale getirildi. İran halkı savaşın ekonomik faturasını ağır şekilde hissetmeye başladı. Hürmüz'de trafik durdu. Türkmenistan ve Çin'le ticaret bağının kopması Tahran'ı zor durumda bıraktı. Savaş yeni bir boyut kazandı diyen uzmanlar, müzakere dönemi 1 dolar 1,5 milyon riyalken 1.95 milyon seviyesine geldi. ABD ekonomiyi felç edip halk isyanı çıkararak rejimi yok etmek istiyor yorumunda bulundu. Yeni Şafak gazetesi, Fatma Hanım'ın kaprisi 800 bin liraya patladı, kilolu çıktım yeniden çekin manşeti var. Yolsuzluk operasyonunda tutuklanan CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in kilo takıntısı devlete yüz binlerce liraya mal oldu. Belediye kasasından belgesel çektirip kendisi de rol alan Hürriyet'in kilolu çıkmışım deyince yeniden çekim yapıldı. Tabii bu da bir maliyet. Bu revizyon için belediyenin kasasından fazladan 800 bin lira çıktığı belirtiliyor. Kilolu çıktım yeniden çıkın manşetiyle bu haber Yeni Şafak gazetesinde yer alıyor. Gazze ve Batı Şeria maalesef ateş altında. Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında iki Yahudinin öldüğü olayların ardından İsrail ordusu Gazze ve Batı Şeria'daki askeri operasyonlarını yoğunlaştırdı. Son iki günde Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında 11 Filistinli hayatını kaybetti. Batı Şeria'da ise operasyonlarını genişleten İsrail güçleri 4 Filistinli'yi öldürdü. En az 66 Filistinli gözaltına alındı. Yine sağanak yağışı ilişkin haberler, S-400 haberleri ve Çin'i set vermeden devirdik. Şimdi spor sayfalarına bakacağız ama hemen onu da söyleyelim. Bugün saat 14.30'da Filenin Sultanları Brezilya karşısında olacak. Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i set vermeden mağlup etmeyi başardı Filenin Sultanları. Bugün rakip Brezilya, en büyük olmak için, Milletler Ligi'ni kazanabilmek için bugün Brezilya karşısında olacağız. Başarılar dileyelim Filenin Sultanları'na. Şöyle bir spor sayfalarına geçelim. Zaten orada da manşetimiz, başlığımız bu olacak. Millet Sultan görsün diyor Akşam gazetesi. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde ev sahibi Çin'i mağlup ederek finale yükseldi. Aslında rahat bir karşılaşma oldu. Yani bir yarı final mücadelesi ama net bir şekilde 3-0 yendik Çin'i. 25-21, 25-15 ve 25-20'lik setlerle devirdik. Bugün saat 14.30'da Brezilya ile şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Ekranları başında bizler de buradan dualarımızı Filenin Sultanlarına göndereceğiz. Bir şampiyonluk yakışır onlara. Çok iyi bir jenerasyon, çok iyi bir ekip, birliktelik var. Umarız kupa bizim olur diyelim. Ve bir başka sayfaya geçelim. Transfer haberlerine bakalım. Büyük takımlar, büyük kulüplerimiz transfer yarışında Beşiktaş'ta ilk sırada geliyor. Şimdi dün ortaya çıkan bir iddia, Darwin Núñez bombası diye duyuruyor Akşam Spor. İspanyol basını bu iddiayı ortaya attı. Beşiktaş'ın Uruguaylı golcü futbolcu Darwin Núñez'i kiralamak için görüşmelerini sürdürdüğü iddia ediliyor. Ve bu transferde siyah beyazların öne çıktığı duyuruluyor. Haberde şimdilik geleceği siyah beyaz görünüyor ifadeleri kullanıldı. El Hilal'de forma giyiyor. Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından El Hilal'in formasını giyiyor Darwin Núñez. Avrupa'ya tekrar geri dönmek istediği belirtiliyor ve Beşiktaş bakalım onun için gerçekleşecek mi? Hemen üstte Kartal'a Mısır Kralı başlığı var. Menajeri Rami Abbas Beşiktaş'ta yapılan son görüşmede istediği 7,5 milyon avroluk komisyonu 5 milyon avroya kadar indirdi. Bazı bonuslarda artış isteyen Salah cephesinin yarın veya salı günü siyah beyazlara kesin yanıtını vermesi bekleniyor. Beşiktaş asıl bombayı Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ı transfer ederek patlatmak istiyor. Bakalım siyah beyazların transfer gündemi yoğun. Bir başka isim, adı geçen futbolcu Dusan Vlahovic.

Vlahovic, İtalyan basınına göre Beşiktaş, Salah transferini bitirerek uzun zamandır peşinde olduğu Sırp golcü Dušan Vlahovic'e karşı bu takviyeyi kullanacak. Böyle bir iddia vardı Dušan Vlahovic'in. Önce bir kadroyu görelim. Hani Beşiktaş nasıl bir kadro kuracak dedik. İşte Salah transferi, daha önce yapılan Trossard transferleriyle birlikte bu iddialı kadroya Vlahovic'in de gelmek isteyeceği konuşuluyor. O da boşta olan yıldız oyunculardan biri. Beşiktaş yıllık 8 milyon avro ve bonuslardan oluşan bir transfer teklifinde bulundu. Bakalım kabul edecek mi? Göreceğiz onu da Dušan Vlahovic. Galatasaray'a bakalım. Bir diğer sayfa, Al Nassr Galatasaray'ın gündemindeki Portekiz yıldız için yıldız oyuncusunu devreye soktu. Fernandes de rakip Ronaldo deniyor. Bruno Fernandes, Manchester United'ın yıldız futbolcusu, Galatasaray'ın transfer listesinde, ancak Al Nassr Cristiano Ronaldo'nun formasını giydi. Yine Suudi Arabistan ekibi Bruno Fernandes'i kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray şu anda Al Nassr'la karşı karşıya gelmiş durumda. Tabi burada oyuncunun tercihi önemli olacak, çünkü hani Suudi ekipleriyle maddi anlamda yarışmak pek mümkün görünmüyor. Ama burada oyuncunun tercihi Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da oynamak isterse tabii ki Galatasaray'a gelebilir. Fenerbahçe'de Oli Watkins transferi gündemde. 47 milyon avro eşiği. Aston Villa, Fenerbahçe'nin de talip olduğu Watkins için en az 47 milyon avro istiyor. Manchester United ve Arsenal İngiliz golcü için temaslarda bulunabilir. Aston Villa Chelsea'den Jackson'ı izliyor. Yani Fenerbahçe uzun süredir Oli Watkins'in peşinde. İddialar bu şekilde ama İngiliz basını Aston Villa'nın 35 milyon avroluk Fenerbahçe hamlesine kapıyı kapattığını söylüyor. 47 milyon avrodan aşağıya bu transferin gerçekleşme ihtimalinin görünmediğini söylüyorlar. Tabii ki diğer takımlar, Manchester United, Arsenal gibi takımlar da İngiliz golcü için temaslarda bulunabilir iddiasında yer alıyor gazetenin haberinde. Fenerbahçe'nin dün resmi sitesinden yalanladığı haberler vardı. Livakovic mesela, Ermedin Demirovic, Boşnak futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olabileceği iddiası vardı. Kulüp bunu yalanladı. Yine Livakovic hakkında, kaleci Livakovic hakkında da transfer iddiaları vardı. Bunların da gerçeği yansıtmadığını söyledi Fenerbahçe resmi sitesi üzerinden. Başka transfer haberleri de var. Romero Inter'e sıcak. Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Cristian Romero için Inter temaslarını hızlandırdı. İtalyan ekibi Arjantinli stoperin menajeriyle görüştü. Tottenham'ın 50 milyon avroluk bonservis beklentisinde indirime gitmesi için de yollar aranıyor. Galatasaray önemli futbolcuların peşinde ama işte transfer etmek istediğiniz oyuncular yıldız olunca talipleri de çok oluyor. Spor sayfalarına da şöyle hızlıca bir baktık. Bir mola, saat başı da devam edeceğiz.

0: 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
1: Klasik fikirler nerede doğdu, nasıl kayboldu ve bulundu? Yedi şehir bir tarih. İskenderiye'den Bağdat'a, Kurtuba'dan Toledo'ya, Salerno'dan Palermo'ya, oradan Venedik'e bilginin yolculuğu ve durakları. Sinan Çakır Türkçe'ye kazandırdığı eserle bilginin tarihi ve coğrafi bağlarını 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Baraf'ın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıf Bank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıf Bank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
6: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Moderatör hafta sonu devam ediyor. Gündemimizin ilk sırasında yine şiddetli yağışlar olacak. O yağışlar bu kez Kastamonu'yu vurdu. Birçok noktada sel ve taşkın meydana geldi. İş yerleri ve binaların giriş katları su altında kaldı. Aynı şekilde araçlar da sular altında kalmış durumda. Kastamonu'da yetkililerin turuncu kodla uyardığı kentte hasar tespit çalışmalarına da başlandı. Kastamonu'da gece saatlerinde şiddetli yağış etkisini gösterdi. Özellikle sahil ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar beraberinde taşkınları getirdi. Bazı bölgelerde sel meydana geldi. Yağış nedeniyle Devrekani Çayı'nın taşması sonucu ilçe merkezi sular altında kaldı. Bakın günün ilk ışıklarıyla ortaya çıkan manzara drone'la bu şekilde görüntülendi. Cide ilçe merkezinde bulunan ev ve iş yerleri de sel suları altında kaldı. Zemin katlarda yaşayanlar güvenli alanlara tahliye edildiler. Yollarda bulunan araçların durumu da ekrana yansıyor. Onlar da sular altında kalmış durumda. Sağanakla birlikte Cide Bartın Karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Çalışmaların ardından yeniden orada faaliyete geçildi. Valilikten yazılı bir açıklama var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun yağış uyarıları gereğince kentte afet müdahale planı, afet çalışma grupları teyakkuza geçirildi deniliyor. Ekipler sel suları altında kalan cadde ve sokaklarda tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Mutabakat zaptından sonra hani süreç acaba ateşkese gider mi diyorduk ama savaş yeniden alevlendi. Hatta artık 14-15 günde geride kaldı o ikinci çatışma sürecinde. Şimdi yeni bir cephe hattı daha açıldı. Orası ilginç. Gece saatlerinde bir haber geldi. Ukrayna İran gemilerine saldırdı. Ukrayna güçleri Hazar Denizi'nde saldırı düzenledi. Rusya'ya ait bir askeri savaş gemisi ve İran bağlantılı askeri kargo taşıdığı öne sürülen gemi hedef alındı. Patlamada bir denizci hayatını kaybetti, bir denizci ise yaralandı. İran Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı. Ukrayna Rusya savaşı genişletmekle suçlandı. İran ulusal çıkarlarını ve güvenliğini savunma konusunda tereddüt etmeyecektir denildi. ABD Merkez Komutanlığı ise İran'a yönelik ablukanın devam ettiğini açıkladı. Buna göre 25 Temmuz'dan bu yana 12 ticari geminin rotası değiştirildi. 2 ticari geminin hareket kabiliyeti engellendi. 2 ticari gemiye ise asker çıkarıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi de saldırılara ilişkin açıklama yaptı. 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağının imha edildiğini belirtti. 17 insansız hava aracı da kullanılamaz hale getirildi. İran halkı ise umutsuz.

0: ve teyakkuzda. Aylar süren savaş, ekonomik çöküş ve iç baskılar İran'da milyonlarca insanın yaşamını hayatta kalma mücadelesine dönüştürdü. Endişeli halk, Cas kentinde ABD'nin muhtemel kara saldırılarına karşı sahilde devriye gezmeye başladı. İran destekli Husiler de Suudi Arabistan üzerinden savaşa dahil oldu. Yenbu ve Cizan bölgelerine füze ve İHA'larla bir saldırı düzenlediler Suudi Arabistan'da. Bu son saldırıyla birlikte ABD-İran çatışması Yemen'deki savaşı da alevlendirdi. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri açıklama yaptı. Buna göre Husiler kontrolleri altındaki Hudeyde kentinde meydana gelen patlamalardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu. Suudi Arabistan'a misilleme yaptılar. Petrol tesislerine füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlediklerini duyurdular. Yenbu ve Cazan bölgelerinde yer alan milli petrol şirketi Aramco vuruldu. Bölgede büyük yangın meydana geldi. Seri, hedeflerin başarıyla vurulduğunu iddia etti. Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukasını sürdürdüklerini aktardı. İlerleyen saat ve günlerde saldırıların artabileceğini dile getirdi. Soykırımcı Başbakan Netanyahu katliamlarına devam ediyor ama iç siyasette gelen tablo giderek kan kaybettiğini ortaya koyuyor. Tabii gözünü bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirdi ama Netanyahu'nun partisi Likud'un oy oranlarının hızla düştüğü belirtiliyor. Siyasi sıkışmışlık yaşıyor İsrail Başbakanı. 28 Temmuz'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la kritik bir görüşme gerçekleştirecek.
1: İsrail'de seçimler yaklaşıyor. Seçim öncesi ise Netanyahu için tehlike çanları çalıyor. Maariv gazetesinin yayımladığı son anket siyasi tablodaki değişimi gözler önüne serdi. Ankete göre Netanyahu liderliğindeki Likud partisinin sandalye sayısı 20'ye geriledi. Netanyahu'nun en güçlü rakibi olarak görülen eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un partisi ise oylarını artırarak 23 sandalyeyle Likud'u geçerek birinci parti oldu. Aynı ankette eski başbakan Naftali Bennett'in partisi 17, Yisrael Beiteinu 10, Demokratlarsa 11 sandalyede kaldı. Koalisyonun aşırı sağcı ortakları Itamar Ben-Gvir 8, Bezalel Smotrich ise 5 sandalyeye ulaşabildi. Anketlerdeki bu düşüşün gölgesinde Netanyahu rotasını Washington'a çevirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Netanyahu'nun 28 Temmuz Salı günü Beyaz Saray'da Trump'la bir araya geleceğini duyurdu. İki liderin ayrıca hayatını kaybeden ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine de birlikte katılması bekleniyor. Ziyaret öncesi ABD ve İsrail basınında çeşitli iddialar vardı. İddialara göre ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in ekibi, Netanyahu'nun İran konusunda daha sert bir tutum sergilemesi için Trump'a baskı yapmasını önlemek amacıyla bu görüşmeyi engellemeye çalıştı. Wall Street Journal gazetesi de bu iddiaları destekleyerek Başkan Trump'ın uzayan İran savaşı ve Türkiye'ye F-35 satışı tartışmaları nedeniyle Netanyahu ile temastan kaçındığını öne sürdü. Gazete, İsrail'in görüşme ayarlama girişimlerinin Washington'daki kurmayların itirazlarına takıldığını ve buluşmanın zorlu bir diplomatik sürecin ardından netleştiğini yazdı.
0: Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ülkesinde eleştirilerin odağındaydı biliyorsunuz NATO zirvesi sonrası zirvede verdiği görüntüler nedeniyle. Şimdi Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken açıklamalar var Yunan Başbakan'dan. Bu açıklamalarla birlikte aynı zamanda iç kamuoyunu da eleştiriyor. Gerilimi tırmandıracak söylemlerden kaçınılması çağrısında bulundu Mitsotakis.
1: Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Yunan Open TV kanalına demeç verdi. Gündeminde Türkiye'de vardı. Mavi Vatan tartışmaları üzerine konuştu. Mitsotakis Atina'nın Ege ve Doğu Akdeniz'deki politikaları için kimseden icazet almayacağını söyledi.
2: Adalarımızı birbirine bağlamak, deniz parkları oluşturmak veya silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmek için Türkiye'den izin alacak değiliz.
1: Yunan Başbakan Ankara'nın atabileceği her adıma karşı da hazırlıklı olduklarını iddia etti. Tansiyonu yükseltebilecek bu ifadelere karşın Mitsotakis Yunan basınını da eleştirdi. Televizyonlardaki savaş senaryolarından yorulduğunu belirtti.

0: olmadan da Türkiye ile yaşayabileceklerini söyledi.
1: Evet, sorunlarımız var. Ancak bu sürekli bir gerilim içinde yaşamamız gerektiği anlamına gelmiyor. Biz yan yana yaşamaya mahkumuz.
0: Yunan Başbakan münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı gibi kritik konularda ancak güçlü bir pozisyondan müzakere yürütebileceklerini belirtti. Yunanistan'ın savunma kapasitesini artırmaya devam edeceğini ve iletişim kanallarının da mutlaka açık tutulması gerektiğini vurguladı. Miçotakis ABD'nin F-35 satış politikasını da değerlendirdi. Kararın ABD'ye ait olduğunu söyledi. Türkiye'nin geçmişte de F-35 almaya hazırlandığını hatırlattı.
2: Rusya-Ukrayna savaşında ise çatışmalar yeniden alevlenmiş durumda. Gözler bir yandan da Beyaz Saray'a çevrildi. 28 Temmuz'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşmesi bekleniyor. Moskova'dan da Washington'a bir çağrı var. Yeni ve kabul edilebilir barış tekliflerine açık olduklarını söylüyorlar.
3: Rusya-Ukrayna savaşı tırmandı. Taraflar ağır saldırılarla birbirlerine hedef alıyor. Savaşın tırmandığı bu dönemde dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD Başkanı Trump'la görüşme için hazırlık yaptığını söyledi. Zelenski açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Rusya'nın Ukrayna'ya büyük bir hava saldırısı düzenlemek için hazırlık yaptığını belirtti. Ukrayna lideri savaşın adil bir şekilde sona erdirilmesi için Washington'un desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Bu nedenle Trump'la görüşmek için hazırlık yaptıklarını söyledi. Bir ABD'li yetkili ise görüşmenin 28 Temmuz'da olacağını belirtti. Zelenski'nin öncelikli gündemi artan Rus saldırılarına karşı daha güçlü hava savunma sistemleri talep etmek olacak.
4: Well, thank you very much. It's a great honor to be with President Zelensky.
3: Washington'daki bu kritik zirve öncesi Rusya'dan da dikkati çeken açıklamalar geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'den gelecek yeni müzakere tekliflerine açık olduklarını duyurdu. Rus yetkililer önceki anlaşmaların çökmesinden Ukrayna'yı sorumlu tuttu. Trump yönetiminden herkes için kabul edilebilir adımlar beklediklerini ifade ettiler. Ancak Moskova kalıcı bir çözüm bulunana dek askeri operasyonların aynı kararlılıkla süreceğinin de altını çizdi. Diplomasi arayışlarına rağmen cephede şiddet giderek tırmanıyor. Rus ordusu Ukrayna'nın Kiev, Slovyansk ve Sumi kentlerinde sivillerin de hayatını kaybettiği ölümcül saldırılar düzenledi. Ayrıca Odessa, İzmail ve Mykolaiv limanlarındaki askeri altyapı ve kargo tesisleri hedef alındı. Ukrayna ordusu ise misilleme olarak sınırın 1200 kilometre derinliğindeki Rus tesislerini vurdu. Kirov'daki füze üretim fabrikası, Tümen'deki petrol rafinerisi ve Yekaterinburg'daki lojistik merkezlerine düzenlenen ağır İHA saldırıları, savaşın Rusya'nın iç bölgelerine sıçradığını bir kez daha gözler önüne serdi.
2: Türk F-16'ları Mavi Vatan'da gövde gösterisi yaptı. Milli Savunma Bakanlığı Karadeniz'de gerçekleştirilen eğitim uçuşuna dair görüntüler paylaştı.
5: Çelik kanatlar Mavi Vatan semalarında havalandı. Türk Hava Kuvvetleri Karadeniz'de eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Eğitim uçuşuna ilişkin görüntüler Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Videoda Türk F-16'larının hazırlıkları ve eğitim uçuşundan görüntüler yer aldı. Karadeniz'e havalanan F-16'lar bir süre kol uçuşu da gerçekleştirdi. Karadeniz semalarına atılan çelik imza notuyla yapılan paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı. Eğitim uçuşunu başarıyla tamamlayan uçaklar Balıkesir'de bulunan 9. Anajet Üs Komutanlığı'na geri döndü.
2: Milli Savunma Bakanlığı Karadeniz'den bir başka görüntü daha paylaştı. Biliyorsunuz sondaj çalışmaları Karadeniz'de tüm hızıyla devam ediyor ve sondaj gemilerine de TCG Turgut Reis Fırkateyni burada eşlik ediyor, koruma sağlıyor. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında TCG Turgut Reis Fırkateyni tarafından Karadeniz'de sondaj faaliyetlerini sürdüren Yavuz ve Abdülhamit Han sondaj gemilerine refakat, koruma ve sancak varlık gösterme görevleri başarıyla icra edilmeye devam ediliyor ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda Refakat

0: görevine ilişkin fotoğraflar da yer aldı. Profesör Doktor Halil İnalcık tarihçilerin kutbu olarak anılırdı. Aramızdan ayrılışının 10. yıl dönümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu Profesör Doktor Halil İnalcık adına bir anma mesajıydı bu. Erdoğan tarihçilerin kutbu Profesör Doktor Halil İnalcık hocamızı vefatının 10. yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine bakacağız. Yine bu hafta yoğunluk olduğunu görüyoruz. Ana başlıklara baktığımızda yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek olan kanun teklifinin görüşülmesi söz konusu. Genel kurulda gündeme gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak.
1: Üniversite affı, çocuk suçlulara ilişkin düzenleme ve terörsüz Türkiye. Meclisin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya önemli düzenlemelerle giriyor. Genel kurulda ilk olarak yüksek öğretim alanında değişiklikler öngören kanun teklifi ele alınacak. Teklif, üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı tanırken, aday hekimliğe geçemeyen öğrenciler için de okula dönüşün önünü açacak. Teklif kapsamında Türk üniversitelerinin yurt dışında akademi birim açabilmesine yönelik yeni imkanlar sağlanacak. Vakıf üniversitelerinde tam burslu öğrenci oranlarının artırılması hedeflenirken, deneyimli akademisyenlerin görevlerini sürdürebilmesi amacıyla emeklilik haddinin 67'den 72'ye çıkarılması planlanıyor. Yükseköğretim teklifinin ardından genel kurulun gündemine çocuk suçlulara yönelik düzenleme gelecek. Teklifle 15-18 yaş grubundaki failler için ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet gerektiren suçlarda ceza üst sınırları artırılacak. Düzenleme ile birlikte suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Ve gözler bir diğer kritik başlıkta. Meclisin yeni haftadaki önemli gündemlerinden biri de terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanacak yasal düzenleme olacak. Teklife son şeklinin verilmesine yönelik çalışmalar sürerken düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaştırılması hedefleniyor.
0: Bu bölümde kentsel dönüşümü konuşacağız. Tabii deprem Türkiye'nin gerçeği, özellikle mega kent İstanbul'da uzmanların hemfikir olduğu bir konu. Hani büyük bir depremin yaşanacağı gerçeği, dolayısıyla bu dönüşümün de çok hızlı şekilde devam etmesi gerekiyor. Bu noktada devletin de vatandaşa verdiği önemli teşvikler, yardımlar da söz konusu. Ama uzmanların bir takım uyarıları da var kentsel dönüşüme ilişkin. Özellikle yarısı bizden kampanyasına ilişkin. Yıl sonunu beklemeyin diyorlar. Neden böyle söylüyorlar? Detaylarını konuşacağız. Değerli bir konuğumuz var. Gayrimenkul hukukçusu, avukat Çiğdem Kezer bizlerle birlikte. Çiğdem Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Kahraman Bey, iyi pazarlar, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi uyarılara bakacağız ama isterseniz bir kentsel dönüşümü konuşalım. İstanbul'da durum ne? Ben de şöyle bir rakamlara baktığımda hızlandığını görebiliyorum. Aslında geçtiğimiz yıllarda hep bir takım sıkıntılardan bahsediyorduk ama galiba işte bu yarısı bizden kampanyası, devletin verdiği teşvikler, atılan adımlarla birlikte süreç biraz ivme kazandı diyebilir miyiz? Nasıl görüyorsunuz özellikle İstanbul'da kentsel dönüşümü?
2: Kesinlikle diyebiliriz. Buna katılıyorum. Çünkü yarısı bizden kampanyasının aslında çıkarılma amacı, bildiğiniz üzere 22.02.2024 tarih ve 81-89 nolu Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yarısı bizden kampanyası hayatımıza girdi. Ve amaç neydi? Amaç özellikle mega kentte riskli yapı olan ve bir türlü dönüşüme girmeyen yapıların dönüşüme girmesini temin etmek ve sağlam yapılar yapmak amacıylaydı. Bununla birlikte bu süreçte tabii vatandaşlar maddi olarak gerekli ödemeleri yapamadığından dolayı bir teşvik beklentisi vardı. Bununla birlikte tabii yarısı bizden kampanyası dönüşümü hızlandırdı 2024 yılından itibaren ve 2 yıldır hızlı bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlar bu konuda açıkçası çok bilinçlendi. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde de bu konuyla ilgili bilgi veren gerek görevliler, gerek bakanlık bünyesinde çalışan kişiler mobil araçlar

0: Bunlarla özellikle belirli ilçelerde vatandaşların talepleri doğrultusunda bilgi vermek için geliyorlar, bilgilendirmeler yapıyorlar, şartları söylüyorlar. Bu süreçle ilgili nasıl müracaat edilmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Çünkü belirli şartlara bağlı. Yani herkesin binası yarısı bizden kampanyası kapsamında değerlendirilemiyor. Bunun belli şartları var. Örneğin yeni binanın inşaat alanının mevcut binanın 1,5 katının geçmemesi gerekiyor. Veya yeni binanın bağımsız bölüm sayısının mevcudun 1,5 katının geçmemesi gerekiyor. Bunlar önemli. Bununla birlikte tabii 875 bin TL hibe geri ödemesiz. Adı üzerinde olduğu gibi hibenin geri ödemesi yok. Bunu vatandaş binasını yaptırmak amacıyla yük binici firmaya veya taşeron firmaya verecek. 875 bin TL kredi veriliyor. Bunun şartları da tabii belirli şartlarla ancak vatandaşlara veriliyor. 2 yıl önce yapı ruhsatı çıkmasından 2 yıl sonra bunun ödemesi yapılıyor. 10 yıl vadeli 0,79 faiz oranıyla başlıyor. Ve bu özellikle bildiğiniz gibi yeniden yapılan binaların süreci başından sonuna kadar farklı oluyor. Yani ortalama 2-3 yıl bir dönüşüm oluyor. Önce riskli yapı tespiti yapılması gerekiyor. Bu yapının kesinleşmesi gerekiyor. Kesinleştikten sonra riskli yapının yıkılıp yanan ve yıkılan yapılar formunun oluşması gerekiyor. Sonrasında yapı ruhsatı alınarak kat irtifakının kurulması ve diğer aşamaların devam etmesi gerekiyor. Bu önemli bir süreç, özel bir süreç ve kredinin geri ödemesi de 2 yıl sonra, yani yapı ruhsatı alındıktan sonra 2 yıl sonra başlıyor. Bu da önemli. 2 yıl sonra ödemeler başlıyor. Öncelikli olarak faiz oranı 0,79 faiz oranıyla başlıyor. Sonrasında ise TÜFE'nin ortalaması oranın 12 aylık ortalaması oranında faiz oranı arttırılarak bu geri ödemeler yapılıyor. 10 yıl vadeli. Yani 120 ay vade imkanı gene vatandaşa sunuluyor. Bu büyük bir teşvik. Tabii bunun şunu öneriyoruz. Yıl sonuna kadar müracaat edilmesi gerekiyor.
1: Evet,
0: Yani bu
1: neden o
0: yarısı bizden
1: önemli?
0: kalmıyor.
1: Yani ne gibi hak kaybı? Şimdi ben de yayından önce bir baktım. Bir takım hak kayıpları olabilir deniyor. Yani yıl sonu 31 Aralık 2026'ya kadar. Neden önemli efendim?
0: Çünkü burada yarısı bizden kampanyası bizlere diyor ki yıl sonuna kadar riskli yapı tespitinin kesinleşmesi gerekiyor. Yani bir yapı var, bu yapıyı dönüşüme sokmak istiyorsunuz ve 31 Aralık 2026 yılına kadar o binadan Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından lisanslandırılan kuruluşlar marifetiyle numune aldırılarak, yani karot aldırarak o bina çürük mü değil mi bunun tespitinin yapılıp gerekli itiraz sürelerinin de kesinleşmesi gerekiyor. Tabii bu bir süreç, bu bir süreç olduğu için hemen de olmuyor. Önce bir randevu alınıyor. Bununla ilgili olarak randevu alındıktan sonra tabii gerekli görevliler geliyorlar, gerekli incelemeyi yapıyorlar ilgili görevliler gelerek. Dolayısıyla bunların hepsi bir süreç. Dolayısıyla şu anda bir karar verildi diyelim. Bu kararın uygulamaya geçmesi, numunelerin alınması ve riskli yapının kesinleşmesi bir süreç gerektirdiğinden dolayı bir de bildiğiniz üzere kentsel dönüşüm hep böyle bir süreç gerektiriyor. İnsanların, vatandaşların minimum %50,01 ile anlaşması sonrasında dönüşüm gerçekleşiyor. Bunların hepsi bir süreç, zaman gerektirdiğinden dolayı vatandaşların bir an önce hızlı bir şekilde karar vermesi lazım ki yıl sonuna kadar riski tespitinin kesinleşmesi zorunluluk. Bu eğer süre geçerse yarısı bizden kampanyasından faydalanamıyor.
1: Tabii süreç belki de uzatılır diyelim. İnşallah böyle olur. Çok ciddi bir talep var. Şimdi ben de buradan notlarıma bakıyorum. Halihazırda devam eden proje sayısı, yani bağımsız bölüm sayısı 276 bini geçmiş. Temmuz ayı itibariyle İstanbul'un 39 ilçesinde dönüşüm süreci devam eden. Siz tabii
0: Şöyle.
1: gözlemliyorsunuz, görüyorsunuz. Yani vatandaşın çekinceleri neler? Nerelerde soru işaretleri yaşıyorlar? Bu süreçte başka hangi destekler onlara sunuluyor?
0: Şöyle Kahraman Bey, şimdi tabii yarısı bizden kampanyası yıl sonuna kadar geçerli. Yıl sonundan sonra istediğiniz takdirde müracaat edip riski yapı tespiti kesinleşse bile bu 875 bin TL geri ödemesiz hibeyi vatandaşlar alamıyor. O yüzden şu anda dönüşüm de çok hızlandı. Hani yetiştirmeye çalışıyorlar. Ama bununla birlikte tabii Dünya Bankası'ndan da bir kredi avantajı geldi. 3 milyon liralık bir kredi var ama bu sadece kredi bazlı. Yani hibe yok. Belki benim görüşüm şu, yaptığım, çünkü kentsel dönüşüm gayrimenkul hukuku alanında çalışıyorum. Benim görüşüm yıl sonuna kadar yarısı bizden kampanyası devam edecek. Yıl sonundan sonra eğer tabii vatandaşların çok ciddi bir talebi olursa uzatılması yönünde belki uzatılabilir. Ama burada bir Dünya Bankası'ndan da 3 milyon liralık kredi kentsel dönüşüme kullanılacağı için ve o da 0,69 faiz oranıyla gene yapı ruhsatı alındıktan bir yıl sonra burada ödemeler başlıyor. O da çok aslında iyi bir teşvik
1: Avantaj.
0: vatandaşların kendi gayrimenkulünü yaptırmak için. Çünkü çoğu bina yapılamıyor. Çoğu bina yapılamamasının sebebi de imar durumundan kaynaklı kat verilmiyor. Vatandaşlar kendi binasını yaptırmak için bildiğiniz gibi işte beton fiyatı, demir fiyatı, inşaat maliyetleri artıyor. O yüzden bu da onlar için ayrı bir teşvik. Ayrıca tabii yarısı bizden kampanyasında şöyle şeyler de var. 125 bin TL bir tahliye yardımı veriliyor vatandaşa. Yani yarısı bizden kampanyanız eğer onaylanır ise 125 bin TL bir tahliye yardımı yapılıyor. Burada da o taşınmazın içinde ikamet etme şartı aranıyor. Hukuken bir de şunu ifade edelim. Kat irtifakının kurulmasından sonra bu ödemeler alınıyor. Hepsi tek seferde nakden ve defaten değil. Bu da aslında güzel bir uygulamaya bağlandı. Çünkü bildiğiniz üzere Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan artık bir havuz sistemi oluşturuldu ve o havuz sisteminden otomatik olarak yapı denetim firmaları atanıyor. Yani her yüklenici kendini denetleyecek yapı denetim firmasını kendisi seçemiyor. Dolayısıyla onların burada havuz sisteminden atanan yapı denetimi seviye tutanaklarıyla inşaatın ilerleme aşamasına göre yüklenici firmanın katılım bankası hesabına bu paralar yatırılıyor. O da hemen dediğim gibi nakden ve defaten değil, peyderpey. Önce %30'u kat irtifakı kurulunca, yani binanın bağımsız bölüm sayıları belli olduğu zaman. Geri kalan %30'u binanın taşıyıcı sistemleri bitince gene yüklenici firmanın hak ettiği açtığı katılım bankası hesabına hak ettiği üzere yatırılıyor. Geri kalan %30'u işte kapı pencere doğrama takıldığı zaman binanın ince işleri tamamlanınca yatırılıyor. Geriye kalan %10'luk kısımda bildiğiniz üzere bina tamamen bitiyor. İçinde oturulabilir veya kiraya verilebilir hale gelindiği takdirde içinde yaşam başlıyor ve sonrasında yapı kullanım izin belgesi dediğimiz iskan alınması artık son aşama olunuyor. Hiçbir şekilde projeye aykırılık değil. İşte yüklenici firma SGK borcunu ödüyor. Her şekilde proje tamamlanmış oluyor. O geri kalan %10'luk kısımda tamamen inşaat bitip yapı kullanım izin belgesi alınınca gene yüklenici firmanın katılım bankası hesabına devlet tarafından yatırılıyor. Yani bu neyi sağlıyor? Hem inşaatın tamamlanmasını görmeyi istiyor, hem de inşaat tamamen bitecek, hukuka uygun hale gelecek ve ondan sonra geri kalan taksitler ödenecek. Aslında mantık ve amaç bu.
1: Yani vatandaşın mesela hani bu kira yardımları, destekler bunlarla ilgili işte evimiz dönüşüme girdi ne yapacağız biz gibi ben hani karşılaştığım zaman bu tarz sorular da oluyor ama onlarla ilgili de galiba herhalde çözümler var.
0: Onlarla ilgili de çözümler var. Bir de diyelim yarısı bizden kampanyası şartları uymadı. Yani
1: Tamamdır.
0: sonuçta her bina yarısı bizden kampanyasına
1: Oynayabiliyor.
0: o saymış olduğum şartlar, yeni binanın inşaat alanı, otopark ve sığınak hesaplamaları hariç yangın güvenlik holleri dahil eğer bu metrekareyi geçiyorsa uymuyor. Veya 10 bağımsız bölümlü bir bina var. Yeni bina yapıldığı zaman 26 bağımsız bölüm oluyor. Yani 1,5 katını geçiyor. Bu durumda da yarısı bizden kampanyası uymuyor. Bu durumda Dünya Bankası'ndan ve gelen 3 milyon liralık krediyi belirli şartlar çerçevesinde kullanabilirsiniz. O ayrı bir konu. Veya diyelim bir vatandaş diyor ki kentsel dönüşümle ilgili ne teşvik var? Bina yıkıldığı zaman bir başka yükleniciyle anlaşıldı diyelim. Teşvikler yok, hibe yok. Bu sefer devletten de kira yardımı adı altında eskiden binada oturma şartı vardı ama şu anda binada oturmadan bile tapu sahibi olan kişi devletten kira yardımı alabiliyor. Kentsel dönüşüme giren her proje için bu geçerli. Sadece bir adet bağımsız bölümden faydalanıyorlar. Gene aylık 8.000 TL gibi 18 ay boyunca bina 16 ayda da bitse veya uzun sürse 20 ay 24 ayda sürse gene 18 aylık kira yardımı bu sefer vatandaşın açtığı Ziraat Bankası hesabına ne zaman yatırılıyor? Bina yıkılıp arsa haline gelince müracaatlarla birlikte müracaattan sonra ortalama 1,5-2 ay içinde yatırılmaya başlıyor ve az önce ifade etmiş olduğum gibi 18 ay sürüyor.
1: Yani aslında herkes için bir alternatif bir seçenek var anladığım kadarıyla. Tabii biz de zaman zaman ekrana taşıyoruz. Sayın Bakan az önce siz de söylediniz, o da paylaşıyor. İşte kentsel dönüşüm sonrası yeni yuvalarına kavuşan vatandaşların mutluluğu. Hepsi aynı vurguyu yapıyor. Hani yastığa başımızı artık rahat koyuyoruz. Korku olmadan uyuyoruz diye. Siz neler söylersiniz? İşin içinde olan bir hukukçu olarak buradan vatandaşlara dönüşümle ilgili kafasında soru işaretleri olanlar ya da çekinceleri olanlara sizin vereceğiniz mesaj ne olur efendim?
0: 2012 yılında çıktı yasa. Aslında öncesinde farklı şekilde dönüşüm oluyordu ama 2012 yılında aslında çok güzel bir yasa ve uygulama yönetmeliği çıktı. Ve tabii pratikte bununla ilgili bazı handikaplar yaşanınca, çeşitli bürokratik sorunlar yaşanınca uygulama yönetmeliğinde sürekli değişiklikler yapıldı. En son 2024 yılı Şubat ayında bir değişiklik yapıldı. Kentsel dönüşüm Sayın Bakan'ın dediği gibi aslında devletimizin bir en önemli sorunu kentsel dönüşüm konusuna ciddi olarak eğilmek gerekiyor. Vatandaşların bu konuda bilinçli olması lazım. Devletin şu anda uygulamaya koyduğu teşvikler hakkında da bilgi sahibi olmaları lazım. Gerekli binalarının bulunduğu ilçe belediyelerine ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı şu anda Kentsel Dönüşüm Başkanlığı oldu ve orada çok birikimli, uzun yıllardır bakanlık bünyesinde çalışan 2012 yılından itibaren biliyorum orada bu süreci başından sonuna kadar götüren ve gerçekten bilgili olan orada görevliler var. Onlarla da görüşebilirler, onlarla da konuşabilirler. Özellikle şu anda 2018 deprem yönetmeliğini kullanıyoruz. Deprem yönetmeliği 2018 deprem yönetmeliğine göre tabii ki 20 yıl ve üzeri 25 yıl ve üzeri yapılar şu andaki mevcut yönetmeliğe göre zaten riskli yapı olduğu ortaya çıkıyor. O yüzden o binaların bir an önce dönüşüme girmesi, sağlam olarak yapılması önemli. Hem sosyal donatıların sürece girmesi hem özellikle işte çevre düzenlemelerinin altyapıların doğru bir şekilde tesis edilmesi önemli. Kentsel dönüşüm konusunda özellikle de bu teşviklerin takip edilmesi ve binaların çeşitli şekilde ister yarısı bizden kampanyasına kullanılsın, ister Dünya Bankası'ndan kredinin şartları öğrenilerek kullanılsın. Bir an önce eski yapıların yıkılıp sağlam yapılar yapılması çok önemli. Çünkü kentsel dönüşüm biliyorsunuz çok önemli ve deprem bir milletin güvenlik meselesi belki de en önemli sorunu. Özellikle yaşadığımız Kahramanmaraş merkezi depremlerde gördük, 17 Ağustos depreminde gördük. O yüzden bir an önce bu konuda zaten devletimiz çok bilinçli. Sürekli nasıl daha çok yapıları sağlam yapılar haline getirmek için teşvikler vatandaşın lehine nasıl çıkarılabilir, nasıl ekonomik anlamda da teşvik sağlanabilir diye çalışmalar yapılıyor. Sürekli sempozyumlar yapılıyor. Sürekli yönetmelik değişiyor. Bildiğiniz gibi işte 81-89 olan Cumhurbaşkanı kararnamesi, diğer saydığım teşvikler gündemde. O yüzden vatandaşla devlet el ele bu süreci doğru ve sağlıklı bir şekilde yürütmeli. Vatandaşlar da bilinçli olmalı diye tavsiye edebilirim.
1: Bir kez daha hatırlatalım o zaman, 31 Aralık 2026 tarihine kadar, siz de aktardınız, hani herhangi bir hak mahrumiyeti de yaşanmaması adına vatandaşlar yarısı bizden kampanyası için başvurularını yapabilirler. Yoğunluk var ama daha da olsun, daha da çok yoğunlaşsın ve dediğiniz gibi özellikle mega kent İstanbul bu konuda büyük bir deprem bekleniyor. Çok ciddi eskimiş bir yapı stoğu da var. Umarız güzel haberler paylaşırız. Çok teşekkür ediyoruz gayrimenkul hukukçusu avukat Çiğdem Kezer. Kapsamlı detaylı bir
0: Rica
1: yayın oldu.
0: ederim.
1: Önemli bilgiler paylaştınız bizler için. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: İyi günler, iyi yayınlar Kahraman Bey.
1: Peki, kentsel dönüşümü enine boyuna konuşmuş olduk. Vatandaşlara da umarım aydınlatıcı, bilgi verici bir yayın olmuştur diyelim. Şimdi voleybolu konuşalım. A Milli Kadın Voleybol takımımız, diğer adıyla Filenin Sultanları, göğsümüzü kabartmaya devam ediyorlar. Milletler Ligi'nde yarı final karşılaşmasında rakibimiz Çin Halk Cumhuriyeti'ydi. 3-0'lık net bir galibiyet elde ettik. Bugün 14.30'da, saatler 14.30'u gösterdiğinde Türkiye saatiyle finalde rakibimiz Brezilya olacak. Kalplerimiz, dualarımız bir kez daha Filenin Sultanları ile birlikte.
2: Ev sahibiyle Macau'da karşılaşan Sultanlar ilk seti 25'e 21 kazandı. İkinci sette büyük üstünlük kuran milliler seti 25'e 15 kazanarak finalin kapısını araladı. Üçüncü sette ise milliler yine zorlanmadı, 25'e 20 kazanarak adını finale yazdırdı.
3: Tarihin tekerrür ettiği bir sene olacak diyorum. İnşallah gerçekten çok iyi hissediyoruz. Takım olarak enerjimiz çok yerinde. Çok güzel bir yarı final maçı oldu. Son bir maç kaldı. Her şeyimizi koyacağız sahaya. Kupayı tekrar evimize götürebilmek için.
4: Bugün harika bir iş çıkardık. Bu yüzden çok mutluyum. Türkiye'ye altın madalyayla dönmek için yarın elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
5: İstek arzusu hiç düşmeyen, bugün yarı final müsabakasında bir maç önce Amerika gibi güçlü bir rakibi yenen, eleyen ev sahibi her zaman avantajdır. Çin karşısında bizim 3-0 ve net bir skorla hemen hemen diyebilirim ki set sayılarına yaklaşamadılar.
2: Milliler 14.30'da finalde Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Güney Amerika temsilcisi geçen yıl finalde yenildiği İtalya'yı yarı finalde 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.
4: Finallere kalmayı çok istiyordum. Bu sezonun başında oyuncularıma dedim ki o altın madalyayı istiyorum. Ve bu zamana kadarki en iyi skoru yapmanızı istiyorum. Çünkü benim için her şeyimizi verip ikincilikle ayrılmak kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi finaldeyiz, mutlu olmalıyız. Ama önümüzde önemli ve zor bir maç daha var.
2: Filenin Sultanları ise 3 yıl sonra finale tekrar yükseldi. 2023'te kupayı kaldıran Türkiye kadın voleybolunda ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.
3: Kolay rakip diye bir şey yoktu. Brezilya'da çok güçlü, çok iyi bir takım. Bugün biraz dinlenip sonra Brezilya'ya ne yapmamız gerektiğine odaklanıp kupayı almak için her şeyi yapacağız.
4: Her gittiğimiz yerde Türk taraftarları görüyoruz ve bu çok hoşumuza gidiyor. Bizi o kadar yürekten destekliyorlar ki eminim bu maçı da yakından takip edecekler. Umarım aldığımız skordan memnunlardır.
1: Bir sağlık haberi var sırada, örnek olabilecek bir haber aslında. Bu hani hep paylaşıyoruz, erken teşhis hayat kurtarıyor diyoruz ama erken teşhis için de tabii ki doktora gitmeniz gerekiyor. Yani rutin kontrollerden geçmeniz gerekiyor. İşte yılda belki bir kez ya da 6 ayda bir kez bir kan vermek bile erken teşhise yol açabiliyor. 50 yaşındaki Suzan Malcı da böyle yaptı. Hiçbir rahatsızlığı yoktu. Sadece rutin kontroller için doktora gitti ve orada yapılan testlerde de kolon kanseri teşhisi konuldu 50 yaşındaki Suzan Malcı'ya. Sonrasında ameliyat oldu ve 5 günde sağlığına kavuştu. Herhangi bir kemoterapi ya da başka bir tedavi görmesine gerek kalmadı.
6: Rahatsızlığım rutin bir kontrol sırasında MR'da rektumda kalınlaşma tespit edildi. Ondan sonra bir kolonoskopi tavsiye edildi.
7: Hiçbir belirti yoktu. Kanser çıktı. Rutin kontrol hayatını kurtardı. Erken tanı sayesinde kemoterapi bile almadı.
8: Ne ağrısı vardı, ne bir şey vardı. Yani bir böyle o kontrolde çıktı.
7: İstanbul'da yaşayan 50 yaşındaki Suzan Malcı hiçbir şikayeti olmamasına rağmen rutin sağlık kontrolüne gitti. Kontroller sırasında çekilen MR'da şüpheli görülen durum üzerine harekete geçildi. Yapılan ileri tetkikler sonucunda talihsiz kadına kolon kanseri tanısı konuldu. Ailesinde kolon kanseri olan Malcı erken teşhis sayesinde kemoterapi almaktan kurtuldu.
8: Daha önce kayınvalidemi kaybetmişler. Sonra büyük kızımı da oldu. 47 yaşında kaybettim. Kayınbiraderimi de öyle kaybettik. Kızımda da rutin bir kontrola gitmiştik. MR çekildi. Orada rektumda kalınlık deyince ben hiç duramadım. Erken tanı, hiçbir şey, tedavi gerekmedi. Zaten doktorumuz da demişti ki yani böyle bir şeye gerek yok dedi. Ne kemoterapi ne bir şey. Fakat kontrol altında olacak tabii. 3 ayda bir.
7: Kapalı yöntemle ameliyat edilen Malcı 5 gün içinde sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Erken tanı sayesinde sağlığına kavuştu. Malcı erken tanı için rutin kontrolün önemine dikkat çekti.
6: Ameliyat oldum. Erken tanıdan kurtuldum yani. Şu an bir sıkıntım yok. Gayet normal gidiyor. Her şey yolunda. Erken tanı hayat kurtarır diye bir klasik bir laf var. Gerçekten öyle yani. Erken tanı hayat kurtarıyor.
9: Bu kanserler bize alt giz kanaması veyahut kalın bağırsak tıkanıklığı nedeniyle başvurmakta. Ama bu sürede başvurdukları zaman çok fazla ilerlemiş olarak görebiliyoruz. Biz bunun daha çok taramalarda daha ileri de, evreye ilerlememiş bir şekilde karşımıza çıkmasına tedavi başarısı olarak daha yüksek bir başarıyla tedavisini yapabiliyoruz.
7: Kolon kanseri çoğu zaman belirti vermeden ilerliyor. Uzmanlar özellikle de ailesinde kansere yakalanmış olanların yılda bir kez, 40 yaşını geçen herkesin ise en az bir kez kolonoskopi yaptırmasını öneriyor.
9: Yılda bir kolonoskopi öneriyoruz. Bunun dışında Dünya Sağlık Örgütü 40 yaşından sonra hayatında bir kez olmak üzere bütün insanlara bir kolonoskopi öneriyor.
1: Türkiye son dönemde ürettiği projelerle uzay ve havacılık alanında da iddiasını ortaya koyuyor. Şimdi artık gençler, bu alanda yetişen gençler için de harekete geçildi. Bursa'da bir uzay ve havacılık lisesi LGS puanıyla ilk öğrencilerini kabul etmeye hazırlanıyor.
10: Uzay yolculuğu lise sıralarında başlıyor. LGS ile sadece 48 şanslı öğrenci alınacak. Hedefse geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmek. Uzay ve havacılık alanında kariyer hedefleyen gençler için yepyeni bir dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle hayata geçirilen GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kapılarını açıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için LGS puanıyla yalnızca 48 başarılı öğrenci kabul edilecek.
11: Bu alandaki lise düzeyindeki ilk ve tek merkez burası. Biz tabii ki bir anlamda da özellikle lisede okuyacak olan gençlerimizin ve bu alanda merakı olan, ilgisi olan ve tabii ki yeteneği olan gençlerimizin buluşma merkezi olacak burası.
10: Kabul edilen öğrencileri oldukça yoğun bir müfredat bekliyor. Öğrenciler bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi alacak. Ardından tasarım, imalat, itki sistemleri ve elektronik gibi kritik alanlarda uygulamalı ve proje temelli eğitimler verilecek. Bu sayede gençler sektörün tüm imkanlarından faydalanabilecek.
12: Bursa bir uzay ve havacılık üssü olacaktır bu çocuklarımız sayesinde. Şimdi ülkemizin dört bir tarafından çok yoğun bir istek var. Hatta geçen hafta beni Balkanlardan bir kişi aradı. Nasıl gelebilir çocuğumuz diye. Yani yurt dışına da şu anda ünü ulaşmış durumda.
10: Hedef Türkiye'nin uzay ekosistemine ve savunma sanayisine donanımlı insan kaynağı sağlamak. Mezun olan gençler milli projelerde doğrudan görev alabilecek yetkinliğe sahip olacak. Eğitim yolculuğuna Bursa'da başlayan bu gençler Türkiye'yi teknoloji yarışında zirveye taşıyacak.
1: Sıradaki haberi görünce Marmaray kazıları aklıma geldi. Şimdi aslında kentsel dönüşüm çalışmaları bir yandan tarihin kapılarını da aralayabiliyor. Başkent Ankara'da Vedat Aktaş her kazıda böyle yapıyor. Son işinde Hitit döneminden kalma mezar taşı ve pek çok fosili yine molozların arasından çıkarttı.
13: Araştırmasını da yaptık. Yani bayağı bir yıllar öncesine dayalı.
14: Kentsel dönüşümde yıkıma gitti. Her taşın altından tarih fışkırdı. Molozların arasından tarihi eserleri bir bir çıkarttı.
13: Daha önce de zaten sikke bulmuştum. Oraya da müzeye teslim ettim.
14: Vedat Aktaş Ankara'da kentsel dönüşüm projelerinde çalışıyor. Ancak Aktaş'ın merakı onu iş arkadaşlarından ayırıyor. Tarihi eserlerle yakından ilgilenen Vedat Aktaş her yıkımda yeni eserleri gün yüzüne çıkartıyor.
15: Şu fosil. 50'den 100 milyon yıl öncesi.
13: Anadolu Medeniyetleri Müzesi var. Oraya verdim. Bir hafta 10 gün sonra da zaten kağıt gelmişti.
14: Aktaş son işinde yine tarihin kapısını araladı. Yıkımda molozların arasından Hitit döneminden kalma mezar taşı ve çeşitli fosiller çıkardı.
15: 100 milyon yıl öncesi.
13: Tabii ki. Bu Hititlere ait mezar taşı var. Ayrıyeten bu 50 ile 100 milyon arası işte fosil. Diğerleri de zaten sedef.
14: Vedat Aktaş bulduğu eserleri Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne bağışlayacak. Yeni kazılar içinse sabırsız. Zira nerede bir kentsel dönüşüm olsa başkentin toprağından tarih çıkıyor.
13: Daha önce bundan 3-4 ay önce 1919 yılına Çanakkale mermisi, Rus mermisi 5 kutu buldum. Bunda bu Bağlar Caddesi, yine Seyran Bağları taşı olarak geçiyor.
1: Masalsı görüntülerle buluşturacağız sizleri. Gümüşhane'ye götüreceğiz. Santa Arabeleri yerli ve yabancı turistlerin ilgisini cezbediyor, akınına uğruyor.
10: Doğa, kültür ve tarih hepsi aynı karede buluşuyor. Burası Gümüşhane'de bulunan Santa Arabeleri. Doğu Karadeniz'in önemli kültürel mirasları arasında yer alan Santa Harabeleri, üzerine çöken sis ve etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Yüzyıllık taş yapıları ve doğal güzellikleriyle öne çıkan tarihi yerleşim, dört mevsim ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Bulutların arasında kaybolup yeniden ortaya çıkan Santa Harabeleri, tarih ve doğanın buluştuğu en özel rotalardan biri olmayı sürdürüyor. Bölgeyi ziyarete gelenler de eşsiz doğanın tadını çıkarıyor.
16: Eşsiz bir manzara bence. Tepeden biraz seyrettik. Karşıdaki işte orman, çam ağaçları. Yani çok etkileyici yani.
1: Şimdi deniz, kum, güneş deyince aklımıza Ege Akdeniz sahilleri geliyor ama biz Van Gölü'ne götüreceğiz sizleri. Van Gölü'nün kıyısında Bitlis'in Adil Cevaz ilçesi de masmavi sular upuzun bir kumsalla birlikte tatilcilerin akınına uğruyor.
10: Bir tarafta Süphan Dağı'nın etkileyici manzarası, diğer tarafta uzun kumsalları ve turkuaz rengiyle serinleten göl suyu. Burası Bitlis Adil Cevaz. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte Adil Cevaz sahillerinde hareketlilik arttı. Serinlemek isteyen vatandaşlar da Adil Cevaz sahillerine akın ediyor. Van Gölü kıyısındaki plajlarda hem yüzmenin hem de doğayla iç içe vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.
17: Erzurum'dan geldik Adil Cevaz'a. Bugün aslında daha erken gibi gelme planımız vardı, 9-10 gibi. Buna erken dedik ama saat 10'da geldiğimizde Adil Cevaz plajı tamamen dolup taşmıştı.
10: 37 kilometrelik kıyı şeridine sahip Adil Cevaz'da halk plajları Ege sahillerini aratmıyor. Van Gölü'nün sodalı ve temiz suyu ziyaretçilere farklı bir yüzme deneyimi sunuyor.
17: Van Gölü'nün özellikle serinliği, mineralli yapısı bize çok iyi geldi.
1: Kuluçka dönemini tamamlayan karetta karettaların denizle buluşma dönemi başladı. Tabi binlerce karetta karetta denizle buluşuyor ama içlerinden sadece birkaçı anne olabiliyor. Bakalım.
10: Akdeniz'in mavi sularına doğru zorlu ama umut dolu bir yolculuk. Karetta karettalar denizle buluştu. Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan ve Sarıgerme kumsallarında karetta karetta mesaisi heyecanla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'yla Dekamer'in ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarla koruma altına alınan yuvalarda 60 günlük kuluçka süresi sona erdi. Yumurtalarından başarıyla çıkan yaklaşık 6000 minik yavru Akdeniz'in serin sularına kavuştu.
18: Kabataslak her gece 1000 civarında yavrumuzu denize gönderiyoruz. Şu ana kadar 6000 civarında yavrumuz denize ulaştı. Sezon sonuna kadar 20-25 bin civarında yavrunun denize ulaşmasını bekliyor.
10: Denize ulaşmayı başaran her 1000 yavrudan yalnızca birkaçı erişkinliğe ulaşabiliyor. Bu yüzden sağ salim suya kavuşan her bir karetta karetta bu eşsiz türün geleceği için kelimenin tam anlamıyla hayati bir önem taşıyor.
18: Tabii ki bu yavruların 25 yıl sonra anne olarak bu kumsallara geri geleceğini düşünerek ve bunların 1000 taneden ancak birkaç tanesinin anne olabildiğini de düşünürsek aslında popülasyonun devamlılığı açısından ne kadar çok yavru giderse anne olabilme şansını da o kadar artırıyoruz.
10: Doğal yollarla denize ulaşmakta güçlük çeken yavruların imdadına ise Dekamer gönüllüleri yetişiyor. Sağdaki bu titiz koruma seferberliği sadece uzmanlarla sınırlı değil. Bölgedeki turizm işletmeleri de sürece destek veriyor. Ben hayal ediyorum.
1: Şimdi bir güzel haberden başka bir güzel habere götürelim sizleri. Hakkari Berçelan Yaylası'nda 21 yaşındaki Halime Calp anneleri tarafından terk edilen iki yavru kuzuyu sahiplendi. Onları biberonla besliyor. Halime Calp'la genç kızla kuzular arasında oluşan sevgi bağı da görenlerin içini ısıtıyor.
10: Anne şefkatini genç kızda buldular. Bir an olsun yanından ayrılmadılar. Hakkari'nin Berçelan Yaylası'nda göçer yaşam süren 21 yaşındaki Halime Calp, annelerinin sahiplenmediği iki kuzuyu biberonla büyütüyor. Calp'la kuzular arasında kurulan sevgi bağı görenlerin yüzünde tebessüm bırakıyor.
16: Koyunları sağıyoruz. Kuzularım var, kuzularıma bakıyorum. Onları besliyorum biberonla, süt veriyorum onlara.
10: Sürüdeki iki koyunun yavrularını kabul etmemesi üzerine kolları sıvayan Halime Calp, kuzuları biberonla besleyerek hayata tutunduruyor. Gün boyu peşinden ayrılmayan kuzular süt saatinden günlük işlere kadar genç kızın her anına eşlik ediyor. Bulaşık yıkarken, çamaşırla ilgilenirken ya da süt sağarken bile ondan bir an olsun uzaklaşmıyor.
16: İlk doğduğu zaman aynı çadırda kaldık. Aynı çadırda uyuduk beraber. Ben nereye gidersem bulaşık yıkayım, işte peynir yapayım, suya gideyim hep peşimdeler.
10: Göçer yaşamın tüm zorluklarına rağmen ailesine destek olan Halime Calp bir yandan da eğitim hedeflerinden vazgeçmiyor.
16: Ben hem okumaya çalışıyorum hem aileme destek olmaya çalışıyorum.
10: Berçelan Yaylası'nda iki kuzuya gösterdiği şefkatle dikkati çeken Halime Calp, emek ve sevginin en sıcak örneklerinden birini sergiliyor.
1: Bu güzel görüntülerle moderatör hafta sonunu bizde noktalamış olalım. Ancak haber maratonumuz 24 ekranlarında saat başında tekrar devam edecek. Şimdilik hoşça kalın.

Karadeniz'in sarp ve engebeli dağları arasında yükselen, Çoruh Nehri'nin hırçın sularına direnen, dev bir mühendislik harikası olan Yusufeli Barajı ile tanışın. Doğanın, insanın ve zamanın kesiştiği bu başarı öyküsü, Türkiye'nin birinci, dünyanın ise beşinci en yüksek barajı olarak adını tarihe yazdırdı. Artvin'in dağlık coğrafyasına bir nakış gibi işlenen bu dev yapı, 275 metre yüksekliğiyle adeta gökyüzüne meydan okudu. Toplam 2.1 milyar metreküp su tutma kapasitesiyle Karadeniz'in gücünü elektriğe dönüştürdü ve yılda 1.8 milyar kilowatt saat elektrik üretti. Bu da yaklaşık 2.5 milyon kişinin yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir üretime denk geldi. Böylece baraj her yıl ülke ekonomisine yaklaşık 6 milyar lira katkı sağladı. Barajın bir diğer dikkat çeken özelliği de yeri oldu. Deniz seviyesinden yüksekliği, dar ve derin bir vadide yer alışı, inşaat sürecini daha zorlu ama bir o kadar da özel kıldı. Yusufeli sadece bir baraj değil, aynı zamanda dev bir dönüşümün de hikayesi oldu. Baraj yapılmadan önce ilçenin eski yerleşim alanı tamamen sular altında kalacağı için Yusufeli sıfırdan yeniden kuruldu ve yeni konutlar, yollar, kamu binaları yapıldı. Bu da Türkiye'nin en büyük yer değiştirme projelerinden biri olarak tarihe geçti. Her bir detayı zorlu coğrafi koşullara rağmen mühendislikteki kararlılığın bir göstergesi olan bu yapı, doğayla savaşmadan, doğaya uyum sağlayarak inşa edildi. Böylece Yusufeli Barajı, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolculuğunda kritik bir adım oldu ve Türkiye'nin gücünü, kararlılığını ve vizyonunu temsil ederek bir başarı öyküsü yazdı.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
2: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
3: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
3: Peki siz Araf'ta mısınız?
2: Bu hafta AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
4: İşini büyütmek istediğinde
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
7: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
8: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Ecza ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
7: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
1: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına hoş geldiniz. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Güne yansıyan gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Gündemimizin ilk sırasında ABD ve İran arasında yaşanan gerginlik var. Mutabakat zaptının ardından tansiyon düşer diye beklenirken karşılıklı saldırılar şiddetlenerek devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın kritik altyapı tesislerini hedef alıyor. İran ise bir kez daha Körfez ülkelerini vuruyor. Tüm bunlar yaşanırken savaşta yeni bir cephe daha açıldı. Sürpriz bir şekilde Ukrayna, İran gemilerine saldırdı. Ukrayna güçleri Hazar Denizi'nde saldırı düzenledi. Rusya'ya ait bir askeri savaş gemisi ve İran bağlantılı askeri kargo taşıdığı öne sürülen gemi hedef alındı. Patlamada bir denizci hayatını kaybederken bir denizci yaralandı. İran Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı. Ukrayna Rusya ile savaşı genişletmekle suçlandı. İran ulusal çıkarlarını ve güvenliğini savunma konusunda tereddüt etmeyecektir denildi. ABD Merkez Komutanlığı ise İran'a yönelik ablukanın devam ettiğini açıkladı. Buna göre 25 Temmuz'dan bu yana 12 ticari geminin rotası değiştirildi. İki ticari geminin hareket kabiliyeti engellendi. İki ticari gemiye de asker çıkarıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi de saldırılara ilişkin bir açıklama yaptı. 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağının imha edildiğini belirtti. 17 insansız hava aracı da kullanılamaz hale getirildi. İran halkı ise umutsuz ve teyakkuzda. Aylar süren savaş, ekonomik çöküş ve iç baskılar İran'da milyonlarca insanın yaşamını hayatta kalma mücadelesine dönüştürmüş durumda. Endişeli halk Jaz kentinde ABD'nin muhtemel kara saldırılarına karşı sahilde devriye gezmeye başladı. Antalya'da meydana gelen bir trafik kazası son dakika olarak ekranlarınıza da yansıtmıştık. Kazaya ilişkin görüntüler elimize gelmeye başladı. Onları ekranlara taşıyalım. Kısa bir görüntü ama bilgileri size verelim. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Sebebini henüz bilmiyoruz. Ancak kazada maalesef 5 kişi hayatını kaybetti. Biri hamile olmak üzere, iki de yaralı var. Bu görüntüler kazadan kısa bir süre sonra kayıtlara geçen görüntüler.
1: Yavaş. Bekleyin mi?
0: Bakın itfaiye ekiplerini görüyoruz. Sağlık ekipleri, sağlık personeli, jandarma ekipleri yine o bölgedeler. Evet, bir kulak verelim. Çalışmalara.
1: Dur. Yavaş. Bekleyin mi?
0: Evet, ekipler yaralıları uçuruma yuvarlanan aracın olduğu noktadan tekrar yola çıkardıktan sonra dikkatli bir şekilde tabii ki ambulanslara sevk ediyor. Maalesef 5 kişinin hayatını kaybettiğini bu kazada görüyoruz. Araç neden uçuruma yuvarlandı? Bir sürücü hatası mı, başka bir şey kaynaklı mı? Bunu henüz bilmiyoruz. Tabii bir yandan da bunun araştırması yapılıyor. Ancak bilanço maalesef çok ağır. Antalya Valisi Hulusi Şahin yaptığı açıklamada araçta 7 kişinin bulunduğunu söyledi. Zaten bu 7 kişiden 5'i hayatını kaybetti. Biri hamile olmak üzere 2 kişi de yaralandı. Kazanın meydana geldiği noktada ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Elimizdeki görüntüler bu şekilde. Umarız bilanço daha da ağırlaşmaz. İncelemeler, çalışmalar, jandarma ekiplerini de o noktada görüyoruz. Devam ediyor. Tabii yol bir süreliğine trafiğe de kapandı. Bu çalışmaların sağlıklı ilerleyebilmesi için Taşağıl Derebucak yolu Beydin mahallesinde araç kontrolden çıkıyor bilinmeyen bir nedenle ve uçuruma yuvarlanıyor. Ve 5 kişi bu kazada hayatını kaybetti. Yavaş. Antalya'daki kazaya dair yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bir kez daha ABD-İran gerilimine dönelim. Şimdi Husiler de bu noktada devreye girmiş durumdalar. Onlar da Suudi Arabistan'a saldırıyor. Yenbu ve Cizan bölgelerini füze ve İHA'larla hedef aldı Husiler. Bu son saldırıyla ABD-İran çatışması Yemen'deki savaşı da yeniden alevlendirmiş oldu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri'den bir açıklama var. Buna göre Husiler kontrolleri altındaki Hudeyde kentinde meydana gelen patlamalardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu. Suudi Arabistan'a misilleme yapıldı. Petrol tesislerine füze ve insansız hava araçları saldırıları düzenlediklerini duyurdu Husiler. Yenbu ve Cazan bölgelerinde yer alan milli petrol şirketi Aramco vuruldu. Saldırı sonrası görüntüler ekrana yansıyor. Bölgede büyük bir yangın meydana geldi. Husilerin askeri sözcüsü Seri hedeflerin başarıyla vurulduğunu iddia etti. Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukasını sürdürdüklerini aktardı. İlerleyen saat ve günlerde de yine saldırıların artabileceğini dile getirdi. Ekrana getiriyoruz, paylaşıyoruz. ABD ile İran arasında saldırılar yoğun şekilde devam ediyor. ABD kritik tesisleri, altyapıyı vuruyor. İran ise Körfez ülkelerini saldırıyor. Tam da böyle bir süreçte ABD basınından çarpıcı bir iddia gündeme taşındı. ABD Başkanı Donald Trump'ın füze stoklarının azalması gerekçesiyle saldırıları ertelediği öne sürüldü.
2: Diplomasi sekteye uğradı. Mutabakat saptı, masada kaldı. Saldırıların sürdüğü ABD-İran savaşında ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırmayın emri verdiği iddia edildi. And that also includes our great fire departments. Habere Axios yer verdi. Buna göre iki yetkili açıklama yaptı. Başkan Trump, İran'a yönelik daha fazla saldırı planına onay vermedi. Orduya bu ülkeye yeni hava saldırısı düzenlememesi talimatı verdiği iddia edildi. Buna göre ABD mevcut saldırı düzeyi etkinliğinin sınırına ulaştı. Kaynaklar diğer yandan ABD ordusunun büyük çaplı muharebe operasyonlarına olası bir dönüş için hala plan yapmaya devam ettiğini kaydetti. New York Post gazetesi ise başka bir iddiaya yer verdi. Trump, ABD ordusunun elindeki önleyici füze stoğunun azalacağına dair uyarılar aldı. Bunun ardından İran'a yönelik planlanan geniş çaplı saldırıları erteleme kararı aldığı öne sürüldü. As President of the United States.
0: Şimdi Rusya ile Ukrayna arasında da savaş giderek kızışıyor. Böyle bir döneme girmiş durumdayız. Bu kritik dönemde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev de Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada önemli mesajlar verdi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın dondurulması gerektiğini söyledi ve Türkiye'ye burada ayrı bir parantez açtı. Türkiye'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelere geri dönülmesi çağrısı yaptı.
3: Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev Rusya'nın Omsk şehrindeydi. Rusya-Ukrayna savaşını ele alan Tokayev barış için İstanbul'u işaret etti.
4: İstanbul formülü 2.0'a dönmek gerekir. Çünkü orada önemli sonuçlar elde edilmişti.
3: Rusya-Kazakistan Bölgesel İşbirliği Forumu çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Tokayev, Avrupa'dan ve ABD'den Ukrayna ile Rusya arasındaki mevcut çatışma durumuna ilişkin çok sayıda sinyal aldığını söyledi.
4: Biliyorsunuz, bana göre ve en başından beri söylediğim gibi bu Ukrayna meselesi devletler arası bir çatışmadır. Burada herhangi bir iç savaştan söz edilmiyor.
3: Kazak lider müzakerelere geri dönülmesi gerektiğini dile getirdi. Bunun için de Türkiye'deki müzakerelere dönülmesini önerdi.
4: Bu yalnızca benim mütevazı görüşüm. Madem bana başvurmuyorlar, belki de bu çatışmayı artık dondurmak ve İstanbul

0: hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş parti turuna çıkmıştı. Partilerin liderleriyle görüşmüş, bir araya gelmişti. Şimdi yarın kritik, çünkü çerçeve yasa adı verilen taslak yarın meclise iletilecek ve terörsüz Türkiye sürecinde artık yeni bir döneme geçilecek.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde söz artık mecliste. Çerçeve yasa olarak bilinen tasarı pazartesi günü komisyonda ele alınacak. 51 üyesiyle Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları sonrası gözler artık Meclis Genel Kurulu'nda. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içi de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste grubu bulunan partileri ziyaret etmiş, karşılıklı istişare ve değerlendirme gerçekleştirilmişti. Haftanın son çalışma günü ise 24 Temmuz'da DEM Parti heyeti sürpriz bir ziyaretle AK Parti grubuna gitmişti. Mithat Sancar ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti, AK Parti'den Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le bir araya gelmişti. Görüşme sonrası bir açıklama yapılmazken gündemin meclis tatile girmeden çerçeve yasanın meclise gelmesi üzerine olduğu öğrenildi. Nitekim o görüşme sonrasında da terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa tasarısı içinde pazartesinin işaret edildiği öğrenildi. Bu yeni süreçte çerçeve yasa tasarısı için önce teyit mekanizması görüşülecek, sahadan gelen raporlar ele alınacak. Raporlar terörün bittiğini doğrular nitelikte olursa önce mecliste Adalet Komisyonu süreci ele alacak, ardından da Kardeşlik Komisyonu'nun ortak raporu rehberliğinde Meclis Genel Kurulu konuyu ele alacak.
0: Şimdi bu haberde de gördük, yeni haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yoğun olacak. Tabii ki terörsüz Türkiye başlığı ilk sırada geliyor ama başka önemli konular, meseleler de var. Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere af yolunu açan, af getirecek olan kanun teklifi mecliste genel kurulun gündemine gelecek. Bu teklifle birlikte aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula yeniden dönüş kapısı açılacak.
2: Üniversite affı, çocuk suçlulara ilişkin düzenleme ve terörsüz Türkiye. Meclisin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya önemli düzenlemelerle giriyor. Genel kurulda ilk olarak yüksek öğretim alanında değişiklikler öngören kanun teklifi ele alınacak. Teklif, üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı tanırken, aday hekimliğe geçemeyen öğrenciler için de okula dönüşün önünü açacak. Teklif kapsamında Türk üniversitelerinin yurt dışında akademi birim açabilmesine yönelik yeni imkanlar sağlanacak. Vakıf üniversitelerinde tam burslu öğrenci oranlarının artırılması hedeflenirken, deneyimli akademisyenlerin görevlerini sürdürebilmesi amacıyla emeklilik haddinin 67'den 72'ye çıkarılması planlanıyor. Yükseköğretim teklifinin ardından genel kurulun gündemine çocuk suçlulara yönelik düzenleme gelecek. Teklifle 15-18 yaş grubundaki failler için ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet gerektiren suçlarda ceza üst sınırları artırılacak. Düzenleme ile birlikte suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Ve gözler bir diğer kritik başlıkta. Meclisin yeni haftadaki önemli gündemlerinden biri de terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanacak yasal düzenleme olacak. Teklife son şeklinin verilmesine yönelik çalışmalar sürerken düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaştırılması hedefleniyor.
0: Özgür Özel'in genel başkanı olduğu yeni partide işte parti meclisi belli oldu dedik. Kadrolara baktığımız zaman isimlere, işte adı rüşvet yolsuzluk soruşturmalarına karışan birçok ismin bu yeni parti kadrolarında da olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte değişim iddiasıyla yola çıkan yeni partide aslında eski birçok isim de bulunuyor. Kimi 4 dönemdir, kimi 5 dönemdir milletvekilliği yapan isimler var. Yeni partinin vitrinine bakalım şimdi de.
3: Yeni partinin ipi pazara çıktı. Vitrin oyunu çözüldü. Özgür Özel şaibeli 4 dostunu arka planda tuttu. CHP'yi bölerek yeni partiyi kuran Özgür Özel CHP'deyken eleştirdiği adımları uygulamaya başladı. Şüpheli isimlerin CHP'den arındırılması gerektiğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu "ben arkadaşlarımı satmam" diyerek eleştiren Özel, yeni partiyi kurunca eski genel başkan yardımcıları Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, eski YDK başkanı Turan Taşkın Özer ve en yakınındaki isim olarak bilinen Veli Ağbaba'yı parti meclisine sokmadı. Parti kaynakları söz konusu 4 isim.

0: ismin Özel'in elini rahatlatmak için kendi istekleriyle parti yönetimine dahil olmak istemediğini savundu. Ancak kulislerde konuşulan bir diğer iddiaya göre ise Özel İmamoğlu'na yakın isimlere özellikle geri plana çekilmeleri için kendilerinden ricacı oldu. Özel'in her koşulda arkasında durduğu ve tam destek verdiği Veli Ağbaba özellikle CHP içerisindeyken birçok suçlamanın hedefinde yer alıyordu.
1: Biz iktidar yolculuğundan vazgeçmeyeceğiz. Yolu takip edeceğiz. Gerekirse yeni bir yol açacağız.
0: Muhittin Böcek başta olmak üzere belediye başkan adaylığı karşılığı partililerden rüşvet talep edilmesi, belediyelere torpilli atamalar, adrese teslim ihalelerin organizasyonu ve delege borsası kurmak gibi sayısız suçlamanın hedefinde olan Ağbaba, mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilmişti. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde rüşvet iddialarıyla anılan Burhanettin Bulutlu Özgür Karabat da parti meclisine alınmadı. İddianamede Bulut'a 1 milyon dolar, Karabat'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği öne sürülmüştü. İBB iddianamesinde adı geçen ve İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen milletvekili Turan Taşkın Özer de arkada tutulan bir diğer isim oldu. Yeni partinin kurucular kurulunda yer alan Bülent Tezcan'la Veli Ağbaba 5 dönemdir milletvekilliği yapıyor. Sezgin Tanrıkulu, Murat Emir ve Mahmut Tanal ise 4 dönemdir görevlerine devam ediyor. Değişim iddiasıyla yola çıkan Özel'in yine Kemal Kılıçdaroğlu tarafından seçilen ve 4-5 dönemdir vekil olan isimlerle yeni siyaset vaadinde bulunması da bir başka tepki çeken nokta oldu.
2: İstanbul'da farklı ilçelerden benzer görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. Kartal'da yıkım aşamasında olan bir binanın balkonlarıyla duvarında çökme meydana geldi. Mahalle sakinleri o gürültüye uykuda yakalandılar. Büyük panik yaşadılar. Benzer bir manzara yine Şişli'de de vardı. 6 katlı binanın 3. katında duvar çöktü. Yine mahalleli deprem oluyor zannetti.
0: Kartal'da çöken balkonlar, Şişli'de yıkılan duvarlar, İstanbul'dan korkutan haberler peş peşe geldi. Mahalle sakinleri deprem korkusuna kapıldı. Kartal'da kentsel dönüşüm kapsamında bulunduğu için daha önce boşaltılan 5 katlı binanın 3, 4 ve 5. katlarının balkonlarıyla üst katın duvarı kendiliğinden çöktü. Çökme esnasında kopan beton parçalarıyla molozların çıkardığı sesleri duyan çevre binalardaki vatandaşlar dışarıya çıkarak güvenli bir bölgeye geçti.
3: Biz hemen yan binada oturuyoruz. Yani yüksek bir sese uyandık. Hemen buraya geldik apar topar. Kaza oldu sandık bizlikten. Toz dumanı görünce bizim burada park halinde arabalarımız vardı. Hemen onları çektik. Allah'tan bir zarar yoktu. Hani ardından itfaiyeyi aradık. Çünkü çatırtı sesleri devam ediyordu.
0: İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde çökme yaşanan binanın yanında park halindeki bazı araçlara moloz ve beton parçası isabet ettiği tespit edildi. Kopan beton parçalarını caddeden temizleyen ekipler binanın çevresine bariyer koyarak şerit çekti.
3: İnşallah kısa sürede yıkılır. Gerginlik tabii ki de var. Bakın abi saat gece 2.30-3 sokakta hep bina, insanlar var zaten. Ha, bugün de zaten yıkıldı. Bugün burayı yıkıldı. Bakın çatıyı görüyorsunuz. Çatı zaten gelecek gibi duruyor. Binanın diğer tarafında da çatırlar geliyor. Benim binam hemen bu binanın dibinde.
0: Şişli'de de daha önce yıkılan bir binanın bitişiğindeki daire duvarı henüz belirlenmeyen bir nedenle yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken duvarı yıkılan dairede hasar meydana geldi. Büyük bir gürültü duyan mahalle sakinleri hemen itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Duvarı çöken dairede 97 yaşında bir kadının yalnız yaşadığı ve yazlıkta olduğu öğrenildi.
4: Şiddetli bir gürültü geldi ve şiddetli gürültüyü biz deprem oldu zannettik. Ama meğersem yan binamızın balkonu çöktü. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. O binada herkes yaşıyor ama balkonu çöken kişi 97 yaşındaki bir teyze ve şu anda yazlığında. Allah'tan o yoktu.
2: Yaz aylarında özellikle Ege ve Akdeniz sahillerinde vatandaşların yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri denize girmek için plaja gittiğinizde plajda birçok alanın özel işletmeler tarafından işgal edildiğini görüyorsunuz ve denize girmek istiyorsunuz ama sizden para almaya çalışıyorlar. Şezlong parası ya da yeme içme adı altında. Şimdi bununla ilgili Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar çıktı. Bu sizi yani vatandaşı bu şezlong almaya, yeme içme için para harcamaya zorlayan işletmelere dur dedi Yargıtay.
5: Yaz aylarında sık sık tartışma konusu olan özel plaj uygulamalarına Yargıtay son noktayı koydu. Kamuya açık kıyılarda vatandaşın denize erişimini engelleyen, şezlong ya da hizmet satın almaya zorlayan işletmelere ilişkin emsal karar çıktı. Buna göre vatandaşın kıyıyı kullanma hakkını engelleyen işletme sahipleri ve sorumlular hakkında cezai yaptırım uygulanabilecek. Emsal kararın hikayesi Çeşme'de başladı. İki çocuğuyla birlikte Altınkum plajına giden bir doktor havlusunu kuma sererek denize girmek istedi. Ancak özel işletmenin çalışanı aileden alanı terk etmesini istedi. Olayın jandarmaya taşınmasıyla süreç yargıya taşındı. Yerel mahkeme işletme çalışanını kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, işletme yetkilisini ise aynı suçu azmettirme gerekçesiyle 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı. Dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na taşındı. Yüksek mahkemede verilen cezaları hukuka aykırı bularak onadı. Karar benzer uyuşmazlıklar için emsal niteliği kazandı. Yargıtay kararında anayasanın 43. maddesiyle kıyı kanununa dikkat çekildi. Kararda kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu, toplumun ortak kullanımına açık bulunduğu ve denize hiçbir kişi ya da işletmenin vatandaşların serbestçe denize girmesini veya kıyı kullanmasını engelleyemeyeceği bir kez daha vurgulandı.
2: Gümüşhane'ye gideceğiz. Santa harabelerinin etkileyici manzarası var sırada.
6: Doğa, kültür ve tarih hepsi aynı karede buluşuyor. Burası Gümüşhane'de bulunan Santa Harabeleri. Doğu Karadeniz'in önemli kültürel mirasları arasında yer alan Santa Harabeleri, üzerine çöken sis ve etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Yüzyıllık taş yapıları ve doğal güzellikleriyle öne çıkan tarihi yerleşim, dört mevsim ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Bulutların arasında kaybolup yeniden ortaya çıkan Santa Harabeleri, tarih ve doğanın buluştuğu en özel rotalardan biri olmayı sürdürüyor. Bölgeyi ziyarete gelenler de eşsiz doğanın tadını çıkarıyor.
7: Eşsiz bir manzara bence. Tepeden biraz seyrettik. Karşıdaki işte orman, çam ağaçları. Yani çok etkileyici yani.
2: Gelişmeleri aktardık. Saat başında Deniz Zeybek sizlerle birlikte olacak. Hoşça kalın.

0: Klasik fikirler nerede doğdu, nasıl kayboldu ve bulundu? Yedi şehir bir tarih. İskenderiye'den Bağdat'a, Kurtuba'dan Toledo'ya, Salerno'dan Palermo'ya, oradan Venedik'e bilginin yolculuğu ve durakları. Sinan Çakır Türkçe'ye kazandırdığı eserle bilginin tarihi ve coğrafi bağlarını 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel.

0: tekeciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Evimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: bizim okur yazar seyircisi ve dinleyicisi için öncelediğimiz, misafirimize yönelttiğimiz bir soru var. Muhakkak çeşitli motivasyon ve ihtiyaçla bir eser kaleme alınabilir. Ama bir giriş olsun bizim için, bir pencere aralasın ve şöyle soralım. Hakkın Tahakkuku kitabı nedir, ne anlatır ve onu yazmak sizin için neden gerekliydi?
1: Evet, teşekkür ederim. Şimdi bu aslında benim için uzun yıllara yayılan bir süreç. Yani 10 yılı aşan bir geçmişi var. İslam hukuk düşüncesini, İslam hukuk felsefesi disiplini diyebileceğimiz bir disiplini ben temel başlıklarıyla anlatmaya çalıştım bu çalışmamda. Ama bu çalışmam aslında benim tespit ettiğim 6 başlığın 3 tanesini içine alıyor. İnşallah bir ikinci cilt olacak. Hayrın Tahakkuku başlıklı inşallah. İslam hukuk felsefesinin yani hukukun, İslam'da hukukun mahiyeti, hukuk ve ahlak ilişkisi, hak kavramı ve adalet kavramı. Bu elinizdeki kitapta, Hakkın Tahakkuku kitabında bu başlıkları ele aldım. Bunları ele alırken sadece İslam alimlerinin, hukukçularının, düşünürlerinin görüşlerinin değil, aynı zamanda Batı hukuk düşüncesiyle mukayeseli olarak bunu işlemeye çalıştım. Bu biraz tabii daha çalışmamı hem süresini biraz daha uzatmış oldu, hem hacmini artırmış oldu. Tespit etmiş olduğum iyilik ve kötülük meselesi, irade özgürlüğü ve özgürlüğün diğer türleri ve aynı zamanda da hukukta amaç, yani İslam hukukunda maslahat ve makasıt dediğimiz meseleleri de inşallah ikinci kitapta ele almayı düşünüyorum. Şu ana kadar bazı kitaplar var. İslam hukuk felsefesi başlıklı bazı kitaplar yayınlandı. Fakat bunların içeriğine baktığınız zaman tek bir konuyla ilgili olduğunu görüyoruz. Yani o da genellikle gaye meselesi, maslahat ve makasıt meselesi. Sadece bu konuyla ilgili İslam alimlerinin görüşlerini toparlayan bazı kitaplara bu isimler verilmiş. Ama bir güncel bir hukuk felsefesi kitabına baktığımızda bu temel başlıkların yer alması beklenir. Yani böyle bir çapta, böyle bir geniş perspektifte bir çalışmayı bulamadığım için ben bunun bir ihtiyaç olduğunu gördüm ve böyle bir çalışmaya giriştim.
0: Benden önce yazmamışlardı, okumak için yazmam gerekiyordu diyorsunuz.
1: Aynen,
0: galiba.
1: Evet, evet. Yani en bildiğiniz gibi düşünmenin ve okumanın en güzel yolu yazmaktır derler.
0: Peki bu yazdıklarınız kitaplaştıktan sonra Asım Cüneyt Köksal'ın kendi ilgi ve meraklarını cevaplandıran ve onları tekrar değerlendiren ve bir düşünme biçimi olarak ardından yazıya döken bu çalışma okuru olarak sizin dışınızda kimlere hitap ediyor? Akademisyenlere mi? Sade okuru

0: ilgilendirir mi? Kim kendini burada bulur ve nasıl bir dille karşılaşır sizce?
1: Şimdi bu çalışma esasında bir İslam hukukçusunun çalışması. Fakat sadece İslam hukukuyla ilgili değil. Yani Batı hukuk düşüncesiyle ilgili olan hem akademisyen hem de bu konuda okumayı seven, bu konuya meraklı olan okur için yani şöyle söylemek gerekir. İlahiyat alanında özellikle İslam hukuku ve kelam alanında okumalar yapan ve akademisyen olan ve lisansüstü seviyesinde öğrenci olan öğrencilere hitap ettiği gibi hukukçulara ve bunun yanı sıra da pratik felsefe dediğimiz yani felsefenin hukuk, ahlak ve siyaset bölümleriyle bu alanların felsefesiyle ilgilenen okur ve akademisyenlere de hitap ediyor. Burada bir taraftan bizim İslam düşüncesi ve İslam hukuku geleneğinin kaynaklarını ve dilini kullanırken bir taraftan da modern felsefenin ve hukuk biliminin de dilini okurlar bu kitapta görecek. Burada biraz yorucu bir işe kalkıştım ben esasında. İki farklı terminoloji, iki farklı literatür, başka dünyaların ortaya koyduğu düşüncelerin mukayesesi. Dolayısıyla tek bir disipline veya tek bir okur kitlesine değil, nispeten genel, daha geniş bir okur kitlesine hitap ettiğini söyleyebilirim.

0: Bilhassa titiz araştırmacılar aslında doğal bulurlar bu hali ve o yüzden uzun zamanımı aldı cümlesini çok sıklıkla duymayız. Zaten hak ettiği zaman buydu bu çalışmanın derler. Siz titiz bir insan olarak yine de bu cümleyi kurduğunuza göre çalışmanın kendisi arka planında ne kadar zaman gerektirdi ki devamının da geleceğini söylüyorsunuz aynı zamanda. Kaç yıldır yoğrulmaktasınız bu üzerine çalışmış olduğunuz alanda?
1: Bu çalışmanın ilk nüvelerini yani bazı makaleler olarak yayınlamaya başlamam 2011 senesini buluyor, 15 seneyi buluyor. Bunun artık bir kitaplaşması tasavvurunun iyice belirlemesi ise 10 seneyi aşkın. Yani belki 12 seneyi falan buluyor diyebilirim. Araya tabii bazı yani sadece bütün mesaimi bu çalışmaya hasrederek değil ama araya elbette bazı başka çalışmalar da yaparak işte Elmalı Hamdi Efendi'nin tefsiri bunun en önemlisi. Sürece yayılan, takip gerektiren bir iş oldu doğrusu. Ben önce bu sözünü ettiğim 6 başlı tek bir kitapta işlemeyi daha sonra da temel bazı metinleri yani Arapça metinlerden tercüme derlemesini yani konuyla ilgili İslam hukuk felsefesiyle ilgili bir günümüz okuruna bir derleme sunmak için ikinci bir cilt düşünüyordum ama telif kısmın kendisi iki cilte bölünmüş oldu bu hacim ve süre meselesinden dolayı.
0: Dediniz ki 15 yıllık yani nüveleri 15 yıl öncesine dayanıyor ama elbette biz farkındayız. Biz araştırmacıyla bir akademisyenle birlikte olduğumuzun. Dolayısıyla sohbetin seyri içinde işin buralara gelmemesi mümkün değil. Bir taraftan birlikte çalıştığınız öğrencileriniz, bir taraftan üzerine çalıştığınız eserler, müellifi olduklarınız ve araştırmanıza konu olanlar ya da çevirilerini yaptığınız. Bu çoklu meşgale aslında bir araştırmacı, yazar, akademisyenin hayatının doğal parçaları. Farklı şeyler değil çok fazla ama merak ediyorum. Asım Cüneyt Köksal mesaisini en çok hangisi içinde geçirmeyi seviyor? Okumada mı, yazmada mı, paylaşmada mı?
1: Evet. Şimdi okuma yani bütün meşgalemizin aslında belki kökeni, en asli olanı okumak. İyi bir okur olmadan bir yazar olmanın mümkün olmadığı da müsellem zaten. Yani bütün faaliyetlerimizin temelinde öğrenme çabası var. Her şeyden önce öğrenme. Aslında yazmak da okumanın bir uzantısı sayılabilir doğrusu. Yani öğrenme çabamızın bir başka biçim almış şekli. Biraz daha belli bir konuyu belli bir biçimde ve daha titiz bir okuma sürecine tabi tutuyorsunuz yazarken. Yazmanın en güçlü bir öğrenme yönü olduğu. Yani bir konuyu öğrenmek istiyorsanız onu yazmanız gerekli derler mesela. O açıdan ben okumayla yazmayı birbirinden tamamen ayırt etmeyi doğru bulmam ama tabii ki varlık açısından okumanın bir önceliği var. Okumak belli bir seviyede, belli bir nicelik

0: kazandığı zaman bir birikim oluşturur ve bu birikimi paylaşmak istersiniz. Daha zihninizde oluşan bilgileri, düşünceleri biraz daha böyle derli toplu bir hale getirmek istersiniz. Bunu yaparken yeni okumalar yapma ihtiyacı duyarsınız ve bunlar birbirini besler. Dolayısıyla okuma ve yazmayı beraber aynı sürecin iki farklı aşaması gibi veya iki farklı yüzü gibi değerlendirmeyi daha tercih ederim.
1: Paylaşma kısmı ile ilgili henüz bir şey söylemediniz. Hocalık bunun neresinde?
0: Hocalık tabii ki yani şerefli olduğu kadar ehemmiyet verdiğimiz, öğrencilerimizi yetiştirmenin çok önemli olduğu bir mesleğimizin asli bir parçası. Biz bir taraftan öğretmek, bir taraftan işte alanımıza yeni bilgi katmakla sorumluyuz. Bu öğretmek meselesinde okumak, yani okumak da oradan şey değil, soyutlanabilir bir şey değil. Derslerimize hazırlanırken okuruz. Kendimizi güncellemek için okuruz ve her sene mesela öğrendiklerimizle beraber derslerimizi güncelleriz. Yeni yayınlar yaparak, alana yeni bilgiler katmaya çalışarak bu öğretim faaliyetini de daha üst seviyeleri elimizden geldiği kadar çıkarmak isteriz. Yani bizim şeyimizin, alanımızın, akademisyenliğin bir gereği olarak. Yani bu münlemiş işin içerisine. Biraz da ben şundan da bahsedeyim. Bu İslam Hukuk Felsefesi dersini ben uzun yıllardır doktora dersi olarak veriyorum. Yani bir taraftan da bu kitabın aslında başlığı bir doktora dersimin konusu. Ama bu alanda mesela öğrencilerime mesela diyelim ki işte bu başlık altında ve belli başlı önemli diyebileceğimiz, bu alanın önemli başlıkları diyebileceğimiz bütün başlıkları toplayan ve bunu da günümüz hukuk birikimiyle, Batı merkezli hukuk, ahlak ve siyaset düşüncesi birikimiyle mukayese eden bir çalışma eksikliği de benim bu çalışmayı yapmamın sebeplerinden bir tanesi aynı zamanda. Dolayısıyla bunlar hep iç içe geçen süreçler.

0: Geçmişe dönük araştırma ama bugüne de bir söz söyleme kapasitesini üretebilme. Yapmış olduğunuz çalışmaların hem müellifi olduğunuz kısmında hem de aynı zamanda söz gelimi Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın Fatiha tefsiri, Yasin, Mülk ve Nebe tefsirleri çalışmalarınızda yahut Gazali ile ilişkili çalışmalarınızın hepsinde bunlar herhalde sadece bir geçmişe dönük nostaljiyi canlandırma çalışması değil, aynı zamanda bugüne dair ne ortaya çıkarılabilir meselesi. Müellifi olduğunuz çalışmaların dışında üzerine çalıştığınız isimlere dönelim istiyorum biraz ve Gazali ile başlayalım derim. Tarihi açıdan önemli bir kişilik, düşünce tarihi bakımından etkisi olmuş bir isim. Bir araştırmacı olarak ona yönelmenizin temeli neydi ve okurla yeniden buluşturmuş olduğunuz eserleri öncelemenizin özel bir sebebi var mıydı?
1: Evet. Şimdi ben esasında merhum dedem Mustafa Asım Köksal bir İslam alimi olarak kendisinin torunu olduğum için çocukluk yıllarımda onun kütüphanesi, onun çalışmaları ve onun sohbetleri elbette benim üzerimde çok etkili oldu. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben 2 aylıkken bana İmam Gazali'nin bir eserini, Kimya-i Saadet eserini bana imzalayarak hediye etti rahmetli dedem. Aziz bir hatıra olarak sakladım. İşte mini mini torunum Asım Cüneyt Köksal'a diye hediye ettiği bir eser İmam Gazali'ye ait. Kendisinden İmam Gazali'nin önemini idrak edişim biraz da dedemle irtibatlı. Onun için konuya buradan başlamak istedim. Diğer taraftan aynı şey Elmalı Hamdi Efendi için de geçerli. Yani çağdaş bir alim, merkezi bir alim, böyle hem ilmi hem ameliyle örnek olabilecek bir alim portresi olarak bir taraftan yaşayan bir örnek dedem vardı karşımda. Bir taraftan onun çok hürmet ettiği ve eserlerini çok ciddi bir şekilde okuduğu Elmalı Hamdi Efendi. Bir taraftan da bütün bir İslam tarihinde merkezi bir şahsiyet olarak İmam Gazali, Hüccetül İslam lakaplı büyük allame İmam Gazali. Şimdi

Yani 20'li yaşlarımda da mesela bir üç alim benim için farklı kategorilerde olmakla beraber hayatımın merkezinde yer alan bu üç alimle ilgili çalışmalar benim aynı zamanda ilim ve yayın hayatıma da bir şekilde yön verdi. Yön vermeye devam ediyor. İmam Gazali çok yönden bizim için önemli. Yani onun ortaya koyduğu bir vizyon var. Bilgi ve eylemin bütünleştiren bir vizyon bu. Nazari olanla teorik olana, teorik olanla pratik olana beraberce ve birbiriyle irtibatını kesmeksizin insan hayatını bir bütün olarak ele alan ve bunu aynı zamanda da nihai bir amaç çerçevesinde yorumlayan bir eserler külliyatı onunkisi. Yani Allah rızası, Allah'ı bilmek, marifetullah, ahiret saadeti. Bunu insan hayatının merkezine koyarak bütün yapıp etmelerimizi ve bütün insani etkinlikleri bunların hiçbirisini dışlamadan bilimi de yani birçok yanlış anlaşılmaların hilafına bilim de sanatta ve diğer felsefede bütün etkinliklerde insan hayatında yer alacak şekilde fakat bunlara asli bir anlam vererek ve yüksek bir gayeye doğru sevk ederek yönlendiren bir isim. Bunu başta İhya-ül Ulumiddin olmak üzere bütün eserlerinde bu vizyonu ortaya koymuş bir büyük insan ve şunu da görüyoruz, bir vazife bilinci var. Yani ben insanlara bir şeyleri anlatmalıyım. Herkese kendi kapasitesince, bunu da eserlerinde çok sık görürsünüz. Yani alimlere hitap ettiği ifadeler ve eserler var. Orta halli, okumuş yazmış ama alim olmayan insanlara veya hiç okuma yazması bile olmayan belki kesimlere, herkese ayrı ayrı hitap edebilen bir alim aynı zamanda. Herkesin kendisinden bir şeyler alabileceği bir alim. Ve bu bilgisini de aynı zamanda hayatına geçirdiği için, yani ilmiyle amil olduğu için, samimi ve ihlaslı olduğu için hiçbir zaman ne diyelim, gündem tırnak içerisinde yani gündemden düşmeyen bir isim. Her zaman Müslümanlara söyleyecek bir sözü olan bir alim. Yani burada ben onun bütün bir İslam geleneği gibi elbette, onlara tabi olarak, onların peşinden giderek yani bir İslam düşüncesine merkezi şahsiyet olarak görüyorum ve öyle görmek lazım olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu açıdan benim işte bazı çalışmalarını tercüme etme imkanı buldum. İnşallah başka İhya-ül Ulumiddin üzerinde çalışıyorum inşallah. Yani kendisi hakkında şunu da söylemek belki gerekebilir. Şöhreti ve başta İhya olmak üzere eserlerinin yayılması veya şu veya bu ölçüde bir evlere girmesi ile mütenasip değil sanki kendisinin anlaşılması ve derinliğine eserlerinin nüfuz edilmesi. Yani bunu da belki bir iddia olarak söylemek lazım. Çok sığ söylemler var hakkında maalesef. Yani işte İslam dünyasını geri bırakmak gibi biraz klişelerle, oryantalist klişelerle, biraz yerli bazı yazar, çizerlerin veya akademisyenlerin hala terviş etmeye çalıştığı. Halbuki Batı dünyasında Batılı ciddi araştırmacılar, Frank Grifel gibi daha birçok isim sayabiliriz. Bunların çoktan terk ettiği ve çoktan bunun yanlışlığını ortaya koyduğu iddialar bunlar esas itibariyle. Yani onun üzerine çok durmak istemiyorum ama İmam Gazali'yi gerçekten bir alim ve aynı zamanda düşünür olarak hakkını yeterince verdiğimizi belki söylemek kolay değil. Yani onun üzerine bu anlamda taze bir bakışla yeniden okumak ve yeniden bakmak gerekiyor kanaatimce.

0: İslam hukuk felsefesi üzerine çalışan bir akademisyen olarak, bir araştırmacı olarak geçen yüzyıllardan yaklaşan, yakın geçmişte bıraktığımız yüzyıla kadar muhtelif alimle ilgili çalışmalarınız, yazılarınız mevcut. Ama bunlardan çağımıza en yakın olanla bağınız dede-torun ilişkisi aynı zamanda. Şimdi bütün bu araştırmacı titizliği, profesyonellik vesaire hususiyetleri, ilme sadakat, bütün bunlar burada durmakla beraber. Hala onlar masanın üzerinde. Ama başka bir hukuk var, dede-torun ilişkisi. Mustafa Asım Köksal'ın hayat hikayesini, hatıralarını ve eserlerini bir araya getiren bir çalışmanız da var. Buradaki kimliğiniz daha çok araştırmacı yönünüz müydü, yoksa Mustafa Asım Köksal'ın torunu olan Asım Cüneyt Köksal mıydı?
1: Evet. Aslında ikisi de demek lazım. Bu benim aslında ilk telif kitabım aynı zamanda. Bu elinizdeki hali güncellenmiş son versiyonu ama ilk neşri 26 sene önce yapılmıştı. Ben o zaman tabii daha akademisyen değil ama işte henüz yeni yeni lisansüstü çalışmalara başlayan bir genç idim. Dedemin vefatından kısa bir süre sonra onun hatıralarından, onun kendi yazmış olduğu bir otobiyografisi vardır. Neşredilmemiş, daktilo halinde. Bir taraftan o var. Bir taraftan yani aile efradına dağıttığı, ne yaptığını, nasıl yetiştiğini anlatan, hocalarını anlatan, Diyanet İşleri'ndeki tecrübelerini anlatan, eserlerini nasıl yazdığını anlatan bir otobiyografik bir metni vardır. Tabii ki baş kaynağım o. İkinci kaynağım dedemin bizzat kendi anlattıkları. Ama daha biraz daha onun yanında kalmam, biraz da ömür nasip olmuş olsaydı belki bir 5 sene daha böyle bir çalışmayı onun sağlığında başlamış olsaydım şüphesiz yani ona sorularımla biraz daha açacağım meseleler vardı. Yani elbette bazı şeyler, ayrıntılar, bazı mevzular onunla beraber ahirete intikal etti. Mesela benim Hüsnü Lostar isimli merhum alimden Ankara'ya geldiği zaman dedem Diyanet İşleri'nde çalışırken ondan ders aldığını kendisinden değil başka birisinden bu kitabı yazarken öğrendim. Mesela kendisinden doğrudan duymak isterdim o hadiseyi, o nasıl 30'lu yaşlarda ama işte İslami ilimlere dair bir talebe grubuyla beraber her sabah namazından sonra ders alıyorlar mesela. Şimdi bunu kendisinden sonra öğrenmiş olurum ama kendisinin çok anlattığı güzel şeyler vardı. Bunların önemli bir bölümünü bu kitapta değerlendirmeye çalıştım. Bir kısmı tarihi şahsiyetlerle alakalı olması sebebiyle, işte Şerefettin Yaltıkaya gibi, Ahmet Hamdi Akseki gibi şahsiyetlerle ilgili, Ferit Kam'la ilgili, Mehmet Akif Ersoy'la ilgili mesela. Bu gibi önemli şahsiyetlerle, bizim tarihimizde önemli yeri olan şahsiyetlerle ilgili anlattıkları var, anıları var. Bir taraftan bu çalışmayı yaparken, şimdi ben tabii şöyle bir şey açayım, parantez açayım. Objektiflik demek istiyorsunuz. Objektif olabilir mi bir insan? Mesela dedesinin hayatını yazıyor. Objektif olabilir mi? Mesela değil mi? Şimdi objektifliği ben bu anlamda mutlaka riayet edilmesi gereken asli bir değer olarak görmüyorum. Objektif olamaz insan, mümkün değil. Ben değil sadece dedeme, mesela Elmalı Hamdi Efendi'ye, İmam Gazali'ye veya başka bir muhabbet ettiğim bir büyüğüme karşı da objektif olamam. Ama insaflı olmak, ama adil olmak ve samimi olmak mecburiyetindeyim. Yani tahrif etmemek, bilgileri, belgeleri tahrif etmemek, olduğundan başka türlü göstermemek, gizlememek mecburiyetindeyim. Bu benim vazifem. Ama objektif olmak değil. Dolayısıyla eğer sadıksam yaptığım işi, doğru bir şekilde aktarıyorsam bence olması gereken erdemlerin bu olduğunu düşünürüm. Dolayısıyla bu kitabı yazarken de bir taraftan torun olarak, çünkü yakınında bulunmanın getirdiği çok bilgi var orada. Ama bir taraftan da aynı zamanda İslami ilimlerde çalışan bir akademisyen olarak, çünkü onun tarihçiliğini değerlendirmeye çalışıyorum. O İslam tarihi silsilesi içerisinde nerede duruyor, nasıl bir tarihçilik anlayışı var, metodu nedir? Buna dair de bir bölümüm var. İlk baskısında yoktu bu. Daha sonraki bölümlerde çalışma üzerine biraz daha şey yaptım. Onu bir İslam alimi olarak da

ele almayı, takdim etmeyi, İslam alimi olarak kimliğini ortaya koymaya çalışıyorum. Ama aynı zamanda bir insan olarak ne yapardı, nasıl yaşardı, torunlarıyla ve aile efradıyla ilişkisi nasıldı, bunu da ortaya koymaya çalışıyorum. Dolayısıyla bu ikisini birbirinden çok ayrıştırılabilir gibi doğrusu görmüyorum. Onu arz etmek isterim.

0: 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
4: Vakıfbank Sanat sunar.

Osman Hamdi Bey, Türk resim sanatının modernleşme sürecinde hem öncü hem de dönüştürücü bir figür olarak ayrı bir öneme sahip. Onun tabloları yalnızca estetik bir beğeninin ürünü değil, aynı zamanda kültür kimliğinin değişimine dair bilinç taşıyan görsel metinler. Doğu'nun zengin ruhunu Batı resim teknikleriyle buluşturması, sanatında benzeri olmayan bir senteze yol açıyor. Bu yaklaşımsa Türk resmine hem teknik hem de kavramsal anlamda yeni ufuklar açıyordu. Kaplumbağa terbiyecisi, silah taciri, mihrap ve daha niceleri Osman Hamdi Bey'in ayrıntılara verdiği özenin, tarihsel ve sosyolojik bakışının birer yansıması olarak değerlendiriliyor. Tablolarındaki figürler ve mekanlar, Osmanlı toplumunun gündelik yaşamını romantikleştirmeden, fakat zarif bir duyarlılıkla aktarıyor. Bu yönüyle eserleri, bir dönemin ruhunu belgeleyen görsel arşiv niteliği de taşıyor. Ayrıca arkeolojiye olan ilgisi ve müzeciliğe kazandırdıkları, sanatındaki tarihsel katmanı derinleştiriyor. Osman Hamdi Bey, resimlerinde yalnızca bir sahne değil, bir düşünce dünyası kuruyor, izleyiciyi geçmişle gelecek arasında kurduğu köprüde düşünmeye davet ediyor. Böylece Türk resim sanatı, onun fırçasında hem yenilikçi hem de köklerine bağlı bir kimlik kazanmış oluyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
3: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatler 13'ü gösteriyor. Ben Deniz Zeybek. Hafta sonu gün ortasındayız. Şimdi Antalya Manavgat'ta korkunç bir kaza meydana geldi. Bir otomobil uçurumdan aşağı yuvarlandı ki ne yazık ki o kazada 5 kişi yaşamını yitirdi. Biri hamile, 2 kişi de yaralandı. Otomobil kontrolden çıktı. Uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenler hemen ekiplere ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekipler otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin kazaya ilişkin açıklamada bulundu. Otomobilde 7 kişinin bulunduğunu ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Şahin, yaralı 2 kişiden birisinin hamile olduğunu, ekiplerin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Kastamonu'da şiddetli yağış sele neden oldu. Pek çok evi ve iş yerlerini su bastı. Yine araçlar suların altında kaldı. Aslında bölgede turuncu kodlu uyarıda bulunulmuştu. Tabii ki o sel ve taşkın sonrasında da çalışma ve incelemelere başlanıldı. Kastamonu'da gece saatlerinde şiddetli sağanak etkisini gösterdi. Özellikle sahil ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar taşkınlara neden oldu. Bazı bölgelerde sel meydana geldi. Yağış nedeniyle Devre Kani Çayı'nın taşması sonucu ilçe merkezi sular altında kaldı. Cide ilçe merkezinde bulunan ev ve iş yerlerini de sel suları bastı. Zemin katlarda yaşayan vatandaşlar güvenli alanlara tahliye edildi. Yollarda bulunan araçlar da sel sularının altında kaldı. Sağanakla birlikte Cide-Bartın Karayolu da bir süre ulaşıma kapatıldı. Ancak yağış ve su miktarının azaldığı ilçede ulaşım engeli bulunmuyor. Valilikten yapılan yazılı açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun yağış uyarıları gereğince kentte afet müdahale planı afet çalışma grupları teyakkuza geçti. Ekipler sel suları altında kalan cadde ve sokaklarda tahliye çalışması yürütüyor. CHP'den istifa eden Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin yeni parti kurmasıyla birlikte elbette ki gözler CHP'ye çevrilmişti. Şimdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de kalan o 44 milletvekiliyle birlikte bir araya gelecek. Peki bu toplantıda neler konuşulacak? Beklentiler neler? Detayları almak için 24 muhabiri Yağmur Yıldız'a uzanacağız. Yağmur, neler var elindeki notlarda, senden alalım.
1: Sevgili Deniz Zeybek, elbette CHP'de iki başlı durum artık yeni bir partinin kurulmasıyla daha da netlik kazanmış oldu. Artık iki yol ayrımı ve iki yol haritası var. Geçtiğimiz hafta itibariyle Özgür Özel yeni parti ismini verdiği yeni bir partiyle yola çıkmış oldu ve CHP'den ayrılan 90 milletvekili de bu safa geçmiş oldu. Elbette bu durum CHP, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki dengeleri de değiştirdi. Hem parti içindeki dengeler hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısında elbette değişime neden oldu. Tüm bu gelişmeleri konuşmak adına bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel merkezde bir toplantı düzenlenecek. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, parti tarafından vekillere bir yazı gönderildi. Hemen aktaralım. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında 26 Temmuz 2026 Pazar günü saat 15'te genel merkezimizde yaşanan son siyasi gelişmelerin değerlendirilmesi adına tüm milletvekillerimizle toplantı gerçekleştirilecektir. Arkadaşlarımızın eksiksiz katılımı önemlidir mesajının yer aldığı bir yazı gönderildi 44 milletvekiline. Tabii bu vekillerle ilgili şöyle de bir durum var. Ola ki belki daha sonradan yeni partiye geçmek isteyen bir vekil olacaktı. Ancak o konuda da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yeni parti tüm bu 44 vekilin isimlerinin yer aldığı bir paylaşımla adeta bu vekilleri ifşalarcasına bir hareketle sergilemiş oldu. Dolayısıyla hem bu vekillerin yeni partiye, Özgür Özel'e ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalışlarıyla alakalı ne gibi düşünce içerisinde oldukları, bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin alacağı yolda hangi katkıyı sunacakları, hem de elbette yeni partiyle birlikte değişen dengeler konusunda atılacak adımlar istişare edilecektir Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında. Zira özellikle artık ana muhalefet sıfatı yeni partiye geçmiş durumda. Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partiliğini yitirmiş durumda genel kurulda ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bu sandalye dağılımıyla alakalı da nasıl bir matematik ve formül ortaya konulacak? Tüm bunlar bugün saat 15'te istişare edilecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
2: Peki Yağmur Yıldız'dan söz alalım. Tabii ki yine detaylar geldikçe bu konuyla ilgili paylaşmaya devam edeceğiz. Kurucular Kurulu'nda adı yolsuzluk ve rüşvet iddialarına karışan birçok siyasi bulunan yeni parti, diğer yandan isminin aksine mecliste olan eski vekilleriyle de dikkati çekiyor. Değişim iddiasıyla yola çıkan partiyi kuran isimlerin kimi 4 dönemdir, kimi ise 5 dönemdir milletvekilliği yapıyor. Peki yeni partinin vitrininde neler var, izleyelim.
3: Yeni partinin ipi pazara çıktı. Vitrin oyunu çözüldü. Özgür Özel şaibeli 4 dostunu arka planda tuttu. CHP'yi bölerek yeni partiyi kuran Özgür Özel CHP'deyken eleştirdiği adımları uygulamaya başladı. Şüpheli isimlerin CHP'den arındırılması gerektiğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu "ben arkadaşlarımı satmam" diyerek eleştiren Özel, yeni partiyi kurunca eski genel başkan yardımcıları Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, eski YDK Başkanı Turan Taşkın Özer ve en yakınındaki isim olarak bilinen Veli Ağbaba'yı parti meclisine sokmadı. Parti kaynakları söz konusu 4 ismin Özel'in elini rahatlatmak için kendi istekleriyle parti yönetimine dahil olmak istemediğini savundu. Ancak kulislerde konuşulan bir diğer iddiaya göre ise Özel, İmamoğlu'na yakın isimlere özellikle geri plana çekilmeleri için kendilerinden ricacı oldu. Özel'in her koşulda arkasında durduğu ve tam destek verdiği Veli Ağbaba, özellikle CHP içerisindeyken birçok suçlamanın hedefinde yer alıyordu.
4: Biz iktidar yolculuğundan vazgeçmeyeceğiz. Yolu takip edeceğiz. Gerekirse yeni bir yol açacağız.
3: Muhittin Böcek başta olmak üzere belediye başkan adaylığı karşılığı partililerden rüşvet talep edilmesi, belediyelere torpilli atamalar, adrese teslim ihalelerin organizasyonu ve delege borsası kurmak gibi sayısız suçlamanın hedefinde olan Ağbaba, mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilmişti. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde rüşvet iddialarıyla anılan Burhanettin Bulutlu, Özgür Karabat da parti meclisine alınmadı. İddianamede Bulut'a 1 milyon dolar, Karabat'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği öne sürülmüştü. İBB iddianamesinde adı geçen ve İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen milletvekili Turan Taşkın Özer de arkada tutulan bir diğer isim oldu. Yeni partinin kurucular kurulunda yer alan Bülent Tezcan'la Veli Ağbaba 5 dönemdir milletvekilliği yapıyor. Sezgin Tanrıkulu, Murat Emir ve Mahmut Tanal'sa 4 dönemdir görevlerine devam ediyor. Değişim iddiasıyla yola çıkan Özel'in yine Kemal Kılıçdaroğlu tarafından seçilen ve 4-5 dönemdir vekil olan isimlerle yeni siyaset vaadinde bulunması da bir başka tepki çeken nokta oldu.
2: Ahbap Derneği soruşturmasında Masak raporları çarpıcı gerçeği ortaya koydu. Haluk Levent'in derneğin arka planında sabıkalı kadroyla milyarlarca liralık para trafiğini yönettiği belirlendi. Haluk Levent'in kamuoyunun gözünü boyamak için derneğin ön planına sicili temiz isimleri koyduğu görüldü. İşte Masak raporlarına giren o suç kadrosu.
5: Ahbap'ta 10 milyarlık gölge vurgun ortaya çıktı. Depremzede paraları kumar ve borsada hiç edildi. Haluk Levent'in suç örgütüne dönüşen ağ deşifre oldu. İstanbul Cumhuriyet

Başsavcılığının Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Geçmişte 22 ayrı suç kaydı bulunan Haluk Levent'in derneği sistemli bir suç örgütüne dönüştürdüğü belgelendi. Levent'in planı belliydi. Kamuoyu denetiminden kaçmak için resmi yönetime temiz isimleri koydu. Yani arka plan...

0: yerinde ve kumarhanelerde kaybedildi. Haluk Levent'in asistanı Alper Çelik'in yasa dışı bahiste 190 milyon lira kaybettiği raporlara yansıdı. Yani asistan adı altında Levent'in adeta kumar kasası oldu. Derneğin yönetici kadrosunun geçmişi ise şoke etti. APAP'ın eski genel sekreterliğini yapan Zafer Yayın resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu ticareti ve bulundurma, dolandırıcılık, kasten yaralama, karşılıksız çek gibi suçlardan 9 farklı suç kaydı bulunuyor. Eski mali ve idari işler müdürü Emrah Gödeliner'in ise 7 suç kaydı var. MASAK raporu çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Derneğin gelir gider dengesi arasındaki uçurum şaşırttı. Resmi aylık geliri yaklaşık 9 bin lira görünen Zafer Yayın hesaplarında 1.46 milyar liralık giriş ve 1.53 milyar liralık çıkış belirlendi. Toplam para trafiği ise 10 milyar lirayı aşkın çıktı. Devasa vurgun gözler önüne serildi. MASAK raporu Haluk Levent'in adli sicili temiz isimleri ön planda tuttuğunu gösterdi. Bağış paraları, Yeliz Kaya adına düzenlenen milyon dolarlık teminat çekleriyle sistemli şekilde dernek dışına çıkarıldı. Levent blokeli olan hesaplarına da çözüm buldu. Tüm ticari kazancını ve gelirlerini bu personeller üzerinden yönetti. Yani milyarlık para transferini asgari ücretli personel üzerinden yaptı.
1: Ben kendimi tanıyamıyorum, şöyle bakıyorum da kaç saattir uykusuzum.
2: Kaç gündür uykusuzum.
1: Kaç gündür uykusuzum.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde son virajlar alınıyor. Geçtiğimiz gün siyasi parti turuna çıkan Meclis Başkanı Kurtulmuş'un ardından bir yeni bilgi daha eklendi. Çerçeve yasa adı verilen taslak yarın meclise iletilecek. Böylelikle süreçte yeni bir safhaya geçilecek.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde söz artık mecliste. Çerçeve yasa olarak bilinen tasarı pazartesi günü komisyonda ele alınacak. 51 üyesiyle Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları sonrası gözler artık Meclis Genel Kurulu'nda. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içi de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste grubu bulunan partileri ziyaret etmiş, karşılıklı istişare ve değerlendirme gerçekleştirilmişti. Haftanın son çalışma günü ise 24 Temmuz'da DEM Parti heyeti sürpriz bir ziyaretle AK Parti grubuna gitmişti. Mithat Sancar ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti AK Parti'den Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le bir araya gelmişti. Görüşme sonrası bir açıklama yapılmazken gündemin meclis tatile girmeden çerçeve yasanın meclise gelmesi üzerine olduğu öğrenildi. Nitekim o görüşme sonrasında da terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa tasarısı için de pazartesinin işaret edildiği öğrenildi. Bu yeni süreçte çerçeve yasa tasarısı için önce teyit mekanizması görüşülecek, sahadan gelen raporlar ele alınacak. Raporlar terörün bittiğini doğrular nitelikte olursa önce mecliste Adalet Komisyonu süreci ele alacak, ardından da Kardeşlik Komisyonu'nun ortak raporu rehberliğinde Meclis Genel Kurulu konuyu ele alacak.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Mecliste ayrıca terörsüz Türkiye hedefinde yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin adımlar da atılacak.
0: Üniversite affı, çocuk suçlulara ilişkin düzenleme ve terörsüz Türkiye. Meclisin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya önemli düzenlemelerle giriyor. Genel kurulda ilk olarak yüksek öğretim alanında değişiklikler öngören kanun teklifi ele alınacak. Teklif, üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı tanırken, aday hekimliğe geçemeyen öğrenciler için de okula dönüşün önünü açacak. Teklif kapsamında Türk üniversitelerinin yurt dışında akademi birim açabilmesine yönelik yeni imkanlar sağlanacak. Vakıf üniversitelerinde tam burslu öğrenci oranlarının artırılması hedeflenirken, deneyimli akademisyenlerin görevlerini sürdürebilmesi amacıyla emeklilik haddinin 67'den 72'ye çıkarılması planlanıyor. Yükseköğretim teklifinin ardından genel kurulun gündemine çocuk suçlulara yönelik düzenleme gelecek. Teklifle 15-18 yaş grubundaki failler için ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet gerektiren suçlarda ceza üst sınırları artırılacak. Düzenleme ile birlikte suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Ve gözler bir diğer kritik başlıkta. Meclisin yeni haftadaki önemli gündemlerinden biri de terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda.

0: hazırlanacak yasal düzenleme olacak. Teklife son şeklinin verilmesine yönelik çalışmalar sürerken, düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaştırılması hedefleniyor.
1: En düşük emekli aylığı düzenlenmesinde teklif Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı meclisten geçtiği şekliyle 23.552 lira olarak emeklilerin hesaplarına yansıtılacak.
2: Teklifin ilgili maddesi Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. En düşük emekli aylığı 23.552 liraya çıkarıldı. 2026 yılıyla birlikte 20 bin lira olan en düşük emekli maaşı 23.552 liraya yükseltilmesini öngören teklif genel kurulda onaylandı. Böylelikle teklifin önemli bir kısmı yasalaşmış oldu. Teklifin diğer maddeleri ise salı günü genel kurulun açılmasıyla birlikte görüşülmeye devam edecek. En düşük emekli aylığı alan milyonlarca emekli yasalaşan emekli aylığı ile birlikte maaşlarını artık 23.552 lira olarak hesaplarında görecek. SGK ise maaş farklarının maaş günlerinde hesaplarında olacağını aktardı.

0: Amerika Birleşik Devletleri İran saldırıları mutabakat zaptının ardından tekrar nüksetmişti. Şiddetli saldırılarda ABD İran'ı hedef alırken İran ise Körfez ülkelerini vurmaya devam etti. Savaşta beklenmedik bir cephe daha açıldı. Ukrayna İran gemilerine saldırdı. Ukrayna güçleri Hazar Denizi'nde saldırı düzenledi. Rusya'ya ait bir askeri savaş gemisi ve İran bağlantılı askeri kargo taşıdığı öne sürülen gemi hedef alındı. Patlamada bir denizci hayatını kaybetti, bir denizci ise yaralandı. İran Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı. Ukrayna Rusya ile savaşı genişletmekle suçlandı. İran ulusal çıkarlarını ve güvenliğini savunma konusunda tereddüt etmeyecektir denildi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı ise İran'a yönelik ablukanın devam ettiğini açıkladı. Buna göre 25 Temmuz'dan bu yana 12 ticari geminin rotası değiştirildi. İki ticari geminin hareket kabiliyeti engellendi. İki ticari gemiye ise asker çıkarıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi de saldırılara ilişkin açıklama yaptı. 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağının imha edildiğini belirtti. 17 insansız hava aracı da kullanılamaz hale getirildi. Ordu, Hürmüz Boğazı'nda 6 geminin de uyarı ateşiyle durdurulduğunu duyurdu. Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üsleri hedef alınmaya devam edildi. İran halkı ise umutsuz ve teyakkuzda. Aylar süren savaş, ekonomik çöküş ve iç baskılar İran'da milyonlarca insanın yaşamını hayatta kalma mücadelesine dönüştürdü. Endişeli halk, Kaaz kentinde ABD'nin muhtemel kara saldırılarına karşı sahilde devriye gezmeye başladı. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Yanbu ve Cizan bölgelerini füze ve İHA'larla hedef aldı. Bu son saldırıyla ABD-İran çatışması Yemen'deki savaşı yeniden alevlendirdi. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri açıklama yaptı. Buna göre Husiler, kontrolleri altındaki Hudeyde kentinde meydana gelen patlamalardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu. Suudi Arabistan'a misilleme yaptı. Petrol tesislerine füze ve insansız hava araçları saldırıları düzenlediklerini duyurdu. Yanbu ve Cizan bölgelerinde yer alan milli petrol şirketi Aramco vuruldu. Bölgede büyük yangın meydana geldi. Seri, hedeflerin başarıyla vurulduğunu iddia etti. Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukasını sürdürdüklerini aktardı. İlerleyen saat ve günlerde saldırıların artabileceğini dile getirdi.
1: وأدت تلك الغارات إلى أضرار مادية ومعنوية.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran arasında yoğun saldırılar sürerken ABD basınından beklenmedik iddialar geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın füze stokunun azalması sebebiyle saldırıları ertelediği öne sürüldü. Bir başka gazeteye göre ise Trump daha fazla saldırıya onay vermedi.
2: Diplomasi

0: Sekteye uğradı. Mutabakat saptı, masada kaldı. Saldırıların sürdüğü ABD-İran savaşında ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırmayın emri verdiği iddia edildi.
1: And that also includes our great fire departments.
0: Habere Axios yer verdi. Buna göre iki yetkili açıklama yaptı. Başkan Trump, İran'a yönelik daha fazla saldırı planına onay vermedi. Orduya bu ülkeye yeni hava saldırısı düzenlememesi talimatı verdiği iddia edildi. Buna göre ABD mevcut saldırı düzeyi etkinliğinin sınırına ulaştı. Kaynaklar diğer yandan ABD ordusunun büyük çaplı muharebe operasyonlarına olası bir dönüş için hala plan yapmaya devam ettiğini kaydetti. New York Post gazetesi ise başka bir iddiaya yer verdi. Trump, ABD ordusunun elindeki önleyici füze stoğunun azalacağına dair uyarılar aldı. Bunun ardından İran'a yönelik planlanan geniş çaplı saldırıları erteleme kararı aldığı öne sürüldü.
1: As President of the United States.
2: Rusya ziyaretinde bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın durdurulması gerektiğini paylaştı. Türkiye'nin arabuluculuğunun da yürütülen müzakerelere dönülmesini önerdi.
3: Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev, Rusya'nın Omsk şehrindeydi. Rusya-Ukrayna savaşını ele alan Tokayev, barış için İstanbul'u işaret etti.
4: İstanbul formülü 2.0'a dönmek gerekir. Çünkü orada önemli sonuçlar elde edilmişti.
3: Rusya-Kazakistan Bölgesel İşbirliği Forumu çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Tokayev, Avrupa'dan ve ABD'den Ukrayna ile Rusya arasındaki mevcut çatışma durumuna ilişkin çok sayıda sinyal aldığını söyledi.
4: Biliyorsunuz, bana göre ve en başından beri söylediğim gibi bu Ukrayna meselesi devletler arası bir çatışmadır. Burada herhangi bir iç savaştan söz edilmiyor.
3: Kazak lider müzakerelere geri dönülmesi gerektiğini dile getirdi. Bunun için de Türkiye'deki müzakerelere dönülmesini önerdi.
4: Bu yalnızca benim mütevazı görüşüm. Madem bana başvurmuyorlar, belki de bu çatışmayı artık dondurmak ve İstanbul Formülü 2.0'a dönmek gerekir. Çünkü orada önemli sonuçlar elde edilmişti.
2: Ukrayna ve Rusya arasında uluslararası deniz ticaretine yönelik saldırılar karşılıklı olarak sürüyor. Bir kez daha Türk gemisi vuruldu. Türk şirketine ait kargo gemisi Ukrayna'nın Sulina limanından çıkarken Rus drone'u tarafından hedef alındı. Hedef alınan genel kargo gemisi Aegean Regner İstanbul merkezli Aegean Ship Management şirketinin filosunda yer alıyordu. Gemi Ukrayna'nın Sulina limanından çıkarken Rus drone'unun hedefi oldu. Saldırı sonucunda geminin yaşam mahali ve köprü üstünde büyük hasar meydana geldi. Gemide yangın çıktı. Personel tahliye edildi. Mürettebatın kaydettiği görüntülerde gemideki hasar görüldü. Saldırıda can kaybı kaydedilmedi. Olayla ilgili şirket ve yetkili makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
5: Agener Agner gemisi. Şu an emniyetli bir yere demire gidiyoruz. İkinci olur mu bilmiyorum. Şu an ortalık...
2: Suriye'nin Şam Deir ez-Zor karayolunda güvenlik güçlerini taşıyan otobüsle yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Kaza Suhne bölgesi yakınlarında meydana geldi. Bir otobüs iç güvenlik güçleri mensuplarını taşıyordu. Diğeri ise yolcu otobüsüydü. İki araç kafa kafaya çarpıştı. Otobüsler alev aldı. Bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Yaralılar helikopterlerle yapılan acil tıbbi tahliye operasyonuyla Homs Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Fransa'da yürekleri yakan bir rekor kırıldı. Günlerdir süren orman yangınlarında 98 bin hektar alan kül oldu. Yüz binlerce kişinin tahliye edildiği bölgeye 1500 askeri personel de sevk edildi.
3: Fransa alevlere teslim oldu. Şiddetini artıran yangınlar giderek büyüdü. 22 Temmuz'dan bu yana süren yangınlarda rekor seviyede alan kül oldu.

On binlerce hektar alan yandı. Başkent Paris'in 10 katı büyüklüğünde alan tahrip oldu. Fransa bunun ülke tarihindeki bir rekor olduğunu açıkladı. Ülkede birçok bölgede yangınlar henüz kontrol altına alınamadı. Yüz binlerce kişi yangınlar sebebiyle tahliye edildi. Çok sayıda askeri personel ve askeri nakliye uçağı bölgelere sevk edildi. İspanya'da da orman yangınları yaşanıyor. Söndürme çalışmalarının sürdüğü bölgede yerleşim yerlerindense tahliye çalışmaları devam ediyor. Sıcak hava ve şiddetli rüzgarlar ekiplerin mücadelesini zorlaştırıyor. İspanya'da bu yılki yangınlar son 10 yılın ortalamasını aştı.

0: İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde ormana giriş yasağını ihlal eden ve ağaçlık alanlarda ateş yakarak piknik yapan 513 kişi polis dronuyla tespit edildi. Ormana giriş yasağını ihlal edenlere 2 milyon liraya yakın para cezası kesildi. Ormanlık alanlarda yasak dönemlerde piknik ve mangal yapanları yakalamak için harekete geçen emniyet güçleri dronla gece ve gündüz denetimler gerçekleştirdi. İstanbul Valiliği tarafından alınan karar gereği 8 Haziran ve 15 Ekim tarihleri arasında uygulamaya konulan yasağı delen kişiler polisin takibinden kurtulamadı. Söz konusu ormanlık alanlarda 8 Haziran'la 14 Temmuz tarihleri arasında drone'la denetim yapan polis yasağa rağmen ormanda piknik yapanlar olduğunu belirledi. Drone görüntülerine yansıyan 513 kişi hemen motosikletli polis timlerine bildirildi. Motosikletli ekip tespit edilen noktada söz konusu kişinin piknik yaptığını belirledi. Tespit edilen 513 kişiye toplam 1 milyon 900 bin 665 lira idari para cezası uygulandı. Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında TCG Turgut Reis Fırkateyni sondaj gemilerine refakat ve koruma görevlerini başarıyla sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından da göreve ilişkin görseller paylaşıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında TCG Turgut Reis Fırkateyni tarafından Karadeniz'de sondaj faaliyetlerini sürdüren Yavuz ve Abdülhamit Han sondaj gemilerine refakat, koruma ve sancak varlık gösterme görevleri başarıyla icra edilmeye devam ediliyor ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda refakat görevine ilişkin fotoğraflar da yer aldı. Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında çember daralıyor. Soruşturma derinleştikçe yeni delillere ulaşılıyor. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ve Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Handan Sonel tüm suçlamaları tek tek reddetti.
1: Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel tutuklandı. Gerekçe ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme.
2: Katiller! Katiller! Katiller!
1: Tunceli'de 2020 yılından bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun cesedinin nerede olduğu hala belirsiz. Ekipler iğne ile kuyu kazıyor. Bu kapsamda derin bir soruşturma yürütülüyor. Son olarak dikkat çekici isimler tutuklandı. Onlardan biri eski Tunceli valisinin eşi Handan Sonel. Şüpheli suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmekle suçlanıyor.
2: Katiller! Katiller! Katiller!
1: Handan Sonel'le birlikte tutuklanan bir diğer isim Mehmet Aca. Onunsa Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendiriliyor. Tutuklanan Sonel ve Aca cezaevine sevk edildiği esnada Doku ailesi şüphelilere katiller sloganları atarak tepki gösterdi.
2: Katiller! Katiller! Katiller!
1: Öte yandan şüpheli Handan Sonel'in ifadesi soruşturma dosyasına girdi. İfadelerde kayıp Gülistan Doku dosyasına ilişkin dikkat çeken iddialar yer aldı. Sonel'e Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından kullanılan sim kart, silindiği öne sürülen hastane kaydı ve telefon hatlarına ilişkin sorular yöneltildi. Şüpheli Sonel ise bu iddiaların hiçbirinden haberi olmadığını savundu. Şüpheli Sonel'e soruşturma dosyasına giren ifadelerde Mustafa Türkay Sonel'in olayın ardından evden çıkmadığı, aracını kullanmadığı ve bir gece eve dönmediği yönündeki beyanlar soruldu. Handan Sonel ise tüm iddiaları reddederek ifadelerin gerçeği yansıtmadığını ve bazı tanıkların baskı ya da tehditle ifade vermiş olabileceklerini öne sürdü. Dosyada ayrıca sim kart, hastane kaydı ve telefon sinyallerine ilişkin sorularla vali konutunda panik yaşandığı iddiası da yer aldı. Handan Sonel bu iddiaları da kabul etmedi. Dosyadaki bir başka bölümde ise vali konutunda görev yapan mutfak çalışanı Selvi Yeşil'in beyanı gündeme taşındı. Yeşil, Gülistan Doku'nun son telefon sinyalinin kesildiği saatlerde Handan Sonel'in kendisinden panik halinde evden çıkmasını istediğini öne sürdü. Bu iddiaya yanıt veren Sonel, Selvi Yeşil'in ifadesinin baskı ya da tehditle alınmış olabileceğini iddia etti. Gülistan Doku soruşturmasında şu ana kadar 15 şüpheli tutuklandı. Vahşice katledildiği ortaya çıkan Gülistan Doku'nun cesedi ise henüz bulunamadı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.
0: İstanbul'un Kartal ilçesinde yıkım aşamasındaki binanın balkonlarıyla duvarında çökme meydana geldi. Mahalle sakinleri yüksek bir sesle uyandı ve korkarak hemen dışarı çıktı. Şişli'de de 6 katlı binanın 3. katındaki duvar çöktü. Yan binada çalışanlar şiddetli gürültü nedeniyle deprem olduğunu zannetti.
3: Kartal'da çöken balkonlar, Şişli'de yıkılan duvarlar, İstanbul'dan korkutan haberler peş peşe geldi. Mahalle sakinleri deprem korkusuna kapıldı. Kartal'da kentsel dönüşüm kapsamında bulunduğu için daha önce boşaltılan 5 katlı binanın 3, 4 ve 5. katlarının balkonlarıyla üst katın duvarı kendiliğinden çöktü. Çökme esnasında kopan beton parçalarıyla molozların çıkardığı sesleri duyan çevre binalardaki vatandaşlar dışarıya çıkarak güvenli bir bölgeye geçti.
4: Biz hemen yan binada oturuyoruz. Yani yüksek bir sese uyandık. Hemen buraya geldik apar topar. Kaza oldu sandık bizlikten. Toz dumanı görünce bizim burada park halinde arabalarımız vardı. Hemen onları çektik. Allah'tan bir zarar yoktu. Hani ardından itfaiyeyi aradık. Çünkü çatırtı sesleri devam ediyordu.
3: İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde çökme yaşanan binanın yanında park halindeki bazı araçlara moloz ve beton parçası isabet ettiği tespit edildi. Kopan beton parçalarını caddeden temizleyen ekipler binanın çevresine bariyer koyarak şerit çekti.
4: İnşallah kısa sürede yıkılır. Gerginlik tabii ki de var. Bakın abi, saat gece 2.30-3 sokakta hep bina, insanlar var zaten. Ha, bugün de zaten yıkıldı. Bugün burayı yıkıldı. Bakın çatıyı görüyorsunuz. Çatı zaten gelecek gibi duruyor. Binanın diğer tarafında da çatırlar geliyor. Benim binam hemen bu binanın dibinde.
3: Şişli'de de daha önce yıkılan bir binanın bitişiğindeki daire duvarı henüz belirlenmeyen bir nedenle yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken duvarı yıkılan dairede hasar meydana geldi. Büyük bir gürültü duyan mahalle sakinleri hemen itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Duvarı çöken dairede 97 yaşında bir kadının yalnız yaşadığı ve yazlıkta olduğu öğrenildi.
5: Şiddetli bir gürültü geldi ve şiddetli gürültüyü biz deprem oldu zannettik. Ama meğersem yan binamızın balkonu çöktü. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. O binada herkes yaşıyor ama balkonu çöken kişi 97 yaşındaki bir teyze ve şu anda yazlığında. Allah'tan o yoktu.
0: Öğrenciler aynı eğitim yılında 4 farklı öğretmenle ders işledi. Velinin başvurusunu değerlendiren Kamu Denetçiliği Kurumu, sınıfa kesintisiz görev yapacak bir öğretmen görevlendirilmesini tavsiye etti.
6: Antalya'da bir ilkokul sınıfında kısa sürede 4 kez öğretmen değişti. Velinin başvurusu üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu devreye girdi. Yapılan incelemeler sonrası öğrencilerin eğitiminin kesintiye uğramaması için sınıfa sürekli görev yapacak bir öğretmen görevlendirilmesini tavsiye etti. Kararda eğitim hizmetinin yalnızca sürdürülmesinin değil, pedagojik istikrar gözetilerek kesintisiz yürütülmesinin de idarenin temel sorumluluğu olduğu vurgulandı. Sık öğretmen değişikliklerinin öğrencilerin akademik ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyebileceği belirtilirken, bunun eğitim hakkı ve çocuğun üstün yararı ilkesiyle bağdaşmadığı ifade edildi. KDK'nın tavsiye kararının ardından Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca görev yapmak üzere başka bir okuldan sınıf öğretmeni görevlendirildi. Böylece öğrencilerin eğitimlerini aynı öğretmenle kesintisiz sürdürmesi hedefleniyor.
0: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinde süre daralıyor. İkinci taksit ödemeleri için son günlere girilirken gecikenleri faiz yükü bekliyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinde son haftaya girildi. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri 31 Temmuz Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Ödemeler Dijital Vergi Dairesi, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mobil uygulaması, yetkili bankalar, vergi daireleri ve PTT şubelerinden yapılabiliyor. Yetkililer internet üzerinden işlem yapacak vatandaşları sahte sitelere karşı uyararak ödemelerin sadece gib.gov.tr ve bankaların resmi internet siteleri üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan %90 ve üzeri engelli bireylerin adına kayıtlı araçlar motorlu taşıtlar vergisinden muaf tutuluyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü başkentte son 2 yılda 4000'den fazla metruk aracın tespit edildiğini açıkladı. Araçlarla ilgili işlem yapıldı.
7: Metruk bina gibi metruk araçlarda çevreye kirli bir görüntü veriyor. Ankara'da son 2 yılda 4133 metruk araç tespit edildi. Emniyet gerekli çalışmaları sürdürüyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü metruk araçların oluşturabileceği güvenlik risklerini ortadan kaldırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde hurda atıl araçların toplatılması konulu genelge doğrultusunda mahalle ve ara sokaklarda alan taramaları gerçekleştiriliyor. Bu araçlar park sorununa, çevre kirliliğine ve suç işlemeye elverişli ortam oluşturabiliyor. Bu kapsamda son 2 yılda Ankara'nın çeşitli ilçelerinde 4133 metruk araç tespit edildi. Bu araçlardan 3328'i bulundukları yerlerden kaldırılırken 805 araç hakkında ilgili kurumlarla yazışma gerçekleştirildi. 90 araç içinse idari para cezası uygulandı.
0: İstanbul'da yaşayan 50 yaşındaki Suzan Malcı'nın hayatı hiçbir belirti yokken gittiği rutin bir kontrolle tamamıyla değişti. Yapılan kontroller sonrası kolon kanseri tanısı konuldu. Erken teşhis sayesinde kanseri daha başlangıç evresinde yakaladı. Ameliyattan sadece 5 gün sonra da sağlığına kavuşarak taburcu oldu.
8: Rahatsızlığım rutin bir kontrol sırasında MR'da rektumda kalınlaşma tespit edildi. Ondan sonra bir kolonoskopi tavsiye edildi.
6: Hiçbir belirti yoktu. Kanser çıktı. Rutin kontrol hayatını kurtardı. Erken tanı sayesinde kemoterapi bile almadı.
9: Ne ağrısı vardı, ne bir şey vardı. Yani bir böyle o kontrolde çıktı.
6: İstanbul'da yaşayan 50 yaşındaki Suzan Malcı hiçbir şikayeti olmamasına rağmen rutin sağlık kontrolüne gitti. Kontroller sırasında çekilen MR'da şüpheli görülen durum üzerine harekete geçildi. Yapılan ileri tetkikler sonucunda talihsiz kadına kolon kanseri tanısı konuldu. Ailesinde kolon kanseri olan Malcı erken teşhis sayesinde kemoterapi almaktan kurtuldu.
9: Daha önce kayınvalidemi kaybetmişler. Sonra büyük kızımı da oldu. 47 yaşında kaybettim. Kayınbiraderimi de öyle kaybettik. Kızımda da rutin bir kontrola gitmiştik. MR çekildi. Orada rektumda kalınlık deyince ben hiç duramadım. Erken tanı, hiçbir şey, tedavi gerekmedi. Zaten doktorumuz da demişti ki yani böyle bir şeye gerek yok dedi. Ne kemoterapi ne bir şey. Fakat kontrol altında olacak tabii 3 ayda bir.
6: Kapalı yöntemle ameliyat edilen Malcı 5 gün içinde sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Erken tanı sayesinde sağlığına kavuştu. Malcı erken tanı için rutin kontrolün önemine dikkat çekti.
8: Ameliyat oldum. Erken tanıdan kurtuldum yani. Şu an bir sıkıntım yok. Gayet normal gidiyor. Her şey yolunda. Erken tanı hayat kurtarır diye bir klasik bir laf var. Gerçekten öyle yani. Erken tanı hayat kurtarıyor.
10: Bu kanserler bize alt giz kanaması veyahut kalın bağırsak tıkanıklığı nedeniyle başvurmakta. Ama bu sürede başvurdukları zaman çok fazla ilerlemiş olarak görebiliyoruz. Biz bunun daha çok taramalarda daha ileri evreye ilerlememiş bir şekilde karşımıza çıkmasına tedavi başarısı olarak daha yüksek bir başarıyla tedavisini yapabiliyoruz.
6: Kolon kanseri çoğu zaman belirti vermeden ilerliyor. Uzmanlar özellikle de ailesinde kansere yakalanmış olanların yılda bir kez, 40 yaşını geçen herkesin ise en az bir kez kolonoskopi yaptırmasını öneriyor.
10: Yılda bir kolonoskopi öneriyoruz. Bunun dışında Dünya Sağlık Örgütü 40 yaşından sonra hayatına bir kez olmak üzere bütün insanlara bir kolonoskopi öneriyor.
0: Her yaz tartışma konusu olan özel plaj uygulamalarına ilişkin Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar çıktı. Kamuya açık kıyılarda vatandaşların denize erişimini engelleyen ve şezlong kiralamaya zorlayan işletmelere yargı dur dedi.
6: Yaz aylarında sık sık tartışma konusu olan özel plaj uygulamalarına Yargıtay son noktayı koydu. Kamuya açık kıyılarda vatandaşın denize erişimini engelleyen, şezlong ya da hizmet satın almaya zorlayan işletmelere ilişkin emsal karar çıktı. Buna göre vatandaşın kıyıyı kullanma hakkını engelleyen işletme sahipleri ve sorumlular hakkında cezai yaptırım uygulanabilecek. Emsal kararın hikayesi Çeşme'de başladı. İki çocuğuyla birlikte Altınkum plajına giden bir doktor havlusunu kuma sererek denize girmek istedi. Ancak özel işletmenin çalışanı aileden alanı terk etmesini istedi. Olayın jandarmaya taşınmasıyla süreç yargıya taşındı. Yerel mahkeme işletme çalışanını kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, işletme yetkilisini ise aynı suçu azmettirme gerekçesiyle 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı. Dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na taşındı. Yüksek mahkemede verilen cezaları hukuka aykırı bularak onadı. Karar benzer uyuşmazlıklar için emsal niteliği kazandı. Yargıtay kararında anayasanın 43. maddesiyle kıyı kanununa dikkat çekildi. Kararda kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu, toplumun ortak kullanımına açık bulunduğu ve denize hiçbir kişi ya da işletmenin vatandaşların serbestçe denize girmesini veya kıyı kullanmasını engelleyemeyeceği bir kez daha vurgulandı.
0: Van Gölü'nün kuzey kıyısında yer alan Adi Cevaz, yaz mevsiminde masmavi suları, uzun kumsalları ve eşsiz doğa manzarasıyla dikkat çekiyor. Turkuaz renkteki suyu ve temiz kumsalları Ege kıyılarını aratmıyor.
11: Bir tarafta Süphan Dağı'nın etkileyici manzarası, diğer tarafta uzun kumsalları ve turkuaz rengiyle serinleten göl suyu. Burası Bitlis Adi Cevaz. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte Adil Cevaz sahillerinde hareketlilik arttı. Serinlemek isteyen vatandaşlar da Adil Cevaz sahillerine akın ediyor. Van Gölü kıyısındaki plajlarda hem yüzmenin hem de doğayla iç içe vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.
12: Erzurum'dan geldik Adil Cevaz'a. Bugün aslında daha erken gibi gelme planımız vardı, 9-10 gibi. Buna erken dedik ama saat 10'da geldiğimizde Adil Cevaz plajı tamamen dolup taşmıştı.
11: 37 kilometrelik kıyı şeridine sahip Adil Cevaz'da halk plajları Ege sahillerini aratmıyor. Van Gölü'nün sodalı ve temiz suyu ziyaretçilere farklı bir yüzme deneyimi sunuyor.
12: Van Gölü'nün özellikle serinliği, mineralli yapısı bize çok iyi geldi.
0: Çeyrek asrı aşan Kültür ve Sanat Festivali 62 ülkeden 700'ün üzerinde sanat elçisinin katılımıyla başladı. İstanbul'dan renkli görüntüler var sırada.
7: Meksika, Brezilya, Arjantin, Costa Rica, Kazakistan, Rusya, Polonya ve Kolombiya. Halk dansları, farklı ülkelerden gelen ekipler ve ilginç görüntüler. İstanbul Büyükçekmece'de başlayan Kültür ve Sanat Festivali renkli anlara sahne oluyor.
13: Dünya üzerinde bu alanda bütün festivaller, bütün ülkeler buradaki kortejimizi, buradaki festivalimizi bekliyor. İnşallah bunu da başarıyla sağlayacağız.
7: 27. kez düzenlenen festivale 62 ülkeden 700'ün üzerinde kültür sanat elçisi katılıyor. Binlerce kişinin takip ettiği ve renkli kostümlerle katılım sağladığı festival, ünlü Brezilya Rio Karnavalı'ndan esintiler sundu.
14: Muhteşem bir kortej yürüyüşümüz var. Vatandaşlarımız sokakta. Dünyanın en iyi festivaline bütün İstanbul'umuzu bekliyoruz.
15: İki kez üst üste dünyada birinci festival seçildi burası. Biz de çekmeceliler olarak takip ediyoruz. Bütün herkesi bekliyoruz.
7: Festival için farklı ülkelerden Türkiye'ye gelen kültür elçilerinin performansları tam not aldı.
0: Gümüşhane'de bulunan Santa Harabeleri, tarihi dokusu ve eşsiz doğasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Vadinin üzerine çöken sis bulutlarının arasından yükselen tarihi taş yapılar, ziyaretçilerine adeta masalsı bir manzara sunuyor. O etkileyici manzara geliyor ekranlara.
11: Doğa, kültür ve tarih hepsi aynı karede buluşuyor. Burası Gümüşhane'de bulunan Santa Harabeleri. Doğu Karadeniz'in önemli kültürel mirasları arasında yer alan Santa Harabeleri, üzerine çöken sis ve etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Yüzyıllık taş yapıları ve doğal güzellikleriyle öne çıkan tarihi yerleşim, dört mevsim ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Bulutların arasında kaybolup yeniden ortaya çıkan Santa Harabeleri, tarih ve doğanın buluştuğu en özel rotalardan biri olmayı sürdürüyor. Bölgeyi ziyarete gelenler de eşsiz doğanın tadını çıkarıyor.
16: Eşsiz bir manzara bence. Tepeden biraz seyrettik. Karşıdaki işte orman, çam ağaçları. Yani çok etkileyici yani.
0: Muğla'nın Ortaca ilçesinden izleyenlerin içini ısıtacak görüntüler var sırada. Dünyaca ünlü dalyan ve sarıgerme kumsallarında kuluçka dönemini tamamlayan binlerce yavru karetta karetta mavi sularla buluştu. Ekiplerin gece gündüz nöbet tuttuğu sahillerde bugüne kadar 6 bin yavru denize ulaştı.
11: Akdeniz'in mavi sularına doğru zorlu ama umut dolu bir yolculuk. Karetta karettalar denizle buluştu. Muğla'nın Ortaca ilçesindeki dalyan ve sarıgerme kumsallarında karetta karetta mesaisi heyecanla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'yla Dekamer'in ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarla koruma altına alınan yuvalarda 60 günlük kuluçka süresi sona erdi. Yumurtalarından başarıyla çıkan yaklaşık 6 bin minik yavru Akdeniz'in serin sularına kavuştu.
17: Kabataslak her gece 1000 civarında yavrumuzu denize gönderiyoruz. Şu ana kadar 6 bin civarında yavrumuz denize ulaştı. Sezon sonuna kadar 20-25 bin civarında yavrunun denize ulaşmasını bekliyor.
11: Denize ulaşmayı başaran her 1000 yavrudan yalnızca birkaçı erişkinliğe ulaşabiliyor. Bu yüzden sağ salim suya kavuşan her bir karetta karetta bu eşsiz türün geleceği için kelimenin tam anlamıyla hayati bir önem taşıyor.
17: Tabii ki bu yavruların 25 yıl sonra anne olarak bu kumsallara geri geleceğini düşünerek ve bunların 1000 taneden ancak birkaç tanesinin anne olabildiğini de düşünürsek aslında popülasyonun devamlılığı açısından ne kadar çok yavru giderse anne olabilme şansını da o kadar artırıyoruz.
11: Doğal yollarla denize ulaşmakta güçlük çeken yavruların imdadına ise Dekamer gönüllüleri yetişiyor. Sahadaki bu titiz koruma seferberliği sadece uzmanlarla sınırlı değil. Bölgedeki turizm işletmeleri de sürece destek veriyor. Ben hayal ediyorum.
0: Hakkari'nin 3300 rakımlı Berçalan Yaylası'nda göçer yaşam süren 21 yaşındaki Halime Calp, annelerinin sahiplenmediği iki kuzuyu biberonla besledi. Kuzularla genç kız arasında oluşan sevgi bağı görenlerin içini ısıtıyor.
11: Anne şefkatini genç kızda buldular. Bir an olsun yanından ayrılmadılar. Hakkari'nin Berçelen Yaylası'nda göçer yaşam süren 21 yaşındaki Halime Calp, annelerinin sahiplenmediği iki kuzuyu biberonla büyütüyor. Calp'la kuzular arasında kurulan sevgi bağı görenlerin yüzünde tebessüm bırakıyor.
18: Koyunları sağıyoruz. Kuzularım var, kuzularıma bakıyorum. Onları besliyorum biberonla, süt veriyorum onlara.
11: Sürüdeki iki koyunun yavrularını kabul etmemesi üzerine kolları sıvayan Halime Calp, kuzuları biberonla besleyerek hayata tutunduruyor. Gün boyu peşinden ayrılmayan kuzular süt saatinden günlük işlere kadar genç kızın her anına eşlik ediyor. Bulaşık yıkarken, çamaşırla ilgilenirken ya da süt sağarken bile ondan bir an olsun uzaklaşmıyor.
18: İlk doğduğu zaman aynı çadırda kaldık. Aynı çadırda uyuduk beraber. Ben nereye gidersem bulaşık yıkayım, işte peynir yapayım, suya gideyim hep peşimdeler.
11: Göçer yaşamın tüm zorluklarına rağmen ailesine destek olan Halime Calp bir yandan da eğitim hedeflerinden vazgeçmiyor.
18: Ben hem okumaya çalışıyorum hem aileme destek olmaya çalışıyorum.
11: Berçelen Yaylası'nda iki kuzuya gösterdiği şefkatle dikkati çeken Halime Calp, emek ve sevginin en sıcak örneklerinden birini sergiliyor.
0: Bu haberle bu saat dilimini nokta alıyoruz ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

Türkiye kendi yolunu çizmeye karar verdiğinde bu kararın adıydı TOG. Yani sadece bir otomobil değil, bir fikrin, bir iradenin, bir devrin adıydı. Yarım kalmış bir hayalin kaldığı yerden değil, bambaşka bir yerden, ileriye bakarak başlandı bu yolculuğa. 1961'de devrim arabalarıyla bastırılmak istenen özgüven 60 yıl sonra yeniden ayağa kalktı. Ve bu kez kararlılık vardı. Bu kez arkasında devlet vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil dediğinde yıllarca süren bir sessizlik bozuldu. İnanmayanlara inat, sadece bir otomobil değil bir marka doğdu. Gemlik'te bir fabrika değil bir teknoloji üssü kuruldu. Kabe inşaattan test hattına, batarya paketinden yazılım mühendisliğine kadar her aşama titizlikle yürütüldü. Yerliydi, milliydi ve en önemlisi geleceğe aitti. İlk model CSUV akıllı cihaz altyapısıyla tanıtıldı. 5G'ye hazır dijital sistemleriyle ekranından koltuğuna kadar yazılım odaklı üretildi. Tek şarjda 500 kilometreyi aşan menziliyle konfor ve teknolojiyi birlikte sundu. Ve banttan indiği ilk gün bir milletin gurur anı olarak tarihe geçti. Yerli otomobil hayalinin gerçeğe dönüşmesiyle başlayan bu yürüyüş sadece bir modelle sınırlı kalmadı. TOG vizyonunu genişletti. Şimdi sahnede yeni bir oyuncu var. T10F. Daha sportif çizgilere sahip bu sedan araç 600 kilometreye ulaşan menziliyle dikkat çekiyor. T10X'e göre 80 kilometre daha fazla yol alabilen T10F, tasarımı kadar teknik kabiliyetiyle de Türkiye'nin otomotiv hamlesinde yeni bir sayfa açıyor. Sadece fabrika üretmedi bu aracı. Bir milletin inancı, mühendislerin alın teri, bir liderin vizyonu bir araya geldi. TOG, Türkiye yüzyılının yollardaki ilk imzası oldu. O artık bir mühendislik başarısından fazlası. Türkiye'nin küresel rekabete adını yazdığı bir vitrin. Sadece yollarda değil, fuarlarda, vitrinlerde, ihracat hedeflerinde. Bir hayal gerçeğe dönüştü. TOG yola çıktı. Ve o yolda artık kimse yapamazsınız diyemiyor.

Klasik fikirler nerede doğdu, nasıl kayboldu ve bulundu? Yedi şehir bir tarih. İskenderiye'den Bağdat'a, Kurtuba'dan Toledo'ya, Salerno'dan Palermo'ya, oradan Venedik'e bilginin yolculuğu ve durakları. Sinan Çakır, Türkçe'ye kazandırdığı eserle bilginin tarihi ve coğrafi bağlarını 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de, 24'te.

0: her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Ben Yüksel, Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
8: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi arafa iter.
9: Peki siz arafta mısınız?
8: Bu hafta AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız kendi arafını anlatıyor. Arafta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
10: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi. Mert! Tam isabet!
11: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
12: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
1: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Ara bitti. Saatler 14'ü gösteriyor. Bir kez daha 24 ekranlarından ve 24 radyodan merhaba. Hemen haberlere başlayalım, devam edelim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran saldırıları arasındaki o mutabakat

0: zaptından sonra yine tekrar nüksetmişti aslında saldırılar. Yani Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vurmaya devam ederken İran da elbette ki Körfez ülkelerini hedef alıyordu. Şimdi bu savaşta yeni bir cephe de açıldı. Çünkü Ukrayna İran gemilerine saldırdı. Ukrayna güçleri Hazar Denizi'nde saldırı düzenledi. Rusya'ya ait bir askeri savaş gemisi ve İran bağlantılı askeri kargo taşıdığı öne sürülen gemi hedef alındı. Patlamada bir denizci hayatını kaybetti, bir denizci ise yaralandı. İran Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı. Ukrayna Rusya'yla savaşı genişletmekle suçladı. İran ulusal çıkarlarını ve güvenliğini savunma konusunda tereddüt etmeyecektir denildi. ABD Merkez Komutanlığı ise İran'a yönelik ablukanın devam ettiğini açıkladı. Buna göre 25 Temmuz'dan bu yana 12 ticari geminin rotası değiştirildi. İki ticari geminin hareket kabiliyeti engellendi. İki ticari gemiye ise asker çıkarıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi de saldırılara ilişkin açıklama yaptı. 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağının imha edildiğini belirtti. 17 insansız hava aracı da kullanılamaz hale getirildi. Ordu Hürmüz Boğazı'nda 6 geminin de uyarı ateşiyle durdurulduğunu duyurdu. Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üsleri hedef alınmaya devam edildi. İran halkı ise umutsuz ve teyakkuzda. Aylar süren savaş, ekonomik çöküş ve iç baskılar İran'da milyonlarca insanın yaşamını hayatta kalma mücadelesine dönüştürdü. Endişeli halk, Kaz kentinde ABD'nin muhtemel kara saldırılarına karşı sahilde devriye gezmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında yoğun saldırılar sürerken ABD basınından beklenmedik iddialar geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın füze stokunun azalması sebebiyle saldırıları ertelediği öne sürüldü. Bir başka gazeteye göre ise Trump daha fazla saldırıya onay vermedi.
1: Diplomasi sekteye uğradı. Mutabakat saptı, masada kaldı. Saldırıların sürdüğü ABD-İran savaşında ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırmayın emri verdiği iddia edildi. Habere Axios yer verdi. Buna göre iki yetkili açıklama yaptı. Başkan Trump, İran'a yönelik daha fazla saldırı planına onay vermedi. Orduya bu ülkeye yeni hava saldırısı düzenlememesi talimatı verdiği iddia edildi. Buna göre ABD mevcut saldırı düzeyi etkinliğinin sınırına ulaştı. Kaynaklar diğer yandan ABD ordusunun büyük çaplı muharebe operasyonlarına olası bir dönüş için hala plan yapmaya devam ettiğini kaydetti. New York Post gazetesi ise başka bir iddiaya yer verdi. Trump, ABD ordusunun elindeki önleyici füze stoğunun azalacağına dair uyarılar aldı. Bunun ardından İran'a yönelik planlanan geniş çaplı saldırıları erteleme kararı aldığı öne sürüldü. As President of the United States.
0: İngiltere'de camilerde kek dağıtarak başlattığı Cake Not Hate, yani nefret etme kek yap hareketiyle tanınan Joshua Harris'in Türkiye programı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen Harris ve ailesi ziyaret kapsamında sağlık kontrolünden geçti. Baba Dan Harris Türkiye'de gördükleri ilgi ve misafirperverlikten duydukları memnuniyeti anlattı.
2: İngiltere'de İslamofobiye karşı başlattığı kampanyayla adını dünyaya duyurdu. 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris Türkiye ziyaretinde yoğun ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Harris, İstanbul'daki programı kapsamında sağlık kontrolünden de geçti. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen sağlık kontrolünde ise Joshua'nın ihtiyaçlarına uygun bir süreç yürütüldü. Baba Dan Harris, otizmli bireylerin sağlık hizmeti alırken doğru iletişimini büyük önem taşıdığını ifade etti.
3: Evet, Türkiye'ye geldiğimizde de bir hastane araştırma yapıyorduk. Akbidipol Hastanesi'nde de gördük ve çok güzel bir gördük ve sağlandı bizim için. Hatta bizim bir sözümüz vardı, güzel sağlık ya da ilgili sağlık anlamına geliyor ya da sevgiyle sağlık yapılan bir şey.
2: Harris ailesi için ziyaretin en özel anlarından biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan görüşmeydi. Baba Dan Harris, o buluşmanın hem kendileri hem de Joshua için unutulmaz bir hatıra olduğunu söyledi.
3: Ve buraya Cumhurbaşkanımız görüşmeye geldikten sonradaki ne kadar önemli bir şey yaptığımızdaki ve etkili olduğunu gördük. Ve Joshua içindeki yeni bir amca olduğunu dedi ki kendisine de söyledi. Bir anlayışla yaklaştılar.
2: İngiltere'de nefret söylemine karşı başlattıkları Cake Not Hate hareketinin büyüyerek farklı ülkelere ulaştığını söyleyen Harris, amaçlarının insanları ortak bir iyilik mesajında buluşturmak olduğunu belirtti.
3: Tatlı nefret değil kampanyasını başlatmamızın sebeplerinden biri ki İrlanda'daki olan mescide karşı olan saldırıdan sonra başladık. Ve burada geldikçe bize bir destek sağlandı.
2: Türkiye ziyaretini değerlendiren Harris ailesi gördükleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Otizmli bireylerin toplumsal hayata daha güçlü katılımı için farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.
0: Ahbap Derneği soruşturmasında Masak raporları çarpıcı gerçeği ortaya koydu. Haluk Levent'in derneğin arka planında sabıkalı kadroyla milyarlarca liralık para trafiğini yönettiği belirlendi. Haluk Levent'in kamuoyunun gözünü boyamak için derneğin ön planına sicili temiz isimleri koyduğu görüldü. İşte Masak raporlarına giren o suç kadrosu.
4: Ahbap'ta 10 milyarlık gölge vurgun ortaya çıktı. Depremzede paraları kumar ve borsada hiç edildi. Haluk Levent'in suç örgütüne dönüşen ağ deşifre oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Geçmişte 22 ayrı suç kaydı bulunan Haluk Levent'in derneği sistemli bir suç örgütüne dönüştürdüğü belgelendi. Levent'in planı belliydi. Kamuoyu denetiminden kaçmak için resmi yönetime temiz isimleri koydu. Yani arka planda sabıkalı bir kadroyla çalıştı. İşte o sabıkalı eski yöneticilerin ve asistanların hesaplarında toplam 10 milyar lirayı aşan devasa bir para trafiği saptandı. Levent dikkat çekmemek için çeşitli yöntemlere başvurdu. 2022'de derneğin mali şube müdürü Emrah Gödeliner ayrıldı. Devreye Zafer Yay girdi. Ancak o da dikkat çekmemek için şoför sıfatıyla tam 1,5 milyar liralık para trafiğini yönetti. Masak raporuna göre toplanan deprem paraları dijital bahis sitelerinde ve kumarhanelerde kaybedildi. Haluk Levent'in asistanı Alper Çelik'in yasa dışı bahiste 190 milyon lira kaybettiği raporlara yansıdı. Yani asistan adı altında Levent'in adeta kumar kasası oldu. Derneğin yönetici kadrosunun geçmişi ise şoke etti. Ahbap'ın eski genel sekreterliğini yapan Zafer Yay'ın resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu ticareti ve bulundurma, dolandırıcılık, kasten yaralama, karşılıksız çek gibi suçlardan 9 farklı suç kaydı bulunuyor. Eski mali ve idari işler müdürü Emrah Gödeliner'in ise 7 suç kaydı var. Masak raporu çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Derneğin gelir gider dengesi arasındaki uçurum şaşırttı. Resmi aylık geliri yaklaşık 9 bin lira görünen Zafer Yay'ın hesaplarında 1.46 milyar liralık giriş ve 1.53 milyar liralık çıkış belirlendi. Toplam para trafiği ise 10 milyar lirayı aşkın çıktı. Devasa vurgun gözler önüne serildi. Masak raporu Haluk Levent'in adli sicili temiz isimleri ön planda tuttuğunu gösterdi. Bağış paraları Yeliz Kaya adına düzenlenen milyon dolarlık teminat çekleriyle sistemli şekilde dernek dışına çıkarıldı. Levent blokeli olan hesaplarına da çözüm buldu. Tüm ticari kazancını ve gelirlerini bu personeller üzerinden yönetti. Yani milyarlık para transferini asgari ücretli personel üzerinden yaptı.
5: Ben kendimi tanıyamıyorum, şöyle bakıyorum da kaç saattir uykusuzum.
6: Kaç gündür uykusuzum.
5: Kaç gündür uykusuzum.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yüksek öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Mecliste ayrıca terörsüz Türkiye hedefinde yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin adımlar da atılacak.
4: Üniversite affı, çocuk suçlulara ilişkin düzenleme ve terörsüz Türkiye. Meclisin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya önemli düzenlemelerle giriyor. Genel kurulda ilk olarak yüksek öğretim alanında değişiklikler öngören kanun teklifi ele alınacak. Teklif, üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı tanırken, aday hekimliğe geçemeyen öğrenciler için de okula dönüşün önünü açacak. Teklif kapsamında Türk üniversitelerinin yurt dışında akademi birim açabilmesine yönelik yeni imkanlar sağlanacak. Vakıf üniversitelerinde tam burslu öğrenci oranlarının artırılması hedeflenirken, deneyimli akademisyenlerin görevlerini sürdürebilecek.

0: Birine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Ve gözler bir diğer kritik başlıkta. Meclisin yeni haftadaki önemli gündemlerinden biri de terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanacak yasal düzenleme olacak. Teklife son şeklinin verilmesine yönelik çalışmalar sürerken düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaştırılması hedefleniyor.
1: Antalya'nın Manavgat ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Kaza sonucu otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi. Biri hamile, 2 kişi de yaralandı. Otomobil kontrolden çıktı. Uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenler hemen ekiplere ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekipler otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin kazaya ilişkin açıklama yaptı. Otomobilde 7 kişinin bulunduğunu ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Şahin, yaralı 2 kişiden birisinin hamile olduğunu, ekiplerin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyardığı Kastamonu'da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış saatlerce etkisini gösterdi. Cide ilçesinde sağanak nedeniyle Devrekani çayı taştı. İlçe merkezi sular altında kaldı. Özellikle sahil ilçelerinde etkili yağış sonrası birçok noktada taşkınlar oldu. Ev ve iş yerleri su altında kaldı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Ekipler kent genelinde hayatın normale dönmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
1: Meteoroloji turuncu kodla uyarmıştı. Yağış başladığı gece boyu devam etti. Kastamonu'da sağanak sele neden oldu. Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı. Caddeler, sokaklar su altında kaldı. Gün aydınlanınca bilanço ortaya çıktı. Cide'de Devrekani çayı taştı, sel meydana geldi. Sel nedeniyle birçok iş yeri, ev ve depoyu su basarken birçok araç da sel suları altında kaldı.
2: Akşamdan beri zaten yağıyor devamlı. Gök gürültüsü, ışıklar gitti.
1: Ekipler gece saatlerinden itibaren ilçede teyakkuza geçti. İl Özel İdaresi, Cide Belediyesi, Karayolları ekipleri, Devlet Su İşleri ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler sel suları altında kalan cadde ve sokaklarda su tahliyesi yürütüyor. Kastamonu Valiliği de kentteki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı. 150'den fazla ev, iş yeri ve depoyu su bastığı, bazı taşıtların da su birikintisinde kaldığı belirtildi. Zemin katlarda yaşayan vatandaşların ise güvenli alanlara tahliyesinin sağlandığı aktarıldı. Ayrıca su baskını nedeniyle bir süre trafikte aksama yaşandığı, ancak ilçeye ulaşım engelinin bulunmadığı da belirtildi. Öte yandan ekipler ilçede hayatın normale döndürülmesi için çalışmalarına devam ediyor.
0: Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu. Düzenlenen operasyonlarda toplam 90 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler uyuşturucuyu bu kadarına da pes dedirtecek yöntemle sakladı. Öyle ki uyuşturucu maddeler kıyafetlere özel yöntemlerle yerleştirildi. Valizlere koyuldu. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonrası şüphelilerin taşıdığı valizlerde detaylı arama yapıldı. Uyuşturucu maddeye el konuldu. Gerçekleştirilen ilk operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli de yakalandı. Aynı gün sürdürülen başka operasyondaysa durdurulan bir tırda yapılan aramada 79 kilogram toz esrar bulundu. Tır sürücüsü de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli de çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Öte yandan Şırnak'ta uyuşturucu ticaretine karşı kararlılıkla sürdürülen operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi. İstanbul'da metro

0: Daha görme engelli bir kişi raylara düştü. Genç ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Olay Şişli'deki Gayrettepe istasyonunda meydana geldi. Görme engelli genç kız arkadaşıyla perona geldi. Bir anda dengesini kaybederek raylara düştü. Çevredekiler hızla ekiplere haber verdi. İstasyonda önlem alındı. Metro seferleri geçici olarak durduruldu. 25 yaşındaki genç itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı. M2 Yenikapı Hacı Osman metro hattında durdurulan seferlerse ekiplerin çalışmalarının ardından normale döndü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kez de bir semt pazarındaki tuvaletlerin kapısına kilit vurdu. Gün boyunca tezgah başında çalışan yüzlerce pazarcıyla alışverişe gelen binlerce vatandaş mağdur edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çözümsüz bıraktığı soruna Bahçelievler Belediyesi müdahale etti. Kilitli tuvaletler yeniden hizmete açıldı.
1: Kapılarına kilit vuruldu, pazarcı esnafı da vatandaş da mağdur edildi. İBB binlerce kişinin kullandığı pazar alanındaki tuvaletleri kapattı. Adres Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Soğanlı Cumartesi Pazarı. Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan pazar alanındaki tuvaletlerin kapısına kilit vuruldu. Gün boyunca tezgahının başından ayrılamayan esnaf en temel ihtiyacını bile karşılayamadı. Alışveriş için pazara gelen vatandaşlar da kapalı kapılarla karşılaştı.
2: Hikmet abi burası mı?
3: Tuvalet.
2: Evet. Neresi onun?
3: Bayan
2: tuvalet.
4: Şimdi arkadaşlar amirler...
2: Yani şu an esnaf bunu kullanabiliyor mu?
5: Eskiden...
2: Kullanıyordu.
4: Arızadan dolayı kullanamıyoruz.
2: Arızadan.
4: Giderildi. Yok, tamam. Arızamı da giderildi.
2: Giderildi.
4: Arıza giderildi, şu an kullanılamıyor maalesef.
2: Ama neden kullanılamıyor şu an?
1: Üstelik bu ilk değildi. Pazar alanındaki tuvaletler daha önce de farklı gerekçeler öne sürülerek kapalı tutuldu. Bu kez kapılar tamamen kilitlendi. İBB'nin gerekçesi ise şaşkınlık yarattı. Tuvaletlerin günde yalnızca 15 kişilik kapasiteye sahip olduğu öne sürüldü. Atıkların boşaltılması için vidanjör gelmediği savunuldu. Ancak İBB'nin çözüm üretmek yerine kapıya kilit vurması pazarcıların ve vatandaşların tepkisini çekti. Artan tepkiler üzerine Bahçelievler Belediyesi devreye girdi. Ekipler İBB'nin çözümsüz bıraktığı mağduriyetin giderilmesi için harekete geçti. Gerekli çalışmalar yapıldı. Kapalı tutulan tuvaletler yeniden kullanıma açıldı. Pazarcı esnafının ve vatandaşların günlerdir yaşadığı sorun böylece çözüme kavuşturuldu.
4: Belediye'ye teşekkür ediyoruz. Esnafını yalnız bırakmadığı için, vatandaşına hizmet ettiği için.
6: Belediye'ye de çok teşekkür ederim. Onları giderdikleri için.
2: İnşallah.
6: İnşallah da çözülür ya.
2: Yani.
0: Bu haberle bu dilimi de noktalıyoruz ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

Kağıda düşen o çizgi, gidilecek milyonlarca kilometrenin ilk nefesidir. Metal bir parçadan fazlasına, hayatın akışına dönüşür. Yıllar geçer, nesiller değişir. Ama o çizginin verdiği güven asla değişmez. Bir hayalle başlayan yolculuk, şimdi çok sevdiği topraklara kök salıyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen motosikleti PCX, yola artık Türkiye'den çıkıyor. Honda PCX, şimdi çok yakınında.

Renault'un elektrikli otomobil atağındaki en önemli modellerinden biri yeniden sahnede. 2022 yılında tanıtılan Megane E-Tech elektrikli, markanın tamamen yeni elektrikli platformu CMF EV üzerine geliştirilen ilk seri üretim modellerden biri olmuştu. Avrupa'da kısa sürede büyük ilgi gören model, Renault'un elektrikli dönüşümünün sembollerinden biri haline gelirken, birçok pazarda sınıfının en çok tercih edilen elektrikli hatchback modelleri arasında yer aldı. Şimdi ise Megane E-Tech elektrikli, tasarımından teknolojisine, bataryasından sürüş özelliklerine kadar kapsamlı bir yenileme ile karşımızda. Ve güzel haber şu, Renault Megane E-Tech elektrikli 2026 yılının son çeyreğinde Türkiye yollarına çıkacak. İlk dikkat çeken değişim ön tasarımda. Farların karakteristik yapısı korunurken ön tampon tamamen yenilenmiş. Kapalı ön panjur artık Renault'un yeni elmas desenli tasarım dilini taşıyor. Yeni gündüz farlar ise otomobile çok daha modern, daha sportif ve daha premium bir görünüm kazandırıyor. Arka bölümdeki 3 boyutlu yeni stop grubu da tasarımı güçlendiren detaylardan biri. 4 metre 20 santimetrelik kompakt gövdesine rağmen uzun aks mesafesi sayesinde geniş yaşam alanı sunan Megane E-Tech elektrikli, gizli kapı kolları ve kupe formundaki tavan çizgisiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Model artık iki farklı karakterle sunuluyor. Tekno ve Esprit Alpin. Tekno versiyonu teknoloji odaklı donanımıyla öne çıkarken, Esprit Alpin daha sportif tasarım detayları, 20 inç jantları, elektrikli masaj fonksiyonu koltukları ve Harman Kardon ses sistemiyle premium sınıfa göz kırpıyor. İç mekanda kalite algısı da önemli ölçüde artırılmış. Yeni döşemeler, yeni dekor kaplamaları, kişiselleştirebilir ambiyans aydınlatması ve tamamen dijital kokpit. Sürücünün karşısında 12.3 inçlik dijital gösterge paneliyle 12 inçlik multimedya ekranını bir araya getiren OpenRLink sistemi bulunuyor. Google tabanlı çalışan bu sistem artık çok daha akıllı. Çünkü artık Google Gemini yapay zeka desteği de sunuyor. Sürücü doğal konuşma diliyle navigasyonu yönetebiliyor. Yakındaki şarj istasyonlarını bulabiliyor, klima ayarlarını değiştirebiliyor ve birçok işlemi ellerini direksiyondan çekmeden gerçekleştirebiliyor. Elektrikli otomobillerde en çok merak edilen konuysa elbette menzil. Renault bu konuda da önemli geliştirmeler yapmış. Yeni geliştirilen 67 kWh kapasiteli LFP batarya sayesinde Megane E-Tech elektrikli artık WLTP normuna göre 500 km'ye kadar menzil sunuyor. Üstelik bataryada cell to pack mimarisi tercih edilmiş. Bu teknoloji hem enerji yoğunluğunu artırıyor hem de bataryanın daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Şarj performansı da geliştirilmiş. DC hızlı şarj gücü artık 165 kW seviyesinde. Böylece batarya %15'ten %80 doluluğa yalnızca 24 dakikada ulaşabiliyor. Standart olarak sunulan 11 kW AC şarjın yanında 22 kW AC seçeneği de tercih edilebiliyor. Megane E-Tech elektriklinin dikkat çeken özelliklerinden biri de çift yönlü enerji aktarımı. Yani otomobil sadece

enerji tüketmiyor. Gerektiğinde enerji de verebiliyor. V2L sistemi sayesinde kamp ekipmanlarından elektrikli bisikletlere kadar 3700 watt gücüne kadar birçok cihaz doğrudan otomobilin bataryasından çalıştırılabiliyor. Kaput altında ise 220 beygir güç ve 300 Nm tork üreten elektrikli motor görev yapıyor. Sıfırdan 100 km hıza 7.6 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı ise saatte 160 km.

Yeni Megane E-Tech elektrikli de, sürüş deneyimi de daha konforlu hale getirilmiş. Tek pedal sürüş sistemi sayesinde şehir içinde çoğu zaman fren pedalına ihtiyaç duyulmuyor. Gaz pedalından ayağınızı çektiğinizde otomobil kontrollü şekilde yavaşlıyor. Enerjisini geri kazanıyor ve tamamen durabiliyor. Direksiyon arkasındaki kulakçıklarla ayarlanabilen 4 farklı rejeneratif fren seviyesi ise sürücünün kullanım alışkanlığına göre ayarlanabiliyor. Güvenlik tarafında ise Renault yine oldukça iddialı. Araçta 30'dan fazla gelişmiş sürüş destek sistemi bulunuyor. Akıllı adaptif hız sabitleyici, acil durum fren desteği, şerit takip sistemi, sürücü dikkat uyarısı, güvenlik koçu ve sürüş güvenliğini analiz eden güvenlik puanı sistemi bunlardan sadece bazıları. Özetle yeni Renault Megane E-Tech elektrikli, yenilenen tasarımı, 500 km'ye ulaşan menzili, 24 dakikada hızlı şarj olabilen yeni bataryası, Google Gemini destekli akıllı dijital kokpiti, 220 beygirlik performansı ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle elektrikli C-Hatch sınıfında rekabeti yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Biz de bu iddialı modeli Türkiye'de satışa sunulduğunda ilk fırsatta test edip tüm detaylarını sizlerle paylaşacağız.

0: Kasrol Magnetic'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuzu Ferhat Alaca sormuş Kars'tan. Sardar Bey, arabayı her çalıştırdığımda start stop sistemini manuel olarak kapatıyorum. Bu sistemin marş motoruna, aküye ya da motora uzun vadede bir zararı var mı? Tasarruf edelim derken masraf açar mı?
1: Şimdi motora bir zararı olmadığı kesin. Ama marş motorunun ve akünün ömrünü kısalttığı da diğer taraftan kesin. Fakat bu start stop sistemleri araçlarda seri imalatta kullanılmaya başlandıktan sonra zaten buna uygun şekilde marş motorları daha geliştirildi. Hı hı. Yani marşın ömrü atıyorum 100 bin kere basmaksa bu 200 bin kere, 300 bin kere basmaya karşılayabilecek daha gelişmiş marş motorlarına dönüldü. Aynen akülerin de amperleri, hı hı, yükseltildi. Ama bu soruya esas vereceğim cevap, yani Kars'ta çok büyük bir ihtimalle start stop sistemini kullanabilirsiniz. Ama İstanbul trafiğinde yüzlerce defa durup kalkmada her seferinde motorun istop edip tekrar çalışması, istop edip tekrar çalışması çok doğru değil. Yani birazcık buna trafik koşullarıyla trafiğin ne kadar tıkalı olduğuna bakarak karar vermek lazım. Yani ben de gerçekten hani bir Bağdat Caddesi'nde giderken, bir İstiklal Caddesi'nde giderken, bir Maslak'ta otomobil kullanırken ben de kapatmak ihtiyacını duyuyorum start stopu. Çünkü 5 metre gidiyorsunuz, tekrar duruyorsunuz. 3 metre gidiyorsunuz, tekrar duruyorsunuz. Belki Maslak'tan 4. Levent'e kadar 100 kere start stop sistemi tekrar çalışması gerekiyor. Ama yani Kars trafiğinde buna çok yapmaya gerek olmayabilir. Ama söylediğim gibi yani motora bir zarar vermez sistem kesinlikle. Hı hı. Marş motoru ve aküde bu koşullar düşünülerek yapılmıştır. Ama bu koşullar derken tabii İstanbul koşulları biliyorsun. Dünyadaki standart koşulların çok dışında bir standart gerektiriyor.
0: Zaten Moskova ve İstanbul trafiği dünyanın en yoğun trafikleri olarak da defalarca açıklandı. Buna rağmen tabii ki start stoplarda sistemler gelişti. Şöyle bir şey var. 2-3 kere stop ettikten sonra aküde yeterli voltaj yoksa, evet, çok sık duruyor.

0: ise bunu araç algılıyor, stop etmemeye başlıyor.
1: Bazı araçlarda o sistem var, evet.
0: Evet, yeni araçlarda ama sonuçta ben de o çok stop et start, böyle 2 santim gidiyorsun duruyorsun, 3 santim gidiyorsun, metre gittiğinde olmuyor bazen, kaydırıyorsun ya. O da beni rahatsız ediyor, ben de rahatsız ettiği için genellikle kapatıyorum. Çünkü çok yoğun start stop start stop hoşuma gitmiyor. Ama bu emisyonları düşürmek için ortaya çıkarılmış.
1: Özellikle şehir içinde, şehir içinde.
0: Evet, yani bunun bir amacı
1: motorlar vardı. Mümkün olduğu kadar az çalışsın, hava o kadar az.
0: Evet.
1: Ya Murat, orada da şöyle bir denge var. Yani o da tam %100 bir çözüm değil. Çünkü sen de bunu bilirsin. Özellikle eski karbüratörlü benzinli araçlarda falan. İlk çalışmada çok daha fazla hava kirleniyor. Çok daha fazla karbondioksit ve karbonmonoksit çıkıyor. Halbuki relantide çalışmaya devam ettiği takdirde o kadar fazla hava kirletmiyor. Hatırlıyorsun bu start stop'la ilgili yıllar önce, herhalde 15-20 yıl önce birlikte bir film de çekmiştik.
0: Evet, evet. Evet, trafikte çektik.
1: Trafikte,
0: ölçüm
1: evet.
0: Yaptık. Kaç evet, kere
1: ölçüm
0: oluyor
1: yaptık,
0: diye.
1: Evet, evet.
0: Yani çekmiştik. O şehirden şehire, hakikaten araçtan araca, dönemden döneme çok değişen bir şey. Bir de senin dediğin çok doğru. O daha yoğun bir patlama olduğu için orada daha fazla bir yakıt tüketiliyor. Daha
1: dizel mi, dizel mi benzinli olduğu da burada çok,
0: doğru, çok
1: şey.
0: Doğru.
1: Yani benzinli daha az bu etken. Dizelde
0: yani
1: daha fazla.
0: Çok sıkışık trafikte evet yapılabilir ama hani işte şehir arası yolda gidiyorsun. Ne bileyim 50-60 kilometrede bir tane kırmızı ışığa bir yere geliyorsun. O çok rahatsız etmez.
1: Ya ben orta sıkışık diyorum. Çok sıkışıkta da kullanmamak lazım. Açıkta da kullanmamak lazım. Yani çok sıkışıkta kullandığınız zaman gerçekten sisteme, mekanizmaya zarar veriyor olabilirsiniz. Bu arada biz seninle o filmi çekeli herhalde net 15 yıl
0: olmuştur.
1: 15 yıl önce biz trafikte seninle kullanırken çok kötü diyorduk. Şimdi onun iki misli falan daha kötü herhalde.
0: Evet, evet, çok değişti vallahi. İşte dediğiniz gibi bunu ile göre bakmak lazım. Araca göre bakmak lazım. Ama gün sonunda bu tabii ki belli bir amaç üretilmiş bir sistem. Evet, bu haftaki sorumuz da bu şekildeydi. Haftaya yeni bir soruyla tekrar birlikte olacağız. İşin doğrusunu tamamladıktan sonra stüdyomuzda Salih Çiçek'le beraberiz. Yine bir veri analiz köşesinde bakalım bu hafta neler konuşacağız ki ana konumuz bu hafta elektrikli araçlar olsun. Elektrikli araçlarda sık sık gündeme geldi Salih. Yangınlar, elektrikli araç kullananlar aslında bunun o kadar abartılacak kadar çok olmadığını söylüyor. Elektrikli araç üreticiler de böyle söylüyor. Ama elektrikli araçlara karşı olanlar da ya bu araçlar yanıyor diyor. Bilmeyenler yanıyor mu, alayım almayayım mı diyor. Sen ne diyorsun? Verilerinle bunu nasıl bize analiz edeceksin?
2: Çok güzel bir konu. Aslında çok heyecan verici de bir konu. Teknoloji çok yeni. Ama verilerle buna öngörü oluşturmak çok daha sağlıklı olacak. Öncelikle jeneriğimizi verelim. Elektrikli araçlar, içten yanmalı araçlara göre çok riskli değil. Şimdi bunun altını dolduralım. Bir kere işin kimyasını öğrenmemiz lazım. Kimyasından sonra detaylara bakabiliriz. Şimdi bu konuda verileri toplamak zor. 3 farklı veriyle geldim Murat. Bir tanesi Amerika'dan, Amerikan Ulusal Ulaşım Raporu. Hı. İkincisi Avrupa kıtasından, Avrupa Elektrikli Araçlar Güvenlik Raporu. Üçüncüsü de global bir veri. Bağımsız bir ajanstan aldığım veriler. Rakamlar şunu söylüyor. Amerika'daki veriler 10.000'de 3 diyor. Yani ömürleri boyunca 10.000 elektrikli aracın 3'ünde yangın türü bir kaza oluştuğunu söylüyor. Hı hı. Avrupa verileri 10.000'de 2'yi işaret ediyor. Global veriler ise 10.000'de 1 işaret ediyor. Türkiye'de yaklaşık 450 bin civarında elektrikli araç olduğunu düşünürsek, ömürleri boyunca 10.000'de 2'den alacak olursak rakamı, ömürleri boyunca yaklaşık 100-120 aracın bir riskini söyleyebiliriz. Şimdi akılda şu soru geliyor tabii ki. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Konuştuğumuz son işte 8-10 senelik elektrikli araç teknolojileri, yazılımları, malzemeleri bunlarla. Tabii önümüzdeki dönem için yeni teknolojiler bu rakam çok daha aşağı geleceği net.
0: Peki aslında burada biraz da yangınların sebeplerine bakmak gerekmiyor mu? Yani evet yangın var deniyor ama neden çıktı? Elektrikli araç olduğu için mi çıktı? Yoksa kullanıcı bunu nasıl kullanacağını bilmediği için mi çıktı? Şöyle bir örnek vermek istiyorum seni de rahatlatmak için. Örneğin evimizde su ısıtıcılar kullanıyoruz. Onların da bir yangın çıkarma, işte kontak yapma riski var. Eğer biz doğru priz kullanmazsak, doğru akım yoksa, işte ıslak zeminde kullanıyorsak, suyla temas ettiriyorsak, ölümcül olabiliyor. Evet. Dolayısıyla otomobillerde de biz çok aşina olduğumuzu veya altyapılarımızın her zaman doğru olduğunu söylemek mümkün değil diye düşünüyorum. Sen ne diyeceksin bu konuda?
2: Çok doğru. Çünkü sadece motor sisteminin değiştiği bir yapı değil elektrikli araçlar. Tüm yapının değiştiği bir teknoloji. Hı-hı. Yani bildiğimiz 100 yıllık otomotiv dünyasının dışına çıkıyoruz. Hı-hı. Mimarisiyle, malzemesiyle, yapısıyla. Kullanıcının da buna adapte olması gerekiyor. Üreticinin bu noktada sorumlu olması gerekiyor. Yani bir zanaatkar mantığıyla üretimini yapması gerekiyor. Kullanıcının da bilinçli olması gerekiyor. Akılda şu sorular oluyor genelde. Araçlar nerede yanıyor? Yine verilerden bahsedeyim evet. ben. Araçların yaklaşık %33'ü seyir halindeyken yangın olayı raporlanmış. Hı hı. Yaklaşık %30'u açık otoparklarda yanmış. Yaklaşık %25'i de kapalı otoparklarda. Hep akılda şu soru var. Şarj ederken araçlar yanıyor mu? Çok riskli mi? Değil. Yangınların yaklaşık %83'ü şarj ederken değil, dışarıki ortamlarda hı hı. gerçekleşmiş. Çünkü şarj teknoloji de inanılmaz derecede hızlı büyüdü. Kontroller, denetimler, bunun içerisinde teknolojik gelişmeler, şarj aslında elektrikli araç için bir riskli bir nokta değil. Hı hı. İstersen biraz işin kimyasına geçelim. Neden böyle? Neden farklı yanıyor? Bildiğimiz yanma kimyasında 3 temel madde vardır. Yanıcı, yakıcı ve oksijenin olması gerekiyor. Ama elektrikli araçların veya batarya yangınları diyelim, konuyu biraz daha sınırlandıralım. Bu kimyaya uymuyor. Yani oksijensiz ortamda bile batarya yangınları söz konusu oluyor. Bataryaların yangınlarının söndürülmesi için iki farklı yöntem kullanıyor. Çünkü batarya yanmaya başladığı zaman birkaç hafta bile yangın devam edebiliyor. Ya su havuzlarına daldırılıyor bataryalar ya toprak altında gömülme noktasına geliyor, bekleniyor. Bunlar kimyanın değişik olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla öncelikle biz kullanıcı olarak, paydaşlar olarak elektrikli araç yangınına hazırlıklı mıyız? Bu noktadan bakmamız gerekiyor. 2024 yılında Türkiye Makine Mühendisleri Odası'nın birliğinin çok güzel bir raporu var. Çok detaylı çalışılmış bir rapor. İçerikleri çok güzel incelenmiş ve belli noktalara ödevler atanmış. Eksikliklerimiz çok net olarak ortaya konmuş. Murat, elektrikli araç yangında, batarya yangında sıcaklık yaklaşık 2480 dereceye çıkıyor.
0: Çok ciddi bir çok derece. Ciddi. Yani kurtulmak mümkün değil.
2: Değil. Ve yangın kimyası bildiğimiz gibi değil. Bir jet alevi şeklinde yangın oluyor. Yani itfaiyecilerin buna alışık olması gerekiyor. Çok daha önemlisi bina mimarilerimizin kapalı otoparklarda 2480 dereceye dayanıklı olması gerekiyor. Maalesef mevcut yönetmeliğimiz, bina yangın yönetmeliğimiz bu noktada yeterli değil. Hı hı. Bunun gelişime açık olduğunu söyleyebiliriz.
0: Zaten çoğu bina eski. Yani genel aynen. olarak baktığımızda. Aynen.
2: Daha ilginç bir konu devam edelim. Batarya yangınlarında zararlı gazlar da ortaya hı hı. çıkıyor. Hidrojen, klorit gibi gazlar ortaya çıkıyor. Özellikle AVM'ler, özellikle hastanelerin kapalı otoparkları bu tür gazların deşarjına uygun olarak yapılanması gerekiyor. Yani sadece havanın egzozun değil, bu tür gazların deşarjına da uygun olması gerekiyor. Hı hı. Ben şahsi olarak düşünüyorum, kapalı otoparklara girdiğim zaman elektrikli araçlar neredeymiş, nasıl konumlanmış bunu bakıyorum. Rapor diyor ki elektrikli araçların giriş çıkışa engel olmayacak şekilde ama itfaiyenin de ulaşabileceği konumlarda olması gerekiyor. Bu çok değerli. Çünkü bir acil durumda giriş çıkışı kapatan bir yangın içerideki araçları da kişileri de çok fazla etkileyecektir. Hı hı. Diyor ki iki elektrikli araç arasında en az 1 metre mesafe olması gerekiyor ki bu jet yangının diğerlerine yansıması, sıçraması. Yakıcı malzemelere karşı 15 metre mesafe uzakta bulunması gerekiyor. Bunlar çok değerli bilgiler. Kapalı alan için çok değerli bilgiler. Ama işin toplamına bakalım Murat. Aslında yola çıkan bir elektrikli araçın çok fazla faydası var. Yani jandarması, trafiği, itfaiyesi, çekicisi, sigortası, kullanıcısı, diğer vatandaşların hepsinin bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor. Şimdi ben kendimi sivil toplum kuruluşu olarak görüyorum. Sahip olduğum bilgileri getiriyorum. Sizler medyacı olarak bize fırsat veriyorsunuz. Bunları paylaşıyoruz. Burada bilgiye sahip çıkmak gerekiyor. Yani showroom'dan otomobil alıp elektrikli otomobil alıp kullanmak değil. Bütün kuruluşların burada hakikaten öğrenmeye aç olması gerekiyor. Ki önümüzdeki dönemlerdeki rakamlar çok artacağını düşünüyoruz. Hı-hı. Talebin çok fazla artacağını düşünüyoruz. Tedbirli olmak sonradan ah demekten çok daha değerli. Çok fazla ödev var. Yapılacak çok fazla ödev var. Elektrik aracının tanımlanması, yangın durumunda kimin nasıl müdahale edeceğinin bilmesi. Çünkü ben birkaç görüntüde gördüm. İtfaiyeciler sadece yangın battaniyesiyle

0: Elektrik araç yangını kapatıyorlar. Bu yangını söndürmüyor. Bu sadece sıçramasını engelliyor. Faydalı mı? Faydalı ama o bataryalı aracın çekilmesi, çekiciye yüklenmesi, çıkarılması, gönderilmesi hakikaten bunların çok emek sarf eden değerli çalışmalarla yapılması gerekiyor.
1: Bu arada kaza anında illa yangın olması gerekmiyor. Kaza anında da içeridekilere nasıl müdahale edeceklerinin de eğitimine verilmesi lazım. Tabii. Çünkü hangi noktadan kesilecek, hangi noktadan açılacak, hangi noktadan araca girilecek, bunlar da apar, yani içten yanmalı araçlar gibi değil. Çevredeki vatandaşların da ona göre müdahale etmesi lazım. Bu arada ben de bir ek bilgi vereyim. Çin'de başlayan bir uygulama bu. Artık elektrikli araçlarda, hibrit araçlarda artık emergency stop dedikleri acil durdurma düğmesi. Ona basıyorsunuz, bütün elektriği şalter olarak kesiyor. Bu da araçlar artık gelmeye başladı ki bence elektrikli araçlarda bu çok önemli. Herhangi bir arıza, bir problem durumunda ana şalterden, dışarıdan özellikle yarış otomobillerinde bu vardı. Evet. Hem dışarıdan hem içeriden. Dışarıdan elektriğin kesilmesi bence çok çok önemli ki oradaki müdahaleyi hızlandırıyor ya da olası daha büyük felaketlerin önüne geçiyor. Zaman bize ne gösterecek bilmiyorum çünkü çok gelişim sürecinde olan bir şey bu. Teknolojiyle, bataryayla bir sorun daha olacak. Batarya tipleri var Salih. Evet. Bu batarya tiplerinden bir ayrım var mı? Hani bu batarya daha çok yanar, normal nikel kadmiyum batarya daha az yanar gibi bir durumda söz konusu mu? Ya da ısılar nedir? Yani gün açık otopark dedin, aracı bıraktık, güneş altında duruyor. Bu da yangınları tetikliyor mu? Buradan da bir endişe duymalı mıyız?
0: Şöyle, aslında yeni teknolojilerle birlikte bazı zorluklar ortadan kalkıyor. Alışık olduğumuz zorluklar ortadan kalkıyor. Artık yeni tip bataryalarda kilogram başına güç verimi çok daha artıyor. Hı hı. Ama bunun yanında bir zorluk geliyor. O bataryaları belli basınç altında tutmak gerekiyor. Çünkü sistem bütün yapıyı basınç altında tutarak kontrol ediyor ve daha verimli hale geliyor. Ama bu şunu getiriyor. Mekanik olarak zorluklar ortaya çıkıyor. Soğuk durumlarda eski bataryaya göre çok daha verimli. Çünkü hava sıcaklıkları düştüğü zaman mevcut bataryalarımız çabuk tükeniyordu. Ama yeni tip bataryalarda bu durum ortadan kalkıyor. Güvenlik yeni tip bataryalarda çok daha üst noktaya geliyor. Hı hı. Yeni bataryaların hayatımıza katılmasıyla özellikle alttan darbelerde, bataryaya gelen darbelerde korunaklık çok fazla artıyor. Yani şu anda bildiğimiz iki tip bataryamız var elimizde olan. Bu bataryalarda eski tiplerin oranı çok daha yüksek, yenilerde oran çok daha düşecektir. Burada şunu da düşünmek gerekiyor. Yeni tip bataryalar tabii ki yeni teknolojiyle fiyatla birlikte gelecekler. Yani çok büyük menzilleri belki orta üst sınıfı araçlarla başlayacak. Teknolojinin artmasıyla orta sınıfa inecek. Ve bunların kaza oranı belki çok daha az olacak. Ve biz şuna bakacağız. Evet, bu bataryalar çok daha sağlıklı, çok daha iyi diyeceğiz ama orta sınıfa gelip frekans artmaya başladığı zaman yol durumlarına göre bunu çok daha net koyacağız. Ama elektrikli araçlarda üreticiler şuna çok dikkat ediyorlar. Albenisi çok fazla. Çünkü kullanan müşterilerin %96'sı diyor ki ben yine elektrikli araç alacağım. Değiştirmeyeceğim, aracımdan memnunum diyor. Üretici için çok verimli bir hale geldi ama rekabet ortamı burada elektrikli araç üreticisini zorlamaya başladı. Burada en kritik nokta saha bilgileri. Saha bilgileri üreticiye geldikçe bu çok daha verimli hale gelecek. Yani batarya tipini mi değiştirelim, ucuzlatalım mı, güvenliği mi ön plana çekelim, bu noktada üreticiler karar verecek. Belki tüketicinin de bu noktada el kaldırıp arz talep dengesinde bu noktada taleplerini iletmesi gerekiyor. Yani çok menzil, çok ucuz bir araç mı tercih edeyim ben, yoksa uzun menzilli, pahalı, güvenlikli bir araç mı tercih edeyim? Bu noktada arz talep dengesi sanki oturacak ama yangınlar bu noktada, tekrar başa dönelim. Elektrikli araç yangınları içten yanmalı araçlara göre çok daha az riskli. Yeter ki biz gerekli tedbirlerimizi alalım, bilgimize sahip olalım, nasıl kontrol edebiliriz öğrenelim. Hem içten yanmalı motor kullanan için hem elektrikli araç kullanan için söyleyelim. Elektrikli araç bir risk değil. Kesinlikle risk değil. Sadece nasıl davranmamız gerektiğini kullanıcı olarak, tüketici olarak, kamu olarak buna sahip olalım.
1: Şimdi Türkiye'de durum biraz ters. Elektrikli araçlar, hani aynı donanım, aynı marka, aynı model için söylüyorum. Bizde daha devlet teşviğiyle, vergi oranlarıyla daha düşük kalıyor ama Avrupa'daki fiyatlara bakıldığında son 5 senede oran aynı şekilde hala devam ediyor. Elektrikli araç fiyatları aslında daha yukarıda. Çünkü teknoloji yeni, batarya üretimi pahalı, içinde kullanılan madenler pahalı. Dolayısıyla bunlar ülkeden ülkeye de değişiyor. Hani bizim karar verme durumumuz. Çünkü erişeceğimiz fiyat çok önemli burada. Bunlar biraz zamanla oturacak diye düşünüyorum. Bataryalarda kullanılan madenler ne olacak? Önümüze neler gelecek? Onu da görmek istiyorum. Çok erken konuşmak istemiyorum. Şu da iyidir. LFP batarya mı iyi? İşte klasik bildiğimiz nikel kadmiyum batarya mı iyi? Bunları hani şu anda erken görüyorum. Şu anda deniyoruz, öğreniyoruz, görüyoruz. Evet. Bunların bir tedariği var, üretimi var. Daha sonra tabii ki yok edilmesi gerekiyor bu bataryaların. Hani ortada bırakamazsınız. Geri dönüştürülmesi gerekiyor. Ne yapacağız? Bütün bunlar oturduğunda çok daha rahat konuşacağız. Çünkü işten yanmalılar. Dediğin gibi minimum bir 100 seneyi geride bıraktı. Artık herkes biliyor. Tabii. Ama bu volume olarak diyeyim. Yani eskiden de vardı elektrikli otomobiller ama işte o günkü şartlarla tutmadı diyelim ya da tutturmadılar. Bugün elektrikli araç biraz şart oldu. Regülasyonlar ve çevre faktörleri nedeniyle günlük hayata girdi. Nereye gidecek? Biraz daha zaman diyorum. Ondan sonra güvenlik artacak, teknoloji artacak, bilgi artacak. Ama biz de buna burada senin verdiğin verilerle yön vermeye, anlatmaya, doğruları anlatmaya devam edeceğiz. Evet. Ağzına sağlık diyorum Salih. Bir başka konuyla yine beraber olacağız. Evet, Salih Çiçek'e teşekkür ediyorum. Bu hafta da bu kadar. Önümüzdeki hafta yepyeni bir bölümde buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.

0: 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
1: Klasik fikirler nerede doğdu, nasıl kayboldu ve bulundu? Yedi şehir bir tarih. İskenderiye'den Bağdat'a, Kurtuba'dan Toledo'ya, Salerno'dan Palermo'ya, oradan Venedik'e bilginin yolculuğu ve durakları. Sinan Çakır Türkçe'ye kazandırdığı eserle bilginin tarihi ve coğrafi bağlarını 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
4: Çok güzel.
6: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
4: Şıp

0: Yazmayı sevmiyorum. Böyle başlar mı yazar okuruyla konuşmaya? Ama anlatacak çok hikayem var. İşte böyle devam edebilir. Turgut Tunç ikisini de yazmış, ikisini de yapmış. İnsanlık mesleğiyle gezen bir seyyah, görüp koşan bir aktivist, tadan bir gurme, yazan bir kalem. Turgut Tunç. Yazmayı sevmiyorum ama anlatacak çok hikayem var. Son yıllara doğru uzanan ama başlangıç düğümünü 1995 yılına, Dinar depremine atan bir kitap. Yazar Turgut Tunç'un devamında Türkiye'den, dünyadan, işten, güçten, eşten, dosttan bizlere aktardıklarının olduğu bir hatırat. Üstelik kitabın bir sürprizi de bazı sayfalarda karşımıza çıkan kare kodlar. Okur böylelikle bahsi geçen yer, kişi ve anılara videolar aracılığıyla da bakabiliyor.
1: Çocuklar ağaç kovuklarından, kenarlarından topladıkları diken tarzı malzemeleri şu anda burada aynı biz buğday döver gibi dövüyorlar, keşkek gibi. Ve onlarla suyla lapa yaparak öğün besinlerini çıkarmaya çalışıyorlar.
0: 30 yılın birikiminde verenle alan elin binlerce buluşması ve tutuşması var. Satırlardan izi sürülen bir heyecan, bir mutluluk, ince sızılar ve kederler. Heybemde hikayeler de bütün bu birikimin üzerine kişinin kendiyle yüzleşme tecrübesinin bir yansıması. Yazar diyor ki, çocukluğumdan bugüne yol ve yaşanmış hikayeler başta olmak üzere bazen de kafamı meşgul eden konular geldikçe yazmaya gayret ettim. Ne bir psikoloğum ne de danışman. Yarım asırlık yaşanmışlığın verdikleriyle burada oldum. Doğru anlaşılmak ümidiyle şimdilik müsaadenizi isterken kendinize çok iyi bakmanızı ve kıymetli olduğunuzu unutmamanızı özellikle rica ediyorum. Muhabbetle efendim. Allah'a emanetsiniz. Roman değil, hikaye değil. Masal değil ama masal gibi hem yumuşak ve tatlı yüzü olan hem bazen acıtan ve düşündüren anlar yaşatan bir günlük, bir hatırat. Turgut Tunç'un şahitliğinden kendi kalemiyle.
1: Finito!

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
3: Zehra Güneş.
4: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
5: Tüm gözler onun üzerinde.
4: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
5: Bravo Zehra.
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Hayallerin seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul yerleşkesi, Bursa yerleşkesi.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatler 15'e gösteriyor. Ben Deniz Zeybek. Şimdi hemen başkent Ankara'ya uzanalım. Çünkü CHP'den istifa eden Özgür Özel, beraberindeki 90 milletvekiliyle birlikte yeni partiyi kurduktan ve oraya geçtikten sonra elbette ki gözler CHP'ye çevrilmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de kalan 44 milletvekiliyle birlikte şu dakikalarda bir araya geliyor. Peki toplantıda neler konuşulacak? Beklentiler neler? İşte bunun detaylarını alacağız 24 muhabiri Yağmur Yıldız'dan. Yağmur, neler var elindeki notlarda?
1: Deniz Zeybek, toplantının artık ilerleyen dakikalarda başlamasını bekliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde bugün 44 milletvekiliyle bir toplantı.

0: toplantı gerçekleştirecek. Aslında bu konuya ilişkin partiden vekillere bir yazı da gitti ve bu kapsamda Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 26 Temmuz 2026 Pazar günü saat 15'te genel merkezimizde yaşanan son siyasi gelişmelerin değerlendirilmesi adına tüm milletvekillerimizle toplantı gerçekleştirilecektir. Arkadaşlarımızın eksiksiz katılımı önemlidir ifadelerine yer verildi. Yani 44 vekilin de gelmesi yönünde kuvvetli bir çağrı da yapılmış oldu bu mesajla birlikte. Tabii baktığımızda CHP'den istifalarla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki dengeler oldukça değişti. Hem iç yapıda, teşkilatlanmada değişti. Örneğin MYK gibi yapılarda bir değişiklik söz konusu. Hem de meclis ayağında da değişiklikler söz konusu. Örneğin sandalye sayısında büyük bir düşüş yaşadı ve bununla birlikte de aslında ana muhalefet sıfatını da yitirmiş oldu Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla baktığımızda özellikle hem parti içinde hem de meclisteki yürütülecek çalışmalarda nasıl bir yol izlenilecek, bu oldukça önemli. Örneğin mecliste grup başkan vekilliğine hangi isim getirilecek? Çünkü grup başkan vekilliği de düşmüş oldu. Bunlar elbette görüşülmesi gereken meseleler. Dolayısıyla bugün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bu 44 vekilin bir araya geldiği toplantıda tüm bu sürece ilişkin bir yol haritası ortaya konulacaktır. Özellikle yeni partinin kurulmasıyla birlikte 90 vekilin bu partiye geçtiğini biliyoruz. Dolayısıyla aslında bölünme dediğimiz bu ifade gerçekleşmiş oldu. Özgür Özel'in bölücü olarak nitelendirildiği bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi var. Müslüm Sarı'nın parti sözcüsünün açıklamaları bu yöndeydi. Bugünkü toplantıda hem bu bölünmeye ilişkin hem meclisteki sandalye kaybına hem de partinin kendi iç teşkilatlanmasında yapılacak işlemlere ilişkin hangi kararlar alınacağı elbette öğrenilecek, paylaşılacak. Buna ilişkin bir basın toplantısı mı yapılacak, yazılı bir açıklama mı yapılacak veya açıklama yapılacak mı henüz net değil ama gözler artık şu saat itibariyle genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu ve 44 vekilin gerçekleştirdiği toplantıya çevrilmiş durumda diyerek sözü yeniden size bırakalım.
1: Peki Yağmur Yıldız'a teşekkür edelim. Yine detaylar geldikçe elbette ki kendisine döneceğiz. Kurucular Kurulu'nda adı yolsuzluk ve rüşvet iddialarına karışan birçok siyasi bulunan yeni parti, diğer yandan isminin aksine mecliste olan eski vekilleriyle de dikkat çekiyor. Değişim iddiasıyla yola çıkan partiyi kuran isimlerin kimi 4 dönemdir, kimi 5 dönemdir milletvekilliği yapıyor. Peki yeni partinin vitrininde neler var, izleyelim.
2: Yeni partinin ipi pazara çıktı. Vitrin oyunu çözüldü. Özgür Özel şaibeli dört dostunu arka planda tuttu. CHP'yi bölerek yeni partiyi kuran Özgür Özel CHP'deyken eleştirdiği adımları uygulamaya başladı. Şüpheli isimlerin CHP'den arındırılması gerektiğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ben arkadaşlarımı satmam diyerek eleştiren Özel, yeni partiyi kurunca eski genel başkan yardımcıları Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, eski YDK Başkanı Turan Taşkın Özer ve en yakınındaki isim olarak bilinen Veli Ağbaba'yı parti meclisine sokmadı. Parti kaynakları söz konusu dört ismin Özel'in elini rahatlatmak için kendi istekleriyle parti yönetimine dahil olmak istemediğini savundu. Ancak kulislerde konuşulan bir diğer iddiaya göre ise Özel İmamoğlu'na yakın isimlere özellikle geri plana çekilmeleri için kendilerinden ricacı oldu. Özel'in her koşulda arkasında durduğu ve tam destek verdiği Veli Ağbaba özellikle CHP içerisindeyken birçok suçlamanın hedefinde yer alıyordu.
3: Biz iktidar yolculuğundan vazgeçmeyeceğiz. Yolu takip edeceğiz. Gerekirse yeni bir yol açacağız.
2: Muhittin Böcek başta olmak üzere belediye başkan adaylığı karşılığı partililerden rüşvet talep edilmesi, belediyelere torpilli atamalar, adrese teslim ihalelerin organizasyonu ve delege borsası kurmak gibi sayısız suçlamanın hedefinde olan Ağbaba, mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilmişti. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde rüşvet iddialarıyla anılan Burhanettin Bulutlu Özgür Karabat da parti meclisine alınmadı. İddianamede Bulut'a 1 milyon dolar, Karabat'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği öne sürülmüştü. İBB iddianamesinde adı geçen ve İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen milletvekili Turan Taşkın Özer de arkada tutulan bir diğer isim oldu. Yeni partinin kurucular kurulunda yer alan Bülent Tezcan'la Veli Ağbaba 5 dönemdir milletvekilliği yapıyor. Sezgin Tanrıkulu, Murat Emir ve Mahmut Tanal'sa 4 dönemdir görevlerine devam ediyor. Değişim iddiasıyla yola çıkan Özel'in yine Kemal Kılıçdaroğlu tarafından seçilen ve 4-5 dönemdir vekil olan isimlerle yeni siyaset vaadinde bulunması da bir başka tepki çeken nokta oldu.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde son virajlar alınıyor. Geçtiğimiz gün siyasi parti turuna çıkan Meclis Başkanı Kurtulmuş'un ardından bir yeni bilgi daha eklendi. Çerçeve yasağı da verilen taslak yarın meclise iletilecek. Böylelikle süreçte yeni bir safhaya geçilecek.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde söz artık mecliste. Çerçeve yasa olarak bilinen tasarı pazartesi günü komisyonda ele alınacak. 51 üyesiyle Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları sonrası gözler artık Meclis Genel Kurulu'nda. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içi de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste grubu bulunan partileri ziyaret etmiş, karşılıklı istişare ve değerlendirme gerçekleştirilmişti. Haftanın son çalışma günü ise 24 Temmuz'da DEM Parti heyeti sürpriz bir ziyaretle AK Parti grubuna gitmişti. Mithat Sancar ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti AK Parti'den Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve parti sözcüsü Ömer Çelik'le bir araya gelmişti. Görüşme sonrası bir açıklama yapılmazken gündemin meclis tatile girmeden çerçeve yasanın meclise gelmesi üzerine olduğu öğrenildi. Nitekim o görüşme sonrasında da terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa tasarısı için de pazartesinin işaret edildiği öğrenildi. Bu yeni süreçte çerçeve yasa tasarısı için önce teyit mekanizması görüşülecek, sahadan gelen raporlar ele alınacak. Raporlar terörün bittiğini doğrular nitelikte olursa önce mecliste Adalet Komisyonu süreci ele alacak, ardından da Kardeşlik Komisyonu'nun ortak raporu rehberliğinde Meclis Genel Kurulu konuyu ele alacak.
1: Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK raporları çarpıcı gerçeği ortaya koydu. Haluk Levent'in derneğin arka planında sabıkalı kadroyla milyarlarca liralık para trafiğini yönettiği belirlendi. Kamuoyunun gözünü boyamak için derneğin ön planına sicili temiz isimleri koyduğu görüldü. İşte MASAK raporlarına giren o suç kadrosu.
5: Ahbap'ta 10 milyarlık gölge vurgun ortaya çıktı. Depremzede paraları kumar ve borsada hiç edildi. Haluk Levent'in suç örgütüne dönüşen ağ deşifre oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Geçmişte 22 ayrı suç kaydı bulunan Haluk Levent'in derneği sistemli bir suç örgütüne dönüştürdüğü belgelendi. Levent'in planı belliydi. Kamuoyu denetiminden kaçmak için resmi yönetime temiz isimleri koydu. Yani arka planda sabıkalı bir kadroyla çalıştı. İşte o sabıkalı eski yöneticilerin ve asistanların hesaplarında toplam 10 milyar lirayı aşan devasa bir para trafiği saptandı. Levent dikkat çekmemek için çeşitli yöntemlere başvurdu. 2022'de derneğin mali şube müdürü Emrah Gödeliner ayrıldı. Devreye Zafer Yay girdi. Ancak o da dikkat çekmemek için şoför sıfatıyla tam 1,5 milyar liralık para trafiğini yönetti. MASAK raporuna göre toplanan deprem paraları dijital bahis sitelerinde ve kumarhanelerde kaybedildi. Haluk Levent'in asistanı Alper Çelik'in yasa dışı bahiste 190 milyon lira kaybettiği raporlara yansıdı. Yani asistan adı altında Levent'in adeta kumar kasası oldu. Derneğin yönetici kadrosunun geçmişi ise şoke etti. Ahbap'ın eski genel sekreterliğini yapan Zafer Yay'ın resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu ticareti ve bulundurma, dolandırıcılık, kasten yaralama, karşılıksız çek gibi suçlardan 9 farklı suç kaydı bulunuyor. Eski mali ve idari işler müdürü Emrah Gödeliner'in ise 7 suç kaydı var. MASAK raporu çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Derneğin gelir gider dengesi arasındaki uçurum şaşırttı. Resmi aylık geliri yaklaşık 9 bin lira görünen Zafer Yay'ın hesaplarında 1.46 milyar liralık giriş ve 1.53 milyar liralık çıkış belirlendi. Toplam para trafiği ise 10 milyar lirayı aşkın çıktı. Devasa vurgun gözler önüne serildi. Masak raporu Haluk Levent'in adliye sicili temiz isimleri ön planda tutduğunu gösterdi. Bağış paraları, Yeliz Kaya adına düzenlenen milyon dolarlık teminat çekleriyle sistemli şekilde dernek dışına çıkarıldı. Levent

0: blokeli olan hesaplarına da çözüm buldu. Tüm ticari kazancını ve gelirlerini bu personeller üzerinden yönetti. Yani milyarlık para transferini asgari ücretli personel üzerinden yaptı.
1: Ben kendimi tanıyamıyorum.

0: ağır insani koşullar yaşanıyor, yardım girişleri kısıtlanıyor, saldırılar şiddetleniyor. Gazze kentinde Filistinliler İsrail zulmüyle baş başa. İsrail ordusu Han Yunus'ta bir evi hedef aldı. Şehitlerin sayısı yükselirken çok sayıda kişi yaralandı. Ordu Deir Belah kentinde Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarını vurdu. Hastane önünde toplanan sivillere saldırı düzenlendi. Birçok sivil yaralandı. Filistinlilerin bölgede başlarını sokacak bir yuvaları yok. Han Yunus'ta Filistinliler yıkılan evlerin enkazından demirleri çıkarıyor. Çadır ve barınak kurmak için tekrar kullanıyor. Ağır iş makinelerinin bulunmaması nedeniyle çalışmalar büyük ölçüde el aletleriyle yürütülüyor. Gazze'de sağlık imkanlarının azalması, temiz su eksikliği ve yetersiz hijyen şartlarıyla salgınlar arttı. Su çiçeği vakaları hızla yayıldı. 2 haftada 9 bini aşkın vaka kaydedildi. Batı Şeria'da ise baskınların şiddeti arttı. Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsrailliler, Nablus kentine bağlı Tel kasabasına baskın düzenledi. Buraya mobil konteynerler yerleştirdiler. Buldozerlerle toprağa sürdüler. Ordunun düzenlediği baskınlarda onlarca Filistinli de gözaltına alındı. İşgalci Yahudiler Nablus'un güneyinde bir camiyi kundakladı. Kusra'da inşaatı süren Rahmet Camisi ateşe verildi. Caminin duvarlarına ırkçı sloganlar da yazıldı. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise yeni işgal planını açıkladı. Batı Şeria'da yer alan Eli yerleşiminde 763 yeni konut inşa etmeyi planladıklarını duyurdu. Projenin hayata geçmesi halinde yerleşim alanının yaklaşık 3 kat büyüyeceği belirtildi.
1: Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar tüm şiddetiyle devam etti. Rusya, Ukrayna'nın Kiev ve Odessa'daki askeri tesislerini hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı saldırıları açıkladı. Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Odessa bölgesindeki askeri tesisleri vurduklarını bildirdi. Açıklamada saldırıların havadan ve karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla düzenlendiği aktarıldı. Saldırılarda 8 füze ve 136 silahlı insansız hava aracı kullanıldığı kaydedildi. 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Romanya saldırılar sırasında bir Rus İHA'sının ülkenin hava sahasına girdiğini iddia etti. Hava sahasını ihlal eden bir insansız hava aracı daha ülkenin hava kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı tarafından düşürüldü. Romanya, Rusya'ya ait olduğu öne sürülen İHA'nın ihlalini kabul edilemez olarak niteledi.

0: Antalya'da düzenlenen kökbörü müsabakaları ve geleneksel atlı spor gösterileri atasporlarını aynı çatı altında buluşturdu. Etkinliğe katılan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Rahim
1: Allah, Kerim Allah. Atların tozu dumana kattığı kökbörü müsabakaları, okçuluk gösterileri. Asırlardır yaşatılan geleneksel sporlar Antalya'nın İbradı ilçesinde yeniden hayat buldu. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu'yla İbradı Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği organizasyon sporseverlerden yoğun ilgi gördü.
2: Türkistan Birliği'yle at üstünde o darışma koyun.
1: Etkinliğe katılan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, kökbörünün Orta Asya'daki Türk topluluklarının en önemli geleneksel sporlarından biri olduğunu belirtti. Geleneksel sporların ve kültürel mirasın önemine vurgu yaptı.
3: Biz eskiye dair adetlerimizi, gelenek göreneklerimizi ne kadar gelecek nesillere taşırsak o kadar bizi biz yapan değerleri yaşatma şansımız var.
1: Dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğini ifade eden Erdoğan, milletleri ayakta tutanın sahip oldukları ortak değerler olduğunu vurguladı.
3: Dünya bu kadar karışık giderken, bu karışık dünyada, savaşların, soykırımların olduğu dünyada, biz millet olarak tarihten getirdiğimiz bu kadar güçlü mirasımız varken, dünyada bu olup bitenleri sessizce izleme lüksümüz yok.

0: Organizasyon geleneksel atlı spor gösterileri ve kök bölü müsabakalarıyla sona erdi.
1: Şimdilik bu dilimi de noktalıyoruz ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Klasik fikirler nerede doğdu, nasıl kayboldu ve bulundu? Yedi şehir bir tarih. İskenderiye'den Bağdat'a, Kurtuba'dan Toledo'ya, Salerno'dan Palermo'ya, oradan Venedik'e bilginin yolculuğu ve durakları. Sinan Çakır Türkçe'ye kazandırdığı eserle bilginin tarihi ve coğrafi bağlarını 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam çok kıymetli bir konuğumuz var. Mahmut Sami Kirazoğlu. Mimar ve dünyanın en güzel şehri Medine'de pek çok camiye imza atmış. Ama aynı zamanda dünyanın pek çok ülkesinde, şehrinde camiler yapmış. Restorasyonunda bulunmuş. Bu arada unuttum tabii, en başta Mescid-i Nebevi'de emekleri olmuş bir Türk mimar. Hem onun hayatı üzerinden, yaşadığı iklim üzerinden, hem mesleği üzerinden ve gezdiği şehirler üzerinden konuşacağız bu akşam. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Mimarlık, babanız da mimarmış ama sizin mimarlıktan başka bir de içinde olduğunuz bir iklim var. Herhalde mesleğinizle doğrudan irtibatlı gözüküyor. Biz bile, ben kendim de şahitlik ettim. Erenköy'de Zihni Paşa Camii'nin etrafında insan bir iki tur attığında o iklim hakkında az çok fikir sahibi olabiliyor. Hatta bir sefer yurt dışından gelmiş bir arkadaşım da daha Marmaray'da Erenköy'de iner inmez burada bir iklim var demişti. Siz onun tam içinden birisi olarak bize ne anlatırsınız?
1: Onda
0: babanızdan başlarsak.
1: O zaman ben sıfırdan başlayayım da, Adana'da doğdum, 17 Aralık 1948. Aşağı yukarı 3,5 yaşında falan İstanbul'a geldik. İstanbul'da önce Laleli'de oturduk. Yani Sovan Ağa diye bir yerde oturduk daha doğrusu. Oraya yakın. Ondan sonra bir 9 ay sonra rahmetli dedeciğim öyle bir zuhurat oldu.

0: Şam'a göçmemiz gerektiğini söyledi. Mahmut Sami Ramazanoğlu. 9 ay Şam'da kaldık ve tekrar döndük. Bu sefer Laleli'ye geldik. Yine yakın bir yere. Ondan sonra İstanbul hayatımız başladı diyelim. Orada benim yani mimariye baştan beri çok bir merakım ve hatta aşkım vardı. Hep böyle mimari oyuncaklarla oynardım. O tip oyuncaklar isterdim babamdan. Yapboz tahtaları, bir şeyler, onlarla oynardık. Ondan sonra bir han projesi almıştı, onu yaptı ve uygulamasını da projesini yaptıktan sonra uygulamasını da yapmaya başlamıştı. O Gedikpaşa diye bir yerdeydi. Babam orada çalışıyordu. Beni de Abdurrahman Gürses hocamıza götürdü. Orada Kur'an-ı Kerim'e başladım.
1: Kaç yaşındaydınız?
0: Yani 4 civarındayım. Abdurrahman Gürses hocamızla Kur'an-ı Kerim'e başladık. Çok orada istifade ettim. Yani çok, aslında çok disiplinli, gayet sert ve çok bambaşka bir boyutta bir hocamızdı. Ve ezberlerimi ben sabah namazından önce teheccüd vakti babam kaldırır, o zaman yapardık. Ve o zamanın bereketi de bambaşka bir şey. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerif var. Ya Rabbi, sabahın erken saatlerini ümmetime hayırlı bereketli kıl diye. Ve oradaki o şeyi ben gayet güzel nefsimde yaşadım. Aynı şeyi yani denemeye ne hacet, ama çocuğuz tabii. Bir de öğleden sonraları ezber yapmaya başlamıştım. Öğleden sonra yaptığım ezber sabahki yaptığımın 1/4 kadar bile zor oluyor idi. Onu ileride lazım olur bir arkadaşlarıma da anlatırım diye keşfetmiş oldum. Ve bütün tahsil hayatımda bu zamanı ben ders çalışmaya, proje yapmaya hasrettim yani. Ve çok da onda başarılı oldum çok şükür. Bütün okulları derecelerle bitirdim. Ondan sonra ayrıca hat dersine de merakım vardı. Tabii o da bir sanatın bir kolu. Hatta Hamit hocamız vardı. Cağaloğlu'nda bir hanın, altı bodrumun katın gibi bir yerdeydi böyle yani. O koskoca sultan orada maalesef ders veriyordu. İşte o da ne hikmet varsa. Babam da hem Abdurrahman Gürses hocadan hem Hattat Hamit'ten babam da ders alırdı. Hem ona hem ona giderdik işte. Bir de hat eğitimimiz var. Sonradan da musiki eğitimine girdik. Erenköy'e döndük. Erenköy'de ilkokulu 1. sınıfı Göztepe pansiyonlu okulda okudum. Orada bir sene kadar kaldık. Bizim Erenköy'de bir Gülcü Köşkü'ye bir ev vardı böyle, artık yıkılmak üzere yani, üflesen yıkılacak. Öyle bir ahşap köşk ama tabii çürümüş etmiş. Onu satın aldı babam. Oraya bir yine aynı isim bozmadan Güllü Köşk diye bir isim koyduk. Ve orada başladık. İlkokul 2'den itibaren de Erenköy'de başladım. Sonra Kadıköy Ortaokulu.
1: Ama 2'ye kadar bayağı gezmişsiniz gözüküyor değil mi?
0: Bayağı gezdik ve evet. Bir de mimariye de ve çevreye de çok meraklıyım.
1: Babanızdan dolayı mı?
0: Hem dedemden çünkü dolayı, hem babamdan dolayı, hem de annemden dolayı. Annem de enteresan ilkokul talebesi, ilkokul okumuş sadece. Annemin proje dosyası vardı, kitap gibi. Onları da hep zımbalar, proje çizerdi annem. Hatta bizim oturduğumuz Güllü Köşk'teki o yapıldı dediğim evin projesi de annemindir. Yani babam yüksek mühendis, mimardı. Yani İstanbul Teknik Üniversitesi'ne mezundu. Ona rağmen projeyi annem çizdi. Yani bize bunlardan, onların kanını taşıdık. Oradan geldi bu işler.
1: Aynı zamanda 1972'de Milli Saraylar Baş Mimarı tayin edilmiş galiba babanız. Değil mi?
0: Daha önce.
1: Daha önce.
0: Evet.
1: 9 saray ve kasrın imar sorumluluğunu
0: evet,
1: üstlenmiş.
0: Onun yanında da çok büyüdüm. Çünkü hem restorasyon işi, hem eski sanatlarımızla ilgili yani hatlar, yazılar, freskler, ne bileyim kabartmalar, resimler, yani hem statik hem estetik, hepsini birden orada da çok sıkı bir eğitim görmüş olduk. Ondan sonra ben üniversitelerde her yeri kazanmama rağmen Mimar Sinan Devlet Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni tercih ettim. Ve oranın da daha önce üniversitede aldığımız puan yetmiyor. Yetenek sınavı var. Önce resim imtihanı var. Arkadan resim imtihanı geçerseniz bir haftanın içinde pazartesi ağır matematik, çarşamba ağır fizik, cuma günü de ağır sanat tarihi imtihanları var. Bunları da geçerseniz sadece mimarlık, yüksek mimarlık bölümüne 50 kişi alıyorlar. Yani orada direktmen yüksek mimar oluyorsunuz. Yani master yapmış oluyorsunuz. O şekilde mezun olunuyor. Sırf mimar olarak çıkamazsınız. Şimdi çok şükür hepsinden de gayet güzel derecelerle geçtik. Yani başarılı olduk. Ondan sonra da işte dünyaya açıldık. Demin dediğiniz gibi yani babacığımın, dedeciğimin çok bana, annemin şeyi oldu. Desteği, şeyleri. Ondan sonra

0: Biz Arabistan'a
1: yani
0: göçtük.
1: İklim çok önemli.
0: İklim tabii böyle bir ailede yaşadığımız için yani insanın tarifini ben onlardan öğrendim. İnsan nasıl doğdu, nasıl büyür, nasıl yetişir, nasıl gelişir, nasıl göçer, ne için yaratıldık, nereden geldik, nereye gidiyoruz, bu suallerin cevabını zihnimde çok dolaştırdım ama o yaşadığım muhitte, o yaşadığım iklimde bunların cevabını gayet güzel şekilde, doyurucu şekilde aldım çok şükür.
1: Kaç yaşından itibaren sordunuz bu soruları?
0: Bu soruları ben yani 4,5-5 yaşında sorardım. O şekilde geliştik yani yetiştik. Çünkü evde bu yetişmenin çok büyük faydası var. Okullarda da bu konudaki benim çalışmam belli olmuş oldu yani. Rabbimin lütfu bunlar diyorum elhamdülillah. Çok şükür. İşte bu yaşa geldik. Hep mümkün olduğunca doğru yoldan, istikametten hiç zaman ayrılmadık.
1: Şimdi birazdan konuşacağız ama hem Medine'nin yolları da büyük babanızdan itibaren size açılmış gözüküyor. Ama diğer taraftan babanız daha sizi ortaokuldayken İskandinav ülkelerine yollamış.
0: Orta 3'teyken İskandinav ülkelerine yolladı. Dedi ki orada statik olarak özellikle yapılar çok çok önemli. Köşe mekanları fevkalade kullanmışlar. Özellikle çapraz kesişen yollarda demişti. Yani dörtlü yollarda. Hakikaten orada gidince gözümden gördüm. Tabii içlerini gezdik ettik. Gitmeden onların büyük elçilikleriyle, Türkiye'dekilerle
1: ama
0: görüştü
1: babam. Ama
0: daha
1: çok küçüksünüz yani ortaokulda.
0: Çok küçüğüm ama ben ilkokulda proje yapmaya başlamıştım. Yani serbest elim kuvvetliydi. Yani o zaman da hep babama da hatta yardım eder şeyler çizerdim. Balkon korkuluklar nasıl istersen kafana göre çizerdi babam. Şura olmuş burayı da böyle yaparsın daha iyi olur diyerek beni yöneterek çizdirirdi yani. Hatta
1: çırak usta ilişkinizde oldu
0: efendim?
1: Babanızla. Usta çırak ilişkinizde
0: çok
1: oldu.
0: Olmadan olmaz zaten. Usta çırak ilişkisi olmadan sanat yürümez. Yani ben anadan doğma kabiliyetliyim diyen insan tek başına bir şey yapamaz. Mutlaka usta çırak ilişkisi olması lazım. Yani o hem hattatlarda hem Abdurrahman hocam da o okuduğum şeylerde tecvid, kıraat. Mesela Abdurrahman hocam o yüzden büyük üstattı. Yani çok sert olduğu için 30-40 talebesi anca vardı. Ve caminin az ilerisinde Nur Osmani Camii var mesela Beyazıt'ta. Onun da Hasan Akkuş hocamız vardı rahmetli. Onun da belki 3-4 bin talebesi vardı. Orada daha geniş konuşmalar, sohbetler, fıkralar daha serbest soru. Ama hocamız son derece ciddi disiplinliydi. Dolayısıyla orada da o disiplini öğrenmiş, görmüş olduk. Oradan da çok istifade ettim.
1: Hiç itirazınız olur muydu o mesela
0: olmazdı
1: disipline?
0: Çok şükür çünkü her dersimi geçerdim. Önce eskiden sayfa ezber denmezdi, yaprak ezber denirdi. Mesela bir yaprak dendiği zaman iki sayfa ezber, iki yaprağa çıktık, iki ezberledik, üç yaprağa çıkarttı beni. Şimdi bu şekilde devam ettik ve çok süratli şekilde de elhamdülillah Kur'an-ı Kerim bitirmiştim ben.
1: Hafız oldum.
0: Elhamdülillah çok şükür. Ondan sonra ama çok kişi de bilmez işte 5 yaşında falan bitirmiştim. Ama yani en yakınlarım bile çoğu bilmez. Söylemiyorum da gerek de yok.
1: Şu anda ister istemez galiba çıktı. Evet.
0: Sorduğunuz için çıktı ortaya.
1: Evet. Yanlış bir şey yaptıysam.
0: Yok hayır.
1: Kusura bakmayın.
0: Estağfurullah.
1: Peki ortaokulda İskandinav ülkeleri sonra bütün dünyayı gezmiş ve görmüş görünüyorsunuz.
0: Şimdi babam dedi ki yani görmenin yani yerinde incelemenin şeyi bambaşkadır. Çünkü bir insan okula gitmeden de kitap okuyarak diyelim ki okumayı öğrendiniz. Matematiği, ne bileyim fizikti, kimyaydı, tarihti, coğrafya, edebiyatı öğrendiniz. Ama o hoca niye vardır? Bizden daha yetkili, bilgili, kültürlü, tecrübeli bir neticede kendi cinsimizden yani bir insana muhtacız, ihtiyacımız var ki hocalarımız sayesinde oluyor bu işte. O yüzden Hazreti Ali Efendimiz'in bir sözü var. Bana bir kelime öğretinin 40 yıl kölesi olurum buyurmuş. Yani ne demek? Yani bir kelime öğretmek değil hocalarımızdan yüzlerce binlerce kelime öğrendik biz. Demek ki oralarda bu istifadeyi göreceğimizi babam da bildiği için biz ilkokuldan bu şekilde başladık ve böyle devam ettik. Yani her hocam beni severdi. Ben de her hocamı severdim. Yani ayaklarının tozu olmaya razıyım ben. Öyle hepsi de çok güzel ayrıldık biz. Yani keşke karşımda olabilseler de onlara her türlü hizmet yapsam, sırtımda taşısam ne bileyim. Yani bütün hocalarımla fevkalade yani gönül irtibatımız vardı.
1: Dünyada görmediğiniz yer kalmadı galiba.
0: Dünyada hemen hemen görmediğim yer kalmamıştı. Ufak tefek belki devletler hariç ne Amerika'sı, kuzeyi, ne güneyi, ne Afrika'sı, ne Asya'sı. Yani Avrupa'sı görmedim hemen hemen yer kalmadı. Özellikle de sanat ve mimari yönünden ismi olan yerleri didik didik gezdik. Yani fevkalade incelemecesine gezdik. Neler,
1: nerelerdir mesela oralar? Bir mimarın...
0: Yani mesela İtalya başta gereken, özellikle görülmesi gereken bir yer. Japonya görülmesi gereken yer. Amerika öyle. Yani bazı yerler de ilginç. Mesela ne bileyim İskandinavya baştan zaten babamın tavsiye ettiği yer. Yani bazı yerlerde birbirine çok benzettim. Yani mesela Almanya ile İngiltere'yi farklı pek görmedim. Ama bir Fransa'yı daha farklı gördüm. Almanya'da da bazı şatolar, Fransa'da öyle şatolar, değişik şeyler ilgimi çekti. Benim kadar kilise gören herhalde dünyada yoktur. Yani bütün o meşhur kiliselerin tamamını inceledim. Bodrumlarına kadar girip çıktık. Vatikan olsun, başkası olsun, Köln olsun, Notre Dame olsun. Yani çok şey kazandık taburlardan. Yani statik olarak yaptıkları şeyler benim çok dikkatimi çekti.
1: Çünkü çok eski çağlara ait olması hasebiyle.
0: Eski çağlara ait olması bir. Bir de statik olarak yani bu deprem ülkesinde demeyeyim, deprem dünyasındayız. Bu yerine göre tabii bunların derecesi farklı ama yine de bu statiği nasıl çözmüşler etmişler ve o zamanki imkanlarla diyelim veyahut şu ana bakarsak o zamanki imkansızlıklarla fevkalade sağlam yapmışlar. Yani bu benim için büyük bir eğitim oldu o geziler diyeyim yani. O dolayısıyla onlardan çok memnunum. Yani iyi ki zamanında gezmişiz. Çok şey kazandık yani. Görerek, yaşayarak bir şeyi algılamak bambaşka bir şey. Anlatarak o yetmiyor o iş yani.
1: Peki en batıdan en doğuya kadar gezerken bir de tabii çok farklı medeniyetler, kültürler, insanlar. Böyle hepsine baktığınızda ne dersiniz?
0: Yani yer yer mesela ne bileyim Moğolistan beni etkimi çekti. Hindistan da birçok değişik eserler yani o Taç Mahal gibi olsun. Ne bileyim Agra'da o Taç Mahal'in hakikaten bambaşka bir olay. Yeni Delhi'de, New Delhi'de değişik böyle blue yani Big Mosque var, büyük bir camileri var. O da enteresan. Yani cami olarak bakarsak. Yani sırf cami değil tabii, cami benim için bir numaraya gelir. Beytullah'tır. Tabiri öyle edilir. Allah'ın evidir. Ama stadyumlar, üniversite kompüsleri, ondan sonra havaalanları, hastaneler, saraylar, ne bileyim bütün yapılar icabına bu hayvanatla ilgili çiftlikler hepsi benim ilgimi çekmiştir. Ve hepsinde de eserlerim var benim. Ama camide en çok fazla oldu. Çünkü camici olarak artık ismimiz duyulmaya başladıktan sonra devamlı cami teklifi gelmeye başladı.
1: Cami dışında başka hangi konularda çalıştın?
0: Demin saydığım konuların hepsini çalıştım ben.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Stadyum dahil.
0: Hepsi dahil. Havaalanında dahil. Yani onlar yaparken tabii daha önceki yapılmışlardan çok etkilendiğim için ve de onların mesela genel idari mekanizması ile irtibata geçip eksik veya oralardaki memnun olduğunuz şeyler diyerek hepsini notlar çıkartarak geliştirmeye uğraştım. Yani aynısını kopya etmek değil, oradaki eksikleri gidermeye ve memnun olduklarını da geliştirmeye uğraştım.
1: Peki mimar kimdir hocam? Çünkü mimar nedir, kimdir? Şimdi biraz üstünde düşününce aslında hayatımızı tanzim eden, belirleyen, belirlediğini aileden topluma kadar görebiliyoruz. Ama çok da üstünde düşünmüyoruz galiba.
0: Mimar çok önemli bir kelime. Mimar bir kere peygamber mesleğidir. Baştan onu söyleyeyim. O bir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün o yaptığı camilerde kendisi mübarek sırtında taş taşımış, planlarını hep o yapmış. Şimdi buradan geldiği için mimarlık bana göre dünyanın en kıymetli mesleği. Her şey kıymetli kendine göre. Bir tıp mesela hayatla oynuyor. Az mı kıymetli? Hayır, fevkalade kıymetli. Ama Tıbbi Nebevi diye bir kitap var mesela. Efendimizin tıpla ilgili de böyle şeyleri var. Yani Efendimiz her mesleğin erbabıymış. Sırf mimar değil. Ama mimar Arapça tabirle imar eden demektir. Yani içinde ve dışında yaşanılabilen bir mekanı tasvir eden, tasarlayan ve de uygulayan demektir mimar. Yani basit iş değil o iş. Ve üç boyutlu bir alanı tasarlamaktır. Diğer sanat eserlerinin çoğu yüzeyseldir. Hiçbirini küçük görmek tabii haşa haddimiz değil, o mana demiyorum. Ama mimar üç boyutlu tasarlıyor, ona dikkat edelim. Yani mimari bir eserde duvara asılan bir resim fevkalade kıymetli olabilir ama iki boyutludur sadece. İki boyutludur ama orada üç boyutun tasarımını gösterir. Üç boyutlu gibi gösterir onu ama neticede iki boyutludur. Şimdi bunlar çok önemli. Ondan başka üç boyutlu olarak mesela heykeller var. Üç boyutludur. Fakat mimaride de şöyle bir şey var. Demin ilk cümlede bahsettiğim konu. İçinde ve dışında yaşanılabilen bir mekanı tasarlamaktır mimari. son derece önemli. Ve onun gerektirdiği fonksiyonu o mimaride göstermek lazım. Kilise ise kilisenin bütün fonksiyonalitesini orada göstermek gerekiyor. İşte bir müzik salonu ise müzik salonunun bütün şeylerini en ufak detaylarına kadar bilmeniz gerekiyor. O ses akustiğini fevkalade güzel incelemeniz gerekiyor. Yani milletin bir tiyatroysa o sahnedeki duruşunu, görüşünü, sahnenin seyirciyle olan irtibatını, ne bileyim Allah korusun ihtiyaç olmaz ama olsa bile bir acil çıkışları, normal girişleri, oradaki yani gelen müşterilerin, ziyaretçilerin istirahatini, rahatını, icabında yemek içmek fasıllarını veya aradaki teneffüsleri yani ayarlamak gerekiyor. Bu böyle basit iş değil mimarlık. İnsanın yani daha doğrusu şöyle bir şey demek de daha doğru olabilir. Mimar olabilmek için insanı fiziğiyle, kimyasıyla fevkalade güzel incelemek gerekir. Yani insanın fiziği neler ihtiyacı vardır? Kimyevi iç yapısı nelere ihtiyacı vardır? Bunu inceleyerek mimarlık yapılabilir. Onun haricinde insanı tanımadan mimarlık yapılmaz.
1: Yani bir mekan bazen insanın içine basabiliyor mesela. İçeriye giriyorsun, görsün.
0: Rahatsız edersiniz. Mesela camideki en önemli husus da huzur ve huşu duygusunun yansıtmasıdır size. Bir camiye girdiğiniz zaman her cami size, yani her cami size, tekrar ediyorum altını çizerek, huzur ve huşu duygusunu yansıtmaz. Huzur ve huşu duygusunu yansıtan bir mekan tasarlayabildiğiniz zaman başarılı olmuşsunuz demektir.
1: Peki o zaman şöyle sorayım hocam. Şimdi camilerde olmazsa olmaz dedikleriniz diye soracağım ama bunları kısaca şu saydıklarımı sonra sizin ekleyecekleriniz muhakkak vardır. Kıble, mihrap, minber, kürsü, cemaat düzeni, akustik, ışık, güvenlik, bunlar tabii şey olmazsa olmazları herhalde ama evet. Bunun dışında hem geldiğiniz iklim hasebiyle hem de bütün dünyayı gezmiş bir mimar olarak ve tefekkür ederek çalışan bir mimar olarak olmazsa olmaz başka neleri sayarsınız?
0: Yani başka derken en mühimi şu dediğiniz birinci madde. Cami bir kere kesinlikle kıbleye dönmesi lazım. Şimdi kıbleye dönmesi lazım olduğu zaman kuzeydi, güneydi, rüzgar yönüydü, lodoslu, poyrazlı hiçbir şey düşünemiyorsunuz. Ama mimariyi çizerken bunu şöyle düşünüyorsunuz. Diyelim ki kuzeydoğu veya güneybatı tarafına, lodos ve poyraz tarafına, affedersiniz, tuvaletleri koyamazsınız. Kokusu camiye gelir mesela şimdi. Enteresan bir şey. O tarafa koyamazsınız. Yani yandan yalayıp geçmesi lazım dıştaki tuvaletleri. Caminin altında olmazsa olmaz. Tuvalet kullanılmaz mümkünse. Yani daha doğrusu şöyle diyeyim. Tuvaletin üstünde namaz kılınmaz. Tuvaletin altında da namaz kılınmaz. Bazen yapıyorlar camilerde, mahfellerin üstüne imam evi yapıyorlar. İmam evinin banyosu, tuvaleti yok mu affedersiniz? Var. Peki onun altına millet namaz kılıyor. Ne biçim iş bu? Maalesef böyle yani ezzarurat tubihül mahzurat derler. Fakat zaruret yapmamak lazım. Zaruri hale getirmeden.
1: Bir de bilmeyerek yapılmış olabilir.
0: Evet bilmeyerek oluyor. Onun için pek bir şey diyemiyorum. Ama yapmamak lazım. Evet. Ve o tip camilerde de siz huzur bulamazsınız. Niçin eski camilerimizde o huzur, o huşuyu daha çok hissediyorsunuz? Bir Süleymaniye'ye girin. Bir Eyüp Sultan Hazretleri'ne girin. Niçin o huzur, huşu var? Tabii Eyüp Sultan Hazretleri'nde bir de o koskoca Hazretimizin sahabe-i kiram efendilerimizden bir tanesi. Onun şeref vermesinden dolayı var. O ayrı konu. Ama diyelim ki her camide böyle bir şey yok. Ama olmasa bile eski camilerimizde genellikle huzur ve huşuyu daha çok buluyorsunuz. O camilerin heybeti, o camilerin azameti, ne bileyim ve en önemli olmazsa olması o camilerin ihlasla yapılmış olması. Ve abdestli insanların abdesti...
1: Nerede başlar cami yapımı yani? İlk
0: İslamiyet'in ilanından itibaren
1: hayır,
0: başlar.
1: Hayır, tabii. İlk hareket. Çizmeden bir mimar.
0: Mesela Mekke'den sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte Medine'ye hicret ediyorlar. Medine'ye hicret emri Efendimiz'e iki şehre birden geliyor. Ya El Hasa veya Hufuf diye bir Suud'un ta iyice uç doğusunda bir yer var. Yani Riyad'a gidiyorsunuz. Riyad 1000 kilometredir. Riyad'dan sonra Dammam'a geçiyorsunuz. Bir zamanda bir 400 kilometre kadar civarında var. Ondan sonra 2 saat arabayla da El Hasa ve El Hufufa. Yani şimdi şu anda yani Cidde'den, Medine'den Dammam'a uçak konmaya başladı. Ben daha evvel gittiğim zaman çünkü orada Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu anh Efendimiz'in Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri o El Hufufa gönderiyor ve oranın kralını İslam'a davet ediyor. Bir yere birkaç satır bir yazı yazarak mübarek. Oranın kralı derhal bu İslamiyet'i kabul ediyor. Bu da enteresan bir şey hayatta. Yani bayağı bir tarihi hadise. Kral kabul ettikten sonra o El Hufuf veya El Hasa dediğimiz bölgenin halkının tamamı İslamiyet'le müşerref oluyor. Şimdi bu da çok önemli bir şey. O yüzden Medine-i Münevvere dışındaki ilk yapılan Cuma Camii de El Hasa'da yapılmış oluyor. Yani ilk cami

0: Cami derken Medine haricinde Kuba Mescidi yapılmış çok şükür. Rabbim de
1: Medine'ye,
0: onu bize nasip etti
1: evet
0: Allah'ın lütfuyla.
1: hocam, Medine'ye geçmeden önce siz biraz önce insicamını bozmak istemem ama yanlış ifade ettim belki de demin. Dediniz ki caminin olmazsa olmazlarını da ihlasla yapmak.
0: Şart.
1: Yani ilk çizime projeye başlarkenden herhalde olmazsa olmazlar var. Nedir
0: Benim
1: onlar?
0: yönümden olmazsa olmaz abdestsiz bir nokta dahi koymamak. Kimisine garip gelir gelmez onu bilemem ben. Ama benim yönümden abdestsiz bir şey yapmam. Çünkü mübarek bir şey yaparken mutlaka abdest almama emrediliyor. Abdest vücudun statik elektriğini giderir. Mesela abdesti bozan şeyler dikkat ettiğiniz zaman niçin küçük abdest bozuluyor, niçin büyük abdest bozuluyor? Onu kim gideriyor? Su gideriyor. O halde ben de bir projeme başlamadan evvel bir nokta dahi koymam projeye abdestsiz olarak. Dolayısıyla bir rahatsız bir şey olduğum zaman yapmam proje. Mutlaka düzgün hale girmem lazım ki abdesti olsun. Mesela bir Kur'an-ı Kerim elleyemiyorsunuz. Hatta bırakın yani koskoca Kur'an-ı Kerim'i 600 sayfadır. Sadece bir sayfaya bir sure yazılsa, bir Fatiha-i Şerif yazılsa onu da elinize alamazsınız. Yani Rabbim insan o statik elektrik yüklüyken bu mübarek işleriyle ilgilenmesini istemiyor. Türkçesi bu. Yani abdesti bozan şeyler dikkat edilirse vücudun statik elektriğini götürüyor. Abdest de onu düzeltiyor. Dolayısıyla abdestsiz olmaz. Yani ihlas olmazsa olmaz o çok mühim. Projeyle ilgili de bahsediyorum. Camiye girerken de esasında böyle.
1: Proje, sonra projeyi
0: Projeyi yaparken de
1: hayata
0: ben
1: geçir.
0: projeyi hayata şöyle yani benim tarzımı herkesin kendine
1: Evet.
0: göre bir tarzı var. Projeyi kafamda komple ben 3 boyutlu olarak tasarlıyorum. Yani plan olarak tabii belli belediyemizin gösterdiği şartlar var. Şuradan diyelim ki belli bir yol var 20 metre eni var. Ondan diyor ki 5 metre çekmen lazım içeri. Başka türlü yapamazsın yani. 5 metre çekeceksin. Fakat ön kıbleye illa dönme durumunda olduğu için sadece bir köşeyi 5 metre çekiyorsunuz. Diğer köşe oradan 8,5 metreye çıkıyor. Arazide bayağı bir kayıp var ama belki o da ayrı bir güzel. Yani bir karenin içine yeni bir kare koymak yerine ya bir dikdörtgenin içine yani bir kare koymak ne bileyim bir sekizgen koymak yerine kıbleye uygun yaparken zikzaklı şeyler de bal gibi yapılabilir. Ama tabii burada saf düzenini çok iyi incelememiz gerekiyor. Çünkü Türkiye şartlarında ideal bir safın ölçüsü 127 santimdir. Türk insanının boyuna göre hesaplamışızdır
1: Aa, bir
0: zamanda.
1: de onlar var.
0: Evet. Yani ona göre saf düzeni yapmak lazım. Fakat 127 santim biraz hesabı şey geldiği için ona 125 santim deniyor. Yani 2 saf 2,5 metre, 3 saf 3,75, 4 saf 5 metre gibi. Ama mesela bunu Endonezya'da, Malezya'da yaparken onların boyu daha bize göre biraz daha yani yüksek olmadığı için diyelim. Onlara 120 santim daha çok rahat yetiyor. 115 santim bile yetiyor. Hatta o yüzden haçta, umrede satılan seccadeler evinizde varsa bakın ölçün. 125 santim seccade göremezsiniz yani. Hepsi ufaktır. Hem de maddeden kâr ediyorlar hem de işte o
1: En çok Endonezyalılara mı
0: çok
1: satıyorlar?
0: geliyor onlar Endonezyalılar falan. Hatta o yüzden onlara daha çok
1: Peki
0: satılıyor
1: şimdi
0: diyelim.
1: siz safı mimar olarak ölçüyorsunuz. Bugün camilerde saflara baktığınızda o zaman alt üst
0: Çok
1: mü
0: yerde çok hata
1: oluyorsunuz?
0: görüyorum ben yani.
1: Evet,
0: Niye?
1: çünkü
0: Caminin mimarisi safa göre çizilmesi lazım. Bir, en arka safta mutlaka bir 50-60 santim yer bırakılır ki millet cemaat namaza durduysa arkadan birisi gelip elinde ayakkabısı pabucu bir şey varken veya pabucun dışarıda bir ayakkabılıkta bıraktıysa bile bir yere geçmesi lazım. Yoksa safları böyle beklemesi lazım. Geçemez, içeride giremez yani. Halbuki girmesi lazım. Dolayısıyla ben yaptığım camilerde genellikle fakat millet bunu dinlemiyor. Hem yanlarda hem arkada saf boşluğu bırakıyorum ben. Yani gelsin yanlardan yürüsün orada bir boşluk bırakırsa ileride 5. safta bir yeri varsa icabında bir selam verildikten sonra oraya
1: Hem de
0: geçebilsin.
1: orası boş kalmasın.
0: Boşta
1: Bazen çünkü
0: kalmasın diye
1: boş
0: mesela evet
1: bırakıyorlar.
0: veyahut yanında yer vardır. Yanında durabilsin. O yan koridoru bırakıyorum ben. Yani orada namaz kılınmasın diye seccadeyi farklı yapıyorum. Ama birçok yerde maalesef cami dernekleri yani ne bileyim imamlar müezzinler yani iyi olanları yani akıl fikir zihni yerinde olanları tenzih ediyorum. Ama ötekiler yerinde değil anlamında demiyorum ama düşünce
1: Dikkat
0: zafiyeti
1: etmiyor.
0: var demek ki. Onu düşünmüyorlar. Caminin duvarının dibine kadar millet namaz kılıyor. Peki öne kimse geçemiyor veyahut imam selam verdi. Belki arkada kalıp sünnet kılacak. O sefer arkaya da geçemiyor. Niye? Mecbur bütün sünnet kılanları beklemesi gerekiyor. Ya iş aceleyse ya bir yerde bir polis memurumuzsa veyahut bir askeri bir yerde görevliyse veyahut bir okulda öğretmense. Yani bir yerde bir memuriyeti varsa her neyse. Ya bırakın rahat etsin cemaat. Yani illa camiyi ağzına kadar doldurmak, bir şişeyi doldurur gibi doldurmak uygun değil. Bu olmazsa olmazlardan bir tanesi de bu. Camide mutlaka boş yer bırakmak gerekiyor, en aşağı, en arkada. En önde de öyle yani, kalkıp da imamın tam arkasında 125 santim yapılmaz. Mutlaka 150-170 santim falan yapılır. İmamın cübbesi mesela ön safındaki bir adamın tutup başına geçebilir kalkarken. İş çıkar başımıza yani bu sefer de. Takılır yani. Bunlar da hassas konular. Yani cami projesi çizmek öyle basit iş değil. Her önüne gelen cami çizemez. Dolayısıyla camiler saflara göre çizilmelidir. Yani ben 30-30 bir cami istiyorum demek bomboş bir laftır. 30-30 cami olmaz.
1: Böyle söyleyen oluyor mu?
0: Söyleyen en çoğu öyle. 30'a 40 cami istiyorum, 20'ye 20 istiyorum, 15-15 istiyorum. Yani onlar bu şeyi bildiğinden değil. Halbuki küsurat olması gerekiyor bu saf düzenini hesapladığımız için yani. Son derece önemli bu anlattığım şey.
1: Bir iki soru daha sormak istiyorum genel olarak. Gelenek var, bir de modern, daha doğrusu zaman var, zamanın getirdikleri var. Bu ikisi sizin için ne ifade ediyor? Yani hangisi sizin daha çok dikkate almanız gerektiğini düşündüğünüz şey? Bir de orada küçük bir soru daha sormak istiyorum. Gelenek aslında hafızanın devamını mı sağlar, bize bir şey mi hatırlatır ve olmazsa olmaz mıdır?
0: Şimdi şöyle bir şey var. Caminin cemaatine baktığınız zaman caminin %80 kısmı yaşlı insanlardan oluşuyor. O geri kalan yahut da %70 de diyebilirim. Orta yaşta çok var. Gençlere doğru bir iş giderek azalıyor. Yani oraya çocuk olarak 8 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında gelen camide nüfus çok az.
1: Her zaman mı böyleydi?
0: Genelde böyle. Şu anda böyle. Ben eski, yani benim yaşadığım müddet zarfındakini söylüyorum. Dolayısıyla bu eski cemaati yani aşırı böyle bir modernize bir şeyler çizerek cami şuurundan, cami kültüründen uzaklaştırmamak gerekiyor. Eskisinin aynısını kopya etmek de iş değil. O zaman sanat yürümüyor. O halde ne yapmak lazım? Neoklasik dediğim yarım geleneksel, yarım da modern olarak şeyler çizmekte fayda var. Çünkü teknoloji ilerledi. Teknolojiyle birlikte caminin soğutma sistemi bile değişti.
1: Eskiden, öyle mi?
0: Tabii ki camide eskiden
1: klimalar var.
0: Kliması var, şey var. Bunlar düşünmek lazım. Caminin aydınlatma sistemi değişti. Dolayısıyla mutlaka yani teknolojiden istifade ederek yeni bir şeyler katmak gerekiyor ama cami kültürünün saçma sapan şekiller çizip de modern yapıyorum diyerek yapmamak lazım. Köln'e bir cami yapıldı, evlere şenlik. Kalkıp da bir de her yerde ilan veriyorlar yani şöyle cami böyle cami diye. Mimar beğenmez, öyle bilen değilim ben yap olarak. Ben bal gibi gayet güzel şeyler çizmiş olan mimarın gider elini daha öperim, benden küçük de olsa yani. Madem harika bir fikir uygulamış, yani güzel bir
1: peki,
0: hizmet vermiş.
1: Peki hem modern olup hem de beğendiğiniz oldu mu camiler?
0: Hemen hemen yok gibi.
1: Yok. Demek ki hep muhafaza bulunamıyor.
0: Mesela Ezan-ı Muhammedi mesela minare yapıyorlar, şerefe yok. Ya şerefesi nasıl yaparsın? Bilal Habeşi Efendimiz çıkmış orası ezan okumuşlar. Şimdi müezzinlerimiz de tembelleşti. Teknoloji bunu mu yapması lazım? Yukarı çıkmıyor kimse. Niye? Aşağıdan minarenin dibinde mikrofon alıyor eline, ezan oradan okuyor. Lütfen zahmet edip bir yukarı çıksana. Çıkamıyorsa bir genç müezzin de tayin edelim o zaman oraya. Gençler müezzin olmaz diye bir kaide mi var mesela? Bu da
1: onun
0: çok yanlış bir şey.
1: Tamamen şerefi mi iptal edenler var?
0: Ezan Muhammed'i okumanın da bir usulü var. Mesela hayal-i sıra sağ taraf okunur. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye başlar ya, kıbleye okunur. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, kıbleye okunur. Hayal-i sıra minarede sağa okunur. Hayal-i felah minarede sola okunur. Tekrar dönülür öne, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah diyerek Ezan Muhammed'i bitirilir. Şimdi burada ezanın bir ritüeli varken, sen aşağıda mikrofonun neresine dönüyorsun, sağına, soluna veya minarenin? Hiçbir yerine döndüğü yok. Mikrofonun elini mikrofona dönüyor sadece. Bu oluyor mu peki bu? Yarın bir gün diyorum, hatta ben onu bazı isim vermeyeyim, görevli büyüklere de söylemiştim. Yarın bir gün dedim, Bilal-i Habeşi Efendimiz'e hesap veremezsiniz yani. Bu kanunu kim çıkardıysa. Bu nasıl bir kaide yani? İnşallah yarın bir gün dedim, merkezi ezanda çıkarmazsınız. Ezan çıkardınız, merkezi namazda çıkarmazsınız dedim yani. Şeytan bu işleri çünkü çok
1: mahir,
0: müsait. Hazır yani. Böyle bir şey çıksın diye. Ya olacak iş değil bu. Niye minareyi çıksın efendim, oradan okusun? Ben yerine göre zamanı geldi. Selimiye'nin en üst minaresine çıkıp ezan okudum. Aşağıdan arkadaşlar vardı. Babam falan vardı. O zaman işte güreşe meraklıydık. Kırklara gidiyorduk. Oradan aşağıda duymayan kalmadı dediler. Uzaklaştılar hatta, dediler, işaret ediyorlar bana, ses çok güzel geliyor diye. Minare Edirne Selimiye Camii'nin 3. şerefesinden. Bu çok önemli bir şey.
1: Şimdi şerefe hiç yapılmayan camiler var diyorsun.
0: Var maalesef, işte adı modern. Yani şerefe yap, yine de modern bir sistem yapacağım ama şerefe yap yani muhakkak. Bir ufak da olsa yap, pencereli yap, bir yani bir şey yap, bir şekilde yap yani, şerefenin bir hakkını ver bir kere. Şimdi ezan Muhammedi oradan öyle okuması lazım ama mezin çıkmıyor, ne yapacağız peki? O da Diyanet'in görevi herhalde.
1: Peki daha baştan cami, mesela şimdi klimayı söyleyince size aklıma geldi. Eski zaman camilerine ne kadar girerse, yani hava ne kadar sıcak olursa olsun, içeriye girdiğimizde o sıcaklığı, nemi hissetmiyoruz. Bu
0: da çok önemli çünkü duvar kalınlıkları zaten 2 metre civarında. Hmm. Bir kere duvar çok kalın, o bir. Dışarıdan ne sıcak geliyor ne soğuk geliyor içeri, o bir. İkincisi o daha evvel kandiller yanarmış, onların bile verdiği bir ısı vardı. Fakat şu anda kandil falan yok. Lambalar da ısı veriyor tabii ki. Yani onun şeyi var ama orada huzur ve huşu duygusu ön plana geçiyor. Sizin üşüme veya terleme özelliğinizi almış oluyor bir kere. Yani ya, o caminin
1: zaten
0: etkisi,
1: hissetmiyoruz onu.
0: Ya, caminin etkisi sizin o fiziki ihtiyaçlarınızı ona baskın geliyor yani, öyle diyeyim.
1: Evet. Akustik.
0: Akustik son derece önemli. Mesela camilerde mümkünse onun hesabını yapmak lazım. Ses simülasyonu diye bir şey var. O ses simülasyonu da Türkiye'de bilen herhalde acizane fakirden başka iki kişi var. Birisi zaten yapmaz oldu. Bir teknik üniversite bir hocamızdı, yaşlı. Bizden de çok yaşlı. Bir tane Suden Hanım var. Hanım olarak bayağı emek vermiş etmiş, çok çalışmış. Fakat proje akustiğe göre çizilmediği için bu sefer onların da muvaffakiyeti, başarısı düşüyor aşağı.
1: Sınırlı kalıyor.
0: O da kötü oluyor yani. Çünkü camideki o tonozlar, kirişler, kubbelerin hepsi akustik hesabına göre yapılması lazım. Böyle bir şey düşünce falan bilen yok. Yani kimse camideki kubbenin veya o minik ufak kubbelerin, eksedraların neye göre nasıl yapılacağının o farkında değil. Sadece bir camileri alıp Sultanahmet'e, Fatih'i, ne bileyim Süleymaniye'yi taklit edeceğim diye uğraşıyorlar. Ya o taklit de bu iş olmuyor. Eski ecdat bunu bilerek yapmış. Siz taklit edemiyorsunuz bile.
1: Müsaadenizle küçük bir ara
0: tabii ki
1: verelim. Evet. Küçük bir ara, birazdan buradayız.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide

0: Altyapınız olmasa da fiberizi evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
2: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
3: Türkcell gücünde 5G. Arabanı arabam.com'a değerinde Trinksat.
4: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
5: Hayallerin seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
3: Peki siz Araf'ta mısınız?
2: Bu hafta AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından, 24 radyodan merhaba. Saatler 16'yı gösteriyor. Ben Deniz Zeybek. Hemen haberlere başlayalım. Şimdi yeni partinin kurulmasıyla birlikte gözler tabii ki CHP Genel Merkezi'ne çevrilmişti. Ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da CHP'de kalan 44 milletvekiliyle birlikte saat 15'te bir araya geldi. CHP'de yaşanan ayrılığın ardından Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekili yeni partiyi kurdu. Kurucu genel başkanlığa Özgür Özel seçilirken yeni parti mecliste grubunu da oluşturdu. Toplam 91 milletvekilinin yeni partiye geçmesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımı da değişti. AK Parti 277 milletvekiliyle ilk sıradaki yerini korurken 91 milletvekili bulunan yeni parti ana muhalefet konumuna yükseldi. CHP'nin milletvekili sayısı ise 44'e geriledi. Yaşanan gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partide kalan milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda son gelişmeler değerlendirilmesi ve partinin yol haritasının belirlenmesi elbette ki beklentiler arasında. Öte yandan CHP'nin 38. olağan kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararına ilişkin dosyada Yargıtay süreci başladı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi dosyayı ön inceleme

0: aldı. Tetkik hakimi hazırlayacağı raporu heyete sunacak. Esasa ilişkin değerlendirmenin ise 1 Eylül'de başlaması planlanıyor ki yeni adli yılın ardından yapılması bekleniyor. Kararın temiz edilmesi sonrası dosya 17 Temmuz Cuma günü temiz incelemesi için Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderilmişti. Antalya Manavgat'ta ne yazık ki korkunç bir kaza meydana geldi. İki aileyi taşıyan minivan tipi araç uçurumdan aşağı yuvarlandı ki 5 kişi hayatını kaybetti. Biri hamile, 2 kişi de yaralandı. Kaza Konya-Antalya Karayolu'nun 36. kilometresinde meydana geldi. Arslan ve Uğurlu ailesini taşıyan minivanın virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenler hemen ekiplere ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık, itfaiye, afet ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekipler otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin kazaya ilişkin açıklama yaptı. Otomobilde 7 kişinin bulunduğunu ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Şahin, yaralı 2 kişiden birisinin hamile olduğunu, ekiplerin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Kazanın sebebinin ise henüz net olarak belirlenmediği, ancak aşırı hız, dikkatsizlik ve hatalı sollamadan şüphelenildiği ifade edildi. Doğa makinelerine bırakılan şişelerin yolculuğu görüntülendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitolu ambalajların adım adım nasıl geri dönüşüme kazandırıldığını paylaştı.
1: 1 Temmuz öncesinde günlük ortalama 200 kilogram PET ambalaj toplarken 1 Temmuz sonrasında 3 katı yoğunluğa çıkmış durumdayız. Günlük ortalama artık 600 kilogram PET ambalaj toplamaya başlamışız.
2: Doğaya ilgi her geçen gün artıyor. 1 Temmuz'dan bu yana toplanan PET ambalaj miktarı 3 katına çıktı. Tesiste her gün binlerce ambalaj geri dönüşüme kazandırılırken toplanan atıklar hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlıyor. Peki iade edilen şişelerin yolculuğu nasıl devam ediyor? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da o süreci görüntülerle paylaştı. Kurum, doğa çok sevildi. Her iade geleceğimize bir nefes daha oldu. Peki doğa makinelerine bıraktığınız şişelere ne oluyor? Mesajıyla dönüşümün her aşamasını gösterdi. Görüntülerde PET, alüminyum ve cam ambalajların türlerine göre ayrıştırıldığı, preslendiği ve geri kazanım tesislerine gönderilmek üzere hazırlandığı görülüyor.
1: Depozitoda makinesinden almış olduğumuz ambalaj atıkları balya pres makinesinden geçirerek balya halinde çıkarılıyor ve geçici depolama alanında istifleniyor. Günlük 4 tona yakında cam ambalaj toplanmaktadır.
2: 1 Temmuz'da tüm Türkiye'de devreye alınan depozitosu olan ambalajlar sistemi bugün 81 il ve 973 ilçede uygulanıyor. Doğa makinelerinin yanı sıra otel, restoran ve kafelerde toplanan ambalajlar da aynı geri dönüşüm zincirine dahil ediliyor.
0: Tabii doğa sistemi 1 Temmuz'da devreye alınmıştı. 81 ildeki vatandaş da o zamandan beri zaten yoğun ilgi gösteriyor. Şimdi bu haberle bu dilimi noktalayalım ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Klasik fikirler nerede doğdu, nasıl kayboldu ve bulundu? Yedi şehir bir tarih. İskenderiye'den Bağdat'a, Kurtuba'dan Toledo'ya, Salerno'dan Palermo'ya, oradan Venedik'e bilginin yolculuğu ve durakları. Sinan Çakır Türkçe'ye kazandırdığı eserle bilginin tarihi ve coğrafi bağlarını 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Hocam yine camide estetik, ibadet, cemaat dersen bu üçünü de düşünmek zorunda herhalde değil mi mimar tasarlarken?
1: Mutlaka düşünmek zorunda.
0: Ama bunlar ayrı ayrı mı düşünülür? Aslında hepsi bir arada mı? Nasıl bir yöntem izlenir?
1: İkisi birden olması lazım ama camideki fonksiyon nedir? İbadettir. Hı
0: hı. Yani Rabbim, en önce.
1: En önce ibadettir. Çünkü ibadet için bir yani üstü yanlar kapalı aşağı yukarı yani kısmen açık kısmen kapalı bir mekan olmasında fayda var. Yani cami tamamen açık alanda da yapılabilir. Üstü açık olur ama yağmurda, yaşta, karda tabii hı hı. ki rahatsız edici olur. Dolayısıyla etrafını kapatmak etmek o yönden de önemli. Estetik derken de mutlaka nispetleri vermek lazım. Çünkü daha evvel dediğim gibi insanın fiziğiyle, kimyasıyla fevkalade iyi etüt etmek lazım. Yani insanın çünkü ruh hali her zaman eşit olmaz. Bir bakarsınız caminin içinde bir o diyelim ki Süleymaniye'ye gittiniz. O pencerenin içinde 2 metre civarında duvardır. O 2 metrelik pencerenin içinde tut. Bir iki rekat namaz kılmak istersiniz, Kur'an-ı Kerim okumak istersiniz, olabilir bu. Yeri gelir, o büyük haşmet azametin altında, caminin kubbesinin altına yakın yerde, hanımlar biraz daha geri mahfellerde kılıyor ama mesela erkek olarak da düşünüyorum ben, o büyük azametin altında durabilirsiniz. Ya namaz kılınmayan zaman da hanım olarak da caminin içinde fevkalade rahatlıkla gezip o duyguları algılayabilirsiniz. Yani zaman zaman insan toplulukla beraber olmayı ister. Zaman zaman tek olmayı ister. Bunu Sinan fevkalade güzel çözmüş. Selçuk mimarisinden, o Sinan mimarisine geçerken bunu çözmüş ve o çok kolonlu sistemden de az kolonlu sisteme geçebilmiş. Çünkü o bir statik
0: olay. Mekanı genişletmiş.
1: Mekanı genişletmiş. O statik bir olaydır. Ve onu da fevkalade güzel çözmüş kendisi. O yüzden bütün harplere şuna buna giderken köprüler falan yapsın diye hepsinden götürmüşler. Orta Asya işlerine kadar gitmiş. Afrika kuzeyinde sonuna kadar gitmiş. Avrupa'da Viyana kapılarına kadar gitmiş biliyorsunuz. Yani her yere giderken o köprüler, o tip lojistik, o değişik şeyler hepsinden eseri var. Bir sürü o yapımlar, o askeri karargahlar, her şey. Yani o rahmetli Allah'ımızın lütfu bu ülkeye büyük bir hakikaten lütuftur. Yani şu andaki başta ben olmak üzere bütün mimarları toplayın onun ayağının tozu olamayız.
0: Ama bir taraftan da yine aynı yolu izlemişsiniz. Siz de
1: ama
0: her işte yere
1: o yolun yolcusuyuz orası öyle.
0: Evet.
1: O yolun yolcusu. Sinan'ı çok iyi etüt etmek, incelemek gerekiyor. Yani Sinan tarzı bir şey yapmamak kolay iş değil. Evet. Mimar olarak özellikle. Ama genel düşünce olarak da öyle. Yani insanın sıhhatini düşünmüş, afiyetini düşünmüş. İşte çıkışı, girişi, şeyi, her şeyi düşünmüş. Yani düşünmediği bir şey kalmamış. Kullandığı malzemelerin yedeklerini bodrumlarda saklamış. 300, 200 sene, 500 sene sonra o malzemenin aynısı bulunamaz çünkü. Avizelerin ve bazı ne bileyim dolapların, çekmecelerin, sapları, bir şeyleri Süleymaniye'nin bodrumunda var mesela. Kapalı bir yer, kimsenin girdiği bildiği yok. Onu da rahmetli babacığım tespit etmişti. Mutlaka Sinan dedi, benim tanıdığım Sinan, bunların yedeğini saklamıştır dedi ve dediği çıktı. Arıya arıya o bodrumdaki o kapalı gizli şeyleri bulduk.
0: Allah Allah.
1: Bodrumun kapısı bile yok yani, penceresi bile yok ama işte sesten falan elimizde kürek saplarıyla vura vura vura aşağıda bir boşluk olduğunu hissettik.
0: Ama ne kadar yakından tanımış demek ki babanız Sinan'ı okuyor okuyor.
1: Çok tabii. Yani babam zaten Sinan hayranıydı. Biz de öyle yetiştirdi. Öyle yetiştik çok şükür. Yani dediğim gibi o başka bir boyut yani. Bilmiyorum mahşere kadar Allah'ın başka böyle Sinanlar lütfederse murad ederse
0: yaratır. O kadar
1: yaratır.
0: Daha yani bir daha.
1: Yani görüntü o. Hı-hı. Şu anda yok yani. Ben de dahil diyorum başta.
0: Belki mahşere kadar.
1: Bilmiyorum belli olmaz.
0: Belki diyorsun. Belki diyorum. Evet. Peki sizin mimar olarak en çok sevdiğiniz Türkiye'de ve dünyada iki cami saysanız. Ve nedeniyle
1: yani
0: beraber.
1: Yani Türklerin yaptığı değil diyorsanız.
0: Türkiye'de. Ve dışarıda da.
1: Türkiye'de ben başta Süleymaniye derim. Hı hı. Dışarıda da Taç Mahal derim. Hı. Yani var tabii bir sürü ama.
0: İlk seferde bunlar.
1: Yani ilk defa ilk söyleyeyim.

0: Yani nispetleri güzel çözmüşlerdir. Fakat akustik yönleri zayıftır, bizim gibi değildir. Yani fakat bazı camilerde akustiği müthiş çözmüşlerdir. Mesela o New Delhi'de, yani Yeni Delhi'de Grand Mosque var. Onda akustik harika bir şekilde çözülmüştür. Yani tespit ettik, ben inceledim bir de. Yani deneme yaptık yani. Fevkalade güzel. Bizim Süleymaniye'de de aynı şey vardır. Her camide akustik özelliği hiç arayın bulamazsınız. Yeni yapılan hiçbir camide yok
1: Ama
0: akustik.
1: bakınca olmazsa olmazı caminin deniyor
0: O deniyor
1: akustiği.
0: ama o akustik eğitimi alan mimar kaç kişi var? Yok öyle bir şey. Yani sadece bir planlayıp çiziyorlar, yukarı doğru çıkıyor. Nereye çıkarsa çıksın. Ebat mebat hiç mühim değil yani. Taklit dahi edemiyorlar eskileri. Eskiyi bari taklit et de hiç olmazsa doğru yapmış olursun. Edemiyorlar ki.
1: Namaz kılmayan bir mimar cami çizebilir mi? Ve çizerse olur mu? Yani daha doğrusu olur mu derken maksat hasıl olmuş olur mu?
0: Şöyle bir şey, onun cevabı Tövbe suresi 18. ayette var. Estağfirullah. İnnemâ ya'mur mesacı Allah men âmene billahi vel yevmel âhir ve akamu salate ve atu zekate. Bu şekilde giden bir ayet var. Camileri ancak Allah'a iman edenler, alnı secdeye gidenler, zekatını verenler, yani İslam'ı yaşayanlar çizer diye bir ayet var.
1: Ya bir kere mümin olacak.
0: Evet, bunun cevabı burada içinde zaten. Yani ben kendi kendime bir şey ahkam kesmeme gerek yok. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Tövbe
1: Evet.
0: suresi 18. ayet.
1: Peki o zaman Medine'ye geçebiliriz hocam.
0: Tamam.
1: Aslında Medine'nin yollarını size dedenizden itibaren döşemişler gözüküyorlar.
0: Çok
1: Değil
0: şükür,
1: mi?
0: evet. Yani öyle işte, o zamanda da dedi oraya gideceğiz, sen çok büyük hizmetler yapacaksın dedi mübarek. Yani
1: Kaç yaşındaydınız?
0: sene 1970 altıydı. Fakat gittik, hacca gittik, biz geri döndük. Ondan sonra 77'de dedemlerle beraber Umre'ye gittik. Ben o Umre'den şüphelendim. Acaba dönmeyecek miyiz diye. Benim bir ufak çantam vardı. Çok kıymetli böyle kalemlerim vardı. Çizdiğim kurşun kalem olsun, kara kalem olsun, çini olsun. O çantada benim de sermayem, onu aldım götürdüm. Dönmezsek bu çanta benden olsun hiç olmazsa diye. Onu da Japonya'dan almıştım. Böyle bir yarışma kazanmıştım. Japonlar hediye etmişti bana. Çok kalite kalemler yani. Hala da dur, onları kısmen kullanıyorum evde. Yanında taşımıyorum ama. Burada da 10 tane kalem var şu anda. Ondan sonra hepsinin görevi ayrı tabii. 77 umresinde de
1: Onları yanınızda götürdünüz, dönmezsen
0: dönmezsek şayet
1: nereye
0: diye.
1: hediye olacak?
0: Efendim?
1: Nerede hediye olacak? Medine'de.
0: İşte Medine'de kalıp da dönmezsek diye.
1: Aha, evet.
0: Kimseye verecek değil, ben kendim kullanacağım bunları da. Ondan sonra ama 2 Nisan'da 4 Nisan'da gittik, 2 Mayıs'ta döndük. Yani bir ay civarında kaldık takriben diyelim. Ve döndük. Döndükten sonra olmadı. Tekrar 79'da bir daha hicret edeceğimizi söyledi dedem. Yine aldık yanımıza tabii. Öyle gidiş.
1: Yani sizin
0: Esnaf.
1: hep bir niyetiniz var. Orada
0: Çünkü
1: bir şekilde
0: o müjdeyi bana
1: kalacaksınız.
0: verdi, yani. Orada sen hizmetler edeceksin diye bir müjde verdi bana. Benim için de başımın tacı öyle hizmet etmek. Türkiye'de de elhamdülillah ettik de yine edeceğiz. Yani ediyoruz da edeceğiz de inşallah. Türkiye'miz, bura bizim
1: Ay
0: vatanımız.
1: oraya da hizmet edince buraya etmiş oluyorsunuz aynı
0: Öyle de
1: zamanda da.
0: neticede Allah'ımın evi Beytullah'tır. Orada da mübarek yerde hizmet etmek kaç kişiye nasip olur. Ondan sonra orada da zaten Arapların da bir tabiri var. O da çok hoşuma gitti benim. Dedi ki her 150 senede bir Harem-i Şerifler. Ondan sonra bu Mescid-i Kuba, Mescid-i Kıbleteyn, Mescid-i Mikat, Mescid-i İmam el-Bukhari, Mescid-i Gamame, Mescid-i Seyyidina Ömer, Mescid-i Seyyidina Osman, Mescid-i Seyyidina Ali, Mescid-i Seyyidina Ebu Bekir. Bakın hep tek tek sayıyorum. Bunların hepsinin bir tamir, restorasyon zamanı geliyor. Ve bunlar 150 sene civarında oluyor takriben. 3-5-10 sene oynuyor tabii, mühim değil.
1: Ve size nasip oldu.
0: Ve çok şükür Rabbimize nasip etti. Ve Araplar da onu dedi, yani bu her defasında nedense Türklere nasip oluyor. Ondan sonra ve bu defa da size nasip oldu dedi. Şu anda en son yapılan bizim yaptığımız yani.
1: Ha, onlar da nedense Türklere nasip oluyor
0: Onlar,
1: diyorlar.
0: Araplar bunu biliyorlar, hepsi bilincinde.
1: Allah
0: nedense
1: Allah.
0: Türkiye. Niye dedi, dedim ihlastan oluyor. Abdestsiz bir adam ben derim çalıştırmıyorum, ben de çalışmıyorum. Yapabiliyor musunuz böyle bir şey dedim. Yok dediler. Tamam işte, o zaman bu başka sebep bile aramasanız olur. İhlasımızdan, aşkımızdan, sevgimizden oluyor, muhabbetimizden oluyor bu. Yani Türkler başka bakıyor hayata. Temizliğimizden en nezafe minel imandır. Önemli bir tabir. Yani temizlik imandandır mesela. Ama Türkler kadar temiz hiçbir ülke yok ki. Yani bir de başka ülkeler var ama bizim kadar onlar mimaride yeterli değil. Mesela Malezya var, çok temizler. Endonezya var, bayağı temizle.

0: Ama bizdeki temizlik daha hepsini aşmış oluyor yani.
1: Daha değişik.
0: Proje yapmaya başladık. Yazıhane açtık. Yazıhaneyi dekore ettim komple. Ondan sonra genellikle böyle bir koyu ve açık yeşil renklerle dekore ettim. Çünkü yeşile bakmak gözü kuvvetlendirir. Bilmem bilir miydiniz?
1: Koyu?
0: Koyu ve açık yeşil olarak dekore ettim ahşapları. O şekilde boyadık. Ahşabı dokusuyla göstererek boyadık. Yani yağlı boya şeklinde değil de ahşabın dokusu benim yaptığım boyalarda göründü. Gözü kuvvetlendirir. Koyu, yani yeşile bakmak. Hatırınız olsun. Ağaca bakmak, yeşile bakmak gözü kuvvetlendirir. Onun için de yazıhanede tabii göz işi yapıyoruz. Ben de o yüzden yazıhanede öyle yaptım. Hatta her gelen çok merak ediyordu. Benden dekorasyon istiyorlardı yani böyle. Yazıhane dekorlar yapalım falan diye falan. Oturma yerlerimiz, koltuklar falan hepsini ahşaptan yaptırdım. Özel çizdim, ettim. Yani genellikle o renk hakim. Tabii başka açık renkler de var ama yeşilin hakimiyetini hissediyorsunuz yani.
1: Peki hocam, Medine'nin en kıymetli camilerinde Mescid-i Nebevi dahil olmak üzere başta hizmetiniz var. Bu nasıl başladı?
0: O şöyle başladı. Ben böyle tabii isim yaptık orada. Bir de maneviyatta bir kaide vardır. Şöyledir o da. O benimdir diyenin değil, o senindir denilenindir. Maneviyatta da böyle büyük mürşid-i kamiller birbirinin yerine geçerken kalktı o vefat etti ben geçeyim diye kendi kendine geçemez. Manevi bir emir gelmedikçe geçemez. Geçerse o zaman o tip zaten çok şey var. O iş...
1: Problemli.
0: Efendim? Yani aslında uygun değil demektir o yani. Olmaz, kopya olur yani. O benimdir diyenin değil, o sendir denilendir. İlk başta da bize böyle tanınmış olduk orada yaptığımız işlerle. Herkes yani bizden herkes iş istemeye başladı. Tekiz yetiştiremiyoruz. Gerçi Türkiye'den de arkadaş olarak, yardımcı olarak bana talebeler, mimarlar getirdim ben. Ondan sonra burada Mescid-i Kuba başlamış oldu. Mescid-i Kuba başladıktan sonra Mescid-i Kuba'nın yapısı kagirdi. Kagir yani eski bizim Süleymaniye Sultanahmet tarzı yapı düşünün.
1: Belki Umre'ye gitmemiş seyircilerimiz bilemeyebilir. Küba Mescidi'nin hangi mescid olduğunu bize söyler misiniz?
0: Kuba Mescidi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'yi teşrif ettikten sonra ilk yaptığı mescittir. Yani ilk mescid Mescid-i Kuba'dır. Küba değil de Kuba'dır.
1: Kuba.
0: Küba ülke
1: biliyorsunuz. Evet pardon.
0: Kuba. Ondan sonra şimdi o mescid de sırtına mübarek taş taşımış etmiş. Bizim için büyük şeref, orayı teklif ettiler. Ve ilk buluşmamız o şirketin sahibiyle Bin Laden şirketiydi. Harem-i Şerif'te Eshab-ı Sofe derler. Mevzi Mahfeli'nin ne benzer bir yükselti vardır orada. Sofe Eshabı'dır yani. O sahabelerin bulunduğu yerdir o. Orada bu konuşmayı yaptık. Enteresan. Ondan sonra evine davet ettiler bizi. Projeyi açtılar, gösterdiler, ettiler. Ondan sonra Allah'ın izniyle orada o şekilde başlamış olduk. Fakat o bir ilk konuşmaydı. Net değildi. Ondan sonra ben orada benim iç mimari atölyem de vardı. Ahşap, demir ve alüminyum üzerine. Yaptığım villaların bir de içini döşeyerek yapıyordum. O benim yazıhaneyi falan da gördükleri için herkese. O şekilde daha istifadeli oluyordu. Ben Türkiye'deyken resmi teklif geldi bu sefer bana. Benle konuştuktan sonra Türkiye'ye gitmiştim ben. Yani kalıyorum oradan, malzemeler alıp geliyorum. Alüminyum, Feniş alüminyum vardı oradan alıyorum. Ne bileyim şimdi kapandı galiba. İsmi vermekte mahsur yok galiba. Ondan sonra işte değişik ahbapların bu ağaç sanayileri vardı. Onlardan böyle kaplamalar, plakalar, bir şeyler, playbookları alıp getiriyorduk. Netice-i kelam, babamı da arıyorlar. O da diyorlar ki işte, hatta babama da teklif ediyorlar. O diyor ki bizim Mahmut bu işte erbap yani. O yetiştirdik biz onu. Yaşı da müsait, genç. Bu işin başına o geçerde bir iznah diyorlar. En alasını yapar. Ondan sonra babam da telefon açtı. Bana oğlum, babacığım dedim, bu söz verdiğim işler var, ne olacak? O söz verdiğin işleri bir anda gel bitir. Ve yeni sakın kesin iş alma. Çünkü Efendimiz sırtına taş taşımış. Böyle bir yani Rabbimin bu lütfu büyük bir şeref yani. Tabii baba onun farkındayım. Nasıl yapalım dedi. Sen nasıl danışıyorum dedim. Böyle yapalım. Peki başına dedik. Kalktık geldik. O işleri bitirdik. Yeni iş almadım. Bir de orada malzeme getireceğim. Onları da durdurdum. Mescid-i Kuba'nın başına geçtik ilk başta. Yani ilk başta bizim orada başlangıcımız Mescid-i Kuba'yla oldu. Rabbim
1: yani aslında gibi. Şey aynı yolu yani neredeyse sünneti izlemiş gibi olmuştuk.
0: İlk mescidi oldu.
1: Evet.
0: Evet bravo, iyi düşündünüz. Yani öyle oldu çok şükür, elhamdülillah. Rabbimle

0: muvaffak etti. Gece gündüz çalıştık. Günde 2 saat uyuduğum çok gece oldu benim. Çünkü shift derler. Yani 8 saat,
1: Evet.
0: 8 saat, 8 saat yerine göre çalışıyor. Ama başlarında ben olmasam olmaz. Çünkü o işi bilen doğrusu kimse yok. Bizden başka kimse yok. Ne mühendis var, ne kalfa var, ne bir şey var. Yani o kagir yapıyı bilmek öyle kolay iş değil. Ben tecrübem saraylardan var, babamdan dolayı var, var da var. Dolayısıyla o şekilde olduğu için eve gidip bir işte duş yapıp bir 2 saat biraz dinlenip tekrar geliyorduk. Yazan dere bir yatacağım. Böyle ufak bir sedir gibi bir şey vardı. Çok yorulursam orada az bir şey yatıyordum işte yarım saat falan. Tekrar kalkıp tekrar işin başına geçiyorum falan. Bu şekilde elhamdülillah yani Kuba'yı çok tahmin edilenden çok kısa zamanda bitirdik. O da Allah'ın lütfu oldu. O şey gelirse onu anlatayım size. Resimler gelirse.
1: Şimdi birazdan koyacağız
0: Evet.
1: resimleri. Sonra Kıbleteyn iki yönlü
0: İki yönlü Kıbleteyn
1: kıble mescidi.
0: Camii'de ondan sonra yine tabii çalışan arkadaşlar vardı ama biz perde arkası bütün sistemi götüren, idare eden bizdik orada. Neticede çünkü o işi bilen biziz yani. Orada da Kıbleteyn'de malum Efendimiz Miraç'a işte yeni geçti Miraç kandilimiz. Miraç'a çıktığı zaman Kudüs-ü Şerif oluyor kıble. Orada bir ikindi namazı kılarken de Efendimiz'e Estağfirullah billah kad nara tekallübe veçheke fis sema felen uvelliyenneke kıbleten terdaha fevelle veçheke şatral mescidil haram. Bu ayet-i kerime nazil oluyor namazın içinde. Kad nara tekallübe veçheke fis sema diyor Rabbim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kıbleyi senin gönlünün istediği tarafa çevirdik yine diyor. Felen uvelliyenneke kıbleten terdaha da o var. Gönlünün terdaha razı olmak demek. Rıdadan geliyor terda. Gönlünün razı olduğu yere çevirdik. Bundan sonra diyor mahşere kadar kıble mescidi haramdır. Bitti. Daha değişme yok. O arada da 157 derece açı farkı var. Enteresandır. 157 derece. Şimdi zaman zaman milletin aklına şu geliyor. Diyorlar ki acaba Efendimiz yani imamette diyelim ki böyle duruyor la teşbih. Burada da cemaat duruyor. Kıble burası oldu şimdi. Burası öyle bir derece ki şurası 157 derece. Şuradan 157 derece. Efendimiz diyorlar sağdan buradan 203 derece. 157-180 derece ya düz açı. 203 derece burada 157 derece. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavaf istikametine dönerek bu safın en arkadaki safın önüne geçiyor. Herkes de olduğu yerde tavaf istikametine geri dönüyor. Burada devam ediyorlar namazın içinde. Çok enteresan. Yani selam verdikten sonra bir emir gelmiyor. Namazın içinde geliyor bakın.
1: Namazın içinde
0: Ve Efendimiz de
1: Efendimiz'i onlar da
0: demin çay karıştırırken dikkat ettiyseniz bakın belki dikkat ettiniz. Ben çayı tavaf istikametine karıştırırım. Dedem öyle yapardı. Çayın içindeki kaşığı tavaf istikametine karıştırırdım. Bu bir kanun mu? Değil ama tavaf istikametinde bir hikmet var. Mevlevi ayinde de tavaf istikametine böyle dönerler. Sahil açıktır dua makamı, solel aşağıyı gösterir yani secde makamını. Ve bu şekilde dönülür hep. Onda bir hikmet var. Yani kendi kendime uydurduğum bir şey değil benim. Dolayısıyla onda bir hikmet varsa ben de o şekilde yapıyorum. En azından taklitler yeri geldikten sonra tahkike ulaşır. Biz de taklit ediyoruz bir şey bildiğimizden değil. Ama gönlümüz onu istiyor, imanımız onu gösteriyor yani.
1: Sonra Mescid-i Mikati.
0: Mescid-i Mikat'ta bu hacıların umreye giderken ihram giydikleri, gerçi otelde de ihram giyilebilir. Yani Zülhüleyfe deniyor böyle isimle. 40 bin metrekaredir o cami. Aşağı yukarı 4 bin kişi çalışmıştır yanımızda. Yani çok muazzam büyük bir cami. 960 tane tuvalet ve şeyi var, duşu var.
1: 960.
0: Evet muazzam yani. Çünkü Hacı Hürra geliyor otobüslerle inip. Tuvalet bulmakta zorlanıyorlar yani. O var. Bir de 64 adet aile kabinlerimiz var. Ne demek o? 64 adet. Anne, baba, diyelim ki çocuklar var. Biri 5 yaşında, biri 12 yaşında. Bu o çocuklar erkek olan erkek tuvaletine gitsin. Kız tuvaletine darmadağın olurlar.
1: Kaybolurlar.
0: Kaybolurlar ya Allah korusun yani. Anne baba oraya gelip gösteriyor işte bunlar bizim ailemiz. Anahtar veriyor adam içeri açıyor. Ondan başına bekçiler var. İçeride bütün abdestini alıyor, ihramı giyiyor, şey yapıyor, hazırlanıp çıkıyor. Anahtar da çıkarken zaten teslim ediyorlar şeye.
1: Peygamber Efendimiz de ihrama orada girmiş, değil mi?
0: Genellikle öyle. Fakat otelde de girilebilir. Problem yok yani zor olmasın diye. Otelde ihrama girip duşunuzu yapıp gusül abdesti alıp girebilirsiniz. Otelden de çıkıp orada Eğer vaktiniz varsa iki rekat namaz kılarsınız usulen. Veya

0: kılmazsınız, devam edersiniz. Şart değil.
1: Peki,
0: yani.
1: Peygamber Efendimiz'e...
0: Ama oradan evvel niyet etmek lazım.
1: Yağmur duasına çıktığı bir cami, Mescid-i Gamame, öyle mi?
0: Yağmur duasına çıktığı cami değil de şöyle yağmurla alakası şu var Gamame'nin. Evet. Gamame vela guyum, bulut demek. Hı. Şimdi Mescid-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, daha evvel orada mescid yokmuş Efendimiz Medine'ye teşrifinden evvel. Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de Medine-i Münevvere'ye teşrif ederken yolda tabii güneş öyle kalkıp da bir günde gelme mümkün değil yani. Kaç gün sürüyor. Gelirken güneşlere yürüdüğü için bir bulut bunun üzerinde devamlı takip ediyor bulut. Bulut guyum demek veya gamam demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o devenin üstüne artık biraz daha istirahat edecekler yahut namaz kılacaklarsa yanından da tabii o ibriklere bir şeylerde sular var. Ondan abdest alacaklar. Veyahut yerine gelirse su da biterse teyemmüm edecekler yani kumda. O bulut bunların üstüne takip ediyor. Onlar durursa bulut da duruyor. Hatta bir papaz görüyor orada. Kitaplarda vardır bu. Diyor ki bu ahir zaman nebisi kesin. Niye efendim diyorlar. Diyor ki bak bu iki kişi yürüyor. Yürüdükçe bulut da yürüyor. Onlar durunca bulut da duruyor diyor. Bu kesin ahir zaman nebisi haberiniz olsun diyor. Ya da enteresan veya da bu bir papaza böyle bir cümle söylemekte nasip oluyor. Efendimiz geliyor o Mescid-i Gamame altı kubbeli bir camidir. Bizim Kasımpaşa'da bir camimiz var. Pertel Paşa Camii ona benzer çok yani. Hmm. Ondan sonra bizimkiler de ona takliden yapmışlar herhalde o camiyi. Hmm. Ondan sonra bunun restorasyonunu yaptık biz de. Yani yıkmadık, aynen restorasyonunu yaptık, sağlamlaştırdık.
1: Küçük o caminin. Mü?
0: Efendim?
1: Küçük mü?
0: Çok küçük değil. Yani diğer camiler, belki mesela Seyyidina Ömer Radıyallahu Efendimiz'in mescidi var. Onu tamamen yıkmaya niyetlendik. Fakat sonra baktık ki restore edersek yapılabiliyor. Onu restore ettik. Hazreti Ali Efendimiz'in mescidi var, yıkmak mecburiyetine kaldık. Çünkü 1,5 saf var yani. Hanımların doğru düz yeri yok. Ben orayı 5 safa çıkarttım. Onu 5 saf gibi yaptık. Projeyi çizdim ben. O projeye göre yaptık. Şu anda o 5 saflık hizmet görüyor yani. Hazreti Ali Efendimiz'in camii. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz camiinde kıble inhirafı vardı biraz şey. Onu düzelttik. Onu da restore ettik. Yani bir kısmını restore ettik. Bir kısmının projesini yeniden yaptık. Mesela Cuma Camii. O da bizim yeniden projesini çizip yaptığımız camilerden bir tanesi. Çok küçüktü böyle 25 metrekare civarında bir şeydi. 24-25 metrekare. Şimdi Cuma Camii ilk
1: küçük
0: Cuma...
1: Küçük bir salon kadar.
0: Efendim?
1: Bir evde küçük bir salon kadar.
0: Tabii öyle bir salon kadar ufacık bir şey. Ondan sonra halbuki arsa çok büyük yani muazzam. Arsada orada işte bir meşhur tanımış bir ailenin ismini vermeyeyim. O narın arsası. Onun o adam vermeye niyetli yani arsaya biraz büyük verecek bize. Fakat çocuklar verdirmiyor miras yüzünden falan filan bir şeydi. Adam yaşlı. Ben de başka bir taktik uyguladım. Mescidileri ziyarete şey gelmişti. Aramıştı yaptığımız camileri görmeye, etmeye. Kral Fahd gelmişti rahmetli. Çok hakikaten düzgün, dürüst bir insandı. Çok iyi bir insandı. Bize de çok şeyliydi. Efendim dedim bu mescidi Cuma'yı inşallah duanız bereketiyle inşallah yapma niyetindeyiz. Yalnız dedim arsamız arkada çok büyük olmasına rağmen... Arsayı bir türlü
1: vermiyorlar.
0: Yani vermiyorlar demedim de onu şikayet gibi olacak. Arsayı tabii büyük yapmamız lazım dedim. Çünkü yaptığımızda değilsin. Çünkü millet Cuma Camii diye herkes ziyarete geliyor buraya. Zeki insan anında anladı rahmetli. Camiyi ben yapıyorum dedi. Cebinden. Camiyi ben yapıyorum deyince itiraz edecek kimse var mı dünyada? Hiç sıfır oldu. Kocaman Cuma Camii'ni yaptık. Burada da onun resmi var şimdi çıkacak.
1: Şimdi camiler üzerinden de anlatasınız istiyorum görüntülerden ama son olarak Mescid-i Nebevi dersek neler anlatırsınız?
0: Mescid-i Nebevi dedi Rabbim lütfetti. Elhamdülillah hizmet gerekti. Zaman hizmet ettik. Yukarıki Kubbe-i Hadra var ya. Onu bir defasında rahmetli babam Ömer Kirazoğlu ile birlikte fakir boyadım. Boyacı gibi olarak yani.
1: Yeşili.
0: Yeşili. Üstümüz başımız hatta o şeyler bulaştı. Onları da atmadık.
1: Tabii.
0: Kubbe-i Hadra'nın hatırası olsun diye. Babacığımın da o parçası vardı uzun. O ondan sonra tabii yanımızda o işi bilen boyacı da vardı bize. Sırlarını öğreterek işte şu kadar tiner konacak. Sellozik tiner, sentetik tiner bir şey neyse gibi. Hepsini zaten bildiğimiz şeyler ama yine de bir erbabından öğrenmekte fayda var. Çünkü tecrübe başka bir şey.
1: Ne kadar zamanda boyayabildiniz?
0: epeyce gibi kaç gün geçti yani. Hemen kolay değil. Ona iskele gibi bir şeyler yapıldı. Biz çıktık, babanla bizim boyamız o. Şu andaki gözüken.
1: Halen.
0: Hala öyle, daha bozulmadı renk.
1: Maşallah.
0: Çok şükür.
1: Sonra aynı zamanda bugün de Mescid-i Nebevi ile irtibatınız sürüyor.
0: Var tabii, elhamdülillah birçok şeyde danışmanım, baş danışman. Yani özel bir şey olduğu zaman mutlaka danışıyor ediyorlar. O mesela Abdullah Zühtü rahmetullahi aleyhin yazılar var kıble duvarında komple. Ondan sonra başka arkadaki hatlar var. Hasan Çelebi hocamızın var. Ali Hüsseboğlu kardeşimiz var. Babamın talebesidir o. Onun da yazıları var Harem-i Şerif'te. Pakistan'da başka hattatlarım var yazıları. Anam kime nasipse orada hizmet ediyor. Bu iş bir acayip iş. O yüzden diyorum ben mesela şunu demeyin. Ben Harem-i Şerif'in mesela ne iş yapıyorsun? Harem-i Şerif'in temizliğine çalışıyorum demeyin. Tövbe istiğfar edin. Harem-i Şerif'i sen temizleyemezsin diyorum. Harem-i Şerif seni temizler. Harem-i Şerif'te hizmetkarım da en büyük şeref bu. Daha evvel derlerdi ki mesela bizim sultanlarımız onu demiş. Hadimül Haremeni Şerifen demişler. Ben bunu orada krallarla da konuştum. Dedim ki bizim krallarımız, padişahlarımız Hadimül Haremeni Şerifler demişler. En büyük şeref onların için o. Harem-i Şerif'in hizmetkarı. Burada halbuki tabii ki kötü niyetle değil ama sizde Hakimül Haremeni Şerifin yazıyor dedim. Sizin cümlelerin başında. Hakimül Harameyni Şerifin, Harem-i Şerif'in hakimi. Hakim kimse olamaz dedim yani. Hadimül Harameyni Şerif'in demek. Şu anda çok şükür o da Rabbim lütfoldu bize. Yani isim vermiyorum artık. Orada şu anda Hadimül Harameyni Şerif'in tabiri geçiyor. Harem-i Şerif'in hizmetkarı.
1: Onlar da çok şükür kabul ettiler, anladılar.
0: Kabul etti ve geçiyor. Radyolarda, haberlerde, televizyonda izleyin. Hadimül Harameyni Şerif'in geçiyor. Aynı Osmanlı Yavuz Sultan Selim'in rahmetli yaptığı gibi. Hadimül Harameyni Şerif'in, Harem-i Şerif'in hizmetçisi. Bundan büyük şeref mi olur abi? Yani temizleme ne demek, hakim ne demek, yok öyle bir şey.
1: Yani peki Mescid-i Nebevi'nin şeyi işte efendim? Güneş gelince açılan şemsiyeleri dışarıdan itibaren
0: onları Almanya'da baktık. Yaptırdık. Evet. O Mahmut Badoraş diye Müslüman olan bir Alman bir mühendis var, inşaat mühendisi.
1: Müslüman olduktan sonra mı
0: yaptı? Müslüman oldu evet. O çocuk çok düzgün bir çocuk. Biz de tanıyor, iyi, ben de tanıyorum onu. Orada yaptırdık. Bayağı tabii pahalı malzeme fakat çok zor bir malzeme, kalite malzeme. Şemsiye gibi böyle açıldığı için düşen yağmur bu içinden gidiyor, aşağılardan tesisata bağlanmış oluyor yani. Kolay değil o rüzgarda bunun bu şekilde açılması. Böyle açıldığı zaman bütün her taraf gölgelik oluyor. Yağmurdan, yaşlandan korunuyorsun, güneşten özellikle. Orada güneş çok şey. Çünkü bazen ben şahidim, 2 sene bir damla yağmur düşmediği zaman olmuştur. Bir damla. Bazen de bir yağmur gelir, sel götürür.
1: Peki o bir damla yağmur düşmediğinde Zemzem yine...
0: Zemzem'de bir problem yok.
1: Evet, yani ne olursa
0: ama
1: olsun...
0: Ama Zemzem'de de yine benim tahminim, mutlaka şu anda su karıştırıyorlar gibi geliyor bana. Tahminim diyorum. Zemzem kuyusuna da indim kaç kere. Biliyorum o Zemzem'in tadını da biliyorum, şeyini biliyorum. Tabii seneler geçti aradan ama yani adamlar da belki kendine göre haklı. Çünkü Zemzem de öyle bir şey ki suyu başka bir suyu kabul etmiyor. Hatırınız olsun, bir yerde bir Zemzem gelirse size. İçinde Zemzem veya normal su karışık olabilir. Bir şişenin içine kapatın. Öyle iyice karıştırın öyle için. O zaman Zemzem mutlaka içmiş oluyorsunuz yani.
1: Zemzem illa ona baskın gelir.
0: Yani karıştırma problemi yok. Onu Zemzemleştirir. Ama siz karıştırmanı içerseniz, diyelim ki Zemzem alta çöktü, sizin içiniz su üstte, sadece su içersiniz.
1: Yani Zemzemleştiriyor Zemzem.
0: Zemzemleştiriyor, bravo, ne güzel söylediniz.
1: Estağfurullah. Mescid-i Nebevi'nin kapısından girdik, mermerleri var üstünde, yürüyoruz.
0: Evet.
1: Kepenkleri var. Mermerlerle ilgili...
0: Mescid-i Nebevi'de değil de Mescid-i Kabe'de var, orada hizmetimiz bizim. Mescid-i Kabe'de tavaf alanına methaf derler. Methaftır tavaf alanı. Buradaki yani daha evvel granitti. Ayak cayır cayır yanıyor. Beyaz mermer döşesen de olmuyor. Yani sıcağı çekiyor çünkü. Yani bir normalde şöyle bir yerde namaz kılamazsınız. Eliniz de diziniz de yanar, ayağınız da yanar yani. Yani illa kalın seccade sermek gerekiyor. Bir de tavaf olayı var. Komple tur açacaksınız yanlı ayak. Nasıl olacak bu iş? Orada bu bizim Asos'ta, Çanakkale'de Asos diye bir yer var, belki bilirsiniz. Ondan sonra bir de Yunanistan mermer var aşağı yukarı adalarda ve aynı yerde. Kristal mermer derler buna. Bu ısıyı çekmez. Şimdi şuradaki çizgiden bu tarafı diyelim ki granit veyahut başka bir beyaz mermer. Yani mesela bizim işte Marmara mermeri, ne bileyim Kemalpaşa mermeri gibi mermer düşünün, bembeyaz. Burada da bu kristal mermer. Bu kristal mermeri elleyin... Çok latif bir ılıktır. Bunu elleyin, elinizi böyle yaparsınız. Güneşteyken. Yani yanar eliniz yani. Şimdi dolayısıyla oradan çok şükür onun getirdik ettik araya şeyler girdi. Bu rahmetli Kemal İsmail vardı Harem-i Şerif'in o dediğiniz kubbeler falan dizayn eden ve Harem-i Şerif'in yeni daha evvel bizden evvel genişlemesini yapan kişi. Onun da çok emeği oldu rahmetli. Ondan sonra bizim de orada çok şeyimiz oldu perde arkasından böyle. O mermerleri tamamen tavaf methaf kısmına döşendi. Şimdi son derece rahatlıkla tavaf edin. Daha enteresan onların altına bir de bakır levha döşettirdik biz. Niye? Ayak sürtünmeden dolayı elektrik kapar vücut ve yorulursunuz. Halbuki şimdi bakır levha döşendiği için elektrik akımını o kesmiş oluyor. Siz orada rahat rahat dönüyorsunuz, bir tavaf yapıyorsunuz, hiç de yorulmuyorsunuz. Şu anda tavaf diyorlar bazen bir saate yaklaşıyor. Kalabalıktan.
1: Evet.
0: Bir saat tavaf etmek kolay mı herkese? O zor. Yani oradaki hatıramız da bu da enteresandır oradaki o hizmetimizde. Çok şükür.
1: Mescid-i Nebevi'den başka aktaracağınız not var mı?
0: Ne desek az söylemiş
1: hatırat.
0: Oluruz. Yani hatıra işte çok şükür Rabbim orada hizmet lütfetti, nasip etti. Mescid-i Nebevi'nde içlerine girmeyi kaç kere nasip etti. Haddini bilmiyorum, adedini. Kabe-i Muazzama'nın da içine kaç kere girdik. O da büyük bir nimet. Her tarafa namaz kıldık. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin namaz kıldığı yer var. Mermerle belli o içinde, Kabe'nin içinde.
1: İçinde.
0: İçinde evet. Onda da kıldık. Her yere namaz kılmak bambaşka bir zevk. Hiç alışmadığınız bir şey garip geliyor. Kıble buraya nereye dönüyorsun? Orada da kıble, burada kıble. İçindesin çünkü o noktanın. Bunun zıttı olan noktada büyük okyanusta. Bu Endonezya'nın falan filan dışında koca bir okyanusta bir denizin içinde bir nokta. Rabbim öyle demek ki murad etmiş. Denizin içinde oluyor ki kimse orada namaz kılamıyor. Yani bir motorla kayıkla koordinatlarını iyice hesaplayarak giderseniz o motorun içinde de kayıkla olmazsa bir koca bir deniz motoru lazım yahut gemi lazım. Onun içinde her yere kalabilirsiniz namaz. Onu da kim bulacak, kim edecek?
1: Bir tane daha yer var yani.
0: Bir nokta evet. Var orada yani. O noktaya nasıl olacaksınız? Zor. Bulunmaz değil, bulun şu anda teknoloji.
1: Evet.
0: Ama kimsenin şeyinde değil yani. Merak etmiyor kimse, öyle bir şey yapmıyor bizim gibi. Nereden başlayayım? Buradan başlayayım.
1: Başlasın, siz dur deyince
0: Rebiyül Malik Mescidi, bu Harem-i Şerif.
1: Evet.
0: Demek ki
1: Rebiyül Malik. Şu yeşil kubbe sizin
0: evet,
1: babanızla
0: işte,
1: birlikte.
0: Ya o işte. Ben de orada duruyorum işte elhamdülillah şükrederek.
1: Evet. Devam edebiliriz.
0: Tabii sizinle. Edebiliriz. Bu da Rebiyül Malik Camii. Demek ki kapısında durduğum caminin yandan görünüşü. Tamamen tuğladır bu. Bakın sıva yok, boya yok. En ufak hata kabul etmez. Çok zor bir mimaridir ama Rabbim lütfetti, nasip etti, yaptık elhamdülillah.
1: Evet.
0: Sahabe-i Kiram Efendimiz'in birinin ismi.
1: Öyle mi?
0: İbn-i Malik, evet. Bu camide Konya Seydişehir Camii. Hı hı. Orada yaptık, bitirdik bunu. Konya'da bu. Bu cami şu andaki kralın oğlunun camii. Emir Sultan Bin Selman'ın camii.
1: Çok güzel bir cami.
0: Bu da çok enteresan, kübik bir camidir. Ve yine dışında içinde sıva yoktur, boya yoktur. Boya şöyle var, koruyucu boya var. Mat ve şeffaf görünmez. Yani boya olduğunu göremezsiniz. Yağmurdan, yaştan tuğlanın emmesine mani olmak içindir. Bu da yaptığımız bir cami. Çok şükür bu da Rabbim lütfetti. Bundan ödül aldık bayağı. Çok şey yaptılar. Bize yani teşekkür ettiler, davet ettiler, şeyler oldu bir sürü. Zor bir camidir yapması ama Rabbim lütfetti, nasip etti elhamdülillah. Bu İstanbul'da yaptığım bir cami, onun kubbelerin arasında bulunuyorum. Şeyde bu, Büyük Çamca Camii'ne yakın, daha aşağı bölümde bir yerde. Nuri Topbaş Camii.
1: Biraz daha hızlı geçelim arkadaşlar çünkü çok görüntü var. Sonra hocamız dur
0: bu,
1: deyince duralım.
0: Cidde'de yaptığım camilerden bir tanesinin o kubbelerin üstünde.
1: Cidde'de.
0: Evet, Cidde'de bu da.
1: Bu kubbelerin içi mi?
0: Kubbelerin içi evet. Şu anda daha kubbeyi yapmamışım. Kemerler var. Ama oralarda benim mutlaka bulunmam gerekiyor ki.
1: Meğer kubbenin içinde ne kadar çok şey varmış.
0: Ya çok neler var evet. Ondan sonra hepsi ama alınıyor ahşaplar. Benim ayak bastığım ahşaplar kalmıyor. Hı hı. Hepsini alıyor.
1: Tekrar başa döndük. Evet. Başka... Diğerini koyabilir miyiz arkadaşlar?
0: Bunu söyledim ben bunu. Rebiye bin Mert Cemil'e mi gösterdik? Bu Mescid-i İmam el-Bukhari, İmam Bukhari Hazretleri var ya, onun ismi konulmuş cami. Bu da Medine Harem-i Şerif'e yakın bir camidir. Ben beyaz yaptım bunu. İçi yalnız kırmızı tuğladır.

0: Bu da kagir yapıldı. Bunlar çok zor camiler yani yapışı.
1: Evet, devam ediyor.
0: Devam ettik. Bu İskandinav'da yaptığım bir cami.
1: Öyle mi? Hangi
0: Evet.
1: şehirde, ülkede?
0: İsveç'e yakın.
1: Hmm.
0: Skövde diye bir yer. Bu Medine-i Münevvere'de yine bu caminin minaresinin detayına bakın. Görüyor musunuz? Ne kadar zor o iş. Yani hiçbir tuğla özel tuğla değil. Normal sıra standart tuğlayı keserek biçerek bu hale getirdik. Yani bu çok zor bir iş bu yani. Yani bir ciddi bir sanat. Bu Mescid-i Kuba işte burada esas ilk Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırtında taş taşımış. O cami bu. Elhamdülillah burada üç tane önemli nokta var. İstersen orada duralım bir.
1: O bir öncekinde duralım arkadaşlar.
0: Evet. Burada üç tane önemli nokta var. Bir tanesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mihrabı var. O mihrabı kubbenin üstünde ben kubbeyi biraz oyarak hafif rengini farklı boyayarak bıraktım ki onun altında namaz kılınsın diye. Yani o yarın bir gün orayı boyarlarsa bilmem şey yaparlarsa ama çukur yine duracaktır. Çukuru kapatması pek uygun olmaz. Başka türlü bulma özelliği de şu. Onun yanında minber var. Mihrabın yanında minber var ya. Minberin ayak ucundan 6 tane seccade mihraba doğru saydığı zaman orada namaz kılarsa tam yukarısına o nokta denk gelir. Yani demektir ki minberin ayak ucundan 6. sola doğru mihraba doğru saydığı noktadaki seccade Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldığı noktadır, mihrabıdır. Orada namaz kılmak büyük nasip. İnşallah Rabbim nasip eder. Kimin nasibi varsa diyeyim. Bir şey diyemiyorum.
1: Tam orada.
0: Kolay değil orası, evet. Ondan sonra burada şu karşıda bir ışık görüyorsunuz ya. Tam ortada karşıda ışık var. Hani
1: Evet.
0: avize var. O avizenin biraz bizim tarafımıza, bize doğru yaklaşın. 6 tane kubbe var orada büyük. 6 kubbenin tam ortası diyelim. Yani 6 kubbenin ortası nasıl düşünürsünüz? Bir kemer var demektir. 6 kubbe, 3 önde, 3 arkada var. 6 kubbenin tam ortasındaki yer üstisi ayeti vardır. O ayetin nazil olduğu noktadır. Yani o ayette şudur. Yani Mescid-i Kuba'ya kim gidip 2 rekat umre niyetine namaz kılarsa umre sevabı alır. Özellikleri yani işte çarşamba günü falan giderler yani şeye. Cumartesi çarşamba derler.
1: Çarşamba olmasının da bir hususiyet var mı?
0: Yok efendimiz
1: Sünnetle
0: öyle
1: alakalı.
0: denk gelmiş işte herhalde. Cumartesi de Uhud'a giderler mübarek. Yani daha çok ama her zaman gidilebilir. Onda bir şey yok yani. Ondan sonra bir de bakın. Şimdi o büyük kemer var ya ortada gördüğünüz.
1: Evet.
0: Sağ tarafına gelin böyle sivri bir boşluk var.
1: Evet.
0: Gördünüz mü? Kemer değil, o büyük kemerden evvel ikisinin arasında bir boşluk var.
1: Evet.
0: O boşluğun olduğu yerde Mebreke-i Naka, devenin çöktüğü yer. Efendimiz kendi haline bakın deve çöksün demiş ya. Bir de deve burada çöküyor.
1: Böyle de bakabilirmişiz. Buyurun.
0: Daha iyi böyle bakarsak.
1: Evet.
0: Şu ahşap bir kapı var ya.
1: Evet.
0: O kapının olduğu yer devenin çöktüğü yer işte. Mebreke-i Naka ismi de Arapçası.
1: Sağdaki.
0: Sağdaki kahverengi kapı. En sağdaki değil şu. Hemen kemerin o kırmızı başörtülü amca oturuyor ya orada.
1: Hı.
0: Onun önündeki. Yani burada da çok emeğimiz var. Fakat burada tabii acayip bir şey. Bizim programımıza göre çok daha süratli bu cami bitti. Bunu daha evvel anlatmıştım.
1: Hep yardım aldığınız gözüküyor.
0: Burada işte bizim yaptığımız program
1: Öyle
0: olmuyor.
1: mi?
0: Fotoğraflar çekiyoruz bir sürü. Herkese de hatta fotoğraf makinesi alıp hediye ettim ben dağıttım. Formenlere, mühendislere. Minolta diye bir şeyimiz vardı. Ufak bir kibar bir kamera vardı böyle. Bu tip resimler rahatlıkla çeker yani. Ben de meraklıyım fotoğrafa zaten. Herkes çekiyor. Sabahleyin geliyoruz. 3 sıra yürümüş. 4 sıra yürümüş. Akıl erecek işte. Böyle şaşırdık kaldık.
1: Yaparken.
0: Yaparken sabah erken geldiğimiz zaman o şeye bakıyoruz biz bu nasıl yükseldi bu yani? Akıl erecek iş değil. Duvar yükseliyor.
1: Sizden başka çalışan
0: Bizden
1: yok.
0: başka da çalışan mümkün değil girmesi içeri. Yemenli çok böyle yaman kabiliyetli şeyler var. Bekçiler var. Onlara soruyoruz. Hocam diyor buradan kedi içeri giremez. Tamam da peki bu duvar yükseliyor.
1: Bir de usulüne uygun.
0: Usulüne uygun gayet güzel. Milimetrik yükseliyor. En ufak bir hata yok. Harçlar, tuğlalar hepsi böyle milimetrik. Her şey kemeri, tonozu. Olacak iş değil yani. Bu sefer çare kalmadı. Dedi ki biz burada gece yatmamız lazım. Ya harç makinesi yok. Vinç çalışmıyor. Tuğla çıkmıyor, taş çıkmıyor. Kim yapıyor bu işi? Görünmeyen bir şeyler yapıyor. Kim yapıyor bilmiyoruz ki. Neyse çıktık. Bir şey yakalayamıyoruz. Bir gün durduk ettik. Orada işte termoslar

0: kapatıp çay içiyoruz. Ne bileyim kahve, bir iki börek çörek ufak tefek sabaha kadar aç duracağız ya işte kuru yemiş. Böyle konuşur muhabbet ederken de bakıyoruz. Yani birbirimizi uyutmuyoruz güya. Bakıyoruz bir şey yok. Bakıyoruz. Biraz sonra bakıyorsun duvar yükselmiş. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Şaşırıp kalıyoruz. Bizim görerek yani görürken yükselmiyor. Çok enteresan. Biz görürken yükselmiyor. Görmezken yükseliyor. Ama bir anda görüyoruz. Dört sıra yükselmiş. Çünkü çıktığımız zaman fotoğrafını çekiyoruz. Ne zaman yükselecek bakacağız. Yani şaştık kaldık böyle. Hani akıl baştan gider ya. Böyle kaldık. Ya Rabbi bu nasıl iş ya? Sonra işte birkaç gün böyle devam ettik biz. Bir gün bir amca geldi böyle. Yaşlı, uzun boylu, entarili. Kafada da bir sarık
1: yine
0: var.
1: Yine siz gece bekliyorsunuz.
0: Biz böyle bir günden değil yakalarız peşindeyiz habere göre. Yakalayalım diye bir şey yakalayalım. Yani bir ne somut iş? Bir şey olsun millet inanmaz. İnanmasa da canı istese yapacak bir şey yok. Ortada ispat var. Gözümüzden görülüyor. Fotoğraflar var bizde. Tarihi var, saati var fotoğrafın. Ertesi sabah, yani gece bırakıyoruz. Fotoğraf çekiyoruz. Sabah geliyoruz. Bir duvar yükselmiş. Dediğim gibi böyle bir maddi imkan yok oraya onu yükseltmek için yani. Neyse o geldi dedi ki böyle dedik bu nasıl çıktı buraya? Tövbe estağfurullah yani akıl verecek iş değil yani. Çok tehlikeli oraya çıkmak yani inşaat bu. Zaten kenardan biz bir asansör yaptık ondan çıkılıyor. İskelelerden de böyle merdivenler var ama tarzan gibi çıkarsın ama herkesin yapacağı iş değil. Adam yaşlı bir adam. Uzun boylu bayağı uzun.
1: Arap mı?
0: Arap belli sakal var burada. Ama hafif daha beyazımsı yüzü yani çok Arap gibi yüzü yok. Temiz beyaz. Selamun aleyküm dedi böyle sert bir sesle. Aleyküm selam dedik. Siz zannediyor musunuz ki dedi, tek başına siz yapıyorsunuz bu işleri dedi. Çalışan melekeleri görmüyor musunuz dedi böyle sert sesle bir de. Bismillah. Ulan melake falan görmüyoruz. Ama ortada bir ispat görüyoruz duvar yürüyor. Bir dakika dedim sen nasıl geldin sen anlat ne oluyor falan demeye kalmadı. Amca yürüdü arkasının önünde böyle hızlı hızlı gidiyor. Arkasına ben yetişemedim. İndi aşağı bir merdivenden ve kayboldu. Adam yok ortada. Lan nereye gitti bilmem ne. Hocam yok. Buradan geçti mi geçmedi. Buradan geçmedi.
1: Sorunun cevabı geldi.
0: Ama dedim sorunun cevabı alındı. Burada melekeler çalışıyor. Çünkü duvar yürürken de görmedik biz. Yani duvarın yürümüş halini yürümeden evvel görüyoruz. Yürüdükten sonra görüyoruz. Yürürken ama görme yok.
1: Arkanız dönüyorsunuz duvar ilerlemiş.
0: O kadar ya beraber konuşuruz sizden. Arkadaşlara muhabbet ederek hemen öyle bakarken duvar yürü diyoruz. Dört sıra beş sıra bir de nereye yürüyor bir anda?
1: Evet.
0: Böyle çıkıp kaplanmış. Öyle de biz erken bitirdik. Çok yani düşündüğümüz, hedeflediğimiz programdan çok çok erken. Üçte bir zamanda bitirdik aşağı yukarı. Bu da akıl verecek işte ama işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sırtında taş taşıyarak yaptığı cami böyle olur tabii ki.
1: Kuba.
0: Evet eşit. Öyle o zaman diğerlerinde de yapmış o işi tabii de esas Kuba'da başlamış. Orada tabii ki böyle şeyler olacağı normal geliyor. Bize garip gelmiyor ki. Ama inanmayan insana her şey garip. O ayrı konu.
1: Evet, devam ediyor muyuz arkadaşlar?
0: Onda şu var. Şunu da söyleyeyim.
1: Buyurun pardon. Kuba Mescidi ile ilgili bir şey daha söylüyor.
0: Evet. Şimdi burada bütün yaptığımız işlerde kagir yaparken ben betonarme kagir yaptım. Her bir metrede bir duvarın içine betonarme hatıl attım ben. Her bir metrede bir. Yani işi sağlama alayım diye. Yani çok sağlam bir sistem yaptık. İkincisi bunların temelinde kazık temel kullandım ben. Üç türlü çünkü temel özelliği var. Bir hurma ağaçlarının köklerinin olduğu bir tumar. Bir tanesi kil gibi bir değişik bir şey. Biraz cıvık biraz kil. Yapışkan bir toprak. Öteki de kaya dediler baştan. Fakat limestone derler İngilizce. Kireç taşı. Kireç taşlarının altında mutlaka yuvalar çıkar, oyuklar çıkar, mağaralar çıkar. Geldiler hocam dediler taşa vurduk. Alın numune kireç taşı. Yok dedim devam edin. Hocam 8 metre gittik 10 metre gittik hala kaya. Hayır devam edeceksin. Ben mağara arıyorum yani. Ondan sonra 10 metre sonra delik çıktım boş. Ben bu kadar kütleyi onun üstüne yükler miyim? Bu sefer kazık temelle niyet ettik orada o kısımda da. Yani 3 farklı temel var Kuba'da da. Yani çok şükür Rabbim lütfetti nasip etti.
1: Trendeki şeylerin sesi.
0: Bu da mesela bakın Adana'da Nuri Çomu Camii'dir.
1: Hangi sesler ağlattı sizi?
0: Efendim? Treni. Yani treni çekerken gıcır gıcır ses
1: yani
0: çıkıyor
1: ya. Yani o hacca çünkü kafileler
0: taşıyor. O seslerle geldi hacca gelirken Nuri'ye giderken. Ciyak ciyak ediyor ya. Hı-hı. O sesler beni çok dokandı bana yani. Şimdi böyle buraya atılmış ters durmuş böyle duruyor dik duruyor. Bunların hepsini düzelttik, ettik, tamir ettik. İp gibi dizdik. Şu anda gitseniz ip gibi dizildiğini göreceksiniz.
1: Yani Hicaz Demiryolu'nun üstündeki trenler.
0: Evet, kısmen. Ama Hicaz Demiryolu'da tabii çoğu kalktı ortadan. Keşke yapılabilse de hızlı tren yapılsa da millet Hicaz'a trenle gitsin.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz. Bize siz de vaktiye ayırdınız. Allah razı olsun. Dinlediniz bizi.
1: Estağfurullah. Etmeden. Biz istifade ettik. İnşallah seyircilerimiz de istifade edecek. İnşallah. Bu ülkede bu akşam çok değerli bir konuğumuz Mahmut Sami Kirazoğlu'yla onun hayatı üzerinden mimarlığı, Medine'yi, Mescid-i Nebevi'yi ve Medine'deki camileri konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Mevsim iyi, kainat iyiydi. Yıldızlar o yanda, biz bu yanda. Hülya gibi hoş geçen zamanda, sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi. İstanbul'un öyledir baharı. Bir aşk oluverdi aşinalık. Aylarca hayal içinde kaldık. Zannımca Eren köyünde artık görmez felek öyle bir baharı.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
1: Sağlam bankacılık.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Haberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatler 17'yi gösteriyor. Ben Deniz Zeybek. Filenin sultanları yine göğsümüzü kabarttı. Milli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi'nin nefes kesen final maçında rakipleri Brezilya'yı 3-1 mağlup etti ve ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Final maçı Çin'in Macao özel bölgesinde oynandı. Heyecan doruktaydı. Brezilya maçın ilk bölümünde üst üste bulduğu blok sayılarıyla 4-1 öne geçti. Amilliler 11-10 öne geçse de ilk seti 25-23 Brezilya'ya kaptırdı. Filenin sultanları güçlü savunma ve etkili hamlelerle maça asıldı. Brezilya da oldukça sıkı hamleler yaptı. İkinci set 25-23'lük skorla Türkiye'nin oldu. Üçüncü sette heyecan dolu. Filenin sultanları büyük bir mücadele vererek bu seti de 26-24 almayı başardı. Kıran kırana mücadele dördüncü sette de sürdü. İki takım da tüm gücünü ortaya koydu. Filenin sultanları son sette 13-7'ye ulaşarak farkı 6 sayıya kadar çıkardı. Ancak Brezilya mücadeleyi bırakmadı. 19-18 öne geçmeyi başardı. Filenin sultanları dördüncü seti de 25-21 almayı başardı. Setlerde 3-1 üstünlük sağlayarak zafere ulaştı. Milli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyonluğa ulaşarak tarih yazdı. Milliler çeyrek finalde Kanada'yı, yarı finalde Çin'i mağlup etmişti. Yeni partinin kurulmasıyla birlikte gözler CHP Genel Merkezi'ne çevrilmiş durumdaydı tabii ki. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da CHP'de kalan milletvekilleriyle birlikte saat 15'te bir araya geldi. CHP'de yaşanan ayrılığın ardından Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekili yeni partiyi kurdu. Kurucu genel başkanlığa Özgür Özel seçilirken yeni parti mecliste grubunu da oluşturdu. 91 milletvekilinin yeni partiye geçmesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımı da değişti. AK Parti 277 milletvekiliyle ilk sıradaki yerini korurken 91 milletvekili bulunan yeni parti ana muhalefet konumuna yükseldi. CHP'nin milletvekili sayısı ise 44'e geriledi. Yaşanan gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partide kalan milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda son gelişmelerin değerlendirilmesi ve partinin yol haritasının belirlenmesi bekleniyor. Öte yandan CHP'nin 38. olağan kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararına ilişkin dosyada Yargıtay süreci başladı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi dosyayı ön incelemeye aldı. Tetkik hakimi hazırlayacağı raporu heyete sunacak. Esası ilişkin değerlendirmenin ise 1 Eylül'de başlaması planlanıyor. Yeni adli yılın ardından yapılması bekleniyor. Kararın temiz edilmesi sonrası dosya 17 Temmuz Cuma günü temiz incelemesi için Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderilmişti. Ahbap Derneği soruşturmasında Masak raporları çarpıcı gerçeği ortaya koydu. Haluk Levent'in derneğin arka planında sabıkalı kadroyla milyarlarca liralık para trafiğini yönettiği belirlendi. Kamuoyunun gözünü boyamak için derneğin ön planına sicili temiz isimleri koyduğu görüldü. İşte Masak raporlarına giren o suç kadrosu.
1: Ahbap'ta 10 milyarlık gölge vurgun ortaya çıktı. Depremzede paraları kumar ve borsada hiç edildi. Haluk Levent'in suç örgütüne dönüşen ağ deşifre oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Geçmişte 22 ayrı suç kaydı bulunan Haluk Levent'in derneği sistemli bir suç örgütüne dönüştürdüğü belgelendi. Levent'in planı belliydi. Kamuoyu denetiminden kaçmak için resmi yönetime temiz isimleri koydu. Yani arka planda sabıkalı bir kadroyla çalıştı. İşte o sabıkalı eski yöneticilerin ve asistanların hesaplarında toplam 10 milyar lirayı aşan devasa bir para trafiği saptandı. Levent dikkat çekmemek için çeşitli yöntemlere başvurdu. 2022'de derneğin mali şube müdürü Emrah Gödeliner ayrıldı. Devreye Zafer Yay girdi. Ancak o da dikkat çekmemek için şoför sıfatıyla tam 1,5 milyar liralık para trafiğini yönetti. MASAK raporuna göre toplanan deprem paraları dijital bahis sitelerinde ve kumarhanelerde kaybedildi. Haluk Levent'in asistanı Alper Çelik'in yasa dışı bahiste 190 milyon lira kaybettiği raporlara yansıdı. Yani asistan adı altında Levent'in adeta kumar kasası oldu. Derneğin yönetici kadrosunun geçmişi ise şoke etti. APAP'ın eski genel sekreterliğini yapan Zafer Yay'ın resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu ticareti ve bulundurma, dolandırıcılık, kasten yaralama, karşılıksız çek gibi suçlardan 9 farklı suç kaydı bulunuyor. Eski mali ve idari işler müdürü Emrah Gödeliner'in ise 7 suç kaydı var. MASAK raporu çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Derneğin gelir gider dengesi arasındaki uçurum şaşırttı. Resmi aylık geliri yaklaşık 9 bin lira görünen Zafer Yay'ın hesaplarında 1.46 milyar liralık giriş ve 1.53 milyar liralık çıkış belirlendi. Toplam para trafiği ise 10 milyar lirayı aşkın çıktı. Devasa vurgun gözler önüne serildi. MASAK raporu Haluk Levent'in adli sicili temiz isimleri ön planda tuttuğunu gösterdi. Bağış paraları Yeliz Kaya adına düzenlenen milyon dolarlık teminat çekleriyle sistemli şekilde dernek dışına çıkarıldı. Levent blokeli olan hesaplarına da çözüm buldu. Tüm ticari kazancını ve gelirlerini bu personeller üzerinden yönetti. Yani milyarlık para transferini asgari ücretli personel üzerinden yaptı.
2: Ben kendimi tanıyamıyorum, şöyle bakıyorum da kaç saattir uykusuzum.
3: Kaç gündür uykusuzum.
2: Kaç gündür uykusuzum.
0: İstanbul Kağıthane'de 4 gün önce başlayan sır kayboluş acı haberle sonlandı. Eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan 27 yaşındaki Bedriye Karaçay'ın cansız bedeni bulundu. Cinayeti işleyen ise kocası çıktı. Cani eş sorguda cinayeti itiraf etti. Kayıp ihbarını da kendisinin yaptığını söyledi. İşte kan donduran o vahşetin detayları.
1: Günlerdir aranıyordu. Cansız bedeni ormanda bulundu. Sır kayboluştan cinayet çıktı. Genç anne kocası tarafından katledildi. Üç evlat annesiz kaldı.

0: aldı. İstanbul Kağıthane'de yaşayan Bedriye Karaçay eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Polis günlerdir her yerde kadını aradı. Arama çalışmalarında 4 gün geride kaldı. Polis kamera görüntülerini saniye saniye inceledi. Sarıyer'deki Ayazağ mevkiinde izine rastlandı. Arama çalışmaları o bölgede yoğunlaştırıldı. Arama sonucu Bedriye Karaçay'dan acı haber geldi. 3 çocuk annesi Karaçay'ın cansız bedeni Sarıyer'deki bir ormanlık alanda bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin ilk tespiti cinayetti. Cansız beden incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cinayet büro ekipleri öldürülme şüphesi üzerine genç kadının eşiyle abisini gözaltına aldı. İkisinin de 4 suçtan kaydı vardı. Karaçay'ın emniyetteki sorgusu cinayet düğümünü çözdü. Genç kadının eşi Volkan Karaçay cinayeti itiraf etti. Karaçay genç kadının cansız bedenini battaniyeye sararak Arnavutköy'deki ormanlık alana götürdüğünü ve çalıların arasına bıraktığını anlattı. Olayın tartışma sırasında yaşandığını ileri sürdü. Bir anlık panikle kadının cansız bedenini battaniyeye sarıp ormanlık alana götürdüğünü söyledi. Gözaltındaki Karaçay'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyardığı Kastamonu'da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış saatlerce etkisini gösterdi. Cide ilçesinde sağanak nedeniyle Devrekhani Çayı taştı. İlçe merkezi sular altında kaldı. Özellikle sahil ilçelerinde etkili yağış sonrası birçok noktada taşkınlar oldu. Ev ve iş yerleri de su altında kaldı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Ekipler kent genelinde hayatın normale dönmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
2: Meteoroloji turuncu kodla uyarmıştı. Yağış başladığı gece boyu devam etti. Kastamonu'da sağanak sele neden oldu. Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı. Caddeler, sokaklar su altında kaldı. Gün aydınlanınca bilanço ortaya çıktı. Cide'de Devrekhani Çayı taştı, sel meydana geldi. Sel nedeniyle birçok iş yeri, ev ve depoyu su basarken birçok araç da sel suları altında kaldı.
3: Akşamdan beri zaten yağıyor devamlı. Gök gürültüsü, ışıklar gitti.
2: Ekipler gece saatlerinden itibaren ilçede teyakkuza geçti. İl Özel İdaresi, Cide Belediyesi, Karayolları ekipleri, Devlet Su İşleri ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler sel suları altında kalan cadde ve sokaklarda su tahliyesi yürütüyor. Kastamonu Valiliği de kentteki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı. 150'den fazla ev, iş yeri ve depoyu su bastığı, bazı taşıtların da su birikintisinde kaldığı belirtildi. Zemin katlarda yaşayan vatandaşların ise güvenli alanlara tahliyesinin sağlandığı aktarıldı. Ayrıca su baskını nedeniyle bir süre trafikte aksama yaşandığı, ancak ilçeye ulaşım engelinin bulunmadığı da belirtildi. Öte yandan ekipler ilçede hayatın normale döndürülmesi için çalışmalarına devam ediyor.
1: Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 satın alma ihtimali Yunanistan'ı endişelendirmeye devam ediyor. Yunan basını süreci yakından takip ederken ekranlarda satın alım olasılığı değerlendiriliyor. Son olarak emekli bir kor general Türkiye'nin çok sayıda F-35'e ihtiyaç duymadığını iddia etti.
4: Others, Canada, etc. But to protect people.
5: Yunanistan, Türkiye'nin olası F-35 satın alımını endişeyle takip etmeye devam ediyor. Yunan basını Türkiye'nin çok sayıda F-35'e ihtiyaç duymadığını iddia etti. Az sayıda uçakla Ankara'nın işini göreceği öne sürüldü. Haber Yunanistan merkezli Military GR'de yayınlandı. Emekli Kor General ve Yunan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Yannis Bazsoyis'in değerlendirmelerine yer verildi. Bazsoyis'in Open TV'de katıldığı programdaki konuşması incelendi.
6: F-35'leri veya başka bir şeyi alırlarsa sorunu çözeceklerini sanıyorlar. Çözemeyecekler. Bence ilerletmek istedikleri bu programların Kaan ve benzeri projelerle doğrudan bir ilgisi var. Yani tersine mühendislik yapmak istiyorlar.
5: Emekli Kor General programda Türkiye'nin ABD'den çok sayıda F-35 almasına ihtiyacı olmadığını öne sürdü. 6 uçağı teslim almasının bile Ankara açısından yeterli olabileceğini söyledi.
6: F-35'i alıp bu yüzden bize en azından 6 tane verin diyorlar. 6 taneyle ne yapacaksın? Yani bir filo bile etmez. Hiçbir şey. Kısacası tersine mühendislik yapmak istiyorlar.
5: Yunan emekli general Türkiye'nin teknoloji transferi konusunda Çin'den bile iyi olduğunu vurguladı. Çinlilerin yıllar önce yaptığını bugün Türkler çok daha iyi yapıyor. Türkiye aynı yolu izliyor değerlendirmesinde bulundu. Programda bölgesel ittifaklara da değinildi. Batsoyis, Türkiye'nin Katar ve Pakistan'la da güçlü bir eksen oluşturduğunu savundu.

0: sağlığı tehlikede.
1: Ağır insani koşullar yaşanıyor, yardım girişleri kısıtlanıyor, saldırılar şiddetleniyor. Gazze kentinde Filistinliler İsrail zulmüyle baş başa. İsrail ordusu Han Yunus'ta bir evi hedef aldı. Şehitlerin sayısı yükselirken çok sayıda kişi yaralandı. Ordu Deir Belah kentinde Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarını vurdu. Hastane önünde toplanan sivillere saldırı düzenlendi. Birçok sivil yaralandı. Filistinlilerin bölgede başlarını sokacak bir yuvaları yok. Han Yunus'ta Filistinliler yıkılan evlerin enkazından demirleri çıkarıyor. Çadır ve barınak kurmak için tekrar kullanıyor. Ağır iş makinelerinin bulunmaması nedeniyle çalışmalar büyük ölçüde el aletleriyle yürütülüyor. Gazze'de sağlık imkanlarının azalması, temiz su eksikliği ve yetersiz hijyen şartlarıyla salgınlar arttı. Su çiçeği vakaları hızla yayıldı. 2 haftada 9 bini aşkın vaka kaydedildi. Batı Şeria'da ise baskınların şiddeti arttı. Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsrailliler, Nablus kentine bağlı Tel kasabasına baskın düzenledi. Buraya mobil konteynerler yerleştirdiler. Buldozerlerle toprağa sürdüler. Ordunun düzenlediği baskınlarda onlarca Filistinli de gözaltına alındı. İşgalci Yahudiler Nablus'un güneyinde bir camiyi kundakladı. Kusra'da inşaatı süren Rahmet Camisi ateşe verildi. Caminin duvarlarına ırkçı sloganlar da yazıldı. İsrailli yerleşimciler Tulkerim kentindeki Kor Camii'yi de yaktı. Alevler çevredekilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Hamas iki caminin yakılmasını faşist bir suç olarak tanımladı. Saldırıların dini, ahlaki ve insani tüm değerleri hiçe sayan açık bir saldırı olduğu ifade edildi. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise yeni işgal planını açıkladı. Batı Şeria'da yer alan Eli yerleşiminde 763 yeni konut inşa etmeyi planladıklarını duyurdu. Projenin hayata geçmesi halinde yerleşim alanının yaklaşık 3 kat büyüyeceği belirtildi.
0: Hindistan'da tıp fakültesine giriş sınavı sorularının para karşılığı sızdırıldığı ortaya çıkmıştı. Gençlerin oluşturduğu Hamam Böceği Partisi'nin yaklaşık bir aydır süren protestolarının ardından ülkenin eğitim bakanı istifa etti.
2: Tıp fakültesi giriş sınavı soruları sızdırılmıştı. Gençler tarafından kurulan Hamam Böceği Halk Partisi protestolara başlamıştı. Hindistan'da şiddetlenen gösterilerin ardından Eğitim Bakanı istifasını açıkladı. Sınavda soruların para karşılığı sızdırıldığı ortaya çıkmıştı. Yaklaşık bir aydır devam eden eylemlerin ardından Eğitim Bakanı istifa etti. İstifa başkent Yeni Delhi'de binlerce protestocu tarafından kutlandı. Protestoları sürdüren parti gösterileri sonlandırmayı kabul etti. Parti, Hindistan Anayasa Mahkemesi'nin başkanının bazı işsiz gençlere hamam böceklerine benzetmesinin ardından kurulmuştu. Gençlerin Hindistan nüfusunun %40'ını oluşturması nedeniyle Modi hükümetinin talepleri görmezden gelemediği değerlendiriliyor. Başbakan Narendra Modi de gençlerimizin geleceğine zarar vermeye çalışanlar cezasız kalmayacak açıklaması yapmıştı.
0: Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araç yürüyüş yapan kalabalığa daldı. Bir kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Beyaz bir minibüs kalabalığa daldı. Çok sayıda kişiye çarptı. Ardından bir ağaca çarparak durdu. Olayda bir kişi hayatını kaybetti. 29 kişi yaralandı. Polis aracı açık bir alanda terk edilmiş halde buldu. Yetkililer şüphelinin kimliğini tespit etti. Lübnan asıllı Alman vatandaşı olduğu belirtiliyor kişinin. Arama çalışmaları ise sürüyor. Olay terör eylemi olarak değerlendiriliyor. Almanya Başbakanı Merz olaya ilişkin açıklama yaptı. Failleri cezalandırma sözü verdi. Bu korkunç eylemin tam olarak soruşturulacağının teminatını verdi. Fransa'da yürekleri yakan bir rekor kırıldı. Günlerdir süren orman yangınlarında 98 bin hektarlık alan kül oldu. Yüz binlerce kişinin tahliye edildiği bölgeye 1500 askeri personel de sevk edildi.
3: Fransa alevlere teslim oldu. Şiddetini artıran yangınlar giderek büyüdü. 22 Temmuz'dan bu yana süren yangınlarda rekor seviyede alan kül oldu.

0: On binlerce hektar alan yandı. Başkent Paris'in 10 katı büyüklüğünde alan tahrip oldu. Fransa bunun ülke tarihindeki bir rekor olduğunu açıkladı. Ülkede birçok bölgede yangınlar henüz kontrol altına alınamadı. Yüz binlerce kişi yangınlar sebebiyle tahliye edildi. Çok sayıda askeri personel ve askeri nakliye uçağı bölgelere sevk edildi. İspanya'da da orman yangınları yaşanıyor. Söndürme çalışmalarının sürdüğü bölgede yerleşim yerlerindense tahliye çalışmaları devam ediyor. Sıcak hava ve şiddetli rüzgarlar ekiplerin mücadelesini zorlaştırıyor. İspanya'da bu yılki yangınlar son 10 yılın ortalamasını aştı.
1: Doğa makinelerine bırakılan şişelerin yolculuğu görüntülendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitolu ambalajların adım adım nasıl geri dönüşüme kazandırıldığını paylaştı.
2: 1 Temmuz öncesinde günlük ortalama 200 kilogram PET ambalaj toplarken 1 Temmuz sonrasında 3 katı yoğunluğa çıkmış durumdayız. Günlük ortalama artık 600 kilogram PET ambalaj toplamaya başlamışız.
0: Doğaya ilgi her geçen gün artıyor. 1 Temmuz'dan bu yana toplanan PET ambalaj miktarı 3 katına çıktı. Tesiste her gün binlerce ambalaj geri dönüşüme kazandırılırken toplanan atıklar hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlıyor. Peki iade edilen şişelerin yolculuğu nasıl devam ediyor? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da o süreci görüntülerle paylaştı. Kurum, doğa çok sevildi. Her iade geleceğimize bir nefes daha oldu. Peki doğa makinelerine bıraktığınız şişelere ne oluyor? Mesajıyla dönüşümün her aşamasını gösterdi. Görüntülerde PET, alüminyum ve cam ambalajların türlerine göre ayrıştırıldığı, preslendiği ve geri kazanım tesislerine gönderilmek üzere hazırlandığı görülüyor.
2: Depozitoda makinesinden almış olduğumuz ambalaj atıkları balya pres makinesinden geçirerek balya halinde çıkarılıyor ve geçici depolama alanında istifleniyor. Günlük 4 tona yakında cam ambalaj toplanmaktadır.
0: 1 Temmuz'da tüm Türkiye'de devreye alınan depozitosu olan ambalajlar sistemi bugün 81 il ve 973 ilçede uygulanıyor. Doğa makinelerinin yanı sıra otel, restoran ve kafelerde toplanan ambalajlar da aynı geri dönüşüm zincirine dahil ediliyor.
1: Doğa sistemi 1 Temmuz'da uygulamaya alınmıştı ki 81 ilde hemen hemen zaten tüm ilçelerde bu uygulama var ki özellikle de tabii ki zincir marketlere kuruldu ve yine pek çok kurumlarda mesela sosyal tesislerde de var ki vatandaşına zaten oldukça yoğun ilgisi var 1 Temmuz'dan itibaren. Şimdi bu haberle bu dilimi de noktalayalım. Saat başında Merve Aydın sizinle birlikte olacak.

Klasik fikirler nerede doğdu, nasıl kayboldu ve bulundu? Yedi şehir bir tarih. İskenderiye'den Bağdat'a, Kurtuba'dan Toledo'ya, Salerno'dan Palermo'ya, oradan Venedik'e bilginin yolculuğu ve durakları. Sinan Çakır Türkçe'ye kazandırdığı eserle bilginin tarihi ve coğrafi bağlarını 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Haberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. ...15 Temmuz'un 10. yılına özel olarak hazırlanan İrade Bizim, Zafer Bizim sergisi Vakıfbank Sanat Galerisi'nde açıldı değerli izleyenler. Bu anlamlı sergi milli iradenin, bağımsızlık mücadelesinin ve ortak hafızanın izlerini bir araya getirerek karşımıza çıkıyor.
1: Vakıfbank'ın 15 Temmuz'un 10. yılına özel olarak düzenlediği İrade Bizim, Zafer Bizim sergisi Vakıfbank Sanat Galerisi'nde ziyaretçileriyle buluştu. ...15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında hazırlanan Milli İradeyi, Bağımsızlık Mücadelesini ve Ortak Hafızayı deneyim odaklı bir anlatımla buluşturan sergi, arşiv fotoğrafları, video gösterimleri ve kronolojik akışla 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Milli iradenin, bağımsızlık mücadelesinin ve ortak hafızanın izlerini bir araya getiren sergi, aynı zamanda ziyaretçilerine 15 Temmuz gecesinin dönüm noktalarına tanıklık etmeye de davet ediyor. Bu unutulmaz destansı hafızayı gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan sergi, sıradan bir akşamdan milletimizin demokrasiye sahip çıktığı tarihi direnişe uzanan süreci çok katmanlı bir anlatımla ele alıyor. Projeksiyon odası ve dijital içeriklerle desteklenen sergi tasarımı, ziyaretçilere yalnızca bilgi sunmakla kalmıyor, o gece yaşananların atmosferini de hissettiren güçlü bir deneyim sunuyor.

Değerli izleyenler, Türkiye Kültür Yolu Festivali tüm heyecanı ve coşkusuyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Konya'ya uzanan Kültür Yolu'nun yeni durakları Nevşehir, Malatya, Erzurum ve Ordu olacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali tüm heyecanıyla devam ediyor. Festival bu yılın 11. durağı olan Konya'da da heyecanını tüm Konyalılara doyasıya yaşattı. Konya 9 gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, geleneksel sanat atölyelerinden çocuk etkinliklerine, gastronomiden yaşayan miras programlarına uzanan yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yaptı. Selçuklu medeniyetinin başkenti ve Mevlana Celaleddin Rumi'nin şehri olan Konya, tarihi mirası, manevi atmosferi, köklü sanat gelenekleri ve zengin mutfak kültürüyle müzelerden tarihi meydanlara uzanan festival rotasında her yaştan ziyaretçiye kültür ve sanatla iç içe unutulmaz bir deneyim sundu. Festival kapsamında Kılıç Arslan Şehir Meydanı'nda gerçekleştirilen ücretsiz konserlerde Ebru Yaşar, Sinan Akçıl, Sefo, Kıraç, Özcan Deniz, Serkan Kaya, Fatma Turgut, Mert Demir ve Simge Konyalı müzikseverlerle buluştu. Festival programında konserlerin yanı sıra Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda Opera Anadolu'da etkinliği, Sema Mukabeleleri, Türk Sanat Müziği Dinletisi, Züleyha ile Sınırsız Sohbetler Programı ve Ölümüne Cinayet Tiyatro Oyunu da sanatseverlerle bir araya geldi. Bu yıl 26 şehre yayılan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yeni durakları ise Nevşehir, Malatya, Erzurum ve Ordu.

0: İzleyenler, bu hafta da yine birbirinden farklı türde yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım. We're gonna run if you don't walk. Never gonna
1: talk but don't look. Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor. 6 yeni filmin vizyona gireceği yeni haftada iki başarılı film ise öne çıkıyor. Onlardan ilki Hayatımın Şarkısı. Bir düğün grubunda solistlik yapan Rick, tesadüfen karşılaştığı eski pop yıldızı Danny ile bir gecede doğaçlama bir şarkı yazar. O an için eğlenceli bir anıdan ibaret görünen bu beste, 6 ay sonra dünya çapında bir hite dönüşür. Ancak şarkının kazandığı tüm başarı ve ilgi Danny'ye yazılmıştır. Solo kariyeri hızla yükselen eski yıldız, şöhretin tadını çıkarırken Rick de kendi payını ve emeğinin karşılığını almak için mücadeleye girişir.
2: Bugün ormanda şelaleyi görmeye gideceğiz.
3: Ha bu seminer işi olmasa ben de gelirdim sizle.
1: Bir diğer filmim ise çocukları epey yakından ilgilendiriyor. İzci takımı şelalenin peşinde.
4: Ormandaki ilk göreviniz burayı tertemiz yapmak.
5: Bu ormanda ölümsüz bir kötü adamın yaşadığını herkes bilir.
1: Film, karne gününde başlayan bir doğa yolculuğunu merkezine alıyor. Utku, Ege, Elif, Deniz ve Eylül'den oluşan izci takımı, okulda katıldıkları deprem eğitimi ve okul müdürünün verdiği tavsiyelerin ardından hazırlıklarını tamamlar.
6: Şelaleyi kurtarmamız gerekiyor çocuklar.
7: Bu işler o kadar kolay değil kesiler.
1: Grup, Bülent öğretmenin öncülüğünde ormanın içindeki büyük şelaleye ulaşmak hedefiyle yola çıkarak doğanın içinde ilerledikleri bir sürece adım atar.

0: Değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu oyuncu Deniz Bolışık. Kendisiyle hem oyunculuğa dair hem de serüvenine dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizler de buradaysanız eğer hemen başlamak isteriz. Merhabalar Deniz Hanım.
1: Merhabalar Ali Bey, nasılsınız?
0: Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. İyi ki Kırmızı Halı'dasınız, iyi ki buradasınız. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun, var olun diyorum ve siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Davetiniz için de çok teşekkür ederim. Çok şükür, iyiyiz.
0: Rica ederiz. İyi ki buradasınız tekrar. Çok teşekkür ediyorum. Dedikten hemen sonra müsaadenizle başlamak istiyorum.
1: Buyurun.
0: Bizim için klişe bir girizgah ama önemli bir girizgah. Oyunculuk sizin için ne demek? Oynamak hali ne demek sizin için? Bu tanımın sizdeki karşılığı nedir? Böyle bir ısınalım ve giriş yapalım.
1: Tamam. Güzel bir soru aslında. Çok klişe sayılmaz ama ben de klişe bir cevapla gireceğim. Bence oyunculuk birazcık... Hakikaten yaşam biçimi ve yaşama algılama şekli diye hep ben tarif etmeye çalışıyorum. Birazcık da kendi tabirimde şöyle bir şey var. Kişinin kendine giden yoldaki en keyifli aşama bence. Çünkü ben hayatta var olmanın birazcık böyle daha manevi taraflarıyla da ilgilenmeye çalışıyorum.
0: Çok güzel.
1: Mesleğimizin de yani ben ve diğer arkadaşlarımın da mesleği yoluyla da burayı da biraz genişlettiğini düşünüyorum. O yüzden bence... Birazcık hayatın her yerine dağılan bir meslek diyebiliriz.
0: Çok güzel bir tanım oldu. Oyunculuğa peki ne zaman ve nasıl başladınız? Hep oyunculuk hayaliniz miydi?
1: Ya,
0: değil
1: biraz,
0: de olabilir.
1: Bu da biraz klişe olacak ama gerçekten öyleydi. Yani çocukluğumdan beri falan diye
0: çok
1: o söylenen cümleler biraz hakikaten doğru. Küçükken bir sinema tutkunuydum. Hala öyleyim ama çocukkenki olan heyecanım ve tutkum çok daha böyle farklı bir noktadaydı. Bir şeyler seyredip eve gidip onların tekrarını falan kendi kendime canlandırırdım. O yüzden aslında evet gerçekten çocukluktan beri geliyor yani.
0: Çok güzel. Hayalinizi gerçekleştirmiş olmanız da çok kıymetli.
1: Evet, o manada çok şanslı hissediyorum kendimi. Hakikaten insanın hayatta en ne kadar zorluklarla karşılaşsak karşılaşmıyor demeyeceğim ama en önemli şeylerden biri sevdiği işini yapabiliyor olması ve o yolda zorluk çekiyor olması bile çok büyük şans.
0: Çünkü onun aslında o yolda çektiği zorluk da mı oluyor vesaire, o da bir...
1: Yani aslında hayatın
0: sevdiği içerisinde... ve istediği işi yapıyor.
1: Evet, sevdiği ve istediğiniz işi yaptığınızda bir manevi güç de sizin sırtınızda oluyor. Yani bu yol her zaman herkesin yolunda çok karşılaşacağı duvarlar var. Bir yerlerde tıkandığınızda o küçücük sizin o sorduğunuz sorudaki hissiyatı hatırlamak bile... Böyle devam denebilecek gücü veriyor. O yüzden önemli.
0: Peki oynarken kendinizi nerede ve nasıl hissediyorsunuz? Oynarken çok gerçek yaşamdan ayrılıyor musunuz, sıyrılıyor musunuz? Yoksa bilinçli bir süreç mi? Bu merak ediyorum.
1: Aslında çok gerçek yaşamdan ayrılıp kopmak tabiri çok doğru olmayabilir. Yani sonuçta her zaman orada oluyorsunuz. Yani o böyle bir trans hali olmaması gerekiyor bence. Ama tabii ki hiçbir zaman... Yani bence en sıcak ve karşıya ulaştığınız şey de ne kadar o anda kalabilirsiniz. Bu da klişe bir cümle ama o karakterin içindeki onun duygusunda ne kadar tamamıyla orada kalırsanız o çok kıymetli oluyor. O yüzden bence ben hatta bunu tiyatro için de söylüyorum. Yani hakikaten bir meditasyon gibi başka hiçbir şey düşünemeyeceğiniz belirli bir süre var orada. Ve siz o süre içerisinde o karakterin içindesiniz. Karaktere göre değişiyor ama bence ben her zaman iyi hissediyorum.
0: Çok güzel. Vallahi çok net, kendinden emin cevaplar veriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bu da bunca yıllık deneyiminizle doğrudan.
1: Evet, biraz tabii ki üzerine düşünmeye fırsatımız oluyor aslında açıkçası.
0: Çok güzel. Bu soruyu cevaplamak biraz zor olabilir.
1: Tamam.
0: Garip de karşılayabilirsiniz ama.
1: Bakalım.
0: Bir öz bakışla kendi oyunculuk üslubunuzu nasıl tanımlıyor ve adlandırıyorsunuz? Nasıl bir bakış ve perspektif sergiliyorsunuz merak ediyorum.
1: Tabii şöyle insanın kendini tariflemesi biraz zor, haklısınız. O manada düşünüyorum.
0: Ama en dürüst cevaplar da buradan çıkar.
1: En dürüst cevaplar şöyle. Bence yine bir parça kendimizden yola çıktığımız bir süreç bu. Karşılaştığınız karakterlere mutlaka size söylediği bir şey oluyor sizin hayatınızda da. Ne kadar size yakın da olsa, uzak da olsa. Biraz o bağlantı için ben özdeşleşmeye doğru böyle bir kendimi araştırıyorum. Bana yakın olan tarafını aramaya çaba gösteriyorum ki... Benim bakış açımda bu samimi olan oluyor. Tabii ki bu oynadığınız karaktere, oynadığınız alana da yani sinema, tiyatro, işte dizi bunlar bile birazcık değişiklikler oluyor. Ama önemli olan sizin orada birbirinizle kurduğunuz paralellik diyebilirim.
0: Peki biraz andınız. Hangi formatta kendinizi daha mutlu hissediyorsunuz, daha iyi hissediyorsunuz? Tiyatro, sinema, dizi, televizyon, kısa film, uzun metrajlı film vesaire...
1: Bunu sadece şöyle ayırmak mantıklı olabilir. Kamera ile tiyatro diye ayırabiliriz. Çünkü kamera dediğimiz yerdeki sinema ya da...
0: Doğru.
1: Evet, hepsinin farklılıkları var. Çok ayırmak ve böyle ya birinden vazgeçmek kolay değil. İkisinin arasında başka bir fark var. Ben kamerayı oyunculuk anlamında tiyatroya çok birbirinden ayırt etmiyorum. Tiyatronun sadece biraz sosyal farkı var. Yani tiyatroda o ekip arkadaşlarınızla oranın önü, arkası ve sonrası ve seyirciyle temas etmek gibi bir fark var. Ama sevmek anlamında çok ayırt edilemiyorlar.

0: Hı-hı. Ama onun dışında oynamak anlamında hepsi çok keyifli.
1: Hepsi çok keyifli, çok. Gerçekten öyle. Aynen. Onu da biz enerjinizden ve ekrana yansıttığınız duygudan çok iyi anlayabiliyoruz.
0: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: Şimdi ekran, lütfen yanlışım varsa düzeltin. Kaba bir tabir de kullanmak istemem. Çok teşekkür ederim. Ekranda sizi hep iyi temsillerle ve iyi rollerle görüyoruz. Çok güzel bir kadınsınız.
0: Çok
1: o
0: teşekkür
1: ayrı.
0: Ederim, sağ olun.
1: Ancak neden böyle, bundan mutlu musunuz ya da fiziki görüntünüz buna daha mı müsait, merak ediyorum. Sizin ne düşündüğünüzü bu konuda.
0: Ben öncelikle sizi şu konuda tebrik etmek istiyorum. Çok güzel ve çok yerinde bir soru. Hakikaten çok da büyük bir farkındalık olduğunu düşünüyorum kendi adıma, benim
1: çok
0: yolculuğumda. O yüzden o nacizane gözünüz için teşekkür ediyorum. Çok haklısınız. Evet, biraz serüven böyle ilerliyor. Şimdi bunda birkaç tane şey olduğunu düşünüyorum. Birincisi, bir kamera dünyasında kast denen bir şey var. Yani kastınızın, kast dediğimiz şey saçımız, gözümüz, bakışımız, bir şeyimiz yani bedenimizin sunduğu önermenin bir karşılığı var. Galiba benim de biraz önermemde o iyi insan önermesi, hı hı, var. Bu şu demek değil. Yani benim kötü ya da daha karanlık alanlardaki karakterleri oynayamayacağım anlamına gelmiyor. Bence bunun biraz platformu değişebilir. Yani ana akım dizilerde bu birazcık daha stabil, sizin kastınıza uygun şeyler daha yakın, daha kolay ve daha tercih edilir
1: risksiz
0: oluyor. Daha risksiz. Yani herhangi bir sinema ya da tiyatroda bunu birazcık daha alanını genişletebiliriz. Böyle olabilmesi için de tabii o işlere denk gelebilmek gerekiyor. O da biraz şans, birazcık işte kariyer yolculuğundaki planlamalar. Ama bence gözleminiz çok doğruydu. Umarım birazcık daha genişletebilirim diye umuyorum ben.
1: Böyle
0: de
1: bir isteğiniz olduğunu
0: tabii
1: anlıyorum.
0: Tabii ki. Her oyuncu için olur.
1: Buna paralel şunu da merak ediyorum. Çok oynamak istediğiniz bir rol, üslup, tarz, karakter var mı? Ve bu karakteri ve rolü bize nasıl tarif eder ve betimlersiniz? Burada bir senaryo yazalım size.
0: Tamam, şöyle tarif edebilirim. Geçende de bir arkadaşımla bir sohbet programı çekerken bunun üzerine düşündüm. Daha taze taze. Aslında genel olarak hep kafamın içinde dönen bir şey. Ben birazcık daha şu aralar şunun hayalini kuruyorum. Bu iyi görünüyor dediğiniz, hani iyi insan görünüyor, hı hı, şeyinin altında da bir karakterin çoğu zaman düştüğü karanlıklar, gri alanlar, işte hayata dair çabaladığı noktalar, tökezlediği yerler, bunlar çok kıymetli. Birazcık daha yani hayatınızda iyi, yani bir meslek olur, bir karakter olur, bir şey olur ama bunun, bu karakterin düştüğü ikilemlerin çok olduğu, hayatında ve olaylarda zorlandığı ve buralardan çıktığı ya da ne yapacağını bilemediğimiz, ikilemlerde kaldığı konular benim şu an ilgimi çekiyor. Bunu sınırlandırmaya gerek yok ama birazcık daha hayata dair o gri alanların olduğu dediğimiz, işte insanın kendi hayatında da sıkıştığı yerlerle empati kurabileceği bir rol, böyle çok heyecanlandıracak
1: psikolojik
0: bir şey olur.
1: Detaylar da barındırıyor,
0: evet,
1: anladığım kadarıyla.
0: Evet, çok isterim. Yani psikolojik detaylar benim hayatımda da önem verdiğim, araştırdığım, insanlarda gözlemlediğim, kafa yorduğum, sevdiğim alanlar. Bunu yansıtıp seyirciyle böyle buluşmak benim için çok keyifli
1: çok
0: olur.
1: Çok güzel. Güzel de bir motivasyon ve mesaj,
0: evet,
1: oldu diyelim.
0: Evet, tamam, öyle diyelim.
1: Çok teşekkür ederim. Kamera önü oyuncu eğitim kısmınız da var sizin oyunculara verdiğiniz, ama ona birazdan geleceğim.
0: Tamam.
1: Kamera önü oyunculuk diye bir tanım var.
0: Hı hı.
1: Bu şimdi az önce bahsettiğiniz, ilk bahsettiğiniz kısımlarda olduğu gibi kamera ve kamera arkası diye mi, hı hı, ayırabiliriz? Kamera önü oyunculuk bu ne demek?
0: Yani şöyle bir şey var. Aslında oyunculuk, duyguyu aradığınız yer bence aynı. O değişmez. Hı. Ama ben bunu hep böyle şey, bir şeyleri büyütüp küçültmek örneğiyle örneklendiriyorum. Sizi izlediğimiz yer küçük bir karedeyse, yani kamera vesilesiyle sizin sadece gözlerinizi görüyorsak, orada o zaman çok büyük hareketlerle seyirciye ulaşamazsınız. Hı. Ama bir tiyatro sahnesinde çok daha bedeninizle bir şey anlatıyor olmanız gereken bir oyunda oluyor olabilirsiniz. O zaman birazcık daha bütüncül kullanırsınız bedeninizi. Bence duyguların çıktığı yer, yani araştırdığınız ve hani o küçücük hücresini bulduğunuz yer aynı. Ama bunu yansıtırken göstereceğiniz platformda bazen kameranın ölçeği bile bir şeyler değiştirir. Görüntü yönetmeninizle bunu konuşursunuz, bilirsiniz yönetmeninizle. Buralarda da o zaman bazı teknikler, yani seyircinin ne izleyeceğini bilip ona göre bir şey sunmak önemlidir. Bence kamera önü diye ayırt ettiğimiz konu buradan kaynaklanıyor.
1: Bunun bir de eğitim tarafı var. Ona birazdan geleceğim.
0: Tamam.
1: Bu zamana kadar içerisinde yer aldığınız işlerden sizin için hepsi eminim çocuklarınız ve hayatınızdan bir parça gibi, ama en özel olanlarını anmak ister misiniz burada ve neden?
0: Yani şey, aslında gerçekten hepsini yaşarken o an sizin için çok özel oluyor. Çok güzel insanlarla çalıştığım süreçler oluyor. Mesela en son işimde Ertan Saban'la çalışmıştım. Çok keyifliydi benim için. Önemli, kıymetli bulunuyor. Ama kendi yolculuğumda bakarsak, hem süresinin uzunluğu, hem bir karakter alıp bir yere taşımak, hem bütün işin heyecanını taşımak anlamında kanatsız kuşlar diyebilirim yani.
1: Çok güzel. O da ana akım bir işti ama evet, çok kıymetli bir işti.
0: Evet, ana akım en önemli işlerimden biriydi. Onun o enerjisi, heyecanı, seyirciyle temastaki sadece karakter değil yani seyirciye ulaştığınızdaki noktalar benim hayatımda çok kıymetli. O yüzden öyle söyleyebilirim ama hepsini yaşarken o an tadını çok güzel çıkartıyorsunuz.
1: Bu çok doğru bir cevap bence değil mi? Çok radikal olarak bu iş benim için çok iyiydi ama bu iş çok iyi değildi demek bana biraz yanlış geliyor.
0: Yok bence de ben olduğum bütün işlerimde galiba bunu da bazen tarıyorum. Bütün işlerimden razıyım, çok mutluyum.
1: Ne kadar güzel.
0: İşte mesela bir çocuk işimiz vardı bizim, tarihi bir iş. O işe başlarken böyle bir kaygılanmıştım aslında. Yani ben burada tam olarak ulaşabilecek miyim diye ondan da bahsedeyim. O da çok kıymetli. Sonra çocuklara ulaştığımı fark ettiğimde mesela o baştaki kaygımdan çok yani kendimi ayıp ettiğimi düşündüm. Çok yani yanlış bir yerden bakmışım, heyecanlanmıştım. Mesela o işimden de çok mutluyum. Çünkü sizden sonraki nesile bir şey aktarıyor olmak çok heyecan verici. Çocuklarla temas edebiliyor olmak çok güzel. Yani böyle geriye doğru giderseniz hepsinin kıymetli bir tarafı var. Hepsinden razıyım.
1: Ki zordur çocuğa ulaşmak.
0: Evet. Yani. Bence de ulaştık bu arada. Çok da başarılı bir iş oldu. O yüzden yani geriye doğru baktığımda işte kiminde çalıştığınız yönetmen, kiminde çalıştığınız partner, kiminde çalıştığınız ekip. Bir de benim çalıştığım çoğu ekip sonlara doğru baktığında herkesle ayrılırken böyle gözümüzün ucunda ufacık böyle gözyaşlarıyla sarılarak ve yani içimi cız ederek ayrılıyoruz.
1: Bu duygu gerçekten çok kıymetli
0: aynen.
1: ve özel bir duygu.
0: O yüzden de her iş aslında kıymetli.
1: Şimdi biz sizinle bir 4 sene önce bir röportaj vesilesiyle tanıştık.
0: Evet.
1: Sizi de az buçuk tanıyorum, sosyal medyadan takip ediyorum güzel ve başarılı işlerinizi.
0: Teşekkür ederim.
1: Ne kadar iyi bir insan olduğunuz da yüzünüze yansımış durumda.
0: Tamam,
1: az önceki soruya da bir atıf olsun. Buradan şunu sormak istiyorum. Kamera arkasında olmayı hiç düşündünüz mü? Çünkü çok müsaitsiniz. Yani bir şeyler yazmak, bir şeyler karalamak ya da daha teknik bir kısımda yer almak gibi.
0: Yani aslında mesleki hayata başladığım andan itibaren hep böyle arkasını kurcalıyorum. Çünkü oyunculuk artık şöyle gelişen bir şey. Yaş aldıkça, büyüdükçe ve siz yaşadıkça gelişen bir şey aynı zamanda. Tabii ki bunun çalışması hiçbir zaman bitmiyor teknik olarak. Ama bir yandan da kendimi büyütmek için böyle işin o arka tarafını hep merak ettim. Yazmakla ilgili çok başarılı değildim. Bir de yazabilseydim muhtemelen bugüne kadar ekranlara ya da işte sahneye bir şeyler yansıtmış olurdum seyirciye. Biraz orada eksiğim var. Çok isterdim ama bu da doğuştan gelen bir şey. Ama arkasında bütüncül bir anlamda bir projeye bakmak beni çok heyecanlandırıyor. Yani böyle bir projenin varoluşunun alt temelleri hakkında fikir beyan etmek ve o ekipleri oluşturmak heyecanlandırıyor. Bakalım göreceğiz. Güzel. Belki bu konularla ilgili bir şeyler olur. Sürpriz
1: Peki,
0: olsun.
1: Peki sürpriz olsun. Okey.
0: Tamam.
1: Yazabiliyor olsaydınız ya da işte bunu ilerlettiğinizde ve pişirdiğinizde ne yazmak isterdiniz? Daha çok hangi alanda?
0: Kendi söylediğim, oynamak istediğim tarzda bir şeyler yazmak isterdim. Çünkü yani yazarlık tabii ki drama ve kurgu yapabilmektir. Ama hiç değilse kendi yolculuğumdan çıkardığım bazı doneleri güzel kurguların içine entegre edebilseydim o zaman sizin hani ne oynamak istersiniz dediğiniz şeyi kendi başıma yapıp bunu sunabilmek isterdim. Bu bir kısa film de olabilirdi. Bir tiyatro oyunu da olabilirdi. Tabii ki bir prodüksiyon da gerekli olan bir şey. Ama önermemi sunabilirdim. Bazen böyle kafamda bir şeyler çeviriyorum. İşte bir hocamız vardı tanıdığımız onun böyle ya bir şeyler de dinliyorum bu konular üzerine. Ama ne zaman kaleme dökülür, ne zaman hayatta gerçekliğini bulur bilmiyorum. Bu konuda biraz arkadan geliyorum.
1: Onu tez vakitte ve hayırlısıyla
0: İnşallah,
1: olmasını
0: aynen,
1: temenni
0: inşallah.
1: Ediyorum. Siz aynı zamanda bizim de tanışmamıza vesile olan eğitim veren bir eğitmensiniz oyunculuk konusu hakkında. Bunu bir reçete olarak sormuyorum ama nedir öğrencilere söylediğiniz ilk derste neler söylersiniz mesela? Yani farkında olun, çevrenizi iyi okuyun, iyi okumalar yapın mı, başka bir şey mi teknik olarak? Püf noktalar nedir gibi çiğ bir yerden sormuyorum.
0: Tamam.
1: Çünkü bu çok geniş bir şey.
0: Tamam.
1: Burada hemen konuşulup tartışılacak ve çözüme ulaştırılacak bir şey değil.
0: Tabii.
1: Ama nedir bu oyunculuk eğitiminde meselesinde önemli olan detaylar?
0: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, eğitmenim demek çok büyük bir iddia. Ben sadece deneyimlerimi paylaşıyorum demeyi daha çok tercih ediyorum. Çünkü hani çok daha büyük hocalar ve eğitmenler var, onlara haksızlık etmek istemem. Ben deneyimlerimi paylaşırken kendi çözümlerimi, insan kendi çözümlerini de üretiyor, bunları paylaşmaya çalışıyorum. Ama size şöyle komik bir şey söyleyeceğim. Ben genelde öğrencilerle karşılaştığımda şey yapıyorum, onları biraz sınıyorum. Yapmayın bu işi falan yapıyorum.
1: Güzel.
0: Şeye bakmak, bence daha en önemlisi o. Burayı ne kadar istediğini. Çünkü burası gerçekten zorlu bir yol. Ve birazcık böyle oradan onun oradaki vazgeçmeyişini test etmeye çalıştığım bir şey yapıyorum.
1: O söylemde onunla ilgili aslında.
0: Aynen, tabii
1: değil
0: ki, tabii ki o söylemde de öğrencilerle olan şeyde birazcık böyle kinayeli bir şey sergiliyorum. Bazen biz buna gülüyoruz, her zaman değil de. Çünkü öncelikle hazır olmak ve istemek bunun en başında geliyor. Siz hem isterseniz ve bu yoldan vazgeçmeyeceğini düşünürseniz o anlattığınız çok uzun konuşabileceğiniz bütün yolculukları bir yerlerde öğrenebilirler. İkincisi de hem samimi olmak hem de kendiyle insanın temasa geçebiliyor olması. Biraz kendi gerçekliğinizi, kendinize çuvaldızı batırabilirseniz oradan bulacağınız malzemelerle çok daha iyi şeyler yansıtırsınız. Benim deneyimlerimde ve öğrencilerle temasımda öyle. Yani herhangi bir şey çalışırken onların mış gibi yaptıkları yerleri biraz yüzlerine vurmak üzerine iletişimde kalmaya çalışıyorum. Buraları böyle birazcık kaslarını çalıştırmaya çalışıyoruz.
1: Çok güzel, çok güzel bir noktaya değindiniz. Mış gibi yapıyor olmak oyunculukta ne demek?
0: Yani bu çok, bir sürü teknik var. Bu illa böyle şey, bu şu an böyle burayı oyunculuk ana sanat dolu dersine çevirmeyelim ama bence siz orayı gerçekten kendinizle temasa geçirip böyle o puzzle parçasını iyi oturtmadığınızda bunu başka bir yerden de yapabilirsiniz ama seyirci bunu görüyor. Anlamıyor, hissediyor. Ya da tariflemiyor ama hissediyor ve size oradan geçiyor yani hani. O yüzden orada sizin sunmak istediğiniz şeyden emin olmanız, birazcık öyle emin olduğunuz yerde kendi bildiğiniz yerden oraya bakmak üstünden gidebilir. Böyle tarifleyebilirim.
1: Çok güzel. Siz peki genç, bunu da yine bir reçete olarak sormuyorum.
0: Tamam.
1: Genç oyunculara ve yeni oyunculara, illa bu yaşla paralel bir şey değil en nihayetinde.
0: Tabii tabii.
1: Neler söylemek istersin? Sizce kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra bu yola baş koymalılar ve ben de varım demeliler? Tekrar ediyorum, bu bir reçete değil elbette. Tamam. Ama eminim Deniz Bolaşık'ın söyleyeceği şeyler vardır.
0: Biraz önceki şeye atıf yapayım tekrar. Öncelikle burada karşılaşacakları her şeyi göğüsleyebilecek kadar buraya sevgi ve bağlılıkları var mı bir onu tartsınlar. Yani burada böyle bu yolculuk ekranlardan gözüktüğü gibi işte ışıklar altında parıltılar denecek kadar böyle şaşalı olmayabiliyor. Bir yandan da aşırı keyifli, çok güzel bir yolculuk. Her işte olduğu gibi iyisiyle kötüsüyle var olmak istediğini bir test etsinler. Güzel zamanları da olacak. Hayatınızın en güzel anlarını da bu meslekte yaşayabilirsiniz. Çok sorguladığınız, zorlandığınız ve çünkü bu bir aslında bazen bir sürü şeyde bir yarışa da dönüşüyor. Bu yarışta kendi özgüveninizi ve her zaman kafanızı yastığa koyduğunuzda ben tamam dünyaya bunu yapmak için geldim diyecek misiniz? Bu soruyla başlamak en güzeli. Bu soruda siz kendinizin yanınızdaysanız hayat ve herkes sizin yanınızda olabiliyor. Önce buradan başlamak lazım. Sonra geri kalan teknikler, çalışmalar, bir sürü yol var. Yani orada o doğru insanlara ulaşırsınız. Bence buraya kontrol ediyorsak.
1: Çok güzel bir özet oldu.
0: Ve burada o doğru tiki atıyorsak o zaman yürüsünler.
1: Deniz Hanım, bütün burada biz sizin yolculuğunuzun ve serüveninizin çok kısa bir tarafını konuştuk.
0: Çok
1: belki onda
0: ederim.
1: Biri bile değil
0: olsun.
1: Ama şöyle bir yolculuğunuza baktığınızda, oyunculuk serüveninize baktığınızda bu yolu nasıl değerlendiriyor ve adlandırıyorsunuz? Kısaca rica ediyorum. Nasıl bir bakış atıyorsunuz?
0: Nasıl bir bakış atıyorum? Yani aslında olan her şeyden çok razıyım ama farklı senaryolarda canlandırabiliyorum kafamda. Tabii ki kendi sorumluluğumuzda şunu şöyle mi yapsaydık, bunu böyle mi yapsaydık dediğim bir sürü başlık alıyor. Ama sonuçta olan her zaman için en hayırlısıdır. Bundan sonra da daha iyi ne kadar, ne yapabiliriz, bir yerlerde kendim ne kadar, ne bir şeyler üretebilirim bunları sorguluyorum. Bu bir yolculuk zaten, çok ortasında bir şey. Daha yolun ortasında hani
1: kesinlikle
0: bir şey ahkam kesebiliyor olmak zor. Gidiyoruz, buradayız.
1: Güzel. Bunu biraz soracaktım ama biraz bahsettiniz.
0: Tamam.
1: Bundan sonrası için sona doğru geliyorum çünkü.
0: Tamam.
1: Bundan sonrası için kaygınız, planınız, hayaliniz, hedefiniz. Kariyer kelimesinden çok hoşlanmıyorum. Çok teknik buluyorum çünkü. Siz nasıl bir geleceğe bir bakış atıyorsunuz? Şimdi geçmişe bir bakış attık. Geleceğe dair bir bakışınızı da görürsek süremizin de sonuna geliyoruz.
0: Tamam.
1: Çünkü.
0: Bizim işimizde her zaman heyecan dorukta. Çok büyük heyecanlar da var. Çok büyük kaygılar da var. Neyi nasıl yaparsam nereye varır düşünceleri var. Bunların hepsini aynı cümlede bazen taşıyabiliyorum. Ama iyi tarafını seçmeyi düşünelim. O yüzden heyecanlı ve güzel bir şekilde çok daha bugüne kadar yaptığım her şeyi kenarda bırakacak ve üzerine ekleyebilecek, üzerine konuşabilecek ve imza atabilecek işlerim olsun diye niyet ediyorum. Böyle söyleyeyim.
1: Yolunuz her zaman açık olsun,
0: çok
1: güzel olsun. Temenni ediyorum ben de.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben de çok teşekkür ederim. İyi ki Kırmızı Halı'daydınız.
0: İyi,
1: İyi ki buradaydınız. Sağ olun, var olun. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
0: Çok teşekkür ediyorum. Programınızı çok keyifle takip ettim. İyi ki varsınız. Böyle bir program bize yani böyle bir programa ihtiyacımız vardı. Bol kültür sanatlı bir hayatımız olsun. Sizin de bol bol programlarınız olsun diyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Güzel bir mesaj oldu bizim evet. için de. Sağ olun, var olun. Tüm ekip adına da çok teşekkür
0: ediyorum.
1: Tüm ekibe
0: de ben de çok sevgilerimi iletiyorum. Beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, değerli konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
2: Merhaba, Türk sinemasında köyden kente göç temasını güçlü biçimde işleyen filmlerden biri hiç kuşkusuz Halit Refik'in 1964 tarihli Gurbet Kuşları filmidir. Senaryosunu edebiyatımızın usta kalemi Orhan Kemal'in yazdığı film, yalnızca bir ailenin İstanbul macerasını anlatmakla kalmaz, aynı zamanda Türkiye'nin hızlı kentleşme sürecinde yaşadığı toplumsal dönüşümün etkileyici bir portresini çizer. Film Kahramanmaraş'ta işleri bozulan Bakırcı oğlu ailesinin daha iyi bir yaşam kurma umuduyla İstanbul'a göç etmesiyle başlar. Ancak taşı toprağı altın olarak görülen bu şehir ailenin beklentilerini karşılamak yerine onları zorlu bir sınavın içine sürükler. İstanbul zamanla aile bireylerini birbirinden uzaklaştırır. Her biri farklı hayallerin, tutkuların ve zaafların peşine düşer. Ailenin büyük oğlu eğlence hayatına kapılarak sorumsuz bir yaşam sürmeye başlar. Kız kardeş Fatoş, modern ve zengin bir hayatın cazibesine kapılır. Çevresindeki insanların etkisiyle değişen genç kız kötü yollara sapar. Fatoş'un Maraş'tan getirdiği eski bavulunu denize attığı sahne, onun masumiyetini kaybedişinin, geçmişini geride bırakışının simgesi haline gelir. Sonraki yıllarda sinemamıza damga vuracak olan Cüneyt Arkın, bu filmdeki Selim karakteriyle önemli bir çıkış yakalar. Gurbet Kuşları'nda İstanbul, fırsatlar sunan büyülü bir şehir değil, insanı dönüştüren, sınayan ve çoğu zaman yalnız bırakan bir mekan olarak karşımıza çıkar. İstanbul esnafından bir yumurta mı alıyorsun, gör bak sarısı içinde mi sözü, büyük şehrin güvensizlik ve çıkar ilişkileri üzerine kurulu düzenini özetler. Üstelik bu uyarıyı yapan baba İstanbul'a gelir gelmez dolandırılarak filmin temel trajedisini de başlatmış olur. Halit Refik'in yönetmenliği filmin en güçlü yanlarından biridir. Refik, melodramın duygusal imkanlarından yararlanır ama gerçeklikten uzaklaşmaz. Cüneyt Arkın, Tanju Gürsu, Pervin Par, Sevda Ferda, Filiz Akın ve Mümtaz Ener'in başarılı performansları da filmin etkisini arttıran önemli unsurdur. Gurbet Kuşları, Türk sinemasında toplumsal gerçeklik akımının etkili örneklerinden biri olarak kabul edilir. Film gösterime girdiği yıl büyük beğeni toplamış ve Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi filmle en iyi yönetmen ödüllerini kazanmıştır. Filmin sonunda İstanbul'da umduğunu bulamayan aile Maraş'a, memleketlerine dönmek zorunda kalır. Haydarpaşa Garı'ndan hareket eden tren, yalnızca bir geri dönüşü değil, kırılan hayalleri ve tükenen umutları da simgeler. Özetleyecek olursak, göç olgusunu, büyük şehir hayalini ve insanın değişen hayat koşulları karşısındaki mücadelesini anlatan Gurbet Kuşları, yalnızca bir Yeşilçam klasiği değil, aynı zamanda Türkiye'nin toplumsal hafızasını yansıtan önemli bir sinema eseridir. İyi seyirler.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda değerli bir konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu mevcut.

Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi arafa iter.
1: Peki siz arafta mısınız?
0: Bu hafta AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız kendi arafını anlatıyor. Arafta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayız. Büyük heyecan ve gerçek bir gurur. Arkamda görmüş olduğunuz A Milli Kadınlar Voleybol takımımız bir kez daha göğsümüzü kabarttı ki Çin'de altın harflerle adlarını yazdırdılar efendim. Onlar Milletler Ligi'nde kupayı aldılar. Nefes kesen bir final maçı vardı ve Brezilya ile karşı karşıya geldiklerinde de Brezilya'yı 3-1 mağlup etmeyi başardılar. Dediğimiz gibi 1-0 geriye düşmüşlerdi ama biliyoruz Filenin Sultanları yılmadı. Ardından da o şampiyonluk geldi. Bir kez daha tebrik ediyoruz. Maçın detaylarını aktaralım. Final maçı Çin'in Macao özel bölgesinde oynandı. Heyecansa doruktaydı. Brezilya maçın ilk bölümünde üst üste bulduğu blok sayılarıyla 4-1 öne geçti. A milliler 11-10 öne geçse de ilk seti 25-23 Brezilya'ya kaptırdı. Filenin sultanları güçlü savunma ve etkili hamlelerle maça asıldı. Brezilya da oldukça sıkı hamleler yaptı. İkinci set 25-23'lük skorla Türkiye'nin oldu. Üçüncü sette heyecan doluydu. Filenin sultanları büyük bir mücadele verdi. Bu seti de 26-24 almayı başardı. Kıran kırana mücadelede dördüncü sette sürdü. İki takım da tüm gücünü ortaya koydu. Filenin sultanları son sette 13-7'ye ulaştı. Farkı da 6 sayıya kadar çıkardı. Brezilya bu noktada mücadeleyi bırakmadı. 19-18 öne geçmeyi başardı. Filenin sultanları dördüncü seti de 25-21 almayı başardı. Setlerde ise 3-1 üstünlük sağlayarak zafere ulaştı. A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı ve tarih yazdı. A Milliler çeyrek finalde Kanada'yı, yarı finalde ise Çin'i mağlup etmişti. Gerçekten nefes kesen bir mücadele. Tüm Türkiye ekranlardan izledi maçı, dualar ettik ve kızlar yine bildiklerini yaptılar. Yine şampiyon oldular. Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olduk. Altını çizmiş olalım. Filenin sultanlarına tabii tebrik mesajları da yağdı. Böylesi bir başarı demişken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstün'de aradı. Kızları tebrik etti. Ekranlara da getirdiğimiz üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan Üstündağ maçın ardından aramıştı ki şampiyonluk nedeniyle de tebrik etti. Aynı zamanda sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı. Şampiyonluk nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üstündağ'a teşekkür etti. Kupayı size getiriyoruz dedi Üstündağ. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa sosyal medyadan yazdı. Tebrikler Filenin Sultanları, tebrikler şampiyon başlığını attı. Ay yıldızı bayrağımızı uluslararası arenada başarıyla temsil eden milli sporcularımıza, teknik ekibimize, bu başarıda emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medyadan mesaj yayınladı. Filenin sultanları azimleri ve mücadeleleriyle milletimize büyük bir sevinç yaşattı. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm sporcularımıza, teknik heyetimize teşekkür ediyorum dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak da mesaj yayınladı. A Milli Kadın Voleybol takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Elde ettikleri bu tarihi başarıyla milletimize büyük bir gurur yaşatan Filenin sultanları, Türk voleybolunun gücünü de uluslararası alandaki başarısını da bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir ifadesini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu ve İstanbul Valisi Davut Gül de tebrik mesajları yayınlayanlar arasındaydı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kulüpleri de A Milli Kadın Voleybol takımı için bir tebrik mesajı yayımladı. Evet, kızları bir kez daha canı gönülden tebrik ediyoruz ki onlar şimdi bu maçın ardından kendilerine mikrofon uzatıldığında işte Avrupa noktasında da önümüzdeki maçlarda da çok iyi şekilde çalışmamız lazım. Şimdi ona konsantre olacağız diyorlar. Yani o azmi de bırakmıyorlar. Canı gönülden tebrik ediyoruz. İrlanda'ya uzanalım efendim. Başkent'te Türk toplumunun kullandığı Sultan Mecid Eğitim Merkezi ve Mescidi aşırı sağcı bir grubun saldırısına uğradı. Olay Cuma günü Sultan Mecid Eğitim Merkezi ve Mescidinde yaşandı. Aşırı sağcı bir grup Cuma namazı sırasında mescide girmeye çalıştı.
Güvenlik görevlileri ibadetin devam etmesi nedeniyle gruba izin vermedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada gruptaki kişilerden biri mescidin girişindeki Türk güvenlik görevlisine saldırdı. Saldırganların olay anları ise cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler daha sonra sosyal medyada paylaşıldı. Güvenlik görevlileri ve evrendekilerin müdahalesiyle olayların büyümesi önlendi. Mescit yetkilileri saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu. ABD ve İran'daki gerilime bakalım. Malum efendim, imzalanan mutabakatın ardından saldırılar peşi sıra gelmişti ki ABD son iki gece şöyle bakıldığında İran'ı vurmuş değil. İran'da Körfez ülkelerinde ABD üstlerine misilleme saldırıları yapmadı. Çünkü bir taraf saldırdığında diğer taraf karşılık veriyor. Bugüne kadar böyle işlemişti. İki gündür biraz daha ortalık sakin ama buna karşın tansiyonun yüksek olduğu noktalar var. Önemli başka gelişmeler var ki şaşırtıcıydı. Ukrayna Azar Denizi'nde bir İran gemisini vurdu. Hürmüz Boğazı'nda da bir tank mayına çarptı. Patlama meydana geldi. Hepsini aktaralım. Son gelişme İranlı Mehr Haber Ajansı duyurdu. Buna göre bir petrol tankeri İran'ın verdiği güvenli rotadan geçmedi. Rota ihlal eden gemi bir deniz mayınına çarptı ve büyük de bir patlama meydana geldi. Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tankerin hangi ülkeye ait olduğu açıklanmadı. Olası ölü ve yaralı sayısı da bilinmiyor. İran devrim muhafızları son dönemde Hürmüz Boğazı'nda 6 gemi uyarı ateşiyle durdurulduğunu duyurmuştu. ABD'de İran'a ablukayı sürdürüyor. En az 12 ticari gemiye müdahale edildi. Rotaları değiştirildi. Dün gece bölgede ise beklenmedi ki önemli bir gelişme de yaşandı. Ukrayna Hazar Denizi'nde bir İran gemisini vurdu. Burada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Ukrayna saldırıyı doğruladı. Rusya'ya ait bir askeri savaş gemisi ve İran bağlantılı askeri kargo taşıyan bir gemiyi vurduklarını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı ise bu saldırıyı kınadı. Ukrayna'yı Rusya ile savaşı genişletmekle suçladı. İran ulusal çıkarlarını ve güvenliğini savunma konusunda tereddüt etmeyecek. Dedi. İran'da bir yandan ABD'nin olası kara harekatı endişesi yaşanıyor. Kas kentinde halk sahilinde silahlarla gezmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump İran'a çok büyük bir saldırı düzenlemeyi planladığını açıkladı. Henüz son kararı vermediğini söyledi. Ancak Amerikan basınına göre bu karardan da vazgeçti. Füze stoklarının kritik seviyeye düş-

0: Merisker'in Trump'ı da durdurduğu belirtiliyor. Pakistan'da yeniden iki ülke arasında temaslar için devreye girdi. Pakistanlı yetkililere göre Trump'ın saldırıları durdurmasından sonra temaslar daha da yoğunlaştı. ABD ve İran arasındaki saldırılar şu an için devam etmiyor. İki gündür bir sakinlik var dedik ama bunun arkasında ne var? Ülkelerin hangi politikaları işliyor ki ABD Başkanı Donald Trump'ın füze stoğu noktasında endişeli olduğu ve bu sebeple de saldırıları ertelediği öne sürüldü. Bu bir iddia bir başka gazetede. O gazetede Trump daha fazla saldırıya onay vermedi yaz.
1: Diplomasi sekteye uğradı. Mutabakat saptı, masada kaldı. Saldırıların sürdüğü ABD-İran savaşında ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırmayın emri verdiği iddia edildi.
2: And that also includes our great fire departments.
1: Habere Axios yer verdi. Buna göre iki yetkili açıklama yaptı. Başkan Trump, İran'a yönelik daha fazla saldırı planına onay vermedi. Orduya bu ülkeye yeni hava saldırısı düzenlememesi talimatı verdiği iddia edildi. Buna göre ABD mevcut saldırı düzeyi etkinliğinin sınırına ulaştı. Kaynaklar diğer yandan ABD ordusunun büyük çaplı muharebe operasyonlarına olası bir dönüş için hala plan yapmaya devam ettiğini kaydetti. New York Post gazetesi ise başka bir iddiaya yer verdi. Trump, ABD ordusunun elindeki önleyici füze stoğunun azalacağına dair uyarılar aldı. Bunun ardından İran'a yönelik planlanan geniş çaplı saldırıları erteleme kararı aldığı öne sürüldü.
2: As President of the United States.
0: ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek istiyor. İsrail Başbakanı Netanyahu ki özellikle de Orta Doğu üzerindeki bir takım politikalarını, isteklerini de ABD Başkanı Donald Trump'a kabul ettirmek istiyor. Önceki toplantılarda da bunu gördük. Şimdi tabii Washington'a gitmeye hazırlanıyor ama İsrail Başbakanı tepkilerinde odağında. İsrail basını Netanyahu'yu ülkenin en kötü başbakanı seçti.
3: And that to me was just terrible.
4: ABD'yi bir kez daha ziyaret edecek. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılacak. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, kan kaybettiği ABD ve İsrail kamuoyuna rağmen Washington'a gidecek.
5: Başkan Trump'ın daveti üzerine kendisiyle görüşmek üzere Washington'a gideceğim. Ve ardından İsrail'in büyük bir dostu olan Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılacağım. Trump'la gündemdeki tüm konuları İran'daki durumla dahil olmak üzere görüşeceğim.
4: Ziyaret yaklaşan seçimlerin öncesinde gerçekleşecek. İran'la mutabakat saptına karşı gelen İsrail Başbakanı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın arası açılmıştı. Netanyahu'nun Orta Doğu'daki işgal ve saldırı planları kamuoyundan da tepki almaya devam etti. İsrail basını Netanyahu'nun ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak tarihe geçeceğini öne sürdü. Haaretz gazetesi Netanyahu'nun başarısızlığının yalnızca 7 Ekim 2023'te yaşanan saldırılarla sınırlı olmadığını belirtti. Gazete, Netanyahu'nun siyasi kariyeri boyunca oluşturmaya çalıştığı güçlü lider imajının 7 Ekim'de yaşananlarla birlikte tamamen yıkıldığını savundu. Haaretz, 7 Ekim'de yaşananların Netanyahu'nun sorumluluğunda gerçekleşen büyük bir yenilgi olduğunu ifade etti. Gazete ülke tarihinin güvenlik açısından en tehlikeli dönemlerinden birinin yaşandığını söyledi. Hatta son iki neslin gördüğü en kötü süreci yaşadıkları değerlendirmesine yer verdi. Savunma Bakanlığı bütçesindeki rekor artış, vergi zamları ve yükselen kamu borcunun yaşam standartlarını olumsuz etkileyeceğini ifade etti. Gazete değerlendirmesinde tarih Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak ifadelerine yer verdi.
0: ABD-İran gerilimine baktık. Rusya-Ukrayna savaşında yaşananlara bakalım. Karşılıklı saldırılar devam etmişti ki tüm şiddetiyle birlikte. Son olarak Rusya, Ukrayna'nın Kiev ve Odessa'daki askeri tesislerini hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı saldırıları açıkladı. Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Odessa bölgesindeki askeri tesisleri vurduklarını bildirdi. Açıklamada saldırıların havadan ve karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla düzenlendiği aktarıldı. Saldırılarda 8 füze ve 136 silahlı insansız hava aracı kullanıldığı kaydedildi. 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Romanya saldırılar sırasında bir Rus İHA'sının ülkenin hava sahasına girdiğini de iddia etti. Hava sahasını ihlal eden bir insansız hava aracı daha ülkenin hava kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı tarafından düşürüldü. Romanya, Rusya'ya ait olduğu

0: kargo gemisi Agent Ragnar İstanbul merkezi bir şirketin filosunda yer alıyordu. Gemi Ukrayna'nın Sulina limanından çıktı. Rus drone'un hedefi oldu. Saldırı sonucunda geminin yaşam mahalli ve köprü üstünde büyük hasar meydana geldi. Gemide ise yangın çıktı. Personel hızlıca tahliye edildi. Mürettebatın kaydettiği görüntülerde gemideki hasar da görüldü. Saldırıda can kaybı kaydedilmedi. Olayla ilgili şirket ve yetkili makamlardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.
1: Şu an emniyetli bir yere demire gidiyoruz. İkincisi olur mu bilmiyorum. Şu an ortalık iki personel de...
0: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk başladığı yıllarda hatırlayalım, Türkiye arabuluculuk rolünü üstlenmişti ki bu kapsamda savaşın tarafları en üst düzey isimlerle birlikte aslında Türkiye'de bir araya gelmişlerdi. İstanbul'da pek çok görüşme yapıldı ama şu anda biliyoruz bu tarz bir müzakere süreci işlemiyor. İşte Rusya ziyaretinde bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokay'a bundan bahsetti. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bir an önce dondurulmalı dedi ki Türkiye'nin arabuluculuğu buluculuğuyla yürütülen o müzakereler işte ona dönülmeli dedi.
2: Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Rusya'nın Omsk şehrindeydi. Rusya-Ukrayna savaşını ele alan Tokayev barış için İstanbul'u işaret etti.
3: İstanbul formülü 2.0'a dönmek gerekir. Çünkü orada önemli sonuçlar elde edilmişti.
2: Rusya-Kazakistan Bölgesel İşbirliği Forumu çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Tokayev Avrupa'dan ve ABD'den Ukrayna ile Rusya arasındaki mevcut çatışma durumuna ilişkin çok sayıda sinyal aldığını söyledi.
3: Biliyorsunuz bana göre ve en başından beri söylediğim gibi bu Ukrayna meselesi devletler arası bir çatışmadır. Burada herhangi bir iç savaştan söz edilmiyor.
2: Kazak lider müzakerelere geri dönülmesi gerektiğini dile getirdi. Bunun için de Türkiye'deki müzakerelere dönülmesini önerdi.
3: Bu yalnızca benim mütevazı görüşüm. Madem bana başvurmuyorlar, belki de bu çatışmayı artık dondurmak ve İstanbul Formülü 2.0'a dönmek gerekir. Çünkü orada önemli sonuçlar elde edilmişti.
0: Şimdi ABD Başkanı Donald Trump NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye geldiğinde F-35'lerle ilgili de pozitif açıklamalarda bulunmuştu. Bir sürprizle geleceğini zaten söylemişti. Ardından da sürecin hızlanacağını biliyoruz. Peşi sıra iyi haberler geldi ama tabii Türkiye'nin F-35'lere sahip olması kim ülkeleri endişelendiriyor? Yunanistan'da bu ülkelerin başında geliyor. Yunanistan televizyonlarında ekranlarda bu durum Türkiye'yi ne kadar güçlü yapar? İşte bu tartışılıyor. Emekli bir kor general Türkiye'nin çok sayıda F-35'e de aslında ihtiyaç duymadığını söyledi.
4: Others, Canada, etc. But to protect people.
5: Yunanistan Türkiye'nin olası F-35 satın alımını endişeyle takip etmeye devam ediyor. Yunan basını Türkiye'nin çok sayıda F-35'e ihtiyaç duymadığını iddia etti. Az sayıda uçakla Ankara'nın işini göreceği öne sürüldü. Haber Yunanistan merkezli Military GR'de yayınlandı. Emekli Kor General ve Yunan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Yannis Batsoyis'in değerlendirmelerine yer verildi. Batsoyis'in Open TV'de katıldığı programdaki konuşması incelendi.
3: F-35'leri veya başka bir şeyi alırlarsa sorunu çözeceklerini sanıyorlar. Çözemeyecekler. Bence ilerletmek istedikleri bu programların Kaan ve benzeri projelerle doğrudan bir ilgisi var. Yani tersine mühendislik yapmak istiyorlar.
5: Emekli Kor General programda Türkiye'nin ABD'den çok sayıda F-35 almasına ihtiyacı olmadığını öne sürdü. 6 uçağı teslim almasının bile Ankara açısından yeterli olabileceğini söyledi.
3: F-35'i alıp bu yüzden bize en azından 6 tane verin diyorlar. 6 taneyle ne yapacaksın? Yani bir filo bile etmez. Hiçbir şey. Kısacası tersine mühendislik yapmak istiyorlar.
5: Yunan emekli general Türkiye'nin teknoloji transferi konusunda Çin'den bile iyi olduğunu vurguladı. Çinlilerin yıllar önce yaptığını bugün Türkler çok daha iyi yapıyor. Türkiye aynı yolu izliyor değerlendirmesinde bulundu. Programda bölgesel ittifaklara da değinildi. Batsoyis, Türkiye'nin Katar ve Pakistan'la da güçlü bir eksen oluşturduğunu savundu.
6: Dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum.
0: İsrail'in katliamları, saldırıları, soykırımı Gazze'de devam ediyor efendim. Unutmuyoruz, unutturmayacağız da. İnsani dram giderek derinleşiyor. Yaşam koşulları hiç olmadığı kadar kötü. Zamanla

0: mücadele var. Batı Şeria'da da zulüm var. Şehitlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Geride kalanlarınsa sağlığı tehlikede.
1: Ağır insani koşullar yaşanıyor, yardım girişleri kısıtlanıyor, saldırılar şiddetleniyor. Gazze kentinde Filistinliler İsrail zulmüyle baş başa. İsrail ordusu Han Yunus'ta bir evi hedef aldı. Şehitlerin sayısı yükselirken çok sayıda kişi yaralandı. Ordu Deir Belah kentinde Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarını vurdu. Hastane önünde toplanan sivillere saldırı düzenlendi. Birçok sivil yaralandı. Filistinlilerin bölgede başlarını sokacak bir yuvaları yok. Han Yunus'ta Filistinliler yıkılan evlerin enkazından demirleri çıkarıyor. Çadır ve barınak kurmak için tekrar kullanıyor. Ağır iş makinelerinin bulunmaması nedeniyle çalışmalar büyük ölçüde el aletleriyle yürütülüyor. Gazze'de sağlık imkanlarının azalması, temiz su eksikliği ve yetersiz hijyen şartlarıyla salgınlar arttı. Su çiçeği vakaları hızla yayıldı. 2 haftada 9 bini aşkın vaka kaydedildi. Batı Şeria'da ise baskınların şiddeti arttı. Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsrailliler, Nablus kentine bağlı Tel kasabasına baskın düzenledi. Buraya mobil konteynerler yerleştirdiler. Buldozerlerle toprağa sürdüler. Ordunun düzenlediği baskınlarda onlarca Filistinli de gözaltına alındı. İşgalci Yahudiler Nablus'un güneyinde bir camiyi kundakladı. Kusra'da inşaatı süren Rahmet Camisi ateşe verildi. Caminin duvarlarına ırkçı sloganlar da yazıldı. İsrailli yerleşimciler Tulkerim kentindeki Kor Camii'yi de yaktı. Alevler çevredekilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Hamas 2 caminin yakılmasını faşist bir suç olarak tanımladı. Saldırıların dini, ahlaki ve insani tüm değerleri hiçe sayan açık bir saldırı olduğu ifade edildi. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise yeni işgal planını açıkladı. Batı Şeria'da yer alan Eli yerleşiminde 763 yeni konut inşa etmeyi planladıklarını duyurdu. Projenin hayata geçmesi halinde yerleşim alanının yaklaşık 3 kat büyüyeceği belirtildi.
0: Suriye adına çok önemli bir gelişme yaşandı. 17 yıl sonra da bir ilk. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Suriye'de Şam'ı ziyaret etti. Çok da önemli mesajlar verdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Suriye'ye dün gitti. Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından kabul edildi. Ayrıca Esad rejiminin zulmünün sembollerinden Sedneya hapishanesine de gitti. Guterres bugün Sedneya ziyareti hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı. Hapishanenin eski rejiminin işkencelerini gözler önüne serdiğini belirtti. Bugün Suriye yalnızca çatışmalardan kurtulmak için değil, aynı zamanda herkes için daha istikrarlı, kapsayıcı, müreffeh bir geleceğin temellerini atmak adına da fırsatla karşı karşıyadır dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İsrail'in Suriye'deki saldırılarına da değindi. Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne tamamen saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. İsrail'in 1974 tarihli kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını ihlal etmesinin ise kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Bu ihlallerin son bulması gerektiğini belirtti. Gelelim CHP içerisinde yaşananlara. Efendim olur mu olmaz mı derken Özgür Özel açıkladı. Yeni parti kuruldu. 91 milletvekili geçti ve bundan sonrası için CHP'nin tabii ki mecliste de 5. sıraya düştüğünü biliyoruz. Ne olacak? Genel merkeze gözler çevrilmişti ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partide kalan milletvekilleriyle ekibiyle birlikte 15'te bir toplantı yaptı. Neler peki konuşuldu bakalım. CHP'de yaşanan ayrılığın ardından Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili yeni partiyi kurdu. Kurucu genel başkanlığa Özgür Özel seçildi. Yeni parti mecliste grubunu oluşturdu. 91 milletvekilinin yeni partiye geçmesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımı değişti. AK Parti 277 milletvekiliyle ilk sırada yerini korudu. 91 milletvekili bulunan yeni parti ana muhalefet konumuna geldi. CHP'nin milletvekili sayısı ise 44'e geriledi. Yaşanan gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partide kalan milletvekilleriyle bir araya geldi.

Toplantıda son gelişmelerin değerlendirildiği ve yol haritasının da belirlendiği söyleniyor. Öte yandan CHP'nin 38. olağan kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararına ilişkin dosyada Yargıtay süreci ve aynı zamanda bu durumla birlikte sonrası adına hangi adımların atılacağı konuşuldu.

0: Kurucular Kurulu'nda adı yolsuzlukla, rüşvet iddialarıyla geçiyor ve pek çok noktada bu kapsamda isimleriyle birlikte Yeni Parti, diğer yandan da mecliste olan eski vekillerle de dikkat çekiyor. Böylesi bir birleşim oluşumu oldu. Değişim iddiasıyla tamam yola çıktılar ama partiyi kuran isimlerin kimi 4 dönemdir, kimi 5 dönemdir milletvekili yapıyor. Peki Yeni Parti'nin vitrininde kimler var? En çok da merak edilen buydu. Haberimizde izleyelim.
1: Yeni Parti'nin ipi pazara çıktı. Vitrin oyunu çözüldü. Özgür Özel şaibeli 4 dostunu arka planda tuttu. CHP'yi bölerek yeni partiyi kuran Özgür Özel CHP'deyken eleştirdiği adımları uygulamaya başladı. Şüpheli isimlerin CHP'den arındırılması gerektiğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu "ben arkadaşlarımı satmam" diyerek eleştiren Özel, yeni partiyi kurunca eski genel başkan yardımcıları Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, eski YDK Başkanı Turan Taşkın Özer ve en yakınındaki isim olarak bilinen Veli Ağbaba'yı parti meclisine sokmadı. Parti kaynakları söz konusu 4 ismin Özel'in elini rahatlatmak için kendi istekleriyle parti yönetimine dahil olmak istemediğini savundu. Ancak kulislerde konuşulan bir diğer iddiaya göre ise Özel, İmamoğlu'na yakın isimlere özellikle geri plana çekilmeleri için kendilerinden ricacı oldu. Özel'in her koşulda arkasında durduğu ve tam destek verdiği Veli Ağbaba özellikle CHP içerisindeyken birçok suçlamanın hedefinde yer alıyordu.
2: Biz iktidar yolculuğundan vazgeçmeyeceğiz. Yolu takip edeceğiz. Gerekirse yeni bir yol açacağız.
1: Muhittin Böcek başta olmak üzere belediye başkan adaylığı karşılığı partililerden rüşvet talep edilmesi, belediyelere torpilli atamalar, adrese teslim ihalelerin organizasyonu ve delege borsası kurmak gibi sayısız suçlamanın hedefinde olan Ağbaba, mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilmişti. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde rüşvet iddialarıyla anılan Burhanettin Bulut'la Özgür Karabat da parti meclisine alınmadı. İddianamede Bulut'a 1 milyon dolar, Karabat'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği öne sürülmüştü. İBB iddianamesinde adı geçen ve İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen milletvekili Turan Taşkın Özer de arkada tutulan bir diğer isim oldu. Yeni Parti'nin Kurucular Kurulu'nda yer alan Bülent Tezcan'la Veli Ağbaba 5 dönemdir milletvekilliği yapıyor. Sezgin Tanrıkulu, Murat Emir ve Mahmut Tanal'sa 4 dönemdir görevlerine devam ediyor. Değişim iddiasıyla yola çıkan Özel'in yine Kemal Kılıçdaroğlu tarafından seçilen ve 4-5 dönemdir vekil olan isimlerle yeni siyaset vaadinde bulunması da bir başka tepki çeken nokta oldu.
0: Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK raporları çarpıcı gerçeği de ortaya koydu ki Haluk Levent'in derneğin arka planında aslında sabıkalı isimlerle yol yürüdüğü, hatta bu şekilde de milyarlarca liralık para trafiğini yürüttüğü anlaşıldı ki Levent'in ön tarafta özellikle de görünen noktada sicili temiz isimlerle yürüdüğü, böylesi bir strateji belirlediği anlaşılıyor o çarpıcı gerçeklerle. Rapora bakalım.
3: Ahbap'ta 10 milyarlık gölge vurgun ortaya çıktı. Depremzede paraları kumar ve borsada hiç edildi. Haluk Levent'in suç örgütüne dönüşen ağ deşifre oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Geçmişte 22 ayrı suç kaydı bulunan Haluk Levent'in derneği sistemli bir suç örgütüne dönüştürdüğü belgelendi. Levent'in planı belliydi. Kamuoyu denetiminden kaçmak için resmi yönetime temiz isimleri koydu. Yani arka planda sabıkalı bir kadroyla çalıştı. İşte o sabıkalı eski yöneticilerin ve asistanların hesaplarında

0: toplam 10 milyar lirayı aşan devasa bir para trafiği saptandı. Levent dikkat çekmemek için çeşitli yöntemlere başvurdu. 2022'de derneğin mali şube müdürü Emrah Gödeliner ayrıldı. Devreye Zafer Yay girdi. Ancak o da dikkat çekmemek için şoför sıfatıyla tam 1,5 milyar liralık para trafiğini yönetti. MASAK raporuna göre toplanan deprem paraları dijital bahis sitelerinde ve kumarhanelerde kaybedildi. Haluk Levent'in asistanı Alper Çelik'in yasa dışı bahiste 190 milyon lira kaybettiği raporlara yansıdı. Yani asistan adı altında Levent'in adeta kumar kasası oldu. Derneğin yönetici kadrosunun geçmişi ise şoke etti. APAP'ın eski genel sekreterliğini yapan Zafer Yay'ın resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu ticareti ve bulundurma, dolandırıcılık, kasten yaralama, karşılıksız çek gibi suçlardan 9 farklı suç kaydı bulunuyor. Eski mali ve idari işler müdürü Emrah Gödeliner'in ise 7 suç kaydı var. MASAK raporu çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Derneğin gelir gider dengesi arasındaki uçurum şaşırttı. Resmi aylık geliri yaklaşık 9 bin lira görünen Zafer Yay'ın hesaplarında 1.46 milyar liralık giriş ve 1.53 milyar liralık çıkış belirlendi. Toplam para trafiği ise 10 milyar lirayı aşkın çıktı. Devasa vurgun gözler önüne serildi. MASAK raporu Haluk Levent'in adli sicili temiz isimleri ön planda tuttuğunu gösterdi. Bağış paraları Yeliz Kaya adına düzenlenen milyon dolarlık teminat çekleriyle sistemli şekilde dernek dışına çıkarıldı. Levent blokeli olan hesaplarına da çözüm buldu. Tüm ticari kazancını ve gelirlerini bu personeller üzerinden yönetti. Yani milyarlık para transferini asgari ücretli personel üzerinden yaptı.
1: Ben kendimi tanıyamıyorum, şöyle bakıyorum da kaç saattir uykusuzum.
2: Kaç gündür uykusuzum.
1: Kaç gündür uykusuzum.
3: Terörsüz Türkiye adına artık süreçte biliyoruz ki son virajlar alınıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş geçtiğimiz haftalar içerisinde parti heyetleriyle, parti liderleriyle görüşmeler yaptı. Bugüne kadar hangi çalışmalar yürütüldü? Ardından da yasal süreç, o çerçeve yasa nasıl oluşturulacak, bir fikir birliği oluştu. Şöyle kritik bir durum var, yarına gözler çevrili. Çünkü o çerçeve yasa adı verilen taslaksa yarın meclise gelecek. Yani süreçte de yeni bir safhaya geçilecek.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde söz artık mecliste. Çerçeve yasa olarak bilinen tasarı pazartesi günü komisyonda ele alınacak. 51 üyesiyle Milliye Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları sonrası gözler artık Meclis Genel Kurulu'nda. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içi de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste grubu bulunan partileri ziyaret etmiş, karşılıklı istişare ve değerlendirme gerçekleştirilmişti. Haftanın son çalışma günü ise 24 Temmuz'da DEM Parti heyeti sürpriz bir ziyaretle AK Parti grubuna gitmişti. Mithat Sancar ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti AK Parti'den Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le bir araya gelmişti. Görüşme sonrası bir açıklama yapılmazken gündemin meclis tatile girmeden çerçeve yasanın meclise gelmesi üzerine olduğu öğrenildi. Nitekim o görüşme sonrasında da terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa tasarısı için de pazartesinin işaret edildiği öğrenildi. Bu yeni süreçte çerçeve yasa tasarısı için önce teyit mekanizması görüşülecek, sahadan gelen raporlar ele alınacak. Raporlar terörün bittiğini doğrular nitelikte olursa önce mecliste Adalet Komisyonu süreci ele alacak, ardından da Kardeşlik Komisyonu'nun ortak raporu rehberliğinde Meclis Genel Kurulu konuyu ele alacak.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da oldukça yoğun olacak. Geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmişti. Yükseköğretim kurumlarıyla ilişkiyi kesilen öğrencilere ilişkin bir af olabileceği konuşulmuştu. İşte bu mesele bu hafta ciddi bir şekilde ele alınacak kanun teklifi bağlamında. Bir yandan da genel kurul gündeminde aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrenciler, onların da okula dönüş yolunun açılabileceği konuşulacak. Meclise terörsüz Türkiye hedefinde az önce de haberimizde verdiğimiz gibi yasal sürece dair düzenlemeler konuşulacak. Anlaşıldığı üzere bu hafta mecliste yoğun geçecek.
0: Üniversite affı, çocuk suçlulara ilişkin düzenleme ve terörsüz Türkiye. Meclisin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya önemli düzenlemelerle giriyor. Genel kurulda ilk olarak yüksek öğretim alanında değişiklikler öngören kanun teklifi ele alınacak. Teklif, üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı tanırken, aday hekimliğe geçemeyen öğrenciler için de okula dönüşün önünü açacak. Teklif kapsamında Türk üniversitelerinin yurt dışında akademi birim açabilmesine yönelik yeni imkanlar sağlanacak. Vakıf üniversitelerinde tam burslu öğrenci oranlarının artırılması hedeflenirken, deneyimli akademisyenlerin görevlerini sürdürebilmesi amacıyla emeklilik haddinin 67'den 72'ye çıkarılması planlanıyor. Yükseköğretim teklifinin ardından genel kurulun gündemine çocuk suçlulara yönelik düzenleme gelecek. Teklifle 15-18 yaş grubundaki failler için ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet gerektiren suçlarda ceza üst sınırları artırılacak. Düzenleme ile birlikte suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Ve gözler bir diğer kritik başlıkta. Meclisin yeni haftadaki önemli gündemlerinden biri de terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanacak yasal düzenleme olacak. Teklife son şeklinin verilmesine yönelik çalışmalar sürerken düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaştırılması hedefleniyor.
3: En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin efendim adımlar atılacak denmişti ki bu kapsamda teklif geldi. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ardından yasalaştı. Normal şartlarda 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı bu yeni düzenlemeyle birlikte 23.552 lira olarak belirlendi ve bu şekilde de emeklilerin hesabına yatırılacak.
4: Teklifin ilgili maddesi Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. En düşük emekli aylığı 23.552 liraya çıkarıldı. 2026 yılıyla birlikte 20 bin lira olan en düşük emekli maaşı 23.552 liraya yükseltilmesini öngören teklif genel kurulda onaylandı. Böylelikle teklifin önemli bir kısmı yasalaşmış oldu. Teklifin diğer maddeleri ise salı günü genel kurulun açılmasıyla birlikte görüşülmeye devam edecek. En düşük emekli aylığı alan milyonlarca emekli, yasalaşan emekli aylığı ile birlikte maaşlarını artık 23.552 lira olarak hesaplarında görecek. SGK ise maaş farklarının maaş günlerinde hesaplarında olacağını aktardı.
3: Her yaz tartışma konusu oluyor bu özel plaj uygulamaları. Üstelik de kamuya açık alanlarda burası işletmenin plajıdır, özel plajdır ve bununla alakalı işte şezlongda kiralayacaksınız. Öyle kafanıza göre giremezsiniz, denize yüzemezsiniz diyenler. Tabii vatandaş bu kapsamda şikayetçiydi. Yargıtay'dan da emsal niteliğinde bir karar geldi.
0: Yaz aylarında sık sık tartışma konusu olan özel plaj uygulamalarına Yargıtay son noktayı koydu. Kamuya açık kıyılarda vatandaşın denize erişimini engelleyen, şezlong ya da hizmet satın almaya zorlayan işletmelere ilişkin emsal karar çıktı. Buna göre vatandaşın kıyıyı kullanma hakkını engelleyen işletme sahipleri ve sorumlular hakkında cezai yaptırım uygulanabilecek. Emsal kararın hikayesi Çeşme'de başladı. İki çocuğuyla birlikte Altınkum plajına giden bir doktor havlusunu kuma sererek denize girmek istedi. Ancak özel işletmenin çalışanı aileden alanı terk etmesini istedi. Olayın jandarmaya taşınmasıyla süreç yargıya taşındı. Yerel mahkeme işletme çalışanını kişi hürriyetinden yoksun bırakma, işletme yetkilisini ise aynı suçu azmettirme gerekçesiyle 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı. Dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na taşındı. Yüksek mahkemede verilen cezaları hukuka aykırı bularak onadı. Karar benzer uyuşmazlıklar için emsal niteliği kazandı. Yargıtay kararında anayasanın 43. maddesiyle kıyı kanununa dikkat çekildi. Kararda kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu, toplumun ortak kullanımına açık bulunduğu ve denize hiçbir kişi ya da işletmenin vatandaşların serbestçe denize girmesini veya kıyı kullanmasını engelleyemeyeceği bir kez daha vurgulandı.
3: İsimler şehirlerde yaşıyor ama hikayenin sonu hep aynı. Eşleri, nişanlıları, sevgilileri tarafından katledilen kadınlar. İstanbul'da Kağıthane'de 4 gün önce başlayan sır bir kayboluş vardı ve acı haberle sonlandı. Eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından 27 yaşındaki Bedriye Karaçay'ın cansız bedeni bulundu. Üstelik kayıp ihbarını eşi yapmıştı. Ardından da o cani eş sorguda cinayeti itiraf etti.
0: günlerdir aranıyordu. Cansız bedeni ormanda bulundu. Sır kayboluştan cinayet çıktı. Genç anne kocası tarafından katledildi. Üç evlat annesiz kaldı. İstanbul Kağıthane'de yaşayan Bedriye Karaçay, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Polis günlerdir her yerde kadını aradı. Arama çalışmalarında 4 gün geride kaldı. Polis kamera görüntülerini saniye saniye inceledi. Sarıyer'deki Ayazağ mevkiinde izine rastlandı. Arama çalışmaları o bölgede yoğunlaştırıldı. Arama sonucu Bedriye Karaçay'dan acı haber geldi. Üç çocuk annesi Karaçay'ın cansız bedeni Sarıyer'deki bir ormanlık alanda bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin ilk tespiti cinayetti. Cansız beden incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cinayet büro ekipleri öldürülme şüphesi üzerine genç kadının eşiyle abisini gözaltına aldı. İkisinin de 4 suçtan kaydı vardı. Karaçay'ın emniyetteki sorgusu cinayet düğümünü çözdü. Genç kadının eşi Volkan Karaçay cinayeti itiraf etti. Karaçay genç kadının cansız bedenini battaniyeye sararak Arnavutköy'deki ormanlık alana götürdüğünü ve çalıların arasına bıraktığını anlattı. Olayın tartışma sırasında yaşandığını ileri sürdü. Bir anlık panikle kadının cansız bedenini battaniyeye sarıp ormanlık alana götürdüğünü söyledi. Gözaltındaki Karaçay'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.
3: Filenin Sultanları 2026 Milletler Ligi'nde tarih yazdı demiştik. Çin'den geldi o kupa. Şampiyon olduk efendim ki üst üste mühim isimlerden mesajlar da geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kızlarımızı sosyal medyadaki paylaşımıyla tebrik etmişti. Ardından aramıştı ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan o da bir mesaj paylaştı. Ne diyor sizlerle paylaşalım. Emine Erdoğan kendisi Milletler Ligi şampiyonu milli kadın voleybol takımını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Emine Erdoğan en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda "Tebrikler Filenin Sultanları. 2026 Milletler Ligi şampiyonu olarak yeniden tarih yazan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Nice başarılara" ifadesini kullandı. Bir kez daha hatırlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da X hesabı üzerinden bir mesaj paylaşmıştı. Başkan Erdoğan ise Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullanmıştı. Filenin Sultanları bir kez daha tarih yazdı ve ikinci kez aslında bu kupanın sahibi oldu. Zirve yine bizim diyoruz efendim ve kızları yeniden tebrik ediyoruz. Evet, yurttan haberlerle devam edelim. İstanbul Maltepe'de kontrolden çıkan bir otomobil iş yerine daldı. İddiaya göre sürücüsü alkollüydü. Yağmurun da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti sürücü. Ardından da önce yol kenarındaki çöp kutusuna çarptı. Ardından da iş yerine daldı. Ki şans eseri böylesi bir kazada yaralanan olmadı.
2: Ne çöp kutusu durdurabildi ne de kaldırım. Kontrolden çıkan otomobil hızını alamadı, bir iş yerinin içine daldı. Facianın eşiğinden son anda dönüldü. Kaza Maltepe Altay Çeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan sürücü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce çöp kutusuna çarptı, ardından iş yerinin içine girdi. Araç kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak durabildi.
5: Sabah 5 sıralarında bir araç alkollü, büyük bir ihtimal raporlarda var zaten. Buradan çöp kutusuna çarpıyor. Çöp kutusundan sekiyor dükkana. Dükkandan da çekiyor, elektrik direğinden o köşeye kadar hasar veriyor.
2: İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak iş yerinin ön cephesi büyük hasar gördü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
5: Dükkan komple, ön çerçevesi falan dağıldı işte. Onu toparlamaya çalışıyoruz.
3: İstanbul'da Kartal ilçesinde yıkım aşamasında bir bina vardı ki balkonlarıyla duvarında çökme meydana geldi. Mahalle sakinleri yüksek bir sesle, o gürültüyle uyandılar. Korkarak da dışarı çıktılar. Sadece Kartal değil, Şişli'de de 6 katlı binanın 3. katındaki duvar çöktü. Bakalım.
6: Kartal'da çöken balkonlar, Şişli'de yıkılan duvarlar, İstanbul'dan korkutan haberler peş peşe geldi. Mahalle sakinleri deprem korkusuna kapıldı. Kartal'da kentsel dönüşüm kapsamında bulunduğu için daha önce boşaltılan 5 katlı binanın 3, 4 ve 5. katlarının balkonlarıyla üst katın duvarı kendiliğinden çöktü. Çökme esnasında kopan beton parçalarıyla molozların çıkardığı sesleri duyan çevre binalardaki vatandaşlar dışarıya çıkarak güvenli bir bölgeye geçti.
7: Biz hemen yan binada oturuyoruz. Yani yüksek bir sese uyandık. Hemen buraya geldik apar topar. Kaza oldu sandık bizlikten. Toz dumanı görünce bizim burada park halinde arabalarımız vardı. Hemen onları çektik. Allah'tan bir zarar yoktu. Hani ardından itfaiyeyi aradık. Çünkü çatırtı sesleri devam ediyordu.
6: İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde çökme yaşanan binanın yanında park halindeki bazı araçlara moloz ve beton parçası isabet ettiği tespit edildi. Kopan beton parçalarını caddeden temizleyen ekipler binanın çevresine bariyer koyarak şerit çekti.
7: İnşallah kısa sürede yıkılır. Gerginlik tabii ki de var. Bakın abi saat gece 2.30-3 sokakta hep bina, insanlar var zaten. Ha, bugün de zaten yıkıldı. Bugün burayı yıkıldı. Bakın çatıyı görüyorsunuz. Çatı zaten gelecek gibi duruyor. Binanın diğer tarafında da çatırlar geliyor. Benim binam hemen bu binanın dibinde.
6: Şişli'de de daha önce yıkılan bir binanın bitişiğindeki daire duvarı henüz belirlenmeyen bir nedenle yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken duvarı yıkılan dairede hasar meydana geldi. Büyük bir gürültü duyan mahalle sakinleri hemen itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Duvarı çöken dairede 97 yaşında bir kadının yalnız yaşadığı ve yazlıkta olduğu öğrenildi.
8: Şiddetli bir gürültü geldi ve şiddetli gürültüyü biz deprem oldu zannettik. Ama meğersem yan binamızın balkonu çöktü. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. O binada herkes yaşıyor ama balkonu çöken kişi 97 yaşındaki bir teyze ve şu anda yazlığında. Allah'tan o yoktu.
3: Öğrenciler aynı eğitim öğretim yılında 4 farklı öğretmenle ders işlediler. Yani bir sene içerisinde öğretmen 4 kez değişti. Bu da öğrencilerin gelişimi noktasında istenmeyen bir durum ki bir velinin başvurusu var. Bu da değerlendirildi. Kamu Denetçiliği Kurumu sınıfa kesintisiz görev yapacak bir öğretmenin görevlendirilmesini istedi.
0: Antalya'da bir ilkokul sınıfında kısa sürede 4 kez öğretmen değişti. Velinin başvurusu üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu devreye girdi. Yapılan incelemeler sonrası öğrencilerin eğitiminin kesintiye uğramaması için sınıfa sürekli görev yapacak bir öğretmen görevlendirilmesini tavsiye etti.
9: Tatilimiz bitti. Nasıl geçti tatiliniz?
0: Kararda eğitim hizmetinin yalnızca sürdürülmesinin değil, pedagojik istikrar gözetilerek kesintisiz yürütülmesinin de idarenin temel sorumluluğu olduğu vurgulandı. Sık öğretmen değişikliklerinin öğrencilerin akademik ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyebileceği belirtilirken, bunun eğitim hakkı ve çocuğun üstün yararı ilkesiyle bağdaşmadığı ifade edildi. KDK'nın tavsiye kararının ardından Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca görev yapmak üzere başka bir okuldan sınıf öğretmeni görevlendirildi. Böylece öğrencilerin eğitimlerini aynı öğretmenle kesintisiz sürdürmesi hedefleniyor.
3: Çevre bilinci, geri dönüşüm oldukça önemli konular. Hepimizi ilgilendiriyor ki doğa makinalarına bırakılan şişelerin yolculuğu da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından anlatıldı. Depozitolu ambalajlar adım adım nasıl geri dönüşüme hazırlanıyor? Bu süreç nasıl işliyor? Bakalım izleyelim.
10: 1 Temmuz öncesinde günlük ortalama 200 kilogram PET ambalaj toplarken 1 Temmuz sonrasında 3 katı yoğunluğa çıkmış durumdayız. Günlük ortalama artık 600 kilogram PET ambalaj toplamaya başlamışız.
0: Doğaya ilgi her geçen gün artıyor. 1 Temmuz'dan bu yana toplanan PET ambalaj miktarı 3 katına çıktı. Tesiste her gün binlerce ambalaj geri dönüşüme kazandırılırken toplanan atıklar hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlıyor. Peki iade edilen şişelerin yolculuğu nasıl devam ediyor? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da o süreci görüntülerle paylaştı. Kurum, doğa çok sevildi. Her iade geleceğimize bir nefes daha oldu. Peki doğa makinelerine bıraktığınız şişelere ne oluyor? Mesajıyla dönüşümün her aşamasını gösterdi. Görüntülerde PET, alüminyum ve cam ambalajların türlerine göre ayrıştırıldığı, preslendiği ve geri kazanım tesislerine gönderilmek üzere hazırlandığı görülüyor.
10: Depozitoda makinesinden almış olduğumuz ambalaj atıkları balya pres makinesinden geçirilerek balya halinde çıkarılıyor ve geçici depolama alanında istifleniyor. Günlük 4 tona yakında cam ambalaj toplanmaktadır.
0: 1 Temmuz'da tüm Türkiye'de devreye alınan depozitosu olan ambalajlar sistemi bugün 81 il ve 973 ilçede uygulanıyor. Doğa makinelerinin yanı sıra

0: otel, restoran ve kafelerde toplanan ambalajlar da aynı geri dönüşüm zincirine dahil ediliyor.
1: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü son 2 yılda 4000'den fazla metruk aracın tespit edildiğini açıkladı ki bu araçlarla ilgili de işlemler yapıldı.
2: Metruk bina gibi metruk araçlarda çevreye kirli bir görüntü veriyor. Ankara'da son 2 yılda 4133 metruk araç tespit edildi. Emniyet gerekli çalışmaları sürdürüyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü metruk araçların oluşturabileceği güvenlik risklerini ortadan kaldırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde hurda atıl araçların toplatılması konulu genelge doğrultusunda mahalle ve ara sokaklarda alan taramaları gerçekleştiriliyor. Bu araçlar park sorununa, çevre kirliliğine ve suç işlemeye elverişli ortam oluşturabiliyor. Bu kapsamda son 2 yılda Ankara'nın çeşitli ilçelerinde 4133 metruk araç tespit edildi. Bu araçlardan 3328'i bulundukları yerlerden kaldırılırken 805 araç hakkında ilgili kurumlarla yazışma gerçekleştirildi. 90 araç içinse idari para cezası uygulandı.
1: Şimdi ekranlara sevimli görüntüler getireceğiz ki Hakkari'de 3300 rakımlı Bertelan yaylasında göçer yaşam süren 21 yaşındaki Halime Calp annesi tarafından sahiplenilmeyen kuzuları kendi bebeği gibi yetiştiriyor. Onları biberonla besliyor ki kuzularla genç kız arasındaki bağ görülmeye değer. İzleyelim.
3: Anne şefkatini genç kızda buldular. Bir an olsun yanından ayrılmadılar. Hakkari'nin Berçelen yaylasında göçer yaşam süren 21 yaşındaki Halime Calp, annelerinin sahiplenmediği iki kuzuyu biberonla büyütüyor. Calp'la kuzular arasında kurulan sevgi bağı görenlerin yüzünde tebessüm bırakıyor.
4: Koyunları sağıyoruz. Kuzularım var, kuzularıma bakıyorum. Onları besliyorum biberonla, süt veriyorum onlara.
3: Sürüdeki iki koyunun yavrularını kabul etmemesi üzerine kolları sıvayan Halime Calp, kuzuları biberonla besleyerek hayata tutunduruyor. Gün boyu peşinden ayrılmayan kuzular süt saatinden günlük işlere kadar genç kızın her anına eşlik ediyor. Bulaşık yıkarken, çamaşırla ilgilenirken ya da süt sağarken bile ondan bir an olsun uzaklaşmıyor.
4: İlk doğduğu zaman aynı çadırda kaldık. Aynı çadırda uyuduk beraber. Ben nereye gidersem bulaşık yıkayım, işte peynir yapayım, suya gideyim hep peşimdeler.
3: Göçer yaşamın tüm zorluklarına rağmen ailesine destek olan Halime Calp bir yandan da eğitim hedeflerinden vazgeçmiyor.
4: Ben hem okumaya çalışıyorum hem aileme destek olmaya çalışıyorum.
3: Berçelen Yaylası'nda iki kuzuya gösterdiği şefkatle dikkati çeken Halime Calp, emek ve sevginin en sıcak örneklerinden birini sergiliyor.
1: Bu görüntülerle araya gidelim. Saat başında yeniden birlikteyiz.

Enerjide bağımsızlık. Bu topraklarda yıllarca bir temenniydi sadece. Ama Türkiye artık arayanlardan değil, bulanlardan. Çünkü bu idrak edebilenler için bir milli güvenlik meselesi. Ve Türkiye bu gerçeği yıllar önce fark etti. Yıllarca dışa bağımlı bırakılmak istenen bir ülke bugün kendi derinliklerine yöneldi. Tüm baskı ve engelleme girişimlerine rağmen Türkiye Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yeni bir yol çizdi. Bu yol yerli gemilerle çizilen, kararlılıkla, sabırla ve millet iradesiyle yürünen bir yoldu. Bugün Türkiye dünyada benzeri az bulunan bir deniz sondaj filosuna sahip. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han. Her biri birer sembol. Her biri sadece bir gemi değil, bağımsızlık yürüyüşünün denizlerimizdeki adımları. İlk sondaj gemisi Fatih, 29 Mayıs 2020'de Karadeniz'e uğurlandı. Bir nevi mavi vatanda yeni bir çağ başlattı. Tam da adına yakışır bir şekilde. Tuna 1 kuyusunda yapılan sondajda Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi açıklandı. 405 milyar metre. Ardından bir müjde daha. Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküp gaz. Toplam 540 milyar metreküplük dev bir potansiyel. Ardından Yavuz Akdeniz'de görev aldı. Kanuni Karadeniz'de sondaj tamamlama görevleri yürüttü. Ve Abdülhamit Han 12.200 metre sondaj.

Ulaş kapasitesiyle 7. nesil teknolojinin ve Türkiye'nin enerji vizyonunun yeni sembolü oldu. Denizaltı adeta bir üs haline geldi. Egemenlik haklarımıza yönelen her dış sesi milletin sabrı ve aklı susturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bu yürüyüşün pusulası oldu. Her arayan bulamaz ama arayanlar bulanlardır. Türkiye yüzyılının mavi vatanda atılan bu temelleri sadece bir enerji hamlesi değildi artık. Derinliklerden yükselen bir iradenin ayak sesleriydi.

0: 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Fatih Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
1: Klasik fikirler nerede doğdu, nasıl kayboldu ve bulundu? Yedi şehir bir tarih. İskenderiye'den Bağdat'a, Kurtuba'dan Toledo'ya, Salerno'dan Palermo'ya, oradan Venedik'e bilginin yolculuğu ve durakları. Sinan Çakır Türkçe'ye kazandırdığı eserle bilginin tarihi ve coğrafi bağlarını 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
6: Fiberimiz yok Yüksel abi.
5: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: TürkSel'e çekiyoruz.
9: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla TürkSel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
10: TürkSel gücünde 5G.
11: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi arafa iter.

0: Peki siz Arap'ta mısınız?
1: Bu hafta AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız kendi Arap'ını anlatıyor. Arap'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Ara bitti. Saatlerimiz artık 19'u gösteriyor. Hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayız. Önemli gelişmelerle başlayalım. CHP içerisinde yaşanan değişim malum. Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili yeni parti adı altında bir araya geldiler ve Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Genel Başkanı olarak görevini sürdürüyor efendim. Kapsamda bir toplantı yapıldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partide kalan milletvekilleriyle birlikte saat 15'te toplantı. CHP'de yaşanan ayrılığın ardından Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili yeni partiyi kurdu. Kurucu genel başkanlığa Özgür Özel seçildi. Yeni parti mecliste grubunu da oluşturdu. 91 milletvekilinin yeni partiye geçmesiyle meclisteki sandalye dağılımı da değişti. AK Parti 277 milletvekiliyle ilk sıradaki yerini korudu. 91 milletvekili bulunan yeni parti ana muhalefet konumuna yükseldi. CHP'nin milletvekili sayısı 44'e geriledi. Yaşanan gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partide kalan milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda son gelişmeler değerlendirildi ve partinin de yol haritası belirlendi. Öte yandan CHP'nin 38. olağan kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararına ilişkin dosyada Yargıtay süreci de başladı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi dosyayı ön incelemeye aldı. Tetkik hakimi hazırlayacağı raporu da heyete sunacak. Esasa ilişkin değerlendirmenin 1 Eylül'de başlaması, yeni adli yılın ardından yapılması bekleniyor. Kararın temiz edilmesi sonrası dosya 17 Temmuz Cuma günü temiz incelemesi için Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderilmişti. Evet, kurucular kurulunda kritik isimler var. Adı yolsuzlukla, rüşvet iddialarıyla anılan isimler var. Ve birçok siyasiyle birlikte 91 milletvekiliyle yeni parti artık kuruldu. CHP ise mecliste milletvekili çoğunluğuyla birlikte 5. sırada, yeni parti de ana muhalefet konumuna geldi. Şimdi diğer yandan isminin aksine mecliste olan eski vekiller de var yeni parti içerisinde. Bu da dikkat çekiyordu. Hani değişim iddiasıyla yola çıkmış bir parti de bu nasıl olabilir diye. Çünkü kimi 4 dönemdir, kimi de 5 dönemdir CHP içerisindeydi. Peki yeni parti politikasını ne kadar istediği gibi yürütebilecek? Neler bekliyor onu? Bakalım, izleyelim.
1: Yeni partinin ipi pazara çıktı. Vitrin oyunu çözüldü. Özgür Özel, şaibeli 4 dostunu arka planda tuttu. CHP'yi bölerek yeni partiyi kuran Özgür Özel, CHP'deyken eleştirdiği adımları uygulamaya başladı. Şüpheli isimlerin CHP'den arındırılması gerektiğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu "ben arkadaşlarımı satmam" diyerek eleştiren Özel, yeni partiyi kurunca eski genel başkan yardımcıları Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, eski YDK Başkanı Turan Taşkın Özer ve en yakınındaki isim olarak bilinen Veli Ağbaba'yı parti meclisine sokmadı. Parti kaynakları söz konusu 4 ismin Özel'in elini rahatlatmak için kendi istekleriyle parti yönetimine dahil olmak istemediğini savundu. Ancak kulislerde konuşulan bir diğer iddiaya göre ise Özel, İmamoğlu'na yakın isimlere özellikle geri plana çekilmeleri için kendilerinden ricacı oldu. Özel'in her koşulda arkasında durduğu ve tam destek verdiği Veli Ağbaba, özellikle CHP içerisindeyken birçok suçlamanın hedefinde yer alıyordu.
2: Biz iktidar yolculuğundan vazgeçmeyeceğiz. Yolu takip edeceğiz. Gerekirse yeni bir yol açacağız.
1: Muhittin Böcek başta olmak üzere belediye başkan adaylığı karşılığı partililerden rüşvet talep edilmesi, belediyelere torpilli atamalar, adrese teslim ihalelerin organizasyonu ve delege borsası kurmak gibi sayısız suçlamanın hedefinde olan Ağbaba, mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilmişti. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde rüşvet iddialarıyla anılan Burhanettin Bulutlu, Özgür Karabat da parti meclisine alınmadı. İddianamede Bulut'a 1 milyon dolar, Karabat'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği öne sürülmüştü. İBB iddianamesinde adı geçen ve İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen milletvekili Turan Taşkın Özer de arkada tutulan bir diğer isim oldu. Evet. Yeni partinin kurucular kurulunda yer alan Bülent Tezcan'la Veli Ağbaba 5 dönemdir milletvekilliği yapıyor. Sezgin Tanrıkulu, Murat Emir ve Mahmut Tanal ise 4 dönemdir görevlerine devam ediyor. Değişim iddiasıyla yola çıkan Özel'in yine Kemal Kılıçdaroğlu tarafından seçilen ve 4-5 dönemdir vekil olan isimlerle yeni siyaset vaadinde bulunması da bir başka tepki çeken nokta oldu.
0: Ahbap Derneği soruşturması derinleştikçe ortaya da ilginç bilgiler çıkıyor. Örneğin efendim MASAK raporları çarpıcı gerçekleri ortaya çıkardı ki Haluk Levent'in derneğin arka planında sabıkalı dosyalara sahip olan isimlerle milyarlarca liralık para transferleri yaptığı anlaşıldı. Ön tarafta bu isimler yok. Yani Haluk Levent'in kamuoyunun gözünü boyamak için derneğin ön planına sicili temiz isimleri koyduğu anlaşıldı. MASAK raporlarına göre o suç dosyası diyelim bakalım.
3: Ahbap'ta 10 milyarlık gölge vurgun ortaya çıktı. Depremzede paraları kumar ve borsada hiç edildi. Haluk Levent'in suç örgütüne dönüşen ağ deşifre oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Geçmişte 22 ayrı suç kaydı bulunan Haluk Levent'in derneği sistemli bir suç örgütüne dönüştürdüğü belgelendi. Levent'in planı belliydi. Kamuoyu denetiminden kaçmak için resmi yönetime temiz isimleri koydu. Yani arka planda sabıkalı bir kadroyla çalıştı. İşte o sabıkalı eski yöneticilerin ve asistanların hesaplarında toplam 10 milyar lirayı aşan devasa bir para trafiği saptandı. Levent dikkat çekmemek için çeşitli yöntemlere başvurdu. 2022'de derneğin mali şube müdürü Emrah Gödeliner ayrıldı. Devreye Zafer Yay girdi. Ancak o da dikkat çekmemek için şoför sıfatıyla tam 1,5 milyar liralık para trafiğini yönetti. MASAK raporuna göre toplanan deprem paraları dijital bahis sitelerinde ve kumarhanelerde kaybedildi. Haluk Levent'in asistanı Alper Çelik'in yasa dışı bahiste 190 milyon lira kaybettiği raporlara yansıdı. Yani asistan adı altında Levent'in adeta kumar kasası oldu. Derneğin yönetici kadrosunun geçmişi ise şoke etti. Ahbap'ın eski genel sekreterliğini yapan Zafer Yay'ın resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu ticareti ve bulundurma, dolandırıcılık, kasten yaralama, karşılıksız çek gibi suçlardan 9 farklı suç kaydı bulunuyor. Eski mali ve idari işler müdürü Emrah Gödeliner'in ise 7 suç kaydı var. MASAK raporu çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Derneğin gelir gider dengesi arasındaki uçurum şaşırttı. Resmi aylık geliri yaklaşık 9 bin lira görünen Zafer Yay'ın hesaplarında 1.46 milyar liralık giriş ve 1.53 milyar liralık çıkış belirlendi. Toplam para trafiği ise 10 milyar lirayı aşkın çıktı. Devasa vurgun gözler önüne serildi. MASAK raporu Haluk Levent'in adli sicili temiz isimleri ön planda tuttuğunu gösterdi. Bağış paraları Yeliz Kaya adına düzenlenen milyon dolarlık teminat çekleriyle sistemli şekilde dernek dışına çıkarıldı. Levent blokeli olan hesaplarına da çözüm buldu. Tüm ticari kazancını ve gelirlerini bu personeller üzerinden yönetti. Yani milyarlık para transferini asgari ücretli personel üzerinden yaptı. Ben kendim...

0: Kendimi tanıyamıyorum, şöyle bakıyorum da kaç saattir uykusuzum.
1: Kaç gündür uykusuzum.
0: Kaç gündür uykusuzum.
2: Bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmayacak. Meclis tatile girmeden önce yasalaşmasını önceleyeceğiz. Bu ifadeler Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan gelmişti ki terörsüz Türkiye kapsamında kritik bir eşiğe geçildi efendim. Siyasi parti turuna çıkmıştı. Meclis Başkanı Kurtulmuş parti liderleriyle, parti heyetleriyle görüşmüştü. Artık çerçeve yasa adı verilen o taslak yarın meclise iletilecek. Yani böylece süreçte yeni bir safhaya geçilecek.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde söz artık mecliste. Çerçeve yasa olarak bilinen tasarı pazartesi günü komisyonda ele alınacak. 51 üyesiyle Milliye Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları sonrası gözler artık Meclis Genel Kurulu'nda. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içi de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste grubu bulunan partileri ziyaret etmiş, karşılıklı istişare ve değerlendirme gerçekleştirilmişti. Haftanın son çalışma günü ise 24 Temmuz'da DEM Parti heyeti sürpriz bir ziyaretle AK Parti grubuna gitmişti. Mithat Sancar ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti AK Parti'den Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le bir araya gelmişti. Görüşme sonrası bir açıklama yapılmazken gündemin meclis tatile girmeden çerçeve yasanın meclise gelmesi üzerine olduğu öğrenildi. Nitekim o görüşme sonrasında da terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa tasarısı için de pazartesinin işaret edildiği öğrenildi. Bu yeni süreçte çerçeve yasa tasarısı için önce teyit mekanizması görüşülecek, sahadan gelen raporlar ele alınacak. Raporlar terörün bittiğini doğrular nitelikte olursa önce mecliste Adalet Komisyonu süreci ele alacak, ardından da Kardeşlik Komisyonu'nun ortak raporu rehberliğinde Meclis Genel Kurulu konuyu ele alacak.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftayla birlikte yoğun gündem maddeleri ele alınacak ki efendim yükseköğretim kurumlarıyla ilişki kesilmiş olan üniversite öğrencilerine af gelmesi konuşuluyordu. Aynı zamanda bu kanun teklifi genel kurul gündemine geldiğinde aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrenciler, onların da okula dönüşü mümkün olabilecek. Terörsüz Türkiye için o yasadan, o çerçeve yasa görüşmelerinden bahsetmiştik. O da bu hafta içerisinde değerlendirilecek.
4: Üniversite affı, çocuk suçlulara ilişkin düzenleme ve terörsüz Türkiye. Meclisin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya önemli düzenlemelerle giriyor. Genel kurulda ilk olarak yüksek öğretim alanında değişiklikler öngören kanun teklifi ele alınacak. Teklif, üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı tanırken, aday hekimliğe geçemeyen öğrenciler için de okula dönüşün önünü açacak. Teklif kapsamında Türk üniversitelerinin yurt dışında akademi birim açabilmesine yönelik yeni imkanlar sağlanacak. Vakıf üniversitelerinde tam burslu öğrenci oranlarının artırılması hedeflenirken, deneyimli akademisyenlerin görevlerini sürdürebilmesi amacıyla emeklilik haddinin 67'den 72'ye çıkarılması planlanıyor. Yükseköğretim teklifinin ardından genel kurulun gündemine çocuk suçlulara yönelik düzenleme gelecek. Teklifle 15-18 yaş grubundaki failler için ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet gerektiren suçlarda ceza üst sınırları artırılacak. Düzenleme ile birlikte suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Ve gözler bir diğer kritik başlıkta. Meclisin yeni haftadaki önemli gündemlerinden biri de terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanacak yasal düzenleme olacak. Teklife son şeklinin verilmesine yönelik çalışmalar sürerken düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaştırılması hedefleniyor.
2: Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinde süre dolmak üzere ikinci taksit ödemeleri için son günlere girildi. Gecikenleri de faiz yükü bekliyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV ödemelerinde son haftaya girildi. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri 31 Temmuz Cuma günü mesai bitiminde sona eriyor. Ödemeler Dijital Vergi Dairesi, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mobil uygulaması, yetkili bankalar, vergi daireleri ve PTT şubelerinden yapılabiliyor. Yetkililer internet üzerinden işlem yapacak vatandaşları sahte sitelere karşı uyardı. ödemelerin sadece gip.gov.tr ve bankaların resmi internet siteleri üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan %90 ve üzeri engelli bireylerin adına kayıtlı araçlar MTV'den muaf tutuluyor. Her yaz bir tartışma konusu.

0: Tezdon kiralamak zorundasınız dediler. Vatandaş bir süredir buna karşı çıkıyordu. Sonunda Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar geldi.
1: Yaz aylarında sık sık tartışma konusu olan özel plaj uygulamalarına Yargıtay son noktayı koydu. Kamuya açık kıyılarda vatandaşın denize erişimini engelleyen, şezlong ya da hizmet satın almaya zorlayan işletmelere ilişkin emsal karar çıktı. Buna göre vatandaşın kıyıyı kullanma hakkını engelleyen işletme sahipleri ve sorumlular hakkında cezai yaptırım uygulanabilecek. Emsal kararın hikayesi Çeşme'de başladı. İki çocuğuyla birlikte Altınkum plajına giden bir doktor havlusunu kuma sererek denize girmek istedi. Ancak özel işletmenin çalışanı aileden alanı terk etmesini istedi. Olayın jandarmaya taşınmasıyla süreç yargıya taşındı. Yerel mahkeme işletme çalışanını kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, işletme yetkilisini ise aynı suçu azmettirme gerekçesiyle 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı. Dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na taşındı. Yüksek mahkemede verilen cezaları hukuka aykırı bularak onadı. Karar benzer uyuşmazlıklar için emsal niteliği kazandı. Yargıtay kararında anayasanın 43. maddesiyle kıyı kanununa dikkat çekildi. Kararda kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu, toplumun ortak kullanımına açık bulunduğu ve denize hiçbir kişi ya da işletmenin vatandaşların serbestçe denize girmesini veya kıyı kullanmasını engelleyemeyeceği bir kez daha vurgulandı.
0: Gelelim ABD-İran gerilimine. Son iki gündür karşılıklı saldırılar yok. İran, Körfez ülkelerinde ABD üslerini hedef almadı. ABD, İran'a yönelik saldırılarını gerçekleştirmedi. Ama bir barış ortamı mı var? Hayır. Tansiyon halen yüksek. Çok önemli bir gelişme de yaşandı. Çarpıcı bir detay çünkü Ukrayna, Hazar Denizi'ne bir İran gemisini vurdu. Hürmüz Boğazı'nda ise bir tanker mayına çarptı ve patlama yaşandı. Son gelişmeyi İran'ın Mehr Haber Ajansı verdi. Buna göre bir petrol tankeri İran'ın verdiği güvenli rotadan geçmedi. Rotayı ihlal eden gemi bir deniz mayınına çarptı. Büyük bir patlama meydana geldi. Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tankerin hangi ülkeye ait olduğu açıklanmadı. Olası ölü ve yaralı sayısı bilinmiyor. İran devrim muhafızları son dönemde Hürmüz Boğazı'nda 6 geminin uyarı ateşiyle durdurulduğunu duyurmuştu. ABD'de İran'a ablukayı sürdürüyor. En az 12 ticari gemiye müdahale edildi, rotaları değiştirildi. Dün gece bölgede ise beklenmedik önemli bir gelişme yaşandı. Ukrayna Hazar Denizi'nde bir İran gemisini vurdu. Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Ukrayna saldırıyı doğruladı. Rusya'ya ait bir askeri savaş gemisi ve İran bağlantılı askeri kargo taşıyan bir gemiyi vurduğunu duyurdu. ABD ve İran arasında yoğun saldırılar iki gündür yok dedik ama tabii hali hazırdaki mutabakat zaptı gereğince uyulması gereken maddeler vardı. Bunlara da riayet edilmiyor. Yani tansiyon düşmüş değil ama arka planda konuşulanlar var. ABD basınından mesela beklenmedik iddialar geldi. Buna göre ABD Başkanı Donald Trump'ın füze stoğunun azalmasından endişe duydu. Bu kapsamla saldırılara ara verdirttiği söyleniyor. Bu birincisi. İkincisi ise Trump daha fazla saldırı istemiyor. Acaba hangisi doğru ve önümüzdeki günlerde ne bekliyoruz bakalım.
2: Diplomasi sekteye uğradı. Mutabakat saptı, masada kaldı. Saldırıların sürdüğü ABD-İran savaşında ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırmayın emri verdiği iddia edildi. And that also includes our great fire departments. Habere Axios yer verdi. Buna göre iki yetkili açıklama yaptı. Başkan Trump İran'a yönelik daha fazla saldırı planına onay vermedi. Orduya bu ülkeye yeni hava saldırısı düzenlememesi talimatı verdiği iddia edildi. Buna göre ABD mevcut saldırı düzeyi etkinliğinin sınırına ulaştı. Kaynaklar diğer yandan ABD ordusunun büyük çaplı muharebe operasyonlarına olası bir dönüş için hala plan yapmaya devam ettiğini kaydetti. New York Post gazetesi ise başka bir iddiaya yer verdi. Trump, ABD ordusunun elindeki önleyici füze stoğunun azalacağına dair uyarılar aldı. Bunun ardından İran'a yönelik planlanan

0: geniş çaplı saldırıları erteleme kararı aldığı öne sürüldü.
1: As President of the United States.
2: ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek istiyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Orta Doğu'daki stratejilerini, istediği saldırıları, tabii bunları gerçekleştirmeden önce Trump'la da bir konuşuyor, bir araya geliyor. Yine bir görüşme olacak ama kendisi tepkilerin odağında. İsrail basını Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı seçti.
3: And that to me was just terrible.
4: ABD'yi bir kez daha ziyaret edecek. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılacak. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, kan kaybettiği ABD ve İsrail kamuoyuna rağmen Washington'a gidecek.
5: Başkan Trump'ın daveti üzerine kendisiyle görüşmek üzere Washington'a gideceğim. Ve ardından İsrail'in büyük bir dostu olan Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılacağım. Trump'la gündemdeki tüm konuları İran'daki durumla dahil olmak üzere görüşeceğim.
4: Ziyaret yaklaşan seçimlerin öncesinde gerçekleşecek. İran'da mutabakat saptına karşı gelen İsrail Başbakanı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın arası açılmıştı. Netanyahu'nun Orta Doğu'daki işgal ve saldırı planları kamuoyundan da tepki almaya devam etti. İsrail basını Netanyahu'nun ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak tarihe geçeceğini öne sürdü. Haaretz gazetesi Netanyahu'nun başarısızlığının yalnızca 7 Ekim 2023'te yaşanan saldırılarla sınırlı olmadığını belirtti. Gazete, Netanyahu'nun siyasi kariyeri boyunca oluşturmaya çalıştığı güçlü lider imajının 7 Ekim'de yaşananlarla birlikte tamamen yıkıldığını savundu. Haaretz, 7 Ekim'de yaşananların Netanyahu'nun sorumluluğunda gerçekleşen büyük bir yenilgi olduğunu ifade etti. Gazete ülke tarihinin güvenlik açısından en tehlikeli dönemlerinden birinin yaşandığını söyledi. Hatta son iki neslin gördüğü en kötü süreci yaşadıkları değerlendirmesine yer verdi. Savunma Bakanlığı bütçesindeki rekor artış, vergi zamları ve yükselen kamu borcunun yaşam standartlarını olumsuz etkileyeceğini ifade etti. Gazete değerlendirmesinde tarih Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak ifadelerine yer verdi.
2: Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35'leri alma ihtimali ki ABD Başkanı Donald Trump NATO zirvesi için Ankara'ya gelmeden önce bu kapsamda açıklamalarını yapmıştı. Görüşmeler sırasında da ılımlı açıklamalarda bulunmuştu ki bu kapsamda efendim oldukça pozitif yönde gelişmeler var ama bundan memnun olmayanlar Yunanistan'da başta geliyor. Yunan basını süreci yakından takip ettiğinde tabii bu satın alma sürecinden endişe duyduklarını da söylüyorlar. Son olarak emekli bir kor general ise Türkiye'nin çok sayıda F-35'e ihtiyaç duymadığını da söyledi.
4: Yunanistan Türkiye'nin olası F-35 satın alımını endişeyle takip etmeye devam ediyor. Yunan basını Türkiye'nin çok sayıda F-35'e ihtiyaç duymadığını iddia etti. Az sayıda uçakla Ankara'nın işini göreceği öne sürüldü. Haber Yunanistan merkezli Military GR'de yayınlandı. Emekli Kor General ve Yunan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Yannis Bazsoyis'in değerlendirmelerine yer verildi. Bazsoyis'in Open TV'de katıldığı programdaki konuşması incelendi.
5: F-35'leri veya başka bir şeyi alırlarsa sorunu çözeceklerini sanıyorlar. Çözemeyecekler. Bence ilerletmek istedikleri bu programların Kaan ve benzeri projelerle doğrudan bir ilgisi var. Yani tersine mühendislik yapmak istiyorlar.
4: Emekli Kor General programda Türkiye'nin ABD'den çok sayıda F-35 almasına ihtiyacı olmadığını öne sürdü. 6 uçağı teslim almasının bile Ankara açısından yeterli olabileceğini söyledi.
5: F-35'i alıp bu yüzden bize en azından 6 tane verin diyorlar. 6 taneyle ne yapacaksın? Yani bir filo bile etmez. Hiçbir şey. Kısacası tersine mühendislik yapmak istiyorlar.
4: Yunan emekli general Türkiye'nin teknoloji transferi konusunda Çin'den bile iyi olduğunu vurguladı. Çinlilerin yıllar önce yaptığını bugün Türkler çok daha iyi yapıyor. Türkiye aynı yolu izliyor değerlendirmesinde bulundu. Programda bölgesel ittifaklara da değinildi. Bazsoyis, Türkiye'nin Katar ve Pakistan'la da güçlü bir eksen oluşturduğunu savundu.
6: Dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum.
2: Rusya ziyaretinde bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dair açıklamalarda bulundu ki bu savaşın bir an önce dondurulması gerektiğini ifade etti. Ama bunu biraz Türkiye özelinde de söylüyor. Malum savaşın başlangıç noktasında da Türkiye kritik noktadaydı. Arabulucu ülkeydi. Müzakereler buradan yürütülmüştü. İşte bu kapsamda Tokayev diyor ki bu müzakerelere İstanbul'daki sürece dönülmeli.
7: Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Rusya'nın Omsk şehrindeydi. Rusya-Ukrayna savaşını ele alan Tokayev barış için İstanbul'u işaret etti.
5: İstanbul formülü 2.0'a dönmek gerekir. Çünkü orada önemli sonuçlar elde edilmişti.
7: Rusya-Kazakistan Bölgesel İşbirliği Forumu çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Tokayev, Avrupa'dan ve ABD'den Ukrayna ile Rusya arasındaki mevcut çatışma durumuna ilişkin çok sayıda sinyal aldığını söyledi.
5: Biliyorsunuz bana göre ve en başından beri söylediğim gibi bu Ukrayna meselesi devletler arası bir çatışmadır. Burada herhangi bir iç savaştan söz edilmiyor.
7: Kazak lider müzakerelere geri dönülmesi gerektiğini dile getirdi. Bunun için de Türkiye'deki müzakerelere dönülmesini önerdi.
5: Bu yalnızca benim mütevazı görüşüm. Madem bana başvurmuyorlar, belki de bu çatışmayı artık dondurmak ve İstanbul Formülü 2.0'a dönmek gerekir. Çünkü orada önemli sonuçlar elde edilmişti.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü turuncu kodla uyarmıştı Kastamonu'nu. Efendim sağanak yağış ve sel felaketi, bu risklerden bahsedildi ki gece saatlerinde de maalesef beklenen oldu. O sağanak yağış cadde ve aynı zamanda sokakları göle çevirdi, ev ve iş yerlerini su bastı ama belirli noktalar var. Buralarda durum daha vahimdi. Cide ilçesinde sağanak nedeniyle Devrakhane çayı tamamen taştı. Ekipler kent genelinde hayatın normale dönmesi içinse büyük çaba sarf etti.
0: Uyarmıştı. Yağış başladığı gece boyu devam etti. Kastamonu'da sağanak sele neden oldu. Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı. Caddeler, sokaklar su altında kaldı. Gün aydınlanınca bilanço ortaya çıktı. Cide'de Devrekhani çayı taştı, sel meydana geldi. Sel nedeniyle birçok iş yeri, ev ve depoyu su basarken birçok araç da sel suları altında kaldı.
8: Akşamdan beri zaten yağıyor devamlı. Gök gürültüsü, Işıklar gitti.
0: Ekipler gece saatlerinden itibaren ilçede teyakkuza geçti. İl Özel İdaresi, Cide Belediyesi, Karayolları ekipleri, Devlet Su İşleri ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler sel suları altında kalan cadde ve sokaklarda su tahliyesi yürütüyor. Kastamonu Valiliği de kentteki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı. 150'den fazla ev, iş yeri ve depoyu su bastığı, bazı taşıtların da su birikintisinde kaldığı belirtildi. Zemin katlarda yaşayan vatandaşların ise güvenli alanlara tahliyesinin sağlandığı aktarıldı. Ayrıca su baskını nedeniyle bir süre trafikte aksama yaşandığı, ancak ilçeye ulaşım engelinin bulunmadığı da belirtildi. Öte yandan ekipler ilçede hayatın normale döndürülmesi için çalışmalarına devam ediyor.
2: Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından zehir tacirlerine büyük darbe vuruldu ki düzenlenen operasyonlarda toplamda 90 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, cezaevine gönderildi. Şüpheliler uyuşturucuyu bu kadarını da pes edirtecek bir yöntemle sakladı. Öyle ki uyuşturucu maddeler kıyafetleri özel yöntemle emdirildi, valizlere koyuldu. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonrası şüphelilerin taşıdığı valizlerde detaylı arama yapıldı. Uyuşturucu maddeye el konuldu. Gerçekleştirilen ilk operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli de yakalandı. Aynı gün sürdürülen başka operasyonda durdurulan bir tırda yapılan bir aramayla 79 kilo toz esrar bulundu. Tır sürücüsü gözaltına alındı, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli de çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Öte yandan Şırnak'ta uyuşturucu ticaretine karşı kararlılıkla sürdürülen operasyonların ise aralıksız devam edeceği bildirildi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. İki aileyi taşıyan minivan tipi araç uçuruma yuvarlandı efendim ve kaza sonucu otomobildeki 5 kişi de hayatını kaybetti. Biri hamile kadın, diğer 2 kişi yaralandı. Kaza Konya-Antalya karayolunun 36. kilometresinde meydana geldi. Arslan ve Uğurlu ailesini taşıyan minivanın virajı alamayıp uçuruma yuvarlandığı belirlendi. Kazayı görenler ekiplere ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık, itfaiye, afet ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekipler otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin kazaya ilişkin açıklama yaptı. Otomobilde 7 kişinin bulunduğunu, 5 kişinin ise hayatını kaybettiğini söyledi. Şahin yaralı 2 kişiden birinin hamile olduğunu, ekiplerin kaza yerinde çalışmaları sürdürdüğünü kaydetti. Kazanın sebebi henüz net olarak bilinmiyor ancak aşırı hız, dikkatsizlik ve hatalı sollamadan şüpheleniliyor. İstanbul'un Kartal ilçesinde yıkım sırasında bir binanın balkonu duvarı çöktü ki o şiddetli sesle birlikte vatandaş da deprem olduğunu sandı. Korkarak hemen dışarıya fırladı. Şişli'de de 6 katlı bir binanın 3. katında duvar çöktü.
9: Kartal'da çöken balkonlar, Şişli'de yıkılan duvarlar, İstanbul'dan korkutan haberler peş peşe geldi. Mahalle sakinleri deprem korkusuna kapıldı. Kartal'da kentsel dönüşüm kapsamında bulunduğu için daha önce boşaltılan 5 katlı binanın 3, 4 ve 5. katlarının balkonlarıyla üst katın duvarı kendiliğinden çöktü. Çökme esnasında kopan beton parçalarıyla molozların çıkardığı sesleri duyan çevre binalardaki vatandaşlar dışarıya çıkarak güvenli bir bölgeye geçti.
10: Biz hemen yan binada oturuyoruz. Yani yüksek bir sese uyandık. Hemen buraya geldik apar topar. Kaza oldu sandık bizlikten. Toz dumanı görünce bizim burada park halinde arabalarımız vardı. Hemen onları çektik. Allah'tan bir zarar yoktu. Hani ardından itfaiyeyi aradık. Çünkü çatırtı sesleri devam ediyordu.
9: İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde çökme yaşanan binanın yanında park halindeki bazı araçlara moloz ve beton parçası isabet ettiği tespit edildi. Kopan beton parçalarını caddeden temizleyen ekipler binanın çevresine bariyer koyarak şerit çekti.
10: İnşallah kısa sürede yıkılır. Gerginlik tabii ki de var. Bakın abi saat gece 2.30-3 sokakta hep bina, insanlar var zaten. Ha, bugün de zaten yıkıldı. Bugün burayı yıkıldı. Bakın çatıyı görüyorsunuz. Çatı zaten gelecek gibi duruyor. Binanın diğer tarafında da çatırlar geliyor. Benim binam hemen bu binanın dibinde.
9: Şişli'de de daha önce yıkılan bir binanın bitişiğindeki daire duvarı henüz belirlenmeyen bir nedenle yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken duvarı yıkılan dairede hasar meydana geldi. Büyük bir gürültü duyan mahalle sakinleri hemen itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Duvarı çöken dairede 97 yaşında bir kadının yalnız yaşadığı ve yazlıkta olduğu öğrenildi.
11: Şiddetli bir gürültü geldi ve şiddetli gürültüyü biz deprem oldu zannettik. Ama meğersem yan binamızın balkonu çöktü. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. O binada herkes yaşıyor ama balkonu çöken kişi 97 yaşındaki bir teyze ve şu anda yazlığında. Allah'tan o yoktu.
2: İstanbul'da yalnız yaşayan 50 yaşındaki Suzan Malcı'nın hayatı rutin olarak gittiği bir hastane kontrolünde tamamen değişti. Erken teşhis aldı, kolon kanseri olduğunu öğrendi ve bu kapsamda başlangıç evresinde olduğu için de hastalığı atlattı. Efendim ameliyattan sadece 5 gün sonra sağlığına kavuştu.
12: Rahatsızlığım, rutin bir kontrol sırasında MR'da rektumda kalınlaşma tespit edildi. Ondan sonra bir kolonoskopi tavsiye edildi.
7: Hiçbir belirti yoktu. Kanser çıktı. Rutin kontrol hayatını kurtardı. Erken tanı sayesinde kemoterapi bile almadı.
13: Ne ağrısı vardı, ne bir şey vardı. Yani bir böyle o kontrolde çıktı.
7: İstanbul'da yaşayan 50 yaşındaki Suzan Malcı hiçbir şikayeti olmamasına rağmen rutin sağlık kontrolüne gitti. Kontroller sırasında çekilen MR'da şüpheli görülen durum üzerine harekete geçildi. Yapılan ileri tetkikler sonucunda talihsiz kadına kolon kanseri tanısı konuldu. Ailesinde kolon kanseri olan Malcı erken teşhis sayesinde kemoterapi almaktan kurtuldu.
13: Daha önce kayınvalidemi kaybetmişler. Sonra büyük kızımı da oldu. 47 yaşında kaybettim. Kayınbiraderimi de öyle kaybettik. Kızımda da rutin bir kontrola gitmiştik. MR çekildi. Orada rektumda kalınlık deyince ben hiç duramadım. Erken tanı, hiçbir şey, tedavi gerekmedi. Zaten doktorumuz da demişti ki yani böyle bir şeye gerek yok dedi. Ne kemoterapi ne bir şey. Fakat kontrol altında olacak tabii 3 ayda bir.
7: Kapalı yöntemle ameliyat edilen Malcı 5 gün içinde sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Erken tanı sayesinde sağlığına kavuştu. Malcı erken tanı için rutin kontrolün önemine dikkat çekti.
14: Ameliyat oldum. Erken tanıdan kurtuldum yani. Şu an bir sıkıntım yok. Gayet normal gidiyor. Her şey yolunda. Erken tanı hayat kurtarır diye bir klasik bir laf var. Gerçekten öyle yani. Erken tanı hayat kurtarıyor.
15: Bu kanserler bize alt giz kanaması veyahut kalın bağırsak tıkanıklığı nedeniyle başvurmakta. Ama bu sürede başvurdukları zaman çok fazla ilerlemiş olarak görebiliyoruz. Biz bunun daha çok taramalarda daha ileri ilerlememiş bir şekilde karşımıza çıkmasına tedavi başarısı olarak daha yüksek bir başarıyla tedavisini yapabiliyoruz.
7: Kolon kanseri çoğu zaman belirti vermeden ilerliyor. Uzmanlar özellikle de ailesinde kansere yakalanmış olanların yılda bir kez, 40 yaşını geçen herkesin ise en az bir kez kolonoskopi yaptırmasını öneriyor.
15: Yılda bir kolonoskopi öneriyoruz. Bunun dışında Dünya Sağlık Örgütü 40 yaşından sonra hayatında bir kez olmak üzere bütün insanlara bir kolonoskopi öneriyor.
2: Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın, vefatının ardından bu kez geride bıraktığı mirası konuşuluyor. Çünkü bakıldığında iki ayrı miras var. Birini 2015 yılında bırakmış bir vasiyet üzerinden. 2022 yılındaysa noter huzurunda iki ayrı vasiyet hazırlamış. İçeriği bilinmiyor çünkü Eylül ayında açılması bekleniyor. Yani mal varlığı kime bırakıldı işte o zaman anlaşılacak.
16: Al yazmayı çandalına bağladım. Şıkıdıkı mıkıdıkı şıkıdıkı mıkıdıkı oynadım.
17: Türk sinemasına damga vuran isimlerden Kadir İnanır 27 Haziran'da zatüre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında yaşamını yitirdi. Usta sanatçının vefatının ardından bu kez geride bıraktığı miras ve vasiyetleri gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre Kadir İnanır ilk vasiyetini 2015 yılında hazırladı. Ardından 2022 yılında noter huzurunda iki ayrı vasiyet daha düzenledi. İçeriği henüz açıklanmayan üç ayrı vasiyetin yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından Eylül ayında açılması bekleniyor. Vasiyetlerin açıklanmasıyla birlikte İnanır'ın mal varlığını hangi kişi ya da kurumlara bırakmayı tercih ettiği de resmiyet kazanacak. Sanatçının geride bıraktığı mal varlığı da kamuoyunda merak konusu oldu. Bankalarda yüklü miktarda mevduatı ve çok sayıda gayrimenkulünün bulunduğu belirtilen İnanır'ın mirasının nasıl paylaşacağı vasiyetlerin açıklanmasıyla netlik kazanacak. Kardeşlerinden yalnızca abi Reşit İnanır'ın hayatta olduğu çok sayıda yeğeninin bulunduğu biliniyor. Vasiyetlerde aile bireylerine ya da farklı kişi ve kurumlara ilişkin nasıl bir tasarrufta bulunulduğuysa şimdilik gizliliğini koruyor.
18: Seni almadan gitmem.
19: Ne olur git.
18: Yarın geleceksin kaleye.
19: Geleceğim. Git.
18: Seni seviyorum al yazmalım.
17: Öte yandan Kadir İnanır'ın mirası yalnızca banka hesapları ve gayrimenkullerden oluşmuyor. Yıllar boyunca büyük bir titizlikle oluşturduğu özel koleksiyonları da mirasın dikkat çeken parçaları arasında yer alıyor. Lüks bir markaya ait yaklaşık 25 adet saat, yine ünlü markalardan altın kaplama çakmaklarla özel işlemeli yüzüklerden oluşan koleksiyon bunlardan bazıları. Kurbağaları olan ilgisiyle tanınan İnanır'ın dünyanın farklı ülkelerinden topladığı yaklaşık 3000 kurbağa figürü de koleksiyonun en dikkat çekici parçaları arasında bulunuyor.
20: Hey gökyüzü, tenimi yakan sıcak güneş!
17: Eylül ayında açılması beklenen vasiyetlerle birlikte hem mirasın paylaşımı hem Kadir İnanır'ın son arzuları resmiyet kazanmış olacak.
21: Elinden tutuversem benimle gelir mi?
19: Seninim işte. Alıp götürsene beni.
21: Elveda Asya.
2: Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında TCG Turgut Reis Fırkateyni sondaj gemilerine hem refakat hem de koruma görevlerini başarıyla sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden buna dair paylaşım yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında TCG Turgut Reis Fırkateyni tarafından Karadeniz'de sondaj faaliyetlerini sürdüren Yavuz ve Abdülhamit Han sondaj gemilerine refakat, koruma ve sancak varlık gösterme görevleri başarıyla icra edilmeye devam ediliyor ifadesi kullanıldı. Paylaşımda refakat görevine ilişkin de bu fotoğraflar paylaşıldı. Van Gölü'nün kuzey kısmında Adil Cevaz efendim yer alıyor ki böyle yaz mevsiminde aslında basmavi sularıyla, upuzun plajıyla, eşsiz doğa manzaralarıyla birlikte dikkat çekiyor. Turkuaz renkteki suyu, o temiz kumsalı Ege sahillerinden farklı değil. Bakalım detaylarını izleyelim.
0: Bir tarafta Süphan Dağı'nın etkileyici manzarası, diğer tarafta uzun kumsalları ve turkuaz rengiyle serinleten göl suyu. Burası Bitlis Adil Cevaz. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte Adil Cevaz sahillerinde hareketlilik arttı. Serinlemek isteyen vatandaşlar da Adil Cevaz sahillerine akın ediyor. Van Gölü kıyısındaki plajlarda hem yüzmenin hem de doğayla iç içe vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.
1: Erzurum'dan geldik Adil Cevaz'a. Bugün aslında daha erken gibi gelme planımız vardı, 9-10 gibi. Buna erken dedik ama saat 10'da geldiğimizde Adil Cevaz plajı tamamen dolup taşmıştı.
0: 37 kilometrelik kıyı şeridine sahip Adil Cevaz'da halk plajları Ege sahillerini aratmıyor. Van Gölü'nün sodalı ve temiz suyu ziyaretçilere farklı bir yüzme deneyimi sunuyor.
1: Van Gölü'nün özellikle serinliği, mineralli yapısı bize çok iyi geldi.
2: Antalya'da düzenlenen kökbörü müsabakaları ve geleneksel atlı spor gösterileri atasporlarını aynı çatı altında buluşturdu. Etkinliğe katılan Dünya İkne Spor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.
0: Atların tozu dumana kattığı kökbörü müsabakaları, okçuluk gösterileri. Asırlardır yaşatılan geleneksel sporlar Antalya'nın İbradı ilçesinde yeniden hayat buldu. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile İbradı Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği organizasyon sporseverlerden yoğun ilgi gördü.
3: Türkistan diliyle at üstünde o darışmak oyunu.
0: Etkinliğe katılan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, kökbörünün Orta Asya'daki Türk topluluklarının en önemli geleneksel sporlarından biri olduğunu belirtti. Geleneksel sporların ve kültürel mirasın önemine vurgu yaptı.
22: Biz eskiye dair adetlerimizi, gelenek göreneklerimizi ne kadar gelecek nesillere taşırsak o kadar bizi biz yapan değerleri yaşatma şansımız var.
0: Dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğini ifade eden Erdoğan, milletleri ayakta tutanın sahip oldukları ortak değerler olduğunu vurguladı.
22: Dünya bu kadar karışık giderken, bu karışık dünyada, savaşların, soykırımların olduğu dünyada biz millet olarak tarihten getirdiğimiz bu kadar güçlü mirasımız varken dünyada bu olup bitenleri sessizce izleme lüksümüz yok.
0: Organizasyon geleneksel atlı spor gösterileri ve kökbörü müsabakalarıyla sona erdi.
2: Gümüşhane'de bulunan Santa Harabeleri, tarihi dokusu eşsiz doğasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Vadinin üzerine çöken sis bulutlarının arasından yükselen tarihi taş yapılar ziyaretçilerine adeta masalsı bir manzara sunuyor.
0: Doğa, kültür ve tarih hepsi aynı karede buluşuyor. Burası Gümüşhane'de bulunan Santa Harabeleri. Doğu Karadeniz'in önemli kültürel mirasları arasında yer alan Santa Harabeleri, üzerine çöken sis ve etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Yüzyıllık taş yapıları ve doğal güzellikleriyle öne çıkan tarihi yerleşim, dört mevsim ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Bulutların arasında kaybolup yeniden ortaya çıkan Santa Harabeleri, tarih ve doğanın buluştuğu en özel rotalardan biri olmayı sürdürüyor. Bölgeyi ziyarete gelenler de eşsiz doğanın tadını çıkarıyor.
4: Eşsiz bir manzara bence. Tepeden biraz seyrettik. Karşıdaki işte orman, çam ağaçları. Yani çok etkileyici yani.
2: Bingöl'ün 2700 rakımlı Şerafettin Dağları'ndaki Azizan Yaylası, gündoğumu ve günbatımında oluşan eşsiz manzarasıyla doğa severleri ağırlıyor. Aynı zamanda Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kalan izleriyle de tarihe ışık tutuyor.
0: Gecenin karanlığı yerini yavaş yavaş kızıl tonlara bırakıyor. Güneşin dağların ardından yükselişi gökyüzünü adeta renk cümbüşüne çeviriyor. Burası Bingöl'de bulunan Azizan Yaylası. Bingöl'ün 2700 rakımlı Şerafettin Dağları'ndaki Azizan Yaylası, gün doğumu ve gün batımında ortaya çıkan kartpostallık manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.
5: Bu eşsiz manzarayla, tarihi dokuyla beraber kendimizi Şerafettin Yaylası'na attık. Güzel bir gece, kamp, doğa, tarih, güneşin doğuşu, manzara, fotoğraf hepsi bir aradaydı. Gayet güzel bir gün geçirdik burada.
0: Bu yaylayı özel kılan yalnızca eşsiz manzarası değil, 1916-1917 yıllarında Osmanlı-Rus Savaşı'na sahne olan bölgede savaşın izlerini taşıyan siperler ve mühimmat kalıntıları bugün de varlığını koruyor.
6: Karşımızda patlayan bir top mermisi çıktı. Zaten şu alan gördüğünüz yani Osmanlı-Rus Savaşı'na döneminde kalan bir hem mevzileri var hem savaş kalıntıları var. O, bu patlamayan top mermisi bu bizim için ayrıca bir güzel bir şey oldu.
0: Bingöl'ün saklı kalan bu zirvesi doğa ve tarih tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor.
2: Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe ki tabii bu noktayı gün yüzüne çıkaran Profesör Doktor Klaus Schmidt vefatının 12. yılında düzenlenen bisiklet turuyla anıldı. Yaklaşık 100 bisiklet tutkunu 20 kilometre pedal çevirdi. Tarihi ölen yerine ulaştı.
0: Göbekli Tepe'yi insanlık tarihine kazandırdı. Vefatının 12. yılında Şanlıurfa'da anlamlı bir etkinlikle anıldı. Pedallar Alman arkeolog Klaus Schmidt için çevrildi. Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe'yi dünyaya tanıtan isimlerden Profesör Doktor Klaus Schmidt için Türkiye'nin dört bir yanından gelen bisiklet tutkunları onun izinde Göbekli Tepe'ye pedal çevirdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Klaus Schmidt'in izinde Göbekli Tepe'ye pedallıyoruz etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 100 bisikletli kent merkezinden tarihi ören yerine kadar 20 kilometrelik parkuru pedal çevirerek tamamladı. Göbekli Tepe rampasını aşan bisiklet tutkunları varışta hem dinlenip hem su molası verdi. Hem de Schmidt'in anısına hazırlanan pankartı açtı. Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen etkinlik yalnızca bir anma programı değil. Etkinlik Göbekli Tepe'nin kültürel mirasına dikkat çekmeyi ve bisiklet kültürünü yaygınlaştırmayı da amaçladı.
2: Muğla'nın Ortaca ilçesinden izleyenlerin içini ısıtacak görüntüler var sırada. Dünyaca ünlü Dalyan ve Sarıgerme kumsallarında kuluçka dönemini tamamlayan binlerce yavru karette karette mavi sularla buluştu. Ekiplerin gece gündüz nöbet tuttuğu sahillerde bugüne kadar 6000 yavru denize ulaştı.
0: Akdeniz'in mavi sularına doğru zorlu ama umut dolu bir yolculuk. Karetta karettalar denizle buluştu. Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan ve Sarıgerme kumsallarında karetta karetta mesaisi heyecanla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'yla Dekamer'in ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarla koruma altına alınan yuvalarda 60 günlük kuluçka süresi sona erdi. Yumurtalarından başarıyla çıkan yaklaşık 6000 minik yavru Akdeniz'in serin sularına kavuştu.
23: Kabataslak her gece 1000 civarında yavrumuzu denize gönderiyoruz. Şu ana kadar 6000 civarında yavrumuz denize ulaştı. Sezon sonuna kadar 20-25 bin civarında yavrunun denize ulaşmasını bekliyor.
0: Denize ulaşmayı başaran her 1000 yavrudan yalnızca birkaçı erişkinliğe ulaşabiliyor. Bu yüzden sağ salim suya kavuşan her bir karetta karetta bu eşsiz türün geleceği için kelimenin tam anlamıyla hayati bir önem taşıyor.
23: Tabii ki bu yavruların 25 yıl sonra anne olarak bu kumsallara geri geleceğini düşünerek ve bunların 1000 taneden ancak birkaç tanesinin anne olabildiğini de düşünürsek aslında popülasyonun devamlılığı açısından ne kadar çok yavru giderse anne olabilme şansını da o kadar artırıyor.
0: Doğal yollarla denize ulaşmakta güçlük çeken yavruların imdadına ise Dekamer gönüllüleri yetişiyor. Sahadaki bu titiz koruma seferberliği sadece uzmanlarla sınırlı değil. Bölgedeki turizm işletmeleri de sürece destek veriyor. Ben hayal
2: ediyorum. Konya Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin gastronomi rotasında rekora imza attı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme

0: Geliştirme Ajansı tarafından hayata geçirilen Lezzet Noktası projesi kapsamında belirlenen 53 adresle Konya bugüne kadar en fazla lezzet noktası seçilen şehir oldu.
1: Fırın kebabından etli ekmeğe, bamya çorbasından küflü peynire uzanan zengin mutfak mirası. Konya Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde köklü mutfak kültürünü yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturmaya devam ediyor. Türkiye'nin önemli gastronomi rotalarından biri olan Konya'nın zengin mutfağı tanıtıldı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından hayata geçirilen Lezzet Noktası projesi kapsamında 53 lezzet noktası belirlendi. Konya bugüne kadar en fazla lezzet noktası seçilen şehir oldu. Konya'da festivalin ev sahipliğini ünlü şef Somer Sivrioğlu üstlendi. Şef Sivrioğlu Konya'nın geleneksel lezzetlerinin kalitesine değindi.
2: Konya'nın en önemli özelliklerinden bu. Restoranlara gittiğinde evde yapılmış kalitede harika yemekler tadabilmeniz.
1: Sivrioğlu Konya mutfağının zenginliğine vurgu yaptı. Lezzet noktalarını seçerken zorlandıklarını da belirtti.
2: Vallahi 3 lezzet bir kere çok az olurdu. 3 ile sınırlandırmak zor. Bu sene Konya'da Kültür Yolu Festivali'nde 53 lezzet noktası seçtik. Yani o kadar çok değinilecek farklı yemekler, farklı ürünler var ki.
1: Konya'nın asırlık tarifleri, coğrafi işaretli ürünleri ve geleneksel lezzetleri festival boyunca gastronomi tutkunlarına hizmet verdi.
0: Büyük heyecan, büyük gurur yine göğsümüzü kabarttılar. Aslında şaşırtmadılar da çünkü onlar artık başarının adı oldu. Filenin sultanları, amili kadın voleybol takımı Çin'deydi. Brezilya ile karşı karşıya geldiler ki Brezilya'da zaten efendim sıralamada ikinci sırada kritik de bir isimdi. Ve son olarak Milletler Ligi finalinde dünya sıralamasında bir numara izledi. Filenin sultanları şampiyonluğu elde etti. O anlar görülmeye değer efendim. Tüm Türkiye yakından takip etti kızlarımızı. Can gönülden bir kez daha tebrik ediyoruz. Maça bakalım. A milli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi'nin nefes kesen final maçında rakipleri Brezilya'yı 3-1 mağlup etti. İkinci kez şampiyonluğa ulaştı. Final maçı Çin'in Macao özel bölgesinde oynandı. Heyecan doruktaydı. Brezilya maçın ilk bölümünde üst üste bulduğu blok sayılarıyla 4-1 öne geçti. A milliler 11-10 öne geçse de ilk seti 25-23 Brezilya aldı. Filenin sultanları güçlü savunma, etkili hamlelerle maça asıldı. Brezilya da oldukça sıkı hamleler yaptı. İkinci set 25-23'lük skorla Türkiye'nin oldu. Üçüncü sette heyecan doluydu. Filenin sultanları büyük bir mücadele verdi ve bu seti de 26-24 almayı başardı. Kıran kırana mücadelede dördüncü sette devam etti. İki takım da tüm gücünü ortaya koydu. Filenin sultanları son sette 13-7 sayıyla birlikte farkı 6'ya çıkardı. Ancak Brezilya mücadeleyi bırakmadı. 19-18 öne geçmeyi başardı. Filenin sultanları 4. seti de 25-21 almayı başardı. Setlerinde 3-1 üstünlük sağladı ve zafere ulaştı. A milli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Adını da tarihe yazdırdı. A milliler çeyrek finalde Kanada'yı, yarı finalde ise Çin'i mağlup etmişti. Evet, zirve yine bizim dedik ve kapanış haberimiz yaptık. Filenin sultanlarını tebrik ediyoruz efendim. Şimdi akşam haberlerini noktaladık. Yayınımız da 24 TV ekranlarında 24 Portre ile devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yılında takvimler 29 Ekim 2018'i gösterdiğinde İstanbul'dan dünyaya dev bir kapı aralandı. İstanbul Havalimanı açıldı ve bir vizyon, bir irade, bir kararlılık dünyaya ilan edildi. Türkiye artık sadece coğrafyanın değil, küresel havacılığın da merkezindeydi. Arnavutköy'de 76,5 milyon metrekarelik bir alana kurulan bu dev eser, dünyanın en büyük havalimanı olma unvanını hedefledi. İlk fazı tamamlandığında yılda 90 milyon yolcu ağırlayabilecek kapasiteye ulaştı. Sonraki hedeflerse çok daha büyüktü. 2025 sonunda kapasite 120 milyona, 2028'de ise 200 milyona çıkacaktı. Piste inen her uçak Türkiye'nin stratejik gücüne bir değer kattı. Her kalkış bu toprakların hayallerinin artık sınır tanımadığını gösterdi. Mimarisiyle sadece göz kamaştırmadı. Aynı zamanda köklü bir medeniyetin izlerini taşıdı. Kubbe biçiminde tavanlar, geometrik çizgiler Selçuklu ve Osmanlı'nın estetik mirasını yansıttı. Her detayında, her köşesinde ayrı bir anlam olan ve İstanbul'un tarihi silüetini çağrıştıran yapı, hem geçmişi selamladı hem de geleceğe yürüyen Türkiye'nin özgüvenini temsil etti. Böylece sanat, kültür ve seyahat bir araya geldi. İstanbul Havalimanı adeta çağdaş bir medeniyet vitrini oldu. Yolcular akıllı güvenlik sistemlerinden biyometrik geçişlere, dijital yönlendirmelerden devasa alışveriş alanlarına kadar her adımda konforu ve ileri teknolojiyi yaşadı. Ve tüm bu düzenin arkasında Türk mühendislerinin, işçilerinin, teknisyenlerinin alın teri vardı. Ulaşımda da bir merkez olmayı başaran yapı metro hattıyla İstanbul'un kalbine bağlandı. Otobüs ve taksi sistemleriyle entegre çalıştı. İstanbul Havalimanı her yönüyle Türk milletinin başı dik, alnı açık yürüyüşü, gökyüzüne uzanan özgüveni, geleceğe attığı imzası oldu.

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
6: Peki siz Araf'ta mısınız?
5: Bu hafta AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. Portre'den selamlar, sevgiler. Değerli bir misafirimle huzurunuzdayım. Etraflıca yapılmış çalışmalar, yapılmış çalışmaların Türkçe'ye kazandırılması için yapılmış çalışmalar, yani çeviriler, hayatı araştırmak, okumak, yazmak içine gömülmüş genç bir araştırmacı, genç bir doktor var karşımızda. Sinan Çakır, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bakınca korktum kapsamından birazcık, çünkü özgün araştırmalarınız, kendinize ait çalışmalarınız var, çeviriler var, ama şuradan başlayacağım. Şimdi siz bir tarih araştırmacısınız, bir tarihçisiniz. Kendi çalışmanız için harekete geçmek mi, yoksa yapılmış bir çalışmayı sorumluluğunu üstlenerek Türkçe'ye kazandırma çalışması mı? Hangisi sizin açınızdan daha zorlu, hangisi daha zevkli?
1: Yani insanın kendi çalışması için birazcık mutfağa girmesi de gerektiği için orası birazcık daha zorlu oluyor tabii. Hani çünkü ilk başta kitabın size hazır gelmesi, çevirmeye başlamanız birazcık işin mutfağının atlanmış bir kısmı oluyor. O birazcık daha kolay, işin kolay oluyor, ama orada da şöyle bir sorumlulukla karşı karşıya kalıyorsunuz. İşin mutfağında her ne kadar olmasanız da o mutfağın arkasında olduğunu bildiğiniz için hani o çalışmayı çevirirken de o sorumluluğu hissederek birazcık hani vicdani bir ekstra sorumluluk da yüklüyor insana. Belki onun da öyle bir zor olabilir, ama işin mutfak kısmını atladığı için çevirmenlik biraz daha kolay diyebiliriz.
0: Doğrusunu isterseniz böyle biraz o anlamda şimdi sizi dinlerken hani şunu hissettim ben, onun için şaşırmış olabilirim. Kendi sözünüz, yani kendi araştırmanız mutlaka çok zorludur, ama hani kaynaklara gidiyorsunuz, araştırmanızı yapıyorsunuz ve nihai olarak bu sizin müellifi olduğunuz bir çalışma. İmzanızı oraya koyuyorsunuz. Kendi araştırmanız, kendi çabanızın bir ürünü. Çevirirken çevirinin özelliklerini ve zorluklarını konuşmayı seviyorum. Çünkü bir meselenin ifade buluş biçimi dillere, kültürlere, okura göre, yani belki düzeye göre de bu değişebilir, ama zorlaşabilir gibi geliyor. Onun için bilginin yolculuğundan başlayalım. Madem kolay dediniz, kolayından başlayalım, zora doğru gidelim. Çünkü onun sonrasında da Osmanlı'nın ilk mebusları diye sizin aynı zamanda doktora çalışmanız olan, evet, bir kitap var. O tarafa doğru geleceğiz. Bilginin yolculuğu, Violet Moller'in Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından çıkmış kitabı, sizin çevirinizde. Klasik fikirler nasıl kayboldu ve bulundu? Yedi şehir bir tarih diyor alt başlığında da. Bağdat, Kurtuba, Toledo, Salerno, Palermo ve Venedik.
1: Evet.
0: Niye bu merkezler? Ne buldular? Neyi kaybettiler? Evet. Şimdi biz neyin peşindeyiz?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Karşılaştırma yapılınca biraz daha kolay dedim. Tabii ki de çeviri yapmanın da kesinlikle zorlukları var. Onu önce ifade edeyim. İkincisi, Violet Moller'in şöyle bir çıkış noktası var. Yani Batı merkezli bir bakış açısına sahip. Bütün öğretim hayatı boyunca kendisi de bir tarihçi. Batı merkezli bakış açısına sahip, fakat hayatında iki tane dönüm noktası var. Bir tanesi yaptığı bir yolculuk üniversite öğrencisiyken, bir tanesi doktor çalışması sırasında bir kütüphaneye giriyor ve oradaki yazma eserleri görünce kafasında ikinci bir ışık yanıyor diyebiliriz. İlkinde yaptığı yolculuk Sicilya tarafına, aşağı İtalya'ya doğru. Kendisi İngiliz bir tarihçi. Sicilya'ya gidince oradaki o Müslümanların yaptığı eserleri görüyor, Hristiyanların eserlerini.

0: yanında ve hani bunların burada ne işi var gibi bir şeyi var. Bir kafasında bir ampul yanıyor. Hani neden burada bir Müslüman eserleri var? İtalya'nın yani çok papalığın çok uzağında olmayan bir yerde Müslümanların nasıl bu kadar kalıcı izleri kalmış diye bir çıkış noktası var. Daha sonrasında doktora çalışmasını yaparken işte o bahsettiğim üniversitenin şeyindeyken, son aşamasındayken orada bir kütüphaneye giriyor ve orada işte bu yazma eserleri içerisinde Arapça kitaplar olduğundan falan görünce birazcık şey yapıyor. Hani o üniversitenin başındayken o yaptığı geziyle ikisini birbirine çakıştırıyor ve aslında
1: bir aydınlanma yaşıyor.
0: Ve şunu fark ediyor. Hani bize anlatılan şöyle bir şey var. İşte antik Roma vardı, antik Yunan vardı ve sonrasında her şey bir anda karanlığa gömüldü Orta Çağ'da ve Rönesans'la beraber her şey bir anda hani ortaya çıktı. Bu aradaki bu karanlık olan yerde bu eserler o kadar yüzyıl boyunca nasıl ayakta kalabildiler ve nasıl yaşadılar? Birazcık bu soruyla ortaya çıkıyor bu kitabında. Ve daha sonrasında bu şehirleri seçmesinin şöyle bir sebebi var. Üç tane kendisine şey belirliyor, yol belirliyor. Üç tane bilim adamı çerçevesinde. Bir tanesi Bartolomeus, bir tanesi Galen, bir tanesi de Öklit. Bu üçü üzerinden yola çıkıyor ve bu üçünün eserlerinin milattan öncesinden başlayıp özellikle şeyle beraber, Öklit'le beraber, çünkü kendisi milattan önce 200'lü yıllarda yaşamış İskenderiye'de. Onun başladığı yerden başlayıp şeye kadar, Venedik'e kadar bir süreç izliyor. Venedik'te zaten 15. yüzyılın ortalarından itibaren yükselmeye başlıyor.
2: Dolayısıyla
0: öyle bir süreç var. Evet. Bu 7 şehrin seçilmesi tamamen bu 3 kitapla ilgili. Yani bu 3 tane bilim adamının yazdığı 3 kitaptan 3 kitabın bu 7 şehirde yaşadığı süreci izliyor birazcık. Öyle bir şey var.
1: Evet, yani tabii bir aslında güzergah açılmış oluyor önüne, o peşine düştüğü şeyin önüne getirmiş olduğu tabii bir güzergah. İlginç, belki de derli toplu karşımıza çıkaranlar olduğu için bir keşif bazen ne kadar önemliymiş diye düşünmeyebiliyoruz. Dolayısıyla mesela Violet Moller'in hayatındaki bu aydınlanma, evet, ve kırılma anı biraz da ilginç geliyor. Zaten bu alanın içinden biri ama nasıl bu perspektif meselesi herhalde. Hani Batı merkezi dediğimiz şey o zaman önem kazanıyor. Yani niçin buna bir şerh düşmek gerekiyor? Neyin üstünden atlanıyor ve kayıp neyin peşine düşüyor sonrasında? Kırılma anından sonra ne oluyor? Siz bunun izini sürdüğünüzde neyle karşılaştınız? Ya da bir tarihçi gözüyle şöyle sorayım. Neye sebep olur bir mercek değişikliği, bir alternatif bakış?
0: Ben bu ifadeyi çok rahat kullandım çünkü kendisi de bu ifadeyi kullanıyor. Yani ben çok Batı merkezli bakmışım. Hı hı. O yüzden birazcık anlamakta zorluk çekmişim. Birazcık dışarıya çıkıp dışarıdan bakınca daha farklı ayrıntıların ortaya çıkabileceğini fark ettim diyor. Hı hı. Aslında yaptığı tanımlama tam olarak sizin sorduğunuz sorunun cevabı. Bence herkes için birazcık bu cevap verilebilir. Hani bir adım geriye atıp birazcık daha dışarıdan bakılınca meselenin daha farklı ayrıntılarına ulaşılabiliyor. Kendisi de onu fark ediyor. Ve daha sonrasında şunu fark ediyor Violet Moller. Yani İskenderiye'de o üç tane bilim adamının yazdığı eserler daha sonrasında orada bir toprağın altına gömülü bir vaziyette kalıp da daha sonrasında bir anda bulunmuyor. Hatta bulunduğu sırada da aslında gömülü olan eserler bulunmuyorlar. Üzerlerine birçok farklı eklemeler yapılmış. Bu eklemelerin çoğu da işte Arap Müslüman insanlar tarafından yapılmış. Birazcık bunun farkına varıyor. Ve bu farkına her varışta yeni bir şeye doğru yola çıkıyor. Mesela ilk başta Bağdat'la başlıyor. Bağdat'ta hikayesini anlatırken bu eserlerin işte şey yapmıyor. Sadece eserler üzerinden gitmiyor. Aynı zamanda bizi bir maceraya da çıkartıyor. Şöyle bir tarih şeyine sokuyor bizi, silsilesine sokuyor.
1: O zaman şimdi mecburen siz bizi o yolculuğa ortak edeceksiniz. Çünkü sizin özellikle kendi uzmanlık alanınız aslında tarihin içinde bu dönem değil.
0: Evet,
1: ama ilgilendiğiniz, çevirisini yapmış olduğunuz bu kitap sebebiyle büyük ihtimalle sizin için de bir macera yani.
0: Evet, öyle oldu hakikaten.
1: Heyecanlı bir tarafı olsa gerek. Kendinize saklayamazsınız efendim, evet, yani. Bunu ya bizimle paylaşın
0: için,
1: lütfen.
0: Dediğiniz gibi benim için de hakikaten yeni bir şey oldu ve benim çok hoşuma gitti. Şöyle, ilk başta orada Emevi ve Abbasi çekişmesinden bahsediliyor. Hı hı. Şeye geçilirken, çünkü Bağdat yeni kurulan.
1: Bağdat'ta. Hı hı.
0: Bağdat çünkü yeni kurulan bir şehir ve orada şeyin sonu var aslında. Emevi halifeliğinin bitişi ve Abbasi halifeliğinin başlangıcı gibi bir durum var ve Bağdat'ta tam işte o başlangıcın yeni bir sayfa olarak kurulmasını temsil ediyor.

0: Abbasiler için. Ve Abbasiler Bağdat şehrini kurup başkent yapıyorlar. Burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yeni bir şey iktidar kurulduğu için o yeni iktidarı güçlendirmenin en iyi yolu da aslında birazcık bilim ve sanat. Çünkü onun o şeyin altının, iktidarın altının bir şekilde şeyle doldurulması gerekiyor. Entelektüel aşama doldurulması gerekiyor. Hı hı. Bunun da farkındalar ve dünya üzerindeki bütün neredeyse söyleyebileceğim şekilde, yani bütün her yerde kütüphane her nerede varsa oralara bir şekilde haber gönderip işte bize elinizde olan kitapların hepsinden bir şekilde ulaştırın. Parası neyse verelim veya işte neyse yani
1: bedeli her neyse
0: onu ödeyelim ve bize bu kitabı gönderin. Ve bu andan itibaren de şey başlıyor. Çünkü gelen kitaplar Arapların yeni karşılaştığı kitaplar ve başka türlü alfabelerle yazılmış. İşte Grekçe yazılmış, daha çok eski zamanla yazılmış. Onları alıyorlar ve aslında birazcık bizim de yaptığımız iş olan bir çevirmenlik faaliyeti başlıyor. Hatta çevirmenlik okulları kuruluyor. Bu sefer nasıl kitaplar...
1: Sistematik bir biçimde çevirmenlik okulları kuruluyor, öyle mi?
0: Okullar kuruluyor Bağdat'ta.
1: Biz bunu bu kadar sistematik bir çalışma içinden değil de daha ezber ve klişeler üzerinden tabii sade okur olarak şey yapıyoruz. Yani kurumsallaşmış bir şey mi var hocam bununla ilgili?
0: Evet, okullar kuruluyor ve şöyle, hatta ilk başta nasıl ki kitaplar bedeli neyse buraya gelsinler gibi bir düşünce varsa, daha sonrasında bu kitapları kim çevirecekse bedeli neyse biz karşılayacağız, buraya gelsinler, misafirimiz olsunlar gibi bir durum var. Ve hatta o okulda yaşayan öğretmenlerin ders verdirilmesi gibi bir durum var. Yani çünkü onların orada uzun süre kalmayacağı da düşünülüyor muhtemelen. Çünkü misafir tatilıyla ilk başta geliyorlar. Daha sonrasında onların orada kalmayacağı düşünülerek de onlara aynı zamanda ders verdiriliyor. Yani o Grekçeyi öğretmeleri isteniyor, Latinceyi öğretmeleri isteniyor Araplara.
1: Bu çok aslında böyle düşünüldüğünde uzun vadeli bir plan olsa evet. Gerek. Yani çok büyük bir gelecek yatırımı.
0: Evet, çünkü dediğim gibi o iktidarın, çünkü yeni kurulmuş ve sarsıntılı bir iktidar var. Çünkü Emevi halifeliği yıkılmış ama yani Emevi halifeliğini devam ettirebilecek olan soy hala güçlü ve toplumda hala bir şeyi var. Ona karşı bir karşılığı var. Ve hatta aynı zamanda zaten bu dönemde Emevilerin İspanya üzerine taşınması gibi bir durum var ve Endülüs Emevileri kurulacak. Burada aslında iki tane ikinci durağımız olan aslında Kurtuba ile Bağdat arasındaki bir yarışmanın aslında nasıl entelektüel dünyayı bir anda canlandırdığı ve ikisinin bir...
1: Zenginleştirdi. Evet, zenginleştirdi. O rekabet ortamı demek. Evet.
0: O rekabet ortamı bu kitap meselesini şey yapıyor, özellikle coşturuyor. Bir de şöyle bir gelişme oluyor. İşte bu çok bilinen 751 yılındaki Talas Savaşı, Türklerin de Müslümanlığa geçtiği savaşta. Hı hı. Müslümanlar şeyi öğreniyorlar, kağıt yapmayı öğreniyorlar. Ve aslında o eskiden yazılan kitapların en çok karşılaştığı sorun olan kağıdın çok pahalı olması ve çok çabuk bozulması meselesi Çinlilerden öğrenilen yöntemden sonra birazcık kolaylaşıyor ve kitapların daha hızlı bir şekilde, daha fazla bir şekilde basılması daha kolay bir hale geliyor. O yüzden kitapların sayısının artması da birazcık bundan da kaynaklanıyor açıkçası.
1: Bambaşka ve alakasız bir yere zıpladım ama biz her teknolojik gelişme karşısında gözüne far tutulmuş tavşan gibi kalıp böyle eyvah dünyanın sonu geldi galiba, ne yapacağız bu durumla, nasıl baş edeceğiz diyoruz ya. Aha. Tarihi süreçler içinde insanlık ne büyük sıçramalar yaşamış. Yani elbette bir günden, bugünden yarına değil ama sıçrama diyebileceğimiz şekilde önemli kırılmalar da yaşanmış. Bir altyapı kendisi içinde kendine inşa etmiş olsa bile. Öyle bir şey anlattınız ki biz burada Bağdat kütüphaneleri tarihi içinde ne kadar, hani hiç kimse bilmese kulağında kalmıştır Bağdat ve kütüphaneleri, o medeniyet, o ilim merkezi olma hali. Oradan Kurtuba'yla rekabeti Endülüs Emevileri'yle Abbasilerin. Peki bu nasıl mümkün oldu? Onların arasındaki rekabet ama o esnada Türkler ve Asya'dan gelen kağıt, ya bir teknolojiyle evet, teknoloji. Geliyor bu. Bir taraftan çok heyecan verici, bir taraftan böyle irkiltici hissettiriyor insana.
0: Ya birazcık denk gelmiş ve bu denk geliş aslında birazcık hani yukarıdan kurulan bir ilahi plan varmış gibi. Hani hakikaten böyle bir ilerleme olsunmuş gibi bir kurulan düzen var. Hani böyle dışarıdan bakıp okuyunca, şimdi her bölümden bölüme geçişte mesela bu kitapta öyle bir şey var hakikaten. Artık yazarın bir şeyi mi, çok iyi bir dil kullanım tekniği mi, bir şekilde o şey oradan bir coğrafyadan bir coğrafyaya geçerken şu oldu ve buraya bağlandı gibi bir geçiş var. O bakımdan da hakikaten insan birazcık şey oluyor, hani sanki bunun bir plan kaderi yazılmış da hakikaten bu oynanıyormuş gibi insanlar tarafından gibi bir durum var. O da birazcık insanın hoşuna giden bir durum. Hani kitapların bir anda coşması süreci var. O coşması sürecinin de aslında hani hakikaten doğudan gelen bir kağıt teknolojisinin de buna hemen ekstra bir hemen şey yapması var. Yani arkadan bir
1: sürece bir destek veriyor. Var. Evet, evet. Yani evet. Ve hızlandırıyor o durumu ve biz bunu tabii yani hani bir yıl sonra falan okumaya başlıyoruz bu hikayenin böyle evet. Olduğunu. Bu serüven

0: böyle aktığını, dönemin yaşayanları akışın bu olduğunu büyük ihtimalle farkında görmüyorlar değiller aslında. Ama biz tarihi süreci kronolojik olarak incelediğimizde ve karşılaştırmalı bir biçimde baktığımızda oradan oldu, buradan oldu, gülümsetiyor yani. Plan sahibi var ama.
1: Var
0: zaten.
1: Evet. İşte kitabı okurken en çok şey yapan o. Yani bir sanki bir tiyatro oyunu yazılmış.

0: Acaba sıkıcı bir kitap mı gibi geliyor ama yazar çok usta bir şekilde şey yapmış. O anlatımı çok usta bir şekilde anlatmış yani.
1: İçeriğine döneceğim tekrar. Yani duraklardan madem işte İskenderiye'den başladık, Bağdat'a geldik, oradan Kurtuba'ya geçtik. Arkasından gelecek olan duraklar da var ama bir kere şunu sormak istiyorum. Sizin uzmanlık alanınız farklı bir nokta, farklı bir dönem olduğu için doğrudan içinde bulunduğunuz ve uzmanlaştığınız bir alandan söz etmiyorsunuz. Dolayısıyla siz bunu tarih yazımı metodolojisi ama aynı zamanda dil donanımınız, kabiliyetinizle hayata geçiriyorsunuz bir taraftan. Onun için sizin için de maceradır diye tahmin ediyorum karşılaşılan şeyler. Görüp de vay be diye şaşırtan noktalar oldu mu? Ya da onun aktarımı konusunda yaslandığınız temel ne oldu? Yani onun doğru anlaşılması için çeviri konusunda sizin gösterdiğiniz hassasiyet, ilgilendiğiniz taraf ne oldu?
0: Yani çeviri yaparkenki süreçten bahsediyorsunuz
1: evet, evet,
0: sanırım.
1: Evet, evet.
0: Yani orada genelde şey, benim daha öncesinde yani İlk defa kitaplarla tanışmam değil. Gelen bir süreç var ve sürekli bir neredeyse liseden itibaren bir kitap okuma süreci var. Ve o dil okuna artık belli kalıplar da insanın zihninde oturmuş. Yani orada belki yazarın anlattığı şey belki hani motomot çevrilince belki başka bir şey çıkacak ama aslında senin kafandaki onun çevirisi başka bir şey. Sana daha yakın gelen bir şey söz konusu oluyor. O genelde ben onu şunlara daha çok fark ediyorum. Mesela bazı yerlerde atasözleri koyarak oraya hani o durumun aslında daha bir veciz ifadesiyle ifade edilmesi gibi bir durum söz konusu ya. Benim daha çok dikkatimi çeken ve bana eğlenceli gelen şeyler aslında onlar. Mesela bir ifadeyle onu söz temsil etmeye çalışıyor, o bahsettiği sayfalarca bir şey anlatıyor. En son bir deyim koyarak veya bir atasözü koyarak hani aslında sayfalarca anlattığı şeyi bir yerde özetliyor ya.
1: Evet.
0: Ben onu seviyorum birazcık. O atasözünü bizim Türkçedeki ifadelerle ifade edip hakikaten de orada sanki hani o yazardan birazcık daha çıkıp onun da affına sığınarak hani ben kendimce aslında yazar burada bunu anlatmış, şu bizim atasözümüzü şurada burada ifade etmiş gibi o süreçler benim çok hoşuma gidiyor aslında.
1: Çünkü
0: birazcık benden oluyor, birazcık bizden
1: evet.
0: oluyor.
1: O sizin perspektifiniz evet. ama tabii ki ona sadık kalınan bir
0: ona
1: perspektif. Ama nihayetinde bu kültürün okuyucusunun hani künhüne vakıf olabileceği bir biçimde. İşte o sayfaları tak diye dedirtecek, o evet. nidayı dilimizden çıkaracak bir şey. Peki o zaman biz duraklara tekrar evet. dönelim. Yani Kurtuba'ya gelmiştik en son. Beşinci durakta Toledo görünüyor. Hızlıca geçelim mi yoksa bağlantıları tıpkı yazarı gibi yani o esnada orada o varken burada bu vardı diye mi anlatırsınız? Mesela Toledo'nun burada yer almasının özel sebebi ne?
0: Burada şöyle bir durum var. Yine bahset yani o şeyi kaçırmamak lazım söylediğim şey. Üç tane bilim adamı var. Bu üç tane bilim adamının kitaplarının geçtiği coğrafyalar bunlar. Hı hı. Ve işte bahsettiğim gibi İskenderiye'den sonra bu kitapların ilk durağı Bağdat olmuş. Bağdat'tan sonrasında da işte Emevi halifelerinin kurulmasıyla, daha doğrusu Endülüs Emevilerinin kurulmasıyla İspanya'ya taşınıyor kitaplar. Ve İspanya'da özellikle 3. Abdurrahman döneminde yine bilimin çok fazla bir fışkırması gibi bir süreç var İspanya'da. Hatta bu Rönesans'ın ilk başlangıcının İspanya olduğu ve işte Endülüs Emevileriyle başladığına dair kitapta değil de yani şeyde literatürde böyle söylenen şeyler var. Hakikaten bilimin ya zirve yaptığı yıllar o Endülüs Emevi dönemi. Ama tabii şey olduğu gibi her İbn Haldun dediği gibi hepsinin başladığı, geliştiği ve en son öldüğü bir yer var ve Endülüs Emevi devleti de belli bir yerden sonra ölüyor. Tam o ölüm dönemlerinden yakın bir dönemde bu Kurtuba'daki o bilim şeyi, bilimin yükselişi bir anda çok uzak olmayan bir coğrafyaya Toledo'ya kayıyor. Yine İspanya içerisinde.
1: İspanya.
0: Evet.
1: Hı hı.
0: Ama bu dönemde bir şeydi, aktör değişikliği var. Yani hem Bağdat'ta hem Kurtuba'da Araplar daha ön plandayken Toledo'ya geçişten itibaren artık daha çok Hristiyan insanların bir ön plana çıkma durumu var. Ve Hristiyanların tıpkı Arapların yaptığını aynısını taklit ederek yani biz de
1: yani
0: çevirmenlik okulları
1: evet,
0: kuralım.
1: Grekçeden çevirdikleri kaynakları bu sefer Arapçadan mı dönüyor
0: evet,
1: tekrar Batı'da?
0: Arapçadan. Çünkü şöyle Kurtuba'da bir nesil yetişiyor aslında. Çünkü Araplardan çok etkileniyorlar oradaki Hristiyanlar.
1: Hı-hı.
0: Hatta bunlara bir isim bile veriliyor. Mezorap diye. Bir nesil bunlar. Mezoraplar.
1: Yani orta gibi mi?
0: Gibi. Yani Arap
1: gibi.
0: Değiller ama
1: o Arap değil ama
0: araba
1: ortalama
0: yakındır.
1: Araba evet. denk düşüyor demek. Bakın yani
0: birazcık şey gibi.
1: Hani
0: Arap muhibbileri, Arap seviciler gibi. Hakikaten şey. Yani Arapların yaptığı her şeyi taklit etmeye çalışan insanlar bunlar. Yani giyimiyle, kuşamıyla olsun, onların dilinin üstünlüğünü övmekle olsun. Onları taklit eden insanlar ve şey, Hani bunların başlattığı bir durum.

0: Toledo'ya akıyor, aksediyor. Ve orada tıpkı Arapların yaptığı gibi biz de okul kuralım. Tıpkı Arapların yaptığı gibi biz de bu eserleri kendi dilimize çevirelim ve biz de okuyalım.
1: O modeli
0: gibi
1: evet.
0: Gibi bir durum var. Evet.
1: Eğitim sistemi olarak da örnek alıyor.
0: İşte Kurtuba'dan Toledo'ya geçişte birazcık böyle oluyor. Yani sonunda Hristiyan Avrupa'nın Arapların yaptığı şeyi biz de yapalım. Onların geliştiği gibi biz de gelişelim gibi bir kafaya gelmeleri ve bunu şeye geçirmeleri Toledo ile başlıyor birazcık. Toledo'ya kayıyor. Bir bilimin yükselişi Toledo'ya kayıyor. Zaten bilginin yolculuğu Toledo'ya kayınca birazcık işte artık Araplar ikinci plana atılmaya başlanıyor. Tabii burada şöyle siyasi süreçler de var. Yani Hristiyan Avrupa'nın Arapları bir şekilde İspanya'dan temizleme gibi bir süreci de var. Hani birazcık Arapların şeyin dışına çıkması, kitabın da dışına doğru itilmesi birazcık aslında siyasi şeyin yörüngenin takip edilmesiyle de birazcık alakalı. Çünkü Araplar İspanya'da istenmiyorlar ve bir şekilde oradan bildiğimiz gibi zaten çıkarılacaklar.
1: Evet.
0: Hatta işte Hristiyan Avrupa'nın bu yeniden fethi, İspanya'nın yeniden fethi diye adlandırdığı şey.
1: Ah İsabel falan.
0: Evet, evet, Ferdinand ve İsabel'in. Öyle bir durum var ve burada da şöyle bir süreç işliyor. Yani sadece belli bölgelerde yaşanan bir şey yok. Yani Avrupa çok canlı. Tıpkı şeyde olduğu gibi Arap coğrafyasında olduğu gibi yani bir yerde bir yeni buluş, bir yeni bilgi kırıntısı çıktığı zaman bu tip şeylere gönül vermiş insanlar sadece bunun ismini duyarak, yani sadece bir söylentiye inanarak işte şeydeki Toledo'daki Gerard gibi İspanya'dan veya işte İngiltere'den veya İtalya'dan kalkıp da sadece bir kitabın peşine düşmek için Toledo'ya gelen insanlar var. İşte bu üçüncü bu durağımızda Toledo'daki isim de Gerard. Kendisi İtalya'dan kalkıp burada işte Bartolomeus'un El Majesti'si varmış. Ben bunu görmem lazım diyor. Adamın takıntısı var böyle bir şeye. Yani bilgi kırıntısına ve benim bunu görmem lazım deyip oradan kalkıp İspanya'ya doğru yaptığı bir yolculuk var. Toledo'daki şeyde birazcık Gerard'ın üzerinden bir durum söz konusu.
1: Odun
0: öyle bir,
1: iz evet, sürmesiyle aslında
0: onun iz sürmesiyle alakalı
1: bir şekilde sürükleniyor ve yani bir kişinin özgün ve özel merakı aslında peşinden neleri sürüklüyor yani.
0: Evet.
1: Bir takım hani ondan ibaret, onun sadece kişisel meraktan ibaret falan da kalmıyor. Diğer duraklarda yine o izi sürülen üç aslında seyyah bilginle ilgili duraklar olmaya devam ediyorlar,
0: evet,
1: herhalde burada.
0: Yine o üç eser üzerinden devam ediyor süreç. Ama şu Salerno'nun değişik bir durumu var. Salerno sadece birazcık tıp üzerinden ilerleyen bir durak. Çünkü yani Avrupa'da özellikle insanların tedavi olmak için gittiği bir durak. Zaten tıbbın geliştiği bir yer Salerno. Ama orada şöyle bir durum söz konusu. Bu Brodel'in anlattığı bu Akdeniz coğrafyasının çok canlı olması gibi bir durum var ya aslında. Herkes gidip geliyordu, birbirini tanıyordu gibi. Çok fazla bir kısıtlama yoktu gibi bir anlatım var. Birazcık onunla ilgili bir durum söz konusu. Buradaki kahramanımız aslında Salerno'ya ait birisi değil. Yani Salernolu birisi değil. Kendisi Tunus'ta yaşayan bir adam. Kuzey Afrika'da yaşayan bir adam ve ticaretle uğraşan bir adam. Tıpkı aslında Brodel'in anlattığının canlı şahidi gibi bir durum söz konusu burada. İşte kendisi Tunus'tan kalkıyor bir şey için, ticaret için. Yolu Salerno'ya düşüyor ve kendisi burada hasta oluyor. İşte bu bahsettiğimiz şey var ya, hani tiyatronun yazılmış ve oynanıyor hali. İşte orada gözümüzün önüne tekrar geliyor. Salerno'ya gelince burada hasta oluyor adam. Ve hasta olunca işte yataklara düşüyor ve sadece başına gelip dua edildiğini falan görüyor adam. Ve şok oluyor. Çünkü hani ben hastayım, bana bir idrar tahlili yapın.
1: Siz burada böyle mi muamele ediyorsunuz hastaya şaşkınlığı
0: evet,
1: galiba
0: evet,
1: biraz?
0: Yani hatta adam şunu soruyor. Hani bir idrar tahlili bile yapmadınız bana. Neyim olduğunu nereden biliyorsunuz diyor. Ve adam şok oluyor. Hani burası bir de adamda şöyle bir bilgi de var. Hani Salerno Avrupa'da tıp biliminin en geliştiği yer. Ama kendisinin anlattığı tıpla onların anlattığı tıbbın çok farklı olduğunu görüyor adam.
1: Evet, hep birlikte şoktayız.
0: Evet.
1: Sonra hikaye nasıl
0: sonrasında adam
1: merak
0: bunu takıntı
1: ettim
0: haline getiriyor ve nasıl bilmezsiniz deyip tekrar geldiği tekneye atlayıp tekrar Kuzey Afrika'ya dönüyor ve bu bahsettiğimiz isimlerin eserlerini, özellikle Galen'in eserlerini, çünkü Galen kendisi tıbbın kurucusu olarak da bilinir, toplayıp adam Salerno'ya geri dönüyor ve
1: hadi hayrım olsun
0: evet,
1: deyip
0: geri dönüyor ve geri döndüğü zaman tıpkı aslında diğerlerde olduğu gibi kendisi de burada bir çevirmenlik okulu kuruyor ve onların eserlerini Salernoluların anlayabileceği bir şekilde çevirmeye başlıyor ve sadece çevirmekte kalmıyor. Bu tıbbın nasıl uygulanabileceğini gösteriyor Salernolulara. Ve Salerno o dönemde daha sonrasında, yani bu Afrikalı Konstantin dediğimiz adamın yaptığı çalışmalar sonrasında öyle bir seviyeye geliyor ki, hani bazı gezginler buraya geldiği zaman şöyle söylüyorlar. Hani buradaki bir

0: hastalığın tedavisi olmayan bir hastalığa denk gelmedik diyorlar. Yani bir kişinin yaptığı bir ne diyelim, devrim gibi bir şey söyleyelim artık ona. O devrimin Salerno'yu getirdiği
1: seviye. Devrim mi bilmiyorum ama başının gözünün sadakası olduğu kesin yani. Evet. Çünkü çok çok küçük bir hikaye bu. Böyle bakıldığında çok kişisel bir mesele.
0: Evet.
1: Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Sürpriz, sürpriz sonluymuş hakikaten evet. Bu. Palermo?
0: Palermo durağı birazcık siyasetle ilgili. Bu dönemde şeyden Normanların İtalya'ya akınları var. Ve burada bizi ilgilendiren işte Kral Roger var orada. Palermo'da. Ve Kral Roger birazcık o aslında yazarımızın da ilk İtalya Sicilya'ya yaptığı yolculukta yaşadığı şaşkınlığı yaşıyor birazcık şeye gelince. Hani Normandiya'dan aşağıya doğru inip İtalya'ya gelince yazarımızın da yaşadığı o şaşkınlığı yaşıyor ve bir Müslümanların burada varlığından
1: niye ve, bu kadar çok izleri var?
0: Evet, izleri tarihi var ve şeyleri var. Üstünlükleri var. Onu fark ediyor birazcık. Hani her şeyde üstünler. Entelektüel olarak üstünler. Efendim kurdukları mimar olarak bizden sanki daha iyiler gibi bir şeyi var, gözlemi var. Ve kendisi bunu şey yapıyor, bir kompleks haline getirmiyor. Tamam, madem bunlar en iyiler, biz de en iyileri benzeyelim gibi bir durum söz konusu. Ve Araplar gibi giyinmeye başlıyor kral, ikinci Roger. Araplar gibi giyinmeye başlıyor, onlara benzemeye çalışıyor. Ve onların bu bilimini geliştirmeye de çalışıyor. O yüzden mesela burada kitabın kapağındaki resmi de şey yaptığımız, seçtiğimiz İdrisi'yi, o dönemin en büyük coğrafyacılarından İdrisi'yi yanına çarptırıyor ve ona bir
1: harita çiziyor.
0: Evet, Roger kitabı diye bir kitap yazdırıyor. İçerisindeki işte o İtalya'nın, o da Sicilya'nın haritasını yaptırıyor ona. Bütün Akdeniz'in haritasını yaptırıyor. Adamın şeyi de var. Hani yönettiğimiz yerleri bilelim gibi bir şeyi de var, düşüncesi de var. İdrisi'yi o haritayı yaptırıyor ve Palermo durağı birazcık şey, hani Arapların, hani o en son Kurtuba'da bıraktığımız yerde, Toledo'da bıraktığımız yerde birazcık Arapların dışlanması gibi bir durum vardı. Burada birazcık da hani Arapların keşfedilmesi gibi bir durum söz konusu Palermo'da. Ve Arapları kullanalım, bunları alalım, bunlar bizim de bilimimizi geliştirmemize yardımcı olsun gibi bir durum söz konusu.
1: Yani evet, ha bu tarihte çok normal elbette ama yani rekabete, oradan baskıya ve yok etme çabasına mı dönüşecek bu rekabet sertleşip, yoksa zenginleşecek mi, yeni şeylerin keşfine mi yol açacak? İki tarafın bir parça herhalde tavrındaki değişiklik birazcık böyle bir şey yani İspanya'daki durumda. Devam ediyor muydunuz? Ben bir şey bölmüş gibi hissettim bir taraftan.
0: Yok, hayır. O size zaman bir ekleme yapabilirim diyecektim.
1: Buyurun, buyurun lütfen.
0: Yani devam, akışta olan bir siyasi tarih de var. O yüzden bizim aslında birazcık burada kitaptaki takip edilen tarih birazcık aslında yani entelektüel tarih diyebiliriz. Hani mesela bunu şey yapan, bu gelen bilimi kutlayan hükümdarlar da var. Tıpkı işte Roger gibi. Hani onlar bunun farkına varıyorlar ve bunu destekliyorlar ama bir yandan o dediğiniz gibi bunu dışlamaya çalışan insanlar da var. Yani yabancı görüp.
1: Derler. Yani öyle bir şey duymuşluğum var sanki kulağımda. Yani insanlık tarihi savaş tarihidir, evet, gibi. Böyle baktığınızda insanın gözünü yaşartan, Allah'ım sana şükürler olsun, ne mutlu insan da, ne mübarek bir varlık filan dedirtecek kadar anlayan, destekleyen, böyle buna aç bir anlayış olabildiği gibi aynı zamanda itişme, çekişme, çatışma, rekabetin sert ve şiddetli yüzü de hep var ola geldi yani.
0: Evet.
1: Ve aynı anda yaşanıyor bütün bunlar büyük ihtimalle hayatın içinde.
0: Ya şöyle bir durum söz konusu. Kitabın başında yazar şeyden bahsediyor. Bu 15. yüzyılda papalığın bir duvarında bir Rafael'in yaptığı bir şey var. Bir ne derler, resim var.
1: Bir fresko.
0: Atina Okulu ismi şey. Bu tablonun ismi Atina Okulu. Ve orada neredeyse 1000 yıllık bir süreç içerisinde bilime katkıda bulunmuş işte bilim adamlarının hepsinin aynı portrede yer alması gibi bir durum söz konusu. Hani şeyden tutun da, Öklit'ten tutun da şeye kadar, 15. yüzyıla kadar, yani milattan önce başlayıp oraya kadar bilime katkıda bulunmuş insanların orada bir aynı resimde bulunması var. Yazar şunu sorguluyor zaten, o diyor ki yani şey, resme baktığınız zaman, portreye baktığınız zaman herkes ne kadar güzel şeyi anlatıyor. Hani herkes bir şekilde içerisinde bulunduğu önündeki öğrencilere dersini anlatıyor. Her şey huzurlu gibi gözüküyor ama aslında o kadar huzurlu değildi diyor. Yani bu insanlar büyük bir karmaşanın ortasında bu savaşı verdiler gibi bir durum anlatıyor. Birazcık sizin dediğiniz şeye geliyor aslında. Hani bir karmaşa devam ediyor. O hep söz konusu ama onun içerisinde bazı insanlar o karmaşadan sıyrılıp yani insanlığı geliştirmek için, insanlara daha yararlı olabilmek için uğraşan insanlar da devam ediyorlar yani bir yandan da.
1: Belki kişisel olarak onlar sıyrılamıyor.

0: Yapmadılar bile hatta, ama ortaya koydukları şey bugün bizim için çıpa olarak bir yerlerde duruyor. Palermo'dan sonra Venedik'e doğru gelelim. Yani ben bunun içine gömüldüm. Çok korkuyorum Osmanlı mebuslarına dönemezsek diye. O hataya düşmeyeceğim, hiç merak etmeyin, ama Venedik'te yine de böyle bir ilgi çekiyor.
1: Venedik aslında bu işin birazcık şeyi olmuş. Yani her şey birikmiş. Venedik yine aslında hep en başa geri döneceğiz. Yine yukarıdan bir plan varmış gibi. Yani bütün her şey, bütün bilgiler İtalya'ya doğru toplanmaya, çekilmeye başlanıyor. Tabii burada şey de söz konusu. İşte Türklerin Fatih Sultan Mehmet liderliğiyle İstanbul'u fethinden sonra oradaki bilginlerin, yani Yunanca bilen insanların İtalya'ya kaçması da birazcık bunda etkili oluyor. Orada bir şey olmaya başlıyor artık. Yani insanlar eski o antik çağdaki şeylerin, kitapların daha fazla değeri bilmeye başlıyor. Çünkü artık onları okuyabilen insanlar gelmişler. Rumlar gelmişler. Birazcık onları kullanmaya başlayınca, onları okumaya başlayınca o eskideki hazinenin farkına varmaya başlıyorlar. Öyle bir durum söz konusu. Ve bu dönemde işte tıpkı kağıdın bulunması gibi, bu dönemde de İtalya'da, Venedik'te işte Almanya'daki şeyin, Almanya'da ortaya çıkan bu matbaanın icadının İtalya'ya doğru gelmesi süreci söz konusu ve bu yeni fark edilen şeylerin, eserlerin daha hızlı bir şekilde, çoğaltılı daha fazla ve şey, evet, hani çevirmenin veya işte yazan adamın yaptığı hataya yer bırakmayacak şekilde
0: tahsihli basılı ve iyi çoğaltılmış, evet, yani çok çoğaltılmış.
1: Venedik biraz işin burasında, yani o bütün birikimin hepsini alıyor ve Almanya'dan gelen o matbaanın icadıyla bunları birleştirip bütün dünyaya yayılmasını sağlıyor aslında birazcık. Çünkü çok hızlı bir şekilde basım söz konusu ve çok sayıda basım söz konusu. Yani kitabın ucuzlaması birazcık buradan kaynaklanıyor. Bütün dünyaya yayılması da birazcık, yani bütün dünya dediğimiz tabii burada Avrupa genelinde bahsediyoruz. Bütün Avrupa'ya yayılması da birazcık buradan başlıyor Venedik'ten.
0: Bilginin yolculuğuna ilişkin son söz olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi sizin bu hayatta ne kadar ayrıştırılabilir bilmiyorum. Yani o az önce tarih sahnesindeki siyasi olaylarla bilimsel gelişmeler veya kültürel etkileşimler meselesindeki ayrılmazlık gibi. Sizin bir çalışma alanınız var. Bir mesleğiniz bu aynı zamanda sizin. Hayatınızı da bununla devam ettiriyorsunuz bir yönüyle böyle bakıldığında. Ama insanın da ruhundan koparamadığı heyecanları var aynı zamanda. Yani işini sevmek gibi, ondan büyük zevk almak gibi, tad almak gibi, onunla heyecanlanmak gibi. Profesyonelliğinizi konuşturduğunuz alanda yıllarca yaptığınız çevirilerden bir çeviri bu da. Hı hı. Bundan sonra da onlarcası olacak, olmaya devam edecek. Telif eserleriniz gibi çevirileriniz de olacak. Ama nihai olarak Bilginin Yolculuğu kitabıyla aranızdaki bağ nedir? Yani hani o finale gelindiğinde yordun ama filan dediğiniz yerde ne oldu, nasıldı o bağ?
1: Onu, aslında
0: çünkü yüzünüze bu yansıyor, bu görülüyor.
1: Dediğim gibi benim çok yabancı olduğum bir alandı. Aslında mesela bizim şeyde de, hani bizim kültür dünyamızda da hep şu anlatılır. Bizim birazcık hakkımız yendi. Aslında hani Avrupalılar bütün şeyin üzerine kondular. Sanki bütün gelişmişliği onlar ayarlamışlar gibi anlattılar bize. Hı hı. Ve bizim hep bir hakkımız yendi diye bir, hani biz büyürken de bize böyle bir aksettirilen bir ortam vardı. Aslında bunun yabancı bir kadın tarafından itiraf edilmesi birazcık şeyi, süreci değiştiren bir durum oldu benim için. Hani Violet Moller de bunun farkında ve bunu, hı hı, sorguluyor. Aslında bizim kültür dünyamızda hep hani belki şey olacak ama tabirimi maruz görün, hani bir kahvehane sohbeti gibi hakkımız yendi muhabbetini birazcık hakikaten hakkınız yendi diyen, hakkınızı size geri veriyoruz diyen, hani İslam coğrafyası olarak bir durum söz konusu. Kitabın benimle ilgili önemi, dediğiniz gibi benim için çok yabancı olan bir ortamdı tarihsel olarak. Hı hı hı. Ve dediğim gibi o kitabın, o sanki bir tiyatro oyunu yazılmış da bu tiyatro oyununu sana aksettiriyormuş gibi, aslında her şey birbirine bağlıymış gibi anlatılması kitabı benim için aslında birazcık farklı bir yere koydu yani o bakımdan. Yani çok farklı bir coğrafyaya getirmedi belki beni, ama daha öncesinde hiç görmediğim, isimlerini duymadığım insanların aslında birbirlerine kadar bağlantılı olduğunu, her şeyin bir aslında o Brodel'in anlattığı Akdeniz dünyasının aslında çok fazla dinlerle ve sınırlarla çok bölünmüş olmadığı, aslında insanların hep beraber içe yaşadığı bir dünyaymış gibi anlattığı şeyin aslında burada birazcık canlı örneğine şahit olduk gibi bir durum var.
0: Somutlandı, evet, gerçek hikayeler.
1: Evet, somutlandı. Hikayeler, hepsini örneklendirmiş oldu bizim için.
0: O dediğiniz kısım ilginç bu arada. Aslında hakikatimizi karikatürize eden, bir klişeye çeviren tarafımızdan endişe eder gibi de olabiliyoruz zaman zaman. Gerçektir ama o kadar fazla ve...

0: belki altı doldurulmadan söylendiğinde bizim zihnimizde bile tesirini zayıflatıyor olabilir. Evet. Fakat ciddiyetle bakıldığında tarihin içinde yer yön tayin etmeden etkileşimin devam ettiğini ve aslında bu zincirin esaslı halkalarından olduğunu bazı alimlerin, bazı dönemlerin insan net olarak görüyor. Bilginin yolculuğunun yani yoldaşı ettiniz o gerçekten yazarın başarısı, çevirmenin başarısı. Çünkü duyduğunuz heyecanı aksettirebilmiş olmasaydınız akmayabilirdi bizim için de. Sade okur olarak bu teşekkürü dile getirmek durumundayım ben de. Ama gelelim şimdi son 10 dakikamız içinde aşağı yukarı sizin kendi alanınıza. Müellifi olduğunuz bir eser var karşımızda ki başta da söylediğim gibi bu doktora çalışmanızmış aynı zamanda sizin. Osmanlı'nın ilk mebusları. Bu siyasi tarihimiz için dikkat çekici bir nokta. O günden bugünlere gelinceye kadar ki süreci anlamaya yönelik yani mutlaka insanların baktığında az çok siyasete ilgi duyan, tarihe değil sadece hem siyasete hem tarihe ilgi duyan insanların bir irkilerek şöyle bir kaş kaldırıp bakacağı bir döneme bakmışsınız. Bu dönemi özellikle seçmenizin sebebi neydi? Bir de veriler neydi elimizde? Yani arşivlere mi yöneldiniz, hatırata mı yöneldiniz, neyle ilgilendiniz? Yani araştırmacının elindeki kaynak ne olur bu alanda?
1: Ona sonra gidelim. İlk başta şeyi söyleyeyim. Yani burada aslında birazcık bizim çıkış noktamız şey değildi. Hani siyasi tarihe bakış değil dediğiniz gibi. Burada okuma yaparken birazcık hani bu birinci meşrutiyetin atlanması, biraz ikincisinin hazırlayıcısıymış gibi aslında olmuş ama başarıya ulaşmamış, bir şekilde kapatılmış, 30 sene sonra tekrar meclis tekrar aktif edilmiş gibi bir durum anlatımı var literatürde. Daha sonrasında mebusların kendilerine birazcık eğilince şunu fark ettik. Yani mebuslar, birinci meşrutiyete dair mebuslardan sadece 5 isim sayılıyor ve bu 5 ismin mesela bunların bazı eserlerde şeyleri var. Yani mebusları böyle sıralayan eserler var. İşte hepsinin portresi ve altında yazıları var. Birinci meşrutiyetle ilgili bazı boş portreler ve sadece 5 isim var. Hani bu adamlar kimlerdi? Birazcık benim derdim birazcık bu oldu. Hani bu insanlar kimlerdi? Hakikaten mebus olduklarının farkındalar mıydı? Çünkü hani parlamento tarihimizin birazcık başlangıcı 1876.
0: Siz yani hakikaten böyle bir şey gerçek anlamıyla hedeflendi ve yaşandı mı? Yoksa iddia edildiği gibi bir gösteriden mi ibaretli gibi düşündünüz galiba?
1: Oradan başladık. Daha sonrasında da işte bu insanların hakikaten aslında kim olduğunu. Çünkü çok fazla bilinmeyen insanlar da var bunlar içerisinde. Hani Ahmet Vefik Paşa belki biliniyor. Hani meclisinde şeyi olarak. Birinci meclisin başkanı olarak. Zaten şahsiyet olarak da biliniyor. Ama mesela diğer çok uzaklardan gelen insanlar. Nasıl seçilmişler bu insanlar? Kim seçmiş? Veya seçim olmuş mu? Birazcık onlara da baktık.
0: Neye göre seçilmiş ve nasıl seçilmiş o zaman?
1: Burada Avrupa'da takip edilen seçim sistemi takip edilmesi kararlaştırılıyor ilk başta ama birazcık zaman sıkıntısı var. İşte bu dönemde Mithat Paşa'nın da yurt dışına sürgün edilmesi gibi bir durum söz konusu. O da birazcık işleri hızlandıralım hani bu işte unutulsun, Mithat Paşa'nın sürgünde unutulsun gibi bir durum söz konusu. Yani o yüzden şeyi hızlandırmak için bu dönemde vilayetlerde vilayet meclisleri var. Bu vilayet meclislerindeki insanları biz seçilmiş kabul edelim ki zaten bunlar bulundukları toplumu seçilmiş insanları zaten bunlar.
0: Bunlar o alanın önde gelenleri.
1: Evet, seçilmiş olsun bunlar. Edilen. Çünkü zaten iki dereceli seçim söz konusu. Yani birinci derecede işte oy kullanma salahiyeti kimlerde varsa onlar birilerini seçiyorlar. O seçilenler de mebusları belirliyorlar gibi bir durum söz konusu. Zaten Avrupa'daki sistem de böyle. İki dereceli seçim. Yani bu seçimin, yani seçimin böyle yapılması kararlaştırılıyor ama bir yandan da hızlanması gerekiyor sürecin. Daha sonrasında bir karar veriliyor ve deniliyor ki vilayetlerde böyle yapalım. Hani vilayet meclislerindekiler seçilmiş olsun zaten onlar mebusları belirlesinler. Fakat İstanbul'da şey neyse, tüzük neyse aynen yapalım diyorlar. Ve İstanbul'da hakikaten seçim yapılıyor. Yani İstanbul'da oy kullanma hakkı olan kimler onlar belirleniyor. Onlar geliyorlar, sandıklara oylarını atıyorlar. Kimler seçiliyorsa ikinci seçmen olarak onlar belirleniyor. Daha sonrasında bu ikinci seçmenler mebusları belirliyorlar gibi bir durum söz konusu. Yani seçim yapılıyor. Buradaki kaynaklarımız da genel itibariyle dediğiniz gibi arşivlere girdik. Hatıratlar, yani tabii ki de hatıratlara da baktık. Bir de bunun yanında şeyler var. Hakkı Tarık Us'un şey yaptığı, gazetelerden derlediği zabıt cerideleri var. Yani zabıt cerideleri şöyle, normalde arşivlerde bulunması beklenen şeyler ama bu arşivlerin bir dönem şeye taşınması durum söz konusuydu. İkinci Meşrutiyet'le beraber Çırağan Sarayı şey yapılıyor, meclis binası yapılıyor. Oradaki yangın

0: da bunların hepsi yanıyorlar. Daha sonrasında Çırağansaray yangınında. Oradakiler yanınca zabıt yedileri ondan sonra bir daha bulunamıyor. Hakkı Tarık Uz bunları tekrar gazetelerden derliyor. Çünkü gazetelerde bunlar yayınlanıyor. Yayınlanan zabıt yedilerin hepsini derliyor ve bunları bir şekilde...
1: Yani belgelerin gazete yansımalarından tekrar belgeleştirilip arşivlenmiş.
0: Evet, belki de elimizde kalsaydı belki de muhtemelen daha fazla ayrıntılar. Çünkü bazı gizli şeyler oluyor. Gizli celseler açılıyor. Onlara dair bir şey bilmiyoruz.
1: O dosyalar yok tabii. Onlar basılacak hali yok gazetede.
0: Onlar basılmıyor. Açık olan oturumlar sadece gazetelerde yayınlanıyor. Orada da aslında güzel bir düşünce var. Hani halkın meclisi olduğu için halk ne konuşulduğunu bilsin gibi bir düşünce söz konusu. O Allah'tan böyle düşünmüşler ki zabıt celilerinin en azından
1: açık kısmı. Sizin elinize de böylelikle kaynağın bir kısmı da olmuş olsa kalmış oluyor.
0: En azından açık kısmı elimizde kalmış oldu.
1: Gerçek kişiler miymiş hocam? Yani amacınıza, emelinize ulaşmış oldunuz mu? Bu insanların kanlı canlı ete kemiğe bürünmüş halleriyle arşivde de olsa yani karşılaştığınızda nasıl bir resim çıktı ortaya? Yani o tez doğru muymuş? Hani kapatılmak üzere zaten kuruldu birinci yani ilk mebuslar, birinci meclis denilebilir mi? Sizin kanaatiniz ne oldu?
0: Denilemez olduğunu biz iddia etmeye çalıştık ve bunu savunmaya çalıştık kitapta. Çünkü bu insanlar hakikaten mebus olduklarının farkındalar ve mebusların gücünün de farkındalar. Yani biz buraya iktidarın zirvesine bir güç olarak koyulduk. Padişahı kontrol edecek bir güç olarak, halkın bir temsilcisi olarak buradayız. Hatta bunu zabıt celilerindeki konuşmalarından çıkartabiliyoruz. Hani bizi halk seçti, biz buraya öyle geldik. Bunu sürekli vurguluyorlar.
1: Temsilde olduklarını,
0: evet,
1: halkı temsilci olduklarını farkındalar.
0: Ve zaten meclisin kapatılma sürecinde de birazcık sertleşmeleri durumu söz konusu. Çünkü 93 harbi yaşanıyor bir yandan da. Yani siyaseten de bir karışık bir durum söz konusu. Ve Abdülhamit burada şöyle bir şey güdüyor. Hani bir karar alınacaksa ortak bir karar alalım. Hani birazcık hepimizin kararı olsun ve kimse karşı çıkmasın bu işe. Padişahın aldığı bir karar diye benim üzerime sorumluluk kalmasın gibi bir durum söz konusu oluyor. Ve burada meclisten de bazı isimler çağrılıyor. Hani onlar da karar ortak olsunlar diye. Ve meclisten çağrılan isimler, padişah bizim fikrimizi neden bu kadar geç soruyorsunuz gibi direkt padişahın yüzüne karşı bir şey söz konusu.
1: Sitem
0: söz konusu ve birazcık kapatılması da bu olaylara denk geliyor. Hani padişah bunlar... Belki padişah, bilmiyorum, farkında mıydı bunlar bu kadar sivriler mi bana karşı? Belki haberdar değildi durumdan. Çünkü mesela şeyde meclis şeylerine gelip ziyaret ettiği olmuş. Ama oradaki oturumları takip etmiş miydi? Muhtemelen Abdülhamit etmiştir de. Hani kendisine direkt birebir karşı böyle bir sert tutum olacağını muhtemelen tahmin etmemişti. Muhtemelen şok oldu. Çünkü bu konuşmadan bir gün sonra işte o kendisine bu şeyi sözü söyleyen mebus da dahil. O belirlediği 10 tane isim var muhalif olarak. Bu 10 tane muhalif ismi hemen İstanbul'dan sürdürülmesi gibi bir durum söz konusu.
1: Peki hayatlarına sonra nasıl devam ediyorlar? Yani yerlerine, yurtlarına mı dönüyorlar, varsa öyle, yani temsil ettikleri bölge, yer yöre açısından söylüyorum. Bunun izini sürebiliyor muyuz?
0: Sürebildiklerimiz oluyor tabii. Burada birazcık arşivlere bağlı kalıyoruz mecburen. Çünkü her insan arkasında belli bir arşiv bırakmıyor. Bıraksa da hepsine ulaşamayabiliyoruz. Şöyle bir durum söz konusu. Yani meclisteyken biraz şey olan, yumuşak huylu olan, birazcık oradaki insanlarla iyi geçinen insanlar, daha sonrasında birazcık orada biz onların kariyerlerini takip etmeye çalıştık ve birazcık kariyerlerinde bir yükseliş olduğunu fark ettik. Yani meclis içerisindeyken hükümetle arasında iyi tutan insanlar birazcık yükselmişler. O bahsettiğimiz işte 10 tane muhalif mebus birazcık kariyerleri tepetaklak olmuş. Hatta burada bir tane isim var çok dikkat çeken, Halil Ganem Efendi. Halil Ganem Efendi mesela Mithat Paşa'nın da çok yakın bir arkadaşı. Oradan da birazcık şey var. Yani Mithat Paşa'ya çok yakın olması da birazcık problemli bir husus. Ve kendisi zaten Mithat Paşa'nın yanına Londra'ya gidiyor. Yani İstanbul'dan sürülüyor bunlar kendi memleketlerinize dönün diye. Ama adam gitmiyor kendi memleketine. Londra'ya Mithat Paşa'nın yanına gidiyor. Hatta devlet arşivleri, yani Osmanlı arşivleri şöyle bir husus söz konusu. Hani bunlar ikisi bir araya geldiler gibi bir özel not geliyor. Daha sonrasında Mithat Paşa'nın tekrar hemen Türkiye'ye çağrılması, yani Osmanlı'ya çağrılması gibi bir durum söz konusu. İşte ona bir valilik teklif ediliyor. Valiliği kabul ediyor ve Mithat Paşa geri geliyor. Mithat Paşa'ya uygulanan bu taktik aynı şekilde Halil Ganem Efendi'ye de uygulanıyor. Hani gel seni de vali yapalım. Ama kendisi tabii Mithat Paşa'nın başına gelenleri yukarı dışarıdan takip ettiği için işte teşekkür ederim.
1: Ben almayayım demek suretiyle.
0: Kabul etmiyor. Yani birazcık dediğim gibi orada birazcık yani mebus olduklarının farkındalar. O mebusluğun gücünün farkındalar ve onu kullanmak istiyorlar. Ama tabii çok yeni bir husus. Yani parlamento tarihimizin daha başlangıcı olduğu için yani şey de hükümdar da Abdülhamit de yeni bir, onun için de yeni bir şey ve dışarıdan bir ses daha geliyor onun için mesela. Hani bu kadar
1: karmaşanın
0: içerisinde
1: evet, evet.
0: 93 Harbi içerisinde bir karmaşa var çünkü. Yani bir farklı ses daha gelince tabii orada belki de kim olsa hani bir de
1: bütünlüğün bozulması endişesi her iki taraf için de büyük ihtimalle geçerli ve dediğiniz nokta çok doğru. Yani bir deneme süreci bu aslında. Tecrübe edilen yeni bir yönetim biçimi var bir taraftan. Gelenekle uyuşturma çabası ve günün koşulları içinde o çatışmalı halde ve aslında geriye çekilme süreçlerinde bundan nasıl etkilenecek devlet endişesi ön plana çıkıyor gibi görünüyor o sürecin sonuçları ve devamı açısından da. Çok teşekkür ediyorum. Süre gerçekten o kadar hızlı aktı ki ben hata etmişim. İkisi ayrı ayrı mutlaka konuşulması gereken şeylermiş. Ben hata etmişim. Bilginin yolculuğundan akıp giderken Osmanlı'nın ilk mebusları kıyılarına doğru çıktım. Benim için ilginç bir yolculuk oldu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: bu yolculuktaki ederim. Rehberleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Değerli izleyenler, misafirimiz Doktor Sinan Çakır'dı. Çok teşekkür ediyoruz size de bize bu sohbette eşlik ettiğiniz için. Bir başka bölümde yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.

Yıllar boyunca Anadolu'nun kalbiyle Marmara'nın kapısı arasında yükselen Bolu Dağı, Türkiye'nin karayolu ulaşımında en zorlu geçitlerden biri oldu. İstanbul'la Ankara arasındaki bu güzergah, özellikle kış aylarında nice yolcunun sınavı oldu. Karla kapandı, sisle örtüldü, kazalarla anıldı. Yıllarca çözüm bekledi. Ta ki Türk milleti bu dağı aşılacak diyene kadar. Ve o gün Bolu Tüneli'nin hikayesi başladı. İtalyan bir firma projeyi üstlendi. 1990'da proje için ilk adım atıldı. 1993'te ilk kazma vuruldu. Ama işler planlandığı gibi gitmedi. 1999'daki büyük deprem, ardından gelen sel felaketleri tünelin yapımını defalarca sekteye uğrattı. Tünel kısmen çöktü. İşte tam bu noktada devreye azim, kararlılık, cesaret ve siyasi irade girdi. Proje yeniden canlandırıldı. Türk mühendisler ve firmalar devreye girdi. 2002'den sonra inşaat hızla ilerledi ve tünelin büyük bir kısmı 5 yıl gibi kısa sürede tamamlandı. Dağ delindi, köprü ve viyadükler yapıldı. Bolu Tüneli biri 2788 metre, diğeri 2954 metre uzunluğundaki çift tüpten oluştu ve Türk milletinin dağlara bile diz çöktüren azminin adı oldu. İnşaat boyunca milyonlarca metreküp toprak taşındı, binlerce ton demir işlendi ve sonunda 23 Ocak 2007'de tünel hizmete açıldı. Bu açılışla birlikte İstanbul'la Ankara arasındaki mesafe kısaldı. Bolu Dağı artık bir engel olmaktan çıktı. Yolculuk süresi saatler değil, dakikalarla ölçülmeye başlandı. Yıllar içinde tünel sadece ulaşımı kolaylaştırmadı, kazaları azalttı, zaman kazandırdı, ekonomiye milyarlarca lira katkı sağladı. Birçok insanı sevdiklerine daha güvenli ulaştırdı. Teknolojisiyle öne çıktı. Yangın algılama sistemleri, acil çıkış kapıları, havalandırma tünelleri ve kameralarla donatıldı. Türkiye Yüzyılı Projesi projelerine imzasını atan Bolu Tüneli, zorluklara rağmen kaderine teslim olmayan halkımızın azmi, binbir engeli aşarak gerekirse dağları deleriz diyen bir milletin sesi oldu ve güçlü Türkiye'nin ruhunu yansıttı.

Türkiye kendi yolunu çizmeye karar verdiğinde bu kararın adıydı TOG. Yani sadece bir otomobil değil, bir fikrin, bir iradenin, bir devrin adıydı. Yarım kalmış bir hayalin kaldığı yerden değil, bambaşka bir yerden, ileriye bakarak başlayacaktı.

başlandı bu yolculuğa. 1961'de devrim arabalarıyla bastırılmak istenen özgüven 60 yıl sonra yeniden ayağa kalktı. Ve bu kez kararlılık vardı. Bu kez arkasında devlet vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil dediğinde yıllarca süren bir sessizlik bozuldu. İnanmayanlara inat, sadece bir otomobil değil bir marka doğdu. Gemlik'te bir fabrika değil bir teknoloji üssü kuruldu. Kabe inşaattan test hattına, batarya paketinden yazılım mühendisliğine kadar her aşama titizlikle yürütüldü. Yerliydi, milliydi ve en önemlisi geleceğe aitti. İlk model CSUV akıllı cihaz altyapısıyla tanıtıldı. 5G'ye hazır dijital sistemleriyle ekranından koltuğuna kadar yazılım odaklı üretildi. Tek şarjda 500 kilometreyi aşan menziliyle konfor ve teknolojiyi birlikte sundu. Ve banttan indiği ilk gün bir milletin gurur anı olarak tarihe geçti. Yerli otomobil hayalinin gerçeğe dönüşmesiyle başlayan bu yürüyüş sadece bir modelle sınırlı kalmadı. TOGG vizyonunu genişletti. Şimdi sahnede yeni bir oyuncu var. T10F. Daha sportif çizgilere sahip bu sedan araç 600 kilometreye ulaşan menziliyle dikkat çekiyor. T10X'e göre 80 kilometre daha fazla yol alabilen T10F, tasarımı kadar teknik kabiliyetiyle de Türkiye'nin otomotiv hamlesinde yeni bir sayfa açıyor. Sadece fabrika üretmedi bu aracı. Bir milletin inancı, mühendislerin alın teri, bir liderin vizyonu bir araya geldi. TOGG, Türkiye yüzyılının yollardaki ilk imzası oldu. O artık bir mühendislik başarısından fazlası. Türkiye'nin küresel rekabete adını yazdığı bir vitrin. Sadece yollarda değil, fuarlarda, vitrinlerde, ihracat hedeflerinde. Bir hayal gerçeğe dönüştü. TOGG yola çıktı. Ve o yolda artık kimse yapamazsınız diyemiyor.

0: 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Fatih Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
6: Fiberimiz yok Yüksel abi.
5: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Tüm sene çekiyoruz.
9: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
10: Türksel gücünde 5G.
11: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
12: Peki siz Araf'ta mısınız?
11: Bu hafta AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
13: Zehra Güneş.
14: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
15: Bravo Zehra!
16: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
17: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
18: Troy.
11: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
19: Masada ne var, hoş geldiniz.
11: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

0: Mutlak mutlak kararıyla CHP Genel Başkan koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberiyle başlayacağız. Efendim saatlerimiz 21'i gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. Malum CHP içerisinde bir değişim var ki bugünkü rozet takma törenine kas ajanslarından aynı zamanda para karşılığında figüranlar taşındı iddia edilmişti. CHP bu iddiasıyla aslında sert bir dille de itiraz etmişti. İddiaların komplo olduğunu belirtmişti. Olaya ilişkinse soruşturma başlatıldı. Söz konusu iddia bugün gazetesinde yer almıştı. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti, soruşturma başlattı. Açıklamada Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP etkinliğine kas ajansıyla anlaşarak gerçekte üye olmayan şahısların götürüldüğüne yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilin Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunmuş olduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturma başlatılmıştır dendi. Aynı zamanda araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacaktır ifadesi de kullanıldı. Teröristi Türkiye sürecinde malum son virajlar alınıyor. Geçtiğimiz gün siyasi parti turuna çıkan Meclis Başkanı Kurtulmuş'un ardından bir yeni bilgi daha eklendi. Çerçeve yasa adı verilen taslak yarın meclise iletiliyor. Böylelikle süreçte yeni de bir safhaya geçilmiş olacak.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde söz artık mecliste. Çerçeve yasa olarak bilinen tasarı pazartesi günü komisyonda ele alınacak. 51 üyesiyle Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları sonrası gözler artık Meclis Genel Kurulu'nda. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içi de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste grubu bulunan partileri ziyaret etmiş, karşılıklı istişare ve değerlendirme gerçekleştirilmişti. Haftanın son çalışma günü ise 24 Temmuz'da DEM Parti heyeti sürpriz bir ziyaretle AK Parti grubuna gitmişti. Mithat Sancar ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti AK Parti'den Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve parti sözcüsü Ömer Çelik'le bir araya gelmişti. Görüşme sonrası bir açıklama yapılmazken gündemin meclis tatile girmeden çerçeve yasanın meclise gelmesi üzerine olduğu öğrenildi. Nitekim o görüşme sonrasında da terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa tasarısı içinde pazartesinin işaret edildiği öğrenildi. Bu yeni süreçte çerçeve yasa tasarısı için önce teyit mekanizması görüşülecek, sahadan gelen raporlar ele alınacak. Raporlar terörün bittiğini doğrular nitelikte olursa önce mecliste Adalet Komisyonu süreci ele alacak, ardından da Kardeşlik Komisyonu'nun ortak raporu rehberliğinde Meclis Genel Kurulu konuyu ele alacak.
0: Gazze'deki süreçle ilgili konuşalım ki bu noktada ilerleme için önemli bir gelişme var. İsrail Güvenlik Kabinesi ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı çerçevesindeki idari yapılar içinde yer alan uluslararası istikrar gücünün bölgeye girişini onayladı. Oylama bugünkü toplantıda yapıldı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir hayır oyu kullandı. Ben-Gvir, Hamas, Gazze'yi silahsızlandırma yükümlülüğünü yerine getirmedi. Bu nedenle biz de bunu yapmakla mükellef değiliz. Gazze'deki çözüm, göçü teşvik etmektir ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Gideon Sar da Ben-Gvir'e bu uluslararası bir plan. Belki başarılı olamayız ama en azından onu sabote eden biz olmamalıyız cevabını verdi. İsrail Devlet Televizyonu Güvenlik Kabinesi'nin uluslararası istikrar gücünün Gazze'ye konuşlandırılmasına onay vermesinin, bu güçlerin Gazze'nin güneyindeki Refah kenti yakınlarında karargah kurmasına da yeşil ışık yakması anlamına geldiğini dile getirdi. Gazze'deki geçiş dönemi yönetim yapıları arasında Barış Konseyi, Gazze Yürütme Konseyi, Teknokrat Hükümeti oluşturacak Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi ve Uluslararası İstikrar Gücü yer aldı. Gururun adı oldular. Filenin sultanları yine göğsümüzü kabarttı. Amili kadın voleybol takımımız Milletler Ligi'nin nefes kesen final maçında rakipleri Brezilya'yı 3-1

Bir mağlup etti, ikinci kez şampiyon oldu. Final maçı Çin'in Macao özel bölgesinde oynandı. Heyecan doruktaydı. Brezilya maçın ilk bölümünde üst üste bulduğu blok sayılarıyla 4-1 öne geçti. Amililer 11-10 öne geçse de ilk seti 25-23 Brezilya'ya kaptırdı. Filenin sultanları güçlü savunma ve etkili hamlelerle maça asıldı. Brezilya da oldukça sıkı hamleler yaptı. İkinci set 25-23'lük skorla Türkiye'nin oldu. Üçüncü sette heyecan doluydu. Filenin sultanları büyük bir mücadele verdi. Bu seti de 26-24 almayı başardı. Kıran kırana mücadele dördüncü sette de sürdü. İki takım da tüm gücünü ortaya koydu. Filenin sultanları son sette 13-7'ye ulaştı ve farkı 6 sayıya kadar çıkardı. Ancak Brezilya mücadeleyi bırakmadı. 19-18 öne geçmeyi başardı. Filenin sultanları dördüncü seti de 25-21 almayı başardı. Setlerde 3-1'lik üstünlük sağlayarak zafere ulaştı. Filenin sultanlarını can gönülden tebrik ediyoruz. Sıradaki haber milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor. Çünkü motorlu taşıtlar vergisinde süre daralıyor. İkinci taksit ödemeleri için son günlere girildi. Gecikenleri ise faiz yükü bekliyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV ödemelerinde son haftaya girildi. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri 31 Temmuz Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Ödemeler Dijital Vergi Dairesi, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mobil uygulaması, yetkili bankalar, vergi daireleri ve PTT şubelerinden yapılabiliyor. Yetkililer internet üzerinden işlem yapacak vatandaşları sahte sitelere karşı uyardı. Ödemelerin sadece gip.gov.tr, aynı zamanda bankaların resmi internet siteleri üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan %90 ve üzeri engelli bireylerin adına kayıtlı araçlar MTV'den muaf tutuluyor. Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık. Yayınımız Çağrı Alkan'ın moderatörlüğünde küresel oyunla devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.

Türkiye'nin kuzeyinde, Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'yu birbirinden ayıran Ovid Dağı, tarih boyunca doğanın zorluklarını en sert şekilde hissettiren geçitlerden biri oldu. 3200 metreyi bulan yüksekliği, yoğun kar yağışları, aylarca süren kapanmalar ve zaman zaman can kayıplarına yol açan çığlar, bu bölgeyi ulaşım açısından yılın büyük bir bölümünde erişilemez hale getirdi. Yöre halkı için bu durum yalnızca bir ulaşım meselesi değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal hayatın ritmini doğrudan etkileyen ciddi bir engeldi. Bu zorluğu ortadan kaldırmak için ilk olarak 1880 yılında ortaya atılan tünel fikri, yıllar boyunca teknik ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle hayata geçirilemedi. Ancak 21. yüzyılda Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda bu hayal gerçeğe dönüştürüldü. 13 Mayıs 2012 tarihinde yapımına başlanan Ovid Tüneli, 11 Kasım 2016'da ışıkla buluştu. 22 Kasım 2017'de yapılan ilk geçişle hayal proje gerçeğe dönüştü ve 13 Haziran 2018 tarihinde resmi olarak hizmete açıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte 17 kilometrelik uzunluğa sahip çift tüplü Ovid Tüneli, 14.300 metrelik ana geçiş bölümüyle dünyanın en uzun karayolu tünellerinden biri olarak kayda geçti. Tünel ortalama 2000 rakımda inşa edildi ve yılın 5 ayı ulaşıma kapalı kalan Rize, İspir, Erzurum yolunu 4 mevsim açık hale getirdi. Ovid Tüneli yalnızca mühendislik açısından değil, teknolojik donanımıyla da dikkat çekici bir proje oldu. 630 kamera, 188 acil telefon, 560 hoparlör ve 90 adet jet fan havalandırma sistemiyle donatıldı. Tünel içinde her 50 metrede yangın dolapları, her 150 metrede ise doğrudan kontrol merkezine bağlanan acil iletişim telefonları yerleştirildi. Olası acil durumlar için 40 adet geçiş tüneliyle güvenli tahliye imkanı sağlandı. Türkiye Yüzyılı vizyonunun simge eserlerinden biri olarak asırlık hayali geleceğe taşıyan Ovid Tüneli, yalnızca iki coğrafi bölgeyi birbirine bağlamakla kalmadı. Aynı zamanda Türk aklı, iradesi ve gücünün imzası, Türkiye'nin kendine olan inancının eseri oldu.

0: 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Fatih Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
1: Sağlam bank gücülük.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Hesap basit, hesap basit.
5: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Özellikle İran Savaşı konusunda ve Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor ki bu iki savaşın birbirine karışmaya başlama riskinin doğduğu günler geçiriyoruz. Özellikle de Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde bir İran gemisini vurmasının ardından durum çok daha karmaşık bir hal aldı diyebiliriz. Hem İran Savaşı'nda hem Ukrayna Savaşı'nda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Bununla birlikte tabii Orta Doğu'da başka önemli gelişmeler var. İsrail temelinde onları konuşmaya devam edeceğiz. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Doktor Çağrı Bilir, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Özlem Coşan, Saltek Dergi yayın koordinatörü. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Ve doçent doktor Faik Tanrıkulu, Star Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz
3: yayınlara. Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Uzun zamandır gündemimizde aslında, bir yandan İran Savaşı her hafta konuşuyoruz. Öte yandan Ukrayna Savaşı hemen hemen her hafta konuşulan bir başka önemli mesele. İki çözümsüz konu, çözüm bulmaya çalışılan ancak tansiyonun bir yatışıp bir yükseldiği iki önemli savaş ki son günlerde, son dönemde hem İran Savaşı'nda hem Ukrayna Savaşı'nda tansiyon ciddi şekilde yükseldi. Dün gece gelen haber artık bu iki savaşın ayrı ayrı bölgesel savaşa dönüşme riskinden çıkıp birbirine karışması ihtimalini gündeme getirdi ki oldukça tehlikeli bir gelişmeydi diyebiliriz sanırım. Açılışta da söylediğimiz gibi neydi o gelişme? Ukrayna Hazar Denizi'nde bir İran gemisini vurdu ve Ukrayna Cumhurbaşkanı bunu doğruladı. Baktığınız zaman tabii Hazar Denizi ABD'nin deniz ablukasına karşı İran'ın nefes almak için kullandığı önemli bir su yolu. Bununla birlikte İran ve Rusya arasındaki tabii askeri teknoloji işbirliği de eskiden beri malum. Özellikle İran'ın Rusya'ya verdiği şahit İHA'ları ve bunların teknolojisiyle Ukrayna Savaşı'nda önemli bir etkisi olduğunu biliyoruz. Ama Ukrayna'nın daha önce Hazar Denizi'nde bazı hedefleri vurduğunu bilmemize rağmen ilk defa bir İran gemisi vurduğuna şahit olduk ve bunu kabul etti Zelenski. Kabaca durumu değerlendirecek olursak genel çerçeveden, yani çok yönlü bir savaşın artık çatışma sürecinin bir yeni aşaması diyebilir miyiz bu gelişmeye? Yani durumu iyice karmaşık hale getiren bir gelişme oldu çünkü, değil mi? Ne dersiniz?
1: Evet, biraz şapkadan tavşan çıkarmak gibi Ukrayna açısından baktığınızda. Yani mesafeye baktığınızda uzak bir mesafe. Gerçi Rusya'nın da içlerine doğru 2000-3000 kilometre içerilerine vurduğunu Ukrayna'nın biliyoruz. En azından bu kabiliyetleri sahip olduğunu biliyoruz. Ukrayna savaşının başından bu yana, yani evet, tamamen Batı yardımlarına muhtaç konumda ama içeride ciddi bir savunma sanayi ekosistemi oluşturmuş vaziyetteler. Yani savaşa yönelik aslında belli oranda kendi ihtiyaçlarını da giderebilecek noktadalar ki zaten Ukrayna bildiğimiz havacılık konusunda özellikle ciddi bir know-how'u da kendi içinde barındıran bir ülkeydi. Soğuk savaştan itibaren Rusya'nın bir anlamda laboratuvarı Ukrayna'ydı bu noktada.
0: Soyuz'un fabrikalarının olduğu bir ülkeden bahsediyoruz.
1: Şimdi burada özellikle drone kapasitesinden bahsetmek lazım. Kısacası İran'ın nasıl bu alanda eli güçlüyse Ukrayna'nın da güçlü ve her iki tarafında şöyle bir durumu var. Savaşta kendini kanıtlayan ürünlere sahipler. Yani doğrudan savaşta sürekli kullandıkları, geri bildirim aldıkları, geliştirdikleri ürünler ve hatta Ukrayna'nın bugün Ukrayna sahasında Rusya'ya karşı verdikleri savaşta kendilerini esas dayandırdıkları, bu özellikle taktik düzeyde kullandıkları ana ürünler bunlar da diyebiliriz. Dolayısıyla bunu gayet efektif şekilde kullanabiliyorlar ama hani durduk yere şimdi her başka devleti her an vurabilir normal şartlarda. Yani her devletin elinde belli asetler var, füzeler vesaire. Ama neden vurmuyor? Çünkü orada işte başka hesaplar, her devletin kendi dış politik dengeleri. Karşı tarafı caydırmak bir noktada veya bazen provoke etmemek, başka devletin tepkisini çekmemek gibi bir sürü sebep sayılabilir. Bu yüzden de zaten genelde büyük savaşların olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Özellikle nükleer caydırıcılık dünyasında. Ama burada Ukrayna ve İran savaşlarının iki ayrı coğrafya olmasına rağmen benzer bir patern var. İki tarafta siz de söylediniz, kilitlenmiş vaziyette. Peki niye kilitlendi? Burayı doğru okumak lazım bence. Yani bu kilitlenmenin sebebi nedir? İki tarafta da bence Trump'ın belirlediği hedefler ve kullandığı yöntemler uyuşmuyor. Yani ilk seçildiği zaman hatırlayalım, Ukrayna'ya direkt barışı getirecekti Trump.
0: Evet.
1: Bir gecede hallederim diyordu. Halledemedi. İşte masalar kuruldu. Türkiye'de bunun bir parçası oldu zaman zaman. Başka yerlerde denediler vesaire. Ama hep şunu o zaman anlattığımızı hatırlıyorum. Yani Ukrayna gibi bir coğrafyada bir Rus işgali söz konusuysa bu savaşı bitirebilmek için Rusya'yı caydırıyor olmanız gerekiyor. Yani Trump Rusya'ya gel buranın dörtte birini al ve bu meseleyi bitirelim demesi Trump'ın tek başına yeterli olamaz. Çünkü eş zamanlı olarak siz Rusya'yı cezalandırmanın sinyallerini vermiyorsanız Rusya'nın durması için bir sebep de yok demektir. Çünkü halihazırda devam ettirebildiği bir savaş mı?
0: Yani taleplerini karşılama sinyali veriyorsanız Rusya'nın da el yükseltmesini gayet
1: tabii
0: doğal
1: yani, görüyorsunuz. Hatta şunu göstermiş oluyorsunuz. Ya bu savaşı desteklemeye çok fazla niyetinizin olmadığını da

0: gösterdiğinizi Ruslar için ideal ortam oluşmuş demektir. Neden Kiev'e doğru ilerlemesini durdursun ki? Yani neden fırsat kollaması, neden Avrupalıları daha fazla köşeye sıkıştırmak istemesin? Bu noktada Trump savaşı bitirme hedefini koyuyor, evet. Ama bunu yöntem olarak sadece masada Rusya'yı ikna ederek yapmaya çalışması, Rusya'yı daha fazla cesaretlendiren, en azından bunu devam etmesi için teşvik eden bir ortam oluşturuyor. Bu vaziyet Amerika'ya uzun vadede veya 2008'lerden bu yana devam eden Amerikan yaklaşım açısından evet bir mantığa oturuyor. Yani aynı zamanda hem Ruslar hem Avrupalılar birbirini tüketir vaziyette. Hı-hı. Tamam. Bunu bir kenara koyalım. Ama Trump açısından savaşı bitirme amacı varsa o zaman yanlış bir yöntem uyguluyorsun demektir. İran'a gelelim. Yine savaşın kilitlenmiş olması bugün. Rejim değişikliği hedefi koyuldu. Onu desteklemek için ya kara harekat yapmanız lazım ya nükleer silah kullanmanız lazım. Yapmadı Trump. Yani yöntem hatalı. Havadan vurarak rejim değişmez. En azından kısa vadede değişmez. En azından Kasım'dan önce değişmez. Amerika'daki seçim, yani ara seçimler aha, öncesinde. Tamam. Gündem değişti. Yeni bir ne yaptılar? Ateşkes masası. Düzlemi dönüştürdü Trump. Artık rejim değişikliği diye bir şey konuşmuyoruz.
1: Evet.
0: Bu sefer Hürmüz üzerinde kilitlenen bir oyun var. Ama bu sefer de İran'ın füze kapasitesini tamamen bitiremediğiniz her noktada Hürmüz sürekli kriz üretmeye devam edecek demektir. Yani yine Hürmüz üzerinden de hedef tanımladığınızda yine gidip de İran'ın savaşma iradesini eğer bitirmiyorsanız yöntem yine hatalı olmuş.
1: Söylem ve eylem birbirine uyuşmadığı için.
0: Aynen öyle. Bunda. Yani hedefle hani stratejik olarak bir politik hedef belirliyorsunuz. O hedefi destekleyecek gerekli yöntemleri sahaya koymuyorsunuz demektir. İki tarafta da Trump üzerinden bakın bir kitlenme okuyoruz. Şimdi böyle olduğunda hem İran için hem Ukrayna için bir fırsat kapısı açılıyor. Yani hem Trump'ın o iç siyasi zayıflığını oynamak açısından belli fırsatlar var. Hem de bu iki gündemi birbirine iç içe geçirmekle alakalı bir fırsat var. Yani Ukrayna için şunu hep ne konuşuyoruz biz? Trump'la geldiği günden beri yani ilişkisi iyi diyemeyiz herhalde. Yani Trump'ın adeta medya önüne rezil ettiği bir insan konumunda. Başlıkta Beyaz Saray'daki o şeyi hatırlıyoruz hepimiz.
1: Evet.
0: Ve bir şekilde Trump'ın suyuna gitmek için neye ihtiyacınız olabilir bugünkü Ukrayna sahasında? Trump çünkü o istediğinizi vermeyecek. Yani Rusya'ya karşı ekstra o cezalandırıcı şeyleri masaya koymadığını görüyoruz. Hı hı. Ukrayna gündemini unuttu neredeyse. Avrupalıların sırtına yıktı bu işi ve arada bir mekanizma da geliştirdiler. Amerikan silahlarını Avrupalılar satın alacak, Ukraynalılara verecek. Tam Trump için ideal durum oluştu zaten. Evet baştaki hedeflerine ulaşmıyor ama şu an onun açısından yönetilebilir bir durumda mesele. O zaman Zelenski için fırsat penceresi Ukrayna üzerinden olmasa da ABD'nin diğer kilitlendiği başka bir yerde o düşmana yönelik hamle yapması Trump'ın aferin bizim çocuk geldi vurdu demesine sebep olabilir. Özellikle Hazar üzerinden bunu yapıyor olması. Hı. Yani herkes Hazar'da Hazar'a vurabilir ama
1: ABD bunu, şimdiye kadar evet, hiç vurmadı mesela.
0: Bunu Ukrayna'nın yapması çok enteresan. Eş zamanlı olarak ama İran için de şöyle bir fırsat doğuruyor bu. Rusya'yı oyuna çekmek. Yani İran savaşın başından beri evet perde arkasında Rusya'yla ilişkisi var. Çin'le var. Destek alıyor diyebiliriz evet. Ama siyasi olarak veya doğrudan açıktan bir caydırıcılık üretmeye yönelik ne Çin'den ne Rusya'dan ABD'ye karşı bir konumlanma gelmedi. Hı hı. İran yapayalnız o konuda. Bugün dolayısıyla Ukrayna sahası İran'ın da konusu olmaya başlarsa o zaman Rusya ile burada kendiliğinden oluşan bir paralellik eş zamanlı olarak Rusya'nın da İran'da hamle yapması için gerekli şartları hazırlayabilir. Dün burada akşamki programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın vardı. Şöyle bir cümle kurdu. Hani benim çok hoşuma gitti. Evet, savaşın ne zaman başlayacağına karar verebilirsiniz ama ne zaman biteceğine siz karar veremezsiniz gibi bir şey söyledi. Tam da bunu yansıtan bir durum. Yani savaşı başlattığınız zaman nereye evrileceği, ne şekilde devam edeceği.
1: Seyri ve bitişi genelde evet, saldırıya uğrayan tarafın direnme gücüyle, kabiliyetiyle alakalı bir durumda.
0: Bambaşka yeni dinamikler, yeni değişkenler çıkabiliyor. Yani işte bugün Ukrayna'nın hazır vurması hakikaten bundan bir ay önce benim çok aklıma gelmezdi. Yani en azından İran'sa bunlar apayrı iki konu gibi değerlendirirdik. Ama Ukrayna'nın buraya vurması, şimdi bunu nasıl yönetileceği önemli. Bu noktadan evet, itibaren.
1: Orası da sıkıntılı bir
0: evet,
1: durum tabii.
0: Bu şekilde bir genel bir çerçeve çizilebilir.
1: Şimdi onu nasıl yönetileceğine baktığımız zaman özellikle İran cephesinden İran Ukrayna'yı çok sert şekilde kınadı. Bir açıklama yapıldı. Ve o açıklamada deniyor ki İran işte uluslararası kurallar, hukuk gereği, meşru müdafaa ilkesi çerçevesinde ulusal çıkarlarını ve güvenliğini savunma konusunda tereddüt etmeyecektir. Zelenski'nin maceracılığının sonuçlarının sorumluluğu sadece Kiev'de sınırlı kalmayacak. Destekçileri ve kışkırtıcılarıyla da paylaşılacak diyor ki Daha sonra Arakçı da bir açıklama yaptı. Bunun cevapsız kalmayacağı, buna bir cevap verileceğini söyledi. Şimdi bunlara baktığınız zaman bir de tabii şunu da ekledim. Meclis Başkan Yardımcısı Ali Niksad'ın bir açıklaması var. İran'a karşı kullanılan herhangi bir fırlatma rampası meşru bir hedeftir diyor. Şimdi bu açıklamaları alt alta koyduğunuzda doğal olarak akla gelen soru İran Ukrayna'yı vuracak mı? Füze saldırısı ya da İHA saldırısı yapacak mı? Yapacaksa ne zaman yapacak? Böyle bir askeri hamle beklenebilir mi? Siz ne dersiniz? Gelir mi böyle bir hamle?
2: Evet. Şöyle yani İran'ın çok münferiden bir bölgeyi daha çok genişletmek, en azından savaştığı bölgeyi daha çok körfeze doğru genişletme eğiliminde bir İran görüyoruz biz. Fakat bunu Ukrayna'ya atacağı, yani atma ihtimali olabilecek, ateşleyebilecek herhangi bir mekanizmayla, işte bu bir füze rampasını hedeflemek de olabilir. Genişleteceğini çok düşünmüyorum açıkçası.
1: Teknik çünkü, olarak elindeki füzelere evet, bakarsak böyle evet, bir kabiliyeti var ama değil mi?
2: Var, var tabii ki var. Ama Rusya ile çok hani dediğimiz gibi Hazar Denizi biraz daha artık arka bahçe gibi olmuştu İran içinde. Ve bu anlamda bu kadar yoğun bir ambargonun altında tek belki de nefes aldığı yerlerden, nadir yerlerden birisi. Hı hı. Bu konudaki aslında işte o... kendi açısından o menfaati, o seyri sefer rahatlığını bozacağını çok düşünmüyorum açıkçası. Bir de çok farklı dinamikleri olacaktır. İran'ın bu türlü bir yaklaşımı, böyle bir cevap vermesi ama hocamın da bahsettiği gibi aslında hani herkesten bütün o Trump'ın NATO ülkelerine yönelik kendisine destek olunmadığıyla alakalı olan sistemlerinden sonra Ukrayna'nın özellikle hani hakikaten şapkadan tavşan çıkarması bu anlamda şaşırtıcıydı, sürpriz oldu. Bir de böyle hani ne kadar işte azarlanırsa o kadar göze girmeye çalışan ve işte onay bekleyen orta hani şey derler orta çocuk yani arada mutlaka hani kendisini belli etmek için bir şeyler yapar. Ortanca çocuk psikolojisi diyorlar. Bununla alakalı Zelenski'nin işte Trump'a biraz daha diğer Avrupa ülkelerine yönelik o sisteminin kendisine yansımamasıyla alakalı. Böyle de hani en azından 60'ken hani herkese bunun bir şey olsun, iyi gelen bir tarafı olsun şeklinde bir düşünce de olabilir. Böyle de bakılabiliyor. Çünkü aslında hem Orta Doğu'da hem de bu coğrafyada hiçbir kriz izole değil. Yani sadece evet, İran'ın Ukrayna'yla, Ukrayna'nın İran'la bir sorunu yok sadece. Baktığımızda dış görünen sebepler mutlaka tekil birer sebeple bize yansıyacak kamuoyuna. Ama arkasında çok daha farklı olan durumlar var ki biz geçen hafta CIA'nin özellikle açıkladığı son raporda işte bu sinyal istihbaratının Rusya'dan İran'a yönelik verildiğine dair çok bariz ve somut işte veriler var şeklinde ifadelere rastladık. Evet. Yani bununla alakalı olarak aslında peşine düştükleri belli bir süreden biridir. Çünkü bu hedeflemenin yani işte bir metre altı hassasiyetle veya işte metre altı hassasiyetle vurabilecek kadar menzili uzun olduğu halde bu füzelerle ilgili bu istihbaratın, bu sinyalin nasıl bu kadar güçlü olabildiği. Çünkü biz işte Haziran'dan önce daha doğrusu tabii bu son saldırılarından önce İran'ın bu tür manevralar yaptığını çok görmüyorduk. Yani balistik füzeyle beraber İHA gönderiyor ve yani bu hedefler metre altı hassasiyetle vuruluyor. Şimdi bunu gördüğü zaman tabii ki işte burada bir değişiklik var. Bu savunma mekanizma tamam bir mozaik savunma uygulanıyor ama burada farklı bir taktik, bir yöntem de geliştirilmiş. Başka şeyler kullanılıyor. Bununla alakalı zaten peşine düşmüştü CIA bu işin. Şimdi biz tabii ki bir de şuna bakacağız. Şimdi masada neler konuşuluyor? Bir yandan yani İran'la Amerika müzakere masası acaba o masanın arkasında hani Trump'ın da söylediği vardı. Hani bu masada başka kişiler de mi oturuyor o müzakerede? Yani işte mesela Körfez ülkelerinin yavaş yavaş Çin'e doğru bir yanaşması var. Yani aslında her şey bu saatten sonra çok daha netleşmeye başlıyor. Bakın artık Amerika güvenilir ve son ana kadar müdafi bir müttefik değil, evet, kendilerine yönelik. Bunu gören Körfez ülkeleri İşte Husilerle başı yine derde giren Suudi Arabistan var. Birleşik

0: Arap Emirlikleri OPEC'ten biliyorsunuz onlar da çıkıp Çin'le bir yakınlaşmaya girmek istiyorlar. Yani aslında herkes kendi paçasını kurtarma derdinde. Bunlar tabii ki Orta Doğu'nun yeni güvenlik mimarisinde süper güç algısının nereye evrileceğiyle ilgili de bize bir takım doneler sunuyor. Bu anlamda tabii ki birçok parametresi olan dediğiniz gibi aslında Rusya-Ukrayna savaşı ne kadar bağımsız Amerika-İran savaşından. Bunu da tekrar sormamız lazım. Ama Çağrı Bey bana en ilginç gelen yanlarından biri özellikle şimdi İran'la Ukrayna arasında ilginç bir şeyler duyuyoruz. İşte bu saldırı nedeniyle de konuşuyoruz ama asıl bu Kuzey Kore'nin 30 bin askerinin Rusya'da artık savaşa hazır hale geldi. Kuzey Kore'de eğitim alıyorlar. Rusya'da bölge eğitimi ve coğrafyaya uyum eğitimlerinden geçiyorlar. Ve Kuzey Kore şu açıdan çok önemli. Bu modern harp sahasındaki yetkinliklerini ilk defa fiziki olarak bir coğrafyada gerçek bir savaş hattında, bir ateş hattında kullanma imkanı
1: Evet, daha
0: bulacaklar.
1: önce gelmişti bir miktar Kuzey Kore
0: Gelmişti
1: askeri ama
0: 10 bin kadar
1: çok daha
0: diyorlardı.
2: Büyük
1: şu anda.
0: Evet.
1: Çok daha büyük bir güç
0: Evet,
1: şu anda
0: Pyongyang
1: diyorsunuz.
0: yani bu anlamda artık Kuzey Kore'nin işe daha çok müdahil olduğunu
1: Bunlar bir yandan da
0: görüyoruz.
1: işte gelecekte yaşanabilecek şeylerin o bölgede başka işaretleri aslında diyebiliriz herhalde, değil mi?
0: Çok doğru. Bir de tabii ki yani şöyle yorulan bir Rusya demek ne kadar doğru bilmiyorum ama şimdi özellikle hani ölüm hattının genişlemesi diye bir durum söz konusu. Bu özellikle asker yoğunluğu değil, düşük yoğunluklu ama teknolojinin yoğun kullanıldığı geniş ölüm alanları diye bir konsept çıktı şimdi. Ve bununla alakalı olarak da artık risk haritası yani askeri risk haritası geçen hafta da bunu konuşmuştuk. Cephe hattı belirsizleşti, genişledi. Bu anlamda bu Rusya'nın yarma harekatını rahatça yani bir manevra kabiliyetini aslında eskisi kadar yapabildiğini göremiyoruz.
1: İster istemez kısıtlıyor ki bu her
0: Kısıtlıyor.
1: tarafa gönderilebilen
0: Tabii ki.
1: kolaylıkla radara yakalanmadan gönderilebilen o küçük İHA'lar
0: Evet.
1: bu konuda en etkili silahlardan biri
0: Evet.
1: herhalde.
0: Hem öyle hem de bakın biz aslında savaşmadan yani Avrupa ile savaşmadan Avrupa'yı cepheye çeken bir Rusya'da görüyoruz aslında. Ondan da bahsedelim biraz. Sadece bu asimetrik savaş işte veya riskin dağılması konusu Avrupa ülkelerinin özellikle kendi sınırları içindeki tedirginliğini arttıran yani Rusya füze atmadan Avrupa ülkelerinde bir tedirginlik oluşturmayı uzun bir süredir başarmış vaziyette. Ve bunun seviyesi de arttı. Şimdi bakın dünyada alarm seviyesinin arttığını biz nereden işte görüyoruz? Eski kıtada, kıta Avrupa'sında işte Almanya bile açıklıyor değil mi? Yani işte insanlarına terör alarmı diyebileceğimiz değil mi? Bir takım noktalarda dikkatli olmaları gerektiğiyle ilgili alarm seviyesine çıkartıyor uyarılarını. Biz aynı şekilde işte Amerika'nın da bütün dünyadaki bütün işte Amerikan vatandaşlarına yönelik yine İran saldırılarının artık hani nereden geleceğinin belli olmadığı şeklinde anlaşılabilecek uyarılarının olduğunu. Yani dünya artık hiç olmadığı kadar cephelerinin belirsizleştiği, her yerin bir cephe hattı olarak sayılabileceği. Çünkü her yerin dememin sebebi de şu. Avrupa'da bakın görülen dronlar var, imha edilenler var. Sivil yerleşim alanlarına düşenler var. Şimdi bakın mesela bir Roman uçağının F-16'sının vurduğu İHA var.
1: Evet.
0: Yani artık işte NATO'nun doğu kanadının da ne kadar bu işten kendini ittifak olarak en azından hani resmiyetin içinde mutlaka bir savunma olarak bulunuyor NATO ama ateş hattında değil, fiili olarak savaşmıyor. Fakat ne kadar bu durum böyle devam edecek? Çünkü çok fazla salvo var. Yani bu anlamda Rusya'nın bakın daha geçen gün yine haberlere yansıyan sadece balistik füze değil işte mesela Oreşni'yi deneyelim dedi değil mi Putin? Hatta dedi ki Ukrayna'da bir yer seçelim. O da komik geldi bana. Ukrayna'da bir yer seçelim. Oreşni'yi deneyelim.
1: Yani
0: Bakalım
1: hani teorik
0: engelleyebiliyor
1: olarak baktığınız
0: musunuz?
1: zaman savaş sahaları
0: Evet.
1: zaten yeni silahların denenebilmesi için
0: Evet.
1: en kıymetli laboratuvarlar olarak da
0: Ama
1: görünüyor. Bu açıdan tabii
0: bunu
1: tehlikeli de
0: söylerken
1: yaşanabilir.

0: Aynı zamanda da bütün Avrupa şu an özellikle Rusya'nın istihbaratla alakalı olarak yaptığı faaliyetlerden dolayı da alarma geçmiş durumda. Hatta bu anlamda Körfez ülkelerinde de bu icraatların çok yoğun olarak yapıldığı ile ilgili haberler sürekli önümüze düşüyor. Yani Rusya aslında birçok cephede birçok şey yapıyor. Bu anlamda merkeziyetçi bir yapısını hala koruyor diyebiliriz. Sadece şunu söyleyeceğim. Belki İran'ı biraz daha konuşacağız ama farklı coğrafyalarda modern harbin çok farklı yüzlerini görmeye başladık. Belki savunmayla alakalı bunu da güvenlikle ilgili konuşuruz.
1: Yani özellikle de teknoloji ilerledikçe bahsettiğiniz gibi insan faktörünün daha az kritik olduğu dönemler geldikçe tabii insan hayatına yönelik tehlike de artıyor. Yani cephede birebir görüp de çarpıştığınız bir savaş ortamı
0: Ve
1: bambaşka.
0: konvansiyonel güçler etkisiz hale gelmeye başladı
1: Aynen
0: büyük
1: öyle.
0: maliyetli
1: Uzaktan
0: olanlar.
1: gönderdiğiniz füzeler işte büyük maliyetli olması bakımından aslında bir yandan hem etkili hem ikinci plana düşmeye başlarken düşük maliyetli ve radara yakalanmayan teknolojiler her şeyin önüne geçmeye başladı.
0: Maliyet
1: En çok da
0: inversiyonu
1: bunu
0: yapıyor, evet.
1: Ukrayna Savaşı'nda ve İran Savaşı'nda gördük. Şimdi Faik Hocam iki şey sormak isterim size. Bir tanesi bu Ukrayna'nın vurduğu İran gemisiyle alakalı olarak tabii Hazar Denizi'nde son dönemde artmaya başladı Ukrayna'nın etkinliği. Hazar Denizi bir bakımdan Karadeniz'e çıkış kanalı olması açısından da aslında kritik bir öneme sahip hem Rusya için hem İran için. Orada artan etkinliğin aslında Karadeniz'e kıyıdaş başka ülkeler için de risk doğurduğunu varsayabiliriz ki benim aklıma ilk olarak doğal olarak Azerbaycan geliyor Türkiye'den bakınca başka
2: Diğer
1: ülkeler de var. Bu bir
2: Türkmenistan.
1: tehlike midir? Bu tehlikenin önlenmesi gerekir mi? Özel önlem alınması icap eder mi? Bununla başlayalım. İran konusunda da ikinci soruyla geleceğim size. Ne dersiniz?
2: Tabii biliyorsunuz Avrupa Güney Gaz Koridoru yani Hazar Denizi'nden önemli petrol kaynakları Türkmenistan, Azerbaycan bir yönüyle aslında Avrupa hatırlanacağı üzere Rusya-Ukrayna krizi 2008'de benzer bir şekilde kriz baş gösterdiğinde bir Nabokko projesi açıklamışlardı ve Ankara ve diğer Avrupa ülkeleri çok böyle özgüvenli bir anlaşmayı duyurmuşlardı. Ancak Avrupa içerisinde aslında bir yönde Avrupa'nın dış politikada ne kadar aziyet gösterdiğini bu proje net bir şekilde gösteriyor. Çünkü Avrupa Birliği ülkeleri arasında farklı fikirlerden dolayı bu şaşalı açılıştan sonra Rusya'ya alternatif bir yeni bir hat oluşturma projesi yerle eksan oldu. Halbuki Ankara bu konuda çok diretti durdu. Dolayısıyla bir yönüyle de aslında Hazar Denizi ve oradan gelecek kaynaklar aslında önemli bir alternatif bir güzergahtı. Şimdi tabii böyle bir krizin yeniden baş göstermesi veya da diğer ülkeyle sıçraması aslında hala hazırda Hürmüz Boğazı'nı konuşurken Hazar Denizi'nde bunun genişlemesi ihtimali bile gerçekten hala hazırdaki ekonomik göstergeleri çok ciddi manada bir resesyona doğru getireceği net bir şekilde ortada.
1: Bir de bahsettiğimiz tabii meşhur Orta Koridor'un da geçiş güzergahı diyebileceğimiz bir alan. O açıdan da
2: Tabii.
1: sıkıntılı. Hürmüz Boğazı Güney Koridor'u tehlikeye attı. Hazar'a yayılması riski Orta Koridor'u da riske
2: Orta
1: atabilecek bir gelişme
2: koridorda
1: olabilir.
2: yeni bir ki halihazırda açılan koridorla beraber o koridorun da daha başlamadan belki de suya düşme ihtimali var. Ancak tabii burada Ukrayna'nın saldırısını iyi analiz etmek gerekiyor. Yani birincisi burada temelinde Ukrayna zaten başından beri özellikle Rusya'nın kamikaze İHA'lar, Şahit 131, Şahit 136. Yani zaten dikkat edersin son dönemlerdeki saldırılar aslında mihenk değiştirdi. Yani benzer şekilde Ukrayna'nın yaptığı saldırılar da ki geçtiğimiz günlerde The Economist'te de bir analiz vardı. Belki de Putin'i ve Rusya'ya köşeye sıkıştıracak olan son dönemlerdeki bu saldırılar. Çünkü böyle can damarını sekteye uğratacak saldırılar yapıldı. Yani artık benzin kuyruklarından bahsediyoruz. En büyük toptancı platformu, online platform ticareti fabrikasına çok ciddi zayiat verildi. Hatta bölgede Rusya'da ticaret yapan kişilerle görüştüğümde o kişi kendi malının 200 bin dolar zayi olduğunu

0: Böyle ciddi tekstil ürünleri satışı yapan bir Türk firması. Hatta bunu şirketin karşılayamayacağı, yani bunun gibi milyonlarca ciddi bir mal kaybının olduğunu söyledi ve ticari olarak da zor da olduğunu söyledi. Dolayısıyla hatta o analize de onu söylüyor. Yani belki savaş değil ama içeride ve sokakta insanların bu ekonomi darboğazını hissetmesiyle beraber kısmi olarak tabii The Economist en neticede Batı eksenli analiz yapıyor. Yani Rusya'nın köşeye sıkışacağını ve Putin'i zor duruma bırakacağını. Tabii bu ne kadar devam eder o bir
1: Yani
0: soru işareti.
1: bu durumun Rusya'ya daha da saldırganlaştırması riski de var. Bunu da mutlaka hesaba katmak lazım.
0: Tabii diğer tarafta o süreç de var. Dolayısıyla burada Ukrayna'nın ciddi manada bir rahatsız. Ama bu zaten aslında sır değil. Yani Rusya, İran arasında 2018'den beri ben geçmiş yıllara baktığımda ortak tatbikat, askeri ortak çalışmalar yapıldığı yeni bir süreç değil. Hatta hatırlanacağı üzere Amerika itiraz ettiğinde onlar da siz de Ukrayna'ya desteği bırakın biz de o zaman İran'a vermeyelim diye aleni bir şekilde söylediler. Dolayısıyla bu askeri tesisat konusundaki, askeri teknoloji birikim konusundaki karşılıklı işbirliği Ukrayna'yı rahatsız eden husus. Hatta ilginç Zelenski'nin bir açıklaması var. Zelenski de şey diyor, Rus askeri uyduların Bahreyn, Ürdün, Kuveyt, ABD üzerinden keşif yaptığını ve bunları da İran'a aktardığı yönde. Yani aslında bir yönüyle Amerika'yı da bu sürecin içerisine aslında katmak istediği niyetini görüyorsunuz ve İran'ın bu aldığı uydu bilgileriyle beraber nokta atışı yaptığı yönünde açıklamalar da var. Zaten bu savaş artık normal klasik iki ülkesindeki bir savaş değil. Yani Batı ve Doğu aslında eski dönemlerde Sovyet ve Batı cephesindeki bir savaşın olduğu aleni ortada. Hatta geçtiğimiz günlerde Trump da söyledi. Çin'in işte asker vermemesi konusunda uyardığını söyledi. Hatta Çin ziyaretine gittiğinde acaba yeni bir sınama, yüzleşme mi çıkacak vesaire gibi kedi fare doğurdu deyim yerindeyse Trump gitti. Hiç böyle beklenenin ötesinde böyle sert açıklamalar yapmadı. Biraz da Trump'ın da özelliği doğasını güçlü liderlere, güçlü ülkelere karşı gayet efendi
1: Daha
0: oluyor.
1: yumuşak ve ağır başlı
0: Evet,
1: oluyor
0: yani
1: gibi.
0: Putin'e karşı da öyle. Çin de orada aleni bir şekilde vermeyeceğiz gibi bir şey söylemedi ama Çin'in burada özellikle uydu haberleşme sistemi ki ben bu konuda çalışan akademisyen bir hocamızla görüştüm. Uydu haberleşme ödüller alan bir hocamız. İran'ın uydu haberleşme sistemindeki o altyapıyı değiştirdiğini ve Çin'den bu konuda önemli bir transfer yaptığını söyledi.
1: Yani ilk saldırı ve ikinci saldırı
0: Tabii 12
1: arasında
0: gün
1: farklı bir değişim
0: savaşlarında
1: olduğundan bahsediliyordu, evet.
0: muazzam bir değişiklik var. Yani biz hop kalkıp oturuyorduk. Ya bu İran'ın hiç mi acaba bir füze saldırısı isabet etmiyor falan diyorduk. Hocamız yani teknik olarak da ben merak ettiğim için de sormuştum. O da o uydu haberleşme sisteminin çok etkili olduğu. Yani dolayısıyla bu savaş artık Batı ve Doğu arasında Ukrayna ve diğer ülkeler aslında arada proxy savaşları diyebileceğimiz bir savaş niteliğine
1: Yani
0: doğru
1: Ukrayna ve
0: gidiyor.
1: İran, Batı'nın ve Doğu'nun cephesi oldu diyorsunuz.
0: Evet, tabii bunun için de bir kullanışlı bir lider lazımdı. Bir eski bir komedyen yani Zelenski gibi. Bu gaflete düşerseniz bugün ülkeye %25'i işte toprak kaybı 6 milyon insan göç etmiş, 1 milyon insan ölmüş. Dolayısıyla siyaset veya da bir yönüyle öngörü ve liderlik isteyen bir husus. Ama şu an Ukrayna'da da zaten dikkat ederseniz bu NATO zirvesinden sonra bu saldırıları muazzam bir ölçüde artırmaya başladı. Çünkü ben NATO zirvesinde canlı takip ederken hepimiz şunu merak ediyorduk. Acaba ne olacak? Petroli verecek mi, vermeyecek mi? Bir baktık Trump dedi ki tamam dedi ya orada
2: Nasıl
0: yapalım dedi.
2: üretileceğini de ha.
0: Ya lisanslamasını da size veririz falan dedi. Yani gerçekten biz bile analiz
1: Beklenmedik bir
0: eder
1: gelişmeydi, değil mi?
0: beklenmedi. Kesinlikle öyleydi. Bu büyük bir sürpriz oldu. Ki 70 milyar dolarlık yani tamam Ankara'nın, Türkiye'nin buradaki yeni dönemdeki NATO'daki etkisi, rolü ayrı bir anlam ama bence bunu

0: NATO zirvesinde en önemli çıktılardan biri Ukrayna'nın sonuna kadar desteğini sürdüreceğiz açıklaması ve
1: Evet.
0: bunlar daha çok soyut değil, 70 milyar dolarlık gibi bir şeyden bahsedildi. Zaten arda arda saldırıların gelmesi bu yönüyle. Şimdi diğer husus askeri lojistik hattı. Yani özellikle Rusya Karadeniz ciddi kayıplar verdikten sonra yeni bir lojistik hattına ve bunun başına İran, Hazar Denizi, Aslan ve Rusya dediğimiz, yani tam Hazar Denizi aslında uzun zaman bir yönüyle yeni bir lojistik hattının ana eksenini oluşturuyordu.
1: Evet.
0: Yani bu açıdan da baktığınızda Ukrayna'yı da başından sonuna rahatsız eden ana unsurlardan biri olarak görüyoruz.
1: Yani İkmay ve lojistik hatlarının zaten kesme üzerine yoğun saldırılar, bu vurulan petrol alanları, depoları da bunun bir parçasıydı. Bu perakende zincirleri de muhtemelen bunun bir parçası olarak görülüyordu. Bu çerçevede
0: Şimdi tabii soru
1: değerlendirilebilecek bir
0: şu,
1: saldırı olduğunu
0: İran
1: söylüyorsun.
0: buna yani misilleme işte yapacağız vesaire gibi açıklamalar yaptı. Halihazırda zaten İran'ın ciddi bir hem ekonomik hem de askeri olarak bir kayıplarından bahsediyoruz. Yeni bir cephe Ukrayna'yı doğrudan karşısına alma ihtimalini ben çok güçlü görmüyorum açıkçası.
1: Anlıyorum.
0: Ama en nihayetinde tabii ki sert açıklamalar, diplomatik olarak açıklamalar yapıyor olması olağan bir durum. Ama zaten savaşların kimlerin savaştığı net belli, yani o diğer Araf'taki ülkeler aslında işin kurbanı
1: Anlıyorum.
0: diyebiliriz.
1: Tabii bekleyeceğiz, göreceğiz. Bakalım o sözlerin karşılığı bir eylem olarak gelecek mi? Özlem Hanım, ekleyeceğiniz var sanırım.
2: Özellikle şu şimdi son 48 saatte olan bazı olaylar vardı Rusya-Ukrayna hattında. Yani tabii ki İran'la ilgili olan konu bizim dikkatimizi şöyle çekti. Acaba işte bu iki coğrafyadaki hat birbirine mi bağlanacak? İki cephe birlikte mi gidecek şeklinde. Şimdi özellikle son 48 saatteki bilançoya baktığımızda 7 balistik füze, 136 insansız hava aracı Rusya'dan Kiev, Harkiv ve Zaporijya'ya doğru gitmiş.
1: Evet.
2: Ve özellikle 24 Temmuz'da Kiev'de bir İHA üreticileri etkinliğini vuruyor Rusya balistik füzeyle. 10 kadar ölü, 100'den fazla da yaralı olduğu söyleniyor. Ve Ukrayna içinde derin güvenlik ve istihbarat zafiyeti tartışmaları olduğu için de Zelenski'nin Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı'nı eş zamanlı olarak görevden aldığı söyleniyor ki Kiev'de de bazı sokak hareketlenmelerine sebep oldu bu
1: Evet.
2: düşünce. Bir de daha gücü biraz daha eksilmiş olan tümenleri birleştirme kararı da var. Yine baktığımızda askeri olarak aslında bu aldığı destekle beraber Zelenski'nin daha aktivasyonu arttırıcı, yani çünkü cephe hattında yorulan da bir ordu var. Hem işte yani lider kadrosu bakımından hem de askeri olarak da bu yıpranmayı gidermek üzere aslında bazı manevra, biraz içeride bazı değişikliklere gidilmesi de söz konusu olacak. Ama özellikle bu Ukrayna içindeki derin güvenlik ve istihbarat zafiyeti olarak algılanan bu 24 Temmuz'daki saldırı, ki İHA etkinliği sırasında yapılan, yani çok böyle bu anlamda Rusya'nın bir nokta atışı olduğu söyleniyor yaptığı saldırı bakımından. Bunun da artarak, yani bu tür aslında karşılıklı hamlelerin biliyorsunuz santrallere, enerji hatlarına, bir de şunu da söyleyelim, 2000 yani menzil açısından 2000 kilometrenin üzerine çıkması özellikle Rusya'nın arka savunmasını da zayıflatan bir konu.
1: Evet.
2: Yani bu anlamda Rusya'yı da bu hani dip savunma dedikleri, çünkü oralarda biliyorsunuz enerji ve mühimmatla alakalı olan işte üretimleri, stokları artık ne kadar güvende sorusunu da gündeme
1: Yani
2: getirmeye
1: stoklar
2: başladı.
1: zaten yakıt olsun, mühimmat
2: Evet.
1: olsun o bölgelerden sevk ediliyor.
2: Evet.
1: Askeri birlikler de o
2: Bakın
1: bölgelerden sevk ediliyor. Yani cephenin
2: özellikle
1: arkasını vurduğunuz zaman
2: tabii ki
1: sarsıcı oluyor doğal
2: yani
1: olarak.
2: bir enerji deposu olan baktığınızda Rusya'nın Kazakistan'dan petrol ithal etme söz konusu
1: Hindistan'da
2: ve petrol ihracatını bir kararla Rusya 2026 sonuna kadar yasakladı. Evet. Burada da işte Ukrayna'nın zarar verdiği bu altyapıların

0: çok etkili olduğu konuşuluyor.
1: Tabii Zelenski'nin penceresinden baktığınız zaman aslında bu stratejinin bir yandan sonuç verdiğini de görebiliyorsunuz. Evet. Bunun tabii savaş sahasına yansıması nasıl olacak göreceğiz. Tabii konuşulacak çok mesele var, çok konu var ama İran'la devam edelim müsaadenizle. Reklama gitmeden az bir vaktimiz kalmışken başlayalım, sonra kaldığımız yerden devam etmek üzere soracağım size. ABD son 2 haftadır yaklaşık 13 gecedir, 13 gündür arka arkaya İran'ı vurdu. 2 gecedir vurmadı. İran'dan da misilleme saldırıları 2 gecedir. Yani daha doğrusu İran'da son verdi misilleme saldırılarına. Yani durum kısmen sakinleşmiş gibi görünüyor ama bir yandan Pakistan'ın da devreye girdiğini, temaslar arttı dediğini görüyoruz. Ama tabii burada iki soru akla geliyor. Yani Trump'ın bu saldırıları durdurması diplomasiye alan açmasından mı kaynaklı, yoksa acaba bu bir fırtına öncesi sessizlik mi? Ne dersiniz?
2: Bence bir de dinlenme fırsatı. Çünkü net bir kararsızlık olduğu kanaatindeyim ben. Yani ABD şu an ne yapacak? Hani Trump açısından düşünelim. Kazanım var mı? Hani İran'a verdiği 350 milyar dolarlık altyapı zararını bir kenara koyarsak politik bir kazanç yok ortada. Hı hı. Amerika devleti açısından bir kazançtan bahsedebiliriz. Gücünü bölgede öyle veya böyle hissettiriyor. Herkesi tetikte bir hale getirdi. Yani Körfez tetikte, Türkiye tetikte, İran direkt savaşın içine çekilmiş vaziyette. En büyük müttefiki ABD'nin İsrail kendi güvenliği için çok önemli adımlar atmış oldu bu savaşla beraber düşününce. Yani İran'ın da zarar gördüğü bir senaryoda artık bölgede ayakta durabilen Türkiye dışında aktör kalmadı. Yani bugün İran direniyor diyoruz ama İran'ın kolu bacağı kesildi şu anda. Yani bugün savaş bitse belki 30 sene sürecek İran'ın kendini toparlaması. Çünkü bu kazanma kaybetme meselesini biraz iki denk gücün savaşı gibi değerlendirme eğilimindeyiz. Aslında böyle bir durum yok. Yani İran'ın hayatta kalıyor olması bir başarı ama Amerikan inisiyatifinin bir sonucu bu. Amerikan tercihlerinin bir sonucu.
1: Yani İran çok yapabileceğini daha ağır yüklenseydi yapıyor. Diyorsunuz durum farklı olabilirdi.
2: Tabii ki olabilirdi. Yani İran sadece yapabileceğini yapıyor. Elinde zaten 2-3 tane seçenek var. Ve onu da yumruğunu sayarak attığını, o attığı bir ortamda yapıyor. Yani tamamen ki benzer bir şey Ukrayna için de konuşabiliriz. Ukrayna-Rusya arasında da İran-ABD arasında da öyle bir asimetri var ki vereceğiniz cevabı belli bir dozu aşırmadan vermek zorundasınız. Yoksa bunun asimetrik dönüşleri olur, nükleer gibi. Hı hı. Taktik sınıf olur, daha büyük olur. Yani o noktaya getirmeden o süper gücü savaşın dinamini belirlemeniz gerek. Tam da bu yüzden zaten bugün savaş biterse Amerikan inisiyatifinde bitecek. Trump bıktığı için bitecek. Bitecek ama jeopolitik dönüşmüş olacak mı? Hani İran bu savaşta hayatta kaldı diye Amerika'nın bölgede angaje olduğu alanlardan çekilmesine mi sebep olmuş olacak? Hani bir Alman-Fransız 2. Dünya Savaşı mantığı veya bir Alman-Rus mantığı değil. Aynı statüko, 6 ay öncenin statükosu devam edecek. Bu da İran'ın halihazırda kapalı olan kanallardan yine bir şey alamaması, kucağında da 350 milyar dolarlık altyapı zararıyla kalması anlamına gelecek.
1: Bu da tabii bir yandan dönüp dolaşıp yine Kasım'daki ara seçimleri Trump'ın hesaplarına getirecek. Evet. Orası çok daha çetrefilli bir alan. Kaldığımız yerden devam edelim. Bir araya gitmemiz gerekecek. Ondan sonra konuşmayı sürdüreceğiz. Kısa bir aramız var. Az sonra tekrar karşınızda olacağız.

0: 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
1: Devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24'te.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
7: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Küresel oyun devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. İran Savaşı'nı konuşmaya devam ediyoruz. Çağrı Hocam, sözlerinizin devamını, yorumlarınızın devamını alacağım. Bir de şunu sormak isterim tabii. ABD Başkanı'nın İran'a çok daha yoğun ve büyük bir saldırı başlatmayı planladığına dair açıklamaları vardı. Henüz karar vermedim demişti ama Amerikan medyasından öğrendiğimize göre Trump bunu rafa kaldırmış durumda görünüyor şu anda. Yani niye rafa kaldırdığına baktığımızda en azından şimdilik diye vurgulayalım tabii bunu. Mesele yine ABD'nin elindeki füze stoklarına ve bunların kritik seviyeye düşme riskine geliyor ki bu da tabii hem Orta Doğu'daki Amerikan üslerini hem Körfez ülkelerini koruyamamak gibi ciddi bir risk anlamına geliyor. Ne dersiniz?
1: Şimdi bu kesinlikle faktörlerden biri olabilir. Yani Amerika'nın stokları meselesi. Ama Amerika'nın hangi ordusunun stoklarından bahsediyoruz burada? O önemli bir tartışma. Evet, şu an buraya yönelmiş bir CENTCOM'dan bahsediyorsak stok noktasında problemler olduğu söyleniyor. Amerikan savunma sanayisinin özellikle Özlem Hanım daha iyi anlatır oraları zaten.
2: Estağfurullah hocam.
1: Halihazırda hani Soğuk Savaş'ın bitişi, artık bir düşmanın kalmaması savunma sanayi firmalarına şöyle bir durum yarattı. Artık stok biriktirmeye gerek yok. Sipariş üzere yapalım işlerimizi gibi bir yere evrildi. Haliyle bu gibi çok yoğun ürün kullandığınız savaş alanlarına dair yönelik de stok kullanımları arttığında bir hazırlıksızlık durumu çıkıyor ortaya. Ama bu Amerika'nın İran'a vurmasının önüne gerçekten büyük bir engel teşkil ediyor mu derseniz hayır. Amerika'nın halihazırda aylarca daha İran'a vurabilecek stoğu mümkün var elinde. Yani isterse daha da uzun zamanda vurabilir. Ki zaten bu o kadar stratejik anlamda Amerika'nın elini kolunu bağlayacak bir noktaya gelirse o zaman oyun değişir. O zaman başka metotlara yönelirsiniz. Daha az ürünle daha çok zayiat verdireceğiniz farklı bombalar devreye girer.
0: Aslında yani, bunun bir benzerini İran'ın o İHA'larını tersine mühendislikte Amerikan malı yapıp da üretmeye başladıklarını açıklayarak duyurmuşlardı. Yani daha az maliyetli yöntemlerle
1: karşıya. O bir yöntem. Hani daha ucuz şeylerle de vurmaya yönelebilirsiniz. Ya da savaşı daha kısa sürede bitirecek. Örneğin Tahran'a atacağınız bir nükleerle de harcayı yapabilirsiniz. Veya İran nükleer tesislerinin yüzeyinde yaşam imkanını bitirecek düzeyde saldırılar yaparsınız. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsederken elinde böyle bir spektrum olduğunu unutmayalım. Yani en ucuz hani fayda maliyet anlamında İran'ın üretebildiği şey, ABD'nin de üretebildiğini biliyoruz. Ama İran'ın veya dünyada hiç kimsenin elinde olmayan şeylerin de ABD'de olduğu bir dünyadayız ne yazık ki. Dolayısıyla bu savaşları hem Ukrayna'yı hem İran'ı veya bu tarz devletlerin angaja olduğu diğer savaş alanlarını konuşurken az önce reklamdan önce söylediğim bu kazanma kaybetme meselesini bir muhasebeci mantığının dışında yapmak gerekiyor. Özellikle ABD'den bahsettiğimizde biz bu savaşları şöyle zorunluluklardan dolayı çıktığını görmüyoruz. Mesela yine 2. Dünya Savaşı örneği verelim. Almanlar ve Ruslar birbirleri için artık hayati tehdit düzeyinde iki aktör olduğu için birbiriyle savaşıyor. Almanlarla Fransızlar arasında bir doğal sınır olmaması, Almanların denize açılması için vesaire veya hani burada doğrudan güvenlik ikilemleri kendiliğinden oluşuyor Avrupa sahasında. Ve tam da bu yüzden zaten biz Polonya'nın, Alman-Fransız sınırının, Balkanların hep bir doğal savaş alanı olduğunu görüyoruz. Burada doğrudan sistemik unsurlar çünkü o savaşı kaçınılmaz hale getiriyor.
0: O coğrafyaya getiriyor diyorsunuz.
1: Ama Amerika Birleşik Devletleri söz konusu olduğunda bu savaşların artık başka değişkenleri de olmaya başlıyor. Amerikan iç siyaseti gibi. O başkanın kendi karizması gibi. Kendi kişisel ihtiyaçları gibi gibi başka sebepler. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin hata yapma lüksü çok fazla var. Yani Irak'a girip trilyon dolar harcaması ve başarısız olması Amerika Birleşik Devletleri'nin sistemik düzeyde pozisyonunu etkilemiyor ne yazık ki. Olan orada ölen 1 milyon insana oluyor.
0: Afganistan'dan ayrılmayı
1: Afganistan keza benzer. Vietnam benzer. Ruslar için, Sovyetler için Afganistan benzer bir örnek.
3: 4 tane diyor askerimiz öldü. Yani işte Vietnam'da 100 bine yakın. Afganistan'da, Irak'ta. Yani oradan da bir başarı kendisini çıkarabiliyor.
1: Şimdi tam da buradan baktığınızda işte o zaman o kayıp kazanma kaybetme meselesinin başka dinamikleri olduğunu görüyorsunuz. Az önce bahsettim ya yani İran mesela nasıl cevap veriyor? 7 Ekim'den bu yana İran'ın İsrail'le ve ABD ile arasındaki gerilimde hep yumruğunu sayarak attığını görüyoruz zaten. Yani stokları yetecek mi diye tartışıyorduk. Biz şöyle bir savaş görüyoruz bakın. Gün içinde İran'ın kaç tane bomba attığını sayabildiğimiz bir savaş bu. Bu bildiğimiz bir savaş biçimi değil. Yani rakibin belini kırmak için atmıyorsun. sadece yaşam belirtisi göstermek için atıyorsunuz veya cevap veriyorsunuz.
0: Kontrollü gidiyor diyorsunuz.
1: Evet, kontrollü gidiyor sonuna kadar. Ve benzer bir şey ABD için de var. Yani İran'ın savaşma iradesini kırabilecekken neden kırmıyor? Ruslar Ukrayna'da çok büyük bomba, bir Grozny yapabilecekken neden yapmıyor? Bu soruları düşünmek lazım. Demek ki bugün uluslararası kamuoyunun tepkileri bir değişken oluyor. Demek ki bu liderlerin içeride bu savaşın onların iç siyasi pozisyonuna yönelik etkisi düşündüğümüzden demek ki daha fazla. Hı hı. Demek ki o savaştıkları alanlara dair bir kontrol hedefi aslında o kadar da akut bir ihtiyaç değil. Yani bir Amerika gelip İran'ı kontrol etmek, İran'ı işgal etme niyetiyle buraya gelmiyor demek ki. Rusların belki buna yönelik bir farklı konuşabiliriz tabii ki Ukrayna üzerinden. Bu da tam da bu yüzden belki de bir halı bombardımanı örneğin yapmıyor. Yani biz bugün İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım dışında herhangi bir devletin benzer yöntemlere başvurmadığını görüyoruz. Dolayısıyla savaşın doğası çok farklı ilerliyor. Tam da bu yüzden bu savaşlar yani ciddi anlamda kontrollü ve düşük yoğunluklu savaşlar dememiz gerek. Yani neden böyle bir şey var? İşte az önce söylediğim gibi bir Amerika-Sovyetler gerilimi gibi bir gerilimden doğan örneğin bir Vietnam örneği gibi yaşamıyoruz. Şu an harita önünde Trump'ın İran üzerinde evet bir gerilim durum var. Yani bugün İran'dan alabileceği her şeyi bundan bir sene önce Trump seçildiğinde İran'la masaya oturup müzakerede de alabilirdi. En fazla bu kadar zaten.
0: Geri bu arada adım tabii kontrollü ve düşük yoğunluklu savaş demek aynı zamanda uzun bir savaş da demek.
1: Evet.
0: Bu da ciddi bir handikap.
1: Şimdi uzun olması zaten işte burada hedefler çok muğlak Trump açısından. Şimdi bugün neden durdu? 11 gün vurdu. Neden 12 gün vurdu? Neden şimdi 2 gündür vurmuyor? Bunun sistemik bir sebebi olmadığı için veya doğrudan o devletlerin dış politik çıkarlarıyla direkt bunu ilişkilendiremediğimiz için buna yönelik doğrudan bir sebep de koyamıyoruz. Sebep evet. Trump'ın Oval Office'te otururken kafasına esen muhtemelen bir şey. Ya biz acaba ileri mi gidiyoruz diye soruyor bir yandan danışmanına.
2: Hocam ama bir yandan da Umman'ın şu an çok ciddi manada müzakerelerin 17 Haziran'a tekrar dönmesiyle ilgili bir çağrı yaptı ama.
1: Şunu yapacaklar zaten hani. Biz yeni ateşkes masaları yine göreceğiz ABD-İran arasında. O ateşkes masasının gerekliliği ne kadar hani ne kadar gerekliyse ateşkesin bozulması da o kadar gerekli.
0: Tabi bu arada bu süreçte Umman'la İran arasında Hürmüz üzerine yapılan bazı görüşmeler de var. Yeni yapılan görüşmeler. Biraz da belki de onların sonucuna göre.
1: İlla ki bunlar etkiliyor. Yani veya Türkiye sürekli bununla alakalı baskı yapıyor bölgede. Katar bununla alakalı baskı bir şekilde yapıyor. Veya Körfez ülkeleri zaten her an bu savaştan doğrudan zarar görür vaziyetteler ve bir şekilde durması için zaten lobi yapıyorlar. Ama ABD açısından Körfez'e iki tane bomba düşüyor olması Amerikan çıkarlarını tamamen etkilemiyor ki. Yani Körfez'in daha az güvenli bir yer olması kısa vadede ABD açısından aman aman büyük bir problem değil. Günün sonunda aradaki ilişki çünkü bir hiyerarşik ilişki biçimi. ABD şunu söylüyor. Düşüyorsa düşüyor. Yapacak bir şey yok. Siz de atın o zaman hani karşılığında. Bu iş ne zaman İran gelip de örneğin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrolünün, doğalgazının batıya ulaşımını etkileyecek noktaya getirir. Ondan sonra ki yumruk sayma meselesi burada devreye giriyor. İran karşı saldırılarında bakın tamamen bir şeyleri kitleyecek şekilde saldırı yapmıyor. Çünkü onun provoke edeceği bir ABD var. Dolayısıyla her şey...
0: Mayıs ayının başından beri de emirliklere ciddi bir saldırısı olmadı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Şimdi tam da bu yüzden zaten bu savaşın dinamiği iki taraf açısından da mutlak bir belirsizlik ve iç siyasetin aslında propagandanın her şeyi domine ettiği bir dinamik olarak olmasına sebep oluyor. Tam da bu yüzden. Hı hı. İşi gerçek stratejik ihtiyaçlar üzerinden okumuyoruz. İran üzerine örneğin, İran'a dönelim bu konuda. Bir taraftan müzakere masasında ateşkes anlaşmasını imzalayan bir İran var. Öte yandan bundan memnun olmayan bir İran var. İran'ın içerisinde rejimin de parçalı bir yapıya dönüştüğünü görmek lazım. Hı hı.
0: Yani, ABD için de aynı şey geçerli.
1: Benzer bir şey Trump tarafı için de geçerli olabilir. Şimdi bunlara baktığınızda o zaman ne olacak? Mutlak bir belirsizlik. Sadece şunu söyleyebiliriz yani Trump bir ateşkesle rejimi değiştirme hedefini ortadan kaldırdı. Yeni düzlem Hürmüz gündemi. Bundan sonra oluşacak bir ateşkes masası muhtemelen Hürmüz'e dair hedefleri daha kısıtlı hale getirecek bir şey yapacak ve gündemi değiştirecek. Çünkü Trump'ın bir iç siyasi baskıyla hareket ettiğini aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Ama tabii ki bu da yine bu bütün bu belirsizliğin getirdiği aslında medyada özellikle şöyle bir şey var. Yani İran kazanıyor mu? Kazanıyorsa nasıl kazanıyor? Genel bir anlatı İran'ın daha avantajlı konumda olduğuna yönelik. Trump içeride zor durumda savaşı ara seçimi kaybedebilir anlatısı hakim olmaya çalışıyor. İkisinde de aslında bence bir yanlışlık var. Yani ne Trump içeride gerçekten çok zayıf konuma düştü olan bir tane de bu bütün bu sürecin ona etkisi. Tam tersi bir sonuç görürsek de şaşırmayalım. Yani Trump'ın güçlenerek çıktığı iç siyasette şaşırmayalım. Ne de İran'ın kazandığı bir durum söz konusu. İşte Amerika

0: Amerika'nın işin içinde olduğu savaşları tam olarak buradan okumak lazım. Çünkü burada fazladan harcadığı 50 bin tane füze ABD için hiçbir şey demek. Aynen. Kaybettiği para hiçbir şey demek. Burada sadece Trump'ın iç siyasi sınırları. Hı-hı. Ne kadar zorlayacak onu bunun üzerinden. Şimdi bunları anlattığımızda da aslında bir şey söylemiş olmuyoruz. Ama ne yazık ki durumun kendisi bu. Çünkü en başa dönelim. ABD dünyada hata yapma lüksüne en çok sahip olan devlet. Ve insanlık tarihinde daha bunun üstü yok.
1: Anlıyorum. Sizin söylediklerinizi aslında bir anlamda destekleyen bazı haberler de var Amerikan medyasından. Faik Hocam onlarla size geleyim. Şimdi CNN International'ın haberinde diyordu ki Trump'ı bu büyük saldırıları düzenlemekten iki isim alıkoydu. İki isim vazgeçirdi, engelledi, durdurdu diyelim daha doğrusu. Onlardan biri başkan yardımcısı J.D. Vance, diğeri de genelkurmay başkanı Dan Kane. Habere göre Vance'in uyarısı ara seçim kaygısı ve dünya ticareti üzerinde artan baskı sebebiyle Trump'a saldırılara ara verme konusunda ikna çabalarında bulunduğunu söylüyor. Orgeneral Kane'in de Amerikan askeri pozisyonunun zayıfladığına ilişkin uyarılarda bulunduğunu söylüyor. Şimdi ben bu haberleri okuyunca tabii Beyaz Saray'ın içinde de daha makul çözümler arayanlarla İşte İsrail ve onu destekleyen, savaşın devam etmesi, daha da belki de şiddetlenmesi yönünde desteği olan kesim arasında bir mücadele olduğu çıkarımını da yapıyorum ki. New York Times'in bir başka haberi de tam da bu zamanlarda çıkan haberi, Müşteba Hamene'in babasının aksine nükleer silah peşinde koşma hırsı olduğunu Amerikan istihbaratının belirlediğini söylemişti ki. Hani bu habere bakınca da aslında bir yandan buram buram İsrail kokusu alıyoruz diyebiliriz herhalde, değil mi?
2: Şimdi ilk ifade ettiğiniz sözlerden başlamak istiyorum. Zaten aslında Trump'ın bu savaş planını kimlerle yaptığı ile ilgili olarak da Amerikan kamuoyunda da sıkça tartışılmıştı. Ve çok dar bir çerçevede bu kararı aldığı konusunda genelde Amerikan kamuoyu hemfikir. Hatta böyle bir savaşın planı olmayan bir savaş olarak da nitelendirildi ki zaten zaman içerisinde bu iddialar sahada doğrudan aslında durumu ortaya çıkardığını görüyoruz.
1: Evet.
2: Hatta yani Netanyahu ve hatta Fox News'in sahibiyle 2-3 kişiyle bu kararı verdiğine dair iddialar var. Kaldı ki zaten Trump'ın sert yanlı tutumuna karşı mevcut iktidar içerisindeki farklı kanalların karşı durduğu ki biliyorsunuz birçok da değişiklik yaptı.
1: Evet.
2: Adalet Bakanı'ndan bazı askeri komuta zincirlerinde ve bunların geneli aslında J.D. Vance'in baktığı gözlükte bakan kimselerden biriydi. Sadece bugünlerde değil hatırlanacağı üzere J.D. Vance aslında başından beri İran'a saldırı konusunda en temkinli olanlardan biriydi. Hatta bazı görüşmelerde J.D. Vance'i çok da dahil edilmediği yönünde haberlerde Amerikan kamuoyunda yer almıştı. Bu açıdan ki J.D. Vance'in özellikle İsrail'e karşı aleni bir şekilde karşı duruşu, eleştirmesi, bunlar Amerikan yönetiminde çok sıkça rast gelmediğimiz, yani artık bir yönüyle yeter sizden dolayı Amerika'nın bu kadar çıkarlarını zayi etmemiz Amerikan vergi mükelleflerin faydasına değil diye. Bu açıdan baktığınızda bu duruşu sergilen nadir isimlerden biri. Şimdi tabii gelinen nokta aslında bir yönüyle J.D. Vance'i bence haklı çıkarmış durumda. Yani Genelkurmay Başkanı'nın da temkinli yaklaşımı bunu net bir şekilde gösteriyor. Çünkü yani İran'ın sosyolojisini, geçmişini, toplumun siyasi kültürünü Amerika'nın bilmeme ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her ülkeyle ilgili bir istihbarat ekibi var. Özel onlar ilgili olarak çalışan sosyoloji, tarih farklı alanlarda çalışma yaptığını biliyoruz. Yani ülke masalarının çok aktif olduğunu, nasıl darbeleri teşvik ettiklerini, yönlendirdiklerini. Dolayısıyla İran gibi böyle bir nüfus yapısına, böyle bir coğrafya yapısına sahip bir ülkeye sadece hava saldırısıyla alaşağı etmeyeceğini bilmeyecek kadar herhalde cahil değiller. Ama Venezuela vakası yaşanmış. Trump zaten biraz normal olağan gelmiş bir siyasetçi değil ve o özgüvenle çok kısa zamanda İran'ı aşağı edeceğini düşündüm. Mesela geçtiğimiz günlerde bir yazı okumuştum, çok ilginç gelmişti bana. Yani İran devriminden sonra

sonra özellikle şey, devrim muhafızları, Kudüs gücü ve özellikle o rejimi muhafaza edilmesi için bile ayrıca bir askeri yapıdan bahsediyoruz. Ve şu an İran içerisindeki bir İranlı akademisyen var bizim üniversitede. Onunla da babası da eski

0: sert yanlıları ve bahsettiğimiz devrim muhafızı ve Kudüs gücü muhafız grupları gibi bunu hala da sürdürme konusunda ciddi bir dirayet gösterdi ki kaldı ki Cumhurbaşkanı'na karşı geçtiğimiz günlerde açıklama yaparken bir sansür daha yapıldı. Bir yönüyle de baktığınızda aslında İran'ı da bu içerideki rejimi sıkıştıran ve hala da saldırma yönünde ciddi manada bir baskıdan bahsediyoruz.
1: Tabii iki tarafta da bu durumda tabii gerilimin sürmesinden beslenenler olduğunu
0: Evet,
1: varsaymak doğru
0: şimdi
1: diyorsunuz.
0: diğer konuya gelince bununla ilgili aslında füze stoku çok öyle basite indirgenecek bir mesele değil. Onunla ilgili de bir araştırma okuduğumda o da bana ilginç. Yani şu anda yaptığı o füze stokunun yerine gelmesinin 3-5 yılı alacağı söyleniyor. Yani o araştırma onu gösteriyordu.
2: 4 var diye Tomahawk 2 yıl.
0: Evet, yani işte
2: Yani
0: Tomahawk
2: en
0: farklı.
2: erken 2
0: En
2: yıl.
0: erken aynı şekilde
2: Başlangıçtaki
0: benzer.
2: stoklara.
0: Evet, yani
1: Yani
0: bu
1: 4 vardiyadan kastın 24 saat aralıksız çalışırsa.
2: evet.
0: Tabii yani bu ciddi bir süreden şeyden bahsediyoruz. Yani Trump öyle çok keyfi olarak bu süreci böyle biraz yavaşlatma eğilimine rastgele gidiyor değil.
2: Bu sadece Tomahawk için geçerli. Tat füzeleri var, önleyici. Bunlar da çok önemli.
0: Bunlar aynı şekilde. Hatta ilginç bir şey söyleyeyim. Çin'de bir şey analiz gene okuduğumda İran'a verilen o askeri tezgah 7/24 askeri fabrikaların çalıştığını, hatta orada çalışanların artık sürekli çalışmaktan böyle yıldığını dahi böyle bir şeyler var. Haberler var. Yani baktığınızda bu füze ve askeri tesisat meselesi bir o kadar da önemli. Şimdi üsleri ve Körfez ülkelerini bir yönüyle sizin korumama ihtimaliniz Amerika için de ciddi bir büyük zayiatlardan
2: Mühimmat
0: biri
2: bağlılığı var
0: bahsediyoruz.
2: Körfez ülkelerinin Amerika'ya. Yani Amerika sadece kendisi için bir füze stoku tutamaz. Hem biliyorsunuz İsrail'e yönelik çok yoğun işte 7 Ekim'den 2023'ü
0: Tabii.
2: özellikle söylersek son zamanı muazzam bir mühimmat o stoklarını kaydırması açısından bir onu söylemeliyiz. Bir de Körfez ülkeleriyle yapılan biliyorsunuz o hemen öncesinde belki de İran 12 gün savaşları öncesi Körfez'e yaptığı bir gezi vardı ve bir sürü silah anlaşması yapıldı. Yani bunlar cari anlaşmalar. O yüzden de kendi stokları Okinawa'daki mesela askeri üstten hani şeyden Pasifik'ten neden kendi askeri gücünü kaydırmayı seçti Trump? Yani hocamın da özellikle söylediği gibi yani bu stoklar Amerika dev de olsa erir. Bir de Amerika şöyle bir şey istemiyor. Vietnam'daki yaşanan kriz 1900 bu büyük buhran zamanında da mesela Hoover'in
0: 29.
2: düştüğü işin içinde 1929'u değil mi hocam? Büyük
0: Evet.
2: buhran. O yani başkanın düştüğü aynı çünkü çok büyük bir özgüven var. Amerika özgüveni diye bir şey var. O zamanlarda var. Fakat birden bu işte hani urgent struck bu ani darbelerle beraber hiçbir ekonomi sonuna kadar kendini koruyamaz. Özellikle de Pentagon'un bu anlamda biz tekrar savaşa dönülmeden önce yani Epic Fury esnasında da çok yoğun bir şekilde alarm verdiğini söylüyorduk. Hele ki 27 Haziran'dan sonraki bu saldırılarda çok daha fazlası olmaya başladı. Yani bir de sadece şunu söyleyeyim hocam kusura bakmayın araya
0: Görsen
2: girdim
0: böyle.
2: ama özellikle bir tane 2027 için bir pakt kuruldu Amerika'da. 14 kritik mühimmat için 53 milyar dolarlık bir bütçe oluşturulması. Bunu kongrede oylayacaklar ve burada da tabii ki çok ciddi manada şurada ben sizin için çıkardım. Mühimmat Hızlandırma Konseyi kurdular. Pak demişim konsey. Bakın burada da 2027 yılında yaklaşık 53 milyar dolarlık bütçe talep edildi buna göre. 14 kritik mühimmat sadece birkaç tanesini size okuyayım. Hassas saldırı füzeleri bakın. Havadan atılan müşterek seyir füzeleri, hava hava füzeleri, taktik füze. Yani hocam füzelerin stoklarında ciddi sıkıntı var ve ek mühimmat, özellikle öncelikli mühimmat diye bu konsey belgesinde geçiyor. Yani bütçe istedikleri belgede geçiyor. Bir de İran'la ilgili. Şimdi biz tabii ki Irak ve Irak'taki o en son vurulan

0: İşte hocam dört tane askerin de öldüğü askeri üsler var. Sadece 50 bin Amerikan askerinin konuşlandığı 20 tane üs var o bölgede. Sadece orada. Şimdi hocam bunlarla alakalı olarak da dört asker diyor Amerika. Fakat İran'a göre ben size
1: 500 diyor
0: söyleyeyim.
1: galiba, değil mi?
0: İran 200'den fazla
1: 500
0: Amerikan
1: tane öldüğünü söylüyor.
0: askeri personeli, asker artı personel gitti diyor. Aynı zamanda o üslerdeki kritik altyapının 6 Patriot radarı, 4 HIMARS platformu, 9 komuta merkezi. Bakın bunlar çok büyük sayılar. 17 insansız hava aracı, 11 savaş uçağı, bunlardan 8'i yakıt ikmal, biri F-15, biri C-17, biri P-8. Yani bunlar Amerika'nın süper güç olma algısıyla alakalı olarak itibarını da üzerinden yönettiği stoklar. Yani itibarının da stokları eriyor. Bir de şu var, bakın elini ovuşturarak bekleyen Rusya ile Çin var. Yani Amerika'nın Pasifik'teki caydırıcılığının eksildiğini de, yani Pasifik
1: Buraya
0: caydırıcılığını da
1: tükettiğinde
0: buraya
1: bu sefer
0: tüketti. Tayvan'ı
1: orası
0: neyle
1: da,
0: koruyacak?
1: evet tabii
0: Değil
1: ki.
0: mi?
2: Güney Kore'den taraf
0: Yani
2: füzeleri mesela
0: tabii,
2: gönderilmişti, yanlış
0: yani
2: hatırlamıyorsam.
0: bunlar
2: Bunun gibi
0: bakın
2: durumlardan
0: işte
2: bahsediyorsunuz.
0: bu tür kriz, işin içinde süper güçler varsa
1: Hatta o analiz de onu
0: izole devam
1: söylüyordu. Yani
0: edemez. Evet.
1: Tayvan'ı da bu orada tükettiğiyle ciddi manada
0: Evet,
1: bir
0: evet.
1: zafiyat gösterdiğini
0: Evet.
1: ve Çin'in aslında bir yönüyle bu sürece sevinerek baktığını da
0: Evet. Evet.
1: söyleyen haber
0: Ve bakın
1: yansıdı.
0: yani silah tedarik eden Amerika pazarını da kaptırıyor bu sefer. Yani kendine kendi stoklarını tamamlamanın yanında, biz Amerika bitti demiyoruz tabii ki, ama bir dar boğaza giriliyor mu? Evet, giriliyor. Yani Trump'ın elini biraz artık daha işte o öngörülemezliğine fren yaparak bu kadar rahat elini kullanmamasının bir sebebi de, geçen sefer de konuştuk, hem odada zapt edemediği İsrail, bakın çok ciddi manada müttefikini düşmanını müttefikine karşı koruyan bir Amerika var, değil mi? Ne yaptı? Müzakere heyetine istihbarat verdi suikastla
2: Evet.
0: alakalı. Hatırlayın.
2: Bahar aylarında,
0: Tabii.
2: Nisan'daydı yanlış
0: Aynen.
2: hatırlamıyorsam o
0: Yani
2: dönemde.
0: bu tarafta bekleyen bir İsrail var. Aynı zamanda da onurlu bir çıkış stratejisini bir türlü bulamadı. Ve bakın bu savaşa, İran savaşına verilen oran Amerika içinde %29'a düşüyor. Destek
2: Destek
0: verenlerin
2: oranı.
0: oranı
1: Tarihin en düşük.
0: en
1: Yani bu
0: düşük.
1: zamana
0: Evet.
1: Amerika'nın saldırı yaptığı ülkelerde
0: Evet.
1: bir kamuoyu hiçbir zaman bu kadar düşünmemişti.
0: Bağımsızlar içinde de %77'ye yükselmiş karşı olanlar. Bunlar muazzam rakamlar
2: Ciddi göstergeler.
1: baktığımızda. Bir de ekonomik
0: Evet.
1: olay 39 trilyon dolar. Yani 37 trilyon. Dünyanın en borçlu ülkesi Amerika Birleşik Devletleri bu süreçle beraber 39 trilyon dolara ulaştı.
0: Hocam Körfez'in
1: Bir de
0: maliyeti
1: savunma
0: bunda
1: bütçesi
0: dahil değil. Sadece Amerika'nın kendi
1: evet.
0: erittiği maliyet
2: Tabii
0: bu.
2: yani şimdi
1: Onlardan.
2: Amerika'nın maliyetinin dünyanın sırtına yüklemek gibi bir mahareti olduğunu da 2. Dünya Savaşı sonrasında
1: Aslında bir yönüyle
2: hatırlayabiliriz. Bu çok büyük bir
1: yüklüyor.
2: sorun değil
1: Çünkü
2: onlar için ama dünyanın genel sorunu.
1: onların bastığı doları bizim gibi ülkeler kullanarak aslında dolaylı olarak biz finanse ediyoruz.
2: Aynen.
0: Hocam
1: Bu böyle
0: petrol
1: eski.
0: dolarda kalacak mı? Onu da konuşuruz bundan.
1: Aslında hala da çok
0: Evet.
1: düşmüş değil.
0: Değil.
1: Yani
0: Fosil yakıtlarla alakalı. Evet.
1: %57 şu an, yani geçmiş 10 yıla baktığınızda %10 düşmüş oldu. Yani dünyadaki küresel para arzının kullanması. Ve düşünün, her Amerika'da basılan doları bizler kullanarak aslında değerli bir hale
0: Tabii.
1: getiriyoruz.
2: Aynen öyle.
1: Yani o yüzden hani şöyle, belki
0: Ama hocam Çin
1: izleyicilerimiz
0: de
1: de ya
0: elinde
1: bu
0: çok büyük
1: kadar
0: rezerv tutuyor.
1: borçlu bir ülke nasıl bir girdaba düşmüyor?
3: Bitmeyen dolar talebi
2: İşte
3: var
2: bunlar
3: çünkü dünyada.
1: bitmeyen,
3: Yani
1: evet.
3: çok açık bir şey var. Amerika hani burada o hegemonik etkiyi göz ardı
0: Tabii.
3: etmemek lazım. Yani Amerika'nın siyasi anlamdaki gücünün iki temel kaynağı var. Birisi nükleer caydırıcılığı, öbürü de Amerikan merkezli dünyada bir ekonomik sistem var.
2: Bir dönem BRICS bunu kısmen de olsa kırabilmek
3: Şöyle,
2: için bir
3: BRICS'in bunu
2: alternatif
3: kırma
2: para birimi
3: şansı
2: gibi bir çalışma başlatmak istedi ama onun da
3: yapamazlar.
2: önünü
3: Kısa
2: aldı tabii
3: vadede şöyle
2: Amerika Birleşik
3: yapamazlar.
2: Devletleri.
3: Yani emtia transferi, emtia takası yaparlar. Yani Ruslar doğalgazı verir, karşılığında Çin'den mal alırlar. O zaman doları bypass edersin. Ama sen bütün bir küresel ölçekte doların yerini alacak yeni bir Swift benzeri bir şey oturtmaya kalktığında, bunu siyasi maliyetlerin altından kim kalkacak? Yani mesela Türkiye bugün o sistem yerine gidecek, BRICS merkezi bankacılık sistemine entegre olacak. NATO ne olacak veya Türkiye'nin

0: hali hazırda kurduğu ilişki. Türkiye bir örnek. Hı hı. Bu dünyada ABD'nin burada yine o siyasi gücünün arkasında ne Rusya'nın ne Çin'in sahip olmadığı bir network ağı da var. Yani dünyada Amerika kadar müttefiki olan bir devlet de yok. Bu müttefikliğin temelinde Amerika'nın oraya koyduğu hegemonik tahakküm var tabii ki. Yani İkinci Dünya Savaşı ile beraber Amerikan merkezi sistemi zaten bugün o yüzden yok. Stoklar önemli mi? Önemli. Mutlaka önemli. Normal bir devlet için çok önemli. Ama Amerika Birleşik Devletleri gibi bütün suyun kendisine aktığı bir sistem yaratan bir devlet için ne dolar stoğu önemli? Tabii ki önemli ama oyun değiştirici etki yaratması için çok daha majör şeylere ihtiyaç var. Ne füze stoğu ne başka bir şey. Çünkü nükleer silah duruyor orada 5000 tane. O orada durduğu sürece Amerikan merkezi bankacılık sistemleri, o para transferi meselesi, dolara olan dünyadaki bağımlılık, Amerika'nın dünyanın bütün denizlerinde hali hazırda var oluyor olması, bütün ilişkileri domine edebiliyor olması, bunları üst üste koyduğunuzda başkaları açısından bundan vazgeçmek çok kolay olmuyor.
1: Tarih,
0: yani.
1: Doğru. Yani devletlerin tarihi 100 yıllık çok uzun bir süre değil. Tabii, yani orta çağda Çin bir medeniyeti, Avrupa
0: bu
1: Batı ile
0: geçti. Hocam elbet bir yerde bu yani, da bitecektir. Evet. Ya bu ama bu ne zaman olacak? Yani ne zaman olacak söyleyeyim. Yani nükleeri hani Erbakan'ın klasik şeyi var. O füze gelirken onun yönünü değiştirebiliyorsan eğer gibi bir mantık vardır ya. Bu da ne demek? Bir üst teknolojiye çıkabildiysen harp sahasında. Yani kimsenin yapamadığı atlı okçuluk meselesini çözebilmişsen, topu saldırı için kullanabiliyorsan, hani o dönüşümleri yaşatabiliyorsan,
2: modern harp ihtiyaçlarına yani, adapte olabiliyorsan, mesela bu asimetrik tehditler konvansiyonel gücün karşısında artık çok daha belirleyici.
0: Mesela onun içinde şunu konuşurlar. Ya, asimetrik savaş, hibrit savaş, modern hani bugünkü harp sahası karakteristiğine baktığınızda niye bunlar var? Niye bunlara başvuruluyor? Çünkü savaşın maliyeti şu açıdan çok yüksek. Yani gidip de Amerika'ya veya Amerikan merkezi dünyanın kutsallarına veya o sistemin kendisini kıracak şekilde bir yerde kazanım içine girerseniz bu maliyeti sizin ölümünüz oluyor. Sizi haritadan silebilecek bir büyüklükten bahsediyoruz. Nükleer tehdit böyle bir şey. Ne yapıyorsunuz o zaman? Faili belli olmayan savaşlara yöneliyorsunuz. Hibrit savaş bununla alakalı. Ruslar Kırım'ı ilhak sürecini düşünelim. Hani bir mermi atmadan yapıyor. Fail nerede yok. Kim yaptı bilinmiyor. Kırım'da referandum oldu. Şimdi mantık bu. Neden yani, proxy savaşa, neden vekalet savaşı diye bir şey var?
3: İnsanlar, evet, yani plakasız kamyonetlerle.
0: Yani neden vekalet savaşı
1: Amerika'da
0: diye bir şey var?
1: Vietnam'da yerleksan oldu. Afganistan'da öyle. Yani demek ki muhakkak yenilmez diye bir güç diye
0: yenilmez
1: bir şey
0: yok. Yenilmez değil zaten. Harp kaybedebiliyor, savaş kaybedebiliyor. Zaten esas sorun bu. Vietnam'da 100 bin Amerikan askeri ölüp yıllarca orada...
1: Gerilla savaşına karşı düşünün. Üstün teknolojiye karşı... Direnemediniz. Demek ki veya da 7 şey
0: Vietnam'da Vietnam'ı yaşayan ABD Vietnam'dan çok değil kaç sene sonra Soğuk Savaş'ın kazananı olarak çıktı. Harp kazanarak çıkmadı. Vietnam'ın bile maliyetini kaldırabildiği için ondan ve onu yaparken eş zamanlı olarak Sovyet motorunu bozacak şekilde silahlanabildiği için o şekilde bütün dünya pazarlarını yönetebildiği için mesela hani Amerikancılıktan söylemiyorum. Yani durumun kendisi Amerika'nın büyüklüğünü bu anlamda anlamak lazım.
3: Biraz masrafa ve külfete kimin daha çok katlanabildiği lazım.
2: Tabii ki öyle. Yani, işte bu masrafı dünyaya yüklemek meselesi değil de yani. Hani o dönüşüm de yavaş da olsa zaten yaşanıyor.
0: Şey, şöyle bir şey var zaten. Hani güç geçişi dediğimiz şey nasıl olacak? Bunun ne zaman sinyallerini görmeye başlar? Hani olduğunda göreceğiz bunu. Yani bir gün Çin çıkıp İşte mesela az önce bahsettiğim BRICS meselesi. Gidip dolar merkezli dünya ekonomisi dönüştürebildiğinde bir dönüşüm olduğunu göreceğiz. Yani şöyle diyelim, Amerikan doları hep dünyanın ana para birimi değildi. Sterlin ne zaman yerinden etti? Ondan sonra biz başka türlü bir finans sisteminden konuşur hale geldik. İşte
3: petrodolar sisteminin
0: yani,
3: gelmesiyle asıl başladı.
0: Ne zaman Nagasaki'ye şeyi attı, atom bombasını attı, o zaman başka bir şey gördük. Ya burada başka bir dünya var. Sonra Sovyetler Birliği farklı, benzer bir kapasiteye ulaştığını dünyaya gösterdi. Ha dedik bakın normalde 1945'te savaş bittiğinde direkt bir iki kutupluluğa evrilmedi dünya. Bir tek kutupluluktan iki kutupluluğa geçti ondan sonra. 50'lerle beraber Sovyetler bir dengeleme yaptı. Hani bakın güç geçişi. Amerika'yı yakalayan bir aktör var.
3: Şimdi buradan da çok kutupluluğa doğru bir sonra gidişat görüyoruz herhalde.
0: Şu an o bilmiyoruz bunu şu an kısa vadede. Şu an çünkü hali hazırda. Evet Çin'in belli göstergeler Amerika'yı yakalamaya yakın olduğunu gösteriyor. Bak, çünkü bugün... bütüncül bakıldığında hani ve çok siyasileşmiş bir tartışma bu arada. Şu anda tek kutupluluk mu?

0: var, çok kutupluluk mu var o anlamda. Ama ben genel olarak sonuçlarına bakmaya çalışıyorum. Hani İran aslında normal şartlarda bir iki kutupluluk düzeninde Çin'in İran'da olması gerekiyordu. Politik olarak olması gerekiyordu.
1: Çin ama tamam. Genel mesela, olarak dış politikada doğrudan hedef alan bir ülke değil. Yani Çin'in
0: bu Çin, tercih yani, mi zorunluluk mu acaba?
1: Hayır, tercih olduğunu düşünüyorum.
0: İşte bu yüzden
1: yani Amerika Birleşik Devletleri'nin işte hakimiyeti, limanlardaki veya üsler, yani Çin'in genel olarak baktığınızda böyle bir yaklaşımı görebilir misiniz? Bugün veya geçmişte de. Daha çok soft, yani o ülkeli limanları veya da ticari veya da teknoloji transferi olarak, yani o yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nde Çin'in yaklaşımı farklı olduğunu düşünüyorum.
0: Kültürel veya kimliksel farklılıktan ziyade Çin'in bunu yapamadığı için yapmadığı kanaatindeyim. Yani ne zaman fırsatını bulur Çin? Hani Uygur'da Türkleri onları yapan devlet neden dünyanın geri kalanına güç kullanmaktan çekilsin? Yani arada nasıl bir kimlik veya dış politika tarz farkı olabilir. Ben burada devletlerin hani uluslararası ilişkiler üniter aktörden hani aynılıklarına vurgu yapan tarafı tercih ediyorum. Hı hı. Bu anlamda kültürel farklılıktan ziyade fırsatı varsa Çin de bunu yapar. Gider tahakküm kurmaya çalışır vesaire vesaire. Ama şu an o alana giremiyor. Ve az önce bahsettiğim bu hibrit savaş.
1: Var zaten birçok Afrika ülke etkin hakim olduğu ülkelerde. Yani Uygur meselesi farklı o. Sonuçta kendisine göre kendi topraklarında ayrı bir azınlık gördüğü. Ama dış politikadaki etki alanı, bunlar ikisi birbirinden farklı bir
0: tabii
1: unsur.
0: Ki genişliyor. Etki alanı, tabii ki yani. Geniş. Bakın etki alanı genişlemiyor yani. Demiyorum ki ben. Çin'in büyüdüğüne karşı bir şey söylemiyorum.
1: Şu an Amerika'yı eğer hakimiyet kurmak istemiş olsa veya üst veya da Amerikan tarzı bir dış politika yapıyor olsa
2: farklı
1: yapabilecek
2: yaklaşımları var,
1: farklı
2: tabii.
1: Yaklaşımları var. Çin'in genel olarak Amerikan vari genel küresel bir hegemonya kurma veya da askeri cadizcilik gibi bir tarzı yok. Bunu nerelerde
2: biz Avrupa'yı da böyle konumlayamazdık bundan bir 15 sene öncesinde, değil mi hocam? Yani Avrupa'nın da bu kadar böyle Amerika'nın arkasında bu kadar, nasıl diyeyim, bariz bir şekilde savunma mimarisini teslim etmiş, tamam, bir refah çocuklarının artık bu konuda zorluk çektiğini görüyoruz.
1: Ben şimdi diğer bir şey söyleyeceğim. Amerika'da da eski dinamizmine, yani
2: değişim
1: toplam
2: ve dönüşüm çok
1: kaybettiğini
2: başladı.
1: Düşünüyorum. Evet. Yani Foucault'a da siyaset tarih bilimcisi onu diyor. Hatta İbn Haldun geçmişte de diyor. Yani artık göçebe toplumlar daha dinamiktir. Yerel refah toplumları zaman içerisinde enerjisini kaybeder. Dolayısıyla Amerika toplumunda da o bahsettiğimiz, mesela oradaki uyuşturucu kullanımından, artık gençlerin eski dinimizi kaybettiğinden. Çünkü İbn Haldun'un da o devlet benzetmesi ona çok iyi bence yansıtıyor. Yani hani insana benzetiyor. Büyür, gelişir, refah kazanır ve ondan sonra yok olur. Ve şu an devlet tarihine geçmişte baktığınızda hep o şeyi görürsünüz. Roma öyleydi, Osmanlı böyleydi. Yani en gücün zirvesinde İngiltere, keza Fransa öyleydi. O yüzden ebedi diye bir güç, bitmez diye bir şey yok.
2: Ama hocam bazı
1: Amerika'daki
2: dönüşümler daha hızlı oluyor artık. Yani 50 yılda alacağınız mesafeyi artık 3-5 yıla, değil mi, indirmiş oluyorsunuz. Bir de Game Changer diye bir şey var veya işte Genie Out of the Bottle, yani bir cin şişeden çıktığı zaman bunları biz bu oyun kuramlarını okuyoruz, değil mi? Yani bunlar olmayacak şeyler değil.
1: Mesela
2: ama
1: eski Dışişleri Bakanı bugün bir açıklama yaptı. Evet. Amerika Birleşik Devletleri şu itirafı yapıyor. Patentte diyor Çin önde diyor. Ondan sonra yapay zekada, bilimsel makalede, yani bu
3: Blinken'ı tür diyorsunuz galiba.
1: Evet.
3: Biraz açayım o kısmını müsaadenizle, yeri gelmişken. Yani asıl verdiği dikkat çekici mesaj şuydu. Bugün birçok yerde ABD'ye verilen desteğin hızla eridiğini görüyorsunuz diyor Blinken. Yani o önemli. Ülkeler artık ABD'yi birlikte çalışmak ve peşinden gitmek isteyecekleri güvenilir bir lider olarak görmüyor. Anketler Çin'in daha güvenilir ve daha fazla itibar gören bir ülke olarak değerlendirildiğini gösteriyor. Almanya gibi ülkelerde ABD'yi rakip olarak görüyor demiş ki, bu ciddi bir dönüşüm mesajı aslında. Ama
1: bence Trump sonunu,
3: eski Dışişleri Bakanı olmasından hareket
1: sonunu hızlandıran bir liderlerden biri. Yani bu tarihe geçecek. Çünkü bütün o Amerika'nın kurmuş olduğu işte yumuşak güç, sert güç, bütün ilişkileri yerle eksen etti. Yani en güvenilir deniz Avrupa'da ülkeleri bu saatten sonra veya da toplumları belki bugünün liderleri yapabilir. Çünkü onlar o hafızayla büyüdüler. Ama bu saatten sonra Amerika'nın bu soru işareti zihinlerini kazındığını düşünüyorum.
3: Evet, yani, tabii ama bunun bir yandan bu iç siyasete yönelik bir Trump eleştirisi olarak da tabii yani, okumak gerektiğinde unutmamak
0: sözünüzü
3: lazım.
0: Sözünüzü kestim de bu bugünün sorunuymuş gibi konuşuyoruz. Bence bunu bir tekrardan düşünmek lazım. Yani Amerika acaba Avrupalıları koruyacak mı, korumayacak mı? Amerika tek yani kendi o Batı fotoğrafın lideri olarak sorumluluklarını ve verdikleri sözleri yerine getirecek mi, getirmeyecek mi? Tartışması 1950'lerden beri dünyada var. 90'lardan bu yana çok daha yüksek sesle var. Çünkü Balkan İç Savaşı yaşandı. Amerika üç sene karışmadı. Hı hı. Karışmadığı dönemde Avrupalılar elini yüzüne bulaştırdılar. Her şey Srebrenica'ya giden süreçten bahsediyorum. Sonra Amerika geldi, Dayton'u yaptı. Bir, oraya nizam verdi. O nizamı 30 senedir kimse bozmaya cesaret edemedi tekrardan. Devam eden süreçte Bush'la beraber başka bir şey gördük. Geldi Afganistan, üzerine Irak. Bir anda hiçbir Batı ülkesinin politik olarak Irak'ın işgaline destek vermeseler bile ABD'nin karşısına pozisyon almaya cesaret edemediği bir noktayı gördük. Sonra 2008'de ne oldu? 2007'de Obama bir makale yazdı. Ya biz çok para harcıyoruz dışarıda. Harcamayalım artık. Amerikan vergi mükelleflerinin parası yani gitmesin bu kadar dedi. Sonra kazandı ve bu Amerika'da hakim anlatı haline geldi bir anda. Ve o dakikadan sonra biz 2008 galiba Gürcistan, 14 Ukrayna, arada Suriye, iç savaşı, Libya bir sürü kriz alanında Amerikan müdahalesizliği gördük. Libya'da sınırlı bir müdahale haricinde politik olarak bile neredeyse pozisyon almayıp ne yaptı? Bütün maliyetleri herkesin üstüne yıktı.
2: Türkiye, Rusya, İran vs. Hocam çıktı mı bugüne kadar mesela?
0: Şimdi yani oraya geliyorum şimdi tekrardan. Yani bunun yarattığı bir illüzyon var bana göre ve Avrupalılar örneğinde mesela şunu konuşuyoruz. Para harcama meselesi. Avrupalılar Soğuk Savaş zamanında para harcıyorlardı. Efektif harcamadıklarını Balkan İç Savaşı'nda görüldü. Ama bir ortak düşman da kalmamıştı. Ve neticede Avrupalılar kısa bir dönemde olsa artık bu kadar da para harcamamıza gerek yok gibi bir illüzyona kapıldılar. Ama günün sonunda bütün bunları biz Avrupalılara özelleştirdiğimiz bir anlatı üzerinden kuruyoruz. Halbuki ortak düşman yoktu. Amerika'dan silahlanma baskısı azalmıştı. Ve o oluşan boşluk durumunda 98'li Saint-Malo zirvesi yapıldı. Avrupa'da Fransa, İngiltere arasında. Dediler ki beraber bir ordu kuralım. Aradan bir sene geçmedi. Amerikan Dışişleri Bakanı olması lazım. Çıktı siz bizden bağımsız silahlanmak mı istiyorsunuz dedi. Bizden bağımsız, NATO'dan bağımsız bir yapı mı kuracaksınız? Bunu bize şimdi söyleyin. Tehditvari bir yaklaşım. Hı hı. Ve ondan sonra yaklaşık 15 sene boyunca Amerikan güdümünün dışına Avrupalılar asla çıkamadılar. Sonrasında 2014'te beraber bu tartışmalar hızlanmasıyla beraber ne gördük? İşte Avrupa'nın savunma sanayi strateji belgeleri, dış politika strateji belgeleri, stratejik otonomi vesaire vesaire. Sonuç ne? %5'i tartışıyoruz, %2'yi tartışıyoruz. Tamam, silahlanma şeyini arttırsınlar da statükoyu dönüştürecek ne görüyoruz biz? Mesela hangi ortak Avrupa tavrından bahsediyoruz? Almanya ile Fransa'nın hangi stratejik alanda gerçekten oyun değiştirici ortaklıklar yapabildiğini görüyoruz. Bazı Avrupalı devletler bunu Amerikan tahakkümünden çıkmak için bir fırsat olarak kullanıp Almanya gibi ne yaptı? Zeytenwende dedi 100 milyar dolar harcayacak. Bir fırsat çünkü neticede 50 ile beraber burası Amerikan tahakkümünün yaşandığı birçoğunun neredeyse yarı egemen olduğu bir kıta. Dolayısıyla o statükoyu aşamadılar ki daha. %5 harcamaları Amerikan silahlarına gayet %5 harcayabilirler. SAFE programındaki 150 milyar dolar devam eden 700-800 milyar dolarlık ekstra bütçe çalışmaları bunları ama kendini ama dışarıya bir şekilde yansıtacak. Peki bugün Avrupa'da temelde en çok tartışılan konu biz bu parayı Avrupa içinde mi harcayacağız birileriyle beraber mi? Niye böyle bir tartışma var? Çünkü çok açık şekilde Amerika'nın burada eğer burada bir bütçe oluşturuyorsanız Amerikan savunma sanayi firmaları bunun içinde
3: çok,
0: olacak
3: çok büyük
0: vurgusu
3: kısmı
0: var.
3: Amerikan silahlarına gidecek tabii bu para.
0: Dolayısıyla burada oluşmuş savunma sanayi bütçesi %2, %5 tartışmaları bir bugünün güncel tartışması değil. Rakamlar tamam yeni ama 90'ların başında da benzer bir gündem var. 2000'lerin başında da var. 70'lerde de var. Bunlar bize yük oluyor. Biraz da elini taşın altına koysunlar gündemi hep vardı. Dolayısıyla bugün oyun değişmedi. Ama değişen ne? Biz belki de sosyal medya çağı bu kadar teknoloji haberleşmenin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde çok büyük ihtimalle popülizmin ve vatandaşa şirin gözükme veya dışarıya sürekli mesaj verme kaygılarının çok daha arttığı bir dönemdeyiz bana göre. Yani İran Savaşı'nda da propagandayı görüyorsunuz. Ukrayna'da da görüyorsunuz. Amerika'nın herhangi bir konuda Blinken'in yaptığı bu açıklama veya 2005'lerden itibaren Rus ordu modernizasyonu tartışmaları. Ya Amerikan kamuoyu, Amerikan medyası öyle bir ordu modernizasyonu anlattı ki. Ruslar geliyor dedik. Ukrayna'da gördük 3 gün. Yani 70 kilometrelik hatırlayın o şeyi. Kiev'e giden konvoy. Kiev'e
3: yaklaşıp sonra doğuya yönelik.
0: Yani benzin koymayı unuttukları zırhlı ZPT'leri hatırlayalım. Ya bu nasıl bir ordu modernizasyonu? Demek ki ciddi illüzyonlar barındırıyor. Mevcut akademide, mevcut medyada. Bu anlamda ben o kutupluluk tartışmalarında da, savunma sanayine yönelik haberlerde de.
2: Hocam Amerika'da şeyde, gri propagandayı bu şekilde dışına biraz kullanıyor çıkmak, ama.
0: Tabii ki bu yani zaten Amerika'dakileri bahsediyorum. Evet. Yani Amerikan medyasında ve akademisi Rusya'yı bu kadar abartan. Belki de Rusya'ya hani öyle bir tersine etki yaratmaya çalıştı. Belki Rusya'ya Ukrayna'ya girmesi için bir algı oluşturmak istenildi, bilemiyorum onu. Ama ortada böyle bir şey var. Dolayısıyla elbet bir gün güç geçişi olacak. Yani Amerika da bir gün kaybedecek. Yani bir gün pozisyonu bu hani kalıcı olacak bir şey değil.
2: İşte hocam bir gün kaybetmiyor, ama gün gün kaybediyor ya bunlar.
0: İlla ki hani kademeli olacak kademeli ama olacak mevcut yani. Noktada biz İran'ı konuşurken, Ukrayna'yı konuşurken, şartları konuşurken Amerika'nın güç kaybediyor olması birisi tarafından dengelendiği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla mevcut da hala Amerikan siyasi ağırlığının diğer kendinden sonra gelen 3-4 tane devletin toplamından daha fazla olduğu bir noktadayız.
2: Hocam peki ama bölgesel ne olacak? Körfez'den ne olacak mesela? İşte Körfez'den mesela yavaş yavaş gücü çekilen bir Amerika var. Bu çok bariz yani.
0: Ya gücü çekilen işte neye göre gücü çekilen diyoruz.
2: Hocam yani ben orada hani korumak üzere üsler barındıran Amerika şu an Körfez ülkeleri için ikincil bir tehdit olmaya
0: mesela
2: başladı.
0: Mesela şunu görseydik
2: çünkü
0: ben onu
2: İran
0: derdim.
2: Çünkü İran Körfez'e saldırmaya başladı direkt. Oradaki Amerika güçlerine saldırmaya başladı.
0: İşte ben de bunu söylüyorum yani İran'ın şu an bu savaş Amerika'nın gerçekten istediği şekilde gidiyor gibi bir algı yoksa öyle bir şey demiyorum zaten. Ama ABD'nin burada kaybetme lüksü olduğundan bahsediyorum. Yani ama aynı zamanda eş zamanda şunu görmezden gelmeyelim diyorum. İran Amerikan üstünü vuruyor evet. Ama Amerika'da nükleer bomba gelmeyecek şekilde hassas yürütmeye çalışıyor. Mecburen bu işi. Zorunda bunu yapmak.
3: Ya belli bir çizgiyi aşmıyor.
0: İsrail'le bile savaşırken bunu yapmak zorunda. Neden satüre etmedi aylarca İsrail'i?
3: Anladım.
0: Yani Taat füzesinden bahsettik. Taat İsrail hava savunma katmanların en önemli parçalarından bir tanesi. Üretilemez hale getirebilirdi İran. Yani eğer vurmaksa her gün yüzlerce yollardı. Bir anda kilitlerdi sistemi. Özellikle yerine koyması bu kadar kritik bir şey. Yani koyması zor bir ürünü. İsrail'in hava savunma sisteminin en önemli katmanlarından bir tanesi. İran bunu sürekli kaşıyabilirdi. Yani biz bunu niye görmüyoruz? Görmeme sebebimiz bu. İran da bundan kaçıyor. Yani bu nükleer varlığını unutmamak gerek. Tıpkı İsrail için konuşurken de aynı şey. İsrail'de bir nükleer güç ne yazık ki.
2: Rusya için.
0: Rusya'da bir nükleer güç.
2: Kuzey Kore için.
0: Yani şunu kısaca şurada özetleyeyim. Özür dilerim çok uzattım. Yani uluslararası politikanın doğasında bugün eğer genel yasalar varsa ana belirleyici nükleer silahlar. Biz nükleer çağda yaşıyoruz. Bunun gölgesi altında analizleri yapmak lazım ki diğer türlü çünkü şunu anlayamayız. Yani İran 5 tane atabilecekken neden 3 tane atıyor? Bunu veya Türk-Amerikan ilişkileri. Şimdi Çin konusunda Türkiye'de mesela şey var değil mi? Çin'le en ufak ilişki kursanız Uygur meselesinden dolayı tepki geliyor. Haklı olarak geliyor. Vatandaş bu konuda dolu.
2: Doğu Türkistan.
0: Ama Amerika ile ilişkilerde Amerika daha mı masum? Değil. Yani daha Irak'ta yanı başımıza Suriye'de Amerika'nın yaptıkları ve yapmadıklarının maliyetleri yüzünden milyonlarca insan öldü. Ama ne yapıyorsun? Mecburen ilişki yürütmek
3: hiçbir
0: zorundayız.
3: Hiçbir şey olmasa İsrail'in yaptıklarına yol
0: veya
3: vermesi.
0: Veya mecburen ilişki kurmak zorunda kalıyorsunuz. İşte çünkü o nükleer çağın dikte ettiği, özellikle nükleer olmayan devlete dikte ettiği şey bu. Hı-hı. O yüzden savaşların ana dinamiği, ana çerçeveyi belirleyen şey hala ne yazık ki bu. Bunu bir gün açtığımızda o gün seve seve zaten konuşacağız Amerika düştü diye.
3: Şimdi İsrail'den bahsetmişken hani programın sonlarına doğru oraya da biraz ağırlık vererek kapatmak isterim müsaadenizle. Ya öyle bir ortam oldu ki aslında bir yandan baktığınızda hani İran'ın Körfez ülkelerine saldırıları vasıtasıyla söylüyorum bunu. Bir anlamda Körfez ülkeleriyle İsrail'in İran tehdidi karşısında tırnak içinde aynı safta buluştuğu bir güvenlik durumu oluşmaya başlıyor gibi bir tablo var. Yani bu aslında bir yandan da can sıkıcı çünkü Filistin meselesi gibi çok ciddi bir problem var. Öte yandan baktığınızda Suudi Arabistan'a yönelik bir nükleer anlaşma var ABD ile arasında. Suudi Arabistan arasında. Trump'ın dönüp dolaşıp bunu İbrahim anlaşmalarına bağlamaya çalıştığı bir tablo görüyorsunuz. İsrail'e baktığınız zaman da gördüğünüz şu İran Savaşı ile alakalı olarak mesela Maliye Bakanı Bezalel Smotrić demiş ki malum bir süredir İsrail kenardan izliyor. İran da İsrail'i vurmuyor, İsrail de İran'ı vurmuyor. İsrail'in şu anda İran'la doğrudan bir çatışmaya girmek gibi bir çıkarı olduğunu düşünmüyorum. ABD ile İran arasında yaşanan mevcut çatışma ortamı bizim açımızdan gayet olumlu
2: seyrediyor diyor.
3: Yani evet. Bir süre hesap içinde hesap var. İsrail de burada bir kenarda aslında kendi kurduğu ya da ABD ile beraber sahnelediği bir oyunun yavaş yavaş ilerlemesini izliyor ve bunun sonunda bir fayda sağlamayı umuyor gibi bir ortak akıl tablosu çıkıyor ortaya diyebilir miyiz?
2: Şimdi Çağrı Bey bir de şuna bakmamız lazım. Liderler kendi kararlarını verirken saldırı, savunma ya da dondurma. Bununla ilgili planın daha sonrasını da düşünmek durumundalar. Mesela neden bu cümleyi kuruyoruz? Tarihten de örnekler var ama yaptığınız bütün daha doğrusu verdiğiniz kararların, aldığınız aksiyonun daha sonrasında geri dönüşüyle ilgili olarak hesap verilebilirliği de önceden bilmeniz lazım. Hı. Yani sivil altyapıya yönelik biliyorsunuz İran'ın güneyine çok ciddi manada bir bombardımana tutması vardı değil mi Amerika'nın? Evet. Yani işte caydırıcılıkla alakalı olarak yoğun bir hava saldırısı. Şimdi sivil altyapıya verilen zararların bir de savaş suçu sayılması durumu var. Bakın bunlara da bakacağız. Hiç kimse dokunulmaz değil baktığınızda. Hı. Dinleniyor, dinlenmiyor ama mutlaka kayda geçiyor. Şimdi bununla alakalı olarak İsrail'in bu Dahiye doktrini yani sivil askeri ayırt etmeksizin halı bombardımanı yani herkesi bombalayarak her yeri bombalayarak amaca ulaşması yönünde işte atılımlarını Körfez ülkeleri zaten özellikle işte Gazze'den sonra Batı Şeria'daki o ilhak projesi, Lübnan'da yaptıkları, Suriye'nin belli yerlerinden çıkmama ve daha da ilerlemeyle ilgili evet. Niyetini ortaya koyması, Körfez ülkelerini İsrail'in bu yaklaşımı endişelendirmeye devam ediyor. Mısır'da içinde olmak üzere. Şimdi bununla alakalı olarak bir yandan da bazı Körfez ülkelerinin de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği baktığınızda Kuveyt'in de içinde olduğu daha çok Amerika'ya işte yakın durma yani İran'ın saldırganlığını çevrelemeye yönelik o eski alışkanlığı devam ettirme konusunda bir eğilimi var. Fakat şunu da söyleyelim artık Amerika'nın kendi Körfez müttefiklerini İran'ın karşısında ve İsrail saldırganlığı karşısında nihai bir şekilde koruyamayan çünkü kendi öncelikleri yani Amerika first yani Amerika kendi önceliğini orada yani benden sonrası tufan diyebilecek şekilde Orta Doğu'da bir müdahalesi var ve bir mücadelesi var. Hı hı. Ve bu tarafa da uluslararası kamuoyuna yani bir işte naratif bir retorik yarışı var. Bir söylem propaganda savaşı da var. Bu tarafta yapılan şeyi daha müzakereler esnasında bozan bir Trump görüyoruz. Bakın 18 aydır ilmek ilmek işlenen tarihi bir pakt imzalandıktan sadece 24 saat sonra Trump'ın Enerji Bakanı'nın Suudi Arabistan'la yaptığı bu sivil nükleer güç sağlama amacıyla yapılan krallıkla. Hı hı. Ne dedi? İbrahim anlaşmaları ve İsrail'in tanınması şartını dayattı tekrar. 24 saat içinde. Yani mesela bu işte anlaşmanın öldüğünü söyleyenler var mesela. Maalesef 18 ay boyunca uğraştıkları şeyden. Yani bunu neden söylüyorum? Körfez ülkeleri de kendilerine artık bir kurtarıcı aramak yerine yani, kendi dinamiklerini kurmaya çalışmak gibi Suudi Arabistan'la Pakistan bakın savunmayla alakalı biliyorsunuz
3: evet.
2: İttifak bir de şunu da söyleyeyim Türkiye'de bu anlamda değil mi hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Hakan Fidan Dışişleri Bakanı gitti ve Türkiye'nin savunma yeteneklerinin ve niteliklerinin Körfez ülkelerinde kullanılabileceğiyle ilgili yani bununla alakalı olarak bizim kendi teklifimizi de ilettiler.
3: İsrail de bunları çok yakından takip ediyor ki ciddi bir risk olarak gördüğünü de söyleyebiliriz. Yunanistan'la beraber ve bu konuda da çok karşı hamleler var. Bunlar da tabii şimdi İsrail Başbakanı'nın Amerika'ya gidişiyle muhakkak
2: yani
3: konuşulacak şeylerdir.
2: Yani dengeler değişiyor Çağrı Bey.
3: Bunları demeye getiriyoruz. Takip edeceğiz. Bu değişen dengeler içinde Türkiye'nin kurduğu ittifaklarla oluşturabileceği caydırıcılık platformda umuyoruz ki çok etkili olacaktır bölgenin gidişatında diyelim. Süremiz maalesef bitti. Çok konuşacak şey var ama çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için, yorumlarınız için. Tabii bölge oldukça hareketli. İlerleyen haftalarda da konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, Küresel Oyun'un bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

Bir asırdan fazladır sadece hayal edilen, sultanların rüyasını süsleyen bir proje vardı. Ve Türk milleti 150 yıllık bu hayali denizin altına değil, tarihin kalbine kazıdı. 1860'lı yıllarda Sultan Abdülmecid'in hayalini kurduğu iki kıtanın deniz altından birleşmesi fikri bir dönem çizimlerde kaldı. Unutturulmak istendi ama bu millet hayaline sahip çıktı. Yıllar sonra teknoloji olgunlaştığında, irade ve kararlılık birleştiğinde bu hayal gerçeğe dönüştü. Marmaray, milletimizin azminin somut bir simgesi oldu. Proje kapsamında Boğaz'ın yaklaşık 58 metre altına 1.4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel yerleştirildi. Bu dünyanın en derin batırma tüp tüneli oldu ve Kazlı Çeşme ile Ayrılık Çeşmesi'ni birbirine bağladı. Bunu başarmak oldukça güçtü çünkü İstanbul'un zemin yapısı son derece karmaşıktı. Zemin sıvılaşması, deprem riski ve deniz trafiği gibi ciddi mühendislik sorunları vardı. Ama her sorun tek tek aşıldı. Marmaray projesi yalnızca Boğaz'ın altından geçen bir tüp geçitten de ibaret değildi. Toplamda 76,3 kilometrelik Gebze Halkalı hattı baştan sona yenilendi. Bu hat boyunca yer alan 43 istasyon hem İstanbul'un hem Kocaeli'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize edildi. Marmaray'ın kapasitesi günümüz İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik yükünü de ciddi şekilde hafifletti. Günde 1 milyon yolcu taşıma potansiyeline sahip olan hat, aynı zamanda metrobüs ve diğer raylı sistemlerle entegre hale getirildi. Kazılar sırasında İstanbul'un 8500 yıllık tarihi ortaya çıkarıldı. Neolitik çağa ait izlere rastlandı, tarihsel süreçte yeni bir kapı aralandı. Böylece asrın projesi aynı zamanda bir arkeoloji mucizesi olarak da dünya tarih literatürüne geçti. Bu köklü proje Türkiye'nin sadece bugünü için değil, geleceği için de bir dönüm noktasıydı. Asya ile Avrupa'yı demir yoluyla birleştirerek Londra'dan Pekin'e kesintisiz bir hat açtı. Orta koridoru hayata geçirdi ve Türkiye'yi yeni İpek yolunun kalbine yerleştirdi. Böylece Marmaray, Türkiye Yüzyılı vizyonunun altyapısını oluşturan en somut eserlerden biri oldu. Ve geçmişten gelen bir hayali bugünün gücüyle gerçeğe dönüştürerek geleceğe miras bıraktı.

0: 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
1: Devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.

0: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
2: Sağlam bankacılık.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Fiberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyoruz.
8: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
9: Türkcell gücünde 5G.
10: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
11: Masada ne var, hoş geldiniz.
10: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: 24 ekranlarından herkese mutlu geceler. Saatlerimiz 23 gösteriyor. Haberlerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinde son virajlar alınıyor. Geçtiğimiz gün siyasi parti turuna çıkan Meclis Başkanı Kurtulmuş'un ardından bir yeni bilgi daha eklendi. Çerçeve yasa adı verilen taslak yarın artık meclise gelecek. Böylelikle süreçte de yeni bir safhaya geçilmiş olacak.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde söz artık mecliste. Çerçeve yasa olarak bilinen tasarı pazartesi günü komisyonda ele alınacak. 51 üyesiyle Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları sonrası gözler artık Meclis Genel Kurulu'nda. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içi de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste grubu bulunan partileri ziyaret etmiş, karşılıklı istişare ve değerlendirme

0: değerlendirme gerçekleştirilmişti. Haftanın son çalışma günü ise 24 Temmuz'da DEM Parti heyeti sürpriz bir ziyaretle AK Parti grubuna gitmişti. Mithat Sancar ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti AK Parti'den Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve parti sözcüsü Ömer Çelik'le bir araya gelmişti. Görüşme sonrası bir açıklama yapılmazken gündemin meclis tatile girmeden çerçeve yasanın meclise gelmesi üzerine olduğu öğrenildi. Nitekim o görüşme sonrasında da terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa tasarısı için de pazartesinin işaret edildiği öğrenildi. Bu yeni süreçte çerçeve yasa tasarısı için önce teyit mekanizması görüşülecek, sahadan gelen raporlar ele alınacak. Raporlar terörün bittiğini doğrular nitelikte olursa önce mecliste Adalet Komisyonu süreci ele alacak, ardından da Kardeşlik Komisyonu'nun ortak raporu rehberliğinde Meclis Genel Kurulu konuyu ele alacak.
1: Mutlak Butlan kararıyla CHP Genel Başkanı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun rozet takma töreninde kas ajanslarından para karşılığında figüranlar taşındığı malum iddia edilmişti. CHP bu iddiayı sert şekilde yalanladı. İddiaların komple olduğu belirtildi. Olaya ilişkinse soruşturma başlatıldı. Söz konusu iddia bugün gazetesinde yer almıştı. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti, soruşturma başlattı. Açıklamada Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP etkinliğine kas ajansıyla anlaşarak gerçek döyü olmayan şahısların götürüldüğüne yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilinin Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunmuş olduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlanıldı. Aynı zamanda araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacaktır denildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurulun gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okulun dönüş yolu açılacak. Mecliste ayrıca terörsüz Türkiye hedefinde yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin adımlar da atılacak.
2: Üniversite affı, çocuk suçlulara ilişkin düzenleme ve terörsüz Türkiye. Meclisin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya önemli düzenlemelerle giriyor. Genel kurulda ilk olarak yükseköğretim alanında değişiklikler öngören kanun teklifi ele alınacak. Teklif, üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı tanırken, aday hekimliğe geçemeyen öğrenciler için de okula dönüşün önünü açacak. Teklif kapsamında Türk üniversitelerinin yurt dışında akademi birim açabilmesine yönelik yeni imkanlar sağlanacak. Vakıf üniversitelerinde tam burslu öğrenci oranlarının artırılması hedeflenirken, deneyimli akademisyenlerin görevlerini sürdürebilmesi amacıyla emeklilik haddinin 67'den 72'ye çıkarılması planlanıyor. Yükseköğretim teklifinin ardından genel kurulun gündemine çocuk suçlulara yönelik düzenleme gelecek. Teklifle 15-18 yaş grubundaki failler için ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet gerektiren suçlarda ceza üst sınırları artırılacak. Düzenleme ile birlikte suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Ve gözler bir diğer kritik başlıkta. Meclisin yeni haftadaki önemli gündemlerinden biri de terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanacak yasal düzenleme olacak. Teklife son şeklinin verilmesine yönelik çalışmalar sürerken düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaştırılması hedefleniyor.
1: ABD-İran gerilimine bakalım şimdi de. ABD son iki gece İran'ı vurmadı. İran'da Körfez ülkelerinde ABD üslerine misilleme saldırı yapmadı. Buna karşılık tansiyon hala yüksek. Çok önemli başka gelişmeler de yaşandı. Ukrayna Hazar Denizi'nde İran gemisini vurdu. Hürmüz Boğazı'nda ise bir tanker mayına çarptı, patlama meydana geldi. Son gelişmeyi İranlı Meir Haber Ajansı duyurdu. Buna göre bir petrol tankeri İran'ın verdiği güvenli rotadan geçmedi. Rotayı ihlal eden gemi bir deniz mayınına çarptı. Büyük bir patlama meydana geldi. Olaya ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi. Tankerin hangi ülkeye ait olduğu da açıklanmadı. Olası ölü ve yaralı sayısı bilinmiyor. İran devrim muhafızları son dönemde Hürmüz Boğazı'nda 6 gemiyi uyarı ateşiyle durdurduklarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri de İran'a ablukayı sürdürüyor. En az 12 ticari gemiye müdahale edildi, rotaları

değiştirildi. Dün gece bölgede beklenmedik çok önemli de bir gelişme yaşandı. Ukrayna, Hazar Denizi'nde bir İran gemisini vurdu. Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Ukrayna bu saldırıyı doğruladı. Rusya'ya ait bir askeri savaş gemisi ve İran bağlantılı askeri kargo taşıyan bir geminin de vurulduğu duyuruldu. İran Dışişleri Bakanlığı ise bu saldırıyı sert şekilde kınadı. Ukrayna'yı Rusya ile savaşı genişletmekle suçladı. İran ulusal çıkarlarını, güvenliğini savunma konusunda tereddüt etmeyecektir dedi. İran'da bir yandan ABD'nin olası kara harekatı endişesi yaşanıyor. Kas kentinde halk sahilinde silahlarla gezmeye başlandı. ABD Başkanı Donald Trump İran'a çok büyük bir saldırı düzenlemeyi planladığını söylemişti. Henüz son kararı vermediğini açıklamıştı. Ancak Amerikan basınına göre bu karardan vazgeçti. Füze stoklarının kritik seviyeye düşme riskinin Trump'ı durdurduğu belirtiliyor. Pakistan'da yeniden iki ülke arasında temaslar için devreye girdi. Pakistanlı yetkililere göre Trump'ın saldırıları durdurmasından sonra bu temaslar daha da arttı. Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık. Yayınımız Sarraf'ta sorularla devam edecek. Herkese mutlu geceler.

Yıllar boyunca Anadolu'nun kalbiyle Marmara'nın kapısı arasında yükselen Bolu Dağı, Türkiye'nin karayolu ulaşımında en zorlu geçitlerden biri oldu. İstanbul'la Ankara arasındaki bu güzergah, özellikle kış aylarında nice yolcunun sınavı oldu. Karla kapandı, sisle örtüldü, kazalarla anıldı. Yıllarca çözüm bekledi. Ta ki Türk milleti bu dağı aşılacak diyene kadar. Ve o gün Bolu Tüneli'nin hikayesi başladı. İtalyan bir firma projeyi üstlendi. 1990'da proje için ilk adım atıldı. 1993'te ilk kazma vuruldu. Ama işler planlandığı gibi gitmedi. 1999'daki büyük deprem, ardından gelen sel felaketleri tünelin yapımını defalarca sekteye uğrattı. Tünel kısmen çöktü. İşte tam bu noktada devreye azim, kararlılık, cesaret ve siyasi irade girdi. Proje yeniden canlandırıldı. Türk mühendisler ve firmalar devreye girdi. 2002'den sonra inşaat hızla ilerledi ve tünelin büyük bir kısmı 5 yıl gibi kısa sürede tamamlandı. Dağ delindi, köprü ve viyadükler yapıldı. Bolu Tüneli biri 2788 metre, diğeri 2954 metre uzunluğundaki çift tüpten oluştu ve Türk milletinin dağlara bile diz çöktüren azminin adı oldu. İnşaat boyunca milyonlarca metreküp toprak taşındı, binlerce ton demir işlendi ve sonunda 23 Ocak 2007'de tünel hizmete açıldı. Bu açılışla birlikte İstanbul'la Ankara arasındaki mesafe kısaldı. Bolu Dağı artık bir engel olmaktan çıktı. Yolculuk süresi saatler değil, dakikalarla ölçülmeye başlandı. Yıllar içinde tünel sadece ulaşımı kolaylaştırmadı, kazaları azalttı, zaman kazandırdı, ekonomiye milyarlarca lira katkı sağladı. Birçok insanı sevdiklerine daha güvenli ulaştırdı. Teknolojisiyle öne çıktı. Yangın algılama sistemleri, acil çıkış kapıları, havalandırma tünelleri ve kameralarla donatıldı. Türkiye Yüzyılı Projesi projelerine imzasını atan Bolu Tüneli, zorluklara rağmen kaderine teslim olmayan halkımızın azmi, binbir engeli aşarak gerekirse dağları deleriz diyen bir milletin sesi oldu ve güçlü Türkiye'nin ruhunu yansıttı.

10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam

0: Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Fatih Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.

0: kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Haberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Arafta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün kim var programımızda? Gerçekten çok uzun zamandan beri böyle aklımda olan, şu anda da ağırlamaktan şeref duyduğum sevgili Ankara Milletvekili, Dijital Mecralar Başkan Vekili.
1: Evet, komisyon.
0: Yanlış söylemiyorum. İnsan evet. Hakları Başkan Yardımcısı.
1: Evet, genel merkezde.
0: Genel
1: evet.
0: merkezde. Sayın Zeynep Yıldız, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Evet, biraz yoruldum çünkü maşallah her yerdesiniz, çok güzel.
1: Estağfurullah.
0: Şimdi peki Zeynep Yıldız, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Arafta bu sorusunu hemen sormak istiyorum, hemen ama.
1: Evet, harika işte, beklediğim soru. Şimdi bu soru üzerine...
0: Çok zor o.
1: Evet, bu soru aynen gerçekten çok zor. Kendime buraya gelmeden önce defaten sordum.

sordum ve şöyle bir cevaba eriştim kendimi dinlediğimde ve analiz ettiğimde. Evet. Şimdi bir meselenin künhüne varasıya kadar, kök nedene inesiye kadar düğümleri teker teker çözüp o kök

0: Yani çok
1: tabii ki. Yani
0: aslında Arap'ta olmak da çok insani bir durum değil mi?
1: Tabii ki. Tabii değil ki. Mi? Şöyle şimdi ne zaman sizin programınızı görsem aklıma şöyle bir şey gelir. Lise yıllarımda işte uluslararası edebiyat eserlerini de okuyoruz. Dante'nin İlahi Komedyası'na dair bir muhabbet oldu. Hmm. Tabii Araf'a dair yoğun bir tartışmalar oldu. O gün bugündür zihnimde çok da olumlu olmayan bir kanaati var Araf'ın. Bu kişisel hayatımdaki küçük bir anekdot olarak belirli noktalardaki küçük karşılaşmalar bile insanı demek ki ne kadar etkileyebiliyor. Hmm. Ama tabii ki elbette ki çok kendine yoğun sorular soran ve bu yoğun soruları sorarken de az evvel de dediğim gibi hakikaten kök nedene inene kadar bir vakit harcayan, öyle mi böyle mi, öyle mi böyle mi, öyle mi böyle mi? Ama günün sonunda o kök nedeni keşfettikten sonra da şimdi gerçekten keskin, köşeli, net bir yanım olduğu için size karşı dürüst olmalıyım. Galiba hakikaten o Arif'i orada nihayetlendiriyorum genel itibarla.
0: O algı sizde oradan bir kaldı, ondan sonra da...
1: Evet, orada kaldı.
0: Bir izi kaldı.
1: Evet.
0: Evet, şimdi şöyle sorsam. Zeynep Yıldız, biliyorum ki çok genç bir vekilsiniz. Ve ben sizi gerçekten aktivist ruhunuzla tanıyorum. Gazze dendiği zaman hatırlıyorum. Ve bence çok bir yani... En kalbi, en şerefi bir rütbe olarak hani görüyorum bunu. Bu yüzden aslında asıl temel meselelerimize geçmeden önce yani Zeynep Yıldız'ın, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'ın mesela siyasetle tanıştığı anı merak ediyorum. Mesela iyi bir hukukçu. Aslında oraya kadar hani o öğrenim zamanınızdaki onlara da soracağım ama ilk tanışma anınızı merak ediyorum. Yani mutlaka ki bir ülkünüz var. ...dır diye düşünüyorum.
1: Elbette ki. Şöyle ifadelendireyim. İlk tanışma anımız aslında bence babama ve anneme dayanıyor. Şöyle bir hikayesi var babamın. Babam 1978'de ODTÜ Elektrik Elektroniği kazanıyor, başlıyor. Maşallah.
0: Selam olsun buradan.
1: Evet, onu da buradan selamlıyorum. ve sonrasında dönemin tabii ki siyasi şartları gereği bırakmak mecburiyetinde kalıyor. Babam o zaman rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşı. ve dolayısıyla oradan gelen bir böyle kök zaten var ailede. Böyle bir hikayesi var ailemin. ve yine annemin işte babası vaktiyle merkez sağ diyebileceğimiz siyasi hareketlerde yer almış ve her zaman bir ilgisi vardı. Ama bu ilginin ötesinde benim bence kendi kişisel hikayemde net olarak politize olduğum dönem 9 yaşıma tekabül ediyor. Neden 9 yaş? Şimdi 28 Şubat'ı doğrudan yaşayanlar olduğu gibi bir de bence 28 Şubat'ın çocukları var. Şimdi ben 92 doğumluyum.
0: Ne kadar
1: doğumluyum.
0: Güzel bir şey söylediniz ya. Çok doğru, evet.
1: Ve o zaman işte TED Ankara Koleji'ne yeni başlamıştım. İlkokul 3. sınıf. Ve bir arkadaşım bana geldi, dedi ki Diyanet İşleri Başkanı. Sen bu sınıfın Diyanet İşleri Başkanısın. Ondan sonra hani hatta gelip bazen işte Türkiye'nin ilk kadın Diyanet İşleri Başkanısın. Bu konuda ne düşünüyorsun falan diyerek böyle bir hani akran zorbalığı cümlesi olarak bunu o zamanlar kullanıyordu. Ama iyi ki de kullanmış diyorum. Ve hani çünkü kendimin nasıl algılandığını aslında muhatabımdan anlamış oldum. Ve gerçekten bizim çocukluğumuzda da bence politik bilinci yüksek bir ortamda büyüdük. Biz düşünsenize 9 yaşındaki bir çocuk Diyanet İşleri Başkanı'nın ne demek olduğunu biliyor ve bunu bir hakikaten akran zorbalığı nesnesine dönüştürebiliyor. Sonrasında bu ortaokul yıllarımda da devam etti ve en nihayetinde lise 1'e geldiğimde AK Parti Gençlik Kolları'nın Ümit Meriç'le olan bir söyleşisine katıldım. Bir arkadaşım davet etmişti ve o kadar akıllıca sorular soruldu ki orada. Çok hayran kaldım. Yani hakikaten çok seviyesi yüksek bir tartışma vardı. Ve ben de yazmayı, çizmeyi, okumayı çok sevdiğim bir dönemdeyim. Ve Cumhuriyet mitingleri var. Bir yandan karşı argüman üretmek zorunda hissediyorum bulunduğum ortam gereği. Yani sorguluyorum hakikaten nereye doğru bir evrilecek bu süreçler diye de. Bu arada Tuncay Özkan'la da aynı komisyonda görev yapıyoruz. Bunu ona da söyledim. Ben şu an buradaysam sizin de çok büyük etkiniz var diyerek hakikaten. Ve bu hikayemi ona da anlattım.
0: Ama işte önemli olan değil mi? Bunu aşabilmek ya. Yani
1: evet.
0: Travmatik de bir şey de var aslında. Her ne kadar bugün anlatabiliyorsak da.
1: Evet, en travmatik kısmına geliyorum. Hı. Şöyle, şimdi tabii o zamanlar

0: içim örtülü değil. Hani hem Gazze ile ilgili güzel şeyler söylediniz. Allah inşallah bunu gerçekten hakkıyla taşıyabilmeyi nasip etsin. Yani kendime dair zannım öyle değil ama Allah hakikaten teşekkür ediyorum bu cümleniz için. Ama bana da bir ciddi sorumluluk yükledi. Şimdi bir gün eteğimin boyundan dolayı böyle bir lisede peçete yağmuruna tutuldum. Ve bunu bir sene boyunca ben aileme de açıklayamadım. Ama o hadiseden sonra bir hafta sonra babama dedim ki ben başımı örteceğim. Yani ben artık bunu istiyorum. Ve bu mesele benim içimde çok demlendi. Hakikaten çok yoğunlaştı ve ben bunu istiyorum. Babam da tabii benim kararlılığımı bildiği için belirli konularda. Çok fazla konularda ben bunu net olarak istiyorum demem. Ama dediğim zaman kesindi yani ve benim
1: Aslında orada bir
0: babamla güçlü
1: zorbalanma vardı, değil mi?
0: bir... tabii ki, tabii ki. Ama zorbalanmayan bir etki tepki değildi bu aslında. Benim zaten yapmak istediğim bir şeydi ve ben o zaman daha net bir şekilde artık bunu yapmak istediğime kanaat getirdim. Çünkü o zaman başörtülü olma kararı vermek çok kolay bir durum değildi. Ve ondan sonra bir hafta sonra da zaten babam beni Kudüs'e götürecekti. Ve dedim ki ben Kudüs'e bu şekilde gitmek istiyorum. Hem bu olayı yaşamışım hem de o da benim için önemli bir vesileydi. Dolayısıyla Kudüs'e başörtülü gittim. Ve 3 Mart 2007 idi o zaman. Ve dolayısıyla benim orada minik minik yolculuğum başladı. Ama esas olarak dedim ya o bir söyleşiye katılmıştım. Ve oradaki tartışma ortamı beni hakikaten oradaki o derinlikli yaklaşım etkilemişti. Bir sene sonrasında parti kapatma davası açıldı. Tabii ben böyle iddianameyi okudum. Ve bence hukuku tercih etmemde de ciddi bir etkisi oldu o sürecin. Ve o iddianameyi okur okumaz dedim ki ben gençlik kollarına gireceğim. 15 yaşındayım. Tabii ki genel merkeze gittim. Balgat'taydı o zaman. Ayrıca Münferi'den bir binası vardı. Oradakiler beni nazikçe karşıladı. Dediler ki ablacığım birazcık yanlış gelmişsin. Burası genel merkez. İlk başta bir bizim Kocatepe'nin hemen karşısında il binamız var. Oraya bir uğrayabilirsin. Uğradım. Orada da tam hakikaten bir toplantı var. Ve başörtüsü konusu konuşuluyordu. Tabii kendimi tutamayıp söz aldım. Giriş o giriş. O zaman Gençlik Kolları Başkanımız Hakan Han Özcan'dı. Ondan sonra benim ilk başkanım oydu. Şimdi de il başkanımız o. Ve hakikaten yollar bir yerde başlıyor, bir yerde tekrar kesişiyor. O örgü de çok enteresan hakikaten. Ve orada başladı hikayem. Sonra tabii sınav dönemleri vesaire ara verdim. Sonrasında tekrar 22 yaşındayken genel merkezde genel başkan yardımcısı oldum. Halkla ilişkilerden sorumlu. Ondan da 2 hafta önce avukatlık stajımı yapıyorum İstanbul'da. Annemle babama dedim ki ben hep bakın burslu okudum. Ve size de çok yük olmamaya çalıştım ama dedim. Ben avukatlığı çok yapabileceğim gibi hissetmiyorum. Beni bir sene finanse edin. Ben Türkiye'yi adım adım dolaşayım. Hatta dedim keşke dedim güvenilir bir ekip olsa da Hakkari'ye gitsem. Çok merak ediyorum dedim. Ve gençlik kollarına 1,5 hafta sonra MKYK'ya seçildim. 4 gün sonra da Hakkari'ye gittim. Ve gidiş o geliş 11 defa totalde gittim Hakkari'ye. Ve Türkiye'nin tabii pek çok iline adım adım bütün illerimizin tabiri caizse fotoğrafını çekme imkanım
1: Yani 4 yıl
0: oldu.
1: avukatlık yaptıktan sonra.
0: Yok o daha üniversiteden mezun olduğum süreçte. Ben avukatlığımı hemen onunla birlikte devam ettirdim. Gençlik kolları süreciyle. Sonrasında ana akademide Merkez Disiplin Kurulu üyesi oldum. Hani o bütün hepsini avukatlıkla birlikte sürdürme imkanım oldu. Tabii çok yoğun çalışıyordum. Haftanın 4 günü avukatlık işte 35 duruşmaya giriyordum en az. Sonra geri kalan 3 gün 3 ayrı ile gidiyorduk. Ve hakikaten böyle sıfır uykuyla gelip tekrar işbaşı yaptığım günleri çok hatırlarım.
1: Peki şöyle mesela son zamanlarda tabii çok tartışılan bu öteki hissettirilme hani mevzusu ya da işte biz hani psikolojik olarak hep kendimizi ya da bilmiyorum tabii ki hani siz de vekil olarak bu anlamda o şeyi atabildiniz mi yani? Çünkü neticede çok genç bir vekilsiniz. Yani o öteki hissettirilen ya da birilerinin yapma böyle bizi de ağlatacaksın dediğimiz mesela bu hafta çok konuşuldu. Boğaziçi kampüsünde bir hanımefendinin ben mesela söylersem beni anlarlar diye düşünüyorum. O kadar hüzünlenmiş, o kadar hüzünlenmiş ki ben de ona şöyle bir şey yazdım.
0: Kalbi kırılmış,
1: Yapma böyle bizi de ağlatıcen, dedim. Diyor ki mesela, bunu sadece bir kısmını okuyacağım size. Çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar, yıllarca emek verip o gurur gününü yaşamaya gelen binlerce insan. Türkiye'nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim diyerek ağlıyor. Şimdi bu pasajı niye okuduğumu sevgili izleyenlerimiz çok iyi anlarlar. Mesela siz bunu nasıl yorumlamamak istersiniz? Ben mesela ben yorumlayabiliyorum. Pek evet. Tabii ki hani sosyal medyadan ama ben bir, gerçekten böyle çok kazıyarak ve her şekilde bunu yaşamış bir vekil olarak, bir hukukçu olarak nasıl yorumlarsınız?
0: Şöyle ifade edeyim. Şimdi biz üniversiteye başladığımızda yasak devam ediyordu. Ve ben de kimlik kartımı yani şöyle ifadelendireyim. Bir ay ya da iki ay sonra biz başörtülü girdik üniversiteye elhamdülillah. Ondan sonra ben de tabii ki kimlik kartımdaki fotoğrafı ivedilikle değiştirmek istiyorum. Ve böyle değiştirdim. Bunu da o zaman bir sosyal medya sitesinden paylaştım. İşte evet. Yaşasın artık kendim gibi gözüktüğüm bir kartım var diye. Ondan sonra birkaç arkadaşımın tabii altına yazdığı böyle nahoş yorumlar olmuştu. Hakikaten ve o an şunu düşündüm. Yani bu kadar normal bir şeyi bile anormal bir yere konumlandırıp insanların yaşam alanını tamamen kendi istediği bir yere sıkıştırmaya çalışan çok ileri düzey bir nobranlıkla biz mücadele ettik yıllar boyunca. Hmm. Yani birilerini önce mağdur edip her an, her saniye, her dakika otobüse bindiğinde, otobüsten indiğinde efendime söyleyeyim her türlü sosyal ortamda nefes alacak alanını kısıtlayıp sonrasında da ay yine mi mağdursun diyen bir kitleyle mücadele ettik. Tam evet kardeşim sen mağdur ediyorsun diyesimiz evet. Geliyor. Yani mağdur olmaktan hoşnut değiliz elbette ki. Ama netice itibariyle bir yerde de bir mağduriyet oluşuyorsa bu mağduriyeti de bence yüksek sesle tartışıp konuşmak gerekir. Neden? Çünkü şu an bile sizin az evvel okuduğunuz pasaj.
1: Evet şimdi hemen gireceğim.
0: Evet bana şunu çağrıştırıyor. Hakikaten dünyadan kopuk. Toplumdan kopuk, bakın sadece toplumdan kopukluktan bahsetmiyorum, bu dünyadan da kopuk olma hali. Yani bu insanın ben dünyanın farklı bölgelerinde bulunmadığı sonucunu çıkarıyorum. Çünkü dünyanın çok farklı bölgelerinde artık toplumun tüm katmanlarına yer veren sosyal görünürlükler inşa edilmiş durumda. Sivil toplumda böyle, siyasette böyle, günlük yaşantıda böyle ve hakikaten hiç kimsenin bu noktada kendini öteki hissetmediği bir düzlem oluşturulmaya çalışılıyor bir çoğulcu dil üzerinden. Ama gerçekten bu noktada kendilerini bir tahakküm merceği olarak konumlandıran ve bu tahakküm alanını kaybettikçe hırçınlaşan ve hırçınlaştıkça da içindeki zehri yalnızca kendine değil bütün topluma akıtmaya çalışan bir kitleyle biz yıllar yılı muhatap olduk. Ve orada bir cümlesi vardı. Bilmiyorum o kısmı da az evvel
1: bilim
0: okudunuz
1: yuvası.
0: Mu? Bilim yuvasının ötesinde bir de Türkiye'nin kısa bir özeti gibi adeta burası gibi bir cümlesi var hanımefendinin. Ah dedim ne kadar güzel işte. Demek ki yani biz Türkiye'yi normalleştirmek adına
1: çok, doğru.
0: Çok önemli adımlar atmışız. Yani normalleşmek biz fazlasını istemiyoruz. Biz birileri işte Türkiye şurası mı olacak, burası mı olacak vesaire bu tartışmalar içerisinde büyüdük. Ama Türkiye hiçbirisi olmadı ve Türkiye kendi özgün modelini oluşturuyor şu an için. Ve dolayısıyla aslında bu normalleşmek, kendimiz olduğumuz gibi kabul edebilmek ve hakikaten kendini olduğu gibi zaten ifade edebilirse bir insan peşi sıra çok aslında mutlu bir şekilde üretebilir. Bir ve bütün bir şekilde millet olup çok daha başka dünyada aslında bizim sözümüzü muhkem kılacak işler yapabiliriz. Ve bu bakımdan ben mesela şu an işte sanayi anlamında attığımız adımların efendime söyleyeyim oluşan bir teknofest kuşağı hakikatinin işte bir Türkiye yüzyılı ufkunun günün sonunda bu normalleşmenin bir ürünü olduğunu canı yürekten inanıyorum açıkçası.
1: Hı hı. Yani sonuçta bilim yuvasında böyle kimsenin evet. Beher deney evet. Tüpüne falan karışmıyoruz yani oraya su katmıyoruz.
0: Ay bir de
1: yani
0: çok fantastik.
1: Niye kastetmediklerinin aşikarlığını çok iyi gördüğümüz için Bu manada da sizin yorumunuz da çok çok güzel oldu.
0: Bir gün Fas'ta, çok affedersiniz, ufak bir tanıklığımı, şahitliğimi anlatmak isterim. Fas'ta bir toplantı için gittik. Yanılmıyorsam Fez'in ara sokaklarında dolaşıyoruz. Harika bir mimari yapı gördüm. Ve böyle hani topu topu 2-3 saatlik bir vaktimiz var toplantı arasında. Ve orada şunu gördüm. Karaviyin Üniversitesi. Dünyanın kesintisiz eğitim veren en eski üniversitesi ve Müslüman bir kadın tarafından kurulmuş. Yani dolayısıyla böyle çok yanılgılı bir şekilde aslında insanlık tarihi boyunca kümülatif ilerleyen o bilimin en önemli taşıyıcısı zaten bugüne kadar Müslümanlar olmuş. Kimseye de kendimizi ispat etmek durumunda olduğumuz bir düzlemde değiliz. Hani yok ama İslam zaten bunu destekler vesaire de. O cümle bile fazla bir cümle bizim için. Zaten Allah'ın kurmuş olduğu düzeni keşfetmek bizim için muazzam bir yolculuk. Hal böyleyken böyle bir yanılgı üzerine kendi varoluşlarını inşa etmiş olmaları böyle çok çökmeye mütemayil bir bina gibi, yani temelsiz bir bina gibi hayata öyle bir düzlemden bakıyorlar. Bu da bence onlar açısından çok yorucu. Hayat bu kadar yorgunluk kaldıracak bir düzlem değil bence. Biraz kendileriyle ve bizimle ve toplumla barışmalarını diliyorum. Yani kendileriyle de bir çatışmasının yansıması bu. Bence kendileriyle ilk başta bir kavgaları var ve bu kavga her yere sirayet ediyor.
1: Şimdi aslında böyle siyasi kavgalar falan, bunlara gireceğim ama bir taraftan bir şey de merak ediyorum. Hani bu hikaye aslında evet, kalbi olarak bazı süreçler bizi yıpratsa da aslında çok böyle başarılı giden de bir finale doğru, hani ortalara doğru, gelişmeye doğru gitmiş. Şimdi burada şöyle sorsak, evet bizi üzen şeyler olmuş ama bizi en çok ne sevindirmiş mesela? Bu da bir milattır ya, hani bu da unutulmayan anlardan bir tanesidir mesela. Bizi derken tabii sizi, yani sizi ne sevindirdi diye soruyu sorayım.
0: Evet, galiba beni üzen şeyleri de ve beni çok sevindiren şeyleri de somut olarak çok düşünebilen biri değilim. Yani öyle bir akış içinde ilerliyorum ki bazen çok bu analize belki yer verilmiyor ama
1: ya da şöyle sorayım, çok özür dilerim. Neyi unutmazsınız?
0: Şunu unutmuyorum. Şimdi siz bu soruyu sorduğunuzda bence bizim aklımıza gelen ilk an sorunun en gerçek cevabıdır. Ben milletvekili yemini ettiğimde kendimi açıkçası milletvekili gibi hissetmiyorum. Yani doğru konuşmak gerekirse. Çünkü ben hala gençlik kollarında dolaşıyorum gibi. Hani hakikaten onun ağırlığını bir yandan hissediyorum. Yani şimdi düşünün, avukatken tek bir kişinin vekaleti var bende ve o bile benim uykularımı gece kaçıran bir şey. Allah'ım diyorum, 85 milyonun şu an, o zaman tabii nüfusumuz 85 milyon değildi ama 8 sene öncesinden bahsediyorum. Türkiye'deki milyonların sorumluluğu, vekaleti üstümde. Hani çarpı kaç uykusuzluk hali, çarpı kaç hani çalışma hali benim için diye düşünüp hakikaten çok daha planlı ve sistemli olmaya dönük kendime bir söz veriyordum bu bir yanında. Ama o kürsüde yemin etmenin benim için şöyle çok derin bir anlamı oldu. Merve Kavakçı meclise giremediğinde ben 7 yaşındaydım.
1: Evet.
0: Ve çocukluk bilinçaltımızın en sarsıcı anlarından biriydi. Düşünün, koskoca adamlar hani gerçekten çok çocuksu bir ruh haliyle genç bir kadına dışarı dışarı dışarı diye tempo tutuyorlar ve milletin iradesine çok net bir biçimde karşı geliş söz konusu ve yeminini orada gerçekleştiremiyor ve parlamento dışı kalıyor o esnada. Ve bu benim çocukluk bilinçaltımda çok aşırı etkileyiciydi ve ben o kürsüden yemin ettiğimde açıkçası şunu sadece düşündüm. Merve Kavakçı'nın yemin edemediği kürsüde ben şu an yemin ediyorum. Ve ben üniversiteye başladığımda henüz daha başörtüsü yasağı olduğu için, hani neticede yaşımız genç ama tevellüdümüz yetti yani ne yazık ki. orada ben açıkçası ilk başladığımda perukla giriyorum üniversiteye. Dolayısıyla ben avukat olacağımı, olup olamayacağımı daha doğrusu bilemiyordum. Dolayısıyla vekilliği hiç hayal edemiyorduk o noktada. Hani böyle bir tasarrufum da zaten yoktu. Ve günün sonunda Merve Kavakçı'nın yemin edemediği kürsüden yemin etmek gerçekten bende böyle çok derin bir hüzün ve aynı zamanda olması gerekenin oldurmanın gerçekten Cumhurbaşkanımızın bu noktada verdiği

0: ettiği mücadelenin ne kadar aslında derin ve anlamlı olduğunu hissettiğim de böyle bir sürur, sevinç vesilesiydi diyebilirim.
1: Buradan da Merve, sevgili Merve Kalıcı.
0: Evet ya, çok muhteşem insanlar gerçekten.
1: Çok selamlarımı söyleyelim. Gerçekten demek ki aynı hüzünleri, evet. Hüzün ikizliği var Serde. Evet. Onu da söyleyeyim. Şimdi sevinçlerimiz, hüzünlerimiz. Bunları da konuşmuşken. Bir şeyi merak ediyorum.
0: Buyursunlar.
1: Soru sorabilir miyim? Şöyle, şimdi mesela mecliste tartışma anları yaşıyorsunuz. Bazen kendinizi zor tutuyorsunuz. Dur, hiç bilmiyorum, mecliste olmadım. Ama bir taraftan da bir harp var. Sinir harbi var.
0: Evet.
1: Belki de orada bir, hani nasıl söyleyebilirimin, çok olumlu anlamda bir mühendisliğini de yapmak zorundasınız. Ama şimdi çok tartışmaya girdikten sonra asgari nezaketin dışında tartıştığınız, işte bu muhalefetin vekilleriyle de böyle mesela karşılaştığınızda o kavgadan sonra, mesela bu gerçekliği merak ediyorum.
0: Evet, bu gerçekten hepimizin dışarıdan baktığımızda ilk merak ettiğimiz konu. Ben şöyle bir şaşkınlık yaşamıştım. İlk şaşkınlığımı bu konuda hemen anlatmak isterim. Şimdi ben ilk seçildiğim zaman meclisin akademiya denilen böyle en arka kısmı var. Ben kitaplarımı oraya getirirdim, okurdum ve gözlemlerdim. Aha. Kim nerede ne yapıyor diye. En arkası çünkü. Herkesi görüyorsunuz. Şimdi bir gün bir muhalefet vekili hiç ağza alınmayacak, gerçekten insanın haysiyetini, onurunu hedef alan bir konuşma yaptı. Hakikaten öfkeleniyorsunuz yani öyle bir durumda. Yani gerek yok bunu. Yani meramını anlatmak için insanların haysiyetine dokunmana gerek yok hakikaten. Yani böyle bir galiz ifadelerle bir kitleyi hedef almak siyaseten de kazandıracak bir durum değil aslında. Böyle bir farkındalığı olmayan bir vekil korkunç bir konuşma yaptı. Akabinde geldi bizim sıralara. Teker teker tokalaştı, selam verdi, bir şeyler yaptı falan. Ve hakikaten dedim bu nasıl bir aymazlık hali. Nazik bir ifade bulmaya çalışıyorum ama hakikaten orada tabii bizimkiler şaşırdı falan. Çünkü daha demin çok kötü bir konuşma yaptı. Dolayısıyla ben kendi kendime bu manzarayı gördükten sonra şöyle bir ölçüt belirledim. Yani bir kimseyle ileride yüz yüze bakmam gerekecekse belirli sınırları korumam gerekir. O zaman da belirli nezaket sınırları içerisinde konuşmam gerekir ne olursa olsun. Çünkü günün sonunda iletişim kurmak durumundasınız. Çünkü memleketinize dair bazı meseleleri konuşacaksınız ve sonuca ulaşırsınız, ulaşamazsınız. O ayrı bir konu ama neticede toplumsal anlamda da belirli dirençleri yönetebilmek aslında sizin orada kurduğunuz iletişimle de mümkün. Ve dolayısıyla burada mümkün mertebe yüz yüze bakacak bir düzlemde tartışmaları tutmanın faydalı olduğu kanaatindeyim. Eğer o eşiği aşıyorsa karşı taraf, bizim de buna aynı tonda mukabele etmemiz tabii ki gerekiyor ama o dakikadan sonra da arkaya gidip hani iletişimi aynı tonda sürdürebilmemiz mümkün değil. Çünkü o hani bizim yapımıza uyan bir şey değil. Yani bir insanın bir yüzü vardır. Dolayısıyla bizim siyaset anlayışımıza, bizim genel yaklaşımımıza ve samimiyet anlayışımıza uyan bir durum değil bu. Ama açıkçası zaman zaman muhalefet vekillerinin o kadar ton yükselttiğini görüyorum ki o birazcık kendi içlerindeki rekabetten bence kaynaklanıyor. Çünkü kendi içlerinde çok güçlü bir rekabet var.
1: Nasıl bir rekabet? Bize yansıyanın dışında ne gibi mesela?
0: Şöyle mesela, şimdi bazen ton çok yükseliyor. Ben böyle öyle anlarda milletvekili arkadaşlarıma soruyorum, CHP'nin kongresi mi yaklaşıyor? Neden acaba bu ton yükseldi? İşte onların PM dediği şey vesaire, yani o zaman muhalefetin böyle eşiklerden geçtiği anları mesela kürsüdeki konuşmaların tonlarından ben kendi adıma anlayabildiğimi düşünüyorum. Ve nitekim bu hiç tutmadı. Yani sonrasında böyle eğer PM'de görev alamadıysa falan böyle o ton düşer. Onu da görürsünüz. Aa, çok konuşuldu. Zat-ı muhterem şu an neden konuşmuyor acaba dediğimizde. Aa, yokmuş listede deyip kendi bu kanaatimizle teyitlediğimiz pek çok durum oldu. Ne yazık ki. Keşke gerçekten kendileri için konuşsalar diyorum.
1: O meseleye de geleceğim, yani bu işte muhalefetin şu andaki kendi durumu falan filan. Çok da böyle hani böyle hard siyasetten ziyade ben biraz böyle halkla bir temaşa içerisinde olan hani Zeynep Yıldız'ı

0: kadar konuşmak istiyorum. Mesela şu sorun. Sahadasınız. Çok fazla halkla temas içerisindesiniz. Bu manada mesela halktan en çok hangi konuda mesela eleştiri geliyor ya da en çok hangi konuda bir memnuniyet var? Bunu da ekonomi sorusunu tabii ki cepte tutarak soruyorum. Mutlaka ki hani.
1: Yani şöyle ifadelendireyim. Ben gerçekten sahada bulunmayı çok seviyorum. İlk aday olduğum zaman sahadan hiç kopmayacağım sözü vermiştim. Ve hafta sonları dahil çalışıyorum. Hatta parmağımı kırdım. 2,5 ay sonra kırdığımı fark ettim falan. Teşekkür ediyorum. Dolayısıyla hakikaten çok yoğun bir şekilde sahada bulunmaya gayret ediyoruz. Ve vatandaşımızın, ben en azından Ankara seçmeni için bunu söyleyebilirim, gerçekten çok derin bir feraseti var. Hakikaten bir araya geldiğimizde çok etraflıca bir dünya okuması da geliştirebiliyorlar. Çok şaşırtıcı bir şekilde. Yani Güdül'ün bir köyünde, hiç unutmuyorum, sarı yelekli eylemleri vardı. İşte 15 Temmuz'dan bahsettik ve gerçekten oradaki vatandaşımızın direnişinden bahsettik. Akabinde dedi ki teyze, evet yeni kapı ruhu bunu sağladı. Yeni kapı ruhu deyip böyle kavramsal haritaya da hakimdi. Hakeza işte sonrasında teyze bir anda Fransa'daki sarı yelekliler eylemine girebildi yani. Güdül'ün bir dağ köyündeki bir teyzemiz. Dolayısıyla o yüzden ben vatandaşımızın siyasi farkındalığının çok yüksek olduğunu görüyorum. Ve sahaya indiğimde şu an etrafımızda olan bitenden çok haberdar vatandaş. Hakikaten çevremizdeki ateş çemberi diyeceğim klasik tanımıyla, hakikaten Ukrayna'da bir hikaye devam ediyor. İşte hakeza Gazze'de devam ede gelen bir soykırım var ve Gazze'ye bu noktada nefes olabilecek tek ülke Türkiye. Çünkü Mısır'ın başına bu geçirdiği süreçler de aslında onların tabii ki dikkatini celbetmiş ve onu da yakından takip etmişler. İran'da hakeza olan biten hadiseler onların dikkatinde ve bunların her birinde Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle aslında nasıl bir kalkan oluştuğunun farkında vatandaşımız. Ve bunun yanı sıra işte savunma sanayindeki atılımların aslında ne kadar yerinde ve doğru ve kimlere rağmen yapıla geldiğinin farkında. Ve bunların hepsini üst üste koyduğumuzda ben vatandaşımızın bu bilhassa teknolojik anlamdaki atılımlardan çok büyük bir memnuniyet duyduğunu içten içe. Güvenlik bizim gerçekten milli güvenliğimizi sağlamaya dönük adımlardan çok ciddi anlamda bir memnuniyet duyduğunu görüyorum. Zaman zaman kendi içimizde profesyonel olmayan anketler de yaptırıyoruz ve buradaki veriler de bu şekilde çıkıyor karşımıza. Onun dışında tabii ki dünyadaki pandemi sürecinden beri başlayan, aslında bu pandemi sürecinden itibaren başlatmak lazım. Çünkü çok ciddi anlamda dünyada bir lojistik ağ tahribatı oldu. Yani dünyadaki lojistik sistemi çöktü ve bunun artçıları tabii ki çok uzun süre devam etti. Bunun üstüne bir de Hürmüz krizi eklenince ki Ukrayna'da da hatırlarsınız biz tahıl koridoru oluşturmuştuk. Cumhurbaşkanımızın bu noktada arabuluculuğuyla ve hakikaten o sürecin getirmiş olduğu ekonomik yükler, işte Avrupa'nın Rusya'dan doğalgaz almayı kesmesi, işte ki doğalgaz biliyorsunuz ki sanayinin temel taşıyıcı kolonu. Dolayısıyla Avrupa sanayisi bundan etkileniyor ve bizler de bunlardan etkileniyoruz. Tabii bunların hiçbiri bir mazeret üretmek değil ama günün sonunda dünyadaki bu istikrarsız görüntünün elbette ki bize olan etkileri var ve bu noktada vatandaşımız bu etkileri görüyor ama günün sonunda şunu diyor. Yani bunu çözerse yine AK Parti çözecek. Bunu çözerse yine Recep Tayyip Erdoğan çözecek. Ben ona güveniyorum. Bekliyorum. Bunu çözün diyor. Yani biz de diyoruz biz bize güveninizi zaten bugüne kadar boşa çıkarmadık. Bunu çözecek olan varsa yine AK Parti'dir diyoruz. Ve gerçekten bu noktada bir süreç dahilinde değerlendirdiğimizde de bugüne kadar vatandaşa verdiğimiz bütün sözleri er ya da geç tutmuşuz. Ve dolayısıyla aslında bu sonuç odaklılığında çok kıymetli bir alameti. Evet.
0: Çok özür dilerim. Buyursunlar. Yani şöyle bir şey vardı bir zamana kadar. Yani bunu zaten çok hani çağırdığımız siyasilerle de değerli büyüklerimizle de konuşmuştuk ama mesela çok şey yapıyoruz. Acaba anlatamıyor muyuz gibi çok eleştiriler vardı ama ben bu son dönemde çok iyi anlatıldığını düşünüyorum meselenin. Yani belki sosyal mecralar aksinde hani böyle bir şey söyleniyor olabilir ama ben gayet artık iyi anlatıldığını da düşünüyorum.
1: Ya ben vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin, komşularımızın kendi içinde oluşturmuş olduğu hakikaten o ruh be ruh iletişimden doğan, tabiri caizse hakikaten teşkilatımızla kurmuş olduğu, ki teşkilatımızın da bu noktada hakkını teslim etmek gerekir, kapı kapı tabiri caizse bunları anlatmasının da çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani sosyal medyanın oluşturmuş olduğu aslında o yankı fanusunun ötesinde bir dünya ve gerçeklik var. Evet, sosyal medyanın etkisi ve kanaat, oluşturduğu kanaat elbette ki önemli. Buna zaten sırtımızı hiçbir zaman için dönmüyoruz. Ama onun ötesinde vatandaşın karşılaştığı gerçeklik de fevkalade önemli. Ve bu minvalde de bunu yüz yüze anlatmak ve hani hakikaten o samimiyetin geçmesi meselesi, ya bu gerçekten güvenebileceğim bir insan duygusunun oluşması ve hakikaten süreç içerisinde de o güveni boşa çıkarmamak günün sonunda bence bir, tabiri caizse, anahtar kilit uyumu gibi vatandaşla AK Parti'yi bir araya getiriyor günün sonunda.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi sosyal mecralar demişken ben bu dijital mecralar başkan vekili Zeynep Yıldız'la da şunu sormak istiyorum. Yani bu gerçekten sosyal medya mı bizi kullanıyor? Biz mi sosyal medyayı kullanıyoruz? Klişesini bir kenara koyarak. Bu kadar tahakküm ve terörize edilmiş bir dille, hani hepimiz, mutlaka siz de bu anlamda kafa yoruyorsunuzdur. Belli projeler yazıyorsunuzdur diye düşünüyorum ama bir taraftan hani herkesin böyle çok eleştirdiği ama kimsenin içinden çıkmak istemediği değişik bir bağımlılık desem aslında yanlış olmaz diye düşünüyorum. Belki de bilinçli bir akışa kapılma da diyebiliriz ama mesela çocuklarla ilgili kısım bütün annelerin ve ebeveynlerin şikayet ettiği bir durum aslında. Mesela orada mutlaka bir şey yapılıyordur ama galiba bu söylenilen, ilan edildikten sonraki hayata geçiş sürecinde bir şey yaşanıyor. Ne yaşanıyor? Yani orada bir millet sabırsızlıkla beklediği için ne zaman sorusu da çok bir sağanak halinde yağıyor diye düşünüyoruz.
1: Evet, bu sorulara bizler de elbette ki sıklıkla muhatap oluyoruz. Şöyle ifadelendireyim, sosyal medyanın aslında bir hukukla desteklenmesi, bu sosyal medya şirketlerinin de çok işine yarayacak bir şey en temelde, uzun vadede. Biz açıkçası internet ortamındaki suçları tespit edebilmek ve buna ilişkin olarak da aslında bir denetim mekanizması geliştirebilmek adına çok öncülük eden bir ülkeyiz. Bizim bu noktada aslında kanunlarımız çok, bu dünyada çıkan muadil kanunların çok çok daha ilerisinde ve öncesinde biz belirli tedbirleri almışız. Hatırlarsınız, geçen dönem sosyal ağ sağlayıcılarına ilişkin bir kanun çıkarmıştık. Temsilcilik bulundurmalarına ilişkin. Aslında bu da çocukları korumaya dönüktü. O zaman tabii muhalefetten bu noktada çok ciddi eleştiriler almıştık ama bana mesela bir avukat olarak bir anne geliyor, diyor ki çocuğum vaktiyle çekmiş olduğu şöyle bir içerikten dolayı çok ciddi anlamda akran zorbalığına maruz kalıyor ve çocuğumun psikolojisi çok farklı bir noktada, ne yapabiliriz diyor. Temsilcilerin bulundurulması bu noktada önemli bir adımdı. Hakeza dezenformasyonla mücadele yasasını çıkardık. Bu da yine aynı şekilde çok önemliydi. Ve son kertede dünyada bu sosyal medya kullanım yaşını düzenleyen ilk düzenlemelerden birini yapmış olduk. İlk uygulaması Avustralya'da. Ben geçtiğimiz sene
0: çok iyi.
1: Bir uzay kongresi vesilesiyle Avustralya'ya gittim. Tabii bizim kanunumuz konuşuluyor. Avustralya'da tam bunu yasalaştırma safhasındaydı. Ve oradaki milletvekili arkadaşlarımla konuştuğumda şunu söylediler. Ya dedim, nasıl uygulayacaksınız bunu? Çünkü hakikaten bizim aslında bütün dünya parlamentolarında bizi en çok sıkıştıran konu algoritmaların yeterince şeffaf olmaması bu mekanizmalar içerisinde ve devletlerin aslında egemenliğini tehdit eder mahiyette kararlar almaya mütemail olmaları ve dolayısıyla da devletin egemenlik hakkını sosyal medya alanlarında da, ya sosyal mecralarda da oluşturabilecek ve insanların hukukunu bu sayede koruyabilecek bir ortamı tesis etmek. Temel maksadımız bu. Bütün dünya devletlerinin temel kaygısı bu. Hukukunu arayan bir alan. Neden hukukunu arıyor? Çünkü icra kabiliyeti

0: düşük olabilme riskiyle karşı karşıya. Çünkü mekanizmalar şeffaf değil ve muhataplar belli değil. Çünkü çok uluslu şirketler içlerinde çok fazla mekanizma var ve dolayısıyla muhataplık ilişkisi kurmak kolay değil. Bu bütün dünya devletleri için böyle. O zaman Avustralyalı arkadaşım şöyle bir şey söylemişti. Biz uygulamasını yapmak hususunda çok fazla bir adım şu an atabilecek durumda olamayabiliriz belki ama oluşturduğu farkındalık bizim için ilk etapta yeterli demişti. Şimdi bizim tarafımızda neler yapılıyor ya baktığımızda.
1: Onu şöyle yapalım mı Zeynep?
0: Buyursunlar.
1: Çok özür dileyerek.
0: Buyursunlar.
1: Çok kısa bir reklam.
0: Tabii ki.
1: Ondan sonra bizim neler yapacağımız kısmına virgül koyduk. Ben normalde biraz böyle hemen unutabilirim. Şimdiden şuraya da şerimizde koyduk.
0: Ben de hemen buraya notu alıyorum.
1: Ankara Milletvekili, Dijital Mecralar Başkan Vekili Sayın Zeynep Yıldız'la muhteşem sohbetimize devam edeceğiz. Ama önce bir aradan sonra buradayız efendim.

Bir zamanlar asker adımları yankılanan avlularda bugün bilginin sesi yükseliyor. Rami Kütüphanesi muhteşem dönüşümüyle bir milletin ufka yürüyüşü oluyor. 18. yüzyılda Osmanlı ordusunun merkezi olarak inşa edilen Rami Kışlası, asırlar boyunca İstanbul'un belleğinde bir askeri yapı olarak yer aldı. 19. yüzyılda tamir ve ilavelerle genişletilen kışla zamanla askeri görevini tamamladı ve bir süre sessizliğe gömüldü. Ancak Rami unutulmaya terk edilecek sıradan bir bina değildi. O, İstanbul'un kültürel kimliğine sinmişti. Bu yüzden Türkiye yüzyılı vizyonuyla birlikte yeniden ayağa kaldırılması da tesadüf değildi. Kapsamlı bir restorasyon süreciyle kışlanın taş duvarları yeniden hayat buldu ve ortaya sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın sayılı şehir kütüphanelerinden biri çıktı. 2023 yılında kapılarını halka açan Rami Kütüphanesi, sadece kitaplarla dolu bir mekan değil, bir medeniyetin bilgiyle yeniden doğuşunun da sembolü oldu. 36 bin metrekarelik kapalı alan, 51 bin metrekarelik yeşil alan, 2,5 milyon kitap kapasitesi, 7/24 açık okuma salonları, çocuklar ve gençler için özel bölümleriyle Rami artık yaşayan bir kültür kampüsü oldu. Ama Rami'nin dönüşümü sadece bir restorasyon projesi değil, bir zihniyetin yeniden inşasıydı. Bu görkemli yapı, geçmişine sırtını dönmeyen, tam aksine onu bugünün diline tercüme eden bir Türkiye simgesi oldu. Rami Kütüphanesi aynı zamanda modern kütüphanecilik anlayışı ve yaşayan kütüphane konseptiyle ziyaretçilerine farklı bir deneyim sundu. 51 bin metrekarelik yeşil alansa millet bahçesi olarak tasarlandı. Böylece her yaştan insanın ruhunu besledi. Kütüphanenin içerisinde yer alan şifahane bölümü ise bozulan ve yıpranan nadir eserlerin onarımına ayrıldı. Rami Kütüphanesi, Türkiye yüzyılının sadece sanayiyle, teknolojiyle değil, kültürle, bilgiyle, düşünceyle büyüme hikayesi oldu. Cesaretle yazılan tarihimizin fikirle, bilinçle şekillendiği sessiz ama güçlü bir adım oldu.

10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Fatih Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Adaptatörler programındayız. Hayırlı geceler. Geceye de girdik değerli 24 TV izleyicileri. Kim var programımızda? Ankara Milletvekili, Dijital Mecralar Başkan Vekili, aynı zamanda İnsan Hakları Genel Merkez Başkan Yardımcısı Zeynep Yıldız'la programımıza devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Bak işte yaşlılık. Gerçekten.
1: Estağfurullah efendim.
0: Biz ne yaptık bu konuda diye virgül koymuştuk. Oradan devam edelim bence.
1: Şöyle, en son bu dijital dünyadaki çocuk haklarına ilişkin konuşalım. Olarak evet şöyle şimdi biz tabii buna ilişkin olarak bir yasa çıkardık ilk etapta dijital dünyada çocukların kullanımına ilişkin olarak bir yaş kısıtı getirdik ve buna ilişkin olarak da şu an tabii bir yönetmelik çalışılıyor ve bu minvalde de uygulamada en fazla sonuç doğurabilecek bir sistematiği inşallah inşa ediyor bakanlıklarımız eşgüdüm halinde. Bu noktada tabii Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız işin tabiri caizse lokomotifi oldu ve sonrasındaki süreçte de inşallah bu çalışmalar devam edecek ve biz aslında Türkiye olarak bence çok kıymetli bir iş daha yaptık. Enstitü Sosyal dijital dünyada çocuk hakları sözleşmesi oluşturmuş oldu. Bence bu yönü itibariyle çok fevkalade kıymetli bir

0: çerçeve metin. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde yeni bir çocuk hakları tanımı yok. Çocuk hakları sözleşmelerinin pek çoğu aslında güncel ihtiyaçlara cevap vermekten birazcık uzaklaşmış durumdalar. Ve öyle olunca Türkiye'nin bu aslında önerisi fevkalade bence önemli bir noktaya temas ediyor diye düşünüyorum. Ve inşallah bu düzenlemeyle de ilerleyen süreçte bence çok ebeveynlerin işini kolaylaştıracak ve aynı zamanda da çocukların çocuk kalma hakkını aslında koruyacak. Yani her çocuğun aslında çocuk kalma hakkı olmalı. Çocukluğunu yaşayabilme hakkı olmalı. Efendime söyleyeyim, normal bir iletişim kurabilme hakkı olmalı. Ve aslında böyle çok baskın dijital kültür günün sonunda çocukların elinden çocuk kalma hakkını alıyor. Ve dolayısıyla da devletimiz burada attığı bu adımla hükümetimiz inşallah çok güzel bir sonuç doğuracak. Yani meclisimizden çıkan bu yasa şu an bakanlıklar nezdinde inşallah en güçlü şekilde uygulanacak.
1: İnşallah. Şimdi dijital mecralar başkan vekili olarak ben arada böyle size soru sormaya devam edeceğim. Ama malumunuz son günden böyle biraz karışık. Karışık mı bilmiyorum. Yani bizim için karışık değil. Biz izliyoruz neticede ama bir taraftan da şöyle mecliste bir vekil olarak da mesela oradaki atmosferi yorumlamanız açısından bir soru sormak. Mesela muhalefeti bölünmüş sayıyor musunuz şu anda?
0: Evet. Net bir biçimde bizim de gördüğümüz haliyle net bir bölünmüşlük var. Ama bu bölünmüşlük yeni başlamış bir bölünmüşlük değil. Bu açıkçası o şaibeli kongreden itibaren başlamış bir bölünmüşlük idi. Ve artık bu hani tabiri caizse ete kemiğe büründü artık. Ayyuka çıktı diyebiliriz. Yani günün sonunda elbette ki ana muhalefet partisini bu kadar dağınık görmeyi hiçbirimiz arzu etmeyiz. Ama günün sonunda da eğer biz Türk siyasetinin temiz kalmasını istiyorsak, Türk siyasetinin bu noktada vatandaşa hakikaten bir şey vaat edebilmesi gerektiğini düşünüyorsak, gerçekten en başından beri hep ifade ettiğimiz bir husus var. Türkiye'de çok ciddi bir muhalefet sorunu var. Muhalefetin muhalefet edememe, yapıcı bir dil kullanamama ve hakikaten memleketin hayrına bir işi başında duramama gibi bir sorunumuz var. Ve bugün geldiğimiz noktada da gerçekten muhalefetin bu parçalanmış görüntüsü çok önceden başlamış bir görüntüydü bana kalırsa ve bugün de bu görüntü ve bu CHP'yi bu noktaya getiren olaylar silsilesi bence ülkemiz adına çok üzüntü verici. Çünkü milletin siyasilere yüklediği sorumluluğun tabiri caizse gereğini yerine getiremeyen bir muhalefet olduğunu görüyoruz. Kendi içlerindeki tartışmalarla başlayan, kendi içlerindeki şikayetlerle başlayan süreç onları bu noktaya getirdi. Ve bence bu genel olarak bizim siyasetimizin, ülkemizdeki siyaset anlayışının, insanların siyasete bakış açısının zedeleneceği bir sonucu umarım ki oluşturmaz. Çünkü gerçekten çok ciddi anlamda bu noktada muhalefetin bir oluşturduğu o kadar negatif bir imaj var ki kendi içlerinde. Biz sahaya indiğimizde şunu çok net görüyoruz. CHP ve onların aslında temsil ettiği değerler, yeni kurulan partilerde buna dahil olmak üzere. Bu minvalde vatandaşın bu tip yozlaşmışlıklara, efendime söyleyeyim, mali anlamda açıklanamayan durumlara ilişkin olarak bu yasal süreçlerin vatandaşımızın çok ciddi anlamda desteğini kazandığını ben sahaya indiğimde görüyorum. Evet, devletimiz bunların üzerine gitmeli ve bu süreçler hakikaten açığa çıkarılmalı diyor vatandaşımız. Ve açıkçası bu gelinen noktada da ben muhalefetin bu bölünmüş yapısının bir tesadüf olmadığını düşünmekle birlikte üzüntü verici buluyorum. Yani gerçekten kendi içlerindeki bu kendilerini düşürdükleri durum gerçekten çok büyük bir güvensizlik problemi. Daha kendi birbirlerine güvenmeyen birileri, bir topluluğun, bir kitlenin ülkemize bu noktada

0: vaat edebileceği bir güven düzlemi elbette ki yok. Ve günün sonunda vatandaşlarımız da bunun farkındalar. Ama tabii ki yani buradaki oluşan düzlem, bizler izleyici konumundayız. Ama günün sonunda da çok tartışmaların seyri ve gerçekten muhalefetin kendine biçtiği rol, kendine layık gördüğü yönetim anlayışı hakikaten onlar adına üzüntü verici.
1: Bu arada şey de var yani mesela işte gençler meselesi çok konuşuluyor. Gençlerin apolitikleştiği ya da işte gençlerin bu anlamda bir ya da böyle mesela çok konuşulan şeylerden bahsedeyim. Bu dip dalgalar falan işte mutlaka ki bir klişe valizinde valizimiz dolu bu anlamda siyasete dair. Ne düşünüyorsunuz yani bu anlamda yeni parti dediğimiz o gerçekten yeni mi diye sorduğumuz arkasından bölünmüş belki de saydığımız günün sonunda sizin dediğiniz gibi nereye varacak gençler açısından ne görüyorsunuz orada bir sorsam?
0: Yani şöyle söyleyeyim açıkçası şöyle kadrosuna genel olarak baktığımda gerçekten çok kirlenmiş bir siyaset anlayışını temsil eden çok fazla isim orada yer alıyor. Ve bir bütün halinde baktığımda gençler bunu görüyor. Yani şimdi ben açıkçası gençlerin ben çok inanıyorum muhakeme yeteneklerinin gücüne. Şimdi birileri işte şu kuşak bu kuşak şöyle böyle vesaire farklı farklı tartışmalar yürüte dursun. Ben yeni neslin çok ciddi anlamda muhakeme yeteneğinin kuvvetli olduğunu görüyorum. Hakikaten çok belirli noktalarda değerlendirme yapabilen ve ona göre pozisyonunu revize edebilen bir yanları var. Ve ben sokağa indiğimde de açıkçası bunların hepsinden beri olarak muhalefetin bu çirkinliklerini bir yandan görüyorlar ve bir ümit onlar için oluşturmadığını muhalefetin farkındalar. Ama öte yandan çok yoğun bir şekilde şunu da ben görüyorum gençlerde. Gerçekten gençler muhalefeti bir kenara bırakarak şunu net bir biçimde ifade ediyorum. Gerçekten Cumhurbaşkanımızı çok seviyorlar. Yani Cumhurbaşkanımızın o samimiyeti biliyorsunuz gençlerle çok farklı farklı noktalarda buluşuyor. İşte bir gün bir efendime söyleyeyim bir parkta bir gün bambaşka bir yerde gençlerle iletişim her zaman için kuruyor. Ve hakikaten o genç dilini her zaman için koruyor. Ve gençler için iyi bir Türkiye oluşturmak için nasıl bir disiplinle çalıştığını da gençler görüyor. Ben bu noktada gençlerin son derece hakkaniyetli olduğunu görüyorum ve artık gençler arasında da şunu net bir biçimde biliyoruz. Hakikaten en başından beri birinci parti AK Parti ve yüzdesel olarak bizim genel oy oranımız içerisinde de gerçekten gençler aslında eşit seviyede AK Parti'yi yani daha üst yaş grupları AK Parti'yi ne kadar destekliyorsa gençler de aynı oranda destekliyorlar. Çünkü ben son derece rasyonel tercihler yaptıklarını düşünüyorum. Samimiyetin nerede olduğunu biliyorlar. Gerçekten Cumhurbaşkanımızla çok güçlü, çok samimi ve çok tatlı bir iletişimleri var. Ben bunu sahada da görüyorum. Hani herhangi bir yere Cumhurbaşkanımız girdiğinde yanında yamacındaki o gençlerin gözündeki ışıltıyı da görüyorum. Dolayısıyla bu samimiyet dilini ben diğer partilerin kurabildiğini görmüyorum açıkçası. Ve dolayısıyla Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'yi bu noktada gençler nezdinde birinci sıraya koyan da aslında bu samimiyet ve güven dili. Şu an çok ciddi anlamda muhalefetin vaat ettiği şey en temelde bir güven bunalımı. Ve hiç kimse de bu güven bunalımının yanında saf tutmak istemiyor açıkçası.
1: Güven meselesine gelmişken aslında bizim yine o son konuşulanlar arasında çok da şu anda gündemimiz olan güven problemi ne matuf bir şey sormak istiyorum. Şu deprem acısından ya da acısında belki hissetmediğimiz sonrasında ya biz ne yaşadık ne yaşamışız diye sorduğumuz bir gündemimiz var şu anda. Bir dernek, şu anda ismini de vermeyeyim, insanlar şimdi daha çok sinir harbi yaşamasınlar. Neticesinde bir takım ünlü mamullerin de tabiri caizse şunu gördük. Ya biz yapmadık lanetliyorum diyen bir kısmın da aslında o zaman çok ciddi anlamda bir navigasyon görevi üstlendiğini de biliyoruz. Şimdi galiba 20 gün deprem anında.

0: Malatya'daydınız ve sahadaydınız. Bu insanlar gerçekten çok safi duygularla da, evet, halktan bahsediyorum. Buradaki en saf olan, gerçekten halktan bahsediyorum. İcracılardan da bahsetmiyorum. Burada bir güven şeyin telkin etmek adına, tekrar tesis etmek adına şunu da soruyorum. Yani devleti aciz göstermek adına yapılmış olan bu bir şekilde çok cüruf hareketleri nasıl yorumluyorsunuz? Şu anda geldiğimiz noktada gerçekten güven ilişkisini, özellikle bu belki de bir takım gerçekten orada var olan STK'ların da çok töhmet altında kaldığı, yo biz buradaydık ama siz yoktunuz dediği, ama kimsenin o anda o acıyla sesini duyuramadığı, şu anda her şeyi böyle çok açık büfe halinde burada şu anda görüyoruz. Siz de oradaydınız. Ne oldu?
1: Şöyle ifadelendireyim. Tabii deprem haberi gelir gelmez Cumhurbaşkanımız bütün milletvekillerini talimatlandırdı. Hı hı. Ve çok sistemli bir şekilde her birimiz belirli illerden sorumlu olduk. 11 ile de farklı illerin vekilleri görevlendirildi. Biz Ankara vekilleri olarak Malatya'da görevlendirilmiştik ve ben o süreç içerisinde sizin de belirttiğiniz gibi 21 gün Malatya'da kaldım. Devam eden günlerde yine bu 21 gün içerisinde de açıkçası bütün ana resmi görebilmek adına farklı illerimizi, ilçelerimizi depremden yoğun bir şekilde etkilenen teker teker ziyaret ettim. Ve o süreç içerisinde hakikaten net bir fotoğraf oluşturabilmek adına çok fazla gözlemim oldu. Şimdi sosyal medya, az evvel de dedik ya, çok ciddi bir yankı fanusu oluşturuyor ve bu yankı fanusu içerisinde insanların hakikat arayışı hakikaten belirli noktalarda birazcık daha belirsizleşebiliyor. Ve burada doğruyu anlatabilmek adına mesela ilk başta ne dediler, işte asker nerede, asker yoktu, şu yoktu, bu yoktu, işte çadırların oluşması için demişlerdi. Ben ilk 24 saat içerisinde Malatya'daydım. Malatya Kongre Merkezi ilk durağım olmuştu ve onun hemen önünde, arka kısımlarında, her yerde Türkiye'nin dört bir yanından gelen askerlerimiz çadırları kurmuşlardı. Hatta bir Ayaşlı, bir de Hakkari'li bir askerimize denk gelmiştim. Ve hakikaten onlar çok sistemli bir şekilde, şimdi hem illerin, valiliklerin sorumlu olduğu iller vardı, farklı valiliklerin, hem de askerin sorumlu olduğu iller vardı. Yani dolayısıyla çok yüksek bir koordinasyon vardı. Bir yandan Kızılay koordine, AFAD koordine, efendime söyleyeyim devletin işte valilikler, evet, depremden etkilenmeyen illerin valilikleri, depremden etkilenmeyen illerdeki işte sağlık kuruluşları, askeri kuruluşlar, her biri çok koordineli bir şekilde aslında alanda ve sahadaydı. Tabii ki ya, o kadar büyük bir yıkım söz konusu ki 11 il ve neredeyse il büyüklüğünde olan ilçeler. Yani ben açıkçası Nurdağ'a gittiğimde, Islahiye'ye gittiğimde, Kırıkan'a gittiğimde hakikaten nasıl toparlayacağız ya Rabbim hissini çok yoğun bir şekilde hissetmiştim. Ve böyle hele ki Hatay'ı gördükten sonra, Antakya'yı gördükten sonra çok çok daha yoğun bir biçimde bunu hissetmiştim. Ve buraların her birini dolaştığımda o his bir yandan devam ederken, hatırlarsınız o günlerde Cumhurbaşkanımız hemen ivedilikle ilk günlerde bütün illeri dolaştı ve biz bunu Allah'ın izniyle buraları kaldıracağız ayağa dedi. Ve bir süre belirledi ve kaldırdı. Bunu net bir biçimde yaptı. Hı hı. Ve çok zor ayağa kalkacak durumdaydı bütün bu şehirler. Ve o süreç içerisinde o bahsi geçen sizin de ifade ettiğiniz dernekleri ben hiç sahada görmedim. Yani başka STK'lar mesela sahada hep depreme dönük belirli adımlar atmaya çalışan ve başka konularda tahkir edilen bize yakın nispeten STK'ları adım başı gördüm. Arama kurtarma çalışmalarında, efendime söyleyeyim yemek dağıtım istasyonlarında, çadırlarda vesaire, yani sürekli olarak bir işin ucundan tutmaya çalıştılar. Ve gerçekten koordinasyonun bir parçası oldular ama bahsi geçen STK'lara dair tek bir su şişesi bile görmedim. Yani bırakın herhangi bir daha büyük yapıyı. Dolayısıyla bu bende tabii ki çok büyük soru işaretleri kendi içimde oluşturdu, oluşturuyor da. Zaten devletimiz de bu noktada üzerine düşeni yapıp bu soruşturmaları da hali hazırda takip ediyor. Ve deprem demişken şunu hakikaten söylemek isterim. Şimdi belki deprem bölgesinde olmayan biri oradaki yıkımın boyutunu buradan anlayamayabilir. Şimdi ben Kahramanmaraş Merkezli Depremleri Araştırma Komisyonu'nun da sözcüsüydüm. Ve o vesileyle çok yoğun bir şekilde deprem bölgesine gittim.

0: Demin Çevre ve Şehircilik Bakanı'nı da çağırıyor. Ve gerçekten o zamanki işte CHP'nin ve efendime söyleyeyim bazı marjinal sol örgütlerle de düzenlediği çeşitli mitingler sonrasında bir muhtara bir dava açtırıyorlar kentsel dönüşüm aleyhine. Ve kentsel dönüşüm projesi iptal ediliyor. Ve hakikaten Antakya o dakikadan sonra böyle o yerle bir olan görüntüsünü görünce çok fevkalade üzülmüştüm. Ve o günkü verilerle yani bizim komisyonumuzun çalışma dönemindeki verilerle 7097 dava vardı kentsel dönüşümler aleyhine açılmış olan. Yani dolayısıyla aslında belirli şeyleri savunurken de bunun sonuçlarını iyi tartmanın, ölçmenin ne kadar önemli olduğunu bana o süreç tekrar gösterdi. Hani muhalefetin belirli noktalarda oluşturduğu sorumsuzluk ve onun hakikaten insanlarda oluşturduğu ruh hali neticesinde yürütülen süreçler günün sonunda pek çok negatif sonuç doğurdu. Çok hepimizin derinden etkileyen ve çok derinden üzen sonuçlara sebebiyet verdi ve bütün bu sonuçların ötesinde hakikaten çok büyük bir yükün altından kalktı Türkiye. Hatırlarsınız Almanya'da bir sel felaketi olmuştu. 3 sene önce yanılmıyorsam. Ve şu an hala çok da dar bir alanda olmasına rağmen bu sel felaketinin yaraları sarılamadı. İşte Amerika'da hatırlarsınız Los Angeles'ta yangınlar oldu. Hala o bölgelere giriş yapılamayan noktalar olduğu söyleniyor. Ama bu kadar büyük bir yıkımın altından Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliği ve kararlılığı sayesinde çok kısa bir sürede aslında bu işin altından kalktı. Bu çok çok çok önemli bir başarı öyküsü. Yani o kadar şu an diyoruz ya mesela farklı sıkışmışlıklar, dünyadaki sıkıntılardan etkileniyoruz vesaire ama başlı başına 11 şehri ve neredeyse şehir büyüklüğünde ilçeyi yeniden inşa etmek gerçekten her baba yiğidin harcı değil. Ve ben gerçekten bu bir kere daha bu hareketin bir parçası olmaktan mutluluk duydum diyebilirim. Yani çünkü o insanların o çaresizliğini görüp sonrasında da bunu bir nihayete kavuşturmak, insanları evlerinde tekrar mutlu görebilmek yani benim için tarifsiz bir mutluluktu. Çünkü ben o deprem İlk olduğu andaki manzarayı hatırlıyorum. Bir de böyle hiç unutmuyorum. Bir Ramazan günüydü depremden bir sene sonra yanılmıyorsam. Malatya yavaş yavaş toparlamaya başlamış. Başka bir vesileyle gittim. Böyle baktım birisi döner kesiyor yani. Yanda da böyle telefoncular dükkanı açmış. Oturdum ağlamaya başladım yani. Hakikaten bir insan bir telefoncu gördü, telefon kabı satan birisini gördü diye bu kadar ağlayabilir mi mutluluktan? Oturdum ağladım yani. Hakikaten orada hayatın normale dönmeye başladığını görmek fevkalade büyük bir mutluluktu. Ve çok çok çok büyük bir iş yapıldı yani orada. Hakikaten yani Cumhurbaşkanımıza benim çok derinden saygı duymamın çok somut göstergelerinden biri nedir diye soracak olsanız bir sürü sebep sayarız. Ama bu kadar büyük bir depremin altından bu kadar kısa sürede kalkabilecek ben başka bir ülke zannediyorum ki yoktur yani.
1: Tam böyle acıdan, bu anlamda unutamadığımız acıdan ve içinde olduğumuz acıdan bahsetmişken aslında programın başında söylediğim gibi Zeynep Yıldız dendiği zaman benim açımdan ben öyle hatırlıyorum. Gerçekten bu benim için bir şerefli bir hatırlama. Gazze konusundaki gerçekten mücadeleniz. Uluslararası da bir mücadele veriyorsunuz. Aynı zamanda işte bir takım görüşmelerde bulunuyorsunuz. Belki o süreci daha böyle yakinen, daha da bizim bilmediğimiz yakınlıkta takip ediyorsunuz. Bu manada hep Gazze'mi, evet bir Gazze'teci olarak burada her programda hatırlatmaya çalışıyorum nacizane ama şimdi sizinle olup da bunu konuşmamak pek tabii ki de olmaz ki en güzel tarafınızda ve en güzelini taşıyarak da bunu görüyoruz. Şimdi aslında uluslararası mecrada bunu konuşuyor olmak çünkü niyeyse bilmiyorum Gazze zulmünü, işgalini 7 Ekim'den ibaret saymaya çalışan bir şey var değil mi? Böyle çok enteresan. Yani bize ne diyorlardı artık daha az demeye başladılar. vicdanı daha kiralık.

0: olmayanlar. Şimdi bu anlamda gerçekten uluslararası düzlemde bunu tartışabildiğinizi ve konuşabildiğinizi de görüyorum. Aldığınız tepkiler nasıl oluyor? Ya da hangi engellerle karşılaşıyorsunuz şu anda? Böylesine vicdani bir konuda.
1: Şöyle, bir süreç tahlili yapacak olursak, sizin de dediğiniz gibi aslında Gazze'deki konu 7 Ekim'den başlamadı. Yani soykırım 7 Ekim itibariyle başlamadı. Yani bunu aslında geçenlerde Sumut Filosu'na ilişkin bir parlamenter zirve oldu. Orada da milletvekili arkadaşlarımızla konuştuğumuzda aslında bunu Balfour Deklarasyonu'na dayandıran arkadaşlarımız oldu ki ben de sonuna kadar aslında katılıyorum. Dolayısıyla düşünün, işte Siyonistler kendilerine bir toprak arıyorlar. İşte Uganda tartışılıyor ilk etapta. Güzel kardeşim, neden hani boş bir alanı tercih etmeyip de, ki o zaman boş bir bölge onlara işaret ediliyor. Ve o zaman onu tercih etmeyip neden ille burası? Zaten burada dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri, ama neden ille buraya sıkışmak sorusunu sorduğumuzda gerçekten çok sistemli bir şekilde bölgeye tutunmak için adımlar atıldığını ve sonrasında da biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nın akabinde çok aslında işte Almanlar bizim ümitlerimizi çaldı, mutluluğumuzu çaldı, siz bize bunu yapmayın diyerek gelip ve hakikaten oradaki vatandaşların onları tabiri caizse insani bir şekilde karşılayıp sonrasında insanların evini işgal edip sonrasında arazisini işgal edip en sonunda da devletini işgal eden gerçekten yayılmacı bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Ve hakikaten uluslararası alanda bunu konuşurken bir yandan hep şunu aklımda tutuyorum. Bunu ilk başta, ilk cümle olarak söylemeyi çok isterim. Çünkü ilk etapta bunu bence aklımıza nakşetmemiz lazım. Düşün, dünya ekonomisini çok ciddi anlamda Siyonizm etki ediyor. Ve çok ciddi bir ekonomik güçleri var ve belirli noktalarda çok ciddi bir teknolojik güçleri var. Ama günün sonunda bu kadar güce sahip olmalarına rağmen biliyorsunuz 2007'den sonra da ambargo başlamıştı Gazze'ye ve 7 Ekim'den bu yana da sistematik, somut bir soykırım hüviyeti kazanmış durumda ki bence önceki safhalarda soykırım niteliği taşıyan çok fazla eylemle dolu. Ama son 7 Ekim'den itibaren başlayan süreci dikkate aldığımızda dünyanın en iyi teknolojilerinden birine sahip olan bir orduyu olmasına rağmen bakınca, sözde ordu diyelim İsrail, altın yüz ölçümü altın dağı kadar bile olmayan, Mamak kadar bile olmayan Gazze'de tabiri caizse Gazze'lileri yenememiştir. Yani İsrail Gazze'de hem vicdanlarda hem de şu an doğurduğu sonuçlar itibariyle yenilmiştir. Bütün bu güçlerine rağmen. Hani ayeti kerimede hep onun belirli noktalarda korkaklıklarından bahsedilir ya, biz o korkaklığı aslında somut bir şekilde sahada da görüyoruz. Ve bu minvalde şimdi bizim 7 Ekim'in hemen sonrasında Avrupa Konseyi'nde bir genel kurul oldu. Ve o genel kurulda bizim dışımızda Filistin'i savunan sadece bir ya da iki milletvekili vardı. Bu kadar ezici bir şekilde azınlıktaydık ki. Ve hakikaten tabiri caizse enseyi de karartmadan ve gerçekten Gazze'lilerin bereketi, Gazze'lilerin gerçekten çok ihlaslı bir örnekliği var. Hepimizi içine alan çok büyük bir ihlas örnekliği var Gazze'lilerin. Ve bu minvalde adım adım ben dünya kamuoyunun nasıl değiştiğini gördüm. İlk etapta siyasetçiler sokakları dolduran, Avrupa sokaklarını dolduran vicdanlı insanların sesine tabii ki kulak kesildiler. Çünkü neticede siyasetçiler sokağın dilini bir şekilde parlamentoya taşımakla mükelleftir. Ve dolayısıyla Avrupa sokaklarının dilini parlamenter arkadaşlarımızın yavaş yavaş, hafif ürkek ürkek atımlarla da olsa ilk etapta yavaş yavaş bu sesi yükseltmeye başladıklarını gördük. Sonra ilerleyen safhalarda da şunu net bir biçimde gördük. Hakikaten artık korkmamaya başladılar. Yani çünkü böyle bir çatışma içine girmeleri onların ilerleyen süreçte siyasi kariyerleri noktasında Avrupa'da siyaset yapan birisi için farklı sonuçlar doğurabilir. Ama Allah onların içinden de o korkuyu aldı. Ve son genel kurullardan birinde böyle bir baktım. İsrail'i savunan sadece iki kişi kalmıştı. Sadece iki vekil. Onun dışındaki herkes tamamen Filistin'i destekliyordu. Yani dolayısıyla geldiğimiz nokta itibariyle dedim ya İsrail yenilmiştir. İsrail yenildi. İsrail yenildi ve şu an durumu nasıl toparlayacağını düşünüyor. Ve bizim en başından beri o ilk etapta henüz daha gri alanda kalan, tabiri caizse Araf'ta kalanlara bizim her zaman için söylediğimiz konu, onlara yaptığımız belli başlı hatırlatmalar şunlardı. Eğer İsrail'in agresyonunu, hadi insani boyutunu değerlendiremiyorsunuz ama gerçekten realist bir şekilde bu dünyada yaşayan biri olarak size şunu söylüyoruz. Eğer bu agresyon burada engellenmezse bu yayılacak demiştik ve şu an çok üzülerek haklı çıktığımızı görüyoruz. Çünkü Gazze'de başlayan yangın bütün tabiri caizse bölgeyi ve dünyayı artık içine almış durumda. Ve hakikaten Gazze bu noktada muazzam bir örneklik oluşturdu. Gerçekten ebabillerin filleri yenebileceğini bence bize gösterdi. Gazze benim nezdimde ve bence bütün insanlığın ortak vicdanı nezdinde yenen taraftır. Yani bu işin kahramanı Gazzelilerdir. Ve ben bu bereketi her yerde görüyorum. Dünyanın çok farklı yerlerinde bu süreç içerisinde toplantılara katıldım ve her yerde yüksek bir farkındalık var. Evet. Ve insanların da böyle vicdani bir noktada bir araya gelmiş olabilmesi gerçekten çok bir yönüyle böyle sarsıcı bir hakikat. Hani o içimizdeki o ortak nüveyi hakikaten Allah'tan gelip Allah'a dönecek olmamız hakikatini bana çok hatırlattı açıkçası. Çok sarsıcı bir hakikati bizim kucağımıza bıraktı tabiri caizse Gazzeliler.
0: Bu arada mesela boykotla alakalı da bayağı bir çalışmalarınız oldu değil mi sizin?
1: Yani, evet.
0: Hani bir takımlarının işte ya boykot şunu almayarak ne olacak ki dediği, belki de boykotun gücünü görerek, tamamıyla o bu itirazın gücünü görerek kırmak amaçlı da olabilir bilmiyorum ama sanki bu sefer oldu gibi hissediyorum. Hani çünkü sistematik olarak o şeyler rutinde devam ediyordu. Hep biz böyle bir boykot duyuyorduk. Şimdi ama 7 Ekim'den bu yana çocukların içerisinde özellikle insanlarda bu bilincin ben artık böyle bir tabiri caizse bu vicdani orucun bir karşılık bulduğunu da düşünüyorum. Katılır mısın?
1: Çocuklar da muazzam bilinçli bir konuda ya. Beni böyle hakikaten şaşırtıyorlar ve bağrıma basasım geliyor hepsini. İçime koyasım geliyor tabiri caizse. Yani her zaman için açıkçası belirli noktalarda bu boykotu sürdürmek isteyen insanlara ya işte bir tek senin almamanla ne olacak Allah aşkına? Yani sen mahrum kaldığınla kalacaksın gibi bir yaklaşım da hep ola gelirlerdi. Olsun vicdanım rahat. Vicdanım rahat. En azından elimden sadece bu geliyor. Ha yine ne olursa olsun vicdanım %100 rahatlayamıyor böyle bir durumda. Ama elimden bu geliyor. Ve hani hakikaten mücadelenin, cehdin katmanları var. Yani dolayısıyla bu da benim cehdim. Ve hani bir istemediğimiz bir şey olduğunda, bizim prensiplerimize aykırı bir şey olduğunda peygamberimizin öğütü ne bizim için? İşte elimizle, dilimizle, onu da yapamıyorsak kalbimizle buğz etmek. O zaman bu işin bir ucundan tutmamız lazım. Ve şu an geldiğimiz noktada da açıkçası bu boykotların işe yaradığını somut bir şekilde görüyoruz. Yeni yeni kampanyalar yapmaya çalışıyorlar. İşte şurada üretildi, burada üretildi vesaire gibi başlıklarla aslında tekrar o ekonomik anlamda küçülmelerini yerine koymaya çalışıyorlar. Esas itibariyle biz en başından beri her zaman yerli ve milli üretimi destekliyoruz. Yani dolayısıyla aslında bizim en başından beri söylediğimiz yerli ve milli üretimi her alanda desteklemek prensibi günün sonunda neye hizmet ettiği de aslında çok ortaya çıkmış oldu. Yani gerçekten biz kendi ekonomimize hem bu noktada hizmet edelim hem de gerçekten benim aldığım ürün tutup da bir efendime söyleyeyim IDF askerinin önüne öğün olarak gitmesin. Dolayısıyla bunu biliyorsunuz nasıl sponsor ettiklerini onları. Dolayısıyla bu noktadaki duruşu da ben çok kıymetli buluyorum. Ayrıca şöyle bir notu da düşmek isterim. Tabii. Boykot yapan insanlarda çok pratik sonuçları da olduğunu görüyorum. Daha sağlıklı bir insana dönüştüm diyorlar mesela.

0: boykota başlayan insanlar. Yani dolayısıyla insan sağlığını tehdit eden bir markalaşma süreçleri de vardı en başından beri. Bütün sektörleri bir arada değerlendirecek olursak. Geçen birisi böyle dedi, boykota başladım. İşte sivilcelerim bitti. İşte ne bileyim daha işte nefes alabilen bir insana dönüştüm vesaire, daha sağlıklı, kilo kaybettim vesaire. Böyle bir sürü başlıklar saydılar. Evet dedim ya, hakikaten bu boyutu da var. Çünkü ürettikleri faydalı bir şey de yok yani günün sonunda.
1: Vicdan sağlığı diyoruz.
0: Evet.
1: Vicdan yani, sağlığı.
0: Evet, hakikaten vicdan sağlığı. Vicdan sağlığının fiziksel sağlığa dönüşümü.
1: Kesinlikle. Şimdi sevgili Zeynep Yıldız, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'la aslında programımızı yavaş yavaş böyle sonunda toparlarsak. Bir taraftan siyaset konuştuk. Bir taraftan işte son gündemde konuşmaya çalıştık. Ama bir taraftan da gerçekten yani kendimizle yüzleştiğimizde gerçekten bir alan bulabiliyor muyuz? Yani bu kadar bir yoğunluk. Bazen yani şunu düşünüyor musunuz? Çok insani bir soru ya. Bu kadar koşturma, bu kadar bir şey ihmal ediyor muyum? Kendimi ya da işte yine kendimi. Başka bir şey söylemeyeyim çünkü burada bir zat olur, Allah korusun. Ama bir taraftan hani ihmal ettiğimiz belki güzel şeyler de olabilir ya da kaçırdığımız. Bunu nasıl telafi ediyor Zeynep Yıldız?
0: Galiba ben bunu telafi edemiyorum. Çünkü yolun başında o saha ziyaretlerinde teyzelere verdiğim ben asla sahadan kopmayacağım sözü günün sonunda bende böyle hakikaten her boşluğu nasıl çalışarak değerlendirebilirim gibi bir iz düşüme sebebiyet verdi. Ve yine aynı şekilde işte başta sadece birkaç kişinin vekaletiyle çıktığım bu yolda şimdi bir sürü insanın vekaleti var. Ve bu çok ağır bir sorumluluk diyerek milletimize karşı çok onu galiba başaramıyorum. Mesela bu aralar artık böyle kendime sağ çalışması gibi arkadaşlarımla görüşme ödevleri yazmaya başladım. Ama gece 11'den sonra oluyor mesela. Olsun bize gel, ben çay yaparım sana diyorum falan. Dolayısıyla yani meclis bittikten sonra vesaire. Çünkü çok geç saatlerde bitiyor biliyorsunuz meclis. Dolayısıyla böyle şeyler yapıyorum. Mesela yüksek lisansımı bitiremedim bir türlü falan. Yani neden? Çünkü şimdi hakkını vermem lazım onun. Hakkını veremiyorsam da lalet tayin bir tez de yazmak istemiyorum. O zaman işte bir şekilde nihayetleniyor süreç. Bir daha YDS'ye giriyorum, bir daha ALES'e giriyorum, bir daha aynı başvuru süreçlerini gerçekleştiriyorum. O yüzden bitiremediğim bir yüksek lisansım da var bu konuda yani. O yüzden ıskalı yani her şey dört başı mamur olmuyor yani. Muhakkak ıskalanan ve ihmal edilen bir yan oluyor. Galiba o noktada ihmal ettiğim kendi arkadaşlarım ve belki kendi hayatımın belirli kısımlarıdır itirafında da bulunmuş olayım.
1: Şimdi bir şey soracağım. Bu izlediğimi de hatırlıyorum aslında. Böyle Ankara'daki oradaki o kendi emeğiyle bir yere gelmeye çalışan kadınlarla buluşuyorsunuz. Yani onlara da bir teşvik, onlara da bir moral, motivasyon sağladığınızı da biliyorum. Burada bir hikayeniz var mı hiç bu kadınlarla böyle görüşüp?
0: Çok fazla hikayem var. İlk aklıma gelen hikayeden başlayayım yine. Bir gün Güdül'den Kızılcahamam'a gidiyorum.
1: Mesela bir Dudu abla olabilir.
0: Dudu abla, evet. Dudu abla. Evet. Şu an tam olarak
1: evet, o
0: Dudu abla.
1: Abla. Evet. Onu Dudu belki abla. Biraz da şey yapabiliriz. Sevgili Tuğçe. O arkadan şeyden görüntüde akabilir ama biz üzerine konuşalım.
0: Evet, o benim kendi çektiğim görüntüyü gelecek olabilir. Ben kendi kendime çünkü Dudu ablayla işte Kızılcahamam'ın yanılmıyorsam Çeltikçi'den başladık, Güney Saray'a indik, Güney Saray'dan Alpagut'a efendime söyleyeyim Ankara'da çiftlik keçilerimizle birlikte benim minik tatlı arkadaşlarımla böyle bir yolculuğumuz oldu ve onun ne kadar aslında zor bir şeyi başardığını bir kere daha o vesileyle görmüş oldum. Ve hakikaten şimdi Dudu abla benim annemden bir yaş büyük. Makedonya'daki yörükleri konu alan Bal Ülkesi diye bir film vardı. Bana oradaki karakteri de çok çağrıştıran bir yanı var. Hakikaten hayatını annesine bakmaya ve keçilere adamış bir insan. Burada görüyoruz canım benim. Ve gerçekten ruhu, kendi, kalbi tertemiz. Ve sonra ben Dudu ablanın keçilere dönük bu sevgisini görünce ben de bu keçilerin sevgisine matuf oldum diyeyim. Yani daha doğrusu bu işin içine düştüm tabiri caizse. Ve sonrasında hakikaten hem bu yetiştiriciliğin zorluklarını gördüğüm için Duda ablayla birlikte. Mesela bu yolculukta yaklaşık 20 kilometre yürümüştük. Duda ablanın bir 20 kilometresi daha vardı. Benim böyle ayağıma kan oturdu. Lastiklerimi, cızlavetlerimi giymiştim ama kan oturdu yani. Nasıl dayanıyor? Demek ki alışkın olmadığım için bünyem bu kadarına dayanabildi. Ve hakikaten burada çiftçinin emeğini gerçekten karşılık bulması adına zaten 2004'ten bu yana çok kıymetli bir çalışma yürütmüş bizim bakanlıklarımız. Çünkü Ankara Tiftik Keçisi 60 bini popülasyonu 2000'li yılların başında altına neredeyse düşmek üzereymiş. 90'larda çıkarılan bir orman kanunu da bunda çok etkisi olduğu söyleniyor. Tabii zaten piyasayı biz ciddi anlamda kaybetmişiz önceki yıllarda. Normalde Osmanlı zamanında dışarı çıkarılması yasak bir hayvan bu. Ve ondan sonra şu an onu ayağa kaldırmaya dönük böyle epey bir çalışmaları oldu. Sağ olsun yani gerçekten ben bu noktada açık yüreklilikle sonuna kadar minnettarlığımı ifade etmek isterim. Emine Erdoğan hanımefendi çok yoğun bir şekilde destekliyor. Ve bu hikayeyi de gördükten sonra yani Ankara Tiftik Keçisi'nin hikayesini gördükten sonra bu Türkiye Dokuma Atlası projesi nezdinde de Ankara Sof kumaşını çok destekliyor. Ayrıca keçilerimize de hani tabiri caizse sahip çıkmak adına muazzam bir desteği var. Ve şu an bir yandan popülasyonu korurken bir yandan da kaliteyi arttırmaya dönük yoğun çalışmalar içerisindeyiz. Ankara Sof kumaşını da hem halk eğitim merkezlerinde dokuyorlar hem olgunlaşma enstitüsünde dokuyorlar. Ve hakikaten biz Avrupa Konseyi'nde de buna ilişkin bir sergi gerçekleştirdik. O kadar mutluluk vericiydi ki bir ceket giydim. O ceket Kızılcamam Halk Eğitim Merkezi'nde dokunmuş bir ceketti. Ve Kızılcamam'ın kendi tiftiklerinden üretilmiş bir ceketti. Yani dolayısıyla böyle bir ürünü görmek fevkalade önemli ve o kadınların hikayesine şahit olmak çok önemli. Çünkü kırsal bölgelerde istihdam önemli bir konu. Şimdi ben merkeze gidip insanların kendilerini gerçekleştiremedikleri bir işe sahip olup efendime söyleyeyim hem kira bedeli farklı olacak hem oradaki yaşam maliyeti belirli noktalarda daha fazla olacak. O zaman biz ne yapmamız lazım? Kırsal bölgedeki standardı merkeze eşitlememiz lazım. Ve bu insanlar için yeni ekonomik alanlar oluşturmamız lazım. Bu noktada halk eğitimler bence muazzam bir iş yapıyor. Açtıkları kurslarla pek çok kadın şimdi kooperatifçiliğe başladı. İki gün önce de yine bir kooperatifteydim. Bir köyde kurulan bir kooperatif bu. Ve Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle bir sürü tezgah açtılar. Şimdi Avrupa Birliği'nden de destek almaya başlamışlar. Ve işte sadece sof kumaşı değil, bunun yanı sıra işte güdülün leblebisinden kurabiyeler üretmeye başlamışlar. İşte bir güdül gazozu üretmeye başlamışlar gibi gibi. Yani dolayısıyla onların böyle bir üretken hüviyet kazanması da çok kıymetli. Bey Pazarı'na gidiyorum. Bey Pazarı'nda işte kuru üreten kadınları görüyorum. Kaleci'ye gidiyorum. Kalecik'te Kalecik karası malumunuz meşhurdur. Çok güzel bir üzümümüz var. İnşallah bağ bozumuna da bekleriz sizi. Kalecik'te kadın kooperatiflerinin işte üzüm sirkesi, işte şıra ürettiklerini görüyoruz. Pekmez ürettiklerini görüyoruz. İşte Ayaş'a gidiyoruz. Salça ürettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla aslında kadın kooperatifçiliği de ben çok ciddi anlamda kooperatifçiliğin arttığını görüyorum. Ve bu minvalde de insanların kırsaldaki mevcudiyetini, varlığını sürdürebilmek adına hem kadın kooperatifçiliği, hem halk eğitim merkezleri, hem bakanlıkların kooperatiflere verdiği destekler birleştiğinde çok güzel sonuçlar doğuyor. Bunun yanı sıra tabii kırsalda şu an biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın da aldığı kararlar var. Bir köyde bir öğrenci varsa bile oraya öğretmen gitmek durumunda. Dolayısıyla alınan bu kararlar, işte sosyal donatılara orada kavuşabilmesi, köylerde evlere doğalgaz bağlanabilmesi vesaire, bunların hepsini üst üste koyduğumuzda aslında nüfusun dengeli dağılımı adına da çok güzel bir tablo inşallah yıllara sari olarak oluşacak diye düşünüyorum.
1: Aslında bunlar bir de bizim bilmediğimiz hikayeler de vardır değil mi burada?
0: Evet.
1: Bunlar bence yazılmalı.
0: Çok doğru. Bazen
1: çünkü ben biliyorum sizin kaleminiz bayağı iyi.
0: Öyle mi? Evet. Bir süredir birazcık artık paslandım gibi de hissediyorum.
1: Hatta bir dönem böyle bir yazdım. Hatırlıyorum.
0: Yani evet, bu. Evet. Ve epey bir Halise Çiftçi'nin bir dergisi vardı. Tanır mısınız bilmiyorum. Orada yazmıştım. Ve hakikaten de çok severdim orada da yazmayı. Ama epey bir ara verdim. Ne durumdayım bilemiyorum. Ama mesela bir gün yine bir teyzemize denk geldim. Teyze Pursaklar'da oturuyor. Çorumlu bir teyzemiz. İp eğiriyor. Çok güzel ip eğiriyor mesela. Yani hakikaten nasıl öğrendiğini dinledim vesaire. Şu an oğluna öğretti. Oğlu başladı bu işe vesaire. O kadar çok hikaye var ki aslında burada. Hem kadın hikayeleri hem bir bütün halinde insan hikayeleri. Ve bu hikayelerin bir paydaşı haline gelmek bence çok kıymetli hissettiriyor belirli noktalarda kendi adıma. Ama bunun ötesinde de hakikaten onlar için bir şey yapmak mesuliyetini her daim hissetmek de tabii ki üzerimizdeki sorumluluğu her defasında artırıyor. Ama bir yandan ben de bu notu almış olayım. Bu hikayeleri küçük küçük kenara inşallah not alayım.
1: Çünkü gerçekten bence hani program soruma dönersek hani bu galiba yazmak çok önemli bir hava sahası.
0: Çok. Fevkalade. Ya o kadar çok hikaye var ki böyle. Mesela bir gün Pursaklar'da bir meslek lisesine gittim. Oradaki çocuklar Amerika'daki bir yarıştan teklif almışlar katılmaları için. Ondan sonra oraya katılıyorlar ve sonrasında birincilikle döndüler. Benim canım tatlı meslek liseli öğrencilerim gerçekten. Muazzam bir gurur duydum, mutluluk duydum. Çünkü onların hazırlık safhasına yakından şahitlik etmiştim. Ve bu çok çok büyük bir mutluluk bizler için. O da bir hikaye. Yani o çocukların o heyecanı, o birlikte yaşama, birlikte bir şey oluşturma, bir takım olabilme. Bence bu zaten Teknofest'in başardığı en kıymetli şeylerden biri. Ekip. Türkiye büyük bir takımdır. Takım halinde çalışabilmek. Ekipte birisi yeterince iyi çalışmıyorsa takımda hep birlikte düşersin. O zaman ne yapman lazım? Hep birlikte birbirine kenetlenerek çoğalman lazım, ilerlemen lazım. Dolayısıyla Teknofest kuşağı gerçek. Yani ben onu sahada her yerde görüyorum. Ve aslında bu hikayeleri de teker teker not almak ve anlatmak, iyiliği çoğaltmak, yaymak önemli. Yani çünkü gerçekten birileri böyle yani kötülüğün yayılma hızı daha fazla diyor ya birileri. Ben ona çok katılmamakla birlikte iyiliği biz yeterince anlatmıyoruz gibi geliyor. O yüzden böyle bu tip iyilik hikayelerini çoğaltmak
1: bu çok konuştuğumuz aslında bir şey. Bir taraftan da gerçekten şu iyilerin cesur olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, muhakkak.
1: Bu konuda neyiz biz? Neredeyiz yani cesaret konusunda?
0: Şöyle tabii kültürel olarak biz birazcık daha hani nazik olalım. Aman her konuda efendime söyleyeyim tabiri caizse her yerde her şeyi söylemesek de olur gibi böyle bir hani ön planda olmak ya da bir şeyi efendime söyleyeyim yüksek sesle haykırmak konusunda birazcık daha geride durmayı sanki öğrenmiş durumdayız. Bir öz eleştiri mahiyetinde bunu söylüyorum. Dolayısıyla bazen haykırarak burada böyle bir durum var dememiz gereken eşikler muhakkak ki var. Ve mesela ben dedim ya bazen bir dakikalıkları artık eskisi kadar giremiyorum mecliste sizinle yayın öncesinde konuştuğumuzda.
1: Evet.
0: Oralarda mesela sürekli Teknofest çocuklarını anlatıyordum. Çünkü çok seviyorum yani aşırı mutlu oluyorum vesaire. Ve bu aslında bir çeşit iyiliği yayma faaliyetiydi. Ama tabii bu tekil örneklerin ötesinde de gerçekten çok yaygın bir hale dönüşmüş bir durum mesela. Dolayısıyla hakikaten o iyilerin cesur olması her konuda fevkalade önemli. Yani yine Gazze konusuna ben bağlayacağım. İyiler ve cesur insanlar demişken kalbim tabii ki oraya meylediyor her vesileyle. Hakikaten orada mesela hem iyi hem cesur bir şekilde bunu dile getirdi aslında Gazze'liler. Ve bugün geldiğimiz noktada da işte o bereket kapısını da o açtı diye düşünüyorum. Ve yine benzer şekilde mesela Sumut için parlamenterlerle bir araya geldiğimizde biz bu konuyu nasıl halledeceğiz, işte kurumsal anlamda neler yapılabilir diye herkes konuşuyor, tartışıyor. Ben mikrofonu ele aldığımda dedim ki hani Cumhurbaşkanımız bunu en başında söyledi, dünya 5'ten büyüktür. Ve bunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin genel yapısına dair BM çatısı altında söyledi. Yani dolayısıyla iyilerin cesur olmasının doğuracağı pozitif sonuç.

0: sonuçları da aslında görebildiğimiz çok fazla örnek var. Dolayısıyla bu örnekleri iyi değerlendirip günün sonunda cesur olmaktan ve bazen de iyiliği böyle yüksek sesle haykırmaktan geri durmamak bir insanlık ödevidir herhalde diyorum.
1: Belki de şu mu, ahlaki üstünlüğü kaybetmeme imtinası başka bir şeyi de maalesef, öz eleştiri yapacağımız bir şeyi de doğurdu. Yani çok haklı olduğumuz yerde onu da böyle bir kalıba sokmak ya da işte onu da düzenlemek.
0: Sürekli gerekçelendirme hastalığı.
1: Evet, bu biraz şey geliyor ya, yani ben evet. Tabii siyaset açısından bakıyorum galiba mesela, ya da bizim açımızdan da bakabilirim. Yani öyle olmamaya çalışıyorum ama bir bakıma da baktığım zaman da ya bu çok haklıyız ama bu çok haklılık hacminde bir haykırış mı? Galiba mütekabiliyet orada bir,
0: yani bazen tabii hani belirli, şimdi karşınızda hakikate aykırı beyanlar, yani bunu tamamen siyaset düzleminde söylüyorum. Mesela karşımızda tamamen hakikate aykırı beyanlar üreten, buna dümdüz tabii ki yalan da diyebiliriz, üreten mekanizmalar var ve çok rahat yalan söylüyorlar. Çok çok rahat yalan söylüyorlar. Ve hani biliyorsunuz belirli kaideler vardır. Şuyu hukukundan beterdir. Yani bir şeyin duyulması olmasından beterdir. Yani bir yalanın söylenmesinden daha beter bir şey varsa da bu yalanın yayılmasıdır. Birazcık sanki bu tip prensipler, hani bu kötülüğü yaymaya mı acaba vesile oluruz? Çok farklı bir tonda bunu ifade edersek gibi bir kaygıyla birazcık daha geri durduğumuz düzlemler oluyor. Ama tabii ki öyle bir eşik var ki mutlak surette en yüksek tonda bu doğru değildir dememiz gereken bir eşik elbette ki oluyor. Ama öte yandan da onların zaten bazen çok kışkırtıcı yalanlar söylemesinin temelinde biz onlara aynı kışkırtıcılıkla cevap verelim ve dolayısıyla onların aslında bu söylemi dolaşıma girsin gibi bir sayıkla da hareket ettiklerini düşünüyorum açıkçası. Yani dolayısıyla onları mutlu etmemek adına da bazen zor gelse de bize geride durmak mecburiyetinde kaldığımız anlar oluyor gözlemlediğim kadarıyla.
1: Peki, sizi yorduk.
0: Estağfurullah.
1: Sevgili Zeynep Hanım, galiba hemen tekrar Ankara'ya mı?
0: yarın da burada, öğleden önceye kadar buradayım, öğleden sonra inşallah döneceğim. İstanbul'u yani belirli noktalarını elbette ki seviyoruz. Ankara'yı daha çok seviyoruz. Fakat İstanbul'da sevilesi bir şehir. İstanbulluları da seviyoruz efendim.
1: O zaman bir daha bekleriz.
0: Sevgili İnşallah efendim. Teşekkür
1: Zeynep
0: ediyorum.
1: Hanım, ben biliyorum ki yarın da çok yoğun sizin gündeminiz. Evet. Hep öyle oluyor galiba. Çok
0: hep
1: sürekli
0: öyle oluyor. Evet. Böyle ben hemen trafik. Küçük minik toplantılar ayarladım yarın içinde. Ama keyifli toplantılar yani. Hakikaten.
1: Güzel. Umarım sizi zorlamadık.
0: Yok, ben çok keyifli bir sohbet oldu benim için.
1: Geldiği zaman bir böyle bir korkuyorlar. Niyeyse acaba ortamdan bir bakıyorum gerçekten biraz böyle ne bileyim efsunlu bir böyle bir şey.
0: Ben stüdyonuzu çok beğendim. Çok şıksınız, çok zarifsiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ve hakikaten ekibiniz de harika. Siz de aynı şekilde.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben çok büyük mutluluk duydum. Ve hakikaten çok geniş bir yelpazede pek çok şeyi konuşmuş olduk. Ben de çok çok mutlu oldum. Ankara'ya da bekliyorum bu arada.
1: İnşallah geleceğiz. Ben gerçekten en baştan söylediğim gibi benim için çok kıymetlisiniz.
0: Siz de benim
1: sebebim
0: için gerçekten.
1: Gerçekten gazete için ne yaptığınızı aslında
0: Allah razı olsun.
1: Takip ediyordum. Bu anlamda da çok doğru bir sohbet gerçekleştirdiğimizi insani ve vicdani anlamda düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür
1: ederim. Kim vardı yayınımızda? Sevgili 24 TV izleyicileri. Kim vardı yayınımızda? Ankara Milletvekili Dijital Mecralar Başkan Vekili, aynı zamanda İnsan Hakları Başkan Yardımcısı, Genel Merkez Başkan Yardımcısı sevgili Zeynep Yıldız'a çok teşekkür ediyoruz kendisiyle. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi çok da doğal bir sohbet gerçekleştirdik. Sonrasında önümüzdeki hafta yaşarsak, Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

0: 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
1: ...1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmişim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
2: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsnü Hatta takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
1: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk, fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez, beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim. Kazada kimse bilmez. Daha ileri vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır. Ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı.

0: İstanbul'a geldim.
1: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsnü Hattı'nın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu. Ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
2: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. O gün bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El Fatiha.
1: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
0: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki, son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
3: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
4: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
3: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
4: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: 24 ekranlarından merhabalar. Küresel Oyun'a hoş geldiniz. Ben Çağrı Alkan. Konuklarımızla birlikte bir pazar akşamında daha karşınızdayız. Yine oldukça yoğun bir haftanın ardından ekranlardayız. Özellikle İran Savaşı konusunda ve Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor ki bu iki savaşın birbirine karışmaya başlama riskinin doğduğu günler geçiriyoruz. Özellikle de Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde bir İran gemisini vurmasının ardından durum çok daha karmaşık bir hal aldı diyebiliriz. Hem İran Savaşı'nda hem Ukrayna Savaşı'nda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Bununla birlikte tabii Orta Doğu'da başka önemli gelişmeler var. İsrail temelinde onları konuşmaya devam edeceğiz. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Doktor Çağrı Bilir, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Özlem Coşan, Saltek Dergi yayın koordinatörü. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Ve doçent doktor Faik Tanrıkulu, Star Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz yayınlara.
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Uzun zamandır gündemimizde aslında bir yandan İran Savaşı her hafta konuşuyoruz. Öte yandan Ukrayna Savaşı hemen hemen her hafta konuşulan bir başka önemli mesele. İki çözümsüz konu, çözüm bulmaya çalışılan ancak tansiyonun bir yatışıp bir yükseldiği iki önemli savaş ki son günlerde, son dönemde hem İran Savaşı'nda hem Ukrayna Savaşı'nda tansiyon ciddi şekilde yükseldi. Dün gece gelen haber artık bu iki savaşın ayrı ayrı bölgesel savaşa dönüşme riskinden çıkıp birbirine karışması ihtimalini gündeme getirdi ki oldukça tehlikeli bir gelişmeydi diyebiliriz sanırım. Açılışta da söylediğimiz gibi neydi o gelişme? Ukrayna Hazar Denizi'nde bir İran gemisini vurdu ve Ukrayna Cumhurbaşkanı bunu doğruladı. Baktığınız zaman tabii Hazar Denizi ABD'nin deniz ablukasına karşı İran'ın nefes almak için kullandığı önemli bir su yolu. Bununla birlikte İran ve Rusya arasındaki tabii askeri teknoloji işbirliği de eskiden beri malum. Özellikle İran'ın Rusya'ya verdiği şahit İHA'ları ve bunların teknolojisiyle Ukrayna Savaşı'nda önemli bir etkisi olduğunu biliyoruz. Ama Ukrayna'nın daha önce Hazar Denizi'nde bazı hedefleri vurduğunu bilmemize rağmen ilk defa bir İran gemisi vurduğuna şahit olduk ve bunu kabul etti Zelenski. Kabaca durumu değerlendirecek olursak genel çerçeveden, yani çok yönlü bir savaşın artık çatışma sürecinin bir yeni aşaması diyebilir miyiz bu gelişmeye? Yani durumu iyice karmaşık hale getiren bir gelişme oldu çünkü, değil mi? Ne dersiniz?
1: Evet, biraz şapkadan tavşan çıkarmak gibi Ukrayna açısından baktığınızda. Yani mesafeye baktığınızda uzak bir mesafe. Gerçi Rusya'nın da içlerine doğru 2000-3000 kilometre içerilerine vurduğunu Ukrayna'nın biliyoruz. En azından bu kabiliyetleri sahip olduğunu biliyoruz. Ukrayna savaşının başından bu yana, yani evet tamamen Batı yardımlarına muhtaç konumda ama içeride ciddi bir savunma sanayi ekosistemi oluşturmuş vaziyetteler. Yani savaşa yönelik aslında belli oranda kendi ihtiyaçlarını da giderebilecek noktadalar ki zaten Ukrayna bildiğimiz havacılık konusunda özellikle ciddi bir know-how'u da kendi içinde barındıran bir ülkeydi. Soğuk savaştan itibaren Rusya'nın bir anlamda laboratuvarı Ukrayna'ydı bu noktada.
0: Soyuz'un fabrikalarının olduğu bir ülkeden bahsediyoruz.
1: Şimdi burada özellikle drone kapasitesinden bahsetmek lazım. Kısacası İran'ın nasıl bu alanda eli güçlüyse Ukrayna'nın da güçlü ve her iki tarafında şöyle bir durumu var. Savaşta kendini kanıtlayan ürünlere sahipler. Yani doğrudan savaşta sürekli kullandıkları, geri bildirim aldıkları, geliştirdikleri ürünler ve hatta Ukrayna'nın bugün Ukrayna sahasında Rusya'ya karşı verdikleri savaşta kendini esas dayandırdıkları, bu özellikle taktik düzeyde kullandıkları ana ürünler bunlar da diyebiliriz. Dolayısıyla bunu gayet efektif şekilde kullanabiliyorlar ama hani durduk yere şimdi her başka devleti her an vurabilir normal şartlarda. Yani her devletin elinde belli asetler var, füzeler vesaire. Ama neden vurmuyor? Çünkü orada işte başka hesaplar. Her devletin kendi dış politik dengeleri. Karşı tarafı caydırmak bir noktada veya bazen provoke etmemek, başka devletin tepkisini çekmemek gibi bir sürü sebep sayılabilir. Bu yüzden de zaten genelde büyük savaşların olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Özellikle nükleer caydırıcılık dünyasında. Ama burada Ukrayna ve İran savaşlarının iki ayrı coğrafya olmasına rağmen benzer bir patern var. İki tarafta siz de söylediniz. Kilitlenmiş vaziyette. Peki niye kilitlendi? Burayı doğru okumak lazım bence. Yani bu kilitlenmenin sebebi nedir? İki tarafta da bence Trump'ın belirlediği hedefler ve kullandığı yöntemler uyuşmuyor. Yani ilk seçildiği zaman hatırlayalım, Ukrayna'ya direkt barışı getirecekti Trump.
0: Evet.
1: Bir gecede hallederim diyordu. Halledemedi. İşte masalar kuruldu. Türkiye'de bunun bir parçası oldu zaman zaman. Başka yerlerde denediler vesaire. Ama hep şunu o zaman anlattığımızı hatırlıyorum. Yani Ukrayna gibi bir coğrafyada bir Rus işgali söz konusuysa bu savaşı bitirebilmek için Rusya'yı caydırıyor olmanız gerekiyor. Yani Trump Rusya'ya gel buranın dörtte birini al ve bu meseleyi bitirelim demesi Trump'ın tek başına yeterli olamaz. Çünkü eş zamanlı olarak siz Rusya'yı cezalandırmanın sinyallerini vermiyorsanız Rusya'nın durması için bir sebep de yok demektir. Çünkü halihazırda devam ettirebildiği bir savaş mı?
0: Yani taleplerini karşılama sinyali veriyorsanız Rusya'nın da el yükseltmesini gayet
1: tabii
0: doğal
1: ki yani, diyorsunuz. Hatta şunu göstermiş oluyorsunuz. Ya bu savaşı desteklemeye çok fazla niyetinizin olmadığını da gösterdiğinizi Ruslar için ideal ortam oluşmuş demektir. Neden Kiev'e doğru ilerlemesini durdursun ki? Yani neden fırsat kollaması, neden Avrupalıları daha fazla köşeye sıkıştırmak istemesin? Bu noktada Trump savaşı bitirme hedefini koyuyor, evet. Ama bunu yöntem olarak sadece masada Rusya'yı ikna ederek yapmaya çalışması, Rusya'yı daha fazla cesaretlendiren, en azından bunu devam etmesi için teşvik eden bir ortam oluşturuyor. Bu vaziyet Amerika'ya uzun vadede veya 2008'lerden bu yana devam eden Amerikan yaklaşım açısından evet bir mantığa oturuyor. Yani aynı zamanda hem Ruslar hem Avrupalılar birbirini tüketir vaziyette. Hı. Tamam. Bunu bir kenara koyalım. Ama Trump açısından savaşı bitirme amacı varsa o zaman yanlış bir yöntem uyguluyorsun demektir. İran'a gelelim. Yine savaşın kilitlenmiş olması bugün. Rejim değişikliği hedefi koyuldu. Onu desteklemek için ya kara harekat yapmanız lazım ya nükleer silah kullanmanız lazım. Yapmadı Trump. Yani yöntem hatalı. Havadan vurarak rejim değişmez. En azından kısa vadede değişmez. En azından Kasım'dan önce değişmez. Amerika'daki seçim, yani ara seçimler öncesinde. Tamam. Gündem değişti. Yeni bir ne yaptılar? Ateşkes masası. Düzlemi dönüştürdü Trump. Artık rejim değişikliği diye bir şey konuşmuyoruz.
0: Evet.
1: Bu sefer Hürmüz üzerinde kilitlenen bir oyun var. Ama bu sefer de İran'ın füze kapasitesini tamamen bitiremediğiniz her noktada Hürmüz sürekli kriz üretmeye devam edecek demektir. Yani yine Hürmüz üzerinden de hedef tanımladığınızda yine gidip de İran'ın savaşma iradesini eğer bitirmiyorsanız yöntem yine hatalı olur.
0: Söylem ve eylem birbirine uyuşmadığı için.
1: Aynen öyle. Bunda. Yani hedefle hani stratejik olarak bir politik hedef belirliyorsunuz. O hedefi destekleyecek gerekli yöntemleri sahaya koymuyorsunuz demektir. İki tarafta da Trump üzerinden bakın bir kitlenme okuyoruz. Şimdi böyle olduğunda hem İran için hem Ukrayna için bir fırsat kapısı açılıyor. Yani hem Trump'ın o iç siyasi zayıflığını oynamak açısından belli fırsatlar var. Hem de bu iki gündem birbirine iç içe geçirmekle alakalı bir fırsat var. Yani Ukrayna için şunu hep ne konuşuyoruz biz? Trump'la geldiği günden beri yani ilişkisi iyi diyemeyiz herhalde. Yani Trump'ın adeta medya önüne rezil ettiği bir insan konumunda. Başlıkta Beyaz Saray'daki o şeyi hatırlıyoruz hepimiz.
0: Evet.
1: Ve bir şekilde Trump'ın suyuna gitmek için neye ihtiyacınız olabilir bugünkü Ukrayna sahasında? Trump çünkü o istediğinizi vermeyecek. Yani Rusya'ya karşı ekstra o cezalandırıcı şeyleri masaya koymadığını görüyoruz. Hı hı. Ukrayna gündemini unuttu neredeyse. Avrupalıların sırtına yıktı bu işi ve arada bir mekanizma da geliştirdiler. Amerikan silahlarını Avrupalılar satın alacak, Ukraynalılara verecek. Tam Trump için ideal durum oluştu zaten. Evet baştaki hedeflerine ulaşmıyor ama şu an onun açısından yönetilebilir bir durumda mesele. O zaman Zelenski için fırsat penceresi Ukrayna üzerinden olmasa da ABD'nin diğer kilitlendiği başka bir yerde o düşmana yönelik hamle yapması Trump'ın aferin bizim çocuk geldi vurdu demesine sebep olabilir. Ve özellikle Hazar üzerinden bunu yapıyor olması. Hı. Yani herkes Hazar'da Hazar'a vurabilir ama
0: ABD bunu, şimdiye kadar evet, hiç vurmadı mesela.
1: Bunu Ukrayna'nın yapması çok enteresan. Eş zamanlı olarak ama İran için de şöyle bir fırsat doğuruyor bu. Rusya'yı oyuna çekmek. Yani İran savaşın başından beri evet perde arkasında Rusya ile ilişkisi var. Çin'le var. Destek alıyor diyebiliriz evet. Ama siyasi olarak veya doğrudan açıktan bir caydırıcılık üretmeye yönelik ne Çin'den ne Rusya'dan ABD'ye karşı bir konumlanma gelmedi. Hı hı. İran yapayalnız o konuda. Bugün dolayısıyla Ukrayna sahası İran'ın da konusu olmaya başlarsa o zaman Rusya ile burada kendiliğinden oluşan bir paralellik eş zamanlı olarak Rusya'nın da İran'da hamle yapması için gerekli şartları hazırlayabilir. Dün burada akşamki programda AK Parti Genel Başkanı Hasan Basri Yalçın vardı. Şöyle bir cümle kurdu. Hani benim çok hoşuma gitti. Evet, savaşın ne zaman başlayacağına karar verebilirsiniz ama ne zaman biteceğine siz karar veremezsiniz gibi bir şey söyledi. Tam da bunu yansıtan bir durum. Yani savaşı başlattığınız zaman nereye evrileceği, ne şekilde devam edeceği.
0: Seyri ve bitişi genelde evet, saldırıya uğrayan tarafın direnme gücüyle, kabiliyetiyle alakalı bir durumda.
1: Bambaşka yeni dinamikler, yeni değişkenler çıkabiliyor. Yani işte bugün Ukrayna'nın hazır vurması hakikaten bundan bir ay önce benim çok aklıma gelmezdi. Yani en azından İran'sa bunlar apayrı iki konu gibi değerlendirirdik. Ama Ukrayna'nın buraya vurması, şimdi bunu nasıl yönetileceği önemli. Bu noktadan evet, itibaren.
0: Orası da sıkıntılı bir
1: evet,
0: durum tabii.
1: Bu şekilde bir genel bir çerçeve çizilebilir.
0: Şimdi onu nasıl yönetileceğine baktığımız zaman özellikle İran cephesinden İran Ukrayna'yı çok sert şekilde kınadı. Bir açıklama yapıldı. Ve o açıklamada deniyor ki İran işte uluslararası kurallar, hukuk gereği, meşru müdafaa ilkesi çerçevesinde ulusal çıkarlarını ve güvenliğini savunma konusunda tereddüt etmeyecektir. Zelenski'nin maceracılığının sonuçlarının sorumluluğu sadece Kiev'le sınırlı kalmayacak. Destekçileri ve kışkırtıcılarıyla da paylaşılacak diyor ki. Daha sonra Arakçı da bir açıklama yaptı. Bunun cevapsız kalmayacağı, buna bir cevap verileceğini söyledi. Şimdi bunlara baktığımız zaman bir de tabii şunu da ekledim. Meclis Başkan Yardımcısı Ali Niksad'ın bir açıklaması var. İran'a karşı kullanılan herhangi bir fırlatma rampası meşru bir hedeftir diyor. Şimdi bu açıklamaları alt alta koyduğunuzda doğal olarak akla gelen soru İran Ukrayna'yı vuracak mı? Füze saldırısı ya da İHA saldırısı yapacak mı? Yapacaksa ne zaman yapacak? Böyle bir askeri hamle beklenebilir mi? Siz ne dersiniz? Gelir mi böyle bir hamle?
2: Evet. Şöyle yani İran'ın çok münferiden bir bölgeyi daha çok genişletmek, en azından savaştığı bölgeyi daha çok körfeze doğru genişletme eğiliminde bir İran görüyoruz biz. Fakat bunu Ukrayna'ya atacağı, yani atma ihtimali olabilecek, ateşleyebilecek herhangi bir mekanizmayla, işte bu bir füze rampasını hedeflemek de olabilir. Genişleteceğini çok düşünmüyorum açıkçası.
0: Teknik çünkü, olarak elindeki füzelere evet, bakarsak böyle evet, bir kabiliyeti var ama değil mi?
2: Var, var tabii ki var. Ama Rusya ile çok hani dediğimiz gibi Hazar Denizi biraz daha artık arka bahçe gibi olmuştu İran içinde. Ve bu anlamda bu kadar yoğun bir ambargonun altında tek belki de nefes aldığı yerlerden, nadir yerlerden birisi. Hı hı. Bu konudaki aslında işte o... kendi açısından o menfaati, o seyri sefer rahatlığını bozacağını çok düşünmüyorum açıkçası. Bir de çok farklı dinamikleri olacaktır. İran'ın bu türlü bir yaklaşımı, böyle bir cevap vermesi ama hocamın da bahsettiği gibi aslında hani herkesten bütün o Trump'ın NATO ülkelerine yönelik kendisine destek olmadığıyla alakalı olan sistemlerinden sonra Ukrayna'nın özellikle hani hakikaten şapkadan tavşan çıkarması bu anlamda şaşırtıcıydı, sürpriz oldu. Bir de böyle hani ne kadar işte azarlanırsa o kadar göze girmeye çalışan ve işte onay bekleyen orta hani şey derler orta çocuk, yani arada mutlaka hani kendisini belli etmek için bir şeyler yapar. Ortanca çocuk psikolojisi diyorlar. Hı hı. Bununla alakalı Zelenski'nin işte Trump'a biraz daha diğer Avrupa ülkelerine yönelik o sisteminin kendisine yansımamasıyla alakalı. Böyle de hani en azından atmışken hani herkese bunun bir şey olsun, iyi gelen bir tarafı olsun şeklinde bir düşünce de olabilir. Böyle de bakılabiliyor. Çünkü aslında hem Orta Doğu'da hem de bu coğrafyada hiçbir kriz izole değil. Yani sadece evet, İran'ın Ukrayna'yla, Ukrayna'nın İran'la bir sorunu yok sadece. Baktığımızda dış görünen sebepler mutlaka tekil birer sebeple bize yansıyacak kamuoyuna. Ama arkasında çok daha farklı olan durumlar var ki biz geçen hafta CIA'nin özellikle açıkladığı son raporda işte bu sinyal istihbaratının Rusya'dan İran'a yönelik verildiğine dair çok bariz ve somut işte veriler var şeklinde ifadelere rastladık. Evet. Yani bununla alakalı olarak aslında peşine düştükleri belli bir süreden biridir. Çünkü bu hedeflemenin yani işte bir metre altı hassasiyetle veya işte metre altı hassasiyetle vurabilecek kadar menzili uzun olduğu halde bu füzelerle ilgili bu istihbaratın, bu sinyalin nasıl bu kadar güçlü olabildiği, çünkü biz işte Haziran'dan önce daha doğrusu tabii bu son saldırılarından önce İran'ın bu tür manevralar yaptığını çok görmüyorduk. Yani balistik füzeyle beraber İHA gönderiyor ve yani bu hedefler metre altı hassasiyetle vuruluyor. Şimdi bunu gördüğü zaman tabii ki işte burada bir değişiklik var. Bu savunma mekanizma tamam, bir mozaik savunma uygulanıyor ama burada farklı bir taktik, bir yöntem de geliştirilmiş. Başka şeyler kullanılıyor. Bununla alakalı zaten peşine düşmüştü CIA bu işin. Şimdi biz tabii ki bir de şuna bakacağız. Şimdi masada neler konuşuluyor? Bir yandan yani İran'la Amerika müzakere masası, acaba o masanın arkasında hani Trump'ın da söylediği vardı. Hani bu masada başka kişiler de mi oturuyor o müzakerede? Yani işte mesela Körfez ülkelerinin yavaş yavaş Çin'e doğru bir yanaşması var. Yani aslında her şey bu saatten sonra çok daha netleşmeye başlıyor. Bakın artık Amerika güvenilir ve son ana kadar müdafi bir müttefik değil,
0: evet,
2: kendilerine yönelik. Bunu gören Körfez ülkeleri, işte Husilerle başı yine derde giren Suudi Arabistan var, Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC'ten biliyorsunuz onlar da çıkıp Çin'le bir yakınlaşmaya girmek istiyorlar. Yani aslında herkes kendi paçasını kurtarma derdinde. Bunlar tabii ki Orta Doğu'nun yeni güvenlik mimarisinde süper güç algısının nereye evrileceğiyle ilgili de bize bir takım doneler sunuyor. Bu anlamda tabii ki birçok parametresi olan, dediğiniz gibi aslında Rusya-Ukrayna savaşı ne kadar bağımsız Amerika-İran savaşından, bunu da tekrar sormamız lazım. Ama Çağrı Bey, bana en ilginç gelen yanlarından biri, özellikle şimdi İran'la Ukrayna arasında ilginç bir şeyler duyuyoruz. İşte bu saldırı nedeniyle de konuşuyoruz ama asıl bu Kuzey Kore'nin 30 bin askerinin Rusya'da artık savaşa hazır hale geldi. Kuzey Kore'de eğitim alıyorlar. Rusya'da bölge eğitimi ve coğrafyaya uyum eğitimlerinden geçiyorlar. Ve Kuzey Kore şu açıdan çok önemli. Bu modern harp sahasındaki yetkinliklerini ilk defa fiziki olarak bir coğrafyada, gerçek bir savaş hattında, bir ateş hattında kullanma imkanı bulacaklar.
0: Evet, daha önce gelmişti bir miktar Kuzey Kore'ye.
2: Gelmişti 10 bin
0: daha,
2: kadar
0: çok
2: diyorlardı. Evet.
0: Çok daha büyük bir güç,
2: evet,
0: şu anda.
2: Pyongyang, yani bu anlamda artık Kuzey Kore'nin işe daha çok müdahil olduğunu
0: bunlar
2: görüyoruz.
0: Bunlar bir yandan da işte gelecekte yaşanabilecek şeylerin o bölgede, hı-hı, başka işaretleri aslında diyebiliriz herhalde, değil mi?
2: Çok doğru. Bir de tabii ki yani şöyle, yorulan bir Rusya demek ne kadar doğru bilmiyorum ama şimdi özellikle hani ölüm hattının genişlemesi diye bir durum söz konusu. Bu özellikle asker yoğunluğu değil, düşük yoğunluklu ama teknolojinin yoğun kullanıldığı geniş ölüm alanları diye bir konsept çıktı.

0: radara yakalanmadan gönderilebilen o küçük İHA'lar
1: evet.
0: bu konuda en etkili silahlardan biri herhalde.
1: Hem öyle hem de bakın biz aslında savaşmadan yani Avrupa ile savaşmadan Avrupa'yı cepheye çeken bir Rusya'da görüyoruz aslında. Ondan da bahsedelim biraz. Sadece bu asimetrik savaş işte veya riskin dağılması konusu Avrupa ülkelerinin özellikle kendi sınırları içindeki tedirginliğini arttıran yani Rusya füze atmadan Avrupa ülkelerinde bir tedirginlik oluşturmayı uzun bir süredir başarmış vaziyette. Ve bunun seviyesi de arttı. Şimdi bakın dünyada alarm seviyesinin arttığını biz nereden işte görüyoruz? Eski kıtada, kıta Avrupa'sında işte Almanya bile açıklıyor değil mi? Yani işte insanlarına terör alarmı diyebileceğimiz değil mi? Bir takım noktalarda dikkatli olmaları gerektiğiyle ilgili alarm seviyesine çıkartıyor uyarılarını. Biz aynı şekilde işte Amerika'nın da bütün dünyadaki bütün işte Amerikan vatandaşlarına yönelik yine İran saldırılarının artık hani nereden geleceğinin belli olmadığı şeklinde anlaşılabilecek uyarılarının olduğunu. Yani dünya artık hiç olmadığı kadar cephelerinin belirsizleştiği, her yerin bir cephe hattı olarak sayılabileceği. Çünkü her yerin dememin sebebi de şu, Avrupa'da bakın görülen dronlar var, imha edilenler var. Sivil yerleşim alanlarına düşenler var. Şimdi bakın mesela bir Roman uçağının F-16'sının vurduğu İHA var.
0: Evet.
1: Yani artık işte NATO'nun doğu kanadının da ne kadar bu işten kendini ittifak olarak en azından hani resmiyetin içinde mutlaka bir savunma olarak bulunuyor NATO ama ateş hattında değil, fiili olarak savaşmıyor. Fakat ne kadar bu durum böyle devam edecek? Çünkü çok fazla salvo var. Yani bu anlamda Rusya'nın bakın daha geçen gün yine haberlere yansıyan sadece balistik füze değil işte mesela Oreshniy'i deneyelim dedi değil mi Putin? Hatta dedi ki Ukrayna'da bir yer seçelim. O da komik geldi bana. Ukrayna'da bir yer seçelim. Oreshniy'i deneyelim.
0: Yani
1: bakalım engelleyebiliyor musunuz?
0: Baktığınız zaman savaş sahaları zaten yeni silahların denenebilmesi evet. için en kıymetli laboratuvarlar olarak
1: ama
0: da görünüyor.
1: Bu açıdan tabii bunu tehlikeli. Bunu söylerken aynı zamanda da bütün Avrupa şu an özellikle Rusya'nın istihbaratla alakalı olarak yaptığı faaliyetlerden dolayı da alarma geçmiş durumda. Hatta bu anlamda Körfez ülkelerinde de bu icraatların çok yoğun olarak yapıldığı ile ilgili haberler sürekli önümüze düşüyor. Yani Rusya aslında birçok cephede birçok şey yapıyor.
0: Evet.
1: Bu anlamda merkeziyetçi bir yapısını hala koruyor diyebiliriz. Sadece şunu söyleyeceğim. Belki İran'ı biraz daha konuşacağız ama farklı coğrafyalarda modern harbin çok farklı yüzlerini görmeye başladık. Belki savunmayla alakalı bunu da güvenlikle ilgili konuşuruz.
0: Yani özellikle de teknoloji ilerledikçe evet. bahsettiğiniz gibi insan faktörünün daha az kritik olduğu hı-hı. dönemler geldikçe tabii insan hayatına yönelik tehlike de artıyor. Yani cephede birebir görüp de tabii. çarpıştığınız bir savaş ortamı
1: ve
0: bambaşka.
1: Ve konvansiyonel güçler etkisiz hale gelmeye başladı.
0: Aynen
1: büyük
0: öyle
1: maliyetli
0: uzaktan
1: olanlar.
0: Gönderdiğiniz füzeler işte büyük maliyetli olması bakımından hı-hı. aslında bir yandan hem etkili hem ikinci plana düşmeye başlarken düşük maliyetli ve radara yakalanmayan teknolojiler her şeyin önüne geçmeye başladı.
1: Maliyet inversiyonu yapıyor.
0: En çok da bunu
1: yapıyor, evet.
0: Ukrayna Savaşı'nda ve İran Savaşı'nda evet. gördük. Şimdi Faik Hocam iki şey sormak isterim size. Bir tanesi bu Ukrayna'nın vurduğu İran gemisiyle alakalı olarak tabii Hazar Denizi'nde son dönemde artmaya başladı Ukrayna'nın etkinliği. Hazar Denizi bir bakımdan Karadeniz'e çıkış kanalı olması açısından da aslında kritik bir öneme sahip hem Rusya için hem İran için. Orada artan etkinliğin aslında Karadeniz'e kıyıdaş başka ülkeler için de risk doğurduğunu varsayabiliriz ki benim aklıma ilk olarak doğal olarak Azerbaycan geliyor Türkiye'den bakınca. Başka ülkeler de var. Bu bir tehlike midir? Bu tehlikenin önlenmesi gerekir mi? Özel önlem alınması icap eder mi? Bununla başlayalım. İran konusunda da ikinci soruyla geleceğim size. Ne dersiniz?
2: Tabii biliyorsunuz Avrupa Güney Gaz Koridoru yani Hazar Denizi'nden önemli petrol kaynakları Türkmenistan, Azerbaycan bir yönüyle aslında Avrupa hatırlanacağı üzere Rusya-Ukrayna krizi 2008'de benzer bir şekilde kriz baş gösterdiğinde bir Nabokko projesi

0: açıklamışlardı ve Ankara ve diğer Avrupa ülkeleri çok böyle özgüvenli bir anlaşmayı duyurmuşlardı. Ancak Avrupa içerisinde aslında bir yönü Avrupa'nın dış politikada ne kadar aziyet gösterdiğini bu proje net bir şekilde gösteriyor. Çünkü Avrupa Birliği ülkeleri arasında farklı fikirlerden dolayı bu şaşalı açılıştan sonra Rusya alternatif bir yeni bir hat oluşturma projesi yerle eksan oldu. Halbuki Ankara bu konuda çok dirayetli durdu. Dolayısıyla bir yönüyle de aslında Hazar Denizi ve oradan gelecek kaynaklar aslında önemli bir alternatif bir güzergahtı. Şimdi tabii böyle bir krizin yeniden baş göstermesi veya da diğer ülkeyle sıçraması aslında hala hazırda Hürmüz Boğazı'nı konuşurken Hazar Denizi'nde bunun genişlemesi ihtimali bile gerçekten hala hazırdaki ekonomik göstergeleri çok ciddi manada bir resesyona doğru getireceği net bir şekilde ortada.
1: Bir de bahsettiğimiz tabii meşhur Orta Koridor'un da geçiş güzergahı diyebileceğimiz bir alan. O açıdan da sıkıntılı.
0: Tabii
1: Hürmüz Boğazı Güney Koridor'u
0: güney
1: tehlikeye attı. Hazar'a yayılması riski Orta Koridor'u da riske
0: orta
1: atabilecek bir ilişki olabilir.
0: koridorda yeni bir ki hala hazırda açılan koridorla beraber o koridorun da daha başlamadan belki de suya düşme ihtimali var. Ancak tabii burada Ukrayna'nın saldırısını iyi analiz etmek gerekiyor. Yani birincisi burada temelinde Ukrayna zaten başından beri özellikle Rusya'nın kamikaze İHA'lar, Şahit 131, Şahit 136.
1: Evet.
0: Yani zaten dikkat edersin son dönemlerdeki saldırılar aslında mihenk değiştirdi. Yani benzer şekilde Ukrayna'nın yaptığı saldırılar da ki geçtiğimiz günlerde The Economist'te de bir analiz vardı. Belki de Putin'i ve Rusya'ya köşeye sıkıştıracak olan son dönemlerdeki bu saldırılar. Çünkü böyle can damarını sekteye uğratacak saldırılar yapıldı. Yani artık benzin kuyruklarından
1: Evet.
0: bahsediyoruz. En büyük toptancı platformu, online platform ticareti fabrikasına çok ciddi zayiat verildi. Hatta bölgede Rusya'da ticaret yapan kişilerle görüştüğümde o kişi kendi malının 200 bin dolar zayi olduğunu söyledi. Ciddi tekstil ürünleri satışı yapan bir Türk firması. Hatta bunu şirketin karşılayamayacağı yani bunun gibi milyon larca ciddi bir mal kaybının olduğunu söyledi ve ticari olarak da zor da olduğunu söyledi. Dolayısıyla hatta o analize de onu söylüyor. Yani belki savaş değil ama içeride ve sokakta insanların bu ekonomi dar boğazını hissetmesiyle beraber kısmi olarak tabii diye ekonomist en neticede Batı eksenli analiz yapıyor. Yani Rusya'nın köşeye sıkışacağını ve Putin'i zor duruma bırakacağını. Tabii bu ne kadar devam eder o bir
1: Yani
0: soru işareti.
1: bu durumun Rusya'yı daha da saldırganlaştırması riski de var. Bunu da mutlaka hesaba katmak lazım.
0: Tabii diğer tarafta o süreç de var. Dolayısıyla burada Ukrayna'nın ciddi manada bir rahatsız. Ama bu zaten aslında sır değil. Yani Rusya, İran arasında 2018'den beri ben geçmiş yıllara baktığımda ortak tatbikat, askeri ortak çalışmalar yapıldığı yeni bir süreç değil. Hatta hatırlanacağı üzere Amerika itiraz ettiğinde onlar da siz de Ukrayna'ya desteği bırakın biz de o zaman İran'a vermeyelim diye aleni bir şekilde söylediler. Dolayısıyla bu askeri tesisat konusundaki, askeri teknoloji birikim konusundaki karşılıklı işbirliği Ukrayna'yı rahatsız eden husus. Hatta ilginç Zelenski'nin bir açıklaması var. Zelenski de şey diyor, Rus askeri uyduların Bahreyn, Ürdün, Kuveyt, ABD üzerinden keşif yaptığını ve bunları da İran'a aktardığı yönde. Yani aslında bir yönüyle Amerika'yı da bu sürecin içerisine aslında katmak istediği niyetini görüyorsunuz ve İran'ın bu aldığı uydu bilgileriyle beraber nokta atışı yaptığı yönünde açıklamalar da var. Zaten bu savaş artık normal klasik iki ülkesindeki bir savaş değil. Yani Batı ve Doğu aslında eski dönemlerde Sovyet ve Batı cephesindeki bir savaşın olduğu aleni ortada. Hatta geçtiğimiz günlerde Trump da söyledi. Çin'in işte asker vermemesi konusunda uyardığını söyledi. Hatta Çin ziyaretine gittiğinde acaba yeni bir sınama, yüzleşme mi çıkacak vesaire gibi. Kedi fare doğurdu deyim yerindeyse. Trump gitti. Hiç böyle beklenenin ötesinde böyle sert açıklamalar yapmadı. Biraz da Trump'ın da özelliği doğasını, güçlü liderlere, güçlü ülkelere karşı gayet efendi oluyor.
1: Daha yumuşak ve ağır
0: evet, yani oluyor. Putin'e karşı da öyle. Çin de orada aleni bir şekilde vermeyeceğiz gibi bir şey söylemedi ama Çin'in burada özellikle uydu haberleşme sistemi, ki ben bu konuda çalışan akademisyen bir hocamızla görüşmüş, uydu haberleşme ödüller alan bir hocamız, İran'ın uydu haberleşme sistemindeki o altyapıyı değiştirdiğini ve Çin'den bu konuda önemli bir transfer yaptığını söyledi.
1: Yani ilk iki saldırı, ilk saldırı ve ikinci saldırı
0: tabii
1: arasında
0: 12 gün savaşlarında
1: değişim olduğundan bahsediyor.
0: Muazzam bir değişiklik var. Yani biz hop kalkıp oturuyorduk. Ya bu İran'ın hiç mi acaba bir füze saldırısı isabet etmiyor falan diyorduk. Hocamız, yani teknik olarak da ben merak ettiğim için de sormuştum. O da o uydu haberleşme sisteminin çok etkili olduğu. Yani dolayısıyla bu savaş artık Batı ve Doğu arasında, Ukrayna ve diğer ülkeler aslında arada proxy savaşları diyebileceğimiz bir savaş niteliğine doğru yani
1: Ukrayna
0: gidiyor.
1: Ve İran Batı'nın ve Doğu'nun cephesi oldu diyorsunuz.
0: Evet. Tabii bunun için de bir kullanışlı bir lider lazımdı. Bir eski bir komedyen, yani Zelenski gibi. Bu gaflete düşerseniz bugün ülkeye %25'i işte toprak kaybı, 6 milyon insan göç etmiş, 1 milyon insan ölmüş. Dolayısıyla siyaset veya da bir yönüyle öngörü ve liderlik isteyen bir husus. Ama şu an Ukrayna'da da zaten dikkat ederseniz bu NATO zirvesinden sonra bu saldırıları muazzam bir ölçüde artırmaya başladı. Hı hı. Çünkü ben NATO zirvesinde canlı takip ederken hepimiz şunu merak ediyorduk. Acaba ne olacak? Patriot'leri verecek mi, vermeyecek mi? Bir baktık Trump dedi ki tamam dedi ya, orada
2: nasıl
0: yapalım dedi.
2: Nasıl üretileceğini de.
0: Ya lisanslamasını da size veririz falan dedi. Yani gerçekten biz bile analiz eder, beklenmedi. Kesinlikle öyleydi. Bu büyük bir sürpriz oldu. 70 milyar dolarlık, yani tamam Ankara'nın, Türkiye'nin buradaki yeni dönemdeki NATO'daki etkisi, rolü ayrı bir anlam, ama bence bu NATO zirvesinde en önemli çıktılardan biri Ukrayna'nın sonuna kadar desteğini sürdüreceğiz açıklaması ve bunlar evet. Daha çok soyut değil, 70 milyar dolarlık gibi bir şeyden bahsedildi. Hı hı. Zaten arda arda saldırıların gelmesi bu yönüyle. Şimdi diğer husus askeri lojistik hattı. Yani özellikle Rusya Karadeniz ciddi kayıplar verdikten sonra yeni bir lojistik hattına ve bunun başına İran, Hazar Denizi, Aslan ve Rusya dediğimiz, yani tam Hazar Denizi aslında uzun zaman bir yönüyle yeni bir lojistik hattının ana eksenini oluşturuyordu.
1: Evet.
0: Yani bu açıdan da baktığınızda Ukrayna'yı da başından sonuna rahatsız eden ana unsurlardan biri olarak görüyoruz.
1: Yani İkmay ve lojistik hatların zaten kesme üzerine yoğun saldırılar, bu vurulan petrol alanları, depoları da bunun bir parçasıydı. Bu perakende zincirleri de muhtemelen bunun bir parçası olarak görülüyordu. Bu çerçevede
0: şimdi tabii soru şu, İran buna yani misilleme işte yapacağız vesaire gibi açıklamalar yaptı. Halihazırda zaten İran'ın ciddi bir hem ekonomik hem de askeri olarak bir kayıplarından bahsediyoruz. Yeni bir cephe, Ukrayna'yı doğrudan karşısına alma ihtimalini ben çok güçlü görmüyorum açıkçası.
1: Anlıyorum.
0: Ama en nihayetinde tabii ki sert açıklamalar, diplomatik olarak açıklamalar yapıyor olması olağan bir durum. Ama zaten savaşların, kimlerin savaştığı net belli. Yani o diğer Araf'taki ülkeler aslında işin kurbanı diyebiliriz. Anladım.
1: Tabii bekleyeceğiz, göreceğiz bakalım o sözlerin karşılığı bir eylem olarak gelecek mi? Özlem Hanım, ekleyeceğiniz var sanırım.
2: Özellikle şu şimdi son 48 saatte olan bazı olaylar vardı Rusya-Ukrayna hattında. Yani tabii ki İran'la ilgili olan konu bizim dikkatimizi şöyle çekti. Acaba işte bu iki coğrafyadaki hat birbirine mi bağlanacak? Hı hı. İki cephe birlikte mi gidecek şeklinde. Şimdi özellikle son 48 saatteki bilançoya baktığımızda 7 balistik füze, 136 insansız hava aracı Rusya'dan Kiev, Harkiv ve Zaporijya'ya doğru gitmiş.
1: Evet.
2: Ve özellikle 24 Temmuz'da Kiev'de bir İHA üreticileri etkinliğini vuruyor Rusya balistik füzeyle. 10 kadar ölü, 100'den fazla da yaralı olduğu söyleniyor. Ve Ukrayna içinde derin güvenlik ve istihbarat zafiyeti tartışmaları olduğu için de Zelenski'nin savunma bakanıyla genelkurmay başkanını eş zamanlı olarak görevden aldığı söyleniyor ki Kiev'de de bazı sokak hareketlenmelerine sebep oldu bu düşünce. Evet. Bir de daha gücü biraz daha eksilmiş olan tümenleri birleştirme kararı da var. Yine baktığımızda askeri olarak aslında bu aldığı destekle beraber Zelenski'nin daha aktivasyonu arttırıcı, yani çünkü cephe hattında yorulan da bir ordu var. Hı hı. Hem işte yani lider kadrosu bakımından hem de askeri olarak da bu yıpranmayı gidermek üzere aslında bazı manevra, biraz içeride bazı değişikliklere gidilmesi de söz konusu olacak. Ama özellikle bu Ukrayna içindeki derin güvenlik ve istihbarat zafiyeti olarak algılanan bu 24 Temmuz'daki saldırı, ki İHA etkinliği sırasında yapılan, yani çok böyle bu anlamda Rusya'nın bir nokta atışı olduğu söyleniyor yaptığı saldırı bakımından. Bunun da artarak, yani bu tür aslında karşılıklı hamlelerin biliyorsunuz santrallere, enerji hatlarına, bir de şunu da söyleyelim, 2000 yani menzil açısından 2000 kilometrenin üzerine çıkması özellikle Rusya'nın arka savunmasını da zayıflatan bir konu. Yani evet, bu anlamda Rusya'yı da bu hani dip savunma dedikleri, çünkü oralarda biliyorsunuz enerji ve mühimmatla alakalı olan işte üretimleri, stokları artık ne kadar güvende sorusunu da gündeme getirmeye başladı.
1: Yani stoklar
2: başladı.
1: Zaten yakıt olsun, mühimmat, evet, olsun, o bölgelerden sevk ediliyor.
2: Evet.
1: Askeri birlikler de o bölgelerden,
2: bakın,
1: sevk ediliyor.
2: Yani
1: cephenin arkasını vurduğunuz zaman sarsıcı oluyor.
2: Yani bir enerji deposu olan, baktığınızda Rusya'nın Kazakistan'dan petrol ithal etmesi söz konusu ve petrol ihracatını bir kararla Rusya 2026 sonuna kadar yasakladı.
1: Evet.
2: Burada da işte Ukrayna'nın zarar verdiği bu altyapıların çok etkili olduğu konuşuluyor.
1: Tabii Zelenski'nin penceresinden baktığınız zaman aslında bu stratejinin bir yandan sonuç verdiğini de görebiliyorsunuz.
2: Evet.
1: Bunun tabii savaş sahasına yansıması nasıl olacak, göreceğiz. Tabii konuşulacak çok mesele var, çok konu var ama İran'la devam edelim müsaadenizle. Reklama gitmeden az bir vaktimiz kalmışken başlayalım, sonra kaldığımız yerden devam etmek üzere soracağım size. ABD son 2 haftadır, yaklaşık 13 gecedir, 13 gündür arka arkaya İran'ı vurdu. 2 gecedir vurmadı. İran'dan da misilleme saldırıları 2 gecedir. Yani daha doğrusu İran'da son verdi misilleme saldırılarına. Yani durum kısmen sakinleşmiş gibi görünüyor ama bir yandan Pakistan'ın da devreye girdiğini, temaslar arttı dediğini görüyoruz. Ama tabii burada iki soru akla geliyor. Yani Trump'ın bu saldırıları durdurması diplomasiye alan açmasından mı kaynaklı, yoksa acaba bu bir fırtına öncesi sessizlik mi? Ne dersiniz?
3: Bence biraz dinlenme fırsatı. Çünkü net bir kararsızlık olduğu kanaatindeyim ben. Yani ABD şu an ne yapacak? Hani Trump açısından düşünelim. Kazanım var mı? Hani İran'a verdiği 350 milyar dolarlık altyapı zararını bir kenara koyarsak politik bir kazanç yok ortada.
1: Hı hı.
3: Amerika devleti açısından bir kazançtan bahsedebiliriz. Gücünü bölgede öyle veya böyle hissettiriyor. Herkesi tetikte bir hale getirdi. Yani Körfez tetikte, Türkiye tetikte, İran direkt savaşın içine çekilmiş vaziyette. En büyük müttefiki ABD'nin İsrail kendi güvenliği için çok önemli adımlar atmış oldu bu savaşla beraber düşününce. Yani İran'ın da zarar gördüğü bir senaryoda artık bölgede ayakta durabilen Türkiye dışında aktör kalmadı. Yani bugün İran direniyor diyoruz ama İran'ın kolu bacağı kesildi şu anda.
1: Hı hı.
3: Yani bugün savaş bitse belki 30 sene sürecek İran'ın kendini toparlaması. Çünkü bu kazanma kaybetme meselesini biraz iki denk gücün savaşı gibi değerlendirme eğilimindeyiz. Aslında böyle bir durum yok. Yani İran'ın hayatta kalıyor olması bir başarı ama Amerikan inisiyatifinin bir sonucu bu. Amerikan tercihlerinin bir sonucu. Yani İran
1: çok
3: yapabileceğini
1: daha ağır yüklenseydi
3: yapıyor.
1: Diyorsunuz durum farklı olabilirdi.
3: Tabii ki olabilirdi. Yani İran sadece yapabileceğini yapıyor. Elinde zaten 2-3 tane seçenek var. Ve onu da yumruğunu sayarak attığını, o attığı bir ortamda yapıyor. Yani tamamen ki benzer bir şey Ukrayna için de konuşabiliriz. Ukrayna-Rusya arasında da İran'a

0: ABD arasında da öyle bir asimetri var ki vereceğiniz cevabı belli bir dozu aşırmadan vermek zorundasınız. Yoksa bunun asimetrik dönüşleri olur. Nükleer gibi. Taktik sınıf olur. Daha büyük olur. Yani o noktaya getirmeden o süper gücü savaşın dinamini belirlemeniz gerek. Tam da bu yüzden zaten bugün savaş biterse Amerikan inisiyatifinde bitecek. Trump bıktığı için bitecek. Bitecek ama jeopolitik dönüşmüş olacak mı? Hani İran bu savaşta hayatta kaldı diye Amerika'nın bölgede angaje olduğu alanlardan çekilmesine mi sebep olmuş olacak? Hani bir Alman-Fransız İkinci Dünya Savaşı mantığı veya bir Alman-Rus mantığı değil. Aynı
1: Anladım.
0: statüko, 6 ay öncenin statükosu devam edecek. Bu da İran'ın halihazırda kapalı olan kanallardan gene bir şey alamaması, kucağında da 350 milyar dolarlık altyapı zararıyla
1: Anlıyorum.
0: kalması
1: Bu da
0: anlamına
1: bizi
0: gelecek.
1: tabii bir yandan dönüp dolaşıp yine Kasım'daki ara seçimleri Trump'ın hesaplarına
0: İlla ki,
1: getirecek ki
0: evet.
1: orası çok daha çetrefilli bir alan. Kaldığımız yerden devam edelim. Bir araya gitmemiz gerekecek. Ondan sonra konuşmayı sürdüreceğiz. Kısa bir aramız var. Az sonra tekrar karşınızda olacağız.
2: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
1: Küresel oyun devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. İran Savaşı'nı konuşmaya devam ediyoruz. Çağrı Hocam, sözlerinizin devamını, yorumlarınızın devamını alacağım. Bir de şunu sormak isterim tabii. ABD Başkanı'nın İran'a çok daha yoğun ve büyük bir saldırı başlatmayı planladığına dair açıklamaları vardı. Henüz karar vermedim demişti ama Amerikan medyasından öğrendiğimize göre Trump bunu rafa kaldırmış durumda görünüyor şu anda. Yani niye rafa kaldırdığına baktığımızda en azından şimdilik diye vurgulayalım tabii bunu. Mesele yine ABD'nin elindeki füze stoklarına ve bunların kritik seviyeye düşme riskine geliyor ki bu da tabii hem Orta Doğu'daki Amerikan üslerini hem Körfez ülkelerini koruyamamak gibi ciddi bir risk anlamına geliyor. Ne dersiniz?
0: Şimdi bu kesinlikle faktörlerden biri olabilir. Yani Amerika'nın stokları meselesi. Ama Amerika'nın hangi ordusunun stoklarından bahsediyoruz burada? O önemli bir tartışma. Evet, şu an buraya yönelmiş bir CENTCOM'dan bahsediyorsak stok noktasında problemler olduğu söyleniyor. Amerikan savunma sanayisinin özellikle Özlem Hanım daha iyi anlatır oraları zaten.
4: Estağfurullah hocam.
0: Halihazırda hani soğuk savaşın bitişi, artık bir düşmanın kalmaması savunma sanayi firmalarında şöyle bir durum yarattı. Artık stok biriktirmeye gerek yok. Sipariş üzere yapalım işlerimizi gibi bir yere evrildi. Haliyle bu gibi çok yoğun ürün kullandığınız savaş alanlarına dair yönelik de stok kullanımları arttığında bir hazırlıksızlık durumu çıkıyor ortaya. Ama bu Amerika'nın İran'ı vurmasının önüne gerçekten büyük bir engel teşkil ediyor mu derseniz hayır. Amerika'nın halihazırda aylarca daha İran'ı vurabilecek stoğu mümkün var elinde. Yani isterse daha da uzun zamanda vurabilir. Ki zaten bu o kadar stratejik anlamda Amerika'nın elini kolunu bağlayacak bir noktaya gelirse o zaman oyun değişir. O zaman başka metotlara yönelirsiniz. Daha az ürünle daha çok zayiat verdireceğiniz farklı bombalar devreye girer.
1: Aslında yani, bunun bir benzerini İran'ın o İHA'larını tersine mühendislikte Amerikan malı yapıp da üretmeye başladıklarını açıklayarak duyurmuşlardı. Yani daha az maliyetli yöntemlerle
0: karşıya. O bir yöntem. Hani daha ucuz şeylerle de vurmaya yönelebilirsiniz. Ya da savaşı daha kısa sürede bitirecek. Örneğin Tahran'a atacağınız bir nükleerle de harcayı yapabilirsiniz. Veya İran nükleer tesislerinin yüzeyinde yaşam imkanını bitirecek düzeyde saldırılar yaparsınız. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsederken elinde böyle bir spektrum olduğunu unutmayalım. Yani en ucuz hani fayda maliyet anlamında İran'ın üretebildiği şeyi ABD'nin de üretebildiğini biliyoruz. Ama İran'ın veya dünyada hiç kimsenin elinde olmayan şeylerin de ABD'de olduğu bir dünyadayız ne yazık ki. Dolayısıyla bu savaşları hem Ukrayna'yı hem İran'ı veya bu tarz devletlerin angaja olduğu diğer savaş alanlarını konuşurken az önce reklamdan önce söylediğim bu kazanma kaybetme meselesini bir muhasebeci mantığının dışında yapmak gerekiyor. Özellikle ABD'den bahsettiğimizde biz bu savaşları şöyle zorunluluklardan dolayı çıktığını görmüyoruz. Mesela yine 2. Dünya Savaşı örneği verelim. Almanlar ve Ruslar birbirleri için artık hayati tehdit düzeyinde iki aktör olduğu için birbiriyle savaşıyor. Almanlarla Fransızlar arasında bir doğal sınır olmaması, Almanların denize açılması için vesaire veya hani burada doğrudan güvenlik ikilemleri kendiliğinden oluşuyor Avrupa sahasında. Ve tam da bu yüzden zaten biz Polonya'nın, Alman-Fransız sınırının, Balkanların hep bir doğal savaş alanı olduğunu görüyoruz. Burada doğrudan sistemik unsurlar çünkü o savaşı kaçınılmaz hale getiriyor.
1: O coğrafyaya getiriyor diyorsunuz.
0: Ama Amerika Birleşik Devletleri söz konusu olduğunda bu savaşların artık başka değişkenleri de olmaya başlıyor. Amerikan iç siyaseti gibi. Hı hı. O başkanın kendi karizması gibi. Kendi kişisel ihtiyaçları gibi gibi başka sebepler. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin hata yapma lüksü çok fazla var. Yani Irak'a girip trilyon dolar harcaması ve başarısız olması Amerika Birleşik Devletleri'nin sistemik düzeyde pozisyonunu etkilemiyor ne yazık ki. Olan orada ölen 1 milyon insanı oluyor.
1: Afganistan'dan ayrılmayı
0: Afganistan keza benzer. Vietnam benzer. Ruslar için, Sovyetler için Afganistan benzer bir örnek.
4: 4 tane diyor askerimiz öldü. Yani işte Vietnam'da 100 bine yakın, Afganistan'da, Irak'ta. Yani oradan da bir başarı kendisini evet. çıkarabiliyor. Tırak.
0: Şimdi tam da buradan baktığınızda işte o zaman o kayıp kazanma kaybetme meselesinin başka dinamikleri olduğunu görüyorsunuz. Az önce bahsettim ya yani İran mesela nasıl cevap veriyor? 7 Ekim'den bu yana İran'ın İsrail'le ve ABD ile arasındaki gerilimde hep yumruğunu sayarak attığını görüyoruz zaten. Yani stokları yetecek mi diye tartışıyorduk. Biz şöyle bir savaş görüyoruz bakın. Gün içinde İran'ın kaç tane bomba attığını sayabildiğimiz bir savaş bu. Bu bildiğimiz bir savaş biçimi değil. Yani rakibin belini kırmak için atmıyorsun. Sadece yaşam belirtisi göstermek için atıyorsun veya cevap veriyorsun.
1: Kontrollü gidiyor diyorsunuz.
0: Evet kontrollü gidiyor sonuna kadar. Ve benzer bir şey ABD için de var. Yani İran'ın savaşma iradesini kırabilecekken neden kırmıyor? Ruslar Ukrayna'da çok büyük bomba, bir Grozny yapabilecekken neden yapmıyor? Bu soruları düşünmek lazım. Demek ki bugün uluslararası kamuoyunun tepkileri bir değişken oluyor. Demek ki bu liderlerin içeride bu savaşın onların İç siyasi pozisyonuna yönelik etkisi düşündüğümüzden demek ki daha fazla. Hı hı. Demek ki o savaştıkları alanlara dair bir kontrol hedefi aslında o kadar da akut bir ihtiyaç değil. Yani bir Amerika gelip İran'ı kontrol etmek, İran'ı işgal etme niyetiyle buraya gelmiyor demek ki. Rusların belki buna yönelik bir farklı konuşabiliriz tabii ki Ukrayna üzerinden. Bu da tam da bu yüzden belki de bir halı bombardımanı örneğin yapmıyor. Yani biz bugün İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım dışında herhangi bir devletin benzer yöntemlere başvurmadığını görüyoruz. Dolayısıyla savaşın doğası çok farklı ilerliyor. Tam da bu yüzden bu savaşlar yani ciddi anlamda kontrollü ve düşük yoğunluklu savaşlar dememiz gerek. Yani neden böyle bir şey var? İşte az önce söylediğim gibi bir Amerika-Sovyetler gerilimi gibi bir gerilimden doğan örneğin bir Vietnam örneği gibi yaşamıyoruz. Şu an harita önünde Trump'ın. İran üzerinde evet bir gerilim durum var. Yani bugün İran'dan alabileceği her şeyi bundan bir sene önce Trump seçildiğinde İran'la masaya oturup müzakerede de alabilirdi. En fazla bu kadar zaten.
1: Geri bu arada adım tabii kontrollü ve düşük yoğunluklu savaş demek aynı zamanda uzun bir savaş da demek.
0: Evet. Aynen öyle.
1: Bu da ciddi bir handikap.
0: Şimdi uzun olması zaten işte burada hedefler çok muğlak Trump açısından. Şimdi bugün neden durdu? 11 gün vurdu. Neden 12 gün vurdu? Neden şimdi 2 gündür vurmuyor? Bunun sistemik bir sebebi olmadığı için veya doğrudan o devletlerin dış politik çıkarlarıyla direkt bunu ilişkilendiremediğimiz için buna yönelik doğrudan bir sebep de koyamıyoruz. Sebep evet. Trump'ın Oval Office'te otururken kafasına esen muhtemelen bir şey. Ya biz acaba ileri mi gidiyoruz diye soruyor bir yandan danışmanına.
5: Hocam ama bir yandan da Umman'ın şu an çok ciddi manada müzakerelerin 17 Haziran'a tekrar dönmesiyle ilgili bir çağrı yaptı ama.
0: Şunu yapacaklar zaten hani. Biz yeni ateşkes masaları yine göreceğiz ABD-İran arasında. O ateşkes masasının gerekliliği ne kadar hani ne kadar gerekliyse ateşkesin bozulması da o kadar gerekli.
1: Tabi bu arada bu süreçte Umman'la İran arasında Hürmüz üzerine yapılan bazı görüşmeler de var. Yeni yapılan görüşmeler. Biraz da belki de onların sonucuna göre.
0: İlla ki bunlar

0: etkiliyor. Yani veya Türkiye sürekli bununla alakalı baskı yapıyor bölgede. Katar bununla alakalı baskı bir şekilde yapıyor. Veya Körfez ülkeleri zaten her an bu savaştan doğrudan zarar görür vaziyetteler ve bir şekilde durması için zaten lobi yapıyorlar. Ama ABD açısından Körfez'e iki tane bomba düşüyor olması Amerikan çıkarlarını tamamen etkilemiyor ki. Yani Körfez'in daha az güvenli bir yer olması kısa vadede ABD açısından aman aman büyük bir problem değil. Günün sonunda aradaki ilişki çünkü bir hiyerarşik ilişki biçimi. ABD şunu söylüyor. Düşüyorsa düşüyor. Yapacak bir şey yok. Siz de atın o zaman hani karşılığında. Bu iş ne zaman İran gelip de örneğin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrolünün, doğalgazının batıya ulaşımını etkileyecek noktaya getirir. Ondan sonra ki yumruk sayma meselesi burada devreye giriyor. İran karşı saldırılarında bakın tamamen bir şeyleri kitleyecek şekilde saldırı yapmıyor. Çünkü onun provoke edeceği bir ABD var. Dolayısıyla her hemen şey...
1: Mayıs ayının başından beri de emirliklere ciddi bir saldırısı olmadı yanlış
0: hatırlamıyorsam. Şimdi tam da bu yüzden zaten bu savaşın dinamiği iki taraf açısından da mutlak bir belirsizlik ve iç siyasetin aslında propagandanın her şeyi bir domine ettiği bir dinamik olarak olmasına sebep oluyor. Tam da bu yüzden. İşi gerçek stratejik ihtiyaçlar üzerinden okumuyoruz. İran üzerine örneğin, İran'a dönelim bu konuda. Bir taraftan müzakere masasında ateşkes anlaşmasını imzalayan bir İran var. Öte yandan bundan memnun olmayan bir İran var. İran'ın içerisinde rejimin de parçalı bir yapıya dönüştüğünü görmek lazım.
1: Yani, ABD için de aynı şey geçerli.
0: Benzer bir şey Trump tarafı için de geçerli olabilir. Şimdi bunlara baktığınızda o zaman ne olacak? Mutlak bir belirsizlik. Sadece şunu söyleyebiliriz yani Trump bir ateşkesle rejimi değiştirme hedefini ortadan kaldırdı. Yeni düzlem Hürmüz gündemi. Bundan sonra oluşacak bir ateşkes masası muhtemelen Hürmüz'e dair hedefleri daha kısıtlı hale getirecek bir şey yapacak ve gündemi değiştirecek. Çünkü Trump'ın bir iç siyasi baskıyla hareket ettiğini aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Ama tabii ki bu da yine bu bütün bu belirsizliğin getirdiği aslında medyada özellikle şöyle bir şey var. Yani İran kazanıyor mu? Kazanıyorsa nasıl kazanıyor? Genel bir anlatı İran'ın daha avantajlı konumda olduğuna yönelik. Trump içeride zor durumda. Savaşı seçim ara seçimi kaybedebilir anlatısı hakim olmaya çalışıyor. İkisinde de aslında bence bir yanlışlık var. Yani ne Trump içeride gerçekten çok zayıf konuma düştü olan bir tane de bu bütün bu sürecin ona etkisi. Tam tersi bir sonuç görürsek de şaşırmayalım. Yani Trump'ın güçlenerek çıktığı iç siyasette şaşırmayalım. Ne de İran'ın kazandığı bir durum söz konusu. İşte Amerika'nın işin içinde olduğu savaşları tam olarak buradan okumak lazım. Çünkü burada fazladan harcadığı 50 bin tane füze ABD için hiçbir şey demek. Aynen. Kaybettiği para hiçbir şey demek. Burada sadece Trump'ın iç siyasi sınırları. Ne kadar zorlayacak onu bunun üzerinden. Şimdi bunları anlattığımızda da aslında bir şey söylemiş olmuyoruz. Ama ne yazık ki durumun kendisi bu. Çünkü en başa dönelim. ABD dünyada hata yapma lüksüne en çok sahip olan devlet ve insanlık tarihinde daha bunun üstü yok.
1: Anlıyorum. Sizin söylediklerinizi aslında bir anlamda destekleyen bazı haberler de var Amerikan medyasından. Faik Hocam onlarla size geleyim. Şimdi CNN International'ın haberinde diyordu ki Trump'ı bu büyük saldırıları düzenlemekten iki isim alıkoydu. İki isim vazgeçirdi, engelledi, durdurdu diyelim daha doğrusu. Onlardan biri başkan yardımcısı J.D. Vance, diğeri de genelkurmay başkanı Dan Kane. Habere göre Vance'in uyarısı ara seçim kaygısı ve dünya ticareti üzerinde artan baskı sebebiyle Trump'a saldırılara ara verme konusunda ikna çabalarında bulunduğunu söylüyor. Orgeneral Kane'in de Amerika'nın askeri pozisyonunun zayıfladığına ilişkin uyarılarda bulunduğunu söylüyor. Şimdi ben bu haberleri okuyunca tabii Beyaz Saray'ın içinde de daha makul çözümler arayanlarla İşte İsrail ve onu destekleyen savaşın devam etmesi, daha da belki de şiddetlenmesi yönünde desteği olan kesim arasında bir mücadele olduğu çıkarımını da yapıyorum ki. New York Times'in bir başka haberi de tam da bu zamanlarda çıkan haberi Müşteba Hamene'in babasının aksine nükleer silah peşinde koşma hırsı olduğunu Amerikan istihbaratının belirlediğini söylemişti ki. Hani bu habere bakınca da aslında bir yandan buram buram İsrail kokusu alıyoruz diyebiliriz herhalde değil mi?
2: Şimdi ilk ifade ettiğiniz sözlerden başlamak istiyorum. Zaten aslında Trump'ın bu savaş planında kimlerle yaptığı ile ilgili olarak da Amerikan kamuoyunda da sıkça tartışılmıştı. Ve çok dar bir çerçevede bu kararı aldığı konusunda genelde Amerikan kamuoyu hemfikir. Hatta böyle bir savaşın planı olmayan bir savaş olarak da nitelendirildi ki zaten zaman içerisinde bu iddialar sahada doğrudan aslında durumu ortaya çıkardığını görüyoruz.
1: Evet.
2: Hatta yani Netanyahu ve hatta Fox News'in sahibiyle 2-3 kişiyle bu kararı verdiğine dair iddialar var. Kaldı ki zaten Trump'ın sert yanlı tutumuna karşı mevcut iktidar içerisindeki farklı kanalların karşı durduğu ki biliyorsunuz birçok da değişiklik yaptı. Evet. Adalet Bakanı'ndan bazı askeri komuta zincirlerinde ve bunların geneli aslında Devens'in baktığı gözlükte bakan kimselerden biriydi. Sadece bugünlerde değil, hatırlanacağı üzere Devens aslında başından beri İran'a saldırı konusunda en temkinli olanlardan biriydi. Hatta bazı görüşmelerde Devens'i çok da dahil edilmediği yönünde haberlerde Amerikan kamuoyunda yer almıştı. Bu açıdan ki Cedevens'in özellikle İsrail'e karşı aleni bir şekilde karşı duruşu, eleştirmesi, bunlar Amerikan yönetiminde çok sıkça rast gelmediğimiz, yani artık bir yönüyle yeter sizden dolayı Amerika'nın bu kadar çıkarlarını zayi etmemiz Amerikan vergi mükelleflerinin faydasına değil diye. Bu açıdan baktığınızda bu duruşu sergileyen nadir isimlerden biri. Şimdi tabii gelinen nokta aslında bir yönüyle Cedevens'i bence haklı çıkarmış durumda. Yani Genelkurmay Başkanı'nın da temkinli yaklaşımı bunu net bir şekilde gösteriyor. Çünkü yani İran'ın sosyolojisini, geçmişini, toplumun siyasi kültürünü Amerika'nın bilmeme ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her ülkeyle ilgili bir istihbarat ekibi var. Özel onlar ilgili olarak çalışan sosyoloji, tarih farklı alanlarda çalışma yaptığını biliyoruz. Yani ülke masalarının çok aktif olduğunu, nasıl darbeleri teşvik ettiklerini, yönlendirdiklerini. Dolayısıyla İran gibi böyle bir nüfus yapısına, böyle bir coğrafya yapısına sahip bir ülkeye sadece hava saldırısıyla alaşağı etmeyeceğini bilmeyecek kadar herhalde cahil değiller. Ama Venezuela vakası yaşanmış. Trump zaten biraz normal olağan gelmiş bir siyasetçi değil. Ve o özgüvenle çok kısa zamanda İran'ı aşağı edeceğini düşündüm. Mesela geçtiğimiz günlerde bir yazı okumuştum. Çok ilginç gelmişti bana. Yani İran devriminden sonra özellikle şey, devrim muhafızları, Kudüs gücü ve özellikle o rejimi muhafaza edilmesi için bile ayrıca bir askeri yapıdan bahsediyoruz. Ve şu an İran içerisindeki bir İranlı akademisyen var bizim üniversitede. Onunla da babası da eski askeri komuta zincirine yer almış birisi. Hatta ben soruyu sordum. Yani İran bu kadar zorlu bir süreç yaşıyor. Ekonomik olarak, askeri olarak birçok zayiat gördü. Ve aslında öyle veya böyle istediğini elde ettiğini ben şahsen düşünenlerdim. Yani mutabakat yapılan anlaşma maddelerine baktığınızda. Ama içerideki sert yanlıları ve bahsettiğimiz devrim muhafızı ve Kudüs gücü muhafız grupları gibi bunu hala da sürdürme konusunda ciddi bir dirayet gösterdi ki kaldı ki Cumhurbaşkanı'na karşı geçtiğimiz günlerde açıklama yaparken bir sansür daha yapıldı. Bir yönüyle de baktığınızda aslında İran'ı da bu içerideki rejimi sıkıştıran ve hala da saldırma yönünde ciddi manada bir baskıdan bahsediyoruz.
1: Tabii iki tarafta da bu durumda tabii gerilimin sürmesinden beslenenler olduğunu.
2: Evet, şimdi diğer konuya gelince bununla ilgili aslında füze stoku çok öyle basite indirgenecek bir mesele değil. Onunla ilgili de bir araştırma okuduğumda o da bana ilginç. Yani şu anda yaptığı o füze stokunun yerine gelmesinin 3-5 yılı alacağı söyleniyor. Yani o araştırma onu gösteriyordu.
3: 4 var diye Tomahawk 2 yıl.
2: Evet, yani işte
3: yani en erken 2 yıl.
2: En erken aynı
3: başlangıçtaki
2: şekilde
3: stoklara.
2: Evet, yani bu
1: 4 vardiyadan kastın 24 saat aralıksız
3: evet,
1: çalışırsa.
3: Evet, evet.
2: Tabii yani bu ciddi bir süreden şeyden bahsediyoruz. Yani Trump öyle çok keyfi olarak bu süreci böyle biraz yavaşlatma eğilimine rastgele gidiyor değil.
3: Bu sadece Tomahawk için geçerli. Tat füzeleri var, önleyici. Bunlar da çok önemli.
2: Bunlar aynı şekilde. Hatta ilginç bir şey söyleyeyim. Çin'de bir analiz gene okuduğumda İran'a verilen o askeri tezgah 7-24 askeri fabrikaların çalıştığını, hatta orada çalışanların artık sürekli çalıştığını

0: Çalışmaktan böyle yıldığını dahi böyle bir şeyler var, haberler var. Yani baktığınızda bu füze ve askeri tesisat meselesi bir o kadar da önemli. Şimdi üsleri ve Körfez ülkelerini bir yönüyle sizin korumama ihtimaliniz Amerika için de ciddi bir büyük zayiatlardan
1: Mühimmat
0: biri
1: bağımlılığı var
0: bahsediyoruz.
1: Körfez ülkelerinin Amerika'ya. Yani Amerika sadece kendisi için bir füze stoku tutamaz. Hem biliyorsunuz İsrail'e yönelik çok yoğun işte 7 Ekim'den 2023'ü
0: Tabii.
1: özellikle söylersek son zamanı muazzam bir mühimmat o stoklarını kaydırması açısından bir onu söylemeliyiz. Bir de Körfez ülkeleriyle yapılan biliyorsunuz o hemen öncesinde belki de İran 12 gün savaşları öncesi Körfez'e yaptığı bir gezi vardı ve bir sürü silah anlaşması yapıldı. Yani bunlar cari anlaşmalar. O yüzden de kendi stokları Okinawa'daki mesela askeri üstten hani şeyden Pasifik'ten neden kendi askeri gücünü kaydırmayı seçti Trump? Yani hocamın da özellikle söylediği gibi yani bu stoklar Amerika dev de olsa erir. Bir de Amerika şöyle bir şey istemiyor. Vietnam'daki yaşanan kriz 1900 bu büyük buhran zamanında da mesela Hoover'in
0: 29.
1: düştüğü işin içinde 1929'u değil mi hocam? Büyük
0: Evet.
1: buhran. O yani başkanın düştüğü aynı çünkü çok büyük bir özgüven var. Amerika özgüveni diye bir şey var. O zamanlarda var. Fakat birden bu işte hani urgent strike bu ani darbelerle beraber hiçbir ekonomi sonuna kadar kendini koruyamaz. Özellikle de Pentagon'un bu anlamda biz tekrar savaşa dönülmeden önce yani Epic Fury esnasında da çok yoğun bir şekilde alarm verdiğini söylüyorduk. Hele ki bu 27 Haziran'dan sonraki bu saldırılarda çok daha fazlası olmaya başladı. Yani bir de sadece şunu söyleyeyim hocam kusura bakmayın araya
0: Dönsem
1: girdim
0: buyurun.
1: ama özellikle bir tane 2027 için bir pakt kuruldu Amerika'da. 14 kritik mühimmat için 53 milyar dolarlık bir bütçe oluşturulması. Bunu kongrede oylayacaklar ve burada da tabii ki çok ciddi manada şurada ben sizin için çıkardım. Mühimmat Hızlandırma Konseyi kurdular. Pak demişim konsey. Bakın burada da 2027 yılında yaklaşık 53 milyar dolarlık bütçe talep edildi buna göre. 14 kritik mühimmat sadece birkaç tanesini size okuyayım. Hassas saldırı füzeleri bakın. Havadan atılan müşterek seyir füzeleri, hava hava füzeleri, taktik füze. Yani hocam füzelerin stoklarında ciddi sıkıntı var ve ek mühimmat, özellikle öncelikli mühimmat diye bu konsey belgesinde geçiyor. Yani bütçe istedikleri belgede geçiyor. Bir de İran'la ilgili. Şimdi biz tabii ki Irak ve Irak'taki o en son vurulan işte hocam 4 tane askerin de öldüğü askeri üsler var. Sadece 50 bin Amerikan askerinin konuşlandığı 20 tane üs var o bölgede. Sadece orada. Şimdi hocam bunlarla alakalı olarak da 4 asker diyor Amerika. Fakat İran'a göre ben size
0: 500 diyor
1: söyleyeyim.
0: galiba değil mi?
1: İran 200'den fazla
0: 500
1: Amerikan
0: öldüğünü söylüyor.
1: askeri personeli, asker artı personel gitti diyor. Aynı zamanda o üslerdeki kritik altyapıdan 6 Patriot radarı, 4 HIMARS platformu, 9 komuta merkezi. Bakın bunlar çok büyük sayılar. 17 insansız hava aracı, 11 savaş uçağı, bunlardan 8'i yakıt ikmal, biri F-15, biri C-17, biri P-8. Yani bunlar Amerika'nın süper güç olma algısıyla alakalı olarak itibarını da üzerinden yönettiği stoklar. Yani itibarının da stokları eriyor. Bir de şu var bakın elini ovuşturarak bekleyen Rusya ile Çin var. Yani Amerika'nın Pasifik'teki caydırıcılığının eksildiğini de yani Pasifik
0: Buraya
1: caydırıcılığı da
0: tükettiğinde
1: buraya
0: bu sefer
1: tüketti. Tayvan'ı
0: orası
1: neyle
0: da
1: koruyacak?
0: evet tabii
1: Değil
0: ki.
1: mi?
0: Güney Kore'den taarruz
1: Yani
0: füzeleri mesela
1: tabii
0: gönderilmişti yanlış hatırlamıyorsam.
1: bunlar
0: Bunun gibi
1: bakın
0: durumlardan
1: işte
0: bahsediyorsunuz.
1: bu tür kriz işin içinde süper güçler varsa
0: Hatta o analiz de onu
1: izole devam
0: söylüyordu. Yani
1: edemez. Evet.
0: Tayvan'ı da bu orada tükettiğiyle ciddi manada
1: Evet.
0: bir
1: Evet.
0: zafiyat gösterdiğini
1: Evet.
0: ve Çin'in aslında bir yönüyle bu sürece sevinerek baktığını da
1: Evet. Evet.
0: söyleyen
1: Haber ve bakın
0: yansıdı.
1: yani

0: Silah tedarik eden Amerika pazarını da kaptırıyor bu sefer. Yani kendine kendi stoklarını tamamlamanın yanında biz Amerika bitti demiyoruz tabii ki ama bir dar boğaza giriliyor mu? Evet giriliyor. Yani Trump'ın elini biraz artık daha işte o öngörülemezliğine fren yaparak bu kadar rahat elini kullanmamasının bir sebebi de geçen sefer de konuştuk. Hem odada zapt edemediği İsrail, bakın çok ciddi manada müttefikini düşmanını müttefikine karşı koruyan bir Amerika var değil mi? Ne yaptı? Müzakere heyetine istihbarat verdi suikastla
1: Evet.
0: alakalı. Hatırlayın.
1: Bahar aylarında,
0: Tabii.
1: Nisan'daydı yanlış
0: Aynen.
1: hatırlamıyorsam
0: Yani
1: olayları.
0: bu tarafta bekleyen bir İsrail var. Aynı zamanda da onurlu bir çıkış stratejisini bir türlü bulamadı. Ve bakın bu savaşa, İran savaşına verilen oran Amerika içinde %29'a düşüyor. Destek
1: Destek
0: verenlerin
1: oldu.
0: oranı
1: Tarihin en düşük,
0: en
1: ya bu
0: düşük.
1: zamana
0: Evet.
1: Amerika'nın saldırı yaptığı ülkelerde
0: Evet.
1: bir kamuoyu hiçbir zaman bu kadar düşünmemişti.
0: Bağımsızlar içinde de %77'ye yükselmiş karşı olanlar. Bunlar muazzam rakamlar
1: Ciddi göstergeler evet.
0: baktığımızda.
1: Bir de ekonomik
0: Evet.
1: olay 39 trilyon dolar ya yani 37 trilyon dünyanın en borçlu ülkesi Amerika Birleşik Devletleri bu süreçle beraber 39 trilyon dolara ulaştı.
0: Hocam Körfez'in
1: Bir de
0: maliyeti
1: savunma
0: bunda
1: bütçesi
0: dahil değil. Sadece Amerika'nın kendi
1: evet.
0: erittiği maliyet
1: Tabii
0: bu.
1: yani şimdi
0: Onlarla.
1: Amerika'nın maliyetinin dünyanın sırtına yüklemek gibi bir mahareti olduğunu da 2. Dünya Savaşı sonrasında
2: Aslında bir
1: hatırlayabiliriz. Bu
2: yönüyle
1: çok büyük bir
2: yüklüyor.
1: sorun değil
2: Çünkü
1: onlar için ama dünyanın genel sorunu.
2: onların bastığı doları bizim gibi ülkeler kullanarak aslında dolaylı olarak biz finanse ediyoruz.
1: Aynen.
0: Hocam
1: Bu böyle
0: petrodolar
1: eski
0: da kalacak mı? Onu da konuşuruz bundan.
2: aslında hala da çok
0: Evet.
2: düşmüş değil.
0: Değil.
2: Yani
0: Fosil yakıtlarla alakalı. Evet.
2: %57 şu an yani geçmiş 10 yıla baktığınızda %10 düşmüş oldu. Yani dünyadaki küresel para arzının kullanması ve düşünün her Amerika'da basılan doları bizler kullanarak aslında değerli bir hale
0: Tabii.
2: getiriyoruz.
1: Aynen öyle.
2: Yani o yüzden hani şöyle belki
0: Ama hocam Çin
2: izleyicilerimiz
0: de
2: de ya
0: elinde
2: bu
0: çok büyük
2: kadar
0: rezerv tutuyor.
2: borçlu bir ülke nasıl bir girdaba düşmüyor?
3: Bitmeyen dolar talebi
1: İşte
3: var
1: bu
3: çünkü
1: mesele.
3: dünyada.
1: Bitmeyen
3: Yani
1: evet.
3: çok açık bir şey var. Amerika hani burada o hegemonik etkiyi göz ardı
0: Tabii.
3: etmemek lazım. Yani Amerika'nın siyasi anlamdaki gücünün iki temel kaynağı var. Birisi nükleer caydırıcılığı, öbürü de Amerikan merkezli dünyada bir ekonomik sistem var.
1: Bir dönem BRICS bunu kısmen de olsa kırabilmek
3: Şöyle,
1: için bir
3: BRICS'in bunu
1: alternatif
3: kırma
1: para birimi
3: şansı
1: gibi bir çalışma başlatmak istedi ama onun
3: yapamazlar.
1: da önüne
3: Kısa
1: aldı
3: vadede
1: tabii
3: şöyle
1: Amerika Birleşik
3: yapamazlar.
1: Devletleri.
3: Yani emtia transferi, emtia takası yaparlar. Yani Ruslar doğalgazı verir, karşılığında Çin'den mal alırlar. O zaman doları bypass edersin. Ama sen bütün bir küresel ölçekte doların yerini alacak yeni bir Swift benzeri bir şey oturtmaya kalktığında bunu siyasi maliyetlerin altından kim kalkacak? Yani mesela Türkiye bugün o sistem yerine gidecek. BRICS merkezli bankacılık sistemine entegre olacak. NATO ne olacak veya Türkiye'nin hali hazırda kurduğu ilişki. Türkiye bir örnek. Bu dünyada ABD'nin burada yine o siyasi gücünün arkasında ne Rusya'nın ne Çin'in sahip olmadığı bir network ağı da var. Yani dünyada Amerika kadar müttefiki olan bir devlet de yok. Bu
1: Evet.
3: müttefikliğin temelinde Amerika'nın oraya koyduğu hegemonik tahakküm var tabii ki. Yani İkinci Dünya Savaşı ile beraber Amerikan merkezi sistemi zaten bugün o yüzden yok. Stoklar önemli mi? Önemli. Mutlaka önemli. Normal bir devlet için çok önemli. Ama Amerika Birleşik Devletleri gibi bütün suyun kendisine aktığı bir sistem yaratan bir devlet için ne dolar stoğu önemli? Tabii ki önemli ama oyun değiştirici etki yaratması için çok daha majör şeylere ihtiyaç var. Ne füze stoğu ne başka bir şey. Çünkü nükleer silah duruyor orada 5000 tane. Orada durduğu sürece Amerikan merkezi bankacılık sistemleri, o para transferi meselesi, dolara olan dünyadaki bağımlılık, Amerika'nın dünyanın bütün denizlerinde halihazırda var oluyor olması, bütün ilişkiye domine edebiliyor olması, bunları üst üste koyduğunuzda
2: Tabii hocam
3: başkaları açısından bundan vazgeçmek çok kolay olmuyor
2: tarih
3: yani.
1: Doğru.
2: Yani devletlerin tarihi yüzyıllık çok uzun bir süre değil.
3: Tabii
2: Yani
3: tabii.
2: orta çağda Çin bir medeniyeti
3: Tarih
2: Avrupa
3: bu
2: Batı
3: yenilmez
2: ile
3: değil tabii ki
2: geçti.
3: hocam. Elbet bir yerde bu da
2: Yani evet.
3: bitecektir. Yani bu ama bu ne zaman olacak? Yani ne zaman olacak söyleyeyim. Yani nükleeri hani Erbakan'ın klasik şeyi var. O füze gelirken onun yönünü değiştirebiliyorsan eğer gibi bir mantık vardır ya. Yani. Bu da ne demek? Bir üst teknolojiye çıkabildiysen harp sahasında. Yani kimsenin yapamadığı atlı okçuluk meselesini çözebilmek.

0: etmişsen, topu saldırı için kullanabiliyorsan, hani o dönüşümleri yaşatabiliyorsan,
1: modern harp ihtiyaçlarına yani, adapte olabiliyorsan, mesela bu asimetrik tehditler konvansiyonel gücün karşısında artık çok daha belirleyici.
0: Mesela onun içinde şunu konuşurlar ya, asimetrik savaş, hibrit savaş, modern, hani bugünkü harp sahası karakteristiğine baktığınızda niye bunlar var, niye bunlara başvuruluyor? Çünkü savaşın maliyeti şu açıdan çok yüksek. Yani gidip de Amerika'ya veya Amerikan merkezi dünyanın kutsallarına veya o sistemin kendisini kıracak şekilde bir yerde kazanım içine girerseniz, bu maliyeti sizin ölümünüz oluyor. Sizi haritadan silebilecek bir büyüklükten bahsediyoruz. Nükleer tehdit böyle bir şey. Ne yapıyorsunuz o zaman? Faili belli olmayan savaşlara yöneliyorsunuz. Hibrit savaş bununla alakalı. Ruslar Kırım'ı ilhak sürecini düşünelim. Hani bir mermi atmadan yapıyor. Fail nerede yok. Kim yaptı bilinmiyor. Kırım'da referandum oldu. Şimdi mantık bu. Neden yani, proxy savaşa, neden vekalet savaşı diye bir şey var?
2: Armasız, insanlar, evet, yani plakasız kamyonetlerle.
0: Ha, neden vekalet savaşı
3: Amerika'da
0: diye bir şey var?
3: Vietnam'da yerleksan oldu. Afganistan'da öyle. Yani demek ki muhakkak yenilmez diye bir güç diye
0: yenilmez
3: bir şey
0: yok. Yenilmez değil zaten. Harp kaybedebiliyor, savaş kaybedebiliyor. Zaten esas sorun bu. Vietnam'da 100 bin Amerikan askeri ölüp yıllarca orada...
3: Gerilla savaşına karşı düşünün. Şimdi, üstün teknolojiye karşı... Direnemediniz. Demek ki veya da 7 şey
0: Vietnam'da Vietnam'ı yaşayan ABD Vietnam'dan çok değil kaç sene sonra Soğuk Savaş'ın kazananı olarak çıktı. Harp kazanarak çıkmadı. Vietnam'ın bile maliyetini kaldırabildiği için ondan ve onu yaparken eş zamanlı olarak Sovyet motorunu bozacak şekilde silahlanabildiği için, o şekilde bütün dünya pazarlarını yönetebildiği için, mesela hani Amerikancılıktan söylemiyorum. Yani durumun kendisi, Amerika'nın büyüklüğünü bu anlamda anlamak lazım.
2: Biraz masrafa ve külfete kimin daha çok katlanabildiği ile alakalı.
1: Yani, yani, işte bu masrafı dünyaya yüklemek meselesi değil de burada. Yani. Hani o dönüşüm de yavaş da olsa zaten yaşanıyor.
0: Şey, şöyle bir şey var zaten, hani güç geçişi dediğimiz şey nasıl olacak? Bunun ne zaman sinyallerini görmeye başlar? Hani olduğunda göreceğiz bunu. Yani bir gün Çin çıkıp, İşte mesela az önce bahsettiğim BRICS meselesi. Gidip dolar merkezli dünya ekonomisi dönüştürebildiğinde bir dönüşüm olduğunu göreceğiz. Yani şöyle diyelim, Amerikan doları hep dünyanın ana para birimi değildi. Sterlin ne zaman yerinden etti? Ondan sonra biz başka türlü bir finans sisteminden konuşur hale geldik.
2: Petrodolar sisteminin
0: yani,
2: gelmesiyle asıl başladı.
0: Ne zaman Nagasaki'ye şeyi attı, atom bombasını attı, o zaman başka bir şey gördük. Ya burada başka bir dünya var. Sonra Sovyetler Birliği farklı, benzer bir kapasiteye ulaştığını dünyaya gösterdi. Ha dedik, bakın normalde 1945'te savaş bittiğinde direkt bir iki kutupluluğa evrilmedi dünya. Bir tek kutupluluktan iki kutupluluğa geçti ondan sonra. 50'lerle beraber Sovyetler bir dengeleme yaptı. Hani bakın güç geçişi. Amerika'yı yakalayan bir aktör var.
2: Şimdi buradan da çok kutupluluğa doğru bir sonra, gidişat görüyoruz herhalde.
0: Şu an o bilmiyoruz bunu şu an kısa vadede. Şu an çünkü hali hazırda. Evet, Çin'in belli göstergeler Amerika'yı yakalamaya yakın olduğunu gösteriyor. Bak, şu bugün... bütüncül bakıldığında hani ve çok siyasileşmiş bir tartışma bu arada. Şu anda tek kutupluluk mu var, çok kutupluluk mu var o anlamda. Ama ben genel olarak sonuçlarına bakmaya çalışıyorum. Hani İran aslında normal şartlarda bir iki kutupluluk düzeninde Çin'in İran'da olması gerekiyordu. Politik Çin, olarak olması
3: Çin,
0: gerekiyordu.
3: Çin ama yani, genel mesela, olarak dış politikada doğrudan hedef alan bir ülke değil. Yani Çin'in
0: bu Çin, tercih yani, mi zorunluluk mu acaba?
3: Hayır, tercih olduğunu düşünüyorum.
0: İşte bu yüzden yani,
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin işte hakimiyeti, limanlardaki veya üsler, yani Çin'in genel olarak baktığınızda böyle bir yaklaşımını görebilir misiniz? Bugün veya geçmişte de. Daha çok soft, yani o ülkeli limanları veya da ticari veya da teknoloji transferi olarak, yani o yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nde Çin'in yaklaşımı farklı.
0: Ben orada o olduğunu düşünüyorum. Kültürel veya kimliksel farklılıktan ziyade Çin'in bunu yapamadığı için yapmadığı kanaatindeyim. Yani ne zaman fırsatını bulur Çin? Hani Uygur'da Türkleri onları yapan devlet neden dünyanın geri kalanına güç kullanmaktan çekilsin? Ya arada nasıl bir kimlik veya dış politika tarz farkı olabilir. Ben burada devletlerin hani uluslararası ilişkiler üniter aktör denen hani aynılıklarına vurgu yapan tarafı tercih ediyorum. Bu anlamda kültürel farklılıktan ziyade fırsatı varsa Çin de bunu yapar. gider tahakküm kurmaya çalışır vesaire vesaire. Ama şu an o alana giremiyor ve az önce bahsettiğim bu hibrit savaş.
3: Var zaten birçok Afrika ülke etkin hakim olduğu ülkelerde. Yani Uygur meselesi farklı o. Sonuçta kendisine göre kendi topraklarında ayrı bir

0: azınlık gördü ama dış politikadaki etki alanı, bunlar ikisi birbirinden farklı bir unsur. Birbiriyle tartışılmaz yani. Geniş,
1: bakın etki alanı genişlemiyor yani. Demiyorum ki ben. Çin'in büyüdüğüne karşı bir şey söylemiyorum. Amerika'yı tahtından ediyor olması gerek.
0: Kurmak istemiş olsa veya üst veya da Amerikan tarzı bir dış politika yapıyor olsa
2: farklı
0: yapabilecek
2: yaklaşımları var,
0: farklı yaklaşımları var. Çin'in genel olarak Amerikan vari genel küresel bir hegemonya kurma veya da askeri cadencilik gibi bir tarzı yok. Ya bunu nerelerde
2: biz
0: üstleri
2: Avrupa'yı
0: olduğunu
2: biliyoruz. Biz Avrupa'yı da böyle konumlayamazdık bundan bir 15 sene öncesinde, değil mi hocam? Yani Avrupa'nın da bu kadar böyle Amerika'nın arkasında bu kadar, nasıl diyeyim, bariz bir şekilde savunma mimarisini teslim etmiş, tamam, bir refah çocuklarının artık bu konuda zorluk çektiğini görüyoruz.
0: Ben şimdi diğer bir şey söyleyeceğim. Amerika'da da eski dinamizmine
2: yani değişim
0: toplam
2: ve dönüşüm çok
0: kaybettiğini
2: başladı.
0: Düşünüyorum. Evet. Yani Fukuyama da siyaset tarih bilimcisi onu diyor. Hatta İbn Haldun geçmişte de diyor. Yani artık göçebe toplumlar daha dinamiktir. Yerel refah toplumları zaman içerisinde enerjisini kaybeder. Evet. Dolayısıyla Amerika toplumunda da o bahsettiğimiz, mesela oradaki uyuşturucu kullanımından, artık gençlerin eski dinimizi kaybettiğinden. Çünkü İbn Haldun'un da o devlet benzetmesi ona çok iyi bence yansıtıyor. Yani hani insana benzetiyor. Büyür, gelişir, refah kazanır ve ondan sonra yok olur. Ve şu an devlet tarihine, geçmişte baktığınızda hep o şeyi görürsünüz. Roma öyleydi, Osmanlı böyleydi. Yani en gücün zirvesinde İngiltere, keza Fransa öyleydi. O yüzden ebedi diye bir güç, bitmez diye bir şey yok.
2: Ama hocam bazı
0: Amerika'daki
2: dönüşümler daha hızlı oluyor artık. Yani 50 yılda alacağınız mesafeyi artık 3-5 yıla, değil mi, indirmiş oluyorsunuz. Bir de game changer diye bir şey var veya işte genie out of the bottle, yani bir cin şişeden çıktığı zaman bunları biz bu oyun kuramlarını okuyoruz, değil mi? Yani bunlar olmayacak şeyler değil.
0: Mesela
2: ama
0: eski Dışişleri Bakanı bugün bir açıklama yaptı. Evet. Amerika Birleşik Devletleri şu itirafı yapıyor. Patentte diyor Çin önde diyor. Ondan sonra yapay zekada, bilimsel makalede, yani bu
3: Blinken'ı diyorsunuz galiba.
0: Evet.
3: Biraz açayım o kısmını müsaadenizle, yeri gelmişken. Yani asıl verdiği dikkat çekici mesaj şuydu. Bugün birçok yerde ABD'ye verilen desteğin hızla eridiğini görüyorsunuz diyor Blinken. Yani o önemli. Ülkeler artık ABD'yi birlikte çalışmak ve peşinden gitmek isteyecekleri güvenilir bir lider olarak görmüyor. Anketler Çin'in daha güvenilir ve daha fazla itibar gören bir ülke olarak değerlendirildiğini gösteriyor. Almanya gibi ülkelerde ABD'yi rakip olarak görüyor demiş ki, bu ciddi bir dönüşüm mesajı aslında. Ama
0: bence Trump
3: eski Dışişleri Bakanı olmasından hareket
0: olduğunu hızlandıran bir liderlerden biri. Yani bu tarihe geçecek. Çünkü bütün o Amerika'nın kurmuş olduğu işte yumuşak güç, sert güç, bütün ilişkileri yerle eksen etti. Yani en güvenilir deniz Avrupa'da ülkeleri bu saatten sonra veya da toplumları, belki bugünün liderleri yapabilir. Çünkü onlar o hafızayla büyüdüler. Ama bu saatten sonra Amerika'nın bu soru işareti zihinlerini kazındığını düşünüyorum.
3: Evet, yani tabii, ama bunun bir yandan iç siyasete yönelik bir Trump eleştirisi olarak da tabii yani, okumak gerektiğinde unutmamak
1: sözünüz
3: lazım.
1: Sözünüz kesin de. Bu bugünün sorunuymuş gibi konuşuyoruz. Bence bunu bir tekrardan düşünmek lazım. Yani Amerika acaba Avrupalıları koruyacak mı, korumayacak mı? Amerika tek, yani kendi o Batı fotoğrafın lideri olarak sorumluluklarını ve verdikleri sözleri yerine getirecek mi, getirmeyecek mi tartışması 1950'lerden beri dünyada var. 90'lardan bu yana çok daha yüksek sesle var. Çünkü Balkan İç Savaşı yaşandı. Amerika üç sene karışmadı. Hı hı. Karışmadığı dönemde Avrupalılar elini yüzüne bulaştırdılar. Her şey Srebrenica'ya giden süreçten bahsediyorum. Sonra Amerika geldi. Dayton'u yaptı. Bir oraya nizam verdi. O nizamı 30 senedir kimse bozmaya cesaret edemedi tekrardan. Devam eden süreçte Bush'la beraber başka bir şey gördük. Geldi Afganistan, üzerine Irak. Bir anda hiçbir Batı ülkesinin politik olarak Irak'ın işgaline destek vermeseler bile ABD'nin karşısına pozisyon almaya cesaret edemediği bir noktayı gördük. Sonra 2008'de ne oldu? 2007'de Obama bir makale yazdı. Ya biz çok para harcıyoruz dışarıda. Harcamayalım artık. Amerikan vergi mükelleflerinin parası gitmesin bu kadar dedi. Sonra kazandı ve bu Amerika'da hakim anlatı haline geldi bir anda. Ve o dakikadan sonra biz 2008 galiba Gürcistan, 14 Ukrayna, arada Suriye, iç savaşı, Libya, bir sürü kriz alanında Amerikan müdahalesizliği gördük. Libya'da sınırlı bir müdahale haricinde. politik olarak bile neredeyse pozisyon almayıp ne yaptı? Bütün maliyetleri herkesin üstüne yıktı.
2: Türkiye, Rusya, İran vesaire. Hocam %5'e kadar çıktı mı bugüne kadar mesela?
1: Şimdi yani oraya geliyorum şimdi tekrardan. Yani bunun yarattığı bir

0: kuruyoruz. Halbuki ortak düşman yoktu. Amerika'dan silahlanma baskısı azalmıştı. Ve o oluşan boşluk durumunda 98'li Saint-Malo zirvesi yapıldı. Avrupa'da Fransa, İngiltere arasında. Dediler ki beraber bir ordu kuralım. Aradan bir sene geçmedi. Amerikan Dışişleri Bakanı olması lazım. Çıktı, siz bizden bağımsız silahlanmak mı istiyorsunuz dedi. Bizden bağımsız, NATO'dan bağımsız bir yapı mı kuracaksınız? Bunu bize şimdi söyleyin. Tehditvari bir yaklaşım. Ve ondan sonra yaklaşık 15 sene boyunca Amerikan güdümünün dışına Avrupalılar asla çıkamadılar. Sonrasında 2014'te beraber bu tartışmalar hızlanmasıyla beraber ne gördük? İşte Avrupa'nın savunma sanayi strateji belgeleri, dış politika strateji belgeleri, stratejik otonomi vesaire vesaire. Sonuç ne? %5'i tartışıyoruz, %2'yi tartışıyoruz. Tamam, silahlanma şeyini arttırsınlar da statükoyu dönüştürecek ne görüyoruz biz? Mesela hangi ortak Avrupa tavrından bahsediyoruz? Almanya ile Fransa'nın hangi stratejik alanda gerçekten oyun değiştirici ortaklıklar yapabildiğini görüyoruz? Bazı Avrupalı devletler bunu Amerikan tahakkümünden çıkmak için bir fırsat olarak kullanıp Almanya gibi ne yaptı? Zeytenwende dedi 100 milyar dolar harcayacak. Bir fırsat, çünkü neticede 50 ile beraber burası Amerikan tahakkümünün yaşandığı, birçoğunun neredeyse yarı egemen olduğu bir kıta. Dolayısıyla o statükoyu aşamadılar ki daha. %5 harcamaları, Amerikan silahlarına gayet %5 harcayabilirler. SAFE programındaki 150 milyar dolar, devam eden 700-800 milyar dolarlık ekstra bütçe çalışmaları, bunları ama kendine ama dışarıya bir şekilde yansıtacak. Peki bugün Avrupa'da temelde en çok tartışılan konu, biz bu parayı Avrupa içinde mi harcayacağız, birileriyle beraber mi? Niye böyle bir tartışma var? Çünkü çok açık şekilde Amerika'nın burada, eğer burada bir bütçe oluşturuyorsanız, Amerikan savunma sanayi firmaları bunun içinde
1: çok,
0: olacak
1: vurgusu var. Çok büyük kısmı Amerikan silahlarına gidecek tabii bu para.
0: Dolayısıyla burada oluşmuş savunma sanayi bütçesi %2, %5 tartışmaları bir bugünün güncel tartışması değil. Rakamlar tamam yeni ama 90'ların başında da benzer bir gündem var. 2000'lerin başında da var. 70'lerde de var. Bunlar bize yük oluyor, biraz da elini taşın altına koysunlar gündemi. Hep vardı. Dolayısıyla bugün oyun değişmedi. Ama değişen ne? Biz... Belki de sosyal medya çağı, bu kadar teknoloji, haberleşmenin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde çok büyük ihtimalle popülizmin ve vatandaşa şirin gözükme veya dışarıya sürekli mesaj verme kaygılarının çok daha arttığı bir dönemdeyiz bana göre. Yani İran Savaşı'nda da propagandayı görüyorsunuz, Ukrayna'da da görüyorsunuz. Amerika'nın herhangi bir konuda Blinken'in yaptığı bu açıklama veya 2005'lerden itibaren Rus ordu modernizasyonu tartışmaları. Ya Amerikan kamuoyu, Amerikan medyası öyle bir ordu modernizasyonu anlattı ki. Ruslar geliyor dedik. Ukrayna'da gördük 3 gün. Yani 70 kilometrelik, hatırlayın o şeyi. Kiev'e giden konvoy.
1: Kiev'e yaklaşıp sonra doğuya yönelik.
0: Yani benzin koymayı unuttukları zırhlı ZPT'leri hatırlayalım. Ya bu nasıl bir ordu modernizasyonu? Demek ki ciddi illüzyonlar barındırıyor. Mevcut akademide, mevcut medyada. Bu anlamda ben o kutupluluk tartışmalarında da, savunma sanayine yönelik haberlerde de.
2: Hocam Amerika'da gri propagandayı bu şekilde biraz kullanıyor çıkmak. Ama.
0: Tabii ki bu yani zaten Amerika'dakileri bahsediyorum. Evet. Yani Amerikan medyasında ve akademisi Rusya'yı bu kadar abartan. Belki de Rusya'ya hani öyle bir tersine etki yaratmaya çalıştı. Belki Rusya'ya Ukrayna'ya girmesi için bir algı oluşturmak istenildi, bilemiyorum onu. Ama ortada böyle bir şey var. Dolayısıyla elbet bir gün güç geçişi olacak. Yani Amerika'da bir gün kaybedecek. Yani bir gün pozisyonu bu... Hani kalıcı olacak bir şey değil.
2: İşte hocam bir gün kaybetmiyor, gün ama gün kaybediyor ya.
0: İlla ki yani hani kademeli olacak kademeli ama olacak mevcut yani. Noktada biz İran'ı konuşurken, Ukrayna'yı konuşurken, şartları konuşurken Amerika'nın güç kaybediyor olması birisi tarafından dengelendiği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla mevcut da hala Amerikan siyasi ağırlığının diğer kendinden sonra gelen 3-4 tane devletin toplamından daha fazla olduğu bir noktadayız.
2: Hocam peki ama bölgesel ne olacak? Körfez'den ne olacak mesela? İşte Körfez'den mesela yavaş yavaş gücü çekilen bir Amerika var. Bu çok bariz yani.
0: Ya gücü bariz. Çekilen işte neye göre gücü çekilen diyoruz?
2: Hocam yani ben orada bunu, korumak hani... üzere üsler barındıran Amerika şu an Körfez ülkeleri için ikincil bir tehdit olmaya
0: mesela
2: başladı.
0: Mesela şunu görseydik
2: çünkü
0: ben onu
2: İran
0: derdim.
2: Çünkü İran Körfez'e saldırmaya başladı direkt. Oradaki Amerika güçlerine saldırmaya başladı.
0: İşte ben de bunu söylüyorum yani İran'ın şu an bu savaş Amerika'nın gerçekten istediği şekilde gidiyor gibi bir algı yoksa öyle bir şey demiyorum zaten. Ama ABD'nin burada kaybetme lüksü olduğundan bahsediyorum. Ya. Ama aynı zamanda eş zamanlı şunu görmezden gelmeyelim diyorum. İran Amerikan üstünü vuruyor evet. Ama Amerika'da nükleer bomba gelmeyecek şekilde hassas yürütmeye çalışıyor. Mecburen bu işi. Zorunda bunu yapmak.
1: Ya belli bir çizgiyi aşmıyor.
0: İsrail'le bile savaşırken bunu

0: yapmak zorunda. Neden satür etmedi aylarca İsrail'i?
1: Anladım.
0: Yani Taat füzesinden bahsettik. Taat İsrail hava savunma katmanların en önemli parçalarından bir tanesi. Üretilemez hale getirebilirdi İran. Yani eğer vurmaksa her gün yüzlerce yollardı. Bir anda kilitlerdi sistemi. Özellikle yerine koyması bu kadar kritik bir şey. Yani koyması zor bir ürünü. İsrail hava savunma sisteminin en önemli katmanlarından bir tanesi. İran bunu sürekli kaşıyabilirdi. Yani biz bunu niye görmeme sebebimiz bu. İran da bundan kaçıyor. Yani bu nükleer varlığını unutmamak gerek. Tıpkı İsrail için konuşurken de aynı şey. İsrail de bir nükleer güç ne yazık ki.
2: Rusya için de.
0: Rusya da bir nükleer güç.
2: Kuzey Kore için.
0: Yani şunu kısaca şurada özetleyeyim. Özür dilerim çok uzattım. Yani uluslararası politikanın doğasında bugün eğer genel yasalar varsa ana belirleyici nükleer silahlar. Biz nükleer çağda yaşıyoruz. Bunun gölgesi altında analizleri yapmak lazım ki diğer türlü çünkü şunu anlayamayız. Yani İran 5 tane atabilecekken neden 3 tane atıyor? Bunu veya Türk-Amerikan ilişkileri. Şimdi Çin konusunda Türkiye'de mesela şey var değil mi? Çin'le en ufak ilişki kursanız Uygur meselesinden dolayı tepki geliyor. Haklı olarak geliyor. Vatandaş bu konuda dolu.
2: Doğu Türkistan.
0: Ama Amerika ile ilişkilerde Amerika daha mı masum? Değil. Yani daha Irak'ta yanı başımıza Suriye'de Amerika'nın yaptıkları ve yapmadıklarının maliyetleri yüzünden milyonlarca insan öldü. Ama ne yapıyorsun? Mecburen ilişki yürütmek
1: hiçbir
0: zorundayız.
1: Hiçbir şey olmasa İsrail'in yaptıklarına yol
0: vermesi. Veyaysa mecburen ilişki kurmak zorunda kalıyorsunuz. İşte çünkü o nükleer çağın dikte ettiği, özellikle nükleer olmayan devlete dikte ettiği şey bu. O yüzden savaşların ana dinamiği, ana çerçeveyi belirleyen şey hala ne yazık ki bu. Bunu bir gün açtığımızda o gün seve seve zaten konuşacağız Amerika düştü diye.
1: Şimdi İsrail'den bahsetmişken hani programın sonlarına doğru oraya da biraz ağırlık vererek kapatmak isterim müsaadenizle. Ya öyle bir ortam oldu ki aslında bir yandan baktığımızda hani İran'ın Körfez ülkelerine saldırıları vasıtasıyla söylüyorum bunu. Bir anlamda Körfez ülkeleriyle İsrail'in İran tehdidi karşısında tırnak içinde aynı safta buluştuğu bir güvenlik durumu oluşmaya başlıyor gibi bir tablo var. Yani bu aslında bir yandan da can sıkıcı çünkü Filistin meselesi gibi çok ciddi bir problem var. Öte yandan baktığınızda Suudi Arabistan'a yönelik bir nükleer anlaşma var ABD ile arasında. Suudi Arabistan arasında. Trump'ın dönüp dolaşıp bunu İbrahim anlaşmalarına bağlamaya çalıştığı bir tablo görüyorsunuz. İsrail'e baktığınız zaman da gördüğünüz şu İran Savaşı ile alakalı olarak mesela Maliye Bakanı Bezalel Smotrić demiş ki malum bir süredir İsrail kenardan izliyor. İran da İsrail'i vurmuyor. İsrail de İran'ı vurmuyor. İsrail'in şu anda İran'la doğrudan bir çatışmaya girmek gibi bir çıkarı olduğunu düşünmüyorum. ABD ile İran arasında yaşanan mevcut çatışma ortamı bizim açımızdan gayet olumlu
2: seyrediyor diyor.
1: Yani evet. Bir süre hesap içinde hesap var. İsrail de burada kenarda aslında kendi kurduğu ya da ABD ile beraber sahnelediği bir oyunun yavaş yavaş ilerlemesini izliyor ve bunun sonunda bir fayda sağlamayı umuyor gibi bir ortak akıl tablosu çıkıyor ortaya diyebilir miyiz?
2: Şimdi Çağrı Bey bir de şuna bakmamız lazım. Liderler kendi kararlarını verirken saldırı, savunma ya da dondurma. Bununla ilgili planın daha sonrasını da düşünmek durumundalar. Mesela neden bu cümleyi kuruyoruz? Tarihten de örnekler var ama yaptığınız bütün daha doğrusu verdiğiniz kararların, aldığınız aksiyonun daha sonrasında geri dönüşüyle ilgili olarak hesap verilebilirliği de önceden bilmeniz lazım. Hı. Yani sivil altyapıya yönelik biliyorsunuz İran'ın güneyine çok ciddi manada bir bombardımana tutması vardı değil mi Amerika'nın?
1: Evet.
2: Yani işte caydırıcılıkla alakalı olarak yoğun bir hava saldırısı. Şimdi sivil altyapıya verilen zararların bir de savaş suçu sayılması durumu var. Bakın bunlara da bakacağız. Hiç kimse dokunulmaz değil baktığımızda. Hı. Dinleniyor, dinlenmiyor ama mutlaka kayda geçiyor. Şimdi bununla alakalı olarak İsrail'in bu Dahiya doktrini yani sivil askeri ayırt etmeksizin halı bombardımanı yani herkesi bombalayarak her yeri bombalayarak amaca ulaşması yönünde işte atılımlarını Körfez ülkeleri zaten özellikle işte Gazze'den sonra Batı Şeria'daki o ilhak projesi, Lübnan'da yaptıkları, Suriye'nin belli yerlerinden çıkmama ve daha da ilerlemeyle ilgili evet. Niyetini ortaya koyması, Körfez ülkelerini İsrail'in bu yaklaşımı endişelendirmeye devam ediyor. Mısır'da içinde olmak üzere. Şimdi bununla alakalı olarak bir yandan da bazı Körfez ülkelerinin de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği, baktığınızda Kuveyt'in de içinde olduğu, daha çok Amerika'ya işte yakın durma, yani İran'ın saldırganlığını çevrelemeye yönelik o eski alışkanlığı devam ettirme konusunda bir eğilimi var. Fakat şunu da söyleyelim, artık Amerika'nın kendi Körfez müttefiklerini İran'ın karşısında ve İsrail saldırganlığı karşısında nihai bir şekilde koruyamayan, çünkü kendi öncelikleri, yani Amerika first, yani Amerika kendi önceliğini orada, yani benden sonrası tufan diyebilecek şekilde Orta Doğu'da bir müdahalesi var ve bir mücadelesi var. Hı hı. Ve bu tarafa da uluslararası kamuoyuna, yani bir işte naratif, bir retorik yarışı var, bir söylem propaganda savaşı da var. Bu tarafta yapılan şeyi daha müzakereler esnasında bozan bir Trump görüyoruz. Bakın 18 aydır ilmek ilmek işlenen tarihi bir pakt imzalandıktan sadece 24 saat sonra. Trump'ın Enerji Bakanı'nın Suudi Arabistan'la yaptığı bu sivil nükleer güç sağlama amacıyla yapılan krallıkla. Hı hı. Ne dedi? İbrahim anlaşmaları ve İsrail'in tanınması şartını dayattı tekrar. 24 saat içinde. Yani mesela bu işte anlaşmanın öldüğünü söyleyenler var mesela. Maalesef 18 ay boyunca uğraştıkları şeyden. Yani bunu neden söylüyorum? Körfez ülkeleri de kendilerine artık bir kurtarıcı aramak yerine, yani kendi dinamiklerini kurmaya çalışmak gibi. Suudi Arabistan'la Pakistan, bakın, savunmayla alakalı biliyorsunuz.
1: Evet.
2: İttifak. Bir de şunu da söyleyelim. Türkiye'de bu anlamda, değil mi? Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Hakan Fidan Dışişleri Bakanı gitti ve Türkiye'nin savunma yeteneklerinin ve niteliklerinin Körfez ülkelerinde kullanılabileceğiyle ilgili, yani bununla alakalı olarak bizim kendi teklifimizi de ilettiler.
1: İsrail de bunları çok yakından takip ediyor.
2: Ki ciddi bir risk olarak gördüğünü de söyleyebiliriz.
1: Yunanistan'da beraber ve bu konuda da çok karşı hamleler var. Bunlar da tabii şimdi İsrail Başbakanı'nın Amerika'ya gidişiyle muhakkak
2: yani
1: konuşulacak şeylerdir.
2: Yani dengeler değişiyor Çağrı Bey.
1: Ve bunları
2: demeye getiriyoruz.
1: Takip edeceğiz. Bu değişen dengeler içinde Türkiye'nin kurduğu ittifaklarla oluşturabileceği caydırıcılık platformda umuyoruz ki çok etkili olacaktır bölgenin gidişatında diyelim. Süremiz maalesef bitti. Çok konuşacak şey var ama çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için, yorumlarınız için. Tabii bölge oldukça hareketli. İlerleyen haftalarda da konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, Küresel Oyun'un bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. Portre'den selamlar, sevgiler. Değerli bir misafirimle huzurunuzdayım. Etraflıca yapılmış çalışmalar, yapılmış çalışmaların Türkçe'ye kazandırılması için yapılmış çalışmalar, yani çeviriler, hayatı araştırmak, okumak, yazmak içine gömülmüş genç bir araştırmacı, genç bir doktor var karşımızda. Sinan Çakır, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bakınca korktum kapsamından birazcık, çünkü özgün araştırmalarınız, kendinize ait çalışmalarınız var, çeviriler var, ama şuradan başlayacağım. Şimdi siz bir tarih araştırmacısınız, bir tarihçisiniz. Kendi çalışmanız için harekete geçmek mi, yoksa yapılmış bir çalışmayı sorumluluğunu üstlenerek Türkçe'ye kazandırma çalışması mı? Hangisi sizin açınızdan daha zorlu, hangisi daha zevkli?
1: Yani insanın kendi çalışması için birazcık mutfağa girmesi de gerektiği için orası birazcık daha zorlu oluyor tabii. Hani çünkü ilk başta kitabın size hazır gelmesi, çevirmeye başlamanız birazcık işin mutfağının atlanmış bir kısmı oluyor. O birazcık daha kolay, işin kolay oluyor, ama orada da şöyle bir sorumlulukla karşı karşıya kalıyorsunuz. İşin mutfağında her ne kadar olmasanız da o mutfağın arkasında olduğunu bildiğiniz için hani o çalışmayı çevirirken de o sorumluluğu hissederek birazcık hani vicdani bir ekstra sorumluluk da yüklüyor insana. Belki onun da öyle bir zor olabilir, ama işin mutfak kısmını atladığı için çevirmenlik biraz daha kolay diyebiliriz.
0: Doğrusunu isterseniz böyle biraz o anlamda, şimdi sizi dinlerken hani şunu hissettim ben, onun için şaşırmış olabilirim. Kendi sözünüz, yani kendi araştırmanız mutlaka çok zorludur, ama hani kaynaklara gidiyorsunuz, araştırmanızı yapıyorsunuz ve nihai olarak bu sizin müellifi olduğunuz bir çalışma. İmzanızı oraya koyuyorsunuz. Kendi araştırmanız, kendi çabanızın bir ürünü. Çevirirken çevirinin özelliklerini ve zorluklarını konuşmayı seviyorum. Çünkü bir meselenin ifade buluş biçimi dillere, kültürlere, okura göre, yani belki düzeye göre de bu değişebilir, ama zorlaşabilir gibi geliyor. Onun için bilginin yolculuğundan başlayalım. Madem kolay dediniz, kolayından başlayalım, zora doğru gidelim. Çünkü onun sonrasında da Osmanlı'nın ilk mebusları diye sizin aynı zamanda doktora çalışmanız olan, evet, bir kitap var. O tarafa doğru geleceğiz. Bilginin yolculuğu, Violet Moller'in Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından çıkmış kitabı, sizin çevirinizde. Klasik fikirler nasıl kayboldu ve bulundu? Yedi şehir bir tarih diyor alt başlığında da. Bağdat, Kurtuba, Toledo, Salerno, Palermo ve Venedik.
1: Evet.
0: Niye bu merkezler? Ne buldular? Neyi kaybettiler? Evet. Şimdi biz neyin peşindeyiz?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Karşılaştırma yapılınca biraz daha kolay dedim. Tabii ki de çeviri yapmanın da kesinlikle zorlukları var. Onu önce ifade edeyim. İkincisi, Violet Moller'in şöyle bir çıkış noktası var. Yani Batı merkezli bir bakış açısına sahip. Bütün öğretim hayatı boyunca kendisi de bir tarihçi. Batı merkezli bakış açısına sahip, fakat hayatında iki tane dönüm noktası var. Bir tanesi yaptığı bir yolculuk üniversite öğrencisiyken, bir tanesi doktor çalışması sırasında bir kütüphaneye giriyor ve oradaki yazma eserleri görünce kafasında ikinci bir ışık yanıyor diyebiliriz. İlkinde yaptığı yolculuk Sicilya tarafına, aşağı İtalya'ya doğru. Kendisi İngiliz bir tarihçi. Sicilya'ya gidince oradaki o Müslümanların yaptığı eserleri görüyor, Hristiyanların eserlerinin yanında, ve hani bunların burada ne işi var gibi bir şeyi var. Bir kafasında bir ampul geliyor. Hani neden burada bir Müslüman eserleri var? İtalya'nın, yani çok papalığın çok uzağında olmayan bir yerde Müslümanların nasıl bu kadar kalıcı izleri kalmış diye bir çıkış noktası var. Daha sonrasında doktor çalışmasını yaparken, işte o bahsettiğim üniversitenin şeyindeyken, son aşamasındayken, orada bir kütüphaneye giriyor ve orada işte bu yazma eserleri içerisinde Arapça kitaplar olduğundan falan görünce birazcık şey yapıyor. Hani o üniversitenin başındayken o yaptığı geziyle ikisini birbirine çakıştırıyor ve aslında
0: bir aydınlanma yaşıyor.
1: Ve şunu fark ediyor. Hani bize anlatılan şöyle bir şey var. İşte antik Roma vardı, antik Yunan vardı ve sonrasında her şey bir anda karanlığa gömüldü Orta Çağ'da. Ve Rönesans'la beraber her şey bir anda hani ortaya çıktı. Bu aradaki bu karanlık olan yerde bu eserler o kadar yüzyıl boyunca nasıl ayakta kalabildiler ve nasıl yaşadılar? Birazcık bu soruyla ortaya çıkıyor bu kitabında. Ve daha sonrasında bu şehirleri seçmesinin şöyle bir sebebi var. Üç tane kendisine şey belirliyor, yol belirliyor. Üç tane bilim adamı çerçevesinde. Bir tanesi Bartholomeus, Bir tanesi galen, bir tanesi de Öklit. Bu üçü üzerinden yola çıkıyor ve bu üçünün eserlerinin milattan önce sinden başlayıp özellikle şeyle beraber, Öklit'le beraber, çünkü kendisi milattan önce 200'lü yıllarda yaşamış İskenderiye'de. Onun başladığı yerden başlayıp şeye kadar, Venedik'e kadar bir süreç izliyor. Venedik'te zaten 15. yüzyılın ortalarından itibaren yükselmeye başlıyor.
0: Dolayısıyla
1: öyle bir süreç var. Evet. Bu 7 şehrin seçilmesi tamamen bu 3 kitapla ilgili. Yani bu 3 tane bilim adamının yazdığı 3 kitaptan 3 kitabın bu 7 şehirde yaşadığı süreci izliyor birazcık. Öyle bir şey var.
0: Evet, yani tabii bir aslında güzergah açılmış oluyor önüne, o peşine düştüğü şeyin önüne getirmiş olduğu tabii bir güzergah. İlginç, belki de derli toplu karşımıza çıkaranlar olduğu için bir keşif bazen ne kadar önemliymiş diye düşünmeyebiliyoruz. Dolayısıyla mesela Violet Moller'in hayatındaki bu aydınlanma, evet, ve kırılma anı biraz da ilginç geliyor. Zaten bu alanın içinden biri ama nasıl bu perspektif meselesi herhalde. Hani Batı merkezi dediğimiz şey o zaman önem kazanıyor. Yani niçin buna bir şerh düşmek gerekiyor? Neyin üstünden atlanıyor ve kayıp neyin peşine düşüyor sonrasında? Kırılma anından sonra ne oluyor? Siz bunun izini sürdüğünüzde neyle karşılaştınız? Ya da bir tarihçi gözüyle şöyle sorayım. Neye sebep olur bir mercek değişikliği, bir alternatif bakış?
1: Ben bu ifadeyi çok rahat kullandım çünkü kendisi de bu ifadeyi kullanıyor. Yani ben çok Batı merkezli bakmışım. Hı hı. O yüzden birazcık anlamakta zorluk çekmişim. Birazcık dışarıya çıkıp dışarıdan bakınca daha farklı ayrıntıların ortaya çıkabileceğini fark ettim diyor. Hı hı. Aslında yaptığı tanımlama tam olarak sizin sorduğunuz sorunun cevabı. Bence herkes için birazcık bu cevap verilebilir. Hani bir adım geriye atıp birazcık daha dışarıdan bakılınca meselenin daha farklı ayrıntılarına ulaşılabiliyor. Kendisi de onu fark ediyor. Ve daha sonrasında şunu fark ediyor Violet Moller. Yani İskenderiye'de o üç tane bilim adamının yazdığı eserler daha sonrasında orada bir toprağın altına gömülü bir vaziyette kalıp da daha sonrasında bir anda bulunmuyor. Hatta bulunduğu sırada da aslında gömülü olan eserler bulunmuyorlar. Üzerlerine birçok farklı eklemeler yapılmış. Bu eklemelerin çoğu da işte Arap Müslüman insanlar tarafından yapılmış. Birazcık bunun farkına varıyor. Ve bu farkına her varışta yeni bir şeye doğru yola çıkıyor. Mesela ilk başta Bağdat'la başlıyor. Bağdat'ta hikayesini anlatırken bu eserlerin işte şey yapmıyor. Sadece eserler üzerinden gitmiyor. Aynı zamanda bizi bir maceraya da çıkartıyor. Şöyle bir tarih şeyine sokuyor bizi, silsilesine sokuyor.
0: O zaman şimdi mecburen siz bizi o yolculuğa ortak edeceksiniz. Çünkü sizin özellikle kendi uzmanlık alanınız aslında tarihin içinde bu dönem değil.
1: Evet,
0: ama ilgilendiğiniz, çevirisini yapmış olduğunuz bu kitap sebebiyle büyük ihtimalle sizin için de bir macera yani.
1: Evet, öyle oldu hakikaten.
0: Heyecanlı bir tarafı olsa gerek. Kendinize saklayamazsınız efendim, evet, yani. Bunu ya bizimle paylaşın
1: için,
0: lütfen.
1: Dediğiniz gibi benim için de hakikaten yeni bir şey oldu ve benim çok hoşuma gitti. Şöyle, ilk başta orada Emevi ve Abbasi çekişmesinden bahsediliyor. Hı hı. Şeye geçilirken, çünkü Bağdat yeni kurulan.
0: Bağdat'ta. Hı hı.
1: Bağdat çünkü yeni kurulan bir şehir ve orada şeyin sonu var aslında. Emevi halifeliğinin bitişi ve Abbasi halifeliğinin başlangıcı gibi bir durum var ve Bağdat'ta tam işte o başlangıcın yeni bir sayfa olarak kurulmasını temsil ediyor Abbasiler için ve Abbasiler Bağdat şehrini kurup başkent yapıyorlar. Burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yeni bir şey, iktidar kurulduğu için o yeni iktidarı güçlendirmenin en iyi yolu da aslında birazcık bilim ve sanat. Çünkü onun o şeyin altının, iktidarın altının bir şekilde şeyle doldurulması gerekiyor. Entelektüel aşama doldurulması gerekiyor. Hı hı. Bunun da farkındalar ve dünya üzerindeki bütün, neredeyse söyleyebileceğim şekilde, yani bütün her yerde kütüphane her nerede varsa oralara bir şekilde haber gönderip işte bize elinizde olan kitapların hepsinden bir şekilde ulaştırın. Parası neyse verelim veya işte neyse, yani bedeli her neyse onu ödeyelim ve bize bu kitabı gönderin. Ve bu andan itibaren de şey başlıyor. Çünkü gelen kitaplar Arapların yeni karşılaştığı kitaplar ve başka türlü alfabelerle yazılmış. İşte Grekçe yazılmış, daha çok eski zamanla yazılmış. Onları alıyorlar ve aslında birazcık bizim de yaptığımız iş olan bir çevirmenlik faaliyeti başlıyor. Hatta çevirmenlik okulları kuruluyor. Bu sefer nasıl kitaplar...
0: Sistematik bir biçimde çevirmenlik,
1: evet,
0: okulları kuruluyor, öyle mi?
1: Okullar kuruluyor Bağdat'ta.
0: Biz bunu bu kadar sistematik bir çalışma içinden değil de daha ezber ve klişeler üzerinden, tabii sade okur olarak şey yapıyoruz. Yani kurumsallaşmış bir şey mi var hocam bununla ilgili?
1: Evet, okullar kuruluyor ve şöyle, hatta ilk başta nasıl ki kitaplar bedeli neyse buraya gelsinler gibi bir düşünce varsa, daha sonrasında bu kitapları kim çevirecekse bedeli neyse biz karşılayacağız, buraya gelsinler, misafirimiz olsunlar gibi bir durum var. Ve hatta o okulda yaşayan öğretmenlerin ders verdirilmesi gibi bir durum var. Yani çünkü onların orada uzun süre kalmayacağı da

0: düşünülüyor muhtemelen. Çünkü misafir tatilleriyle ilk başta geliyorlar. Daha sonrasında onların orada kalmayacağı düşünülerek de onlara aynı zamanda ders verdiriliyor. Yani o Grekçeyi öğretmeleri isteniyor, Latinceyi öğretmeleri isteniyor Araplara.
1: Bu çok aslında böyle düşünüldüğünde uzun vadeli bir plan olsa evet. gerek. Yani çok büyük bir gelecek yatırımı.
0: Evet, çünkü dediğim gibi o iktidarın, çünkü yeni kurulmuş ve sarsıntılı bir iktidar var. Çünkü Emevi halifeliği yıkılmış ama yani Emevi halifeliğini devam ettirebilecek olan soy hala güçlü ve toplumda hala bir şeyi var. Ona karşı bir karşılığı var. Ve hatta aynı zamanda zaten bu dönemde Emevilerin İspanya üzerine taşınması gibi bir durum var ve Endülüs Emevileri kurulacak. Burada aslında iki tane ikinci durağımız olan aslında Kurtuba ile Bağdat arasındaki bir yarışmanın aslında nasıl entelektüel dünyayı bir anda canlandırdığı ve ikisinin bir...
1: Zenginleştirdi. Evet, zenginleştirdi. O rekabet ortamı evet. demek.
0: O rekabet ortamı bu kitap meselesini şey yapıyor, özellikle coşturuyor. Bir de şöyle bir gelişme oluyor. İşte bu çok bilinen 751 yılındaki Talas Savaşı, Türklerin de Müslümanlığa geçtiği savaşta Müslümanlar şeyi öğreniyorlar, kağıt yapmayı öğreniyorlar. Ve aslında o eskiden yazılan kitapların en çok karşılaştığı sorun olan kağıdın çok pahalı olması ve çok çabuk bozulması meselesi Çinlilerden öğrenilen yöntemden sonra birazcık kolaylaşıyor ve kitapların daha hızlı bir şekilde, daha fazla bir şekilde basılması daha kolay bir hale geliyor. O yüzden kitapların sayısının artması da birazcık bundan da kaynaklanıyor açıkçası.
1: Bambaşka ve alakasız bir yere zıpladım ama biz her teknolojik gelişme karşısında gözüne far tutulmuş tavşan gibi kalıp böyle eyvah dünyanın sonu geldi galiba, ne yapacağız bu durumla, nasıl baş edeceğiz diyoruz ya. Tarihi süreçler içinde insanlık ne büyük sıçramalar yaşamış. Yani elbette bir günden, bugünden yarına değil ama sıçrama diyebileceğimiz şekilde önemli kırılmalar da yaşanmış. Bir altyapı kendisi içinde kendini inşa etmiş olsa bile. Öyle bir şey anlattınız ki biz burada Bağdat kütüphaneleri tarihi içinde ne kadar hani hiç kimse bilmese kulağında kalmıştır. Bağdat ve kütüphaneleri, o medeniyet, o ilim merkezi olma hali. Oradan Kurtuba'yla rekabeti Endülüs Emevileri'yle Abbasilerin. Peki bu nasıl mümkün oldu? Onların arasındaki rekabet ama o esnada Türkler ve Asya'dan gelen kağıt, ya bir teknolojiyle evet, teknoloji. Geliyor bu. Bir taraftan çok heyecan verici, bir taraftan böyle irkiltici hissettiriyor insana.
0: Ya birazcık denk gelmiş ve bu denk geliş aslında birazcık hani yukarıdan kurulan bir ilahi plan varmış gibi. Hani hakikaten böyle bir ilerleme olsunmuş gibi bir kurulan düzen var. Hani böyle dışarıdan bakıp okuyunca şimdi her bölümden bölüme geçişte mesela bu kitapta öyle bir şey var hakikaten. Artık yazarın bir şeyi mi? Çok iyi bir dil kullanım tekniği mi? Bir şekilde o şey oradan bir coğrafyadan bir coğrafyaya geçerken şu oldu ve buraya bağlandı gibi bir geçiş var. O bakımdan da hakikaten insan birazcık şey oluyor. Hani sanki bunun bir plan kaderi yazılmış da hakikaten bu oynanıyormuş gibi insanlar tarafından gibi bir durum var. O da birazcık insan hoşuna giden bir durum. Hani kitapların bir anda coşması süreci var. O coşması sürecinin de aslında hani hakikaten doğudan gelen bir kağıt teknolojisinin de buna hemen ekstra bir hemen şey yapması var. Yani arkadan bir
1: sürece bir destek veriyor. Var. Evet, evet. Yani evet. Bir hızlandırıyor o durumu ve biz bunu tabii yani hani bir yıl sonra falan okumaya başlıyoruz bu hikayenin böyle evet. olduğunu, bu serüvenin böyle aktığını. Dönemin yaşayanları akışın bu olduğunu büyük ihtimalle farkında görmüyorlar değiller. Aslında. Ama biz tarihi süreci kronolojik olarak incelediğimizde ve karşılaştırmalı bir biçimde baktığımızda oradan oldu, buradan oldu gülümsetiyor yani. Plan sahibi var ama.
0: Var.
1: Zaten.
0: Evet. İşte kitabı okurken en çok şey yapan o. Yani bir sanki bir tiyatro oyunu yazılmış ve yazan kişi de bunu hakikaten çok güzel anlatıyor. Yani şöyle oldu ve sonra bizi bu durağa attı bir durum gibi bir şey var, anlatım var. Okurken de insanın, hatta ben çevirirken çok zevk aldım o yüzden. Hani o bir tiyatro oyunu gibi yazılmış aslında. Mesela bilim tarihi veya bilim felsefesi olarak bakılınca biraz insan hani acaba sıkıcı bir kitap mı gibi geliyor ama yazar çok usta bir şekilde şey yapmış. O anlatımı çok usta bir şekilde anlatmış yani.
1: İçeriğine döneceğim tekrar. Yani duraklardan madem işte İskenderiye'den başladık, Bağdat'a geldik, oradan Kurtuba'ya geçtik. Arkasından gelecek olan duraklar da var ama bir kere şunu sormak istiyorum. Sizin uzmanlık alanınız farklı bir nokta, farklı bir dönem olduğu için doğrudan içinde bulunduğunuz ve uzmanlaştığınız bir alandan söz etmiyorsunuz. Dolayısıyla siz bunu... tarih yazımı metodolojisi ama aynı zamanda dil donanımınız, kabiliyetinizle hayata geçiriyorsunuz bir taraftan. Onun için sizin için de maceradır diye tahmin ediyorum karşılaşılan şeyler. Görüp de vay be diye şaşırtan noktalar oldu mu? Ya da onun aktarımı konusunda yaslandığınız temel ne oldu? Yani onun doğru anlaşılması için çeviri konusunda sizin gösterdiğiniz hassasiyet, ilgilendiğiniz taraf ne oldu?
0: Yani çeviri yaparkenki süreçten bahsediyorsunuz sanırım.
1: Evet, evet.
0: Yani orada genelde benim daha öncesinde yani ilk defa kitaplarla tanışmam değil. Gelen bir süreç var ve sürekli bir neredeyse liseden itibaren bir kitap okuma süreci var. Ve o dil okuna okuna artık belli kalıplar da insanın zihninde oturmuş. Yani orada belki yazarın anlattığı şey belki hani motomot çevrilince belki başka bir şey çıkacak ama aslında senin kafandaki onun çevirisi başka bir şey. Sana daha yakın gelen bir şey söz konusu oluyor. O genelde ben onu şunlara daha çok fark ediyorum. Mesela bazı yerlerde atasözleri koyarak oraya hani o durumun aslında daha bir veciz ifadesiyle ifade edilmesi gibi durum söz konusu ya. Benim daha çok dikkatimi çeken ve bana eğlenceli gelen şeyler aslında onlar. Mesela bir ifadeyle onu temsil etmeye çalışıyor, o bahsettiği sayfalarca bir şey anlatıyor. En son bir deyim koyarak veya bir atasözü koyarak hani aslında sayfalarca anlattığı şeyi bir yerde özetliyor ya.
1: Evet.
0: Ben onu seviyorum birazcık. O atasözünü bizim Türkçedeki ifadelerle ifade edip hakikaten de orada sanki hani o yazardan birazcık daha çıkıp onun da affına sığınarak hani ben kendimce aslında yazar burada bunu anlatmış, şu bizim atasözümüzü şurada burada ifade etmiş gibi o süreçler benim çok hoşuma gidiyor aslında.
1: Çünkü
0: birazcık benden oluyor, birazcık bizden oluyor.
1: O sizin perspektifiniz ama tabii ki ona sadık kalınan bir perspektif. Ama nihayetinde bu kültürün okuyucusunun hani künhüne vakıf olabileceği bir biçimde işte o sayfaları tak diye dedirtecek, o nidayı dilimizden çıkaracak bir şey. Peki o zaman biz duraklara tekrar dönelim. Yani Kurtuba'ya gelmiştik en son. 5. durakta Toledo görünüyor. Hızlıca geçelim mi yoksa bağlantıları tıpkı yazarı gibi yani o esnada orada o varken burada bu vardı diye mi anlatırsınız? Mesela Toledo'nun burada yer almasının özel sebebi ne?
0: Burada şöyle bir durum var. Yine yani o şeyi kaçırmamak lazım söylediğim şey. 3 tane bilim adamı var ve 3 tane bilim adamının kitaplarının geçtiği coğrafyalar bunlar. Ve işte bahsettiğim gibi İskenderiye'den sonra bu kitapların ilk durağı Bağdat olmuş. Bağdat'tan sonrasında da işte Emevi halifelerinin kurulmasıyla, daha doğrusu Endülüs Emevilerinin kurulmasıyla İspanya'ya taşınıyor kitaplar. Ve İspanya'da özellikle 3. Abdurrahman döneminde yine bilimin çok fazla bir fışkırması gibi bir süreç var İspanya'da. Hatta bu Rönesans'ın ilk başlangıcının İspanya olduğu ve işte Endülüs Emevileriyle başladığına dair kitapta değil de yani şeyde literatürde böyle söylenen şeyler var. Hakikaten bilimin yani zirve yaptığı yıllar o Endülüs Emevi dönemi. Ama tabii şey olduğu gibi her İbni Haldun dediği gibi hepsinin başladığı, geliştiği ve en son öldüğü bir yer var. Ve Endülüs Emevi Devleti de belli bir yerden sonra ölüyor. Tam o ölüm dönemlerinden yakın bir dönemde bu Kurtuba'daki o bilim şeyi, bilimin yükselişi bir anda çok uzak olmayan bir coğrafyaya, Toledo'ya kayıyor. Yine İspanya içerisinde.
1: İspanya.
0: Evet. Ama bu dönemde bir şeydi, aktör değişikliği var. Yani hem Bağdat'ta hem Kurtuba'da Araplar daha ön plandayken, Toledo'ya geçişten itibaren artık daha çok Hristiyan insanların bir ön plana çıkma durumu var. Ve Hristiyanların tıpkı Arapların yaptığını, aynısını taklit ederek yani biz de
1: Araplının, çevirmenlik okulları kuralım. Grekçeden çevirdikleri kaynakları bu sefer Arapçadan mı dönüyor tekrar Batı dinine?
0: Arapçadan. Çünkü şöyle, Kurtuba'da bir nesil yetişiyor aslında. Çünkü Araplardan çok etkileniyorlar oradaki Hristiyanlar. Aha. Hatta bunlara bir isim bile veriliyor, Mezorap diye. Bir nesil bunlar, Mezoraplar.
1: Yani orta gibi mi?
0: Gibi, yani Arap gibi. Değiller ama
1: o Arap değil ama ortalama yakındır. Araba denk düşüyor demek. Bakın yani
0: birazcık şey gibi, hani Arap muhibbileri, Arap seviciler gibi hakikaten şey. Yani Arapların yaptığı her şeyi taklit etmeye çalışan insanlar bunlar. Yani giyimiyle, kuşamıyla olsun, onların dilinin üstünlüğünü övmekle olsun. Onları taklit eden insanlar ve şey, hani bunların başlattığı bir durum Toledo'ya aksediyor. Ve orada şey, tıpkı Arapların yaptığı gibi biz de okul kuralım. Tıpkı Arapların yaptığı gibi biz de bu eserleri kendi dilimize çevirelim ve biz de okuyalım.
1: O modeli
0: gibi bir durum var. Evet.
1: Eğitim sistemi olarak da örnek alıyoruz.
0: İşte Kurtuba'dan Toledo'ya geçişte birazcık böyle oluyor. Yani sonunda Hristiyan Avrupa'nın Arapların yaptığı şeyi biz de yapalım. Onların geliştiği gibi biz de gelişelim gibi bir kafaya gelmeleri ve bunu şeye geçirmeleri Toledo ile başlıyor birazcık. Toledo'ya kayıyor. Bir bilimin yükselişi Toledo'ya kayıyor. Zaten bilginin yolculuğu Toledo'ya kayınca birazcık işte artık Araplar ikinci plana atılmaya başlanıyor. Tabii burada şöyle siyasi süreçler de var. Yani Hristiyan Avrupa'nın Arapları bir şekilde İspanya'dan temizleme gibi bir süreci de var. Hani birazcık Arapların şeyin dışına çıkması, kitabın da dışına doğru itilmesi birazcık aslında siyasi şeyin yörüngenin takip edilmesiyle de birazcık alakalı. Çünkü Araplar İspanya'da istenmiyorlar ve bir şekilde oradan bildiğimiz gibi zaten çıkarılacaklar. Evet. Hatta işte Hristiyan Avrupa'nın bu yeniden fethi, İspanya'nın yeniden fethi diye adlandırdığı şey.
1: Ah İsabel falan.
0: Evet, evet Ferdinand ve İsabel'in. Öyle bir durum var ve burada da şöyle bir süreç işliyor. Yani sadece belli bölgelerde yaşanan bir şey yok. Yani Avrupa çok canlı. Tıpkı şeyde olduğu gibi Arap coğrafyasında olduğu gibi yani bir yerde bir yeni buluş, bir yeni bilgi kırıntısı çıktığı zaman bu tip şeylere gönül vermiş insanlar sadece bunun ismini duyarak yani sadece bir söylentiye inanarak işte şeydeki Toledo'daki Gerard gibi İspanya'dan veya işte şeyden İngiltere'den veya İtalya'dan kalkıp da sadece bir kitabın peşine düşmek için Toledo'ya gelen insanlar var. İşte bu üçüncü bu durağımızda Toledo'daki isim de Gerard. Kendisi İtalya'dan kalkıp burada işte Bartolomeus'un El Mecisti'si varmış. Ben bunu görmem lazım diyor. Adamın takıntısı var böyle bir şeye. Yani bilgi kırıntısına ve benim bunu görmem lazım deyip oradan kalkıp İspanya'ya doğru yaptığı bir yolculuk var. Kurtuba'daki şey, özür dilerim, Toledo'daki şeyde birazcık Gerard'ın üzerinden bir durum söz konusu.
1: Odun öyle bir, iz evet, sürmesiyle aslında sürmesiyle alakalı bir şekilde sürükleniyor ve yani bir kişinin özgün ve özel merakı aslında peşinden neleri sürüklüyor yani.
0: Evet.
1: Bir takım hani ondan ibaret, onun sadece kişisel meraktan ibaret falan da kalmıyor. Diğer duraklarda yine o izi sürülen 3 aslında seyyah bilginle ilgili duraklar olmaya devam ediyorlar, evet, herhalde burada.
0: Yine o 3 eser üzerinden devam ediyor süreç. Ama şu Salerno'nun değişik bir durumu var. Salerno sadece birazcık tıp üzerinden ilerleyen bir durak. Çünkü yani Avrupa'da özellikle insanların tedavi olmak için gittiği bir durak. Zaten tıbbın geliştiği bir yer Salerno. Ama orada şöyle bir durum söz konusu. Bu Brodel'in anlattığı bu Akdeniz coğrafyasının çok canlı olması gibi bir durum var ya aslında. Herkes gidip geliyordu, birbirini tanıyordu gibi. Çok fazla bir kısıtlama yoktu gibi bir anlatım var. Birazcık onunla ilgili bir durum söz konusu. Buradaki kahramanımız aslında Salerno'ya ait birisi değil. Yani Salernolu birisi değil. Kendisi Tunus'ta yaşayan bir adam. Kuzey Afrika'da yaşayan bir adam ve ticaretle uğraşan bir adam. Tıpkı aslında Brodel'in anlattığının canlı şahidi gibi bir durum söz konusu burada. İşte kendisi Tunus'tan kalkıyor bir şey için, ticaret için. Yolu Salerno'ya düşüyor ve kendisi burada hasta oluyor. İşte bu bahsettiğimiz şey var ya, hani tiyatronun yazılmış ve oynanıyor hali. İşte orada gözümüzün önüne tekrar geliyor. Salerno'ya gelince burada hasta oluyor adam. Ve hasta olunca işte yataklara düşüyor ve sadece başına gelip dua edildiğini falan görüyor adam. Ve şok oluyor. Çünkü hani ben hastayım, bana bir idrar tahlili yapın.
1: Siz burada böyle mi muamele ediyorsunuz hastaya şaşkınlığı
0: evet,
1: galiba
0: evet,
1: biraz?
0: Yani bir, hatta adam şunu soruyor. Hani bir idrar tahlili bile yapmadınız bana. Neyim olduğunu nereden biliyorsunuz diyor. Ve adam şok oluyor. Hani burası bir de adamda şöyle bir bilgi de var. Hani Salerno Avrupa'da tıp biliminin en geliştiği yer. Ama kendisinin anlattığı tıpla onların anlattığı tıbbın çok farklı olduğunu görüyor adam.
1: Evet, hep birlikte şoktayız.
0: Evet.
1: Sonra hikaye nasıl
0: sonrasında adam bunu takıntı haline getiriyor ve nasıl bilmezsiniz deyip tekrar geldiği tekneye atlayıp tekrar Kuzey Afrika'ya dönüyor ve bu bahsettiğimiz isimlerin eserlerini, özellikle Galen'in eserlerini, çünkü Galen kendisi tıbbın kurucusu olarak da bilinir, toplayıp adam Salerno'ya geri dönüyor ve
1: hadi hayrım olsun
0: evet,
1: deyip
0: geri dönüyor ve geri döndüğü zaman tıpkı aslında diğerlerde olduğu gibi kendisi de burada bir çevirmenlik okulu kuruyor ve onların eserlerini Salernolularının anlayabileceği bir şekilde çevirmeye başlıyor ve sadece çevirmekte kalmıyor. Bu tıbbın nasıl uygulanabileceğini gösteriyor Salernolulara. Ve Salerno o dönemde daha sonrasında, yani bu Afrikalı Konstantin dediğimiz adamın yaptığı çalışmalar sonrasında öyle bir seviyeye geliyor ki hani bazı gezginler buraya geldiği zaman şöyle söylüyorlar. Hani buradaki bir hastalığın tedavisi olmayan bir hastalığa denk gelmedik diyorlar. Hani bir kişinin yaptığı bir ne diyelim, devrim gibi bir şey söyleyelim artık ona. O devrimin Salerno'yu getirdiği
1: seviye. Devrim mi bilmiyorum ama başının gözünün sadakası olduğu kesin yani.
0: Evet.
1: Çünkü çok çok küçük bir hikaye bu. Böyle bakıldığında çok kişisel bir mesele.
0: Evet.
1: Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Sürpriz sonluymuş hakikaten, evet, bu. Palermo?
0: Palermo durağı birazcık siyasetle ilgili. Bu dönemde Normanların İtalya'ya akınları var. Ve burada bizi ilgilendiren işte Kral Roger var orada, Palermo'da. Ve Kral Roger birazcık o aslında yazarımızın da ilk İtalya Sicilya'ya yaptığı yolculukta yaşadığı şaşkınlığı yaşıyor birazcık şeye gelince. Hani Normandiya'dan aşağıya doğru inip İtalya'ya gelince yazarımızın da yaşadığı o şaşkınlığı yaşıyor ve bir Müslümanların burada varlığından...
1: Niye bu kadar çok izleri var?
0: Evet, izleri var ve şeyleri var. Üstünlükleri var. Onu fark ediyor birazcık. Hani her şeyde üstünler. Entelektüel olarak üstünler. Efendim kurdukları mimari olarak bizden sanki daha iyiler gibi bir şeyi var, gözlemi var. Ve kendisi bunu şey yapıyor. Bir kompleks haline getirmiyor. Tamam, madem bunlar en iyiler, biz de en iyileri benzeyelim gibi bir durum söz konusu ve Araplar gibi giyinmeye başlıyor kral, ikinci Roger. Araplar gibi giyinmeye başlıyor, onlara benzemeye çalışıyor ve onların bu bilimini geliştirmeye de çalışıyor. O yüzden mesela burada kitabın kapağındaki resimde şey yaptığımız, seçtiğimiz İdrisi'yi, o dönemin en büyük coğrafyacılarından İdrisi'yi yanına çarptırıyor ve ona bir
1: harita çiziyor.
0: Evet, Roger kitabı diye bir kitap yazdırıyor. İçerisindeki işte o İtalya'nın, o da Sicilya'nın haritasını yaptırıyor ona. Bütün Akdeniz'in haritasını yaptırıyor. Adamın şeyi de var. Hani yönettiğimiz yerleri bilelim gibi bir şeyi de var, düşüncesi de var. İdrisi'ye o haritayı yaptırıyor ve Palermo durağı birazcık şey. Hani Arapların, hani o en son Kurtuba'da bıraktığımız yerde, Toledo'da bıraktığımız yerde birazcık Arapların dışlanması gibi bir durum vardı. Burada birazcık da hani Arapların keşfedilmesi gibi bir durum söz konusu Palermo'da. Ve Arapları kullanalım, bunları alalım, bunlar bizim de bilimimizi geliştirmemize yardımcı olsun gibi bir durum söz konusu.
1: Yani evet, ha bu tarihte çok normal elbette ama yani rekabete, oradan baskıya ve yok etme çabasına mı dönüşecek bu rekabet sertleşip, yoksa zenginleşecek mi, yeni şeylerin keşfine mi yol açacak? İki tarafın bir parça herhalde tavrındaki değişiklik birazcık böyle bir şey yani İspanya'daki durumda. Devam ediyor muydunuz? Ben bir şey bölmüş gibi hissettim bir taraftan.
0: Yok, hayır. O size zaman... bir ekleme yapabilirim diyecektim.
1: Buyurun, buyurun lütfen.
0: Yani devam, akışta olan bir siyasi tarih de var. O yüzden bizim aslında birazcık burada kitaptaki takip edilen tarih birazcık aslında yani entelektüel tarih diyebiliriz. Hani mesela bunu şey yapan, bu gelen bilimi kutlayan hükümdarlar da var. Tıpkı işte Roger gibi. Hani onlar bunun farkına varıyorlar ve bunu destekliyorlar ama bir yandan o dediğiniz gibi bunu dışlamaya çalışan insanlar da var. Yani yabancı i̇şte. Görüp.
1: Derler. Yani öyle bir şey duymuşluğum var sanki kulağımda. Yani insanlık tarihi savaş tarihidir, evet. Gibi. Böyle baktığınızda insanın gözünü yaşartan, Allah'ım sana şükürler olsun, ne mutlu insanda, ne mübarek bir varlık filan dedirtecek kadar anlayan, destekleyen, böyle buna aç bir anlayış olabildiği gibi aynı zamanda itişme, çekişme, çatışma, rekabetin sert ve şiddetli yüzü de hep var ola geldi yani.
0: Evet.
1: Ve aynı anda yaşanıyor bütün bunlar büyük ihtimalle hayatın içinde.
0: Ya şöyle bir durum söz konusu. Kitabın başında yazar şeyden bahsediyor. Bu 15. yüzyılda papalığın bir duvarında bir Rafael'in yaptığı bir şey var. Bir ne derler, resim var.
1: Bir fresk.
0: Atina Okulu ismi şey. Bu tablonun ismi Atina Okulu. Ve orada neredeyse 1000 yıllık bir süreç içerisinde bilime katkıda bulunmuş işte bilim adamlarının hepsinin aynı portrede yer alması gibi bir durum söz konusu. Hani şeyden tutun da, Öklüt'ten tutun da şeye kadar, 15. yüzyıla kadar, yani milattan önce başlayıp oraya kadar bilime katkıda bulunmuş insanların orada bir aynı resimde bulunması var. Yazar şunu sorguluyor zaten, o diyor ki yani şey, resme baktığınız zaman, portreye baktığınız zaman herkes ne kadar güzel şeyi anlatıyor. Hani herkes bir şekilde içerisinde bulunduğu önündeki öğrencilere dersini anlatıyor. Her şey huzurlu gibi gözüküyor ama aslında o kadar huzurlu değildi diyor. Yani bu insanlar büyük bir karmaşanın ortasında bu savaşı verdiler gibi bir durum anlatıyor. Birazcık sizin dediğiniz şeye geliyor aslında. Hani bir karmaşa devam ediyor. O hep söz konusu ama onun içerisinde bazı insanlar o karmaşadan sıyrılıp yani insanlığı geliştirmek için, insanlara daha yararlı olabilmek için uğraşan insanlar da devam ediyorlar yani bir yandan da.
1: Belki kişisel olarak onlar sıyrılamadılar bile hatta ama ortaya koydukları şey bugün bizim için çipi olarak bir yerlerde duruyor. Palermo'dan sonra Venedik'e doğru gelelim. Yani ben bunun içine gömüldüm. Çok korkuyorum Osmanlı'nın mebuslarına dönemezsek diye. O hataya düşmeyeceğim hiç merak etmeyin ama Venedik'te yine de böyle bir ilgi çekiyor.
0: Venedik aslında bu işin birazcık şeyi olmuş. Yani her şey birikmiş. Venedik yine aslında hep en başa geri döneceğiz. Yine yukarıdan bir plan varmış gibi. Yani bütün her şey, bütün bilgiler İtalya'ya doğru toplanmaya, çekilmeye başlanıyor. Tabii burada şey de söz konusu. İşte Türklerin Fatih Sultan Mehmet liderliğiyle İstanbul'u fethinden sonra oradaki bilginlerin, yani Yunanca bilen insanların İtalya'ya kaçması da birazcık bunda söz şey etkili oluyor. Orada bir şey olmaya başlıyor artık. Yani insanlar eski o antik çağdaki şeylerin kitap